0: sonradan geldi yani.
1: Belki hani o bahsettiğiniz gibi çocukların...
0: Evet işte çocuk kesinlikle olunca yanında.
1: Kesinlikle o meselesi aynı, gerçekten aynı, önemli. O sonrasında aynı da. Ama ben o şeyi... hani yara bandını geriye sardığımızda değil mi? O aynı acılar. Ya belki de o şimdi zorbalanma meselesi biraz daha işte travmatik bir mesele.
0: Evet.
1: Yani bunu yani kabul edilebilir bir gerçek. Yani evet, o zorbalanma meselesi ama ben şimdi biliyorum ki gerçekten gençlerle daha çok buluşmanız gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani olursa tabii ki Esra Hanım, hani dediğim gibi giderim, konuşurum, anlatırım. Kendi hikayemi anlatırım, elimden geldiği. Size de voleybol öğretebilirim isterseniz.
1: Öyle mi ya?
0: Tabii
1: ben
0: ki.
1: Bayağı bir kötüyüm ya.
0: Bir ben görmem
1: topu görmüyorum. Top yanından geçiyor.
0: Ama şimdi o topun hızına da bağlı Esra Hanım. Öyle düşünmek lazım.
1: Değil mi?
0: Tabii. Bu arada şimdi size yavaş atacağım.
1: Kızınızla olan bir röportajda okumuştum. Kızınız size çok hızlısın anne.
0: Evet.
1: Diyor. Mesela bu çok güzel bir şey. Yani aynı şeydesiniz, yerdesiniz, aynı duruştasınız evet, aslında tercih olarak. Ama o atışmalar aranızda, şunu evet, şöyle yaptınız falan. Mutlaka evet, bu diyaloglar çok önemli.
0: Tabii tabii, ben onu anlatıyorum zaten. Mesela hani kendi tecrübelerimi, hani her şeyimi anlatıyorum ona. Hatta geçen dedi, anne dedi bir maçı neyse izledi. Anne diyor ben izledim ama diyor sen diyor topu göremedim ki diyor, öyle bir vuruyorsun ki diyor. E dedim yavrum dedim ben evet hızlıydım dedim, hızlı bir oyuncuydum dedim. Hı-hı. Hatta bir tane çizgi film vardır bilir misiniz Esra Hanım? Bu hani şey var ya tavus kuşu mu böyle kovalıyor, hani kurt kovalıyor bip bip diye bir çizgi film vardı. İşte oradaki bip bip benim lakabım işte. O kadar
1: gerçekten
0: çabuktum evet.
1: O kadar hızlı.
0: Evet evet. Benim bizim bir tane yabancımız derdi. Aysun derdi sen bir var ya derdi. Evet biliyorum işte sen olsun derdi bana.
1: Aslında evet, şey var yani o zamanlara ben baktığım zaman da bir de bizim yaşadığımız hani o hangi zamanlar 2000 sizin?
0: Vallahi Esra Hanım işte 2003'te hani aslında biz Filenin Sultanları olduk öyle söyleyeyim.
1: 2003.
0: Ve ondan sonraki seneler yani.
1: Sonraki yani sizin bu dönüşünüz?
0: 2008.
1: 2008.
0: Yani 2006'da aslında 2 senede öyle oynarken düşünürsek 2006 diyelim. Yani namaz son 2 senede namaz da vardı.
1: Aslında siz oynarken de ibadetinize devam ediyordunuz.
0: Tabii tabii. Hatta havaalanında giderdim. Hacı teyzelerle falan karşılaşırdık. Maşallah maşallah yaparlardı bana. Aynen.
1: Bu teyzelerin muhabbeti inanılmaz güzel
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet evet.
1: Yani gerçekten geçen bir şey yazdım dedim ki belki okudunuz bilmiyorum. O kadar tatlılar ki yani böyle keşke bunlardan minik minik olsa ben bunları cebime koysam falan.
0: Değil mi?
1: Gerçekten yani yaşlılarla da muhabbeti aksatmayalım yani.
0: Evet
1: ben
0: kesinlikle.
1: Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle kesinlikle.
1: Bir amacımız var yani.
0: Evet.
1: Gerçekten o insanların onları dinlemek. Mesela bir röportajda yine bir yörük kadını diyor ki olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem. Ne kadar bilgece, ne kadar güzel. Ya olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem
0: evet,
1: mesela. Yani şu anda herhangi bir kitapta okusak bir sürü böyle emojiler,
0: evet,
1: katkılı şeyler, tepkiler vereceğimiz şeyleri baktığınız zaman bir yürük. Ya bazen işte şunu söylüyorum yani sadeliğin ihtişamı.
0: Evet.
1: Gerçekten yani kalabalıklardan biraz o sıyrılma. Ama sizde de benim gördüğüm şey o galiba o sıyrılmayı o zamanlar istiyordunuz.
0: Evet evet.
1: Zaten... Belki de bir kaostan.
0: Evet yani hani zaten eşimle de hani öyle karar verdik. Hani zaten ben Diyarbakır'a gittim zaten direkt.
1: Hı hı.
0: Hani biraz dedim hani uzaklaşayım. Biraz dinleneyim. Öyle gittik hı hı, zaten Diyarbakır'a da.
1: Hı hı.
0: Hani orada yaşadığımızda. Ama işte dediğim gibi gene de Esra Hanım şey oluyor hani bu kimlikten... Aslında fark ediliyorsunuz Esra Hanım ya. Yani konuşma tarzınızdan, hareketlerinizden. Hani insanlar mesela zaten orada zaten şiveden de hemen anlaşılıyordum. Ben buralı değilsin falan oluyorlardı. Hı. Ama hani dediğiniz gibi hani o liderlik olayı var ya. Orada da mesela hani geçiyor olaya tabii ki.
1: Aslında toplum içindeki halimize de yansıyor değil mi?
0: İşte çok yansıyor önemli. Zaten işte fark ediliyor zaten hani. Ne yaptın acaba? İnsanlar bu sefer beni hani hem kırmamak amaçlı hem de hani nasıl hani öğrenebiliriz? Hani böyle hani açmaya çalışıyorlar. Hani nasıl, hani nasıl diyeyim, geçmişi işte ne yaptın, hani okudun mu falan, hani onlar.
1: Onu öğrenmeye çalışıyorlar.
0: Onu yani, çünkü hani bir farkındalık var yani, biz hani o oluyor yani toplumda da.
1: Mutlaka size
0: saklanamıyoruz
1: de bu
0: yani.
1: Tabii ki yani, bazen saklandığınızda da en saklandığınızdan en aşikar olduğunuz evet, zaman evet. denk gelebiliyor evet. yani gerçekten. Ama mutlaka ki öyle sorular hala da alıyorsunuzdur. Nasıl oldu? Nasıl yani, nasıl başardınız?
0: Onu hep sorusu. Evet, o oluyor. Hani özellikle bizim tarzımızda insanlar da çok oluyor. Hani yani bizim tarzımızda derken hani yine yanlış anlaşılmasın, hani korkuyorum artık. Yanlış mı bir şey kullandım acaba?
1: Hayır, hiç. Bizim tersimiz derken camiamızın kardeşlerinden bahsediyoruz.
0: Evet, aynen ondan bahsediyoruz.
1: Onlardan bahsediyoruz, evet.
0: Aynen. Ne diyordum, kaldı. Neyse.
1: Onlar da geliyorlar, nasıl oldu diye soruyorlar. Evet. Başarılarınızı, onlara örnek...
0: Hani nasıl, yani bir de insanlar hani oradan nasıl, hani o hani nasıl diyeyim, hani bu kadar hani...
1: Nasıl terk ettiniz?
0: Evet, bu... hani nasıl bu kadar hani işte başarıyı, işte şanı, şöhreti hani nasıl
1: geride
0: yani?
1: Bırakarak bunu nasıl, bu evet, hicreti
0: onu
1: nasıl
0: soruyorlar zaten aynen. Ama ben de diyorum Rabbim yani. Nasip.
1: Aslında şöyle bir durum da var. Son sorularımızı soruyorum ben bu arada. Hayranlarınızdan mesajlar da geliyor efendim.
0: Öyle mi?
1: Sosyal medyada var mısınız?
0: Varım.
1: Yani şöyle, sosyal medyada var mısınız derken pek tabii ki varsınız ama yani sosyal medya mı siz yönetiyor, siz mi sosyal medyayı yönetiyorsunuz?
0: Yani şöyle,
1: diye bir soru sordum.
0: Yani pek bir şey paylaşmayı sevmem. Hani genelde böyle farklı, hani böyle çok hoşuma giden sözler olunca paylaşırım. Ama mesela hani çocuklarım, ailemi falan pek paylaşmayı sevmem Esra'nın yani. O benim özelimdir yani.
1: Bu anlamda aslında sorduğum soru biraz önce yarım kaldı. Yani mesela aile olmak, o zamanlar baktığınız zaman da gerçekten daha mahremiyet alanına çok riayet edilen yani bir evet, ona, şeydi, kurumdu. Şimdi baktığınız zaman daha çok dışarıdan kurulan bir kurumdu
0: evet,
1: gibi duruyor. Bu anlamda da mesela anne olmanın işte aşağılandığını görüyoruz ya da evliliğin, aile kurmanın aşağılandığını görüyoruz. Mesela çok güzel bir şey söylediniz. Yani benim için çok önemli o ailemi korumak.
0: Evet.
1: Aslında işte huzur odası diyelim aile için. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani sizce de öyle bir özellikle bu son 5 yıl içerisinde. Yani, mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz aile yılı ilan etti bu yıl ama işte bunu gerektirecek de gerçekten çok saldırılar da vardı. Bunu nasıl görüyorsunuz?
0: Valla Esra Hanım, bence mahremiyet ya, o özel yani, o özel insanın kendinde olmalı. Yani ben mesela hani tabii ki insanlara da bir şey demiyorum ama ben sevmiyorum. Yani böyle çocukları paylaşmayı, hani ne bileyim. Hani tamam, ben de şöyle yani mesela ne bileyim, bir kahvemi arkadaşımla oturdum mesela, şimdi size de mesela paylaşayım mesela bir WhatsApp, ama mesela bizi değil. Mesela içtiğimiz bir şey yani, arkadaşlarla işte afiyet olsun falan tarzında, ama ben bilmiyorum, ben çocuklarımı pek paylaşmayı sevmiyorum ya, bana kalsın yani, benim özelim yani. Ben hani insanları da yadırgamıyorum tabii ki, ama şöyle bir şey var, hani çok farklı yerlere çekilebiliyor ya, belki benim korkum ondan olabilir. Hani ne bileyim.
1: Peki tabii ki zaten bu anlamda da devletin bu sosyal medya üzerinde yasa... Evet. bazında şu anda tartışılıyor biliyorsunuz. Hatta evet. yürütten de geçti. Ama bir o kadar da çok yanlış mecralarda kullanılması i̇şte, tehlikesinden bahsediyorsunuz.
0: Aynen aynen. Ondan korktuğum için de hani ben sevmiyorum ya. Zaten ben hep öyleydim. Hani paylaşmazdım. Sevmiyorum yani. Ben hani bazen mesela paylaşanlara da söylüyorum. Mesela ya diyorum, böyle paylaşıyorsun. Paylaşma. Hani ne olur ne olmaz. Yani çünkü çok hani... Farklı düşünen insanlar da var yani. Herkesin çünkü fikrini zikrini bilemiyoruz yani.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben...
1: Bununla mücadele etmek yani. De çok daha evet. zor. Şimdi gelsin son sorumuz.
0: Gelsin bakalım.
1: Çok yorduk sizi bugün.
0: Evet.
1: Maç mı yoksa Arnavut sorularda sorusu maç mı?
0: Maç. Daha çıkarken söyledim zaten. Keşke maça çıksaydım, daha kolaydı diye.
1: Gerçekten. Evet. Yo, bence bayağı bir stresinizi attınız yani bayağı.
0: Allah razı olsun sayenizde diyelim.
1: Bu ilk program mı sizin çıktınız? Böyle şöyle, kendinizi anlattınız.
0: Evet.
1: Evet. Uzun süreli bu kadar
0: evet.
1: anlattınız.
0: Evet.
1: Galiba daha çok kısa süreli röportajlar
0: evet,
1: veriyorsunuz.
0: Evet, peki aynen.
1: bundan sonra çıkacak mısınız?
0: Bilmem. Düşünmem lazım.
1: Çok güzel. Yani işte o orada şey giriyor yani. Bunu bir kere anlattım. Kadına bırakayım. Ya da işte bu manada gerekli olursa açıklamam.
0: Olabilir. Hı-hı. Düşüneyim.
1: Peki son sorumuz. Gerçekten zenginlik, gerçekten yokluk meselesi. Yani zenginliği nasıl açıklarsınız? Yani sizin için asıl zenginlik ne?
0: Sağlık. Bence. Sağlık olursa her şey var Esra Hanım. Sağlık, yani bakıyorsunuz mesela her şeyi var insanın ama sağlığı yok. Bence sağlık. Zenginlik kesinlikle sağlık yani. Hı hı.
1: Şu anda da aslında en çok ihtiyacımız da olduğu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Şu, aslında en başta sorduğum gibi hani bu herkesin ya sağlıklı olmayı nasıl başarıyorsun, işte şu şöyle olmayı nasıl başarıyorsun diye bir takım farklı işte her şeyi dayattığı bir sistemin içerisinde, özellikle galiba o zamanlar çok yoktu mesela bir kadın şöyle olmalı, evet, imajı.
0: Evet, şu bunu anda çok var.
1: Kilo anlamında, evet, söylüyorum. Şu, evet, anda çok fazla var.
0: Çok
1: ve
0: fazla var.
1: Bu anlamda da zaten bir sporcu, evet, o rutinlerini devam ettiriyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle hani dikkat ediyorsunuz. Sporda yaparken tabii ki daha farklıydı. O zaman istediğinizi yeme şansınız daha fazlaydı. Şimdi sürekli spor olmadığı için tabii ki dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Hı
1: hı. Peki.
0: Ama açlık. Açlık yapın Esra Hanım. Çok güzel.
1: Açlık mı?
0: Evet.
1: Ben hani bu, ben de onu yapıyorum.
0: Siz ne yapıyorsunuz?
1: Bize de İyiyim.
0: İyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ olun.
1: Bu açlık meselesi gerçekten inanılmaz bir huzur veriyor.
0: Kesinlikle. Mesela. Yani ben mesela oynarken de çok seçiciydim Esra Hanım. Hatta hep menajerimiz derdi ki,
1: ama ya doktorlar derdi, da bunu öneriyor galiba.
0: Evet, evet. Ya derdi, sen derdi bir şey yemiyorsun. Sen nasıl oynuyorsun? Meğerse ben doğru bir şey yapıyormuşum. Ben onu şimdi anlıyorum. Ama kesinlikle. Hı. Ben tavsiye ediyorum yani. Ben yaptığım için birebir biliyorum. Çok güzel bir şey.
1: Bilinçlik konusunda aslında kesinlikle şu anda şeye girdi, dolaşıma girdi diyebilirim.
0: Kesinlikle.
1: Ben çok görüyorum doktorların bunu,
0: evet,
1: önerdiğini.
0: Evet, evet, kesinlikle. Yani ben hatta bir ara sıfır şeker, sıfır un yaptığımda, hı hı, inanın kan değerlerim öyle bir çıktı Esra Hanım. 40 gün yaptım ama. Hı. İnanın 40 gün doktor dedi ki ne yapıyorsan devam et dedi. Çok iyi bir şey yapıyorsun dedi.
1: Aslında bu herhalde azim de şeyden kalıyor, sporculuktan.
0: Sporculuktan, aynen. Disiplin.
1: Disiplin diyorsunuz. Disiplin diyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Azim diyorsunuz. Başka bir
0: mücadele.
1: Şey benim kaçırdığım var mı? Mücadele.
0: Mücadele. Aynen.
1: Bir de neyi kazandığınız önemli.
0: Evet.
1: Kazanmayı tartışmıştık yani. Kazanmak, evet, gerçekten her zafer kazanmak mıdır? Her kazanmak bir zafer midir? Meselesi.
0: Aynen.
1: Onu bence biz içeride çayımızı içerken,
0: evet,
1: konuşalım. Artık beni bir bırakın diyorsunuz.
0: Tamam. Aynen.
1: O zaman uzatmalara gitmiyoruz.
0: Evet, uzatmalara gidiyoruz. 3-2'ye gitmeyelim. 3-0'da bitsin maç.
1: Tamam. Kaç kaçız?
0: 3-0.
1: Kim yendi?
0: Ben yendim.
1: Aa.
0: Tabii ki ben yendim Esra Hanım. Ama yani tek ayak var burada Esra Hanım.
1: Süpersiniz. Harikasınız.
0: Allah gerçekten razı olsun. Sağ olun.
1: Çok keyifli.
0: Teşekkür ederim. Ben de keyif aldım.
1: Enerjiniz çok güzel.
0: Sağ olun. Sizin de öyle.
1: Gerçekten oradan çok pozitif, çok güzel bir yayın gerçekleşti.
0: Allah razı olsun.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Umarım sizi yormadık.
0: Estağfurullah.
1: Peki. Evet. Değerli 24 TV izleyicileri. Muhteşem bir sohbet gerçekleştirdiğimizi söylemiştim. Siz de güzel yorumlarınıza destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Kim vardı programımızda? Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la her şeyi konuştuk. Aslında konuşmadığımız bir şey kalmadı.
0: Kalmadı, evet.
1: Konuşmayı çok da seviyoruz bu arada. Evet, sizin her şeyi paylaştık. Bence sorulmuş bir soru da yoktu aslında. Biz sohbetin geriye aktık, gittik, bir yerde durduk. O da burası. Gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Eyvallah diyoruz.

bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim Portre'de bugün kıymetli bir misafiri ağırlayacağız ve bize rehberlik etmesini isteyeceğiz. Çünkü çağlar öncesinden yine insanlara rehber olmak umuduyla, dileğiyle ve belki de aslında kendi heyecanının ve merakının peşinden gitmiş bir insan olarak seyahatname kaleme almış olan Emir Hüseyin Ebiverdi'nin 4 Başkent kitabını bugün biz okura ve araştırmacılara, kaynak arayanlara ulaştıran değerli bir hocamız, misafirimiz. Çeviren ve notlandıran notuyla karşımızda ama onunla bu kapıdan geçtikten sonra çok daha farklı yollara doğru da ilerleyeceğiz. Turgay Şafak misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Davetinizin memnunum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de sizi burada gördüğümüz için. Çünkü hocam bizim her zaman için rehbere ihtiyacımız var. Ama hani iki kapak arasına girmiş, tarihin geçmiş yüzyıllarından bugüne seslenmiş herhangi bir şeye ne kadar ilgi duysak da dili bilmek bile belki yetmeyecektir aslında. Bağlamını anlamak, hikayenin bütününü görebilmek, ne ifade ettiğini görebilmek için mihmandarlığınıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Uzun süredir elimde olan bir kitap ve aslında sadece bu kitapla ilgili olarak değil, genel manada sizin dünyanızı ve ilgi alanınızdaki bu şeyleri biraz daha anlayabilmek ve anladıktan sonra büyük ihtimalle daha iyi okuyabilmek için ihtiyaç duyduk buna. Emir Hüseyin Ebiverdi 4 başkenti anlatmış. İstanbul, Kahire, Tebriz, Herat. Şimdi buraya kadar bu sade okurun çok rahat ilgisini çekebilecek bir şey. İstanbul var, Mısır, Kahire var, Tebriz var, İran var, Herat var. Bütün bunlar çok bilgi sahibi olmasak bile bize şunu fısıldıyor. Dikkat et, bunlar önemli yerler. Neden önemli olduğumuzun kaynak bilgisine sahip olmasa bile, hafızamızda tam net olmasa bile o bize önemli yerler olduğunu söylüyor. Seyahatnamenin kendisine geçmeden bu dört şehir duyduğumuz anda neden bizi cezbediyor?
1: Birincisi yakın çevremiz. Yani Kahire tarih boyunca Osmanlı tarihinden bile baksak önemli bir merkez. Önemli bir kültür merkezi, ilim merkezi. İşte daha öncesine gittiğimizde İslam'ın ilk fetihleriyle İslam'ın Afrika'ya açılan kapısı, birçok alim yetişmiş, şair yetişmiş, Osmanlı hakimiyeti döneminde Osmanlı'nın mimari eserleri hala günümüze kadar var. Önemli mutasavvıfların bulunduğu bir yer, İbrahim Gülşen'i gibi büyük mutasavvıfların türbelerinin bulunduğu bir yer. Kahire, hani şeyden de siz de bilirsiniz, Kur'an Mekke'de nazil oldu, İstanbul'da yazıldı, Kahire'de okundu. Gibi. Yani o Kahire sürekli İstanbul'da, Türkiye ile Osmanlı'da birlikte anılan bir şehir.
0: Yani kulağımızda böyle birbirine
1: her zaman bir tortu var. Öte yandan Tebriz zaten komşumuz. Türkçe konuşulan bir yer. Yani Türkiye'den giden bir kişi rahatlıkla farklı bir ülkeye gitmiş olmasına rağmen Türkçe anlaşabileceği, Türk şairlerin yetiştiği, tarihten itibaren Sahibi Tebrizi gibi Safavi döneminde Türkçe şiirler yazan bir şair. Günümüzde Şehriyar gibi Haydar Baba adlı meşhur şiirini yetiştiren bir şehir. Ve tarih boyunca başkentlik yapmış hem Türk devletlerine ve kültür merkezi önemli bir mekan. Komşumuz, gidiş gelişin çok fazla olduğu bir yer, günümüz açısından söylüyorum. Tarih boyunca da pek çok devlete başkentlik yapmış önemli bir kültür merkezi.
0: Merkez de evet.
1: Merkez tabii.
0: Sadece şehir demiyoruz, merkez yerler bunlar.
1: Öte yandan Herat. Herat, şöyle düşünelim, İstanbul fethedildiği zaman İstanbul'daki yöneticilerin, şairlerin, ediplerin hayranlıkla baktığı bir şehir.
0: İstanbul'dan Herat'a.

0: kullan.
1: Tabii.
0: Her o bir ölçü o zaman.
1: O dönem için musikide, hatta tesipte, edebiyatta, bütün sanatsal faaliyetlerde zirve noktaya ulaşmış bir yer Herat. Yani çok önemli isimler yetiştirmiş. Bir kısmı bu kitapta da isimleri geçiyor. Molla Cami gibi önemli bir şair ve mutasavvuf. Osmanlı kültürüyle birebir bağlantılı. Hem şairlik yönüyle, hem mutasavvuf yönüyle, hem ilim yönüyle. Bugün Arapça medreselerde Molla Cami'nin kitabı okutuluyor. Nakşibendi silsilesinde Molla Cami'nin yazmış olduğu Nefahatül Üns, Menakıbname, Türkçe çevirileri önemli bir kaynak. Yusuf Züleyha Mesnevisi'nin bizim Osmanlı şairleri büyük oranda Molla Cami'den esinlenerek kaleme almışlar. Sadece Molla Cami değil, dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara büyük bir şair. Hem Türkçe şiirleri hem Farsça şiirleri olan bir şair. Ama en önemli isim Vezir Alişir Nevai. Bütün bu Herat'ı belki kültür merkezi haline getiren şairleri, sanatkarları orada toplayan kişi Alişir Nevai. Kurmuş olduğu vakıflarla, sistemle Hüseyin Baykara'nın vezirliğini yapıyor. Aynı zamanda büyük bir şair, büyük bir edip, ilim adamı, mutasavvuf ve Mecalüs-ün Nefais adlı önemli şairler tezkiresini kaleme alan bir edip diyelim bugünkü tanımla.
0: Öyle şeyler saydınız ki bir değil, 1000 program yapmak icap edecek.
1: Yani Herat kesinlikle, Herat ilgili için birkaç program gerekir. Hatta mesela bir isim daha sayayım. Behzat, ünlü minyatür sanatçısı Behzat yine aynı dönemde orada yetişiyor. Ya da işte önemli hattatlar, Meşhedi, Seyyid Ali Meşhedi gibi, Yakup Tebrizi gibi hattatlar. Hepsi Herat. Yani o açıdan Herat işte bir nevi Medine-i Fazıl'da belki o dönem için. Ve bu kitapta zikredilmesi, bu Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin bu başkentleri dolaşmasının bir sebebi daha var. Bu dört şehir, merkez o dönemin bizim merkez İslam dünyası diyebileceğimiz ülkelerin başkentleri.
0: Hocam izninizle böyle adım adım gitmek istiyorum. Cin Ali'den sonra çok fazla bir şeyle karşılaşmadım şu bakımdan. Şimdi şaka bir tarafa. Şimdi bir kere en başta sormuş olduğum, yani ben bu şehirlerin adını duyduğumda neden cazip geliyorum cevabı çok açık. Demek ki kaynağını hatırlayalım hatırlamayalım aslında hayatımızın içinde, kültür dünyamızda oradan buradan kırıntılar ve tortuların işaret ettiği mekanlar bunlar. Yerler ve zamanlar bunlar. Neden önemli kendisini bu yüzden söylüyor zaten. Şimdi pek çok yer var ama bu dördünün öne çıkması da yine bunlara başkent. Yani ilim ve kültür anlamında havza.
1: Havzalar.
0: Ve merkez. Anlamakta güçlük çekiyoruz yine de. Hangi çağdan bahsediyoruz bir kere?
1: 15. yüzyıl. 15. yüzyılın sonu 1480'ler, 90'lar o civarı. O dolaştığı tarihler o tarihler. Yani Osmanlı padişahı 2. Beyazıt tahta çıkıyor. Yeni tahta çıktığı sıralar. Kahire'de Memlük Sultan'ın Kayıt Bay var. Tebriz'de Akkoyunlu Sultanı Yakup Bey var. Herat'ta da Hüseyin Baykara var. Yani 15. yüzyılın sonları. İkinci yarısı diyebiliriz.
0: Aslında çok ihtişamlı da bir
1: tam,
0: çağ.
1: Tam bütün önemli isimlerin toplandığı bir dönem.
0: Şöyle hem görsel sanatlarda yani hat belki daha sonra daha da gelişecek ama yine de her şeye rağmen aslında şiirde, edebiyatta ve sanatta ve mimaride bugün referans aldığımız ve belki özlem duyduğumuz, ihtişamına hem hayranlıkla baktığımız hem kaynağını merak ettiğimiz o dönemin içinden gelen biri. Bunu anlamak şu bakımdan da önemliydi. Hocam biz mevcut şartların imkanı içinde bile zorluk çekiyoruz. Dünyanın bir ucundan öbür tarafına. Gerçi bir havzadan bahsediyoruz. Evet. Dünyanın uçları değil bunlar birbirine komşu yerler.
1: Birbirine komşu ve rahatça seyahat edilebilen coğrafyalar.
0: Rahatçayı ben yine de o kadar rahatça kullanamıyorum
1: yani
0: hocam.
1: Yani şey anlamda yani siyasi sınırlar çok belirgin değil. Bir pasaport bekleme, vize bekleme vesaire gibi sıkıntıların olmadığı bir dönem. Yoksa tabii ki yani İstanbul'dan diyelim ki Tebriz'den İstanbul'a günlerce
0: yolculuk
1: etmeniz gerekir.
0: Ve yani, bu konforlu bir yolculuk.
1: Tabii konforlu
0: bizi almak
1: değil.
0: Zor ama uçağa binmek tabii, çok kolay.
1: Tabii. O konforlu bir yolculuk değil. Ama insanları zorlukları aşarken en önemli şey yardımcı motivasyon. Motivasyon yüksek oldukça o zorluklar aşılıyor.
0: Ha, motivasyon neden yüksek? Çünkü aklıma gelen bir şey de şuydu. Sadece bu kitap özelinde de değil ama ilgilendiğiniz alan, baktığınız dönem, onun şartları ve Emir Hüseyin Ebi Verdi üzerinden de şahsen konuşabiliriz. Bir çerçeve de oluşturabiliriz bununla ilgili. Bütün bu zorlukların motivasyonu ne olabilir ki? Yani gezdim, gördüm tamam ama hayır, not alıyor, bakıyor. Farkında mı bir seyyah? Seyyahlık ettiğinin biz mi bugün çerçevesini oluşturuyoruz yoksa o ne yaptığını biliyor mu tarih bakımından da?
1: Bence biliyor. Çünkü tamam seyyahların farklı kategorileri olabilir. Macera perestler olabilir. Bir macera peşinde koşanlar. Mesela Evliya Çelebi niçin dolaştı o kadar yeri?
0: Evet, sorabiliriz tabii.
1: Muhtemelen bir memuriyeti vardı, görevi vardı. Yani devlet tarafından. Yoksa hakikaten zorlu bir yolculuk evet. Ve dolaştığı coğrafyayı düşünürsek. Ya da İbn Battuta. Yani sadece macera perest bir kişi olduğunu düşünmüyorum İbn Battuta'nın. Ya da Ebi Verdi. Ebi Verdi bir devlet görevi olarak farklı padişahlardan, yani bu saydığımız padişahlar, hatta şey de ekleyebiliriz buna daha sonra, Timurlar, yani Hüseyin Baykal'ın merkezi olduğu o Timur'un son padişahıdır, emiridir. Yıkıldıktan sonra Maveron Nehir coğrafyasında kurulan Şeybani Devleti var. Şeybani Devleti ile de İran coğrafyasında kurulan Safavi Devleti arasında mektupları da götürüp getiren bir şahsiyet. Yani kendisi bizzat belirtmiyor bu görevle yola çıktığını ama hem bu kitaptan hem de diğer kaynaklardan görebildiğim kadarıyla bir resmi görev, yani bir bürokrat aslında.
0: Peki o zaman o görevin amacı nedir? Bu görevin verilmesinin, yani o dönem hangi ihtiyaçla bir devlet, bir hükümdar kendine bir kişi seçiyor ve git diyor ama ne yapmasını istiyor, ne için yapmasını istiyor?
1: Anladığım kadarıyla 2. Beyazıt tahta çıktıktan sonra Yakup Bey bir tebrik mektubu gönderiyor. Çünkü İstanbul'a geliyor. İstanbul'da 2. Beyazıt'ı bulamıyor. Boğdan seferinde o sırada devam ediyor seyahate. İşte İstanbul'dan Edirne'ye, Edirne'den Filibe'ye, ardından Boğdan'da padişahla görüşüyorlar. Ve yani mektup verdim demiyor. Gittik, görüştük diyor. İşte beni diyor Ahmet Paşa var, orada bahsedilen bir isim var. O diyor beni takdim etti. Gittik konuştuk. Yakup'un selamını getirdim gibi bir şey söylüyor. Yani çünkü direkt gidip hem 2. Beyazıt'la hem Kayıt Bey'le, Hüseyin Baykara'yla, Yakup Bey'le direkt gidip görüşmesi normal değil. Yani bir seyyahın bu tür bir şeyi, imkanı
0: olmadığından zaten
1: imkanı imkanı sahip olamaz.
0: Evet.
1: Ama bakıyoruz Hüseyin Ebi Verdi rahat bir şekilde İstanbul'a geliyor. İşte padişahı buluyor, görüşüyor. Ardından Kahire'ye gidiyor. Direkt Kayıt Bey'le görüşüyor, sultanla görüşüyor. Herat'ta Yakup Bey'le görüşüyor. Tebriz'de. Herat'ta zaten şeyin çevresindeki şairlerden birisi. Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai, Molla Cami şeyinden birisi. Çünkü Molla Cami eserine takriz yazıyor. Yani o ekipten, Hüseyin Baykara'nın, Ali Şir Nevai'nin ekibinden bir şahsiyet. Yani buradaki şey biraz bürokratik bir görev sebebiyle gidiyor.
0: Peki dediğim gibi bir taraftan bize de mal olan tarafı var. Yani o günün güncel şartları içindeki diplomatik ziyaretleri bunlar. Belki kamu diplomasisine hatta yorumlanacak tarafları da var aynı zamanda. Fakat işte bugün çıktısı elimizde. Biz elimizde bir şöyle eser olarak bakıyoruz. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Turgay Şafak tarafından çevrilmiş, notlandırılmış bir eser bu. O günün güncelliğinin bir anlamı olabilir ama bugüne ulaşmasının değeri, kıymeti ne?
1: Şimdi Hüseyin Ebi Verdi geziyor, dolaşıyor, işte resmi görevler almış anladığımız kadarıyla. Bir süre sonra yorulduğunu hissediyor. Zaten kitabı yazarken sebebi telif kısmında bundan bahsediyor. Kabe'de, Kabe'nin gölgesinde otururken birden aklından şey geçiyor. Ya diyor, ömrüm heder oldu. Gezdim, dolaştım, bir sürü sıkıntılar çektim. Neye yaradı tarzında. Sonra bir ses, hatif denir ona, yani o işte ilham olabilir. İlham ona diyor ki, bak gezdin gördün ne güzel, bunları yaz, senden sonrakilere nasihat olsun, ders çıkarsınlar, gezdiğin gördüğün yerleri anlat, onlar da ibret alsınlar tarzı bir uyarı geliyor ilham yoluyla. Ve o şekilde yazıyor. Yani yazmayabilirdi. Birçok bürokrat
0: var. Evet, işini
1: var.
0: Yapardı ve tabii, biterdi. O
1: birçok
0: döneme
1: bürokrat
0: ait
1: var.
0: Olurdu.
1: Tabii o işini yapardı. Mektuplarını götürür. İşte emekli olur. Zaten bahsediyor. Çekiliyor en son. İşine bakardı. Ama bir ibret olsun. Benden sonrakilere bir yadigar kalsın. Bir de tabii şairlerin, yazarların sultanlara kitap takdim etme arzuları var genelde. Bu da kendince düşünmüş olabilir. Ben şairim, yani şiir tabiatım var. Bir şiirle hediye edeyim. İkinci Beyazıt'a zaten takdim ediliyor eser. Ve ne yapabilirim şeklinde düşündüğünde o tecrübelerini aktarabilir. O anlamda çok önemli bilgiler var kitapta, yeni bilgiler. Yani tarihi olarak daha önce hiçbir yerde bahsedilmemiş bilgiler. O çok faydalı. Yani o, yani kitap hacim olarak küçük ama böyle nokta atışı önemli bilgiler var.
0: O zaman onları detaylandırmanızı biraz rica edeceğim. Çünkü ben bunu söyledim. Tabii ki sade okuru da heyecanlandıracak, okuma zevki de verecek, ilgi duyan birinin o zevkini tatmin edecek şeyler var ama evet, yeni bir söz söylemesi de oraya bakış ve güncel çalışmalar ve geleceğe yönelik olabilecek şeylerle ilgili ipucu verebilir. Onu ne şaşırttı, sizi ne şaşırttı?
1: Şöyle, birincisi gittiği yerdeki, bugün ifadesi de söyleyeyim, teknolojik şeyleri ayrıntılı anlatıyor. Mesela Mısır'da Nil nehrinde bir Nil'in yükseliş ve işte taşkınlık zamanını ölçen mikyas diye bir alet var. Yani o neye yarıyor? Tarımla uğraşanların ekinlerini, biçinlerini, ne zaman ekeceklerini, ne zaman toplayacaklarını, su taşkınlarının olup olmayacağını ölçebilmek için mikyas denilen bir alet var. Bir havuz gibi bir şey var. Orada sular eksiliyor, yükseliyor vesaire. Orada onu mesela uzun uzun anlatıyor. İlgisini çekiyor. Piramitleri anlatıyor mesela. O ilgisini çekiyor. Ama asıl bizim için önemli olan, mikyas biliniyor. Yani bilinen bir şey. Hakkında kitaplar yazılmış. İşte ansiklopedi maddeleri var. Bizim için en ilgi çekici şey Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de, Eski Cami olarak da biliniyor. Bir Cezeri'nin mekanik saatlerine benzer bir saatten bahsediyor. Bu Beyazıt döneminde yazılmış, başka bir Arapça kaynakta da var. Onun dışında başka hiçbir yerde yok buna dair bilgi. Yani ne Edirne tarihlerinde var, ne camiyle ilgili bilgiler veren kitaplar da var, çalışmalar da var. Bu çok o anlamda orijinal bir bilgi. Çok orijinal. Yani Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de bir ezan saatini halka duyurmak için yapılmış. Bu Cezeri'nin görmüşsünüzdür, modellediği, ona benzer bir saat var, mekanik bir saat var. Bu bilim tarihi açısından önemli bir bilgi. Yani o yine Beyazıt döneminde Hicaz'dan gelen bir alim var. O da bir kitap yazıyor Beyazıt için. O da kısaca bahsediyor benzer şeyden. Demek ki hani şu değil, hani seyyahlar bazen fantastik şeyler yazabiliyor.
0: Öyle en bir meşhur damdamdama kedinin donması mesela, hikayesi gibi söyleriz hani.
1: Ama burada öyle bir şey yok. Gördüğü şeyleri birebir aktarmış. Bu orijinal bir bilgi. İkincisi, az önce ismini zikrettim, Ahmet Paşa diye birinden bahsediyor. Şimdi 2. Beyazıt döneminde farklı Ahmet Paşalar var. Hem Fatih döneminde görev yapmış, hem 2. Beyazıt döneminde görev yapmış. Ama burada diyor ki, orada bilgi veriyor, çok önemli. Tebriz'deydi diyor. Ben diyor İstanbul'a gitmeye karar verince diyor, o da yanıma geldi. Beraber gidelim şeklinde yolculuğu birlikte yapalım. Sonra diyor, öğrendiğime göre Hindistan'daymış bir süre. Hindistan'dan Tebriz'e gelmiş, buradan da şeye gidecek. Baktık, Ahmet Paşa kim var? Bir İsfendiyar oğulları beyliğinin önemli isimlerinden Kızıl Ahmet diye bir şahsiyet var. Bu Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin aynı aileden onlar, onların akrabaları diyelim. Kızıl Ahmet'in hayatıyla ilgili bir şey vardı, bilinmez. Fatih'in hışmına uğruyor, Fatih bir görev veriyor, kabul etmiyor, ayrılıyor, gidiyor. Ve orada bir şeyimiz vardı, bilgi eksikliğimiz, karanlık bir şey vardı. Nereye gitti? Burada Hindistan'a gitti, bir süre orada kaldı. Fatih'in ölümünden sonra Beyazıt tahta çıkınca Tebriz'den, işte Hindistan'dan gelip Tebriz'de biraz konaklayıp İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Ve daha sonra zaten Beyazıt döneminde görev alıyor. O açıdan çok orijinal. Mesela Yakup Bey ile birlikte Gürcistan seferine katılıyor. Orada toplardan bahsediyor. Orada kaleleri, topların nasıl yıktığını, mancınıklar vesaireler. Bu tür şeylere meraklı anladığım kadarıyla. Böyle teknolojik aletlere.
0: Konulara. Bir de disiplinli biri olsa gerek herhalde. Gerçi görevleri ve kayıt altına almış olması onu bir parça gösteriyor ama nesnel şahitliğinin yani...
1: Evet. Yani birebir gördüğü, bizzat tecrübe ettiği şeylerden bahsediyor. Tabii şairlik yönü de güçlü. Muamma yazıyor. İkinci Beyazıt zaten karşılaştıklarında...
0: Özür dilerim, muamma nedir hocam?
1: Muamma bir şiir türü. Bugün kısaca şey yaparsak, bilmeceye benzer bir dörtlükler. İşte orada bir isim gizleniyor, bir olay gizleniyor. Bununla ünlü.
0: İkinci Beyazıt'ta,
1: evet. İkinci Beyazıt'ta bu çok seviyor bu tarz şiirleri. Karşılaştığında bir şey veriyor. Muamma mecmuası gibi bir şey sunuyor ikinci Beyazıt'ta. İkinci Beyazıt buna karşılık hediyeler veriyor. O da şeyde kayıtlı. İnamat defterleri vardır ikinci Beyazıt dönemine ait. Yani kime ne karşılığı ne verildi.
0: Bu ziyaretin bir karşılığı da o zaman var. O arşivde var.
1: Var. İnamat defterinin kaydı var. Yani demek ki gelmiş, şiir vermiş ve onun karşılığında
0: bir ihsan
1: almış. Bir özelliği daha var. Şimdi biyografi kitaplarında pek bilgi yok hakkında. İki önemli kaynak var. Birincisi az önce bahsettiğim Ali Şirinevani'nin tezkiresi. Bir de yine yakın o dönemlerde yazılmış Habib-i Siyer isimli bir eser, tarih kitabı. Orada bir bölüm ayırmış. Onun dışında çok fazla bilgimiz yok. Burada şey diyor mesela, ikinci Beyazıt bana dedi ki, Bursa'daki işte Yıldırım Han'ın kurmuş olduğu medreseler bozuldu, harabe oldu. Bilmiyoruz maddi olarak mı yoksa sistem olarak
0: sistemi
1: mı?
0: Sistemi mi beğenmemiş, evet, dönemi mi beğenmemiş?
1: Onu tekrar ihya etmem için diyor beni görevlendirdi. O da mesela kaynaklarda yok. Önemli bir bilgi. Yani bu Bursa medreselerinin tarihine dair önemli bir bilgi. İkinci Beyazıt'ta işte
0: beklenti neydi? Donanımı neydi o zaman?
1: Tabii. Yani bir süre gidiyor, bir çeki düzen veriyor medreselere. Sonra tekrar ayrılmak istiyor. Beyazıt'tan izin istiyor ve ayrılıyor İstanbul'dan. Yani o anlamda da
0: bu da orijinal
1: bir bilgi. Bu da orijinal bir bilgi şey anlamında.
0: Hocam, şimdi orijinal bilgiler, yeni bilgiler var diye söylediniz ama biz kişisel özellikleri hayatı hakkında az şey bildiğimiz fakat eseriyle peşine düştüğümüz, yüzüne baktığımız, yüzünü görmeye çalıştığımız birine bakıyoruz. Sizin hem kendi genel donanımınız itibariyle ama

0: de özelde buna baktığınızda bir portresini çıkarsanız Ebi Verdi'nin, sizin gözünüzden Ebi Verdi dönemin genel profiline ait biri mi, sıra dışı biri mi, ne söylenebilir hem genel özellikler bakımından ama özellikle kendi imzası açısından?
1: Birincisi bu seyahatlerini manzum bir şekilde şiir yoluyla

0: Doğudan İstanbul'a gelen ve seyahatname yazan çok nadir insanlardan birisi. Belki de yani 1800'lere kadar başka isim yok diye biliyorum ben. Hı hı. Farsça manzum seyahatnameler içinde 2 ve 3 örneği var zaten. Onlardan birisi. O anlamda orijinal. Yani bu gezdiği, gördüğü yerleri kaleme almak istemesi ve kaleme almış olması sebebiyle orijinal bir adam. Hı hı. Ama Herat'ta o dönemi düşündüğümüzde mevzul miktarda şair var. Hı hı. İlim adamı var. Devlet adamı var. Sanatkar var. Onlardan birisi ama yaptığı bir özellikle bir adım öne geçiyor.
1: İleri çıkarıyor. Hı hı. Evet.
0: Hayatın belli noktalarında yoruluyor. Çekilmek istiyor. Bazı hatalar yapıyor. Çünkü tezkirelerde böyle biraz belli bir yaştan itibaren mecnun, meczup muamelesi görüyor.
1: Allah Allah, sebebi nedir?
0: Yani ya sevdiğine kavuşamamıştır. Ya bu yaptığı seyahatlerden yorulmuştur, çekilmek istemiştir, izin verilmemiştir. Kendini deliye vurmuştur çekilmek için. Ama öyle rivayetler var. Mesela bir kendi şehri Ebivert şu an Türkmenistan sınırları içinde. Ebivert şehri. Tabii o Herat o zaman bölgesinde yönetimi altında diyelim. Bir işte emeklilik şeyi olarak diyelim, ikramiyesi olarak bir yurtluk veriliyor. Ama başka bir şehirde. Belk bölgesinde. Onu istemiyor. Morali bozuluyor. Sonra diyor ki işte olanda hayır vardır diyerek kabul ediyor ve gidiyor. Yani bu tarz böyle tevekkül sahibi, çok da itiraz etmeyen aslında, kaderine razı olan bir şahsiyet.
1: Ama anlaşılıyor ki işiyle ilgili yorgunluklar, hayat onu biraz yormuş ve germiş. Biz 21. yüzyılın hastalığı olarak gördüğümüz depresyonu,
0: evet,
1: bir yönüyle...
0: Tabii tabii. Zaten girişte direkt ondan bahsediyor. Kabe'nin gölgesinde depresyona girdim diyor. Yani
1: ve ama kendini toplamaya gidiyor biraz oraya.
0: Evet, evet, öyle görünüyor. Ama o gittiği zaman o şey sürecinde tarih vermiyor ama orada önemli bir şahsiyetin kızıyla evleniyor. Hmm. Bir şeyh efendi kızını veriyor ve diyor, sen diyor Seyit kendisi, sen diyor Seyit soyundansın diyor, onun için diyor hiçbir şey istemiyorum senden. Yani çeyiz, meyiz, başlık parası vesaire falan hiçbir şey talep etmedi diyor, beni diyor kızıyla evlendirdi. Öyle de bir mesela ikram olmuş bu bütün çektiği sıkıntılar sonunda kendisine.
1: Çok ilginç şöyle bir şey var. Siz böyle anlattıkça benim için, siz bu yönleriyle anlatmadan evvel, hı hı, bir seyyah, hı hı, bir, hı, yazardı. İnsan olduğunu fark etmemişim. Çok ilginç bir şey oluyor. Geçmişe dönüp baktığımızda, hı hı, bize bugüne miras olacak bir şeyler bırakan bilim adamı olabilir, sultan olabilir. Yani etkili bir şahsiyet. Hı hı hı. Biz onun insan olduğunu çok görmüyoruz.
0: İlginç bir, bu şey enteresan, daha var. O insan olma dediniz ya. Bir gün Alişir Nevai Yakup Bey'e bir hediye gönderecek. Kitap hediyesi gönderecek. Bir Molla Camii'nin divanını istiyor. Talep ediyorlar. O da güzel bir Sultan Ali Meşredi'nin hattıyla bir Molla Camii divanı gönderecek. Diyor ki şeye, Hüseyin Ebiverdi'ye, kütüphanede diyor, git kütüphaneciye söyle, divanı versin sana, götür. Gidiyor, kütüphaneciden istiyor kitabı. İşte güzel hazırlanmış, paket yapılmış, kargo gibi düşünelim. Alıp Herat'tan Tebriz'e gidiyor. Tebriz'e vardığında diyorlar ki ya bu uzun yolculukta sıkılmadın mı, yorulmadın mı, bu meşakkatli şeye nasıl katlandın? O da diyor ki yanımda diyor bir yoldaşım vardı, kitabı kastediyor. Sıkıldık işte diyor, açtım okudum. Molla Camii'nin divanını farz ederek söylüyor ama. Sonra geliyor ki kütüphaneye götürüyorlar kitabı, açıyorlar, yanlış kitap. gelmiş. Molla Cami Divanı yerine İbn Arabi'nin Futuhat

0: Mekkiyesi gelmiş. Ve o yalan söylediğini fark ediyor Yakup Bey. Bu sefer şeye tekrar bildiriyorlar Ali Şirinevai'ye yanlış kitap geldiğini. Şeyle Hüseyin Ebiverdi ile Ali Şirinevai arasında bir soğukluk
1: giriyor.
0: Giriyor.
1: Yani evet, kadro tamamen büyük bir uhulet ve suhuletle tabii, her zaman geçirmeyebiliyor.
0: Tabii, tabii.
1: Bu karşılaşmalar tekraren söyleyeceğim. Hı-hı. Benim gibi sıradan bir okur için çok da şaşırtıcı olabiliyor hakikaten. Hı-hı. Çünkü biz böyle acayip yerlere oturtuyoruz zihnimizde bazen şahsiyetleri ve tarihi olayları. O öyle geliştiği için başka türlü olamazmış, herhangi bir çapağı, bir pürüzü yokmuş gibi meselelerin gibi bakıyoruz. Öyle olunca da yani mükemmel bir akış içinde
0: varsayıyoruz. Değil işte, bazen böyle terslikler olabiliyor. sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çok yaşamışlardır muhtemelen. Çünkü her şeyi yazmamış Hazret. Ama şey çok ilginç. Yani baştan dedim ya, dönemin padişahlarıyla birebir görüşüyor ve gittiği yerlerde ilim meclislerine dahil oluyor direkt. Mesela Tebriz'de o dönemin önemli Kadı İsa gibi önemli isimlerle. Herat zaten kendi bölgesi. İstanbul'da padişahla görüşüyor. Ve padişah buna bir görev veriyor. Medreseleri
1: ilgilen
0: burayla diyor. Kahire'ye gittiğinde yine ulemayla, şairlerle, çeşitli vezirlerle diyaloglarından bahsediyor. Şeyi atlamayalım. Şimdi hep bu kitap üzerine yoğunlaştık ama bir kitabı daha var. Ebiverdi'nin. Biraz böyle Sadi Şirazi'nin Gülistan'ına benzer bir kitap. Kendisi de girişte belirtiyor zaten. Gülistan'a benzetmeye çalıştım diyor. Orada da şimdi burada bahsetmediği şeylerden daha ayrıntılı bahsediyor. Hikaye şeklinde. Mesela İstanbul'da burada çok az bahsediyor. Ayasofya var. Fatih Cami var ve bir bahçeden bahsediyor. Muhtemelen Gülhane Parkı. Ama o kitapta diyor ki ben diyor bir gün Galata'dayken İşte Mesihilerin bir toplantısına denk geldim tarzı o kitapta, diğer kitabında.
1: Özür dileyerek devam edin lütfen de aklımdaki soru şu olacaktı, size soracağım. Yani Ebiverdi daima üst tabakayla, yönetimle, şairle, alimle tam mi görüştü? Sokağa çıkmadı mı hiç? Ne oluyordu o zaman sokakta diye?
0: Tam da bunları diğer kitabında bahsediyor. Biraz aşk meşk şeyleri var, faaliyetleri. Galata'ya gidiyor. İşte Galata'daki o dönem yaşayan Hristiyan güzellere tutuluyor. Onlarla diyalog kuruyor. Oradaki bazılarıyla tartışmalara giriyor. Onların Müslüman olmasına affedersiniz vesile oluyor. Ya da işte Ankara'nın mesela medreselerden bahsediyor isim isim. İşte Ak Medrese diyor. Bugün hala bina olarak orada Ankara'da var. Sivas'ta bazı hikayeler anlatıyor. Kahire'de yaşadığı başından geçen olaylardan bahsediyor. Ya o şeyi burada daha elit bir Ebiverdi görüyoruz. Orada daha halk
1: burada evet görev içinde. Adamı ve tarihi sorumluluk içinde ciddi bir üslup var.
0: Orada çünkü orada kitabın formatı da ona uygun. Hikayelerden oluşuyor ve işte içinde ibretamiz şeyler koyuyor. Orada da bir halk insanı Ebiverdi'yi görüyoruz.
1: Dönüşüyor. Ve orayla ilgili bize bu sefer başka türlü, başka yönüyle o çağın resmini çekiyor. Hocam sizin yolunuz neden ve nasıl kesişti peki Ebiverdi ile? Çünkü dönemde yani kendi çevresi içinde sayılı seyyah var dediniz ama yine de çok geniş bir alan bahsettiğimiz. Yani tarihi derinlik bakımından da, coğrafya bakımından da.
0: Şöyle, ben daha önceden İranlı seyyahların seyahatnameleriyle ilgilenmiştim ve Kaçar dönemi yani 1890-1925 arası İran coğrafyasına hakim olan hanedan mensubu şahların seyahatnameleri var. Birincisi Nasreddin Şah, bir de Muzaffereddin Şah. Bu, Avrupa seyahatleri var. Bu Avrupa seyahatleri içinde İstanbul'a da uğruyorlar. Onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Sonra tabii Farsça yazılan seyahatnameler nelerdir vesaire gibi araştırmalar yaparken bütün işte makalelerde, kitaplarda, ansiklopedi maddelerinde ismi zikrediliyor. Ama Türkçe hiçbir çalışmaya denk gelmedim. Hani sadece ismi zikrediyorlar. Muhtemelen birisi yazdı. herkes oradan
1: devam etti. Evet, o iz takip edilmiş.
0: Merak ettim, bu böyle bir eser var mı gerçekten, yayınlanmış mı, yayınlanmamış mı? Onu araştırdım ve İran'da 1960'larda bir dergide metninin, Farsça metninin yayınlandığını fark ettim, gördüm. Hiçbir şey yapılmamış. Çok önemli bir isim kişi yayınlayan, ismini de zikredelim. Merhum İreç Efşar, İran'da çok önemli bir araştırmacı. Kısa bir giriş yazısıyla metni yayınlamış. Ama hani bir araştırma, kimdir bu müellif?
1: Müellifle ilgili bir şey
0: yok. Bir şey yazmamış. Eser. Çok kısa. Ve içerikle ilgili bir araştırma, değerlendirme yapmamış. Sadece metni yayınlamış. Onu buldum, okudum. İlginç şeyler vardı. Ardından el yazmasını buldum. El yazması ilginçtir. Uppsala'da, Uppsala Kütüphanesi'nde 1780'lerde İstanbul'da bulunan bir papaz buradan toplamış olduğu el yazmalarını götürüyor Uppsala Kütüphanesi'ne ve bugün Uppsala Üniversitesi'nin kütüphanesinde muhafaza ediliyor el yazmaları. Bir papazın toplayıp İstanbul'dan götürdüğü yazmalar arasında bu eser, tek nüsha zaten, başka kopyası yok. Yayınlayan kişi de, İran'da yayınlayan merhum hoca da oradan zaten almış, yayınlamış. El yazmasını da buldum ben, onu da inceledim.
1: Ona ulaştınız mı?
0: Evet, evet. Evet, fotoğraflar olması lazım, örnek sayfalar kitapta. Onu da inceledim. İşte hocanın yanlış okuduğu yerler var. Çünkü eski mikrofilmden fotokopi almışlar, okunmayan yerler var. Karanlık çıkan, siyah çıkan, silinmiş yerler vardı. Şimdi daha temiz, renkli, taranmış PDF'inden okuduğumuz için daha rahat okunabiliyordu. Onları düzelttim. İşte giriş yazısı vesaire. Türkçe'de zaten daha önceden bahsedilmemişti. Bir tek meşhur bir Timur araştırmacısı var, hocası, akademisyen John Woods. Onun bir makalesi var bundan bahseden. Onun dışında Türkçe'de bilinmeyen bir eserdi. Ve bunun faydalı olacağını düşünerek böyle bir işe giriştim.
1: Peki ömürden ne gitti hocam burada? Nasıl bereketlendi diyelim ya da ömür bununla, böyle bir çalışmayla? Şunun için. Hı-hı. Şimdi biz portrede bir taraftan bir eseri nakledenle ilgili konuşuyoruz. Eserin kendisiyle ilgili, müellifiyle ilgili konuşuyoruz. Çok yorulmuş Ebiverdi ve zaman Hı-hı. zaman yani ömrünün önemli bir kısmının gittiğini de söylemiş. Sadece Ebiverdi için sormuyorum ama çevirilerle, tarihte Hı-hı. önemli kişi ve eserlere ilişkin çalışmalarla siz de yol kat ediyorsunuz. Hı-hı. Sizin de hayatınız bu şekilde ilerliyor bir taraftan.
0: Evet.
1: Neyin içine gark olmuş durumdasınız? Nasıl hissediyorsunuz? Şunun için soruyorum. Ebiverdi'nin hani üst tabakayla ilgili çalışmaları burada ortaya koyup ama hikayeleri başka yerde anlattığı gibi, diyorum ki şimdi hikayesini bana anlatın.
0: Şöyle, sizinkinin. Tabii. Şimdi ben Fars Dili Edebiyatı çalışıyorum. İran araştırmaları genel başlığı altında değerlendirirsek. Aslında bir şekilde Farsça ile ilgili her şey ilgi alanımıza giriyor. Yani bu bir edebiyat metni de olabilir, tarih metni de olabilir, musiki metni de olabilir. Bir şekilde filolojiyle uğraştığımız için ister istemez onlarla uğraşıyoruz. Bunun şöyle, ben mesela sevindiren bir tarafını söyleyeyim. Yayınlandıktan sonra sanat tarihi bölümünden bir hocamızla karşılaştık. Hocam, ne zamandır sizi görmek istiyordum, teşekkür etmek istemiştim. Bu eser için çok önemli bilgiler, tespitler vardı orada. Çok faydalandık. Bu mesela ondan kalan bana bu oluyor mesela, bereketi. Dediniz ya, ne kalıyor. Evet. Bunun gibi yani bunu kitabın ikinci baskı yapmış olması, takdir görmüş olması. Çünkü biz kitaplar yayınlıyoruz, bakıyoruz işte 5 yıl, 10 yıl geçiyor. İşte 1000 baskı kitap satılmıyor. Yani Türkiye genel bir problem ama burada öyle bir bereketi de oldu. İkinci baskı yaptı. İnsanlara ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta bir seyahatnamelerle ilgili çalışan bir hocamız işte 2025 yılının en iyi seyahatnameleri diye bir liste yayınlamıştı. İlk sıradaydı. Ya bunları görünce tabii insan çalışmanın karşılığının olduğunu fark ediyor ve mutlu oluyor tabii. Yani işin, bizim işimizin bereketi de bu oluyor.
1: Eyvallah. Hocam az önce söylediğiniz aslında dil işin zemini olunca tarihe de siyasete de her tarafa onun vasıtasıyla, onun aracılığıyla bakmak mümkün. Siz zemini orada oluşturduğunuzdan zaten ilgi alanınız geniş. Ama ben biliyorum ve sizin misafirinizin

0: misafir ederken güncel gelişmelerin ötesinde Turgay Şafak'ı bu konuyla ilgili almanın memnuniyetini yaşıyorum bir taraftan. Eyvallah. Çünkü bu dünyada ve bu zamanda yaşıyoruz. Zeminimiz, zamanımız bu. Dolayısıyla sizin uzmanlığınızın güncel konularla ilgili taraflarından da istifade ediyoruz. Şimdi rekabete girmek istemem güncellikle doğrudan ama bu sıcak coğrafyada, bu zor, çetin diye bahsettiğimiz dönemde bugünün gelişmeleriyle ilgili akıl yürütmeler, analizler yapmalar mı bir mesele? Yoksa geçmişe dönüp bakmak, bugünü onunla okumak mı bir mesele? Acaba Turgay Şafak işin neresinde?
1: Şöyle, şimdi ben bir siyaset bilimci değilim. Uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ancak hani çalıştığım bölge, coğrafya, ülke olması hasebiyle özellikle İran'daki gelişmeleri, İran'a dair gelişmeleri, İran merkezli gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Ancak güncelin şöyle bir problemi var. Sürekli tekrar eden hadiselerle karşılaşıyoruz. Özellikle son 2 yıldır mesela. Siz de programlar yapıyorsunuz, konuklar ağırlıyorsunuz ya da bu kanalda, başka kanalda güncelle ilgili çok şey konuşuluyor.
0: Evet.
1: Ama netice itibariyle konuşulan şeylerin çoğu birbirinin tekrarı olmak zorunda kalıyor. Yani son 1 yıldır ben de zaman zaman davet ediliyorum programlara ve yaklaşık 6-7 aydır da kabul etmiyorum. Çünkü söyleyecek yeni bir sözüm olmadığını düşünüyorum.
0: Olan oldu ve üzerine konuştuk.
1: Evet, konuşuldu, değerlendirmeler yapıldı ve yeni bir gelişme yaşanmadı. Yani 1 yıldır Hürmüz Boğazı konuşuyoruz. İşte ondan önce Gazze'yi konuştuk, Hürmüz Boğazı. Şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşulacak şey de kalmadı. Bir sonuç da elde edilmedi. Ve bu konu böyle tekrar ede ede Hürmüz Boğazı niçin önemli? 1 yıl sonra her şeyi konuştuk zaten, 1 yıl önce. Hürmüz Boğazı'nın niçin önemli olduğunu. İran'ın rejiminin değişip değişmeyeceği konusunu her şeyi konuştuk. Konuşuldu. Onun bir ne diyelim, bir çıkmaz sokak gibi geldi bana aslında. Biraz geriye çekildim. Şu an işte tarihi ya da işte edebiyatla ilgili ya da işte bizim yine alanımızda olan tasavvufla ilgili çalışmaların daha kalıcı olduğunu düşündüm ve onlara şu an yoğunlaştım. Yani güncelle tarihi veya akademik çalışmalar yapma arasında
0: farklı, bir denge kurdunuz belki.
1: Böyle ben gördüm. Ha, yine ihtiyaç olur. Hani yeni bir gelişme olur. Söyleyecek sözüm olur. Tabii ki. Yani
0: evet. Ama gündemin öğütücülüğü ve galiba iletişimin çok hızlı oluşu
1: çok hızlı,
0: biraz yorucu geliyor.
1: Çok
0: ve
1: yorucu.
0: Aslında...
1: Yani şimdi dediğim gibi benim asıl alanım da uluslararası ilişkiler olmadığı için kendi akademik alanım geri planda kalmaya başladı. Yani ben bir Fars Edebiyatı hocası olarak tanınan bir insanken birdenbire güncel İran siyaseti çekiyor.
0: Tabii.
1: O yüzden biraz daha şu an hani yeni bir şey, yeni bir söyleyecek sözüm olursa kabul edilir çıkarım. Ama...
0: O zaman yani hep evinizdeydiniz ama yine de eve hoş geldiniz. Ve inşallah hayırlı gelişmeler olsun
1: i̇nşallah.
0: Ki o hayırlı gelişmelerle günceli konuşmaya devam edelim. Fakat güncelle kadim kol kola, hayatta böyle
1: kol kola,
0: bir şey.
1: Tabii.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür
0: Yetmedi
1: ediyorum.
0: Yetmedi bu sohbet, onu da söyleyeyim.
1: Kitaba giremedik.
0: Kitabın kendisinin içeriği biraz da okura kalsın.
1: Eyvallah.
0: Ama adım adım yine de onun içine girmeyi çok arzu ederim.
1: Eyvallah.
0: Biliyorum akademik yıl başladığı için sizin gündeminiz de hayli yoğun olacak. Öğrencilerinizle, araştırmalarınızla, ama bize tekrar vakit ayırabilirseniz
1: İnşallah.
0: Bu adımlara, bu merkezlere sizin rehberliğinizle bakabilmeyi çok arzu ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, misafirimiz Turgay Şafak da Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin 4 Başkent kitabını çevirdi, dilimize kazandırdı. Bir parça hem Ebi Verdi'den hem eserinden bahsettik. Hem de biraz bugüne, biraz geçmişe baktık. Sizin de eşliğinizde çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bizi bir kapı aralar gibi karşılayan iki şiir kitabı var önümüzde duran. İmzanızı taşıyorlar. Bu kitaplar neden doğdu?
1: Sanırım kendimi ifade etmenin en bana özgü yolunun şiir olduğunu keşfetmemden doğdu. Yani tabii ki başka sanatsal formlara da yönelebilirdim. Tabii ki illa kelimeleri kullanmak zorunda da değildim. Bu bir resim olabilirdi, belki bir kısa film çekebilirdim. Başka bir sanat dalı da olabilirdi. Zaten bütün sanat dallarının özünde insanın o kreatif muhayyilesiyle oradan beslenmekten doğan bir akrabalığı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ama benim için en sıcak gelen, o heyecanlı bir afacan lise çocuğuyken başlayan serüvenimin odağında şiir vardı. Ama bu aynı zamanda bana katı duvarlar çizmedi. Kendimi başka şekillerde de ifade edebileceğime dair bir özgüven de verdi açıkçası. Bakalım yani insanın, bir sanatçının macerası yolda dönüşerek devam eder. Bakalım nerelere dönüşecek, nerelere evrilecek. Şu an iki şiir kitabım var ve ikisi de beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Ve bu aslında güzel bir başlangıç noktası olabilir.
0: Şiirin, edebiyatın diğer türleri içinde doğrudan bir hiyerarşi kurulmasa bile söz söyleme kabiliyet, kapasite ve estetiğinin en üst kademesinde, o yapının en üst noktasında durduğuna dair, şairin büyük ihtimalle öyle bir görüşü, öyle bir eğilimi, yönelimi, ifadesi, hissiyatı olabilir ama okurun da buna çok yakın bir hissiyatı oluyor ve şiiri baş tacı dediğimiz bir şey varsa edebiyatın o noktasına taşıma konusunda en az şair kadar aslında okur da, şiir okuyucusu da heveslidir, isteklidir ve samimidir bu konuda diye bir gözlemim var. Bu diğer basamakların, hani mimariden veya coğrafyadan çok kelime ödünç alıp kullandığı için şair zihni, o bakımdan da söylüyorum biraz, o basamaklar içinde diğerleri gelir gelişir ve şiire mi ulaşır, yoksa müstakilen kendi yetkinliği içinde midir o baş tacı yeri şiirin?
1: Evet, bu doğrusu zor bir soru. Ama şiirle ilgili en çok bildiğim şey, aslında diğer sanatlar için de geçerli, bugün geldiği noktada o kadar katı hudutları olmadığı veya işte konvansiyonel sınırlarını terk ettiği ve daha üreticisinin vizyonu doğrultusunda şekil aldığı. Yani birçok eser var. Bu türler arası sınırlarla ilgili bazı cüretkar teşebbüsleri olan, mesela ben Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabını çok severim. Çünkü katalogda baktığınızda, yayın evinin kataloğunda, o bir günlüktür. Ama bir günlük gibi doğrusal değildir, yerler karışıktır, günü gününe tutulmamıştır. Bütün o günlük türünün dışına çıkan yanları bir kenara, bununla birlikte okurken şu hisse çok kapılırsınız. Yahu ben şu an bir günlük mü okuyorum, anı kitabı mı okuyorum, bir gezi kitabı mı okuyorum, bir öykü kitabı mı okuyorum, yoksa bir şiir kitabı mı okuyorum? Aslında türsel melezleşme dediğimiz bir yere de gidiyor işler. Yani benim son kitabımdaki, Ölü Yatırımlar Festivali'nde Cangama'daki kitaba ismini veren o uzun şiir, yani yaklaşık kitabın 40 sayfası, ki zaten 55 sayfa falan bir kitap, 40 sayfa tutan o yekündeki şiir, evet bir taraftan şiir ama ilk kitabımdan, yani Şark Köşesi'nden farklı olarak biraz anlatısal bir şiir. Yani aslında içerisinde bence çok metaforik ve örtük bir öyküsel bir taraf da barındırıyor mesela. Ben bunların iç içe geçmesini, birbirlerini sentezlemesini, bir çeşit edebi izdivaç halinde olmalarını zannediyorum, seviyorum bu türler arası geçişleri. Yine bu anlamda Nuri Pakdil'in Bir Yazarın Notları da bu anlamda beni sarsmış bir kitap olabilir.
0: Kendi kitap zevkinize, okur olarak kitap zevkinize yönelik detaylara büyük bir merak duyuyorum, ilgi duyuyorum. Fakat hala ben şairdeyim, yazardayım bir yönüyle. Bütün bu sentezleme çalışmalarına bakarken bir taraftan mutlaka kalemin ucundan dökülenler aslında iyi bir okurun biriktirdikleri, muhayyilesinde toparlaması, kendini katması, kendine katması belki de bütün bunlarla ortaya çıkan şeyler. Melezleşme sadece türler arası değil, şiirin kendi yolculuğunda da kazandığı formlar yüzyıllar içinde büyük değişiklikler gösteriyor. Geçmişe dönüp baktığınızda beslendikleriniz, bugün ortaya çıkanlar ve sizin okuduklarınız ve bir şair olarak ortaya koyduğunuz şiir nasıl bir seyri ifade ediyor acaba? Bir bütünlük mü oluşuyor ya da oluşmalı mı? Ne aldınız, ne verdiniz?
1: Bu konuda genelde şairler birazcık çekinceli olurlar doğrusu. Harold Bloom'un meşhur Etkilenme Endişesi kitabı vardır malumunuz. Ve evet, şairler genelde etkilendikleri kaynakları gizlerler. Bunda tabii ki şaşıracak bir şey yok. Aslında bu şuna benziyor. Bir bilmece soruyorsanız, ne kadar ipucu gizlerseniz o kadar daha eğlenceli hale gelir aslında. O yüzden bir şair belki de hiçbir zaman tam olarak etkilendiklerini söylemez. Söylerse de hedef şaşırtmak için de söyleyebilir. Ben naçizane bu soruya tuzaklı şekilde cevap vereceğim. Şairlerden kitaplar söyleyeceğim ama şiir kitabı söylemeyeceğim. söz gelimi, az önce Nuri Pakdil'in bir yazarın notlarından bahsettik. O benim lise yıllarında okuduğum, Nuri Pakdil'i o dönem külliyat olarak okuyordum. Ve bana o kadar ufuk açıcı gelmişti ki yazdıkları. O dönemki heyecanlı edebiyat aşığı genç Ömer Fatih için gerçekten son derece yol açıcı olmuştu. Yine William Shakespeare'in Hamlet'i misalen söylüyorum. Şimdi bakınca ne sıkıcı adam demesinler gidip Shakespeare'in en bilinen kitabını söylüyor diye, ama birazcık klasikçi bir yanım vardır. Klas olan şeyleri ve klasik olan şeyleri severim. Hamlet o anlamda çok sarsıcı bir deneyim olmuştur bende. Bir o kadar sarsıcı olan yine bir başka şairin şiir olmayan kitabı Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak'ı olabilir. Yine o da bir edebi eserin hani yine Necip Fazıl'ın deyimiyle nasıl bir gaibi kurcalayan çilingir faaliyeti olabileceğine dair bana çok önemli ilhamlar vermiştir diyebilirim. Hadi bir tane de Edmond Rostand'ı söyleyeyim, onun da hatırı kalmasın. Fransız edebiyatına da göz kırpmış olalım. Onun meşhur Cyrano de Bergerac isimli piyesi, ki onun meşhur bir filmi vardır. 90'larda yanılmıyorsam sinemaya uyarlanmış, Gerard Depardieu'nun oynadığı. Hatta onun Türkçe dublajı da çok tatlıdır, Rüştü Asyalı'nın seslendirdiği. Oradaki o gururlu, içinde bulunduğu sosyal durumla bağdaşamayan, onurlu ama bir taraftan da şapşal adamı çok severim. Hatta bu arada Cangama'da Cyrano ile ilgili bir şiirim var. Müsaadeniz olursa da okumak isterim. Cyrano. Cepheleri yararken harfler gün aşırı, bir düş, toprak kokulu ve serin gece. Sesler durmadan polen saçıyor ama kavi duvar. Kanaviçe'deki kanyona sürüyor bir süvari atını. Kınından çıkmış şişiyle, dantelsiz yakasıyla ve kimin yüzünde unuttuğu meçhul eldiveniyle. Ama boş ver gitsin, muhtes yapılar arasında boğulup gitmiş bir tarihi eser gibidir sesin. Derli toplu cüretinle büyük baloları ve geceyi dolduran valsi aşar da gelirsen, otel bahçesinde düello tezahüratları arasında zarif burunlu ozanın çehresine bakarak duyabilirsin şu sözleri peşin peşin. Artık ne mazeret ne bir kaçamak. Baladın sonunda bitiktir işin. Evet, bu da Cyrano şiirimdi. Bunu da almış olduk bu vesileyle.
0: Zarif burunluya selamlar diyerek devam edelim.
1: Eyvallah.
0: Her şey olabilir hayatın kendisi gibi çünkü, ama ironi, mizah, küçük dokundurmalar nerelerde bu şiirde kendini gösteriyor? Bu şiir derken bu şiirden bahsetmiyorum, şiirde.
1: Evet, yani benim
0: onlar şiir sanki belirgin ve sevilen unsurlar gibi hissediliyor bakıldığında bir taraftan.
1: Şüphesiz öyle. Günümüz okurunun özellikle ironiye karşı bir tutkusu olduğu muhakkak. Yani günlük hayatta da işte mizah anlayışımız da bu yöne evrildi doğrusu. Artık sarkazmın, ironinin, parodinin, ters yüz etmelerin bir şekilde muhatabına daha çok ulaştığını, mizah anlayışını bunların şekillendirdiğini de görüyoruz. Bu da tabii ki okuru da şiir de besliyor olsa gerek. Benim şiirimde de şüphesiz birçok ironik öge, birçok parodik öge var. En başta Cangam'ın şiirinin, yani o uzun şiirin kendisi bir anlamda bir parodisel öge taşıyor formu itibariyle. Uzun bir şiir ve ilk mısrası şarkısı bitkin bir odeon. Ben bunu Truva Antik Kenti'ndeyken yazmıştım ilk mısrasını şiirin. Ve doğrusu oradan itibaren niçin ya şimdi İlyada veya Odisey veya işte Virgil'in Aeneis'i gibi örnekler hemen akla gelebilir. Bunlar baya yani işte tuğla hacminde epopeler, işte destanlar ve manzum şiir formunda metinler. Birazcık onlardan alıp aslında çok da afili olmayan bir şey anlatan bir metin kaleme aldığın zaman aslında o evet heroik metinleri birazcık deforme etmiş, belki büyü bozumuna uğratmış oldum. Ama işin özü itibariyle bu şiirler zaten ki Ölü Yatırımlar Festivali'nde Cangam'a genel olarak öyle, kitabın isminde de o numarayı çekiyor şair. Mesela ölü yatırım kavramı iktisadi bir kavram, iktisatta olan bir kavram. Ama ben bunu ters çevirip şiirin ve şairin birer ölü yatırım olarak görülmesine karşı bir itiraz olarak, çağdaş bir itiraz olarak yeniden formatlıyorum. Ve işte bu Ölü Yatırımlar Festivali dediğimiz olgu da işin esası günümüz dünyasında, çağdaş dünyada şiirin konumunu kurcalayan, bununla ilgili muzdaripliklerini, bununla ilgili kendi içinde yaşadığı çatışmaları vesaire bir şekilde okura buluşturmaya, okurla buluşturmaya çalışan bir metin doğrusu. O anlamda evet, yer yer mizahla, ironiyle, parodiyle çok yolu kesişiyor. Ama bir taraftan da buz gibi bir trajedi olduğu da kesin. Hatta küçük bir not düşmek istiyorum. Jules Verne'in 20. yüzyılda Paris diye meşhur bir eseri vardır. Bilirsiniz Jules Verne bütün külliyatında, bütün o anlattığı olağanüstü serüvenlerde hep bilimi ve ilerlemeyi, progresyonu, ilerlemeciliği hep öven, işte bilimin hayatımıza hep olumlu şeyler getirdiğini söyleyen, anlatılar kuran bir yazar. Ama bir tane istisnai eseri var, o da 20. yüzyılda Paris. Burada hatta yayıncısı Hetzel bu eseri basmıyor. Yıllar sonra, 90'larda kütüphanesinden alınıp, terekesinden alınıp sonradan basılan bir eserdir bu. Kitabın karakteri Michel Dufresnoy. Bir şair ama geleceğin Paris'inde yaşayan bir şair ve şiir yazmanın utanç vesilesi olduğu bir gelecekte çok fütürist, çok mekanik bir Paris'te yaşıyor. Kitapçıya gittiğinde Victor Hugo soruyor, o kim deniliyor mesela. Ama isterseniz işte makine yağlama kılavuzu var okuyabilirsiniz diye cevap alıyor. Ve o şiire olan tutkusunu bütün o aşırı teknofütüristik Paris'te şey yapıyor, gizliden gizliye kendi kimliğine bitişik bir öge olarak yaşatmaya devam ediyor. Benim kitabımın başında kurgusal bir karaktere ithaf var Cangaman'ın başında. O da Michel Dufresnoy. Ona ithaf ederek başladım ki bu başlı başına trajikomedinin kendisi olsa gerektir diye düşünüyorum.

0: okurluk zevkinize biraz dönüp bakalım. Ondan sonra şiir kendinden uzaklaşmamıza hiç izin vermiyor. Zaten kemendi dolamış, boynumuzdan çekecek eminim. Ama bir taraftan gözüme takılan, kütüphanenizde yer aldığını gördüğüm, mesela bir uzun hikayeyle, Mustafa Kutlu'nun uzun hikayesiyle karşılaşıyoruz. Ya da merhum Mevlana İdris'in ütüsüz ayakkabılarını görüyorum taraftan.
1: Ütüsüz ayakkabılar. Evet, rahmetli Mevlana İdris'le, İdris'in şiirleriyle çok küçük bir yaşta tanıştığımı itiraf etmeliyim. Tabii Ütüsüz Ayakkabılar bir şiir kitabı değil. Ama işte Dondurmalı Matematik falan, onlar şiir kitabıydı. Ama aynı zamanda benim ilk okuduğum Mevlana İdris kitabı Ütüsüz Ayakkabılar'dı ki ilkokulda okuduğumda çok dumura uğramıştım. Yani işte edebiyatın ve muhayyilenin neleri yapabilir olduğuna dair çok sıra dışı bir örnekti. İşte orada mesela Behram Geri Dön diye bir öykü vardır. Ve sadece ekmek almaya giden bir çocuğun yolda karşısına gelen bir adama müsaade etmek için geriye doğru yürürken aynı zamanda zamanda bir sıçrama yaptığı ve tarihin farklı dönemlerine seyahat ettiği bir çeşit time travel veya işte zaman yolculuğu diyebileceğimiz bir anlatıya göz kırpar. Ve aslında Mevlana İdris'i o bakımdan benim için çok özel bir yerdedir. Yine Mustafa Kutlu'nun da biliyorsunuz Yıldız Tozu diye bir çocuk kitabı vardır. O da aynı şekilde. Ama benim için Mustafa Kutlu demek her zaman uzun hikaye demek olmuştur. Çünkü orada anlattığı şey, özellikle ben lisedeyken okuduğumda uzun hikayeyi. Bu arada bu söylediğim kitapların çoğunluğu esasen benim orijin story'min bir parçası. Yani işte edebiyatla tanıştığım ve hayatımda iz bırakan kitaplar oldukları için seçtim. Hani belki insanlar, ya Mustafa Kutlu'nun bu kitabını mı seçtin, işte ne bileyim Mevlana İdris'in daha bence sağlam kitapları var diyebilirler. Hani bu neticede subjektif bir konudur. Herkesin kendi ilgileri olabilir ama benim bu kitapları seçmemdeki sebep bana bu isimlerin ilk bunlarla dokunmuş olmasıdır. Yani işte uzun hikayeyi ilk okuduğumda o iç içe geçmiş nesillerin hikayesi, işte baba oğul arasındaki o ilişki, babadan oğula geçenler ve geçemeyenler meselesi, ki bu anlamda bu insanın kendisini besleyen yazarlar noktasında da edebi babalarımızla ilgili de geçerli bir şeydir. Ki yine dönüp dolaşıp Harold Bloom'un etkilenme endişesi dediği şeye sanırım geliyoruz bir şekilde. O anlamda gerçekten kendi içinde serüvenimde birer kilometre taşı olan kitaplardır onlar.
0: Okur için bir şiir, edebiyatın diğer türlerinden bir öykü, bir roman, herhangi bir anlatı, bir şahitlik, bir şey, karşılaştığı o şey aslında yazarın, şairin daveti ve okurluğun da bir uzmanlığı var. Zaman içinde oluşan bir yukarı doğru çıkan bir bakışı var. Üzerine daha fazla düşünmeye başlıyor belki okur da zaman içinde ve oradaki emeği daha iyi görebildiği bir noktaya da çıkabiliyor. Fakat yine de genel bir biçimde okur için yazarın, şairin ilhamı çok önemsediği bir husustur. Merak ettiği de bir şeydir. Hı hı. Özellikle kurgular için belki daha fazla üzerine çalışılır ortamın, atmosferin, karakterlerin diye düşünülebilir. Ama bilhassa şiir için ilham mutlaka vazgeçilmez biçimde ortaya konulan ve onun yardımını ve pırıltılarını beklediği bir şey de olabiliyor. İlham sizi böyle bir durakta bir köşede falan beklerken, özellikle beklemeye çıktığınız, saatiyle buluşabildiğiniz falan bir şey mi? Nasıl ilhamla şairin genel ilişkisi ve ama özelde de özellikle de sizin ilişkiniz?
1: Eyvallah. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bence şairlikle memuriyet arasında çok fark var. Neticede bir öğretim görevlisi olarak da bir kamu kuruluşunda çalışan bir insan olarak, yani orada 8-5-1 mesai içerisindesiniz, saatlere bölünmüş doğrusal çizgide ilerleyen bir zaman mefhumuyla kurgulanmış bir deneyimin parçasısınız ve aslında evet, hayatımızın belki dominant kısmı öyle ortamlarda da geçiyor olabilir, hangi işi yaparsak yapalım. Ama şairliğin zaman telakkisi daha farklı zannediyorum. Yani şiirle olan ilişkisi vesaire daha farklı. Roman veya öykü çalışan insanların, öykü yine şiire daha yakındır bence ama temposu ve işte şeyi bak spontan gelişebilmesi asla plansız demek istemiyorum ama spontan olarak da mesafe alınabilirliği noktasında yoksa istediğimiz kadar spontan olalım yine de bir üstünden bir geçiliyor bu metinlerin. Ama günün sonunda şunu söyleyeceğim. Roman daha böyle bir plan dahilinde yazılan bir şeyken şiir kendi planıyla gelen bir şey gibi geliyor bana. Yani işte oturup masa başında hadi bugün şiir yazıyorum gibi bir şeye girmekten ziyade günlük hayatta aslında zihnime dolan şeylerdir. Yani işte bir gün metroda seyahat ederken aklınıza bir mısra girer, telefonunuzun not defterine kaydedersiniz. İşte ertesi gün akşam yemeği atıştırırken bir şey görürsünüz ve onu kaydedersiniz. İşte ne bileyim bir gün bir arkadaşınız size gelip çok gereksiz bir fıkra anlatır ve ona gülmek yerine siz o sırada he buradan şiire bir şey çıkar mı acaba diye bakabilirsiniz. Yani aslında şiirle ilgili hep böyle çok böyle soyut bir alan olduğu için hayatın çok dışında bir şey böyle çok kristal böyle çok böyle mana aleminde falan böyle hani ulaşılmaz bir şey gibi düşünüyoruz ama bizi o yüksek aleme çeken şeyin ipuçları aslında yaşadığımız hayatın dümdüz gerçekliği içerisinde. Yani ben Cangama'daki o şiirleri yazarken veya şark köşesi için de aynı şey söyleyebilirim. Bir taraftan da hayat gailesiyle uğraşıyordum. Ne bileyim bir çeşit örümcek adamlık gibi. Yani işte bir taraftan günlük hayatın işte maddi dertleriyle falan uğraşıp bir taraftan süper kahraman olmaya çalışmak gibi. Belki şairin de yaptığı birazcık budur. Yani iki ayrı personayı bir şekilde birbirine entegre etmeye çalışıyor da olabilir.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 3 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşeti attı. Son dakika ekranlarınıza geldi. Ve ulusal sesleniş konuşmasında fon kriziyle ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Biz de kim varsa hesap verecek şeklinde manşetimizi belirlemiştik bu konuyla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ulusal sesleniş konuşmasında kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir dedi. Devletin, milletin parasına el uzatanın elini kırarız demeye getirdi. Aynı zamanda herkesin bu konuda hesabını vereceğini söyledi. Muhalefete yönelik eleştirilerini paylaştı. Millet bizim kırmızı çizgimiz mesajı manşetlerde olacak muhtemelen. İkinci başlığımızsa hem bölgemizdeki yaşanan gelişmeleri özetliyor hem de Türkiye'nin terörsüz bölge mücadelesini diyebiliriz. Sincar mutabakatı. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile bir araya gelmişti. Sonrasında Sincar bölgesiyle ilgili olarak terör örgütü PKK'nın tasfiye süreci gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar vardı. Aynı zamanda Suriye cephesiyle ilgili gelişmeler var. Tüm bunları bu başlık altında konuşacağız hep birlikte. Ve tabii dünyanın yakından takip ettiği, herkesin merak ettiği o görüşme. Neden bahsediyorum? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Trump'la bir araya geldiler. Orada dikkat çeken bir ifade kullandı. Tukidides tuzağına düşmeyelim. Peki neydi bu tuzak? Ve aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump'a geçti tren artık. O tren kalktı ve siz bundan sonrası için bizimle göz hizasında eşit bir ortak gibi dünyayı paylaşacaksınız mesajımı verdi. Yani özetle Soğuk Savaş dönemindeki iki kutuplu dünya düzenine geri mi dönülüyor sorusunu da soracağız. Elbette dünyadaki diğer gelişmeleri de bu başlık altında ele alacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından hemen sohbetimize geçelim. Savtek Dergi Genel Yönetmeni ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Suala vardı. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler İbrahim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Hukukçu avukat Şükrü Aksu Üstad, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatih Muslu Üstad, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Şimdi Sayın Alabarda hemen önce Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacağım sıcağı sıcağına. Siz de şimdi hemen geldiniz. Size de bir hatırlatma da olur aynı zamanda. Bir Erdoğan'ın bu fon soruşturmasıyla ilgili söylediklerini bir dinleyelim. Ardından sizden bir genel değerlendirme rica edeceğim. Çünkü itiraf edeyim yani sosyal medya hesabınıza gördüm. Bayağı da konuya çalışmışsınız. Ama Erdoğan'ın söyledikleri çok kritikti. Son dakika olarak da aslında ekranlarınıza yansıdı. Muhtemelen yarın manşetlerde de hep beraber okuyacağız ama bir bakalım ne söylemiş Cumhurbaşkanı.
4: Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir

0: risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
1: Evet Sayın Albar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bu yönde. Bizi diyor öyle hani başkalarına da karıştırmayın dedi. Net mesajı da var. Birazdan aslında Özgür Özel'in açıklamalarını da verecektim bu konuyla ilgili olarak. Ama önce bir genel sistem bir değerlendirme alayım. Bu fon krizi nedir?
2: Evet.
1: Erdoğan'ın duruşunu siz nasıl okuyorsunuz? Evet. Bize bir anlatsanız.
2: Yani insanlar meşru yollar içerisinde insanlar fona giriyorlar, hisse senedi alıyorlar. Fon ayrı, hisse senedi ayrı ama fonlar bazı hisse senetlerine yatırım yapabiliyorlar ve buradan da bir takım kazançlarınız oluyor. Ve Anadolu'da faize de bulaşmak istemeyen önemli bir kesim aslında elindekini, avucundakini ya altınla değerlendirir ya dolar, euro alır ya da bu şekilde fonlara. Fon neden ulema tarafından mübah görülmüş? Şundan dolayı kaybetme riskinde olduğu için.
1: Evet.
2: Yani baştan 50 lira ver, 75 lira al dedim mi ribaya giriyor. Yani ben şimdi burada İslam adına bir şeyler söyleyecek pozisyonda değilim ama fonun mübah görülmesinin sebebi o. Yani
1: zaten 7 derece var. Kademe kademe riskinizi söylüyor fonda.
2: Evet, o şöyle. Şimdi siz fon almak istediğinizde de girdiniz mesela şeye, herhangi bir bankanın mobil uygulamasına.
1: Tabii, tabii,
2: böyle
1: evet.
2: Bankaya falan gitmenize gerek yok. Banka size soruyor. Ey İbrahim diyor. Fon alacaksın ya. Sen ne kadar riski seven bir adamsın? 7 riski çok severim. Büyük para koyarım, büyük risk alırım, büyük alırım, kaybedersem de büyük kaybederim. Bunu biliyorsun girerken, doğru. Tamam mı? Eğer az risk alırsan, too big to fail diye borsada bir şey var. Yani batması mümkün olmayacak kadar büyük firmalar. Yani bunu söyleyelim istersen, mesela Türk Hava Yolları veya işte Aselsan hissesi aldığında... Bunların bugünden yarın öyle batması gibi bir risk yok ama sana
1: ama
2: da...
1: Ama coşması da spekülatif işler
2: sana,
1: olmaz.
2: Tabii ki speküle etmen mümkün değil. Çünkü borsada çok milyar dolarlık işlem yapılıyor. Öyle yan taraftan speküle edebilecek durumda değilsin. Şimdi dolayısıyla insanlar buraya girmişler. Risk alan var, almayan var. Ve girdikten sonra bu şey kendi içinde iki gruba ayrılıyor. Girdiniz bu fonlara. Ha, 131 tane fondan bahsediyoruz. 2200 tane böyle fon var Türkiye'de. Bunlar sadece 131 fon. Yani insanlar buradan korku umacılığı yapmayalım. Rahat rahat gitsinler, fonlarını alsınlar. En nihayetinde bugün şeye de açıldı biliyorsunuz. O
1: işlemler serbest
2: bırakıldı falan. Şimdi bu 131 fon altın yumurtlayan tavuğa dönmüş. Şimdi buraya iyi kazanıyor diye duyup 50 bin lirasını, 250 bin lirasını, 300 bin lirasını veren emekli, memur, insanlar da var işin içinde.
1: Bir örnek vereyim mi?
2: Ver.
1: Az önce şirketten bir arkadaş bizim sitede parayı götürmüş, fona yatırmış dedi, batmış dedi.
2: Kim sitede bunun
1: site yöneticisinin böyle bir yetkisi de yok dedi. Nasıl götürüp yatırmış anlamadı dedi. Şimdi kavga ediyorlar.
2: Tabii. Böyle. Şimdi dolayısıyla 50 bin lira, 250 bin lira yatırmış adam parası olmuş işte 1 milyon, 1,5 milyon. 250 yatırdıydım işte 1,5 milyon. Ama bir de tamahkar, açgözlü, kurnaz, içeriden bilgi alan, bulunduğu mevkiyi ve makamı kullanan kişiler var. Ortaya çıktı. Çıkacak da daha. Şimdi bunlar da neden eleştiriliyor? Bunlar 1'e 10 bin, 1'e 20 bin falan kazanmış. Şimdi birisi yazmış şeyde. Ne var yani, faize bulaşmayıp gitmiş burada diyor, parasını değerlendirmiş. Ha, %30 faize bulaşmayayım diye reddettin. Onun karşında 1'e 30 bin kazandın. 1'e 30 bin kazandın. Şimdi bunlar patlak verince cari ödemelerde sıkıntılar başlıyor. Cari ödeme. Neden? Çünkü çıkmak istiyor millet ama o kadar para yok. Aslında bu bir fon olayından ziyade uluslararası makalelere baktım, Ponzi-like diyor. Yani saadet zincirine benzeyen bir şey. Nedir saadet zincirinde, vatandaşlarımıza söyleyelim. Biz bir saadet zinciri yaptık. Kendi aramızda para yapıyoruz, alkışlıyoruz, para kazanıyoruz.

0: sanıyoruz. Bedeli kim öder? En son girenler öder. Doğru. Bunlar da
1: piramidin altında kalanın
0: canı
1: çıkar. Tabii
0: canı çıkar. Yukarıdaki alacağını alır. Bunlar da almışlar. Şimdi bu alan kişilerle alakalı birçok şeyler var. Mesela Mustafa Sandal isimli şarkıcı. O ben değilim diyor, eşim diyor. Eşim siz kardeşim aynı evi paylaşıyorsunuz. İnsan aklıyla da alay etmeyin. 11 milyar alıp çıkmış. İyi para. 11 milyar almış çıkmış. Şimdi de Dubai'de olduğu falan söyleniyor. Şimdi böyle isimler olduğu gibi siyaseten de bazı isimlerin olduğu biliniyor. Bunlardan en bilinin de işte istifasıyla Türkiye kamuoyuna geldi Fatma Betül Sayan Kaya. Ama bunun dışında da siyasetten ve bürokrasiden isimlerin önümüzdeki günlerde isimleri çarşaf çarşaf yayınlanır. Şimdi bunların tartışılıyor olmasının sebebi şu. Siyaset temiz kalması gereken bir yer. Bürokrasi temiz kalması gereken bir yer. Hele bir de Recep Tayyip Erdoğan gibi birisinin yanında siyaset yapıyorsanız ona yük olmak, ona ayak bağı olmak, dünyanın böğrüne fil oturmuşken, New York'ta bu işlerle uğraşırken fonla uğraştırmamak, onun sırtından yük almak gerekir. Biz burada yıllarca hiç lafımızı çekinmeden şunu söyledik. Şey gibi Tolstoy'un işte öğrencilere biz hepimiz onun cebinden çıktık demesi gibi, tamam mı?
1: Paltosunun.
0: Paltosunun cebinden. Yapmayın kardeşim. Palto cebinden siyaset yapmayın. Sadece bu olayla alakalı değil.
1: Birçok olay.
0: Yani maddi herhangi bir şey olmadan da çıkın kelamınızla, kaleminizle bulunduğunuz bölgedeki vatandaşın gönlüne girerek yük alın Recep Tayyip Erdoğan'dan. Özgür Özel adına bir milletvekili varsa o da Özgür Özel'den alsın. Yani siyasette liderin omuzlarından yük alması gerekir. Öyle olmadığını görüyoruz. Öyle olmayınca da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni gerçekten bu konuyla ilgili farklılık arz ediyor. AK Parti seçmeni demiyorum aslında ben buna. Muhafazakar seçmen. Muhafazakar seçmen hesap sorar, tokadı basar. Bunu sayısız defa yaşadık. Bu konuyla alakalı da gözünün önünde villalar alınır, milyonlar götürülür, sıvacı bilmem ne yapar. Muhafazakar seçmene koyun der. Ama ne olursa olsun savunmaya da devam eden bir kitle var. Mesela bunlar şimdi aa bak ne oldu falan. Ben hiç vadebatizm yapmam. Siz de bunu yapmıştınız falan demem. Bu fon krizinde muhafazakar camianın içinde, hükümetin içinde, bürokrasinin içinde her kim kolaylaştırıcı bir rol almışsa sonuna kadar hesabını versin. Af buyurun iş çamaşırına kadar da alsınlar. Ve toplumda da en itibarsız kişi olsunlar. Çıkacak çünkü o bürokrasinin içinden kimler olduğu. Şimdi buraya geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki kardeşim bizi başkalarıyla kıyaslamayın. Başka alemlerle farkımız var bizim diye gittiği her yerde şiirlerini okuyan bir isim. Dava diyen bir isim ama anlaşılan o ki birileri dava dava derken kendini Ağrı Dağı'nın tepesine davayı da Ağrı Dağı'nın eteklerine bırakıp çıkmış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Muhafazakar taban da bunu kabul etmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili ümit olmasının sebebi peştemalıyla ortaya çıkan otel odasındaki adama kim sahip çıktı? O partinin kadın kolları başkanı milletvekili sahip çıktı. Tuncay Yalım neydi? Yalım Özkan?
1: Özkan Yalım.
0: Yalım Özkan Yalım. Bizim onurumuzdur, gururumuzdur falan
1: canım,
0: dendi.
1: Özgür Özel de Uşak'ta şimdi saldırıyorlar. Her yerde kuşatma altında ediyordu. Sonra oteldeki görüntüler çıkınca geri bastı.
0: Muhittin Böcek, Bolu Belediye Başkanı, villalar. Şimdi ama bu vadebazizme girer. Yani onlar yaptı diye Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin yanında yamacında duranlar bu işe karışamaz. Bak bu konuyla alakalı Adalet Bakanlığı son 3 ayda bir alıp da binden satanların listesinin çıkartılmasıyla alakalı bir çalışma başlattı. Şimdi bak ben burada bir vatandaş olarak söylüyorum, tamam mı? Millet bu listeyi görmek istiyor kardeşim. Bugün yazmış birisi bana, Yusuf Alabar'da konuşabilecek misin? Kardeşim olay ilk ortaya çıktığı andan beri konuşuyorum. Neden? Çünkü temiz insanları müdafaa etmek boynumuzun borcu. Kahir ekseriyeti tertemiz olan vatandaşı 3-5 tane tamahkar ve açgözlüğü açısından susacağız, ağzımıza da bant mı yapıştıracağımızı düşünüyor. İşte başka alemlerden farkı bu. Şimdi bir bakıyorum ben, Ya arkadaş, Şaban Sevinç girmiş yazıyor, o girmiş yazıyor, bu Bülent Tezcan yazıyor. E Bülent Tezcan, senin oğlunla gelinin Londra'dan dönemediler. Şaban Sevinç, sen Ekrem İmamoğlu'yla alakalı tek kelam edebilmiş değilsin. Ama sen etmedin.

0: ödüyorum.
1: Doğru.
0: Ben niye ödüyorum diyor. Buraya getireceğim konuyu. Biz bir deprem yaşadık. Depremde 450 bin vatandaşımız evinden oldu, canından oldu. Bu millet kesesinden 110 milyar dolar harcadı. Yine milletin parası.
1: Doğru.
0: Ne İstanbul'da, ne Kars'ta, ne Mersin'de, ne Sinop'ta. Ben bir tane vatandaşımızın bizim vergilerimizle niye ev yapılıyor dediğini duymadım. Ama burada der.
1: Gerçi seçimden sonra su paralarını geri verin diye bazı CHP'ler olmuştu.
0: Ya Tekirdağ Büyükşehir, Belediyesi
1: sokağa koyanlar olmuştu
0: Tekirdağ
1: ama.
0: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kapının önüne
1: tabii
0: koydu. Oy vermediniz
1: diye.
0: Şimdi şuraya getirmek istiyorum. 450 bin konut, 110 milyar dolar para harcandı. Kahir ekseriyeti %99 dedi ki helal olsun.
1: Doğru.
0: Tamam mı? Burada bir koyup bin almış, öbür küste tamahkarlık yapmış, cebinde bulduğu 50 bini 100 bini bile gitmiş oraya yatırmış. Devlet bunu ödesin. Bir de ödesin, neye göre ödesin? Diyor ki adam, kardeşim ben 100 koymuştum diyor.
1: Evet.
0: Param diyor tam 10 bin olmuştu, bu olay patlak verdi. Devlet bana 10 bin versin.
1: 14 milyon lira
0: devlet benim kardeşim, vatandaşım ben. Senin risk alarak girdiğin, sen peki 100 lirayı 10 bin lira yaptığında 10 bin olarak alsaydın verecek miydin bana bir şey?
1: Yok canım.
0: Niye vereyim ben sana? O yüzden buradan uyarıyorum. Hiç kimseye hak ettiğinin, yani ana parasının dışında bir kuruş bile vermesinler. Ama önemli, bu kapatılabilir. Neden? Ben çünkü baktım mal varlıklarına, AVM'si var, o su var, bu su var. Müsaadere şart kardeşim. Nasıl uzanlarla alakalı konu gündeme geldiğinde bu müsaadere konusu gündeme geldi. Burada da buna benzer bir şey. Bunun hukuken nasıl
1: soracağım
0: mümkün olacağını yanımda çok kıymetli bir avukat arkadaşımız var. Ben çerçeveyi bu şekilde çizmiş olayım.
1: Sayın Aksu, buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yarın dedi bu konuyla ilgili tüm arkadaşları toplayıp bir toplantı yapacağım benim liderliğimde. Hepsiyle bu meseleyi konuşacağız ve bu paraların nasıl geri alınacağı, vatandaşa nasıl ödeneceği, mağdurların işte mağduriyeti nasıl giderileceğini bir şekilde masaya yatıracağız dedi. Şimdi sorumu şöyle sormaya çalışıyorum. Şimdi kimler diyor ki ya bu diyor aslında diyor işte içeriden bilgi alma ayrı bir suçtur, dolandırıcılık değildir diyor. Kimileri diyor ki yok kardeşim bu bildiğin dolandırıcılıktır diyor. Kimileri diyor ki borsa manipülasyonunun cezası budur ama dolandırıcının cezası budur. Şimdi bu paraları geri almak yasal düzenleme yapılsa bile geriye dönük yasal düzenlemeler işler mi? Hukuki boyuttan da biraz bizi aydınlatsanız. Neyle karşı karşıyayız şu anda biz? Çünkü paraların bir kısmı yurt dışına kaçırılmış, İsviçre'ye götürülmüş deniyor. Bir kısmı diyor ki götürenler içeride, onları paşa paşa geri getirirler. Öyle diyor, götürün demekle olmaz diyor. Devlet diyor, para getireceğiniz zaman paşa paşa getirirler diyor. Şimdi hani diktatörlükte de yaşamadığımız için öyle her şey hukuk zeminde gitmek zorunda. Nasıl olacak?
2: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben bu ortaya koymuş olduğu iradeyi çok kıymetli görüyorum. Kesinlikle. Bunu söyleyelim.
1: Siyasi... Beni hiç şaşırtmadı bu arada, onu da söyleyeyim.
2: Siyasetin amacı ahlaklı bir toplumun inşasıdır. Bunun için de adaleti her şeyin üzerine koymak zorundasınız. Bunun için de siyasi liderlerin bir irade ortaya koyuyor olması lazım ve ucu kime gidiyorsa ona da dokunuluyor olması gerekir. Bu noktada bu irade çok önemli. Hukuki boyutuyla baktığınızda şimdi bakın bizim borsamız 40 yıldan fazladır ayakta var olan ve Uluslararası Borsa Federasyonu'na üye olmuş olan dünya çapında bir borsa ve finansal istikrarı ve güvenliği noktasında da devletimizin çalışmaları, çabaları çok kıymetli. Şimdi borsa diye bahsettiğiniz şeyde bir elle tutamayacağınız bir akış söz konusu. Yani dünyadaki bütün ülkedeki yabancı yatırımcılar dahi sizin ülkenize gelip bu borsada yatırım yapabiliyor. Buradaki aslında temel kriz şurada ortaya çıkıyor. Siz bir holding sahibiyseniz, Koç Holding ya da bir başka holding, borsaya açılmak istediğinizde genel itibariyle %10, %20, %25 oranında hissenizi fiili dolaşıma sokarsınız. Geri kalanınızı kendi uhdenizde tutarsınız ki burası değerlendikçe siz de ticaretinize daha güçlü şekilde devam edin. Ancak bu fonlarda normal şartlarda borsaya açılması imkan dahilinde değilken daha sonra alınan bir kararla birlikte borsaya açılma imkanı getiriliyor ve hakim hisselerin dahi fiili dolaşıma sokulabildiği, böylelikle vatandaşların yani küçük yatırımcının buraya dahil edilip o Madoff'un Amerika'da gerçekleştiren bu kişinin uygulamış olduğu sistemin yani Ponzi benzeri sistemi buraya uyguluyorsunuz ve hakim hisseler tamamıyla dolaşıma girmiş oluyor, paralarını bu kişiler çıkıyorlar.
0: Keris silkeleme aslında. Değil mi?
2: Benzeri böyle.
0: Keris silkeleme yani.
2: Aynen öyle.
0: Anadolu tabiriyle bu.
1: Hatta o kadar aç gözler ki inekleri bile satmışlar gitmeden.
2: Evet.
1: Yani tesisteki inekleri bile satmış, onların paralarını alıp götürelim diye.
2: Şimdi İstanbul, burada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aslında yapmak istediği şey şu. Burada Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. ve 128. maddeleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu fonları gözetim ve denetim yükümlülüğü söz konusu. Bununla birlikte fon fon

0: fonları saklayıcı olan kuruluşlar var. Saklayıcı olan kuruluşlar da bu fonların karşılığı olan teminatların kendilerinde bulundurduğunu ortaya koymak zorundalar. Ancak bizim burada anladığımız, savcının araştırmış olduğu şey, acaba gerçekten ortaya konulan paralar, yani küçük yatırımcı tarafından yatırılan paralar bir şekilde uçuruldu ve gitti mi? Bunun karşılığında aslında şu anda tamamıyla boş bir kasa mı söz konusu? Bunu araştırıyor. Bunu yaparken de şunu değerlendiriyor. Sermaye Piyasası Kanunu 106. maddesindeki bilgi suistimali. Yani içeriden bilgiler alarak, bu bilgileri kullanarak küçük yatırımcıyı dolandıracak, kandıracak şekilde fiyat manipülasyonu yapan kişiler var mı? Buna bakıyor. Bununla bilgi suistimali diyoruz.
1: Peki bu nasıl yapılır? Oltaya atıyorlar. Yani biz böyle küçük yatırımcı olarak o oltaya mı geliyoruz? Yani şimdi nasıl işliyor sistem? Biraz onu da anlatsanız bize.
0: Tabii.
1: Kafamızda otursa ya. Şimdi ben mesela düşündüm. Bir yandan da şöyle insanlar var mesela işte. Ya bir hisseyi takip edip. Ya bir dakika, bu 3 aydır ben bakıyorum sürekli tık tık tık tık üstüne koyarak gidiyor. Dur ben buradan biraz alayım. Belki biraz daha gider, ben de alırım diyen. Bilmiyorum ben.
2: Hiç... Ya öyle masum ama işte onları
0: olabilir
2: söylüyorum.
0: Yani. Şöyle düşün. Ama 12 tane şirket var diyelim. 12 tane şirketin borsaya açıldığını düşünün. Ve bunların çeşitli hisseleri var diye düşünün. Bu 12 tane şirket, 1 liradan çıktınız, 1 liradan çıktım, 1 liradan çıktım. Ben sana diyorum ki benim payımı, hissemin %10'luk hissemi 1 liradan değil de 10 liradan al.
1: Bana diyorsunuz.
0: Evet. Siz 10 liradan alıyorsunuz.
1: Niye alıyorum 10 liradan?
3: Çünkü kaz gelecek.
0: Çünkü bir dakika. He. Piyasa edeceksin ki bu firma sağlam bir yere doğru gidiyor. Hmm. Siz de bana diyorsunuz ki sen de benim 1 liraya çıkmış olduğum hissemi 5 liradan al. Diğerine diyorsunuz ki benimkini 7 liradan al. Böylelikle kendi aranızda bilgi dolaşımına sokup, hı hı, ve buradaki hisselerinizin değerini her geçen gün arttırıyorsunuz. Bu 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Bu arada piyasadaki bankacılardan tutun da bu işler için herkes diyor ki ya burada ciddi bir durum söz konusu. Her geçen gün bir artış var. Bir ayda %1000 artış olmuş. 4 ayda %10.000 artış olmuş. Böyle ki küçük yatırımcı da ne yapıyor? Diyor ki ya ben diyor bunu başka fonlara koysam, Türk Hava Yolları'na koysam.
1: Yani %10 alacağım, %20 alacağım.
0: %5 alacağım. Burada diyor ayda diyor bir insan %1000 alıyor. Uf. Niye bunu yapmayayım? Burada da borsa var. Sermaye Piyasası Kurulu var. Bunların denetimdedir bu. Ha, düşüncesi de söz konusu.
1: Ben burayı pas geçtim mesela.
0: Şimdi dolayısıyla.
1: Geçen hafta söylemiştiniz.
3: Tabii.
0: İşte burada aslında çift taraflı bir durum söz konusu. Bakın. Tek başına şunu söyleyemeyiz. Evet burada bir açgözlük var mı? İşte burada bir hak, her şey hak, bir şey hak olabilir ama helal
1: tam, ben
0: değildir.
1: Onu, tam onu bu, işaret etmeye çalışıyorum. Bu, yani mesela bana mesela burada arkadaş geliyor diyor ki abi bir tane diyor kağıt var diyor mesela. Bak diyor ben de 3 aydır takip ediyorum diyor. Ben de buraya diyor 100 bin lira koymuşum, 3 milyon lira mı oldu diyor. Ya diyor at be 50 bin lira diyor. Ölmezsin ne olacak falan diyor. Sen diyorsun ki ya bu çocuk beni dolandıracak değil arkadaşım yani. Bak bu da kazanmış. Ben de bir 50 bin atayım bari falan diyorsun hani. Sonra, evet. Yani hani böyle olanlar da var gerçekten.
0: Tabii
1: yani.
0: Var. Hatta bakın sadece arkadaşlarınız değil, bana gelen mesajlar var vatandaşlardan. Bankaya gidiyor, hı-hı, parasını vadeliye koyacak. Bankadaki memur diyor ki ya beyefendi, hanımefendi burada buraya koyacağınızda alacağınız para %10 artış, %15 artış, %30 artış. Ama burada siz ayda %100, %200 alıyorsunuz deyip insanları buraya yönlendirenler de var. Yani burada bankacıların da bu manipülasyona dahil geldi. Bırakın küçük yatırımcıyı, Ayşe teyzeyi, Fatma teyzeyi bir kenara bırakın. Bankacıların dahi manipüle olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ancak işte hukuk tarafına geldiğinizde burada ciddi durumlar söz konusu. Neden biliyor musunuz? Sadece burada dolandırılan küçük yatırımcı değil ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıllarca ve ısrarla finansal istikrar ve güven noktasında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara da siz darbe vuruyorsunuz. Doğru. Ve ya. Borsada bulunan bütün şirketlere yani
1: THY'ye, altında.
0: Evet, THY'ye, Anadolu Holding, Koç Holding değerlerini arttıracakken, on binlerce çalışanı varken, bir sürü ticari risk alırken bunların da artışını engellemiş oluyorsunuz.
1: Çünkü herkes borsadan kaçıyor.
0: Evet ki bu olay nasıl ortaya çıktı? Yurt dışındaki bir firmanın yabancı yatırımcıların burada bir illegal iş döndüğü noktasındaki serzenişleri ve paralarını çekmesi sonrasında ortaya çıkmış oldu. Şimdi burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu iki açıklama var. Açıklamaya da baktığınızda aslında kafada karıştıran taraflar var. Birçok insan şunu düşünüyor. Ben burada 17 Eylül saat 1.30 öncesinde emir verdim, satış talimatı verdim. Banka reddetti, aracı kurum reddetti, TEFAS reddetti. Ne olacak durum diyenler var. Bir kere vatandaşlarımız için şunu özellikle söyleyeyim. Bakın Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamaya baktığınızda şu anda üçlü bir durum söz konusu. Siz 16 Eylül 2026 tarihinden saat 1.30'dan önce bir emir, satış emri talimatı verdiniz. Ve valörü de bir sonraki güne geçmiyorsa bu takdirde platformun güncel işleyişine tabi olacağı ibaresi verilmiş. Bunun karşılığında ne demek? O anda 1 liranız 1 milyon olduysa

0: onu alacaksınız demek. Böylelikle fondan öncelikli alacak haline geliyorsunuz. Tasfiye sonucu elde edilecek olan gelirden öncelikli alacaklı olarak 1 liranızı 1 milyon gibi alacak duruma geliyorsunuz. Sermaye piyasası kurun açıklaması doğrultusunda. Peki 16 Eylül saat 1.30 ile 17 Eylül saat 1.30 arasında emir verenler, emirleri reddedilenler, aracı kurumun reddettiği, TEFAS'ın reddettiği kişiler de tasfiyeye dahil ediliyorlar. Ancak bunlara öncelikli alacaklı hakkı veriliyor. Bunlar ise paralarını tasfiye sonunda elde edilecek olan tüm gelir üzerinden kendi hisseleri oranında alabilecekler. Bir de hiç bu durumdan haberdar olmayan, parasını oraya koymuş olan,
1: hala
0: bekleyen insanlar var. Bunlar da tasfiye sonunda bu öncelikli alacaklar bittikten sonra, borçlar bittikten sonra kendilerine bir şey kalırsa alacaklar.
1: Ben de tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum. Yalan mı düşünüyorum bilmiyorum ama hiç bu işten haberi olmayan, kenarda parasını masumca bekleyen insanlar önce almalı bence. Çünkü diğerleri zaten işe uyanıp parayı çekmeye çalışmış
0: i̇şte
1: sanki.
0: Bu durumla karşı karşıya kaldığınızda ikili bir durumla karşı karşıya. Bir, siz finansal istikrarınızı, dünya çapındaki güvenilirliğinizi korumak istediğinizde
1: kurallar diyorsunuz.
0: Kurallara uymak zorundasınız. Bu kurallara uymadığınız takdirde dünya çapındaki piyasalarda siz değer görmeyecek bir borsa haline dönüşürsünüz. O yüzden devlet yetkilileri çok ciddi uğraşıyor. Her türlü çalışmayı yapıyor ancak karşılığında da dünya çapında finansal güveninizi yerle bir edecek bir durumla karşı karşıya da kalabilirsiniz. SPK buna izin vermemeye çalışıyor bu noktada. Ama bir taraftan da şunu söyleyelim. Şimdi İbn Haldun El Mukaddimesinde söyler. Hani zulüm ümranı harap eder diye. Yani sadece zulüm kaba kuvvet değil, insanın malına, ekonomisine, el emek biriktirdiği parasına bir şekilde zulmetmek de aynı zamanda el koymak da bir zulüm olarak değerlendirilir. Bu takdirde borsaya güvenen, sermaye piyasası kuruluna güvenen, bu sisteme güvenen insanların sırf bir gün, 1,5 gün ara sebebiyle bu kadar mağdur edilmiş olması da bir zulüm niteliğinde değerlendirilebilir. İşte burada şunu söylemek lazım. Asıl problem nerede meydana geliyor? Şimdi para piyasası fonunda olan insanlar çok soru soruyorlar. Diyorlar ki ya bizimki normal diğer fonlar değil ki para piyasası fonunda. Ama para piyasası fonunda acaba onun karşılığı orada duruyor mu? Yoksa önceden uyanıklık yapıp bilgi alıp paralarını 10 milyonunu 100 milyon yapan, 100 milyonunu 1 milyar yapanlar o paraları alıp götürdüler mi? Dubai şu anda devlet ve sermaye piyasası kurulu bir hasar tespit yapmak durumunda. Bu hasar tespiti sonucunda bu paraların karşılığı gerçekten burada var mı yok mu? Bunu tespit edecekler. Bundan sonra tasfiye nasıl yapılır? Kime ne kadar para kalınır? Ve finansal istikrar ve güvenilirlik noktasında zarar vermeden neler çözülebilir? Buna bakıyor. Şimdi asıl soru da az önce Yusuf Bey'in söylediği müsaadele konuları bir kere şunu söyleyelim bakın. Burada bir SPK 106 bilgi suistimali. SPK 107 işlem bazı piyasa dolandırıcılığı. Türk Ceza Kanunu 155 hizmet ticari işler sebebiyle güveni kötüye kullanma. Türk Ceza Kanunu 158 nitelikli dolandırıcılık. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu 282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Yine Türk Ceza Kanunu 220. madde suç işlemek amacı örgüt kurma eylemleri var mı yok mu bunu değerlendiriyor şu an savcılık makamı. Peki burada mal varlıkları bu şekilde hukuka aykırı fiillerle artan kişiler ya da yurt dışında kaçıran kişiler sorumlu olacaklar, şüpheli olacaklar. Ancak bu kişiler hakkında bir kamu davası açılıp cezaları kesinleşmeden siz onların mallarını müsaade edemezsiniz. Bugün koymuş olduğunuz CMK 128 kapsamındaki el koyma tedbirleri hukuken geçici bir hukuki koruma tedbiri niteliğindedir. Bir kişi hakkında kesinleşmiş bir ceza söz konusu olmadan onları müsaade edemeyeceksiniz demektir. Bu da
2: ne kadar sürecek bu iş o zaman?
0: İşte o zaman bu iş biz neredeyse 4-5 yıldan aşağı aslında tam manasıyla çözülemeyecek bir iş. Ve burada vatandaşlarımızın da eğer 10 lirası bugün 1 liraya düştüyse SPK'ya karşı da idari yargıda yine Takas Bank'a karşı da adli yargıda dava açabileceği süreçler de söz konusu olacaktır. Şu anda devletin tüm yetkilileri bu işle ilgili vatandaşın mağduriyetinin en aza indirgenebilmesi ve finansal istikrar ve güvenliğin dünya çapındaki karşılığının da düşmemesi için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Bu nedenle sakin kalıp süreci takip edip devlet yetkililerine güvenmek lazım ama fiili durumun da farkına varıp burada aslında sizin o ekranda gördüğünüz ben işte satış talimatı verdim PBLK blokaj oldu dediğiniz tutar aslında hiç olmamış bir tutar da olabilir. Yani sizin o 100 bin liranız 10 milyon olmuştu ya
1: evet.
0: 10 milyon zaten hiç yoktur o 100 bin liranız belki 50 bindi ya da 150 bin liraydı. Hmm. Siz onu 10 milyon gördünüz. Böylelikle 10 milyon niye gösteriyor bunu? Diğer kişiler gelsin. Demiş ki adam 100 bin lirası 10 milyon olmuş. Ben de gireyim diyor. Ama ortada para yok. Şimdi para olmadığı zaman size SPK ya da Takas Bank hangi paradan ödeyecek bunu? Ancak bu kişileri bulacak.

0: yargılayacak, cezalar kesinleşecek. Ha, bir açık var, bir açık var. Etkin pişmanlık hükümleri var. SPK 107 3. maddede Türk Ceza Kanunu 280. suçtan kaynaklanan mal var değerli aklama suçunda eğer siz elde ettiğiniz menfaatin iki katını, en az iki katını getirir devlete öderseniz bu takdirde siz bu işten durumuna göre cezasızlık, cezada yarıda indirme gibi 3/4'e kadar indirme durumları söz konusu oluyor. Ancak bu durumda dahi bu para devlete ödeniyor, hazineye ödeniyor. İşte burada devletimizin de bir kanun çıkararak bu hazine ödenecek paranın...
1: Bu konuyla ilgili bir düzenleme olacak galiba.
0: Evet, olacak.
1: Yani Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan da buna benzer bir işaret geldi. Birazdan paylaşacaktım evet. Ama... şimdi soru aktı. Çok da güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Üstad size geleceğim ama bugün şimdi hani ismini vermiyorum. Gerçi sosyal medyada paylaşmış ama AK Parti'nin böyle önemli isimlerinden bir tanesi bir fotoğraf paylaşmış. Bir büyük ağaç böyle. Ya. Sırtında kocaman bir taş. Ağaç böyle iki büklüm olmuş. Bir şey yazmamış ama ben kendi adıma şöyle okudum. Yani hani yani o koca taşı sırtına yüklediniz diye okudum. Aynen öyle. O yüzden hani müsaade ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dava anlayışını verdiği mücadeleyi bir hatırlatmak istiyorum. Daha önce yaptığı bir arşivden bir görüntü, bir ses buldu arkadaşlar. Sonra sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın dava anlayışını.
2: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava anlayışına dair konuşması bu. Bir de Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Onlar da böyle hani selden kütü kapma telaşında gibi. Onu da bir hatırlatayım. Sonrasında sizden bir yorum rica edeceğim bu meselelerle ilgili olarak. Hani açık söyleyeyim hani AK Parti ya da Cumhur İttifakı'na gönül verenlerin bugün bir mahcubiyet içerisinde olması bile ağır bir yük de. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Erdoğan ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın.
1: Şimdi bir devamında diyor ki kabinedeki bakanlığın, Adalet Bakanlığı'nın, bürokrasisinin, saraydakilerin bütün üst düzey AK Partilerin bu fonda yaptıkları ortaya dökülmeden, bunlar cezalandırılmadan Erdoğan iktidara devam ediyorsa o da bu soygunun baş sorumlusudur. Şimdi Erdoğan'ı baş sorumlu ilan etmeye çalışan bir Özgür Özel profili var karşımızda. Erdoğan'da işte dava duruşu ya da meseleye bakış açısı bu. Siz bu işi hani hem ekonomik boyutuyla hem siyasal boyutuyla değerlendirseniz neler söylersiniz? Buradan işte selden kütü kapma telaşındaki bir muhalefetin kendine gerçekten bir oy devşirmesi mümkün olabilir mi? Nasıl okuyorsunuz tüm bu tartışmaları?
4: Şimdi hem Yusuf Bey hem Şükür Bey dinlerken şöyle düşündüm. Geçen sene bu İBB yönelik suçlamalar başladığı zaman şöyle bir ifade kullanmıştım. Yani biz hukuk bilmiyormuşuz, hukuk öğrendik. Yani irtikap, etkin pişmanlık gibi kavramlar o kadar çok ekranlarda konuşuldu ki artık biraz hukuk öğrendiğimizi düşünmeye başlamıştım. Şimdi bu son olaylardan sonra da biraz hani dinledikten sonra birkaç gündür de aktif takip etmeye çalışıyorum. Biraz da borsada öğrenmeye başladık. Yani böyle bir dünyanın olduğunu. Çünkü biz ve ben biraz geleneksel bir aileden biraz birikimimiz varsa altına yatırım yapar. Evet. Onu bir şekilde yastık altında.
1: O da düşüyor gerçi bu aralar tepe taklak.
4: Orada saklayan böyle bir geleneğin bir parçasıyım. Yani böyle çok çetrefilli finansal piyasalar gibi birazcık daha dikkat gerektiren belki biraz uzmanlık gerektiren alanlarda çok fazla faaliyet göstermedim. Bu noktada hani bu teknik meseleleri dinledikçe meselenin aslında göründüğünden çok daha girift olduğunu, yani sadece iç dinamiklerle bile açıklanamayacağını, bunun uluslararası boyutu olduğunu da görüyoruz. Yani sadece mesele borsa boyutu değil. Bunun siyaseten, ekonomik olarak, uluslararası siyaset anlamında pek çok yansıması olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda aslında çok çetrefilli bir şeyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda hani yayına başlarken şeyi koydunuz. Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'ndan sonra toplantıda söyledikleri ve şu anda belki bilmiyorum tarihini ama belki son birkaç sene
1: içerisindeki bir... Vardır.
4: Aslında birbirinden hiç farklı olmayan ifadeleri kullandığını görüyoruz. Aslında son 25 yılda Cumhurbaşkanı'nın çıktığı her platformda siyasete bakışıyla, bu millete bakışına dair aslında yeni hiçbir şey yok.

0: aslında konuştuğu zaman sürpriz bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani siyasetin milletin adına yaptığını, bu milletin değerlerini ön plana çıkarttığını, işte devletin bir noktada kendisini temizlemesi gerektiğini, bu noktada hep benzer şeyleri söylemeye çalışıyor. Ve bakıyorsunuz aradan geçen 25 senelik zaman dilimi içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın neden iktidar olduğunu, neden girdiği seçim, her seçimde bu kadar başarılı olduğunu aslında görüyoruz. Yani her fırsatta milleti öncelemesi, işte bu milletin siyaset karşısında, devlet karşısında yaşadığı dezavantajları bir şekilde çözmeye çalışması, aynı zamanda bunu uluslararası aranaya taşıması, aslında bir liderlik performansının tam olarak yansıması olarak görmek lazım. Şimdi muhalefet açısından bakıyoruz. Tabii ki şimdi şöyle bir durum var. Hani demokratikleşme dersi veriyorum üniversitede. Şimdi biraz demokratik siyasete baktığınız zaman dünyanın herhalde seçimle iktidar değişebilen hiçbir ülkesinde 25 sene boyunca bir siyasi aktör girdiği bütün seçimleri kazanamaz. Yani biz örneği aslında çok böyle olağan dışı bir şeyle karşı karşıyayız. Bu süreç zarfında karşımızda bir muhalefet grubu, bir muhalefet yapılanması var ve bunlar her girdiği seçimde zorlanmışlar. Bir şekilde siyaset üretememişler. Büyük liderlik krizleri yaşamışlar. Ve hani son 15 seneye bakıyorum, yani MİT krizinden tutun da işte 17-25 darbe teşebbüsü, işte Donald Trump'ın ilk dönemindeki o ekonomik operasyonlar, pandemi meselesi, işte depremi yaşadık. Bunları üst üste koyuyoruz ve her seferinde bu kriz ortamından bir şekilde ayağa kalkmaya başaran bir siyasi aktörle karşı karşıyayız. Yani bu ortam içerisinde tabii ki Özgür Özel de doğal olarak her fırsat gördüğü şeyde bir şekilde kendisine yontmaya çalışacaktır. Yani bu aslında siyasetin doğasında olan da bir şey. Yani siz siyaseti neden yaparsınız?
1: Ama orada mesela şöyle bir ayrıntı var bana göre, bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi siz burada yani bütün bu CHP'deki ya da yeni partideki meselelere göğsünüzü siper edip ve bugüne kadar ki tüm söylemlerinize bakın aslında bunlar AK Partililer de yapıyor ama Erdoğan bunların hepsini koruyor, kolluyor diye bir siyaset geliştirip sonra da çıkıp yani bütün bu meselelerde tam tersi bir siyaset izlediğiniz zaman insanlardaki inandırıcılığınız biraz şüpheli hale düşmüyor mu? Yani mesela şöyle olsaydı çıkıp mesela işte kardeşim yeni partide olsa CHP'de de olsa ben hiçbir yolsuzluğa müsaade etmem, herkes gidip hesabını verecek gelecek falan deseydi sonra da çıkıp buradan işte bu meselede.
2: Nasıl diyecek Veli Ağbaba'ya onu mesela?
0: Evet.
2: Siyaset o kadar dediğin gibi naif yapılmıyor. Nasıl diyecek? Her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Hadi desin de göreyim. Unutturuldu Veli Ağbaba. Hiç ağzından iki kelam duyuyor musun Veli Ağbaba'nın? Her taşın altından çıkan Veli Ağbaba.
1: Yeni partide kenarda duruyor.
2: Öyle. Nasıl diyeceksin Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Ne demek zorunda kalıyorsun? Kameraları niye kapattın? Üstüme döküldü. Döküldüğünde işte bizim itibarımız gider. O yüzden çorba üstümüze. Bu açıklamalar yapıldı. Ha ama Vadebe abisim yine yok. Sen öyle dedin. Onların da yapmak hakkı
1: yok,
2: olarak anlaşılmamak.
1: Sadece bugüne kadar tezleri de çökmüş olmuyor mu? Hani Erdoğan bunların üzerine gidemez, göz yumar diye söylüyorlardı ya. Hı hı. Şimdi Erdoğan diyor ki Cumhurbaşkanı kim varsa
2: tabii
1: gidin diyor. Yani tabii milletin diyor, tek kuruşunu kimse el uzatamaz diyor. Yani
0: sizin söylediğiniz en ideal senaryoda. Hani bu kadar yolsuzluğa bulaşmış isimlerle beraber hareket eden bir siyasetin en ideal senaryoda bunları söylememesi lazım. Ama Türkiye siyaseti içerisinde son 15 sene içerisinde Özgür Özel'in tavırlarına baktığınız zaman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ilişki, diğer siyasi aktörlerle kurulduğu ilişkiye baktığınız zaman kendi içerisinde o kadar çok çelişki var ki ve hiçbirini onun üzerinde bir maliyet oluşturmadı. Yani kendince bence söylediklerinin onun üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağı noktasında çok bir endişesi yok. Halihazırda siz bir düşünün, bir siyaset yapıyorsunuz. %20-25 civarında kemik bir oyunuz var. Ne yaparsanız yapın bu kitle size oy veriyor. Bu konfor içerisinde tabii ki bu tip ağzınızdan çıkacak veya pozisyon alırken ki pozisyon aldığınızdaki oluşabilecek muhtemel maliyetler karşısında çok bir endişeye savrulmazsınız. Ve bu konforun bir neticesinde olduğunu düşünüyorum. Ve
1: elinden şimdi bu söylemede de tepki var bu arada muhalefet kesimden. Onlar da diyor ki ya sen Erdoğan'ı kurtarmaya mı çalışıyorsun? Niye işte Erdoğan'la birlikte bu işi çözelim falan gibi tekliflerle gidiyorsun? Bırak hani AK Parti yıkılıyor zaten gibi söylemler içerisindeler. Ya yani.
0: Şu çok büyük bir konfor.
1: Orada da enteresan bir durum
0: var. Çok büyük bir konfor. Düşünün siz muhalefet partisiniz. Yaptığınız tek şey var, o da AK Parti karşısında, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir pozisyon almak. Evet. Bunun dışında hiçbir şey söyleme ihtiyacınız yok. Bir siyaset üretme ihtiyacınız yok. Ya bu öyle bir konfor ki. Yani bu noktada istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama netice itibariyle size kıssalar da yine siz %20-25 civarında oy almayı başarıyorsunuz. Yani bu konfor içerisinde siyaset yapmak da aslında Özgür Özel açısından çok avantajlı, kullanışlı bir şey. Şimdi böyle bir kriz dönemi, yani bu ekonomik sonuç itibariyle bakın son 10 senede Türkiye pek çok konuda bu dönüşen dünya siyaseti içerisinde çok önemli adımlar attı. Yani bakın askeri anlamda yerli savunma sanayi meselesi bu kadar çatışmacı bir dünyada bizi belli bir konfor alanına ulaştırdı.

0: her şekilde siyaset anlamında da pek çok siyasi krizi biz atlatarak şu anda gerek iç siyasetteki istikrar gerek uluslararası anlamda pek çok diplomasi mekanizmasında bir parçasıyız. Mekke Anlaşması da bunlardan bir tanesi. İşte geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanlığı'nın o Türk evinde yaptığı görüşmeleri de üst üste koyduğun zaman aslında siyaseten de diplomatik anlamda da belli bir konfor alanına ulaştınız. Ama burada en kırılgan nokta tabii ki doğal olarak ekonomik alan. Ekonomik alan da zaten öyle bir alan ki sadece siz iç dinamiklerle yönetemiyorsunuz. Yani şimdi burada hem Yusuf Bey hem Şükrü Bey dinlerken tekrardan buna kani oldum. Uluslararası anlamda pek çok dengenin işlediği bir yapıyla karşı karşıyayız. Tabii, yani tabii. Yabancı yatırımcı geliyor, belli bir alana yatırım yapıyor, bir gece ansızın parasını alıp çekebiliyor. Yani otomatikman bunun bütün maliyetini siz toplum olarak, devlet olarak karşılamak durumundasınız. Şimdi ben son birkaç seneye hep şöyle baktım. Yani dünya değişiyor, bölge değişiyor, Türkiye de değişiyor. Ve bu değişen dünya siyaseti içerisinde bence Türkiye pek çok noktada adapte oldu ve kendisini bir anlamda bir üst seviyeye çıkartmak için uğraşıyor. Burada tek bir alan kaldı bence geride. Şöyle genel resme baktığımızda. Bu da ekonomi alanı. Yani biz uzun süredir neyi vaat etti bu hükümet topluma? Dedi ki bakın bizim etrafımızda bir savaş var. Krizler her yerde. Biz güvenlik meselesini öncelemek durumundayız. Ve 2023 seçimlerinde toplum bunu satın aldı. Yani biz güvende kalamazsak başka hiçbir alanda aktif hale gelemeyeceğiz.
1: Ama işte doğru.
0: Bunun da bir maliyeti var.
1: Kabul ediyorum.
0: Bunun da bir maliyeti
1: var. O maliyeti, ekonomik maliyet. O maliyeti yükleniyor millet ama şimdi Erdoğan da talihsizliği mi büyüyor? Yani şimdi mesela Ukrayna-Rusya savaşı bittik diye beklerken bu sefer İran çıkıyor. Yani
2: onu söyleyeyim. Dünyanın yani börüne hani, file oturmuş.
1: Evet yani hani evet. Şimdi mesela bunu biz kendi aramızda sohbetlerde de konuşuyoruz. İnsanlar da konuşuyor. Bir de ben 24'ün haber koordinatörü falan deyince konu ister istemez hemen buraya geliyor. Ya insanlar ama genel anlamda şöyle bir yere gelmiş vaziyetteler. Ya fırtınayla ilgilenmiyorum artık. Limana getiriyor mu getirmiyor mu gemiyi? Hani öyle bir durum oluşmuş ne yazık ki. Yani bunu evet. Kabul etmemiz lazım. Mesela ben anlatıyorum mesela ya bak diyorum 2015'ten bakalım diyorum işte Gezi kışkırtmasına bakalım. İşte FETÖ operasyonlara bakalım. Darbe girişimine bakalım. İşte çıkan savaşlara bakalım. Sınır ötesi 4-5 tane büyük operasyona bakalım. Sadece Kaan projesine 32 milyar dolar para gerekiyor diyorum. Hani bir baktığınız evet. Zaman. Ondan sonra ama bunu koyuyorsunuz. Sonra şey böyle şey tamam yani hani.
0: Ya bu da işte siyasetin yani, doğasında bir şey. Evet. Yani dünya siyaseti bu tip şeylerle karşı karşıya. Yani siz bir alanda adım atıyorsunuz, kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ama başka bir yerde sizin kontrol edemediğiniz bir alanda bir kriz peyda oluyor ve o da size maliyet üretiyor. Bakın hepimiz günlük hayatımıza devam ediyoruz. İşte aracımıza benzin almaya giderken
1: kombo fiyatları
0: yani bizi otomatikman etkiliyor. Yani şimdi burada Türkiye ne kadar ekonomik anlamda da siz yasada çıkarsanız, belli şeyleri düzenleseniz ama enerji konusunda yaşadığınız sıkıntılar ekonomik dengelerinizi alt üst edebiliyor. Bir de kaldı ki bu tip noktada belki de bunu biraz hayra da yormak lazım. Bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın sergilediği o kararlı tavır belki de ekonomik anlamda pek çok meselenin aslında düzelebileceğine dair işaretler de veriyor. Ben bu krizi nasıl yöneteceğiz? Bize geçmiş şunu söylüyor. Erdoğan bir şeyi vaat ettiğinde özellikle kırmızı çizgi ilan ettiği andan itibaren o noktada çok kararlı adım atan bir siyasetçi. Biz geçmişte yaptıkları bize bu anlamda da önemli adımlar atacağını söylettiriyor. Yani buna olan inancımızı da artırıyor. Bekleyip göreceğiz. Tabii ki bu sadece söylem üzerinden gidecek şeyler değil. Yasa tasarısından bahsettiniz. Hani ben de bununla ilgili bir şey olacak mı diye kendi içinde merak ederken aslında iyi bir noktaya değindiniz. Yani bu sadece söylemle birilerinin parasını el koymayla veya tutup bu tip bir şeyle değil. Yani adli bir çözüm değil. Bunun yasal düzenlemelerle desteklenmiş kurumsal anlamda da öngörülebilir
1: ama
0: bir şey dönüştürülmesi lazım.
1: Şöyle bir şey yani hani haddimi de aşmak istiyorum ama dolandırıcılık meselesine ne kadar yasal düzenleme yaparsanız yapın yani. Hani mesela bugün alo dolandırıcılığı diye bir şey var. Biz binlerce haber yaptık. Anlatıyoruz. Ya profesör dolandırıyor adam açıyor telefonu. Biz evet. Diyor sizin adınız diyor.
2: Bu öyle bir şey değil ama.
1: Değil. Her şeyi söylüyorum. Mesela bu işlerde hep arkadan dolanmaya çalışanlar olacaktır muhtemelen.
2: Ya bunu öngörenler var. Maliye Bakanı 8 ay önce söylemiş evet. Buralarla ilgili. Yani o üzerine alınması gerekenler de alınsın
3: Savcılık
2: yani.
3: Savcılık Makamı'nın yazısı var.
1: Tabii Temmuz ayında.
3: İsimleri vererek.
2: Yani kimin ihmali varsa onlar da alınsın yani.
1: Söylemişler.
3: Dolayısıyla işte bu mevcut kriz ne yazık ki hem uluslararası finansal güven istikrar zedelediği gibi devletimizin en önemli kurumlarına da var olan güveni zedeleyecek bir boyuta ulaşıyor. Bu kadar ve bu tespit edilmiş. Maliye Bakanı açıklamış, Savcılık Makamı bir yazı yazmış. Şimdi bazı şeylerde yani tehlikeli dolandırıcılığa bu gerek yok ama sermaye piyasası kanunundaki suçlarla ilgili ona muhalefetle suçlarla ilgili SPK'nın izin vermesi lazım. SPK izin vermediği takdirde siz soruşturma açamıyorsunuz. Şimdi zaten problem oradan meydana geliyor. Bir yıldan fazla süredir bu durum tespit edilebilir iken gerekli müdahaleyi yapmamanın sebebiyle binlerce vatandaş mağdur edildiyse yani şuna bakıyorsunuz burada bir illegal durum söz konusuysa, siz burada haber koordinatörünüz, birisi yanlış yapsa dur dersiniz değil mi? Burada yanlış yapıyorsun. Burada da yetkili kurumlar var ve bir tane değil. Fon saklayıcı kuruluşlar var, SPK'sı var, Takas Bankı var. Orada bir sürü şirket var, Ticaret Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var, savcılığı var. Bunlardan bir tanesi bu işleme el atıp dur demiyorsa diyor vatandaş, burada bir sıkıntı yok, ben girebilirim diye düşünüyor. Haklı, helalli kısmı bana kalırsa her hak olan helal değildir. Doğru bakıyor olmak, sizin için çalıştığınızdan başkası yoktur düşüncesi varken birine bin verilen bir yerde bir dakika bu haram diyor olmak lazım. Burası ayrı ama bu güvenin söz konusu olduğu bir yerde de siz bu güvenin devam etmesine bir şekilde sebebiyet verdiyseniz, işlemlerin yapılmasına engel olduysanız, zaten şu an araştırılan noktalardan bir tanesi İbrahim Bey, bu süreçte savcılığın ve SİPK'nın bu adımları atmasına engel olan kimler?
1: Tam onu soruyorum. Bir sümen altı durumu olmuş diye düşünüyorlar.
2: Masak başkan yardımcısı iki defa içeri alınmış. Yani burada bir şey var dediği için.
3: Aynen öyle.
2: Yani kusura bakmayın, bunları konuşalım.
3: İşte zaten problem orada. Evet. Yani burada bu kişiler o sistem içerisine girip paralarını kurtarabilmek için, içeride de para olmadığı için daha çok yatırımcıyı içeriye sokarak onların paralarını alıp dışarı çıkmanın yolunu aramış.
0: Evet.
3: Bu yolu ararken de bir sürü insan devletimizin güvenirliğine, Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenirliğine, bu milletin çalışmasına, devletin kurumları olan güvenirliğine itibar edip oraya, borsaya yatırım yapmaya devam etmiş. İşte zaten temel sıkıntı burada. Dolayısıyla siz evet finansal kurallar gereğince ayın 16'sı ve öncesini ayrı, 17'si 16'dan sonrasını 1,5 lirasını ayrı değerlendirebilirsiniz. Ama bu 16 Eylül 2026 1,5'tan sonraki insanları da zulmetmek niteliğine gelir. Çünkü o zaman kaçıran kaçırdığıyla kalmış gibi bir zihniyet durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Bu bambaşka bir sıkıntıyı doğurur. İşte burada devletin de şu an içinde bulunduğu zor durum bu. Yani hangisini hangi şekilde kimseye zarar vermeden uluslararası piyasaya da buradaki güvenilirliği zedelemeden bir imaj çizmek zorunda. Gerçekten zor iş. Allah yardımcı olsun.
2: Çünkü şöyle yaparsan şöyle olur diye tık tık bir çözüm yolu yok.
0: Bir de galiba
2: yani hukuk işin içine girdiğinden de. Ama şu, vatandaş şuna bakar kardeşim. Şükrü Hoca çok güzel anlatıyor. Ama vatandaş Şükrü Hoca'yı dinlemez. Beni dinler.
3: Aynen.
2: Niye beni dinler biliyor musun? Ya Şükrü Hoca da gelmiş ceza kanunu kitabı almış onu anlatıyor. Verin benim paramı kardeşim.
1: Bir ara.
2: Bunu der yani.
3: Doğru.
1: Peki.
3: Doğru.
1: O zaman kısa bir mola verelim. Birazdan bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz efendim. Kim ne yediyse hesabını versin. Net mesajımız bu. Birazdan bizim birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Kim varsa hesap verecek manşetiyle masalına vardı fon soruşturmasını konuşmaya devam ediyoruz efendim. Tabii AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e de mesele soruldu. O da konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Onu sizlerle paylaşacağım ama öncesinde bir de bir not paylaşacağım. Az önce telefonuma geldi. Sosyal medyada Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun fotoğrafıyla işte bu fon vurgunu meselesinde listede adı var diye paylaşımlar yapılıyormuş. Diyorlar ki Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu değil, önceki dönemlerde eski genel müdür yardımcılığı yapmış olan Tevfik Göksu'dur. Algı ve işte manipülasyonla bizim fotoğrafımızı kullanarak listede varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Sayın Göksu'nun bu tür yatırımları yoktur, böyle bir listede de yeri yoktur gibi bir değerlendirmeleri var. Hatta şöyle bitirmiş, bir yalanı çokça tekrarlamak onu gerçek haline getirmez. Bu konuyla ilgili olarak yasal haklarında kullanacaklarını söylemişler. Konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi orta bir sürü isim atılıyor. Ama işte bize de deniyor ki işte, hadi konuşamıyorsun, o ismi de söyleyemiyorsun ama
2: biz, gel o zaman programı sen
1: bizim
2: yap.
1: Elimizde bilgi belge olmadan, resmi kanallardan gelen bir şey olmadan spekülatif manipülatif işler yapmıyoruz. Geçmişte de yapmadık, bugün de yapmıyoruz. Çünkü hani hem birinin vebalini almak, kul hakkını sırtımıza yüklenmek istemiyoruz. Hem de gerçekten yanlış bilgilendirmiş de olabiliriz insanların itibarlarını. Bizim yani habercilik anlayışımızda olmayan bir mesele. O yüzden hani bu tür konularla ilgili hassasiyetimiz var. Varsın biz hani Türk medyası olarak

0: bazı bilgileri biraz geç sizlerle paylaşıyor olalım. Varsın hani tamam bizi eleştirsinler ya onun ismi vardı siz söylemediniz de ama biz elimize ulaşan resmi bilgi dışında işte yargı kaynaklarından işte Maliye Bakanlığı'na ya da başka kaynaklardan gelen resmi bilgiler dışında bu tür spekülatif manipülatif işlere bulaşmıyoruz, girmiyoruz. Çünkü önce insanların da kişisel haysiyeti, itibarı ve tabii ki doğru bilgi ve haberciliğin etiği anlamında da bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir Ömer Çelik'in açıklamasını bir izleyelim arkadaşlar.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
0: Şimdi Sayın Alabağır'da şu soruyu da sorayım. AK Parti içerisinde bir kurul oluşturulmuş. Onlar da bu meseleyle ilgili incelemeler yapıyorlar anladığım kadarıyla.
2: Evet.
0: Ama bu işte kendi bilen de biliyor. Erdemli olan da çıkıp doğrudan hani kendisine ilgili bir şey söylenmeden istifa etmeyi de gerektirir mi? Siz hani bu tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Şimdi bir yandan da az önce konuştuğumuz meseleye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzuna da ağır bir yük bıraktı bu kişiler.
2: Tabii.
0: Hani siyaset yaparken hangi sorumluluklar altında olduğumuzu...
3: Sadece hani, siyasetçi değil, bürokrasiyi unutmayalım.
0: Doğru, bürokraside de yer alırken yani hani... Neden hani bu meselelere ağızda bir hassasiyet göstermesi gerektiğini bir daha bir hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani gerçekten mesele bir hani ülke meselesi.
3: Tabii.
0: Türkiye hani bu tür meseleler hani tamam siz hani dünya malına meyledebilirsiniz, zenginize zenginlik katabilirsiniz ama bir de gerçekten memleketin mücadele etmesi gereken büyük alanlar var. Hani Erdoğan'ın altını oyarak, aşındırarak bu alanların da aslında tabii, altını oyuyorsunuz, tabii, aşındırıyorsunuz desem haksız mı olurum bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz.
3: Tabii. Yani tabii ki sadece Erdoğan'ın değil, muhafazakar camiadaki birçok insanın da töhmet altında tutulmasını sağlıyorlar. Yani muhafazakar camia çok konularla ilgili hassastır. Öyle 3 kişinin şeyini 3000 kişinin üzerine teşmil edemezsiniz. Ama maalesef var. Mesela Yavuz Ağıralioğlu çıkıyor diyor ki, işte başörtüsü sorununu çözecektiniz diyor. Başörtülüler borsayı bilmem ne yaptı falan gibi böyle bir açıklamalar.
4: Çok ayıp. Çok ayıp.
3: Yani çok ayıp fırsatta yani. Pusuda mı bekliyorsun? Evet. Yani Muhsin Yazıcıoğlu tarafından arkadaşlık edilen onun elinde yetiştirildiğini iddia eden kişi sen misin gerçekten? Böyle bir şey olabilir mi? Yani fırsat bekliyorsun derler adama yani. Şimdi bunlar falan yenilir yutulur şeyler değil. Bunlar tabii ki belli bir camiaya bu konuyu mal etme konusunda pusuda bekleyen adamlar var. Var yani. İşte YouTube yayını yapan falan bir beşli grup var. İmamoğlu ile ilgili tek kelime söylememiş adam. Diyemiyoruz adama sen onu gördün mü? Oh o da yapsın diye. Asla. O yüzden diyoruz kimin zerre kadar sorumluluğu varsa mutlaka bunu ödemeli. Ama ben şunu görüyorum. Ben bak bürokrasinin içinden geldim İbrahim. 30 sene bürokrasinin içerisindeydim. Bu bürokrasinin içerisinde de gerçekten farklı bakanlıklarla müşterek çalışılacak projeleri falan da yönettim. Bu bürokrasinin içerisinde o günde de bugünde de bir bürokratik tayfanın kendilerine ait yarattıkları, oluşturdukları has alanlar var. Bu has alanlar siyaset tarafından neşter atılmadığı takdirde zaman içerisinde kendi feodal beyliklerini orada ilan ediyorlar. Mesela bunun içinde de göreceksiniz. Bize bir şey olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz sistemin içerisindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan var. Bize bulaşamazlar falan. Yani siyasetçilerle fotoğraf çektirip de iş gören o kadar çok insan var ki.
0: Doğru.
3: Bir şey oluyor mesela. Aa bak gördün mü Süleyman Soylu'nun onunla fotoğrafı varmış. Ya Süleyman Soylu Türkiye'nin en tanınmış siyasi isimlerinden gittiği her yerde binlerce adam fotoğraf çektirmek ister. Öyle mi? İbrahim Güneş'i görünce çekinelim diyen var. Süleyman Soylu'yla niye çektirmesinler yani? Buradan iş devşirenler var. Bürokrasi böyle zehirli bir şeydir yani. O yüzden ben sadece siyasi anlamda değil, bürokratik anlamda da kaldırdığınızda altından kimin çıkacağına iyi bakmak lazım. Ön almaya başlamış birileri daha şimdiden.

0: tamam mı? Yaşa var ol. Hemen şey. Kardeşim, yani 150 milyon yatırmışsınız, 2 milyar alıp çıkmışsınız değil mi? Ya bir insan 150 milyonu nasıl biriktirir? Hani sanayici falan değilse. Helalinden biriktirdiyse, örneğimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir, gemileri ticaret yapıyor Hint Okyanusu'nda falan. Tamam mı? Ama kör kuruşuna kadar vergilendiriyor, zekatlandırıyor falan, tamam mı? Biriktirmiş olana bir şeyimiz yok. Hiç kimse 2026 yılında Türkiye'nin tanınmış iş insanlarına niye senin milyar doların var diyebilir mi? Demez. Yani adamın fabrikası var, üretiyor, açıklaması var. Ya kardeşim sen siyaset yapıyorsun. 150 milyon TL'm var, 200 milyon TL'm var. Vallahi torununa yeter adamın. Tamam mı?
1: Tabii canım.
0: Nasıl bir açgözlük ve tamahkarlıktır ki buradan milyar alıyorsunuz? Bu kabul edilebilir bir şey değil. İşte Mustafa Sandal'ın eşinden mesela örnek verelim. 11 milyar.
1: Korkunç.
0: Abi yani nedir bunlar yani? Nedir bunlar? Daha biz afet krizini yeni atlattık. Derince'deki depolarda milyarlık malzeme çıktı. Ya. Vanlı Karahaydar'ın gittiler açtılar. 950 milyon TL para çıktı. 1 milyar da onun arabalarının içinden çıktı. Abi oraya açıyorsun böyle, buraya açıyorsun böyle, şuraya açıyorsun böyle. Namuslu ve dürüst yaşamak insanlara yetmiyor mu yani? Elbette para kazanacağız. Fakirliği Allah'tan istemeyeceğiz. İyi halli olacağız. Tamam mı? Bu ayrı bir konu.
1: Siz böyle söyleyince ne diyordu, futbolcuların fon vurgunu aklıma geldi. Onlar da %500 faizli dolar veriyorlardı bir ara.
2: Yani 10 milyon
1: onlar da sonra biz dolandırıldık diye geldiler. Haksız alır.
0: Sadece orada olmadı. Çiftlik, bank oldu, o oldu, bu oldu. Var memlekette kardeşim yani 1'e 1000 veriyorum dediğinde lap koşarak götürüp geliyor. Tamam mı oraya verip oradan acaba şey yapabilir miyim? Şimdi dolayısıyla Sayın Ömer Çelik'in söylediği konuların çerçevesi çok açık. Milletin gönlü iki şeyle mutmain olacak İbrahim. Bir, kim ne yaptıysa bir kere millet ismini görmek istiyor kardeşim. Hiç kimseden saklamayın. Tamam mı? Bir kere millet bunu görmek istiyor. İki, bu konuyla alakalı dişinden tırnağından arttıranların parasının bir an önce ödenmesi lazım ki Şükrü Bey daha iyi bilir. 1 milyon altında olanların bir an önce işleme sokulacağı söyleniyor. Ondan sonra çünkü küçük meblağlar 10 bin lira, 50 bin lira, 500 bin lira varsa onlar şey yapılacak herhalde. Üçüncüsü de
1: böyle bir şey mümkün mü üstad ya? Şimdi burada dedi ki 4-5 yılı bulur bu dava süreçleri falan.
0: Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden tasfiye işlemleri başlatılacak ve açık 1 milyonun altındaki hesaplara öncelik verilecek diye ben de medya üzerinden yapmış olduğum
2: sanki
0: okumalardan
2: öncelik
0: dolayı
2: öncelik durumu yok mu?
3: Şimdi tabii bu açıklama çok sağlıklı değil. Şimdi burada SPK'nın bir süreç yürüttüğünü ve gerçekten ortadaki facianın, fecaat durumun boyutlarının ne olduğunu tespit etmekle ilgili bir görev söz konusu. Zaten bunu 3 ay değil de 6 aya çıkarmasının sebebi aslında bu durumu tam net olarak ortaya koymak, öncelikli alacaklılar. Yani o fonların borçları kimler? Bunları tespit etmek, onları ödemek, ondan sonra tasfiye sürecinde vatandaşın parasını ödemek olacak. Az önce bahsetmiş olduğum gibi 16 Eylül 1,5 yıl öncesinde olan kişiler satış emri verdiyse öncelikle alacaktı pozisyona
2: tamam
3: gelecekler.
2: Şöyle, şimdi
3: bunları ödeyecekler.
2: Bir yerde para var mı şu anda?
3: İşte bunu şu anda bilmiyoruz. Ne kadar para olduğunu da bilmiyoruz. Yani şu anda şöyle düşünün. 500 bin, 455 bin vatandaşının sadece yatırmış olduğu ana parayı diyelim. Hı hı. 100 milyar diyelim. Tamam mı? Ama şu an fonda belki 30 milyar var.
2: Çünkü kalan 70 milyar arabalar satılacak. O villalar satılacak, yatlar satılacak.
3: O başka bir aşama. Evet. Bakın bu 30 milyarı da siz nasıl elde edebileceksiniz? Bunları borsada satacaksınız. O satış değeri üzerinden alıcı bulacaksınız. Bu takdirde söz konusu paralar ödenebilir.
2: Ama borsada hisseler düşüyor şu anda. Kim alacak ki
4: işte
2: onları?
4: Güven kalmadı. Zaten, problem o zaten.
3: Zaten problem burada. Mesela bir evimle ilgili katılım, evimle ilgili emlak katılım bankasında bir devletimiz bir devir süreci başlattı. Evet. İşte burada o zararlar daha az indirgensin. Konut sektörüyle ilgili problemler yaşanmasın diye böyle önleyici bir takım adımlar da atılıyor. Dolayısıyla burada sakin kalıp süreci takip etmek lazım. Şu olabilir. Yani 1 milyon altı gibi bir durum söz konusu değil. Burada piyasanın kuralları çok belli. Öncelikle alacaklar. Borçlar ödenecek. Ondan sonra diğer kişilerin tasfiyedeki payı oranında, hissesi oranında o fondaki gelir ne kadarsa onlara bölüştürülecek. Para kalmama ihtimali de olabilir mi? Olabilir. Burada işte şu devreye giriyor. Sermaye piyasası kanununun 82, 83, 84. maddeleri gereğince eğer bu para ödenemezse SPK'nın bir karar alma etkisi var. O karar alma etkisi de şu. Yatırımcı tazmin merkezi denen bir merkez var.
1: Tam onu soracaktım.
3: Fonda para olmadığında
1: gibi bir şey evet, yok mu işte diye.
3: Fonda para olmadığında şu anda 2 milyon 60 bin TL civarında olması lazım. 2 milyon 60 bin TL'ye kadar yatırımcı tazmin merkezi küçük yatırımcıların ya da fonda zarar gören kişilerin paralarını karşılamakla mükellef hale gelecek. Bununla ilgili kararı SPK karar verecek. Karar verdikten sonra 3 ay içerisinde ödemeler gerçekleşecek.
1: Bir dakika, burası çok önemli. Ben mesela bunu ilk kez duyuyorum. Vatandaşlar da merak edeceklerdir. Çünkü ben de onu düşünüyorum. Mesela şimdi bankaya gidip mevduat yatırıyorsunuz. Diyor ki devlet şu an rakam attıramaz. 500 bin liraya kadar devlet garantisine. Yani banka bile batsa sana 500 bin lira alırsın.
3: 2 milyon 60.
1: İyi bir rakammış. Fena bir rakam değil. Tamam. Yani böyle, hani böyle... İşte mesela bu sitedeki aidatları toplayıp götüren arkadaş muhtemelen şu an kafasını duvarlara vuruyor bu haberler.
0: Ama neden iyi bir rakam? Çünkü bankalar daha sıkı denetleniyor. Daha speküle edilmesi zor şeyler, kurumlar.
3: Burada şu çok önemli bakın. Yatırımcı tazmin merkezi neyi karşılar onu da söyleyelim. Şimdi yatırımcı tazmin merkezi siz bir fon aldıysanız, hisse senedi aldıysanız bu saklayıcı kuruluşlarda var ya. Bu hisse senedini size veremiyorsa ya da nakdi size ödemiyorsa devreye giriyor. Ancak... Yani bir dolandırıcılık vakası varsa devreye giriyor. Ancak siz hani akıllılık yapıp birilerinden bilgi öğrenip o piyasa hareketliliğinden dolayı zarar gördüyseniz yatırımcı tazmin merkezi bunu karşılamaz. İşte burada yatırımcı tazmin merkezinin devreye girebilmesi için SPK'nın bu süreç sonunda bir karar vermesi lazım. Böylelikle mağdur edilen vatandaşlarının 2 milyona kadar parasının yatırımcı tazmin merkezine ödenmesi için bu kararı uygulamaya koyması
1: gerekir. Peki burada bir sorum daha var o zaman. Hı. Konuyu açtı ama yatırımcı tazmin merkezi parayı nereden alıyor?
3: Şimdi yatırımcı tazmin merkezi...
1: Yani şu vatandaş ben ödemek istemiyorum diyor çünkü vatandaş benim tabii, param verme diyor.
3: Şimdi hem borsada piyasada işlem yapan firmaların üzerinden elde ettikleri gelirler üzerinden bir pay burada.
1: Tamam. Bir sigorta bedeli
3: evet,
1: var aslında.
3: Evet ayrılıyor. Hı. Onun üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Tabii burada amaç isteriz ki yatırımcı tazmin merkezi de bu parayı böyle karşılamasın. Burada dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştiren kimler varsa bunlar tespit edip cezalandırılsın hızlı şekilde. Onlardan elde edilen paralar müsaade edilerek bir kanun da çıkarılarak vatandaşımıza ödensin. Ama burada ben size şunu söyleyeyim. Bu işin hakkaniyetli çözümü ne biliyor musunuz? Vatandaş gözüyle baktığınızda herkese ana parası kadarını... ticari faizle ya da yasal faizle birlikte ödemek. Ama bunun uluslararası literatüre geçtiğinde, finansal güvene, istikrara geçtiğinde de ya sen bir borsa kuruyorsun. Bunu her türlü denetim içerisinde koyuyorsun. Yabancı yatırımcı geliyor.
0: Biri 10 kazanıyor.
3: Şimdi yabancı yatırımcı geldi.
0: Diyor.
3: Şimdi yabancı yatırımcı geldi. Biri 1 milyar aldı gitti. Türk vatandaşının suçu ne? Hadi gel açıkla şimdi bakalım. Yabancı aldı gitti. Ona dokunamayacaksın.
1: Onlar giterken onlar erken çıkıp gittikleri için.
3: Erken çıktı.
0: Uluslararası anlamda Türkiye'nin itibarının ve borsanın itibarının
3: zedelenmemesi
0: için.
3: Burada terörizmin finansmanı noktasında bir şey olsa bununla ilgili mal varlığı dondurma işlemlerini yurt dışındaki kişilerle ilgili soruşturma başlatıp oralara da tezahür ettirebilirsin. Ama şu anda mevcut verilerde böyle bir durum da söz konusu değil. Yani kendi içerisindeki... Ülkemiz içerisinde bir takım grupların bunu yaptığı ortaya çıkıyor. İşte burada şunu çok söylemek lazım.
1: Yani yabancı yatırımcı şunu mu söylüyor? Kardeşim ben orada bir yatırım fırsatı gördüm. Gittim paramı yatırdım. Siz orada çevirdiğiniz alevere dalevere beni ilgilendirmez.
0: Evet,
1: ben
0: aynen.
1: Kurallar belliydi. Sonradan da kuralı değiştiremezsin. Ben paramı istiyorum mu diyor.
3: Der. Evet. Haklıdır. Şu anda bu fona yatırım yapan vatandaşlar da bunu der. Haklıdır. Çünkü burada bir sistem var ve buradaki sistem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bir sistem. Onun finansal istikrarını temsil eden Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul, Takas Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, bütün bu kurumların yani devletimizin itibarı demek bu. Şimdi bu grup içerisinde siyaseten bir yere gelen insanlar var. Bürokratik olarak bir yere gelen insanlar var. Ya insan şunu düşünmez mi? Sayın Cumhurbaşkanı başta da olmak üzere size her türlü konumu imkanı vermiş olan bir lider varken, her türlü imkanı size sunmuş olan bir lider varken, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidip onunla 5 dakika sohbet etmek için gözyaşlarını döke döke ağlayan insanlar varken, siz her gün onun yanındayken ve onun sayesinde bir yerlere gelirken, böyle bir ahlaksızlığın bulunduğu ortamda, 1'e 1 milyonun verildiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da yetkililere gidip burada bir ahlaksızlık var, biz buna izin veremeyiz, bize bu yakışmaz dememenizin tam karşılığı tam nasıl bu anlatılabilir? Tam. Ya siyaset ahlaklı bir toplumu inşa etmek için kullanılmayacaksa neden var? Şimdi o yüzden İslam'a gönül veren birisi olarak dünyada da bütün mazlumların ahının karşılığını almak için mücadele eden bir lidere, böyle bir devlete sahip iken, Türk milletinin kökeni böyle bir kökenden, ahlaklı bir kökenden gelirken tüm devletimizi, tüm milletimizi, yetim insanları, Gazze diye konuştuğumuz her yayında Gazze'deki çocukların ahının karşılığını, köylerde, kerpiç evlerde yaşayan, okula gitmek için her gün 15 kilometre, 20 kilometre yürüyen, aç susuz kalan, bir soğanla, ekmekle karnını doyurmaya çalışan çocukların hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bu aldığınız para helal değildir. Bunu ahirete kadar ödemeye çalışsanız ödeyemeyeceksiniz. Verdiğiniz zararı parayla geriye getiremeyeceksiniz. O yüzden şu an itibariyle onurlu bir davranış en azından gerçekleştirsin. Kimse bunu yapanlar, hangi görevdeyseler çekilsinler. Bu kadar çekilsinler basit. Ortaya. Hiç beklemesinler, evet, çünkü tamam, her geçen gün zarar oluşturacak. Bunun başkalarından duymamız halinde her geçen gün, bakın Adalet Kalkınma Partisi'nde bir partiye değil, Türk milletine, Türk devletine, İslam'ı zarar vermiş olacaksınız. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun, gereğini yerine getirin.
1: Ama işte burada mesele şu, acaba o vicdan var mı? Şimdi zaten hani Rabbim ne diyor? Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Yani hani şüphesiz zaten onu gözeten insanlar hani bu tür ilişkilere girerler mi bilmiyorum. Yani ben
4: burada şey sorsak, bu yani uluslararası piyasalar konusunda repütasyon, güven meselesinden bahsettiniz ya. Bu kadar zor şartlar içerisinde biz bunu ne kadar öncellemeliyiz? Yani
1: bir de ben de bir şey sorayım
4: parantez içerisinde. Bence çok hassas bir şey. Şimdi bir seçim yapmak durumundayız. Yani biz hem uluslararası piyasalara güven vereceğiz ama bir taraftan da içerideki mağduriyetleri gidermeye çalışacağız. Ama bir burada bir seçim yapmak durumunda da
1: bir de bir şey daha soracağım. Üstad, siz literatürü incelemişsinizdir. Böldüm, affınıza sığınırım ama unutmayayım. Bir tek bizim başımıza gelmemiştir diye düşünüyorum. Bu işleri mutlaka akıl hocaları başkalarında da var. Onlar nasıl çözmüş bu işleri?
3: Şimdi Amerika'da clawback denilen bir sistem var. Daha önce bunun Madoff dediğimiz olayda gerçekleştirdiler. Geçmişe dönük olarak burada o bir koyup milyarlar alanlar, o bilgi manipülasyonu yapılan insanlar sırasıyla tespit edildi, soruşturmalar açıldı, davalar açıldı, onların mal varlıklarına tedbirler konuldu, müsaade edildi, insanlara geri ödendi ama ne kadar sürdü biliyor musunuz? 16 yıl.
4: Oo. Evet, çok zor bir süreç.
3: 16 yıl sürdü. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hukuk kuralları içerisinde hareket etmek zorundayız. Ben bir şeye el koydum demiş olmanız bu geçici bir hukuki koruma tedbiri. O kişiden daha iyi korumak zorundasınız. O yargılama sonunda o kişi o işten ceza almazsa, beraat ederse o parasını da ticari faiz ödemek zorunda kalacaksınız. Yine vatandaşa yük olacak. Doğru. Dolayısıyla şu anda uluslararası literatürde hani o güven mi mağdur vatandaşlar, aslında ikisi yan yana gidiyor. Uluslararası güveni sağlamadığınız takdirde piyasa şuna bakacak, uluslararası firmalar. Sen orada mağdur eden insanları ne yaptın? Çöpe mi attın? O zaman sen güvenilmezsin.
4: Evet.
3: Sadece benim paramı ödemişsin diye bakmayacak. Zaten buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, uluslararası bir yatırım şirketi tarafından yapılan ihbar sonrasında olayın çok daha büyük patlak vermesi ve paraların çekilmesi sonrasında insanların satış talebini karşılık verip temelde düşürmüş olması. Düştü. İşte burada gerçekten çok zor bir süreç içerisindeyiz. Bu süreç umarım çok kısa zamanda atlatılabilir. Ama hukukun da sınırlarının olduğu yerler var. Uluslararası finansın koordine edilmesi, fiyat istikrarının güvenliğini sağlanması noktasında. Ama çok açık net şunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada göstermiş olduğu irade, bu işin peşine gidilsin, sonuna kadar gidilsin iradesi çok kıymetlidir. Bunu duyan hakim savcılar da gereğini sonuna kadar yerine getirecektir.
4: Burada bir ekleme yapabilir miyim?
1: Tabii.
4: Şöyle, şimdi bu uluslararası şikayet meselesini düşününce, şimdi Türkiye'nin son dönemlerdeki dış politikasını falan incelediğimizde, özellikle İsrail ile, Amerika ile ve Avrupalı devletlerle kurduğumuz ilişkiye bakınca, sanki bu şikayet, yani uzun süredir bu meselenin aslında bilindiği, hani SPK'nın tavrı, işte başsavcının tavrı, uluslararası yatırımcılar da aslında bu borsa manipülasyonu, bunun farkında olan pek çok uluslararası yatırımcı var. Ya bunun sanki zamanlaması da biraz enteresan geldi bana. Yani siz öyle bir zamanda bir şikayet yapıyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de böyle bir şey ortaya atıyorsunuz. Ve kaldı ki 2-3 ay sonra Türkiye'de bütçe görüşmeleri başlayacak. 2027 bütçe görüşmeleri başlayacak. Şimdi bizim bir de uluslararası
1: siyasette... Merkez Bankası Başkanı 5 Ekim'de mecliste bir sunum yapacak tüm milletvekillerine. Muhtemelen orada şimdi vaveyle kopacak.
4: Yani buradaki bu dönen krizin sadece... basit bir alacak verecekten öte sanki uluslararası anlamda siyasi dengelerin, ekonomi dengelerin de Türkiye'ye karşı bir pozisyonunda sonucu gibi geliyor bana.
5: Olabilir ama siz de yumuşak karnınızı göstermeyeceksiniz bu işlerde. Çünkü yani düşman düşmanlığını her zaman yapar. Sizi ekonomik operasyonla çeker, siyasi operasyonla çeker, askeri operasyon gücü yeterse çeker. Birazdan Yunanistan'ı konuşacağız. Hatta yavaş yavaş o başlıkları da geçeyim müsaadenizle, süremiz hızlı akıyor bugün. En son şu şeyi de bir verseniz arkadaşlar, Sayın Kurtulmuş'un açıklamasını. O da bugün hani Portekiz'den de sert mesajlar vermişti, öncesinde de vermişti. Bir izleyelim.
6: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Kamuoyuna sızan bilgiler çerçevesinde bunu söylüyorum. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
5: Şimdi rejide bir panik hali oluşturdum kalemim düştü alırken. Şimdi... Bu bölümü kapatacağım yavaş yavaş ama Sayın Olabar'dan çok kısa başka bir değerlendirme isteyeceğim. O bölümü geçmeden. Üstad, muhalefet cephesinden bir cümle de olsa sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü bir yandan da bu süreçte Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir gerilim yaşandı. Evet. Hani arada kaynadı ama bir cümle onu konuşalım istiyorum.
0: Sarayın
5: çünkü,
0: adamı diyor.
5: Evet. Yani Kılıçdaroğlu'na sarayın adamısın diye bir şey. O da neden? Kılıçdaroğlu diyor ki ben hani bu siyasi bir dava diyemem bu işte İmamoğlu Çorum
0: siyasi davaysa sıvacı Adem'i neyle izah edeceksin? Siyasi davaysa adama ödemiş olduğunuz hak edişle ilgili 600 milyon lira olarak aklımda kalmış. Bunu veririz ama karşılığında da gidip şuradaki villaları alırsın deyip alıp tapudan da üzerinize geçirdiğin neyle izah edeceksiniz yani? Bir sürü insan yüzüne bakarak söylüyor şimdi. Hı hı. Ya istediniz ya başkanım, benden verdim, ben de size verdim ya falan. Dolayısıyla
5: orada da enteresan bir sonmuş şey. Allah seni ıslah etsin. Ha. Allah seni bildiği gibi yapsın.
0: Allah ya... da sana yardımcı olamaz. Evet. Öyle demiyor. Yani, Allah seni ıslah etsin falan demiyor. Yani. Şiraze kaydı iyice. Tamam mı? Hı hı. Şimdi bunları söylediğinde tamam mı? Burada şeyleri vardı. Ondan sonra
5: İfadesini işte, ben okuyabilirim.
0: Oku.
5: Bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş ama bununla övünen zihniyet ancak ve ancak özgürlüğü saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim, kendi oraya tabi ve oraya teba olarak gören zihniyetin tezahürüdür.
0: Ne bu? Lafazanlık bu. Lafazanlık.
5: Söylüyor.
0: Lafazanlık. Yani hukuk rasyonel ve ölçülebilir bir şey. Sana orada ortaya koyulan suçlamalar belli. Diyeceksin ki hayır. Bu villa benim değil. Ben bu adamı tanımam. Bunu etmem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bütçesiyle villaların manzarası kapanmasın diye istimlak yapıldığı 155 milyon liralık istimlak bedelinin o dönemki parayla hemen yan tarafındaki arsanın alındığı belli.
5: Tabii.
0: Tabu da belli. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde belli. Para gitmiş, para gelmiş. Sonra ağaçlar kesilmiş falan. Ne söyleyeceksin buna? Şimdi Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na diyor ki sen sarayın adamısın. Evcilik oynuyordunuz. Beyaz gömlekleri giydiniz. Cumhurbaşkanım, sayın cumhurbaşkanım, sayın yardımcım. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Ne oldu? Herkes bir yere savruldu.
5: Yavaş bırak.
0: Mansur Yavaş ne diyor? Belediye başkanlığını diyor hiçbir zaman için diyor siyasi bir atlama taşı olarak görmedim.
5: Mesaj kime?
0: Kendisine ne diyeceğiz Mansur Yavaş'ın? 7 yıldan bu yana sevdasına tutulduğu için Cumhurbaşkanlığı'nın köstebek yoluna döndü evimizin yolları. Parkları, bahçeleri kurudu Ankara'nın. Görüyoruz biz gözümüzün önünde.
4: NATO toplantısından sonra biraz...
0: NATO toplantısının olduğu yer
5: çıkıranlar... Onda da Erdoğan'a teşekkür etti. Ya oraya, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz yaptığı için.
0: Arkadaşlar ben Ankara'yı biliyorum. Motosiklet süren adamım. 500 metreye 500 metrelik alan. Hadi abartayım. 2 kilometreye 2 kilometrelik alan. Şimdi dolayısıyla lafazanlık yani Kılıçdaroğlu sarayın adamı oldu mu şimdi? Ha yarın Cumhurbaşkanı adayı olacak da sarayın adamı olur. Neden? Çünkü Muharrem İnce'ye de dediler.
5: Doğru.
0: Adam gazetesinde köşe yazdı. Rami Turan da herhalde saraya gitti bilmem ne yaptı diye. Hatırlıyor musun?
5: Tabii tabii.
0: Ne dedi Muharrem İnce o zaman? Şizofren bir kitle var dedi yani. Cumhurbaşkanı adaylarıydı. sarayın adamı olmakla itham edildi. Şimdi Kılıçdaroğlu gelecek epidozda kimin, gelecek sezonda kimin sarayın adamı olmakla suçlandı? Henüz hiç çalışıyor. Yani şeyde.
1: Özgür Özel de olabilir diyorsunuz.
0: Evet, yani herkes birbirine sıkıştı mı bunu söylüyor yani.
4: Şaşırmayız muhtemelen.
1: Vay be. Peki Sincar mutabakatı. Aslında memleketin en önemli meselelerinden bir tanesi. Arada kaynamasını istemiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı. Onu bir hatırlatacağım. Sonra Sayın Alabarda ile başlayacağım. Bir güvenlik analizi rica edeceğim. Kendisine ne yapmaya çalışıyoruz bölgede.

0: Hani birçok mücadele alanı var, zira birçok cephede aynı anda verilen mücadele var. Biz diyelim arkadaşlar.
1: Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanını kabul ettiler burada Türk evinde. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grup

0: silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: Evet Sayın Alabağır'da bize bir ufuk turu yaptırın. Evet. Türkiye Suriye'den sonra Irak'ta neyi inşa etmeye çalışıyor? Evet. Başka üstü meselesi. Mesela Haşiş abi diyor ki biz de diyor silahları bırakırız ama Türkler de gitsin o zaman tabii. Diyor. Onlar gitmeden bizi bırakmayız falan diyorlar. Bizden ne istiyor onu da bilmiyorum. Tabii. Yani. Hani. Ne oluyor?
2: Şöyle söyleyelim. İlk önce Sayın Fidan'ın açıklamalarını bir yerde tutalım. Suriye'ye bir dönelim. Çünkü Suriye'den de asker çekilme konusu Brett McGurk'le yapılan baş başa görüşmede Ahmet Şara'ya soruldu.
1: Önce Rusya'yı sordu, sonra
2: Türkiye'yi
1: sordu.
2: O çok utandı. Türkiye'yi soracak ama Orta Doğu'nun çakma Lawrence'ın projeleri berhava oldu gitti. Şimdi Türkler oradan çıkmayacak mı diye sorması için Rusları önden bir garnitür olarak sordu. Yoksa bilmiyor muyuz Brett McGurk'ün ağababası Obama Rusları oraya getirdi.
3: Evet.
2: Yani bilmiyor muyuz bunları? Brett McGurk Orta Doğu'ya format atacaktı. Kimin adına? Güneyde birilerinin sevdiği ülke adına. FETÖ'cü bunları geriye dönüp baktığımızda çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Tutmadı bu proje. Şara'ya dedi ki utana sıkıla. Tamam hadi biz yani bu konuyla alakalı boyumuzun ölçüsünü aldık da Türk askeri ne olacak? Onu kimin adına soruyor? Tel Aviv adına soruyor.
1: Emin olabilirsiniz. Büyük hasta diyor ki Türkiye güneyden daha fazla aşağı gelmesine asla izin vermeyeceğiz.
2: Onu Tel Aviv adına soruyor. Çağdaş Lawrence tamam mı? Biz burada bunların mücadelesini verdik. Geçtik 10 yıldan bu yana. Bazen geriye dönüp baktığımda biraz önceki olayları da gördüğümde daha da canım sıkılıyor yani. Yani can siperhane gittik seninle oralarda yayın yaptık yani biliyorsun. Neyse diyor ki Şara Türk askeri orada kendi güvenlikleriyle alakalı olarak mevcudiyetini sürdürüyor. Bunu yasal bir çerçeveye kavuşturup orada bulunmalarına devam etmesini...
1: Biz rahatsız değiliz diyor.
2: Evet aldı cevabını. Bu konuşulmadı bak doğru düzgün. Doğru, tamam doğru. Mı? Şimdi Suriye konusunda...
1: Var mı açıklarımda?
2: Evet Suriye konusu öyle. Geldik Irak'a. Irak konusunda diyor ki Haçlı Şabisi olsun, işte PKK sempatizanları olsun, merkezi hükümet olsun, Kürdistan bölgesel yönetimi olsun, Türk askeri Başika bölgesinden çıkartılsın. Nerede Başika? İşte Musul'a çok yakın. Musul'la Erbil'in arasında... Çok stratejik bir nokta. Başika'nın bu noktaya gelmesinin bir sebebi de unutmayalım. Hafıza-i Beşer nisyan ile malüldür. DEAŞ Irak'ı baştan başa esir aldığında Irak askerini yetiştirdik biz Başika'da. Hatırlıyor musun? Sadece PKK terör örgütü açısından orada değil. Neyse o günler unutulur da hemen
4: çok,
2: bunlar
4: çok
2: gündeme.
4: Çok da konuşulmadı bu mevzu aslında. Efendim? Başika bu anlamda çok tabii, günler bulmadı
2: tabii,
4: ya Türkiye'de.
2: Tabii. Şimdi burada şu. Şimdi yanımda bir hukukçu var. Haklarla sorumluluklar muhasebede de geçerlidir. Bu yönetimde de geçerlidir şirket yönetimlerinde. Uluslararası ilişkilerde de geçer. Mütenasiplilik ilkesi içerisinde durur. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar hak ne kadar sorumluluk. Şimdi Irak egemen bir devlet mi? Egemen bir devlet. Egemen bir devletin toprağında senin bulunman hak mı? Elbette değil. Bu yönüyle bakarsan. Peki egemen bir devlet olarak hakkın var. Peki sorumluluğun ne? Sorumluluğun o coğrafyada terör örgütlerinin mikrop gibi çoğalmasına müsaade etmemek, o terör örgütlerinin komşu ülkelere terör eylemi geliştirecek şekilde mağaralarda orada burada eğitim yapmasına mani ol. Ona benim gücüm yetmiyor. Ha güzel. Demek ki sen sorumluluklarını yerine getiremiyorsun.
1: Tam egemende değilsin.
2: O zaman da hakkının peşine bu kadar düşmeyeceksin. Net. Şimdi dolayısıyla Türk askeri oradan çıkmalı mı? Evet terör sorunu çözüldükten sonra PKK terör örgütünün medya savunma alanı diye nitelendirdiği bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir tehdidin kısa, orta ve uzun vadede olmayacağı konusu net bir şekilde anlaşıldıktan sonra ne yapayım ben ZAP kampında yani tamam mı? Bu çok açık. Şimdi dolayısıyla biz oradan hemen asker çekmeyiz. Bu konuyla ilgili bizi rahatlatmaları lazım. Bir de buradan şunu söyleyeyim. Orta vadede İsrail'in rahat durmayıp senin boşalttığın yerlerde birilerini tekrardan organize etmeyeceğinin garantisi var mı?

0: şöyle bence anlaşma yapılmalı. Tamam, ben askerimi çekiyorum ama istihbarat kapasitemi, denetim kapasitemi, gözetim kapasitemi kullanmaya devam edeceğim.
1: Onları en ufak bir tehdit olursa
0: tabii
1: da.
0: Tabii bu bölgeye sadece iki ayaklı hayvan anlamında bildiğimiz akbaba gelebilir. Aşağıdan kendisine silah verilmiş akbabaların oraya gelmesine müsaade etmeyeceğim. Bak şunu şöyle söyleyeceğiz. 15 Temmuz'un öncesi 2015 bu ülkenin Genelkurmay eski başkanına Sözcü gazetesi soruyor. Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri girsin mi diye. Ne diyor? Girer ama çıkamayız diyor. Sözcü de mal bulmuş muharibi gibi manşet yapmış. Ben de bunu yıllardır anlatırım yani. Defalarca. Kendi gücünden haberi olmayan Genelkurmay başkanları diye. Biz oraya girdik, çıktık falan. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000 DH'liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı, arkasından Barış Pınarı Harekatı, arkasından Bahar Kalkanı dediğimiz 34 askerimizin şehit olması sonrasındaki olaylar. Nasıl oldu bunlar? Kurmaca bir terör örgütü peydahladılar. DH diye. Coğrafyaları esir aldılar. Bir ucu Bağdat'ta, bir ucu daha aşağıda Basra'da, öbür ucu Türkiye sınırında. İbrişim'den işlenmiş bayrakları var. Efendimizin mührünü kendilerine bayrak yaptılar. Hepsinin altında zırhlı Toyota'lar, tamam mı? Onların bir ucu Türkiye'de, bir ucu Basra'da. Kardeşim böyle bir terör örgütü olur mu ya?
1: Hollywood vari filmler çekiyorlar.
0: Tabii kardeşim.
1: Bol efektli.
0: Ha, onların içerisinde ol mahiler derya içinde deryayı bilmez. Oradaki DH adına terör eylemi yapanların konudan haberi olmayabilir. İstihbarat örgütleri sen farkına varmadan seni kullanıyor zaten. Ve bunun vesilesiyle ne yaptılar İbrahim? Suriye'deki bütün alanı terör örgütüne verdiler. Münbiç'in batısına geçeceğiz. Siz de mal mal izleyeceksiniz diyen kişi de Edirne'den bizi dinliyordur şimdi. Tamam mı? Biz bunları yaşadık. Bunu niye anlatıyorum? Öyle Irak'tan tak diye çıkayım. Suriye'den hemen çıkayım. Ondan sonra tekrardan buralarda ismi yeni ortaya çıkmış bir terör örgütü peyda olsun. Yine orada zemin kazansın.
1: Biz yine gitmek zorunda
0: Salih
1: kalalım.
0: Salih Müslim'i çağırayım. O bayrağı oradan Rasulayn'dan indirdiğim, indirmiyor. İndirmeyince harekat düzenleyeyim falan. Ben aynı delikten sokulamam devlet olarak. Ben artık Suriye ve Irak'tan bana yönelik olarak bir terör eyleminin tekrardan oralarda çoğalıp Mehmetçiğin şehit edilmesine yol açarsa ve ben buna müsaade edersem o zaman ben devlet olarak zaten devlet olmanın vasıflarını bile taşımıyorum. O yüzden biz oradan çekiliriz terör örgütü kalktığında. Yalnız Sinjar ve Şengal'a ben takip ettim. Irak Genelkurmay Başkanı gitti. Yarallah ismi de. Orada görüşmeler yapıldı. Sinjar bölgesinin tamamen silah bırakması çok yakın bir zaman diliminde gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek. Oralarında boşluğunu Bağdat bizzat kendisi dolduracak. Bölgesel yönetim değil, Bağdat bizzat kendisi dolduracak. Bunlar sağlandığında huzur gelir. Bu niye önemli?
1: Yani Sinjar şimdi ikinci kandil dedikleri
0: tabii,
1: yer
0: olsun, tabii, tabii, tabii.
1: Bir yer
0: şimdi
1: değil.
0: Biz tabii güvenlik konuşan adamlar olarak elinde çekiç olan dünyayı çivi görürmüş. Öyle görmemek lazım. Eğer gerçekten biz bu güvenlik düğümünü çözebilirsek bunun sonrasında refah gelecek. Refahın geldiği toplumlarda kar topu etkisi daha büyük olur. Kalkınma yolunu çalıştırabilirsek. Ta Mekke Medine'ye kadar gidecek Hicaz Demir Yolu'nun 2026 versiyonunu hayata geçirebilirsek, Zengözür Koridoru'nu hayata geçirebilirsek, Kerkük'ün kaderiyle Diyarbakır'ın kaderini, Erbil'in kaderiyle Hakkari'nin kaderini eş tutabilirsek sevgili İbrahim, elbette bundan biz de
1: bizim bölge altında konuşuyoruz. Tel Aviv hopluyor şu anda.
0: Hoplasın zaten şöyle bak.
1: Yani İsrail Büyükelçiliği yazıp atıyor şu anda muhtemelen.
0: Ha, tabii izlesinler. Şunu söyleyeceğim zaten. Şimdi ben 90'lı yılların İsrail'in Türkiye'de nasıl alan kazandığını yaşayarak görmüş birisiyim. Yani Konya'da İsrail tayyareleri tatbikat yapıyor. F-4'leri İsrail modernize ediyor. Kayseri'de M60 tankları 180 tane tanka modernizasyon adı altında açık kaynak bilgisi olduğu için söylüyorum. 860 milyon dolar veriliyor. Hiçbir tane gazeteden duydunuz mu? Kayseri fabrikayı İsrail'e sattınız diye. Ama Katar'a sattınız diye duydunuz değil mi? Evet. Şimdi İsrail'in bu coğrafyada kullanabileceği vesayet unsurları vardı. İşte bir tanesi makale bile yazdılar. Çevik bir darbe. Jüristokrasi kendi içerisindeki işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına Hakan Fidan geldiğinde ses Tel Aviv'den geldi.
1: Tabii.
0: Unutmadık bunları.
1: İran yanlısı bu
0: tabii,
1: falan diye taşıdılar.
0: Tabii tabii. Şimdi
1: operasyonla çektiler devirmek
0: bak,
1: için.
0: Çok önemli bir şeyle bitireyim sözümü. Vesayet unsurlarıyla iş görüyoruz.

0: küçükken İsrail'in bizimle bir derdi yoktu.
1: Doğru.
0: Ya ne olacak, bunlar Heron için ayağıma gelmişler. İkide bir de karakolları basılıyor bunların. Karakollar basılırken de paşaları golf oynuyor falan. Vardı ya bir tane, ben mi gidip savaşacağım falan diyen, tamam mı? Şimdi bunlar yaşanırken sevgili İbrahim, İsrail'in şeyi yoktu. Türkiye bu vesayet unsurlarını çöpe atınca Netanyahu kendisi er meydanına çıkmak zorunda kaldı.
1: Doğru. Üstad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müsait Expo'da bir mesajı var. Onu bir dinlettireceğim. Bir kriz fırtınasından bahsediyor bulunduğunuz coğrafyaya dair. Sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Erdoğan hangi mesajları vermek istiyor? Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Kıymetli kardeşlerim, değerli iş insanlarımız, küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya, tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır.
1: Şimdi Erdoğan hedefi ne diye yazmışlar. Arkadaşlar, o da bir önceki Sincar meselesiyle ilgili karşıydı. Esas mesele şu, tam bir kriz fırtınası var bölgemizde diyor. Orta ve uzun vadeli değerlendirmeler mi yapıyor Erdoğan? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri? Bir yandan istikrar takip etmeye çalışıyoruz, diğer yandan sürekli böyle altımızdan halıyı çekmeye çalışıyorlar gibi bir hissiyat var bende. Sizden de bir değerlendirme rica edeyim bu konuyla ilgili olarak. Nasıl bir mücadele
3: şöyle,
1: içerisindeyiz?
3: Tabii hocamız buradayken bize düşmez ama John Mearsheimer'ın realizminde şöyle bir düşünce vardır. Devletlerin üstünde onları nihai olarak koruyacak bir otorite bulunmaz.
4: Anarşi.
0: Leviathan.
3: Evet.
4: Anarşi diyoruz.
3: Yani. Thomas Hobbes'un da.
0: Toplumun anarşisi.
3: Evet, Thomas
4: Hobbes da Leviathan. Bu arada çok etkilendim. Yani Mearsheimer'dan örnek verdiniz ya. Evet. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani.
3: Liderler Neden Yalan Söyler kitabını okuyorum hocam bu aralar.
1: Teşbihte hata olmasın.
3: Şimdi Mearsheimer gerçekten şunu ifade ediyor. Onun realizm açısından baktığınızda devletlerin üstünde onu koruyacak nihai bir otorite yoktur. Bu nedenle işte siz kendi düzeninizi ve güvenlik ihtiyacınızı vekil güçlere ya da başkalarının iyi niyetlerine bırakamazsınız. Dolayısıyla aslında o 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki iki bloklu sistem tamamıyla devre dışı kaldı. Artık bölgesel güçlerin söz konusu olduğu, bölgesel paktlar ve anlaşmalar doğrultusunda kendi güvenlik ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz yeni bir anlayışın tezahür etmiş olduğu, tecessüm etmiş olduğu bir süreci içerisindeyiz. Aslında bu Sincar anlaşması Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında 2020 yılında bir anlaşma zaten yapılmıştı. Buradaki anlaşma da şuydu. Burada idareyi, güvenlik ihtiyacını ve yeniden imarı kapsayan bir anlaşmaydı. Birleşmiş Milletler de bu anlaşmanın varlığını kabul etmişti. Böylelikle vekil güçlerin herhangi bir şekilde devletin, o Max Weber'in de söylemiş olduğu gibi, devlet demek o meşru güç kullanma ehliyetini başkalarına vermeyen, o yetkiyi başkalarına teşmil etmesine imkan sağlamayan devlet demektir. Dolayısıyla burada aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baktığı yer, benim bir güvenlik ihtiyacım var. Bu güvenlik ihtiyacımı karşılamak istediğimde Sincar'ı sadece Irak'ın kuzeyindeki bir bölge olarak görmüyorum. PKK'nın Irak-Suriye geçiş hatlarında bana karşı bir güvenlik problemi yaratacak bir mekanizma olarak görüyorum. Ben artık yanımda bir itibarına, sözüne, uluslararası anlaşmalara itibar edeceğine inandığım bir devlet istiyorum diyor. Dolayısıyla bu Saddam'ın ortadan kaldırılması, nükleer silah tehditleriyle o süreçten itibaren baktığında Irak'ta sürekli bir PKK yapılanmasının peydah olduğu süreci hep gördük ve sürekli bu bizim için de bir ciddi bir kriz haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da burada açıklamış olduğu şey aslında dünyadaki mevcut yapılanmanın tamamıyla çok kutuplaştığı bir dönem içerisine girdi. Uluslararası anlaşmaların, sözleşmelerin, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan itibaren zaten bir sıkıntı var ama artık onlara daha itibar edilemeyeceği bir süreci görüyoruz. Bu
1: tam
3: noktada
1: orada Erdoğan diyor ki yakın geçmişte fikir teatileriyle çözüm üretilen meseleler bugün füze ve drone teatileriyle evet. çözülmeye çalışılmaktadır.
3: İşte Sayın Cumhurbaşkanımız
1: mesajlar drone ile gönderiliyor.
3: Evet, tüm dünyaya şunu söylemeye çalışıyor. Biz artık insanların katledileceği, toplu olarak mahvedileceği, öldürüleceği bir düzeni istemiyoruz. Bizim istediğimiz düzen insanların konuşarak ve anlaşmalarla birbirine hitap edebildiği, bunun için de vekil güçlerin değil, silahlı güçlerin değil, devletlerin söz konusu olduğu bir düzeni kurabilmemiz lazım. Bunun için bir çabamız var. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Bunun için bir gayret gösteriyor. Ancak ne yazık ki o vekil güçleri kullanılması ciddi bir problem oluşturuyor. Bugün İran'da da yaşanılan problemler, Husilerle olan sıkıntılar hep bunları gösteriyor. Bu kapsamda değerlendirdiğinizde aslında yeni bir dünya düzeninin içerisinde bulunduğumuzu, bu dünya düzeninin içerisinde de bölgesel pakt ve anlaşmaların çok kıymetli olduğunu, bunu yapabilmeniz için de karşınızda olan kişinin bir devlet olabilmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştığı bir süreci görüyoruz.
4: Peki, Mekke Anlaşması da bunlardan bir tanesi.
1: Evet. Üstad, buradan devam edelim o zaman. Şimdi bir yandan da bugün manşete yansıyan bir haber vardı. Tanaya gazetesi Yunan basını diyor ki önleyici saldırı planını ifşa ediyor. Özetle diyor ki Türkiye'ye yönelik önleyici saldırı planı birinci aşamada istihbarat alarmı alınıyor, şeyler vuruluyor, elektronik harp ve uzun menzilli saldırılar gerçekleştiriliyor. İşte bizim işim körleşmemiz sağlanıyor.
0: Bu arada oturuyoruz.
1: Evet, ikinci aşamada işte hava üsleri ve donanma vuruluyor. Ondan sonra üçüncü aşamada Türkiye'nin karşı saldırısına karşı Aşil kalkanı, bu işte İsrail'in verdiği hava savunma sistemleri aktif hale getirilip onlar etkisiz hale getiriliyor. Dördüncü aşamada Türkiye diyor ki tam artık masaya oturalım, bunları çözelim diyor. Şimdi bilmiyorum ne kadar hani böyle akla yatkın
4: bir plan ama. Bu muhtemelen bir gazetenin ortaya attığı senaryo. Herhangi bir resmi şey o.
1: Yok, eski Genelkurmay Başkanı 2025 yılında böyle bir plan olduğunu söylemiş. Ama hani yani bir öngörüler üzerinden böyle bir şey tasarlamışlar kafalarından. Sorumu şöyle soracağım. Ya plan o kadar önemli değil. Mesele şu. Şu an neden böyle şeyler sığdırma ihtiyacı hissediyorlar? Bu hani Doğu Akdeniz'deki elektrik kabloları, enerji kabloları işiyle ilgili bir karın ağrısı mı oluştu? Atina yönetiminde bir bunu soracağım. Bir de Erhürman'dan bir açıklama vardı. Arkadaşlar onu bir bulabilir miyiz hemencik? Sayın Başbakan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Erhürman'ın açıklamasını.
5: Açıkçası yeni öneriler getirmek bu noktadan sonra var olan önerileri çözmeyi de zorlaştıran ve sonuç alma ihtimalini daha da uzaklaştıran bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor tarafımızdan. Bir de maalesef biz güven yaratıcı ya da güven artırıcı dediğimiz önlemler üzerinde uğraşırken tam da aynı dönemde biliyorsunuz bir de güveni daha fazla aşındıran bir takım yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama önemli olan kiminle görüştüğü, kimin kaç kişiyle görüştüğünden ziyade buradaki yaklaşımın aslında o siyasi eşitlik dediğimiz şeyin çözümden

kıran bir takım yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama önemli olan kiminle görüştüğü, kimin kaç kişiyle görüştüğünden ziyade buradaki yaklaşımın aslında o siyasi eşitlik dediğimiz şeyin çözümden

muhtemelen herhangi bir savaş durumunda bir savaş simülasyonu, işte şöyle var, saldırı gelirse canım, şöyle cevap veririz. Bu tip şeyler hep masada olan şeylerdir. Biz Yunanistan tarafından bunu ilk defa duymadık. İlk defa da duymayacağız. Önümüzdeki dönemde defaatle karşımıza yeniden çıkacak. Yani bir tarafta Yunanistan tarafından Türkiye'ye baktığınızda savunma sanayisine yatırım yapan, her geçen gün çeşitli, yani birçok alanda kendini geliştiren, siyasal istikrar sağlayan, uluslararası pek çok diplomasi masasının parçası olmuş, bölgesel istikrar konusunda komşularıyla adım atan, Suriye meselesinde Irak

0: Takip edince son birkaç haftadır neyi konuşuyorlardı? Bu aşı kalkanı meselesinden dolayı.
1: Evet. Onda da İsrail dolandırmış, kaynak kodlarını vermemiş.
0: Yani büyük bir ekonomik maliyet içerisine girdiler. Büyük bir ekonomik maliyet. Evet. Yani sonuç itibariyle güvenliğinizi üçüncü bir ülkeye emanet etmeye başladınız. Kod meselesi büyük bir kriz. Yani oradaki yönetim açısından da açmazlarla dolu bir şeyle karşı karşıya var. Seçimler yaklaşıyor. Yani böyle bu ortamda gündeme dair bir şeyler, değiştirecek bir şeyler. Türkiye'ye hedef almak çok maliyetsiz bir şey onlar açısından. Ve bu tip açıklamalar hep olacaktır. Yani ben kendi adıma çok hani ciddiye aldığım bir şey olmadı ama bir taraftan da şunu düşündüm. Yani Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, bölgesinde ne kadar önemli bir aktör olduğunu bu tip senaryoları okudukça daha da iyi anlıyorsunuz. Yani şimdi Türkiye açısından Yunanistan meselesi. Bakın burada masada otururken kaçıncı gündemimizdi? Belki beşinci, altıncı. Evet, ama yani Yunanistan açısından Türkiye...
2: Bir mola rica edeceğiz buradan komşu ülkemize, diyoruz ki İsrail'in gazına sakın gelmeyin. Zamanında o kayığa binenler oldu.
3: Önce giderken eldeki bulgurdan.
2: Ege'deki adalardan olmayın diyelim ve kısa bir mola rica edelim efendim.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte.

0: Deneme mekanizmalarını geliştirmeli. Tukidides tuza aşılabilir.
1: Üstad, sizinle başlayalım o zaman madem. Hani şöyle bir şey olur. Reklam arasında dedim ya, Tukidides tuzağı diye bir şey var dedim. Hani konuyu soracağım ama dedim. Maşallah 3 konuğumuz da sular seller gibi konuyu ezberden biliyorlarmış. Hani ben bir itirafta bulunayım yani. Ben araştırdım nedir ne değildir falan diye. Meseleyi biraz incelemeye çalıştım. Ama tabii bizim işimiz gazetecilik. Üstadların işi de başka. Herkes kendi alanında mahir, Allah'a şükür. Şimdi Üstad, nedir bu Tukidides tuzağı? Biraz böyle geniş perspektiften görsek. Xi Jinping aba altından sopa mı gösteriyor, yoksa hani artık o tren kalktı, bak hani eski kafayla Çin'e yaklaşmayın mı diyor. Bir yandan da aklıma şey geldi, hani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Evet. Bizim gibi 50'li yaşlarda olanlar bilir. Sonra işte Perestroika'da yıkıldı o. Onun yerine bizi koyun mu diyor, biz de komünistiz nasıl olsa idare ederiz mi diyor. Nedir mesele?
2: Şey, bu 50'li yaşlar deyince küçük bir anekdot anlatayım. Ben ilkokul 1'e başladığımda tahtada şey vardı, sınıfın birinci sınıfta SSCB yazardı. Ben de bunu merak ederdim, niye böyle bir şey var. Gorbaçov hatırlatır bana, siz öyle söyleyince onu hatırladım. Şimdi Tukidides açmazı, yani biz uluslararası ilişkiler öğrencilerine birazcık savaş literatürünü anlatırken kullandığımız konulardan bir tanesi. İşte eski Yunan'da Sparta ile Atina arasında bir savaştan bahsedildi. Buradaki temel mesele hegemon bir güç karşısında, farklı bir gücün hegemon güce karşı giderek güçlenmesi neticesinde bir savaşın ortaya çıkması durumu ile ilgili anlatılan bir durum. Hı hı. Şimdi bunu biraz güncele çevirirsek, güncelde ne oluyor? Biz özellikle Soğuk Savaş bittikten sonra, Sovyetler Birliği yıkıldığından sonra artık tek kutuplu bir dünya konuşmaya başladık. Bu tek kutuplu dünya içerisinde Amerika Birleşik Devletleri sistemin en güçlü devleti olarak artık liberal bir dünya, savaşların sona erdiği, demokrasinin yayıldığı, insanların mobilize olduğu, artık ideolojilerin sona erdiği bir dünya vaat etti bize. Ama 2026 yılına aradan geçen 30-35 sene içerisinde baktığım zaman aslında dünyanın böyle olmadığını, aslında tekrardan fabrika ayarlarına yeniden dönmeye başladığını görüyoruz. Aslında bu savaş tehdidi, savaşın ortaya çıkma meselesi uluslararası ilişkiler açısından en çok tartışılardan konudan bir tanesi ve savaş çıkması demek şu demek. Yani savaş her türlü, her ortamda çıkabilir çünkü savaşı önleyecek herhangi bir mekanizma yoktur. Hocam Merşamir'e örnek verdi. Anarşik sistemden bahsetti. Yani siz ülkelerin kendi güvenliklerini kendi kendilerine temin ettikleri bir ortamda, kendilerinin kendi kapasitelerinden başka hiçbir şeye güvenmedikleri ortamda savaş dediğimiz şey her halükarda çıkabilir. Çünkü anarşik sistemde bunu engelleyecek herhangi bir devletlerin üzerinde bir otorite yoktur. Şimdi Xi Jinping meselesi, şimdi bunu dinlerken tabii muhtemelen kendisi de söylediğine çok inanmıyordur. Çünkü siz uzun süredir hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda uzun süredir yatırım yapıyorsunuz. Ve ciddi anlamda bir kapasite artışına girmişsiniz. Uluslararası anlamda kendi bölgenizde bir bölgesel güç haline dönüşmüşsünüz. Sadece Uzak Asya değil, aynı zamanda Afrika'da ve dünyanın farklı bölgelerinde yatırımlar yapmaya başlıyorsunuz. Bu bir anlamda neyi gösteriyor? Dünya güç dengesi açısından artık bazı şeylerin yavaş yavaş değişmeye başladığını da gösteriyor. Artık tek başına Amerika bütün sistemi, bütün uluslararası sistemi domine eden bir ülke olmaktan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bunun karşısında biz bölgesel aktörler görmeye başladık. İşte yakın dönemde işte BRICS ülkelerinden bahsettik, Şangay Beşlisi'nden bahsettik. Yani aslında bölgesel olarak da dünyada bazı güç dengelerinin değişmeye başladığını gösteriyor bu bize bu durum. Şimdi Xi Jinping açısından tabii ki şu aşamada Çin, Amerika karşısında bir tehdit olmak istemeyecektir. Çünkü netice itibariyle eğer siz Amerika'yı tehdit ettiğiniz andan itibaren karşı karşıya gelme durumunuz var. Ama şöyle bir fark var. Tabii şimdi biz Atina ve Sparta arasındaki dönemde bir nükleer silah tehdidi yoktu. Hı hı. Ama şu anda günümüzde artık bir nükleer silah tehdidi var ve biz büyük güçlerin direkt olarak birbiriyle savaşması meselesini çok hani ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Netice itibariyle
1: karşılıklı yani nükleer iki gücün, kıyamet diyorsunuz, 3. Dünya Savaşı.
2: Evet, yani karşılıklı olarak nükleer silaha sahip olan iki ülkenin direkt birbirlerini hedef alması şu aşamada çok zor görünüyor. Ama bunun dışında direkt birbirlerini hedef almasalar bile farklı coğrafyalarda, farklı ülkeler üzerinden bu tip savaşları muhtemelen semirtmeye de devam edecekler. Biraz böyle bakıyorum bu meseleye. Bu Tukidides meselesi çok öğretici bir örnektir. Hı hı. Üzerine düşünülmesi.
1: Biraz anlatır mısınız onu, yani izleyiciler de en azından yani, öğrenmiş olurlar.
2: Şimdi şöyle.
1: Şimdi orada Atina mı zayıflıyor?
2: Şimdi Atina Sparta burada.
1: Sparta mı zayıflıyor?
2: Ya
1: Sparta, 27 yıl süren bir savaş.
2: Sparta karasal bir güç. Yani ve Atina bunun karşısında denizlere açılan ve zamanla gelişen, zenginleşen bir ülke. Sparta, Atina'nın bu yükselmesi karşısında kendisini bir tehdit olarak görüyor. Ve bunun neticesinde bu kendisi üzerinde yeni bir hegemon güç olmaması için

0: aralarında bir savaş ortaya çıkıyor ve yaklaşık 27 sene süren savaşın neticesinde Atina büyük bir zarar görüyor burada. Yani netice itibariyle çok uzun süren yıpratıcı bir savaştan bahsediyoruz ve iki taraf bu bir anlamda bizim o Yunan medeniyeti dediğimiz medeniyetin de bir anlamda yıkılmaya başlamasına netice olan da bir durum. Çünkü savaşlar oldukça yıkıcı oluyor ve sonuçları itibariyle çok uzun süreli yansımaları oluyor. Bu da tam olarak yaşanan da birazcık böyle bir şey.
1: Peki Senol Barda şimdi bu Tukidides tuzağını Harvard Üniversitesi'nden bir profesör araştırmış. Tarihte 16 örnek var.
2: Evet tabii.
1: 12'si savaşlar. Tabii. Bitiyor. Yani hani evet. Xi Jinping
3: aslında Amerika İngiltere arasındaki güç transferini savaşsız diyorlar ama 2. Dünya Savaşı'nda ölen milyonları saymıyorlar. Oraya mesela eleştiri getirilebilir yani. Hmm. Yani 12 değil 13 sayılabilir. İngiltere'den 1940'lı yıllarda barış içinde Amerika'ya geçti diyorlar. Evet barış içinde geçti ama kıta Avrupa'sı da yandı yakıldı gibi. Şimdi tabii şu.
1: Sorumu şöyle sormaya çalışayım o zaman.
3: Tamam.
1: Yani Çin... Şu an karate kit pozisyonunda mı? Yani ben daha kaslarımı işte tekniklerimi geliştirmediğim için biraz daha dişimi sıkayım pozisyonunda mı?
3: Değil.
1: Değil mi?
3: Değil. Neden yani... değil? İran savaşı bize birçok konuyla ilgili örneklikler sundu. İran'ın balistik füze ve kamikaze drone'un dışında hiçbir şeyi yok. Balistik füze ve kamikaze drone'larla Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasını sokmadı oradan içeriye.
1: Doğru.
3: Ve hegemon bir devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarı Hürmüz Boğazı'nda yerle yeksan oldu. Nükleer silah kullanırsınız ayrı hikaye. Ama şu an için gelinen nokta bu. Bunu her zaman söyledim. Dolayısıyla bunu Çin izlerken ne diyordur sevgili İbrahim? Ya diyordur. Bir tek balistik füzesi var. Onun da hassas bir şekilde vuruş yapmasıyla ilgili teknolojiyi ben verdim. Bir de kamikaze drone geldiğiniz hale bak. Ben seni perma perişan ederim diyordur. Diyordur yani bunu. Hmm. Çünkü 5. nesil savaş uçaklarını evet. 500 tane üretti. Kadrosuna, envanterine soktu Çin. Nükleer bir güç. Uzayda tek başına işlem yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi stratejik dokümanlarında ABD sistemini ikame edip alternatif oluşturabilecek yegane ülke olarak Çin gösteriliyor. Rusya falan değil. Fransa falan değil. Şimdi dolayısıyla Çin apayrı bir şey. Şimdi siz gideceksiniz bu Çin'e, Çin'in dibinde, Tayvan boğazında, Tayvan'ı Çin'e karşı müdafaa edeceksiniz. Ya siz zaten Tomahawk envanterinizi 2 günde bitirdiniz. Doğru. Siyasi hiçbir hedefinize ulaşamadınız, askeri hedefinize de ulaşamadınız. Şimdi dolayısıyla Çin artık zaman Çin'den yana. Yani bu mücadele açısından söylüyorum. Şimdi bana deseler ki ben yüksek tahsilimi Allah yardımcımız oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptım. Çin'de mi yüksek tahsil yapmak istersin Amerika'da mı deseler ve bu hakkı bana 10 defa sunsalar ben 10'unda da Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih ederim. Neden? Amerikan hayranı olduğumdan dolayı değil. Çin'in insan hakları ve kişisel özgürlük alanlarıyla alakalı dünyaya vaat edebileceği bir şey yok. Kendi vatandaşını yüz binlerce kamerayla santim santim gözetleyen bir ülke Çin en nihayetinde. Ama bir diğer noktada da dünyanın en büyük üretim gücü ve bu alanda büyük bir askeri kapasite geliştiriyor. 400 milyar dolara yaklaştığı savunma bütçesi. Böyle devasa bir ülke. Ne dedi peki Xi Jinping Trump'a? Sizden bize dedi bilmem kaç bin tane dedi öğrenci gönderin Çin üniversitelerine. Bu ne demek biliyor musun? 100 bin Çinliyi Amerika'ya gönderdiler yüksek tahsile. Döndüler Çin bu hale geldi. Şimdi de siz bize gönderin de belki bize yetişirsiniz diyor. Söylediğim hiçbir şey kağıt üzerinde nümerik olarak ispatlanmayan bir şey değil. Dünyada en çok askeri anlamda gemi üreten ilk 3 ülke biri Türkiye, biri Güney Kore, en başta da Çin. Nadir toprak elementlere sahip olma ve onu işlemede Çin. Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin. Dünyanın en büyük asker anlamındaki var olan gücü Çin. Nükleer güç Çin. Sen demişsin ki adama Çin'in şu üretmiş olduğu telefon var ya çok kızdırmayın sizi Android sisteminden çıkartıveririm demişsin. Çünkü Android de o elma markası da ABD'ye ait bir şey. Adam tuttu kendi sistemini yaptı. Şimdi Rusya ile falan kendi aralarında Swift sistemi işletecek duruma gelmiş durumdalar. Uzaya adam gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Detroit'te araba fabrikaları, o Cadillac'lar falan tekrar üretilir mi diye Trump'ın fantazileri var. Geçti o devir, bitti. Yani bugün dünyada üretilen her 3 araçtan biri Çin'de üretiliyor. Elektrikli araç sayısında önde Çin. Yenilenebilir enerji konusunda ABD'yi al Avrupa'yla topla Çin kadar etmiyor. Şimdi daha ne hangi boyutuna bakacaksın? Çin'de üretilecek nükleer elektrik santralleri şu andan 20'ye 30'u bulmuş durumda. Hani diyor ya büyük Türk büyükleri var muhalif kanallarda.
1: Akkuyu yaptırmayacağız.
3: Akkuyu yaptırmayalım. Dünya diyor nükleeri terk etti. Nükleer rönesans yaşanıyor dünyada. Bak nükleerin rönesansı yaşanıyor.
1: Muhalif dünyadan bir haber.
3: Dünyadan bir haberler. Bravo. Şimdi dolayısıyla Çin zaman Çin'den yana bunu görüyor. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri ile kendi stratejisiydi 2030 yılına kadar savaşmamayı öngördü. Hmm. Bu durumda da savaşmayacak zaten. Neden savaşmayacak? ABD'nin hem hava savunma mühimmatını bitirdi İsrail, hem Tomahawk gibi seyir füzelerini falan bitirdi. Donanması SOS veriyor. Ya bir, siz nükleer bir donanma yapsanız, dünyanın en büyük uçak gemisi üstünde olsa tuvalet tıkanır mı ya? Neden tıkanıyor? Beceremediklerinden mi? Yani bizim sıyı tesisatçı Musa Usta'yı göstersek, göndersek halleder. Tıkıyor. Evine dönmek istiyor. Tabii refah.
1: Savaşma iradesi yok.
3: Refah toplumu oldu Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir durumda Çin yatıştırır, uyuşturur. Tam Konfüçyen mantık içerisinde o duvarı ördüler Hunlardan korunmak için. Hunlara saraydan kız verdiler. Ve zaman içerisinde Çinleşti oradaki şey. Çin Çinleştirir. Çin Çinleştirir. Bu coğrafyada da İlhanlılar diye bir devlet var. Moğolları Müslüman yapıp Türkleştirdiler. Gitmeyen Moğollar var. Aramızda yaşıyorlar bunlar. Bilmiyoruz ki aradan binlerce yıl geçmiş. Moğol olarak geldiler buraya. Katlettiler, yaktılar, yıktılar. Sonra bir baktık biz İlhanlılar diye tarihte bir devlet var. İşte onlar Müslümanlaşmış bakiyesiyle de o devlet kuruldu falan. Çin de Çinleştirir. Şimdi dolayısıyla bunu bildiği için Amerika'ya diyor ki barış içinde yaşayalım. İşbirliği yaparsak hepimiz kazanırız. Nasıl kazanacaksın? Sen Amerika'ya 5 satıyorsun, Amerikalı sana 1 satamıyor. Ondan sonra. Şimdi dolayısıyla ABD'nin savaşmak gibi bir şansının da olmadığını bu olayda çok gördük. Ama enerji kaynaklarıyla, ticaret yollarıyla kuşatabilir diye çıktılar. O meşhur Moskova'dan çekilen uzun telgraf diye yine uluslararası ilişkilerin içerisinde okutulan containment strateji, yani kuşatma stratejisi vardır. Cannon'ın ortaya koymuş olduğu. Şimdi bu Çin'i bunu çevreleyip enerji kaynaklarını kesmek istiyorlar ama Çin öyle bir elektrifikasyona gidiyor ki senin petrolüne de ihtiyacı kalmayacak. Elektrifikasyona gidiyor. Her şey elektrikli motorla çalışacak hale. Yani elektrik enerjisini çok üretiyor demiyorum. Artık Çin kullandığı bütün makinaları elektrik motoruyla idame ettirecek. Dünya da buraya gidiyor. Evdeki süpürgene bak, altında kullandığın arabana bak, kullandığın trenlere bak, bilmem neye bak, elektrifikasyona gidiyor dünya. Ve Çin bu konuyla ilgili büyük mesafe aldı. Yani sen 10 yıl sonra Çin'e kestim bütün deniz yollarını, sana petrol göndermiyorum dediğinde Çin sadece tebessüm edebilir. Bunun dışında adam adalar yapıyor Çin denizine.
2: Evet.
3: Uluslararası sularda bir bakıyorsun ada. Ne için lazım? Rumeli Hisarı'nda Fatih'in stratejisi bu. Bir pöstekilik yer. Hayvan postuna Rumeli de pösteki falan da derler. Bana diyor bir pöstekilik yer var. Oraya da gitti Rumeli Hisarı'nı dikti. O da kendi şimdi denize, okyanusa adalar inşa ediyor. Silahlandırıyor oraları falan. Çin'le öyle askeri anlamda Amerika başa çıkamayacak. Maalesef teknoloji anlamında da başa çıkamayacak. Yani biz ne diyorduk? Çinli milyoncu. 1 milyon ver, yani bugünün parasıyla 1 lira ver git al. Dünyanın en adi şeyleri Çin'de satılır. Öyle değil. Herkesin kullandığı telefon Çin'de üretiliyor artık. O Amerika'nın elma markası bile. Orada üretilir hale geldi. Dolayısıyla Çin'in önünü kesmenin kısa vadede kolay olmadığını düşünüyorum.
1: Tren kalktı yani.
3: Ha tabii, bir tek kusuru var Çin'in. Dünyada hiçbir ülkeye ilham kaynağı olmaz. Sen şimdi Amerika'ya gitsen Kaliforniya'da Hollywood'u gezmek istersin. Kaliforniya'yı görmek istersin. Santa Barbara'yı görmek istersin. New York'u görmek istersin. Bu Amerikancı olduğumuzdan dolayı değil. Yani böyle bir şey çıkartmış ortaya adam. Ve o gerçekten kabul görüyor dünyada. Çin'e gidip de ya ben ömrümün bundan sonra kalanını Çin'de geçireyim diyecek iki insan bulabileceğimi düşünmüyorum. Her ne kadar Çin'e giden gazeteci arkadaşlar toz kondurmasalar da Çin Büyükelçiliği aracılığıyla Yani oradaki Sincan'da yaşatılan

0: mezalimin, sıkıntının haddi hududu elbette yok. Çin'in bence en büyük sıkıntılı noktası bu. Yani benim için bir özgürlük alanı vaat etmiyor. Teknoloji vaat ediyor, bir şeyler vaat ediyor, kendisi çok hızlı gelişiyor falan. Sömürgeleştirme konusunda da oldukça mesafe aldı. Afrika'da falan yüz binlerce Çinli çalışıyor. Bir ara kömür madenlerinde Çinliler çalışmak istedi Türkiye'de. Uzun hikaye.
1: Doğru.
0: Yani dolayısıyla durum bundan ibaret. Şunu yalnız ortaya koyuyorlar. Çin'i kimle ikame ederiz? Hindistan'la. Ama şimdi Hindistan'ı ben izliyorum abicim. Yani o pislik, o darmadumanlık. Yani onlar nasıl kalkar, nasıl şey yapar? Şimdi yapay zeka ile beraber Hindistan'ın içerisindeki muhasebeciler, yazılımcılar falan da bitti. Neden? Yapay zeka yapar hale geldi bu işi. Hindistan tencere tava üreterek yalnız Avrupa Birliği dahil önemli katkılar sunuyor. Bu Türk pazarı açısından da gümrük birliği konusundan dolayı oldukça sıkıntılı. Çin'i Hindistan'la ikame etmeye çalışıyorlar. Diyeyim ben toparlayayım.
2: Yusuf Bey, bu sizin çizdiğiniz senaryo da o zaman Çin'in bu kış hiçbir şey yapmadan sadece 20-30 yıl sabır, stratejik sabır yapsa.
0: Tam Sun Tzu bunu söylüyor zaten.
2: Hali hazırda zaten dengeler değişecek.
0: Tam Sun Tzu bunu söylüyor zaten. Yani. Savaşmaya gerek yok. Eğer diyor savaşmadan elde edebiliyorsan savaşmadan elde et.
1: Yani sanki oraya doğru bırakmak gidiyor. Lazım diyor.
0: Tabii.
2: Yani çünkü savaş çok maliyetli bir şey.
0: Tabii.
2: Çok yıkıcı bir şey. Ama Çin'in bu stratejik sabrı Yusuf Bey'in çizdiği perspektiften bakınca sanki 20-30 yıl daha dayansalar bu şekilde.
0: Bitti.
2: Dengeler zaten değişecek.
3: Tabii. İki kutuplu da olmayacak dünya. Doğu kutuplu olacak sadece.
2: Yani zaten iki kutupludan öte çok kutuplu bir tartışmaya da
0: oraya aslında gidecek.
2: Bölgesel aktörlerin olduğu. Bölgesel...
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de vurguladığı bölgesel aktörlerin varlığına dikkat çekici konuşması o yüzden çok önemli. Ama bölgesel aktör olmak için de armut piş ağzımıza düş. Yani Türkiye için şartlar oldu, bölgenin lideri biziz falan. Olmuyor. Böyle o kadar kolaydı işte, taş üstüne taş koymaya çalışıyor insanlar. Aa dönüyor bakıyor orada fonda en güvendiği insanların şeyine uğramış, kadrine uğramış durumda falan. İşte EYT çıktı, işte kademeli çıkacak mı? İşte benim oğlan et üretmesin, hayvancılık yapmasın ama kıymayı 400 liraya yesin. Ama girdiği devlet dairesinden 120 bin liraya alsın. Sıcakta serin ortamda, soğukta sıcak ortamda. Ve bu kafayla biz öyle kolay kolay bölgesel lider olamayız. Yani eğri oturup da onu konuşalım.
3: Peki Üstad, siz bir şey söyleyecektiniz ama. Ben sorumu da sorayım, devam isterseniz. Tamam. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Şimdi hani filler tepişince çimenler ezilir derler ya. Tukidides tuzağı üzerinden de gidersek konuyu çok dağıtmadan. Şimdi iki hegemon gücün mücadelesinde fırsat kapıları da doğar mı sorusunu soracaktım. Bir tabii çimenler ezilmesi riskinde kimene düşüyor?
1: Tabii işte milattan önce 5. yüzyılda o Sparta'nın askeri kökenli olması, insanların hep öyle yetişmiş olması, o güvenlik ihtiyacının hep yakındaki devletlere, ülkelere karşı Sparta tarafından karşılanması gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Bugün aslında ABD'nin bulunmuş olduğu konumda o. ABD'nin bugün en büyük yapmış olduğu yatırım nereye? Savunma sanayiye. Çünkü siz o petrodoların arkasında benim petrolümü alacaksın, benim dolarımı kullanacaksın diye askeri bir güç koymadığınız takdirde kimse sizin sözünü dinlemez. Şimdi Çin'se
3: İran'dan sonra onu da artık esnetti. Yani çok dinlemiyorlar artık yani.
1: Ama hala yürürlükte. Çin de bunun karşılığında hep şunu planladı. Ahtapotun kolları gibi. İşte yapay zekayı, o yenilebilir enerjiyi, dünyadaki her ürünü kendisinin ürettiği, böylece bütün o mekanizmaları kendisinin çekebildiği bir düzeni ortaya koymuş oldu. Şu bence unutuluyor. Dünyada çok önemli devletler vardır ama en önemli kısmı ise medeniyetlerin olmasıdır. Çin, Türk, İran, Fars ve Hint gibi kurumlar aslında ciddi medeniyetlerdir. Medeniyetler kolay kolay yıkılmazlar. Dolayısıyla burada Çin'in ve medeniyet tasavvurunu da çok ciddi şekilde ortaya koyduğunun farkına varıyor olmak lazım. Yani Çin deyip geçmeyin. Böyle sanki basit bir algı var. Medeniyetler kolay kolay Türkler dışında yer değiştirmemiştir. Coğrafya değiştirmemiştir.
0: Çin'in medeniyet konusundaki tek handikapı yalnız kendi içinde kalması. Limitli kalması.
1: Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Burada İngiliz felsefeci Arnold Toynbee'nin çok güzel bir sözü var. Medeniyetlerin en büyük özelliği kendilerine karşı gösterilen meydan okumalara nasıl cevap ürettikleridir. Şimdi size bir meydan okuma gerçekleştiğinde o cevabı doğru bir sistem içerisinde değerlendirip doğru cevabı uyguladığınızda bugün Çin'in o yükselen güç olma politikasını görüyorsunuz. Bence Çin'in aslında şu andaki ihtiyacı zamana ihtiyaç var. Ben biraz daha zaman istiyorum diyor. Amerika ise her geçen gün kendisi için bu gidiş

0: Fatih'in kötü olduğunu farkında.
1: Zaman aleyhinde.
0: Zaman aleyhine işliyor. Bir savaş olacaksa aslında ABD Pasifik Okyanusu'nda bu savaşın yapılmasını isterdi. Ancak İsrail'in bu akıl almaz insanlık dışı müdahalesi ve içerideki lobisi Amerika'yı ne yazık ki, kendi açısından söylüyorum bunu, İran'a sıkıştırdı ve orada bütün gücünü heba etmemiz...
2: İsrail Amerika'yı da sabote ediyor aslında şu anda.
3: Hatta Pink görüşmesinde Netanyahu randevu talep edip Trump'ın vermediğine dair haber
2: de yok istemedi.
0: Evet, görüşmeden. Çünkü ABD'nin ulusal çıkarlarının kötüye doğru gidişinde de Netanyahu'nun o stratejik yalan kendince kullanmasının da ciddi bir durumu söz konusu. Tabii bu noktada şu çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yükselen güç, hakim güç arasında güvenirlik noktasında, insanlara söz verdiğini yerine getirme noktasında, ki uluslararası ilişkilerde çıkar ön plandadır, güvenlik ön plandadır ve dolayısıyla yine Mir Şaimer'in Liderler Neden Yalan Söyler kitabında da bunu detaylı şekilde açıklamıştır. Bir, ne yazık ki stratejik yalanların, işte asil yalanların olduğu hep söylenir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte sözü neyse sözün eri olarak hareket eden devlet olduğu için bugün aslında hem Çin'in hem de Amerika'nın yaşamış olduğu güvenlik krizinde en ön plana çıkabilecek ve böylelikle bölgede söz sahibi bir ülke konumuna gelebilecek pozisyonda. Bunun da ben tarihi bir fırsat olduğunu açıkçası görüyorum. Hem Türk birliğinin kurulabilmesi hem de bölgesel krizlerde çözüm aracı olarak kullanılan başrol bir ülke haline gelmiş olması çok kıymetli. Bugün itibariyle aslında şunu da söylemekte çok fayda var. Artık devletlerin üstünde şirketlerin olduğu bir döneme geçiyoruz. Doğru. Şirketlerin maddi varlıklarının dünyadaki ülkelerin neredeyse 3'te 2'sinden daha fazlasının milli gelirinden çok daha fazla olduğu bir döneme görüyoruz. Acaba bize bu şu soru işareti, şirketokrasinin olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bugün ABD Başkanı işte AI'ın yetkililerini, diğer firmaların yetkililerini çağırıp siz neler yapıyorsunuz, bana bilgi vermiyorsunuz ama bütün kişisel veriler bunlara doğru akıp gidiyor. Bütün yetki burada. Şimdi siz burada yayın yapıyorsunuz ama bir tuşlu adam Amerika'dan buradaki bütün elektrik sistemini hacklediğinde hiçbir şey yapamayacak hale geliyorsunuz. Doğru. İşte böyle bir dönem içerisindeyiz. Çin bunu kullanmaya çalışıyor. ABD bunu bir yandan geliştirmeye çalışıyor. Bu dönemde o yapay zekada, AI modellerinde çok iyi yere geldiğinizde siz çok daha farklı bir noktaya geleceksiniz. Şunu söylemekte de fayda var. Bugün şirketlerin elinde bulunmayan güç ne? Silah ve askeri güç. Peki siz yakın zamanda robotları askeri güç olarak kullanmaya başladığınıza, bunlara emir vermeye başladığınıza, önce bunları devletlere satıp senin faydana deyip sonrasında bunları hacklediğinizde ne olacak?
2: İşte orada Selçuk Bayraktar'ın söylemleri öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Tabii.
2: İnsan odaklı yapay zeka ve yani bu teknolojinin insan hizmetinde olması
0: meselesi. Şu an yapay zeka, yapay ama... zeka mı yönetmeli, insanlar mı yönetmeli tartışması dönüyor dünyada.
2: Doğru,
0: hukuk
2: doğru.
0: Bunun üzerine ilerliyor. Ay'ın acaba dünya için yeniden bir, dünya yerine yeniden bir yapılanma olup oradan bir yönetiminin söz konusu olabileceği mi konuşuluyor? O yüzden hani günlük siyasi tartışmalardan sıyrılarak biraz dünyanın geleceğine de ışık tutuyor olmak lazım. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve liderlerin yapmış olduğu aslında biraz bu. Ne yazık ki o az önce söylediğimiz fon krizleri gibi böyle ahlakla örtüşmeyen krizlerde bizi her geçen gün geriye doğru itiyor diyebiliriz.
2: Bizde bugün aslında haberi var. Şimdi notlardan bir yanda ona bakıyordum. Bir yandan yapay zeka konusunda biz de hamleler yapmaya çalışıyoruz Türkiye olarak. Evet. Yani hani
1: tabii.
2: Treni biz de kaçırmamaya çalışıyoruz. Tabii siyasetin esas gündemin olması gereken
1: bu olması,
2: meseleler
1: tabii.
2: De bunlar olmalı. Yani hani sen bugün işte Hürkuş 2 envantere katıldın.
1: Küre bak, yer ayıramadık.
2: Kimse yer ayıramadık. Arada kaynadı gitti yani. Hani gerçi biz bugün 17 sohbetlerde biraz konuştuk.
1: Eyvallah.
2: Ettik. Gülce'de yayın yani yaptık ama.
1: Çok çok konuşulması gereken konular.
2: Yani işte mesela uzaya gitmek için şu an işte roket tamamlamaya çalışıyoruz. 2027'nin ilk 3 ayında atılacak inşallah. %87'si yerli, %100 tasarımı yerli. Ondan sonra bunlar için arada kaynıyor gidiyor yani baktığımızda. Ama dünya nereye gidiyor sorusu çok gerçekten kafa yormak gerekiyor bu
0: i̇şte
2: anlamda.
0: Toplumu neye özendirirseniz, neyi gösterirseniz gençler ve yeni nesil ona doğru özenecek. İşte biraz da buna dikkat ediyor olmak çok kıymetli bence. Çünkü televizyon izleyen gençler onlara ufuk açan, geleceğini inşa edecek ve onları teşvik edecek. Bugün işte Sayın Bayraktarlar gibi buna bakıyor olmak lazım.
2: İşte ona bakıyordum, buldum notları. Milli Yapay Zeka Platformu Evren 8000 kullanıcıya ulaştı kısa süre içerisinde. İşte Savunma Sanayi Başkanlığı platformu açtı kullanıcılara. Ücret ödemeden buraya e-devlet üzerinden girip gerçek kimliğinize
3: yani
2: girip.
3: Siz böyle gelecek projeksiyonu ile ilgili konuşurken son dönemlerde moda konusu işte bizim nüfus problemimiz ne olacak, ileriye doğru
0: evet,
3: mesele. Şimdi yeni nesillerden bahsediyoruz. Yani alttan birilerinin geliyor olması lazım. Şimdi bu da

0: ayrı bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Diğer taraftan özendirme meselesinden bahsettiniz. Bu son üniversite tercihlerinde ilk bine giren öğrencilerle ilgili bir istatistik vardı. Bunların neredeyse %60'ı, %70'i tıp fakültelerini tercih edip mühendislik fakültelerini tercih etmemeye başlıyorlar. Yani aslında mücadele...
1: Çünkü kaygılılar.
0: Evet, yani mücadele edilmesi gereken alan aslında her geçen
1: ama
0: gün
1: orada
0: daha
1: da mesela
0: oluşuyor.
1: Şöyle bir sıkıntı var. Geçen mesela bir profesör konuyu açıyor aslında gündeme dönüyor ama...
2: Güzel konu.
1: Bir profesör diyor ki radyoloji bölümlerini okumayın diyor. Çünkü diyor yapay zeka radyoloji analizlerini bizden çok daha yüksek...
2: Yazılımda olduğu gibi.
1: ...oranda diyor isabetli yapmaya başladı. Çünkü diyor dünyadaki bütün literatürü tarayıp seçeneklerin hepsini önüne koyabiliyor diyor. Evet. İnsanın bu kadar çok veriyi aynı anda okuması, değerlendirmesi de bilimsel olarak
0: yani buradaki değil. Sıkıntılar, yani meseleler, yani bir güvenlik meselesiyle dönüşebilecek o kadar çok şey var ki biz birazcık okyanusu geçirdik.
1: Siber vatan mücadelesini o yüzden vermeye çalışıyoruz aslında. Bu işlere de kafa yoranlar var Allah'a şükür memlekette ama.
0: İşte bunun için yeni bir jenerasyona alttan bunun devam etmesi gerekiyor. Hı. Bu anlamda mesela bu...
1: Şimdi Sayın Alabardiyar'ın Teknofest Şanlıurfa'da.
0: Evet evet, yani bunlar çok kıymetli.
1: Yani hani bu işler hani...
0: Kendi kendine olmuyor.
1: Gelin yani mevzu nereye gidiyor? Siyasete dönüşün diyor ama.
3: Kendiniz gidiyorsunuz, bizi de götürün böyle yani. Yani.
2: Davet misiniz? Safta yayın orada standı var.
3: Tamam inşallah.
2: Bütün Urfalıları bekliyorum bu arada. Saftek standına.
1: Yani şimdi burada da konu konuyu açıyor ama mesela işte Çin, ABD mücadelesini konuştuğumuz için aslında çok uzak değil. Mesela ilk aklıma Teknofest etkinlikleri başladığında muhalefet işte panayır yerleri falan diye aşağıladı. Tabii. Yıllarca görmezden geldi. Hani oraya gitmeyi zul addetti. Sanki orada sadece imam hatipler varmış gibi bir algı oluşturup böyle memleketin evlatlarını ötelemeye çalıştığı bir ülke, daha doğrusu bir siyaset gördük yani. Hani işte ya İtalya'nın vermediği deniz toplarını, işte tabii, Milgem'e ya da deniz toplarını mühendis tesis atıcıda ağlayarak izlerken biz işte muhalif kanallarda ya onlar tenis topu yapmıştır, deniz topu yapamazlar diye dalga geçtiklerini izledik hep beraber. Aynen. Yani hani işte biz masa ne var da hep şunu söylemeye çalışıyoruz ya, işte hani bizi menüye yazmaya çalışanlar ile masada olacağız, sahada olacağız, masa kuracağız. Bunun bir mücadele alanı var, öyle hamasetle olmuyor yani hani bu anlamda. Peki konuyu çok dağıtmayayım. Şimdi yine bölgedeki gelişmelere bakacağım. Şimdi Ayşegül, şu Netanyahu'nun görüntülerini bulabiliyorsan bir bul. Sayın Alabardan kısa bir değerlendirme rica edeyim. Şimdi Netanyahu BM kürsüsüne geldi ama bu sefer onun açısından da bir hayal kırıklığı oldu sanki.
0: Tabii.
1: Bir istenmeyen adam profili mi izledik?
0: Tabii.
1: Bir yandan çok mesela Starlink'in modemini çıkardı. İran'a bunlardan vereceğiz hani tabii. falan diye. Onu da hatta İranlı yetkiliye götürmeye kalktılar. Çağrı cihazını çıkarttı. Biz işte cebinizdeyiz mesajı verdi. O arada bir tane kipalı bir İsrail.
2: O ne biliyor musun? Mezarlığın yanından geçenin korkudan ıslık çalması.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Yani, aciziyet göstergesi.
2: Tabii. Ne yapıyor o adam biliyor musun? Bugün İ24 kanalında İsrail'in yayınlanan bir habere göre Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasıyla ilgili dosya açtıracak. Ama Roma statüsünün üyesi değil Türkiye'de, İsrail'de. Onu üçüncü bir ülke üzerinden yapacak ve Türkiye'yi de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edecekmiş. Ben buradan 24 aracılığıyla, İ24'te yayınlandı zaten şey, biz de 24 TV aracılığıyla söyleyelim. Üçüncü ülke olarak eğer Roma statüsünün içinde varsa goyimleştirdiği Arjantin Devlet Başkanı Milei aracılığıyla yapsın. Tamam mı? Tam goyim herif. Tam böyle hizmet hayvanına dönüştürmüşler. İstediğini yaptırabiliyorlar. Etrafında da ondan başka kimse yok. Ha diyenler var, işte Azerbaycan falan da oradaydı. Ya orada bir temsilci, o kadar çok şey yapmam. Adam ne diyor? Milei, dünyada son 100 yılda gördüğümüz en büyük lider sizsiniz. Evet öyledir. Yani hizmet hayvanları efendisine bu şekilde övgü dolu cümleler kullanır. Şimdi Türkiye'yi de orada, şimdi burada ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçlusu hükmü verdiği bir adam yemiyor, içmiyor, utanmıyor, haya etmiyor, edep etmiyor. Bu kavramların hiçbirisi zaten yok. Türkiye'yi terör örgütleriyle güya işbirliği içerisinde olmaktan mütevellit ne yapacakmış? Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verecekmiş. Şimdi savaş suçlusu soykırımcıya savaş suçlusu olduğunu hatırlatmaz, üzerinden tayyaresinin geçmesini izlersen ondan insan hakları dersi dinlersin.
1: Tam onu söyleyecekti. Şimdi mesela Macron çıktı kürsüye. Macron sesi var mı arkadaşlar?
2: Dünyanın en büyük yüzsüzlüğünü tekrar yaptı Macron.
1: Evet, yani bir yandan kürsüye çıkıp böyle attı tuttu İsrail'e karşı. Tabii. Bir izleyelim arkadaşlar.
4: C'est-à-dire du côté de ceux qui veulent choisir librement leur destin.
5: Bir yıl önce bu salonda çok sayıda devlet Filistin devletini tanıdı. Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor. Ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. Kağıt üzerinde tanıdınız. Hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek güven

0: Belirliğimizin ne kıymeti kalır? Gazze'deki manzara hepimiz adına utanç verici.
1: E tamam o zaman Netanyahu uçağa geçerken iki tane Rafael gönderip indiriveriydin aşağıya.
2: Sadece bu konuda mı?
1: Fransa'nın üzerinden geçerken.
2: Sadece bu konuda mı? Bundan 5-6 yıl önce ilk göreve geldiği dönemde bir de benim halimi düşünün. Her gün Erdoğan'la konuşmak zorundayım falan gibi böyle cümleler kuruyordu, tamam mı? Şimdi o kadar ikiyüzlü ki Erdoğan'ı güya bu konuyla alakalı işte daha çok işte tek adam, otoriter bir liderlik tarzı falan. Ya bu adam yani Macron Mısır'da darbeci Sisi'ye Şanzelize'nin kapılarını kapattı, madalya taktı. Doğru. Sizin derdiniz demokrasi olsa Mursi'nin hesabını sorarsınız. Aynen. Siz Şanzelize'nin kapılarını kapatıp adama demokrasi madalyası taktılar. Kime? Darbeci Sisi'ye. O kadarla mı sadece? İlk Sarkozy gitti, hava harekatını gerçekleştirdi Kaddafi'yi vurmak için. O Kaddafi'den gelecek paralar hatırına yine aynı Şanzelize'nin bahçesine deve çadırı kurdular.
3: Doğru.
2: Deve çadırı kurdular. Yani bunları biliyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla iki yüzlüce gelip orada timsah gözyaşlarıyla insanları ikna etmeye çalışmasının bir anlamı yok. Çünkü Fransa kendi eski sömürgelerinden atılıyor ve dışlanıyor. Çad'da, Mali'de, Nijer'de, olduk Senegal'de artık herkes Fransa ile ilgili söylemesi gerekeni söylüyor. Peki bu Fransa'dan kim destek alacakmış? Yunanistan ne yapacakmış desteği alıp Türkiye'ye baskın taarruz yapacakmış? Ya adam Çad'la başa çıkamadı. Çad'la ya.
3: Yani Sarkozy'nin ya da işte daha önceki Netanyahu'nun bunların açıklamalarının hepsine böyle baktınız aslında biraz niye bu açıklamaları yapıyorlar? Çünkü alt tarafında halkın tabii bir baskısı var. Hı hı. Aslında bir siyasi oy kaygısı söz konusu. Kendilerinin Le Monde diye bir gazetesi var. İsrail devletini terörist devlet olarak nitelendiriyor. Halkın bu da ciddi bir tepkisi söz konusu. İsrail'e destek olunduğu noktasında. Buna rağmen hala sözde İsrail'e karşı ama özde ise tamamen onlarla iç içe geçmiş bir ilişki içerisinde kendisi.
4: Peki. Ahmet Eşşara, Suriye Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'de enteresan bir konuşma yaptı. Üstad size sorayım bu konuşmayı. Şimdi diyor ki Golan Tepeleri benim değil, Suriyelilerindir diyor. Evet. Yani kimsenin de değildir diyor. Trump'a da bir teklifte bulunmuş. Bir izleyelim arkadaşlar.
5: Will that bring security to the...
6: Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Suriye topraklarıdır. Bu topraklar ve kime ait oldukları konusunda hiçbir tartışma yok. Trump, Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde, neden New Jersey'yi İsraillere vermiyorsunuz? Golan Tepelerine sahip değilsiniz ama New Jersey'ye sahipsiniz diye şaka yaptım. Bence New Jersey demokratlarla dolu ve Trump'a oy vermiyorlar. Bu yüzden İsraillilere vermek iyi olurdu.
4: Şimdi teklif de iyi bu arada. Cumhuriyetçilere zaten oy çıkmıyor. New Jersey'den kurtuldu.
7: Yani bu bana şeyi hatırlattı. Geçtiğimiz Nisan ayında Antalya'da diplomasi forumuna katılmıştık. Orada Şara'yı dinleme fırsatı buldum. Oradaki toplantıdan yaklaşık birkaç hafta önce bir Almanya'da ve Fransa'da bir su açma
4: şişesi vardı.
7: Hatırlarsınız. Evet. Açamadı orada. Evet. Sonra Antalya diplomasi forumunda yanına su şişesi koydular. Aldı elini açtı ve espri yaptı. Dedi ki nasıl bu sefer öğrenmişim değil mi dedi. Şimdi şey yani bir tarafıyla yani bizim o sahada... Esed rejimine karşı savaşan Ahmet Elşara'dan devlet adamı ve uluslararası diplomasi kanallarında espri yapabilen ve bir şekilde adım atabilen bir siyasetçi görüyoruz aslında. Bu anlamda çok hani bu esprili tarafında göstermiş olması açısından bence çok önemli. Diğer taraftan Golan Tepeleri meseleleri Suriye ve İsrail arasında uzun yıllardır tartışmalı konulardan bir tanesi. Tabii ki orası Golan Tepeleri Suriye'nin toprağı. Gerçi Donald Trump tam tarihi hatırlayamadım ama Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğuna dair bir
4: ilk döneminde bir açıklaması var. Kocaman imzasla kendince bir kararname yaptı.
7: Böyle bir açıklaması var ama Golan Tepeleri uluslararası hukuk açısından da Suriye'ye ait bir bölge. Burayı almak için yani buradan vazgeçmediğini her fırsatta Ahmet Elşara yönetimi bunu dile getirmeye çalışıyor. Kendisi de zaten soy isminden mütevellit o bölge insanı. Ben kendim de şahsen o bölgeleri gezme fırsatı oldum. Belli bir dönem Suriye'de yaşadım. Arapça öğrenmek için gitmiştim. O dönemler tabii Türkiye ile Suriye'nin arasındaki iyi ilişkilerin olduğu dönemler. Şimdi bakıyorsunuz orada yaşayan Türkmen nüfusu, Arap nüfusu yani orası tarihi ve köken itibariyle Suriye'nin bir parçası işte 67 savaşıyla beraber orada artık İsrail'in bir şeyi var, tahakkümü var. Bunun değişmesi açısından önemli bir şey ve her fırsatta uluslararası mekanizmalarda bunun sürekli olarak tekrar edilmesi lazım. Yani Golan'ın Suriye'nin toprağı olduğu meselesi

0: her fırsatta dile getirmek lazım. Bence bu anlamda Ahmet Elşara dersine iyi çalışmış.
1: Tam orada şunu soracağım. Bir özgüven de okudunuz mu açıklamada?
0: Kesinlikle özgüvenli. Yani bir şekilde siz Donald Trump'la beraber bunu söylerken şunu söylüyorsunuz. Bakın ben uluslararası bir platformda

0: aslında ki bu son dönemde işte PYD'nin silah bırakması, Dürzü meselesi bunlarla beraber okuduğunda iç siyasete bakan tarafıyla da bir mesaj veriyor. Bakın ben artık Suriye'nin devlet başkanı olarak uluslararası bir aktörüm ve herkesle oturup konuşabiliyorum. Suriye ile ilgili meseleleri masaya getiriyorum, pazarlık yapabiliyorum, müzakere edebiliyorum, diplomatik kanalları çalıştırabiliyorum. Bu anlamda özgüvenli olması çok kıymetli. Bir tarafıyla bu Türkiye açısından da çok önemli. Yanı başımızda iç savaştan sonra kurulan yeni bir rejim var. Ve bu rejimin kendi toprakları içerisinde, hocam siz bahsediyorsunuz, o şiddet tekelini eline alması, yani bizim devlet tanımı dediğimiz şeyin içerisinde o şiddet tekelini ele alması, bütün o diğer silahlı grupların tasfiye edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, bunlar aşama aşama ilerleyen şeyler. Ben de bunu tam olarak bunun bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bir diğer taraftan da muhtemelen Donald Trump'ın en zayıf tarafından da vurmuş. Yani o Demokrat seçimlerinde yaklaştığı dönemde. Aslında güzel de bir teklif. Yani Donald Trump oturup bunu değerlendirmesi lazım. Belki de
1: Bence Neriman Nerimanova iyi çalışmış.
2: Evet.
1: Biliyorsun Ali Aydar Karayev'in Karabağ'ı verelim dediğinde Neriman Nerimanov'un çok güzel bir cevabı var. Şimdi ekranda söyleyemeyiz ona.
2: Evet.
1: Onun diplomatik halde dönüştürülmüşünü söylemiş. İzleyicilerimiz bakar görürler.
2: Evet.
1: Evet, devam edebiliriz.
2: Aklıma geldi. Neyse. Şimdi bir dakika, nerede kaldım? Ayşegül, nerede kaldım? Ha, şu Mekke İttifakı meselesini konuşacaktık. Pezeşkiyan'dan bir açıklama geldi. Üstad, sizle devam edelim Sayın Aksu. Beni şaşırttı açıkçası. Mekke İttifakı'nı destekliyor, olumlu bulduğunu söylüyor. Biz de miyiz arkadaşlar Pezeşkiyan İttifak değerlendirmesini?
3: Mekke İttifakı Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır. Bu adım kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir. Husilerin eylemleri İran'la bağlantılı değil, bizden emir almıyorlar. Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli. Bir kardeş Müslüman kardeşiyle savaşmamalı.
2: Sayın Aksu, vallahi kulaklarıma inanamıyorum.
4: Evet. Bir paradigma değişmesi mi var? Yoksa
2: İnşallah. Yani yoksa... bir kere bir Müslüman kardeş Müslüman kardeşi savaşmamalıdır falan gibi ifadeleri kullanınca bir
5: siz girmeden önce bir cümle İbrahim'e hatırlatayım mı? Kulaklarına yine sen inanma. Çünkü El Cezire'ye verdiği beyanatta Suriye ile hala ilişkilerimizde bir mesafe kat edemedik.
1: Evet.
5: Müslümanların arasındaki ilişki böyle olmalı. Allah'ın işte bizden istediği de budur.
2: Şeybani dün katlettiklerini unutmadık daha. Bir dur ya, diyor, o kadar da olmadı diyor.
5: Kardeşim, varil bombası patlattınız.
2: Yani o kadar
5: hani bizim için
2: diyor.
5: Konuşmak kolay da. Hadi bakalım evdeki çoluğumuza çocuğumuza şöyle işin ucu dokunuversin. Taş ya. Olur atarız kendimizi üstlerine.
1: Ya.
5: Yani o yüzden o kadar kolay değil o işler. Yani. Ben o yüzden bugün o açıklamaları okuyunca dedim ki hiç mi edep yok? Ben çünkü Pezeşkiyan'ı severim. Yani şundan dolayı severim. Derin İran'a rağmen gelmiştir iş başına. Hala bu konuları konuşmayın kardeşim. Ayıp yani. Bir de bir cümlede İstanbul'un surlarına Kasım Süleymani ile Nasrallah'ın posterini asanlara buradan sözüm olsun. Hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem işte ilgili güvenlik birimlerinin müteyakkız olması gerektiğini düşünüyorum. Gidin Tahran abi Yavuz Sultan Selim'in portresini asın. Hadi.
2: Adamı sallandırır.
5: Böyle. Burası başıboş bir ülke değil.
2: Öyle güzel bir şey. Ben şimdi ne söyleyeyim bu saatten sonra? Tamam yani artık.
5: Yok,
2: bir dakika o zaman Hakan Fidan'da bir Mekke İttifakı sesi var. Onu da dinlettireyim bari. Arkadaşlar Hakan Fidan'da verelim. En azından mesele olgunlaşıyor mu? Oradan yürürüz birazcık.
6: İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Zürriyat'ta Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz.
2: Ne diyorsun?
0: Ben de bir şey ekleyeyim.
2: Tabii. Sayın Aksu bugün bir şey söylüyor. Buyurun.
0: Bir şey. Mekke İttifakı'nı ilk duyduğum zaman

0: Trump'tan itibaren hatta haberlere de yansıdı. İşte Suudi Arabistan Husi saldırılarından dolayı Trump'tan yardım istedi. Evet, Trump yardım edeceğini söyledi. Keşke şöyle bir şey olsa. Suudi Arabistan Türkiye'ye gelse, biz Mekke'yi Medine'yi koruyamıyoruz. Gelin Türkiye'ye, siz koruyun burayı dese ve biz tarihi olarak tekrardan oralara geri dönsek.
1: Hadim-i Haremeyn olarak.
0: Geri dönsek keşke. Hani benim aklıma böyle bir senaryo
2: yani
0: geliyor.
2: Onun da psikolojik zemini oluşmamıştır oralarda.
0: Yani benim tabii, aklıma tabii. Böyle
2: çok
0: bir şey geliyor.
2: Çok kuşak geçmesi gerekir. Onlar
0: keşke böyle bir şey olsa kalmıştır. Bu büyük bir paradigma değişimi de işaret edecektir. Yani sizin Amerika'nın kurduğu o güvenlik şemsiyesi tamamen ortadan kalkıp artık oranın gerçek koruyucusuna, sahiplerine artık bir kapının açılması anlamında ben ilk Mekke anlaşmasını duyduğumda benim aklıma böyle bir şey canlandı.
2: Gerçi bilemeyiz, bakarsın da olur yani, hani tarih ne gösterir. Yani devletlerin ömründe bir asır çok uzun bir zaman değil. Bilemeyiz yani, bakarsız yarın bir gün gene gideriz.
0: Yani şimdi böyle bir çağrı.
2: Ortak tatbikatlar, ortak eğitimler vesaire oluştuktan sonra.
0: Böyle bir çağrı.
2: Ha, bu arada Suudi Arabistan askerleri de gelip Konya'da eğitim alabilir. Burada ne yapabilirler, bizim için sıkıntı yok.
0: Yani böyle bir çağrı uluslararası meşruiyet problemi de çıkartmaz. İç siyaset anlamında da meşru bir zemin oluşturur. Yani keşke böyle bir çağrı yapsalar da biz gerçekten gidip oraları koruyabilsek yani.
2: Onlar daha çok şey isterler. Hani siz Yemen'e gidip koruyun. Hani burada değil mi, Yemen'de koruyun diye isterler.
3: Tabii egemen devletlerin bir araya gelerek birbirleriyle uluslararası literatürde bir sözleşme düzenlemiş olması ve bununla bağıtlanmış olması kıymetli. Bu anlaşmaya baktığınızda
2: şimdi bir süredir kağıttan kaplan diye böyle şey yapıyorlar ya, o yüzden ben sordum. Hani gelişmeler, İran'ın açıklamaları, bu açıklama bize ne anlatıyor diye. Çünkü Birleşmiş Milletler'de de bu soru geldi. Sayın Fidan dedi ki yani NATO'da 50 yılda bir kere dedi 5. maddeyi kullandı. Siz dedi daha bizim yeni ittifakta çiçeği burnunda hemen kağıttan bir durun öyle falan dedi böyle. Sonra arkasından Genelkurmay Başkanı gitti.
3: Evet, ama sonuçta NATO'daki benzer bir hükmün bu maddede olduğunu görüyoruz. Bunu zaten daha önce de Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan başka anlaşmaların olduğunu da söylemek lazım. Bu güvenlik krizlerinde özellikle ABD'nin bu İran savaşı sonrasında Bahreyn'e, Katar'a, Suudi Arabistan'a vermiş olduğu "ben size silah satıyorum ve bütün güvenliğiniz benden sorulacak" sözlerinin altında İran'ın ya da işte İsrail'in bu saldırıları sonrasında bu ülkelerde ciddi bir güvensizlik algısı meydana gelmişti. Tabii bu noktada artık o İkinci Dünya sonrasındaki o ikili düzenin, ikili kutbundan kopulduğu, bölgesel kutupların olduğu, birden fazla kutbun söz konusu olduğu bir döneme doğru giriyoruz. O yüzden bölgesel ittifakların her geçen gün devam ediyor olması ve sayısının artacağını söylemekte fayda var. Bu noktada bölgesel ittifak ihtiyaçları aslında sadece bu üç ülkenin değil, İran'ın da ihtiyacının olduğu, İsrail'in de ihtiyacının olduğu.
2: Biz ama tamamen hiçbir zaman kapıyı kapatmadık. En zor zamanlarında bile hep yanlarında durduk. Ama şimdi bazı şeyleri izah etmekte zorlanıyoruz toplumumuza da, insanlara da. Şimdi mesela Azerbaycan-Ermenistan savaşında sen alttan Ermenistan'a destek vermeye kalktığın zaman orada bir şey kopuyor yani. Film kopuyor. Bir dakika kardeşim, sen kimin safında duruyorsun? Sorusunu sorma ihtiyacı hissediyor insanlar.
3: İşte burada Türkiye bir aslında hem savaş hem de siyaset paradigmasını çok ciddi şekilde değiştirdi. Önceden doktrinleri ezberlemeye çalışan bir Türkiye varken şimdi savaş doktrinini kuran, bunları tamamıyla yeniden değiştiren ve yeniden uygulayabilen bir Türkiye haline geldi. Bu noktada Suudi Arabistan'ın o ekonomik gücü, petrol gücü, yine Pakistan'ın o yine nükleer gücünü birlikte değerlendirdiğinizde bizim de işte o kahramanlık olgusu, bu insansız hava araçlarındaki üstünlüğümüzü bir yere getirdiğinizde aslında burada şunu da ortaya koyuyoruz. Mekke Anlaşması olması ve bu üç ülkenin de kıblesinin aynı olduğunun ortaya koyulmuş olması, bir medeniyet tasavvurunun ortaya konulmuş olması, ortak değerlere, ortak inanca sahip olduğumuzu ortaya konulmuş olması çok kıymetli.
2: Bu arada mesela böyle anlaşmada hemen ilk akla şey geliyordu işte, ama Mehmetçiği Yemen'e sürecekler falan. Yok, yani böyle bir şeye gerek diyor ki. Mesela Baykar bu hafta bir tane fotoğraf paylaştı. Diyor ki Akıncı ile ilgili olarak Suudi Arabistan askerleri ve teknisyenlerin eğitimleri tamamlandı. Mezun ettik kendilerini. Böyle bir top fotoğraf vermişler. Açıkçası yetiştirebilirsen ekrana verirsin.
1: Şimdi Sudan ordusunun yaptıklarını görüyor musun
3: Akıncı ile? Evet, yani hani uluslararası siyasette en önemli şey şudur. Caydırıcılık unsurunu bütün dünyadaki devletlere göstermenizdir.
2: Ya şu fotoğraf
3: burada
2: işte.
3: Bu anlaşmanın yani yapılmasının amacı da bu.
2: Akıncı eğitimini almış. Muhtemelen Akıncıları da aldılar. Yani şimdi aynı Akıncı Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'den aldığı şeyleri teker teker vuruyor. Yani bizim yerli ve milli füzeleri atıyor. Hava füzelerini. Tabii. Onların da testlerini şurada yapalım. Bir sene olmadı yani. Tabii. Ne kadar hızlı ilerletiyoruz işleri.
1: Kombat proven oluyor. Muharebe müessiriyeti ispatlanıyor.
0: Askeri açıdan bakın biz Libya yaşadık, Karabağ yaşadık, Suriye yaşadık. Yani pek çok konuda ders

0: bize o kadar iyi çalıştı ki, evet. O kadar fazla tecrübe Hazırım. Biriktirdi ki, hem asker kullanım açısından
1: birilerine rağmen
0: bu bir tarafıyla yani bizim Suudi Arabistan, Yemen gibi konularda öyle çok fevri davranacağız anlamına gelmez. Yani biz bu konuda dersimize çok iyi çalışmış bir ülkeyiz. Sahada ciddi anlamda tecrübemiz var. Buna uygun kurumlarımız var. Teknolojiyi de geliştiriyoruz. İnsan kapasitemiz var. Bunlar birleştiği zaman Türkiye öyle sahada kolay kolay hata yapacak bir ülke olmadığını gösteriyor açıkçası.
2: Sayın Alabar'da 2 dakikam kaldı. Fidan'ın bir aya ziyaretini bir konuşsak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gittik, ne yapıyoruz?
1: Vallahi şimdi Birleşik Arap
2: Emirlikleri'nde... Bir yandan da S-400 konuşuluyor çünkü sürekli.
1: Biraz önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir açıklama geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamada Netanyahu'yla Zayed'in görüştüklerini söyledi. Hı hı. Ne konuşmuş olabilir? Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne vermek istediği, transfer etmek istediği S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından asla alınmamasını İsrail ve Siyonist lobi istiyor. Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri kendi aralarında bu konuyla ilgili bir üçlü mekanizma kurmuşlar. İsrail ısrarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gitmesini istiyor? Türkiye'ye yönelik yaptırımlar kalkmasın,
0: F-35
1: programına geri dönmesin diye istiyor. Dolayısıyla özel bir jete biniyor. Hiç kimseye haber vermeden gidiyor. Daha sonra bu tabii basına sızınca Birleşik Arap Emirlikleri bundan birkaç saat önce bir açıklama yaptı ve bu konuyla alakalı ortaya koyulan iddiaların doğruluğunu söyledi. Hemen arkasından Fidan gidiyor. Sayın Fidan gidiyor. Sayın Dışişleri Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş sebebinin de iki ayağı olabileceğini düşünüyorum. Birincisi işte konuştuğumuz S-400'ler konusunun bir sonuca bağlanmasını görüşmek istiyor. Bir de Sudan'da Kan Gölü götürüyor. Kan Gölü götürüyor ve General Burhanettin'e ait Sudan resmi ordusu hızlı destek kuvvetleri dediğimiz birimleri sildi süpürdü,
0: evet.
1: Attı.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda da aynı günlerde Etiyopya karıştı. Etiyopya'nın içerisinde ne kadar muhalif silahlı unsur varsa bir araya geldi. Addis Ababa'ya yürümeye devam ediyor. Bu konuların hepsinin altında Siyonizm ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Gitmişken onların da konuşulup bir Türk kahvesi içilip gelindiğini düşünüyorum.
2: Peki. Masada ne vardı, veda vakti geldi efendim. Her zaman olduğu gibi bir kez daha hatırlatalım. Başka yerde şubemiz yoktur. Lütfen taklitlerimizden sakınınız. Haftaya görüşmek üzere. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör sabahla karşınızdayız. Külliyede kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Gündeminde fon soruşturması ve piyasalara etkileri vardı. Başkalarına benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız mesajını verdi. Türk ekonomisinin sağlam temellere dayandığının da altını çizdi. Piyasalara güven verdi.
1: Tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir.
2: Türk finans sisteminin gücünü hatırlattı. Türk ekonomisine güven mesajı verdi. Herhangi bir risk söz konusu değildir dedi.
1: Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
2: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. Milletin malına göz koyanları hedef aldı. Adli ve hukuki olarak hesap verecekler dedi.
1: Şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon konusunu fırsata çevirmek isteyen muhalefete de sert tepki gösterdi. Yolsuzluk soruşturmalarını hatırlattı. Biz onlara benzemeyiz, hak yiyenleri savunmayız mesajı verdi.
1: Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ve tüm bu konuların enine boyuna ele alınacağını da aktardı.
1: Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Şimşek fon yatırımcılarının meşru haklarının korunması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirten Şimşek, özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanacağını kaydetti. Şimşek ayrıca kamuoyuna süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında yeni kararlar açıkladı. Tera Holding incelemesi sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirilirken 24 kişinin lisansı iptal edildi. SPK'nın kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı fon soruşturmasının ardından geldi. Kurul, Tera Holding

0: Ding'e ilişkin inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi. Ayrıca 39 kişiye 2 yıl süreyle sermaye piyasalarında işlem yasağı getirildi. 24 kişinin de lisansı iptal edildi. Soruşturma Tera Yatırım, Pusula Finans, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı şirketlerdeki mali hareketler üzerinde yoğunlaşıyor. Başsavcılık, şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının incelenmesini istemişti. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 51 kişi tutuklandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizi sonrası aradığı fırsatı bulmuş gibi davranıyor. Zira Erdoğan'ı hedef alarak fon krizinden siyasal olarak nemalanmaya çalışıyor, ancak anlamadığı bir gerçek var. Fon kriziyle ilgili olarak kim olursa olsun hesabını sorun emri doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geliyor. Oysa Özel'in bizzatihi kendi sevgilileriyle pavyonlarda para ezen eski belediye başkanları için göğsünü siper ediyordu. İzleyelim.
1: ...63 milyon TL yatırmış, 2 milyar TL'den fazlasını çekmiş.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratma yarışına girdi.
1: Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın, ya o bataklıkta boğulacaksın.
2: Zira kendince aradığı fırsatı bulduğunu düşünüyor. Ancak aradaki farkı bir türlü anlayamıyor. Zira Özel, CHP Genel Başkanı koltuğunda oturduğunda da, Yeni Parti Genel Başkanı olduğunda da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu ferasetin binde birini bile ortaya koyamadı.
3: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki,
2: İmamoğlu suç örgütü davasına CHP ve yeni partili belediye başkanlarının vurgunlarına göz yumdu. Birlikte iş tuttu. Otel odasında basılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a dahi sahip çıkmaya çalıştı.
4: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
2: Hatta esip gürleyen Özel, cezaevine konulan eski başkan Yalım gibi isimleri partiden ihraç etmeye dahi cesaret edemedi. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturmanın ilk evresinden itibaren meseleyi takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilgileri alıyor, talimatlar veriyor ve Erdoğan, fon kriziyle ilgili çok net bir duruş ortaya koyuyor.
5: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları da çok net. Hakkında iddia olan isimlerin aklanıp gelmeden AK Parti bünyesinde yol yürümesi, siyaset yapması mümkün değil.
6: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in anlayamadığı, göremediği de bu aslında. AK Parti milyonlarca üyesi olan devasa bir dava hareketi ve bu davadan sapan, kendi menfaatleri için yol yürümeye kalkanlarla da yollar ayrılıyor. Daha önce de bunun sayısız örneği görüldü.
7: Evinin balkonunda, iş yerinin önünde, miting meydanında gördüğümüz her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulur.
2: Oysa Özel, İmamoğlu'nun 1,5 milyar liralık 300 villayı 15 milyon liraya nasıl aldığını sormak bir yana, üstüne bir de kefil olduğunu söylüyor. Bu yüzden fon soruşturması üzerinden en azından Özel'in istismar siyasetinin millette bir karşılığı yok gibi görünüyor. Çünkü bir yandan mağdurların parasını kurtarmak için mücadele edenler, diğer yanda milletin parasını pavyonlarda sevgili

0: birbirleriyle ezenlere kol kanat gerenler var. Takdir milletin elbette.
1: İnsanımızın derdini anlarız, sevincine de ortak oluruz, heyecanını paylaşırız.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünde ikinci dalga operasyon 25 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ bağlantılı 47 şüpheliden 33'ü yakalandı. Bunlardan 10 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Daha sonra 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 36 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı çok yakında kazanacaklarını ve ardından da enerji fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini de bir kez daha vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin ilk sırasında İran'la savaş vardı. Trump savaşı çok yakında kazanacaklarını ve ardından her şeyin sona ereceğini savundu. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Savaşın sona ermesiyle benzin ve enerji fiyatları da ciddi şekilde düşeceğini ileri sürdü. İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde İsrail'in yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa'nın da tehdit altında kalacağını savundu. ABD Başkanı'nın gündeminde Çin de vardı. Geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesini 10 üzerinden 12 sözleriyle değerlendirdi. ABD'nin Çin'e silah satacağı yönündeki iddiaları ise reddetti. Trump, İngiltere'de İran'la bağlantılı olabileceği belirtilen şüphelilerin kefaletle serbest bırakılmasını da eleştirdi. Kanada ile gümrük vergisi geriliminde ise Ottawa'nın birkaç hafta içinde tutumunu değiştirerek ABD'den özür dileyeceğini öne sürdü. We have $21 trillion being invested in our country. Yemen'deki çatışmalara da bakalım. Zira çatışmalar Yemen'de devam ediyor efendim. Hükümet güçleri Husilere yönelik son 3 günde geniş çaplı bir askeri operasyon düzenledi. Karadan ve havadan gerçekleştirilen 756 saldırıda aralarında İHA ve füze sistemleri uzmanı 4 İranlı'nın da bulunduğu 231 Husi etkisiz hale getirildi. Yemen ordusu son günlerde Husilere yönelik operasyonlarını şiddetlendirdi. Hükümet güçleri açıklama yaptı. Buna göre Sada, El Cef, Marib, El Beyda, Lahiç ve Taiz vilayetlerindeki Husi mevzilerine 3 gün içerisinde 756 hava ve kara saldırısı düzenlendi. Sivil alanlardan uzak, meşru askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonlarda çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, füze fırlatma platformu ve silah deposu imha edildi. Saldırılar sonucunda Husilerden 231 kişi öldü veya yaralandı. Taiz'de ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bölgede insansız hava araçları ve füze fırlatma sistemleri konusunda faaliyet gösteren 4 İranlı uzman vurularak öldürüldü. Hükümet güçleri bu durumun İran'ın terörist Husi milislerine yönelik askeri desteğini sürdürdüğünün en net kanıtı olduğunu vurguladı. Husiler cephesinden ise ağır kayıplara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hükümet güçlerinin bu yoğun saldırıları Husilerin son aylardaki kritik ilerlemesi işinin ardından geldi. Husiler Yemen'de kritik birçok noktayı ele geçirmiş, Babul Mendeb Boğazı çevresindeki noktalarda da kontrolü sağlamıştı. İsrail ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ı da vuruyor efendim. Lübnan'ın güneyindeki birçok nokta yine hedef alındı. Son duruma bakalım. Şevkin Mifedun yolu üzerinde iş yerlerinin bulunduğu bir bina İsrail helikopterlerince ikinci kez vuruldu. Savaş uçakları Hıyam ve Meysel Cebel beldelerinde hava saldırısı düzenledi. Bint Cübeyl'de ise büyük çaplı patlamalar yaşandı. Hadasa beldesinde de topçu atışları düzenlendi. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan Lübnan'da pazar günü İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la Haşim Seyfiyüddin anıldı. Başkent Beyrut'taki törene binlerce kişi katıldı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın konuşması da törendeki ekranlardan yayımlandı. Kasım, İsrail'e karşı direnişi sürdüreceklerini belirtti. Lübnan hükümetine seslendi. İsrail'le müzakerelerin durdurulması ve dolaylı görüşmelere geçilmesi çağrısında bulundu. Kasım, Lübnan'ın direniş olmadan varlığını sürdüremeyeceğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington ziyaretinden karşılıklı 60 milyar dolarlık gümrük vergisi ve indirimi ve ateşkesin 2027'ye kadar uzatılması kararı çıktı. Zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Trump'ın Çin liderine ABD üretimi silah satın alıp almak isteyip istemediklerini sorması oldu efendim. İki süper güç ticaret, enerji, yapay zeka ve diplomasi başlıklarındaki kritik mutabakatlara vardı.
3: Xi Trump zirvesi sona erdi ancak zirvenin yankıları sürüyor. ABD'nin Pekin Büyükelçisi David Perdue'nun açıklamasına göre ABD Başkanı Trump görüşme sırasında Çin lideri Xi'ye ABD üretimi silahları satın almayı isteyip istemediğini sordu. Çin liderinin buna ne yanıt verdiği bilinmiyor ancak Tayvan meselesinde Trump'a net bir çizgi çektiği belirtiliyor. Xi Trump'a Tayvan meselesinin ulusal birlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini vurguladı. Washington'ı uyardı. Diplomatik kaynaklar bu sürpriz diyaloğa rağmen ABD'nin Tayvan politikasında bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Zirvenin en somut adımı ekonomide atıldı. İki ülke karşılıklı olarak 30'ar milyar dolarlık malda gümrük vergilerini düşürme kararı aldı. ABD oyuncaktan küçük ev aletlerine kadar 77 ürün kategorisinde indirime gitti. Çin ise 1600'den fazla Amerikan malında vergi yükünü hafifletecek. Kasım ayında dolması planlanan geçici ticaret ateşkesinin süresi ise 10 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. Enerji hattında da kritik bir imza atıldı. Çin 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den yılda en az 10 milyon ton kömür ithal etmeyi taahhüt etti. Liderler ayrıca yapay zeka kaynaklı risklere karşı doğrudan bir kriz iletişim hattı kurulması konusunda anlaştı. Ancak ABD'nin en büyük tarımsal ihraç kalemi olan soya fasulyesi Çin'in tarife indirimi listesinin dışında kaldı. %10'luk ek vergiye tabi olmaya devam etti. Zirveden çıkan bu kararlara rağmen yatırımcıların detayları yetersiz bulması ve ABD Kongresi'nin yeni kısıtlama girişimleri nedeniyle Çin borsalarında %2'yi aşan sert düşüşler yaşandı.
2: İsrail'in Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarıyla hak ihlalleri durmaksızın devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gazze'de 61 milyon tonluk devasa enkazın temizlenmesinin en az 10 yıl süreceğini ve maliyetinin milyarlarca doları bulacağını açıkladı. Bölgede İHA saldırıları ve enkaz arama çalışmaları sürerken Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik kısıtlamalar tırmandı efendim. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ise Filistinli esirlerin idam edilmesi ve halkın sürgün edilmesi yönündeki skandal çağrılarını yineledi.
4: Soykırımcı İsrail Gazze'de kana doymuyor. Seyir halindeki bir aracı İHA ile hedef aldılar. Şehit ve yaralılar var. Araçsa hurdaya döndü. Ancak Gazze'nin karşı karşıya olduğu tablo yalnızca saldırılarla sınırlı değil. İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcı ile hedef aldı. Bu miktar Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına denk geliyor. Bölgedeki yapıların %90'ı yok edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de oluşan 61 milyon tonluk devasa enkazı kaldırmak en az 7 ila 10 yıl alacak. Enkazın içinde patlamamış mühimmatların yanı sıra insan kalıntıları da bulunuyor. Enkaz altında kaldığı tahmin edilen 10 bin naaştan 28'i daha El Deraj bölgesinden çıkarıldı. İsrail'in ekipman girişine koyduğu engeller de temizlik çalışmalarını felç ediyor.

0: İşgal altındaki Batı Şeria'da da ihlaller sürüyor. Yahudiler Sukot Bayramı gerekçesiyle İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor. Filistin Devlet Başkanlığı, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin ateşle oynamak olduğunu belirtti. Çatışmanın bir din savaşına dönüşebileceği uyarısında bulunuldu. İsrail makamları ayrıca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanlara tamamen kapattı. Ramallah'ın Ebu Felah köyünde yerleşimciler Filistinlilere ait araçları kundakladı. Soykırım destekçisi ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir ise yine bir skandala imza attı. Filistinli mahkum Hasan Seleme'nin hücresine baskın düzenledi. Ben-Gvir gelecekteki hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmesi halinde Filistinli esirlerin idam edilmesi ve Filistin halkının Gazze ile Batı Şeria'dan sürgün edilmesi politikalarını hayata geçireceğini söyledi. Ben-Gvir'in açıklamaları tepki topladı. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara da katıldı. Polis koruması eşliğinde Aksa'ya girdi. Aksa'nın avlusunda provokatif açıklamalarda bulundu. Kabul etsin.
1: Türk mühendislerinin iftiharı, Türk milletinin gururu temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. TUSAŞ tarafından üretilen ve geliştirilen Hürkuş, 2028 yılına kadar 55 adet üretilip Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak.
2: Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Yeni nesil Hürkuşlarımızın ilk iki uçağını Hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Veci Hürkuş'un aziz hatırasını, onun adını taşıyan uçağı kahraman hava kuvvetlerimizin hizmetine sunarak yaşatıyoruz. Bu milletin evlatlarının emeği olan Hürkuşlarımız da gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz.
3: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken temel eğitim uçağı Hürkuş hangardan çıkarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen dahil edildi.
4: Hürkuş 2'nin diğer Hürkuş deneyimlerinin elbette önemli farkları var. Onlardan biri ise kanat uzunluğunun kısaltılarak daha hafif bir hale getirilmesi ve manevra kabiliyetinin yükseltilmesi. Diğer önemli bir farkı ise kokpitinin hem Hürjet hem de Kaan'a entegre ortak bir kokpit olması.
2: Büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik sanatını tasarım sanatıyla buluşturduk. Hürkuş'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini Hürjet ve Kaan'a taşıyoruz. Yani Hürkuş projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı. Daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti kazandırdı.
3: Hürkuş artık gökvatanın semalarında. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 ile Türk Hava Kuvvetleri'nde insanlı milli uçak dönemi başladı. Kabul faaliyeti TUSAŞ'ın Kahraman Kazan'daki tesislerinde düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de törende konuştu. Küresel pazardaki ilgiye vurgu yaptı. Görgün'den ihracat müjdesi de geldi.
2: Bu çok yönlülük Hürkuş'u uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
3: Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıransa projenin Türk havacılığı için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.
5: Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Daha da önemlisi Hürjet ve Kaan başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve milli uçaklarımıza entegre olarak eğitim ve harekat süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır.
3: 55 uçaklı program kapsamında 2026 yılı içinde 12 Hürkuş'un da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. 2027'den itibaren ayda 2 uçak teslim edilmesi ve programın 2028'de tamamlanması hedefleniyor.
4: TUSAŞ tesislerinde teslimat töreni yapılan iki hürkuş şu an ilk selamlama uçuşunu gerçekleştiriyor.
3: 1600 beygirlik motoru, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleriyle Hürkuş, Türk Havacılığında eğitim zincirini güçlendiriyor.
1: Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan seferberlikle 90 milyon ton atık geri dönüştürüldü. Ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. Proje günlük hayatın her noktasında büyümeye devam ediyor.
6: Plastikten cama, kağıttan metale, milyonlarca ton atık çöpe gitmedi, yeniden değerlendirildi. Türkiye'den başlayan sıfır atık hareketi 9 yılda küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.
7: Bir şişeyi çöpe atmak yalnızca birkaç saniye, ancak doğru noktaya bırakmak onu yeniden ekonomiye kazandırıyor. İşte sıfır atık hareketi de tam olarak 9 yıldır bunu hedefliyor.
6: Emine Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de başlayan sıfır atık hareketi 9 yılda Türkiye'nin en büyük çevre seferberliklerinden birine dönüştü.
8: Harika ama. Bak, hem Emine Erdoğan hanımefendi, eşini sürekli izliyoruz. Harika bir şey yapıyorlar. Tabii. Biz de elimize geçen, demeniz gibi evimizde olsun, çevreden de rastlarsak alıyoruz, geri dönüşü kutularına da atıyoruz.
9: Plastikleri cam şişelere koyuyoruz. Hani o şekilde plastikleri, mesela plastikleri ayırıyoruz. Cam şişelerden ayırıyoruz. Hani o şekilde geri dönüşüm sağlıyoruz.
6: Projenin 9 yıllık bilançosu da dikkat çekici. Bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Ülke ekonomisine sağlanan katkı 365 milyar liraya ulaştı.
10: Sıfır atık hareketi 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin girişimleriyle başladı ve bugün inanılmaz başarılı bir noktadayız. Geçtiğimiz bir 9 yılda aslında hem vizyonumuz, bakış açımız, farkındalığımız ve eylemlerimiz sonucunda başarıyla ilişkin rakamlarımız değişti.
6: Geri dönüşümle yalnızca atıklar değerlendirilmedi. Doğal kaynaklar da korundu. Yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi. Bu miktar yaklaşık 36 milyon aracın bir yıllık karbon salınımına eşdeğer.
10: Sera gazı emisyonlarının azaltılması, hem sanal su değerlerinin, su ayak izinin azaltılması, plastik atıklarının, mikroplastiklerin doğaya karışmasının engellenmesi konularında da aslında ekonomimize döngüsel yaklaşımla çok çok ciddi atıkları geri dönüşümle beraber kazandırmış oluyoruz.
6: Sıfır atık hareketi Türkiye sınırlarını da aştı. Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin desteğiyle alınan Birleşmiş Milletler kararıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.
7: 9 yılda geri dönüştürülen atıklarla tam 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Yani atılan her doğru adım yalnızca bugünün değil, geleceğin doğasını da koruyor.
6: 9 yılda küresel bir çevre hareketine dönüşen seferberliğin hedefi, daha az atık üreten, kaynaklarını koruyan ve geri dönüşümü günlük yaşamın bir parçası haline getiren bir gelecek.
1: Gaziantep'te yolcu midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın nedeni ise hatalı sollama olarak belirlendi.
0: Yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına ambeyan yansıyan kazanın adresi Gaziantep Osmaniye Karayolu. Hatalı sollama yapan otomobil midibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç boş araziye savrulurken midibüs devrildi ve otomobil takla attı.
11: Kazanın oluş sebebi otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
0: Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtti. Ekipler olay yerinde detaylı inceleme

0: yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil vinçle kaldırılarak çekiciye yüklendi ve kaza yerinden götürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, taziye mesajı yayımlayarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından kazada hayatını kaybeden ikisi çocuk, 7 kişi defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
1: Kastamonu'da bir iş yeri gece vakti kurşunlandı. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler saldırganın tanınmamak için etek giydiğini ve yüzünü kapattığını tespit etti. Olay sonrası düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Etek giydi, yüzünü kapattı. İş yerini kurşunlamaya geldi. Olayın adresi Kastamonu. Emniyet ekipleri bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganın etek giydiğini ve yüzünü kapatarak saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Polis ekiplerinin 4 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız Sabancı ele geçirildi. İş yerini kurşunlayan şüpheliyle ona yardım eden 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
1: Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada havaya ateş ettikten sonra kaçıp bir dükkana sığınan 15 yaşındaki çocuk kendisini takip eden şahıslarca dışarıya çıkarılarak darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Dükkana sığındı, arkasından geldiler, yakasından tutup dışarı çıkarıp darp ettiler. Olayın adresi Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında havaya ateş ettikten sonra kaçan 15 yaşındaki çocuk, cadde üzerinde bulunan bir cep telefonu tamircisine sığındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çocuğun rafın arkasındaki yere saklandığı görüldü. Kısa süre sonra dükkana gelen kavganın diğer tarafındaki kişiler çocuğu saklandığı yerde buldu ve yakasından tutarak dışarı çıkardı. Ve iddia o ki dışarıda da darp ettiler. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Darp edilen çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüphelileri gözaltına alırken olayda kullanılan silahı da ele geçirdi.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Akşam gazetesiyle başlayalım. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bu ifadeler Akşam gazetesinin manşetinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili oldukça net mesajlar verdi. Şöyle söyledi Erdoğan, her kim milletin hakkına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yaptığı net açıklamaları bültenimizin başında ekranlarınıza taşımıştık efendim. Ayrıca Ankara'da kritik zirve başlığını da görüyoruz. Başkan Erdoğan ekonomik kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün bir araya geleceğini ifade etti. Erdoğan sermaye piyasalarının işleyişini çok daha işlevli hale getirecek hukuki ve idari düzenlemelerin suretle hayata geçirileceğini söyledi. Hemen altında SPK'nın açıklamasını görüyoruz. 17 Eylül öncesine pay kadar ödeme başlığını görüyoruz efendim. SPK'nın açıklamasını da yine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasını da ekranlarınıza taşımıştık haberlerimizde. Akşam gazetesi bunlara da yer veriyor. Şöyle bir göz attığımızda SPK tasfiye edilen fonlarda adım satım talimatı verenlere nasıl ödeme yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fon yatırımcılarının haklarının gözetildiğini belirtti. Piyasa bozucu faaliyetlerle

ilgisi bulunmayanlara işlem yok mesajını verdi. Balıkçı İsmet'e 3.1 milyar başlığını da görüyoruz. Bunun da detayına bakalım. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül arasında 3.1 milyar liralık fon çıkışı belirlendi. Eski CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi olan Öğüt'ün fon parasının kaynağı ve paranın aktarıldığı hesaplar araştırılıyor diyelim. Ve ikinci nesil Hürkuş envanterde başlığına bakalım. Yine ekranlarınızda taşıdığımız bir haber. Hürkuş'un ilk iki uçağı Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Savunma Sanayi Başkanı Görgün, 2028 sonuna kadar 55 Hürkuş'un envantere kazandırılacağını söyledi. Türkiye artık kendi uçağını tasarlayıp üretmenin yanı sıra test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştı ifadelerini kullandı. Son testi de başarıyla geçmiş oldu Hürkuş diyelim. Hemen aşağıya inelim. Rusya ile ilk diyalog Almanya'dan diyor bir diğer başlığında Akşam gazetesi. Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. New York'taki görüşmeye Almanya, Rusya karşısında tek başına hareket etmemeli diye tepki gösterdi Alman bakan. Altında hemen aşağısında Trump'ın açıklamasını görüyoruz. İran'la görüşme olabilir dedi Donald Trump. Yine ekranlarınıza taşımıştık bu gelişmeyi de. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkes teklifini reddettikten sadece bir gün sonra yine tersini söyleyerek İran'la görüşmelerin bu hafta sürebileceğini ifade etti. İngiltere var hemen altında. İngiltere'de bombacı muammasını görüyoruz. İranlı dediler, İngiliz çıktı. İngiltere'de Fairford hava üssüne bombalı saldırı hazırlığı yapan 5 kişi yakalandı. ABD Başkanı Trump harika iş çıkardık dedi. Londra İran'ı suçladı ancak zanlılar İngiliz çıktı. Ankara Atina'ya kabloyu toplattı başlığına da bakalım. Yunanistan Rum kesimi ve İsrail'in elektrik hattını birbirine bağlayacak proje Ankara'nın tepkisiyle güzergah değiştirdi. 1,9 milyar avroluk Great Sea Interconnector projesi Türkiye'nin Milli Deniz Parkı alanı hamlesine takıldı. Milli Savunma Bakanlığı kıta sahanlığımızda izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyiz dedi. Yunan gazetesi Katrimeri'nin haberine göre Ankara'nın projeye tamamen yasak getirmesinden çekinen Atina ve Paris kablonun geçeceği rotayı güncelleme kararı aldı deniliyor. Hemen yanında da Ben-Gvir'in o ifadeleri yer alıyor. Bu tehdidi eşit şartlarda yapsam başlığıyla. Katliamcı İsrail Bakanı Ben-Gvir 30 yıldır hücrede tutulan Hasan Salami'yi hepinizi idam edeceğiz diye tehdit etti efendim. Bir diğer başlıksa ihaleyi alacak olanlar belliydi olarak yer alıyor ilk sayfada. İBB'de vurgun itirafları sürüyor. İmamoğlu suç örgütü davasında yine şok itiraflar geldi diyor Akşam gazetesi. İBB Medya Arşiv görevlisi Recep Taşçı ihale öncesi işe alacak firmaların belli olduğunu söyledi. Taşçı Emrah Bağdatlı'nın bu işleri organize ettiğini ifade etti. Reklamcı Kaan Ketenci de Murat Ongun'un karar verici merci olduğunu belirtti diyor Akşam gazetesi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin de manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon vurgununa ilişkin güven veren oldukça net mesajları, ifadeleri yer alıyor. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur başlığıyla efendim. Erdoğan fon soruşturmalarında kararlılık vurgusu yaptı. İster piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunu, ister yolsuzluk yaparak her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulacak dedi. Gereken her adım atılacak diye de ekledi. Hemen yanında Hürkuş'u görüyoruz. Gökvatan Hürkuş'a kavuştu başlığıyla Sabah gazetesi bu gelişmeye de ilk sayfasında yer veriyor. Yerli ve milli yeni nesil temel eğitim uçaklarının ilk ikisi Türk Hava Kuvvetleri envanterine teslim edildi deniliyor. Vurgunda emanetçi olduğunu itiraf etti başlığıyla devam edelim. İmamoğlu suç örgütünün dünkü duruşması Cebeci'deki 111 milyar liralık kaçak hafriyat vurgununun ayrıntılarını ortaya koydu. Firari Murat Gül İbrahimoğlu'nun emanetçisi Yılmaz Doğan, vurguncu
Kuzey Gayrimenkule ortaklığını açıklayamadı, şirketin %50'sini 30 milyon TL'ye aldığını savunan Doğan, parayı ise Gül İbrahimoğlu'ndan aldım, bankadan geri gönderdim dedi. Doğan, alışverişin göstermelik olduğunu da ima etti. Ve hemen altında Yeni Parti'deki koltuk savaşını görüyoruz. Koltuk savaşı kızıştı diyor Yeni Parti'de Sabah gazetesi. Yeni Parti'nin ilçe kongreleri arbede, küfür, silah sesleri ve şaibe iddialarının merkezi haline geldi. Trabzon ve İstanbul'da şaibeli seçim iddiaları ortalığı savaş alanına çevirdi. Mersin'de de silah sesleri büyük panik yarattı deniliyor detaylarda. Gazze kasabı İsrail'de de istenmeyen adam oldu başlığıyla devam edelim efendim. Dünyanın tepkisi, özellikle Batı ülkelerinin bu konudaki uyanışı ve Netanyahu'ya tepkisi artık malumunuz. İsrail'de de bunun benzeri var. Hamas'ın 2023'teki saldırısını 10 gün önceden bildiği halde önlem almayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde vatana ihanetle suçlanıyor. Sokaklara dökülen binlerce İsrailci soykırımcıyı kayıplardan sorumlu tutuyor deniliyor. Yerli cep telefonu gelecek yıl piyasada başlığına da şöyle bir göz atalım. Zira bu da oldukça önemli. Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. Müjdeyi Türk Telekom CEO'su Şahin verdi. 2027'de piyasada olması beklenen telefon pil ve kamerada rekabetçi olacak şekilde tasarlanıyor. Bu milli güvenlik için de oldukça önemli bir hamle. Zira az önce Netanyahu'dan bahsettik. Netanyahu'nun daha önce telefonları göstererek gösterdiği o konuşmada yine zihinlerde taze diyelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına dair güven veren açıklamalarını görüyoruz. Milletin malını yedirmeyiz başlığıyla. Hemen aşağısında SPK'dan kritik 17 Eylül kararını görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek fonların yatırımcılarına yönelik yeni bir karar aldı. SPK gerçekleşmeyen 17 Eylül talimatını iptal etti. Ayrıca Bakan Şimşek'in açıklamaları da yer alıyor. Manipülasyon yapmayan rahat olsun dedi. Bakan Şimşek o açıklamalarda yine ilk sayfada yer alıyor. Süreç komisyonu yetkileri paylaştı başlığına da bakalım. Terörsüz Türkiye Takip Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yaptı efendim. Adalet İçişleri Milli Savunma Bakanları ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ve MGK Genel Sekreterinin de katıldığı toplantıda kurul bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyonun görev ve yetki alanları karara bağlandı. Hassasiyet ve eşgüdümle çalışmaların sürdürüldüğü de vurgulandı. Hemen aşağısında Ankara kaygısı rotayı değiştirdi başlığını görüyoruz. Atina ve Paris Ankara'yla gerilim yaşamamak için Doğu Akdeniz'de denizaltı elektrik kablosu projesinin rotasını değiştirdi. Bu gelişmeye de yer veriliyor Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Biraz yukarıya çıkarak öğrenci yapay zekaya bağımlı başlığına da bakalım. Küresel bir araştırma son dönemin en çok tartışılan konusu olan yapay zekanın eğitim alanında nasıl baskın hale geldiğini ortaya koydu. Araştırmada öğrencilerin %88'inin öğrenme sürelerinde, akademisyenlerin ise %77'sinin derslerinde yapay zeka kullandığı belirlendi. Ancak öğrenciler öğretmenleri bu konuda yeterli görmüyor. Araştırmaya 35 ülkedeki 118 kurumdan 27.284 öğrenci ile 18.114 akademisyen olmak üzere toplam 45.398 kişi katıldı deniliyor detayında. Ve hemen altında 2100 yıllık sofra takımını görüyoruz. Antalya Adrasan'da bulundu efendim kazılarda. Kültür Bakanı Ersoy, 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor dedi deniliyor Hürriyet gazetesinde. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinin de yine manşetinde millet kırmızı çizgimiz başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı bu ifadeleri efendim. Yine o ifadelere de Milliyet gazetesi manşetinde yer veriyor. Hemen altında Atina'ya rota değiştirtti Türkiye faktörü başlığını görüyoruz. Milliyet gazetesi bu gelişmeye de yer veriyor. Az önce detaylarını ekranlarınıza taşımıştık. Biraz aşağıya indiğimizde Hürmüz okul bahçesinde dehşet başlığıyla devam edelim. Osmaniye'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen 30 yaşındaki kişi, kendisini büyüten edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.
Öğrenciler dersteyken gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi deniliyor. Milliyet gazetesinin bir diğer başlığı ise Hürmüz'ün adını Trump yaptı başlığı efendim. ABD Başkanı Trump sosyal medya platformundan Körfez bölgesinin haritasını paylaşarak daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını Trump Boğazı olarak nitelendirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için

İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'da daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini de belirtti. Trump Hürmüz Boğazı'nı bu sosyal medyasında Trump Boğazı olarak gösteriyor. Hatırlayacaksınız daha önce de

tekne biçimli alanda radar ve sondaj çalışmaları yapıldı. Yer altında tünel ve boşluk olabileceği düşünülen izlerden 300'den fazla numune alındı. Numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik madde, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izler araştırılacak. Diyelim Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi de yine manşetinde Erdoğan'dan Özel'e gönderme, aramızdaki fark işte bu, biz hak yeni savunmayız ifadeleri yer alıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzluklara arka çıkanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Milletin hakkına el uzatanlar hesap verecek ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doktor Tamer Kilit isimli başlığına da bakalım efendim. Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini kaldıracak doktorun da ani ölümü araştırılıyor. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gece "yemekteydim, beni aramadılar" diyerek FETÖ firarisi gardiyanın yardım çağrısını engelleme çabasını ve ikinci ambulans kumpasını deşifre eden Turgay Tamer, onun da ölümünde kuşkular araştırılıyor diyelim. İsrail'de 7 Ekim kumpasına isyan başlığına da bakalım. Gazze kasabı gerçekleri gizlemek ve kendi halkını öldürmekle suçlanıyor efendim. Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısından önce istihbarat aldığını ancak gizlediğini savunuyor protestocular ve öfke İsrail'de giderek büyüyor diyelim. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinin de manşetinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin net mesajları genişçe yer alıyor manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon konusunda net mesaj, "ne hak yeriz ne hak yediririz" başlığıyla yer alıyor. Detaylarına önceki gazetelerde ve haberlerimizde de detaylıca yer vermiştik. Hemen aşağıya inelim. Aşağıya indiğimizde Gazze haritasını görüyoruz. Gazze'deki soykırım uzaydan görünüyor başlığını kullanıyor Yeni Şafak gazetesi. İsrail'in Gazze'de 3 yıldır devam eden son saldırılarında yaşanan büyük yıkım Google haritalarda güncellenen uydu görüntülerine de yansıdı. Daha önce evlerin, okulların, camilerin ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde şimdi gri enkaz kümeleri ve boş alanlar var. En çarpıcı görüntüler Gazze'nin güneyindeki Refah'ta görülüyor efendim. Şehrin bazı bölümlerinde yüzlerce konutun bulunduğu alanlar dümdüz olmuş. Gazze kıyılarında çadırlar ve derme çatma barınaklarda dikkat çekiyor. Bunun Google haritalar olduğunu hatırlatalım. Apple'ın haritasındaysa henüz bu yıkıntılar görünmüyor efendim. Apple haritalar ısrarla bu görüntüyü güncellemiyor. Bunu da ifade edelim. Gazze'de hala eski hali binaların olduğu bir harita görüyoruz Apple haritalarda. Bunun Google haritası olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Hapisteyken bile rüşvet istediler başlığıyla devam ediyoruz. Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ağını ortaya çıkaran iş insanı Yakup Toprak, rüşvet verdikten sonra belediyede çıkan arbedede 400 bin avrosunu çaldırmıştı. Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in "darbedildim" şikayeti üzerine 16 gün cezaevinde kalan Yakup, haraçtan kurtulamamış diyor Yeni Şafak gazetesi. "Sönmez, itibar kaybı yaşadım. 1 milyon dolar ver, şikayetimden vazgeçeceğim diye haber göndermiş deniliyor detayında. Hemen yanında İmamoğlu yeni partinin yapısından rahatsız başlığını görüyoruz. Yeni partinin milletvekili yapısı İmamoğlu'nu rahatsız etti. İmamoğlu'nun "bütün arkadaşlar eski CHP'li, farklı bir isim yok" dediği belirtiliyor. Parti yönetimi bu eleştiri doğrultusunda özellikle muhafazakar isimleri kadroya katmak istese de Kemalist kanalın itirazını aşabilmiş değil deniliyor Yeni Şafak'ın haberinin detaylarında. Sürmanşette ise "Hürkuş 2 envanterde" başlığını görüyoruz. Türkiye'nin yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş 2 TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. 55 uçak projede bu yıl sonuna kadar 10 adet Hürkuş 2 TSK envanterine girecek. TUSAŞ geri kalan uçakları da 2028'e kadar teslim edecek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "büyük bir güvenle söylüyorum, kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık" diye konuştu. Ve sırada son olarak Yeni Akit gazetesi var. "Yavuz hırsızlar" diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde efendim. CHP'nin karıştığı o rüşvet ve fuhuş, CHP'nin adının karıştığı o rüşvet ve fuhuş olaylarına sessiz olduğu ifade ediliyor Yeni Akit gazetesinin manşetinde. İBB'yi kullanarak İstanbul'u yağmalayan Ekrem İmamoğlu'na, pavyonda satın alınan delegelere, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya hattındaki rüşvete sessiz kalanlar fon soruşturmasını diline doladı diyor Yeni

0: Nakit gazetesi Yavuz Hırsızlar başlığıyla. Biraz aşağıya indiğimizde de CHP'li Samancı'nın kardeşi de fon vurguncusu çıktı başlığını görüyoruz. Milletvekili olduğu dönemde sık sık kürsüye saman balyasıyla çıkan CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt'ün de fon vurguncusu çıktığı ifade ediliyor Yeni Akit gazetesinin manşetinde. Sürmanşette ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına dair açıklamalarını görüyoruz. Ne hak yediririz ne de milletin hakkını yediririz manşetiyle, başlığıyla yer veriliyor. Diyelim efendim, gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara, ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen gök medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök medresenin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, gök medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırtüstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Artık saatlerimiz 8 oldu. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bugün İstanbullular yağmurlu bir sabaha uyandı. İstanbul için peş peşe sağanak ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Peki bu sağanak yağış nerelerde etkili oluyor? Ne kadar sürecek? Ve elbette trafiğe etkisi ne olacak? Tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek için muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye dönelim. Eren günaydın. Yağmurlu bir sabaha uyandık. Elbette İstanbul'da yağmur bir yandan da trafik demek. Peki nerelerde etkili oluyor bu yağışlı hava? Sen şu anda hangi noktadasın ve elbette trafiğe nasıl bir etkisi var? Trafik yoğunluğunun notlarını da senden alalım.
1: Evet, İstanbul'da şiddetli bir fırtınanın aslında başlamış olduğu bir güne uyanmış olduk. Dün aslında etkili olan yağışla birlikte bugün de yine serin bir İstanbul'u beklediğimizi söyleyelim. Gün boyunca da yağışların devam edeceğini de söyleyelim. Şu anda bulunduğumuz nokta Yenibosna. Hakikaten yağışın da etkisiyle trafiğin de olumsuz etkilendiğini söylemek mümkün ki aslında dün başlamış olan o sağanakla birlikte bugün içinde sarı kodlu uyarıyı da beraberinde getirmişti. Bugün içinde gün boyunca yağışı beklediğimizi söyleyelim. Ancak bu yağışlar İstanbul'u daha çok bölgesel olarak etkiliyor. Yani şu anda Anadolu yakasında etkili olan bir yağışı görmekteyiz. Avrupa yakasında ise kısa yağmur geçişleri var. Ancak bu durum dün de görmüş olduğumuz gibi hızlı bir şekilde tersine dönebiliyor. Yani hava durumu bizleri her saat şaşırtmaya devam ediyor. Bakın Ali Maşalacı göstersin. İstanbul'da şu anda tabii trafik yoğunluğunun da %69 civarına geldiğini görüyoruz. Yani yağış da aslında şiddetlendikçe trafiğin de olumsuz bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Dün aslında metrekareye 20 ile 107 kilogram arasında yağış ölçülmüştü. En fazla yağış Çekmeköy, Pendik, Sarıyer, Kartal ve Beykoz'da hissedilmişti. Özellikle de Karadeniz kıyılarına doğru, İstanbul'un kuzeyine doğru uyarıların bugün içinde peşi sıra geldiğini söyleyelim. Yine çok fazla su baskını ihbarı yapılmıştı dün. Bugün de aynı uyarıyı yapmış olalım izleyicilerimize. Çünkü şiddetli yağışın bugün de etkisini göstermesini, özellikle de öğleden sonra akşam saatlerine kadar şiddetli bir şekilde etkili olmasını bekliyoruz. Dün yaşanan olumsuzlukların olmaması için ki dün 2117 ihbar alınmıştı. Bunların içerisinde tabii ağaç devrilmeleri, yol çökmesi, parça düşmesi gibi çok sayıda aslında etken var. Bugün de benzer olumsuzlukların yaşanmaması için de tedbirli olunması gerektiğini de hatırlatalım. Bugün akşam saatlerinde ise yağışın daha da kuvvetleneceğini söyleyelim ve özellikle de kuzey ilçeler içinde 40 ila 100 kilogram arasında metrekareye bir yağışın düşmesi bekleniyor. Rüzgarın ise şiddetini 120 kilometre hıza kadar çıkarmasını bekliyoruz. Bugün de hakikaten serin ve fırtınalı bir güne uyandığımızda söyleyelim. Tabi sabah saatlerinde işe ve okula gidiş saatlerinde de trafik de olumsuz bir şekilde etkileniyor ki su baskınları ve göllenmeler de hakikaten sürücülerin işini de zorlaştırıyor. Dün pek çok noktada aslında ekranlara da getirmiştik olumsuzlukları. Bu nedenle de sürücülerin de dikkatli olmasında fayda var. Yine Haliç Ok Meydanı Mecidiyeköy hattında aşırı trafiği görüyoruz. Ayvansaray bölgesi tıkalı. Ters yönde ise yine yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu %87'ye ulaşmış durumda. Özellikle de Üsküdar'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek için kısa bir yol var. Ancak gidebilirseniz ne hali, hakikaten haritanın da kırmızıya boyandığını, araçların güçlükle ilerlediğini söyleyelim. Ümraniye'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de yine aynı şekilde yoğun bir trafiğin olduğunu belirtelim. Tabi hem işe gidiş saati hem de yağmur eklenince de İstanbul trafiğinde yoğunluğun artmış olduğunu söyleyebiliriz. %71'lere kadar ulaşmış bir trafik var. Yayın boyunca bile trafiğin arttığını görüyoruz. Genel yoğunluğun yükseldiğini söyleyelim. Tabi yağışın da kazaları beraberinde getirdiğini ve şu anda bulunduğumuz Yenibosna mevkiinde de görmüş olduğunuz gibi araçların hem yan yolda hem ana yol üzerinde yoğunluk oluşturdu ve bu yoğunluğun da Cevizi Bağ'a kadar da devam ettiğini belirtelim. Yine tem hattında Mahmut Bey'de, gişeler bölgesinde de zaten her zaman alışkın olduğumuz o yoğunluğun yanı sıra bir de trafiğin daha da yağmurla birlikte artmasıyla birlikte de hakikaten o noktada da haritanın kırmızıya boyandığını söyleyelim. Bugün için yıldırım ve fırtına riski var. Bir kez daha hatırlatalım. Karadeniz üzerinden şiddetli bir Poyraz geliyor ve İstanbul'a da şiddetli bir şekilde rüzgarı ve nemi taşımış oluyor. Özellikle de deniz yüzeyinin ve soğuk kara yüzeyinin hızlı bir şekilde daha sıcak olmasından dolayı da yıldırım ve şimşek olaylarının, gök gürültülü kuvvetli sağanak ve fırtına geçişlerinin de her iki yakada da İstanbul genelinde, daha doğrusu Marmara bölgesi genelinde de etkili olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte de yine bir kez daha dikkat çekelim. Ağaç devrilmeleri, direk devrilmeleri, özellikle de bina çevrelerine dikkatli olmakta fayda var. Peki yağışlar ne zamana kadar sürecek? Aslında çarşamba günü, yani yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstermesini bekliyoruz. Ve yine yarın da bugün olduğu gibi kuvvetli yağışların kendisini göstereceğini söyleyelim. Perşembe ve cuma ise yağışların hafiflemesi ve İstanbul'u terk etmesi. Hava sıcaklıklarının zaten artık mevsim normallerine geldiği bu günlerde birazcık daha, birkaç derece de olsa yükseleceğini ve bu şiddetli yağışların da kendisini birazdan normal normal rutin bir seviyeye bırakacağını belirtelim. Ama dediğimiz gibi özellikle de bugün akşam saatleriyle birlikte yarına da dikkat etmekte fayda var ki bugün içinde çok sayıda uyarı peşi sıra gelmişti. İstanbul trafiği bir yandan yağış nedeniyle aslında ciddi bir yoğunluğu bizlere göstermiş olsa da özellikle de fırtınaya ve şiddetli rüzgara karşı bugün dikkatli olmakta fayda var. Dün pek çok olumsuzluğun haberinin geldiği İstanbul'da bugün içinde yine meteorolojinin ve aslında yetkili mercilerin pek çok uyarısının peşi sıra geldiğini söyleyelim. Bugün içinde hem şiddetli yağışla birlikte öğleden sonra etkisini artıracak şiddetli yağışla birlikte fırtınanın da etkili olmasını beklediğimizi söyleyelim. İzleyicilerimize de dikkatli olmaları konusunda bir kez daha çağrıda bulunalım ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Eren Coşkun Dili, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili havanın ve trafiğin notlarını bizlerle paylaştı. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Henrik Wüst'ü külliyede kabul etti. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Öte yandan Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Henrik Wüst'ü kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Abu Dhabi'deki temasları çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ana gündem Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son durumdu. Savaşın yansımaları ve barış adına atılacak adımlar ele alındı. Bakan Fidan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed Al Nahyan'la da görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu, kanun kapsamındaki çalışmaları ve alt komisyonların görev alanlarını ele aldı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmalar sürüyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Masadaki başlıkların merkezinde 7595 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar vardı. Kanunun uygulanması kapsamında devam eden faaliyetler gözden geçirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kurul bünyesindeki alt komisyonların yol haritası da görüşüldü. Alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ele alınırken kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin konularda karara bağlandı. Kurulun hedefi çalışmaları tam eşgüdüm içinde sürdürmek. Açıklamada milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki çalışmaların kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun şekilde hassasiyetle devam edeceği belirtildi.
0: Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemiyle başlıyor. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü açılacak. Fonlara ilişkin düzenlemelerden 13. yargı paketine, terörsüz Türkiye sürecinden tütün düzenlemelerine kadar pek çok başlık yeni dönemde meclisin gündeminde olacak.
2: Mecliste yeni yasama yılı için geri sayım başladı. 1 Ekim saat 13'te Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda saat 14'te açılacak. Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Saat 18.30'da ise Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Açılış gününde devlet protokolü ve davetliler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Açılışın ardından meclisi yoğun bir gündem bekliyor. Meclis ilk genel kurul mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Fonlara ilişkin gelişmeler ve yatırım araçlarına yönelik düzenlemeler gündeme gelecek. Araştırma komisyonu önerileri de gündemde.
3: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
2: Terörsüz Türkiye süreci de meclisin önemli başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürürken mecliste izleme komisyonu kurulması da planlanıyor.
3: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak. Partilerden de kendi güçleri oranında, kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
2: Yeni yasama yılında gözler 13. yargı paketinde de olacak. Pakette boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi başlıklara yönelik düzenlemeler öngörülüyor. İnternet dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi suçlara ilişkin düzenlemeler de gündemde. Tütün kullanımına yönelik yeni sınırlamalar, sosyal medya erişiminde kimlik doğrulaması ve Türk Kızılay Kanunu teklifi de yeni dönemin başlıkları arasında yer alıyor.
0: Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. 9 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. O isimlerin arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. 4. dalga operasyonda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Destek Faktöring Yönetim Kurulu'nun üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Orhan Aksüt aranıyor. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'nun üyelerindense Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay gözaltına alınan isimler oldu. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı da gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4. dalgada gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklama, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarından 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı araştırılırken Öğüt'ün abisi olan eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'le herhangi bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor.
4: Fon soruşturmasında mali incelemeler derinleştirildi. Balıkçı İsmet'in mal varlığına tedbir konuldu. Eski CHP milletvekili soruşturmaya dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. Öğüt'ün mal varlığına tedbir konulmasının ardından yapılan incelemede 1 Temmuz'la 16 Eylül 2026 tarihleri arasında İsmet Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Savcılık söz konusu para hareketlerinin kaynağını, soruşturma konusu fon işlemleriyle bağlantısını ve paranın nihai yararlanıcılarını belirlemeye çalışıyor. Dosyadaki inceleme sadece para hareketleriyle de sınırlı değil. İsmet Öğüt'ün ağabeyi 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'le söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklık ya da ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. İncelemenin odağında milyarlarca liralık para trafiğinin nereden geldiği ve hangi hesaplara aktarıldığı soruları bulunuyor.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanununa göre, başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor. Masa'nın kritik dijital altyapısına yönelik casusluk soruşturmasında gelişme yaşandı. 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada Masa'nın 2012-2018 yılları arasında kullandığı Entegre Mali İstihbarat Sistemi EMİS üzerinden yapılan işlemler mercek altında. 3 eski Masa'k başkanının da ifadelerine başvuruldu.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın odağında MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi yani EMİS var. Sistem 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın mali istihbarat faaliyetlerinde kullanıldı. Savcılık bu süreçte sistemin geliştirilmesi ve işletilmesinde FETÖ-PYD'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi. EMİS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab AŞ tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab'la MRD AŞ ve KHK kapsamında kapatılan Barış Ata AŞ arasında da ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ-PYD'nin askeri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bu şirketlerin önemli bir bölümünde ise 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi. Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de siyasi nüfus sahibi kişilerin sorgulanması. EMİS içindeki PEP sistemi bu kişilere yönelik sorgularda özel uyarı mekanizması içeriyordu. Ancak sistemin 2016'da devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorguların arttığı tespit edildi. Teknik incelemelerde ayrıca bazı sistem kayıtlarına sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ve yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi. Savcılık kritik kişilere ait bilgilerin sorgulanması ve bu işlemlere ait izinlerin silinmesi ya da değiştirilmesi iddialarını da inceliyor. Bu tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturmada 6 şüpheli adliye sevk edildi. Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp tutuklandı. Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın bir diğer önemli ayağındaysa dönemin MASAK yönetimi var. 2012-2018 yılları arasında MASAK başkanlığı görevinde bulunan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerine başvuruldu. Savcılık EMİS'in kullanıldığı dönemdeki süreçleri tüm yönleriyle inceliyor.
0: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur'la Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 15 şüpheli tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı. Yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında

Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. İki şüpheliye ev hapsi kararı verilirken 18 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi. Öte yandan bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Atina yönetiminin Türkiye'yi hedef alan savaş planı ifşa oldu. Özetle 4 aşamadan oluşuyor plan. Türkiye'yi elektronik olarak köret, önemli hava ve deniz üslerini vur, Aşil kalkanı hava savunmasını kullan, masaya güçlü taraf olarak otur. Plan askeri açıdan tartışılır ama esas sorulması gereken soru şu. Yunanistan bu planı bir gazeteye neden sızdırdı? Asıl karın ağrısı ne? Cevaplarını analiz haberimizde bakalım.

0: Yunanistan'ın Tanea gazetesi, Atina yönetiminin Türkiye'ye yönelik şok saldırı 4 aşamalı imha planını ifşa etti. Tanea gazetesinin haberinde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hopis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamada uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar düzenleme kabiliyetinden söz ettiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hopis tarafından da kabul edilen planda İsrail izleri bulmak mümkün. Zira genelde Tel Aviv yönetimi hukuku göz ardı ederek şok saldırılar yapmasıyla ünlü. Yunanistan'ın saldırı planında ilk saldıran ülke olmak hukuken risk taşıyor. Ama bu risk alınabilir deniliyor. Dört aşamalı bir önleyici saldırı taktiğinden söz ediliyor. Yunanistan elbette tüm bu planı tek başına uygulamaya koymayı düşünmüyor. Zira Türkiye'ye gücünün yetmeyeceğini kendisi de biliyor. Bu yüzden Atina'nın planında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın desteğiyle Türkiye'ye yönelik elektronik taarruz ve hava saldırısı düzenleniyor. Şok saldırıyla 24 saat içinde Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen etkisiz hale getiriliyor. Buna göre Ege'de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle ciddi bir kriz yaşanması halinde Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi Atina tarafından olası bir saldırının hazırlığı olarak değerlendirilebilecek görüşü paylaşılıyor. Tabii tüm bunlar kağıt üzerinde. Sahadaki gerçekler çok ama çok farklı. Peki Yunan medyası bu planı neden şimdi sızdırdı? Asıl sorulması gereken soru bu.
1: Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum.
0: Zira Yunanistan bir süredir Fransa ile birlikte Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden bir enerji hattı çekme çabası içinde. Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçiyor. Atina yönetimi ise bu hakkı görmezden gelerek meseleyi bir oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Ankara'dansa bu konuda çok net bir duruş var. Türkiye'den izin almadan, koordinasyon yapılmadan bir metre bile kablo geçirilmesine izin verilmeyecek. Atina yönetimi daha önce de benzer girişimlerde bulunmuş, karşısında Türk donanmasını bulmuştu.
2: Türk pilotların İngiltere'deki Eurofighter Typhoon jetlerine ilişkin eğitimi sürüyor. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri eğitim alan iki Türk savaş pilotunun görüntülerini paylaştı. Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter'lara ilişkin anlaşma 2025'te imzalanmıştı. 9 Eylül'de ise Türk pilotlarına eğitim başlamıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri Türk pilotların ilk görüntülerini resmi internet sitesinden paylaştı. Türk pilotlar eğitimin ilk haftalarında Typhoon sistemlerine ve İngiliz askeri hava sahası prosedürlerine hakim olacak. Sonra ilk sorti uçuşlarına çıkacaklar. Toplamda 9 aya varan dönüşüm eğitiminin ardından pilotlar yaklaşık 3 ay sürecek öğretmen pilot programını tamamlayacak. Eğitimleri başarıyla bitiren Türk pilotlar, Türkiye'nin yeni Eurofighter uçaklarını teslim alacağı 2030 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 29. filosunda eğitmen olarak görev almayı sürdürecek. Projeye göre Türkiye'ye 2030 yılında 6, 2031'de 8 ve 2032'de kalan 6 uçak teslim edilecek. Okullarda güvenlik önlemleri yeniden mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırılarına karşı tüm illerde kapsamlı bir güvenlik taraması yapılacağını açıkladı. Mülkiye ve polis baş müfettişlerinin de aralarında bulunduğu denetim ekipleri sahaya inecek.
3: Bakan Çiftçi açıkladı. Mülkiye ve polis baş müfettişleri okul güvenliği için sahaya iniyor.
4: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine ilişkin yeni bir çalışma başlatılacağını açıkladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, mülkiye müfettişleri, polis baş müfettişleri ve jandarma müfettişleri sahaya inecek.
4: Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
3: Ekipler tüm illerde okullarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyecek. Valilik, kaymakamlık ve okul yönetimlerince alınan önlemler yeniden gözden geçirilecek. Çalışmayla okul güvenliğindeki olası eksikliklerin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor.
2: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon 4 ilde gerçekleştirildi. Operasyona dair detaylara bakalım. İstanbul CBS koordinesinde yürütülmekte olan hakemler dosyası resmi belgede sahtecilik, eziyet suçu kapsamında. Şüpheli şahıslar altında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddiaların bulunduğu anlaşıldı. Dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki tanık ifadeleri, bilirkişi tespitlerine istinaden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şahsa yönelik ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'nın olduğu 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor efendim. Tekrar edelim. 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun nedeni resmi belgede sahtecilik ve eziyet. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı efendim. Soruşturmada şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddiaların bulunduğu anlaşıldı. Dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki tanık ifadeleri, bilirkişi tespitlerine istinaden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı Merkez Hakem Kurulu üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. 7 şahsa yönelik suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul'da 4, Ankara'da 1, Elazığ'da 1 ve Manisa'da 1 adrese 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu 7 kişiye Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da dahil efendim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da gözaltına alınan isimler arasında. İstanbul CBS koordinesinde yürütülmekteydi dosya. Hakemler dosyası resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu kapsamında müşteki ifadesiyle başlayan soruşturmada şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar bulunuyordu. Bu iddialar değerlendirildi ve dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları, MASAK, HTS çalışmaları, müşteki tanık ifadeleri

0: Bilirkişi tespitleri tek tek incelendi ve bu tespitlere istinaden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı Merkez Hakem Kurulu üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi. Suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bu 7 şahsa yönelik ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul başta olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul'da 4, Ankara'da 1, Elazığ'da 1 ve Manisa'da 1 kişi olmak üzere 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu şahıslar arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da var efendim. Tekrar edelim suçlamayı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasına ilişkin iddialar değerlendirildi. Ve İstanbul başta olmak üzere 4 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 7 isim gözaltına alındı. Soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor efendim. Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltında. İstanbul'da 4, Ankara'da 1, Elazığ'da 1 ve Manisa'da 1 kişi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Suçlamayı bir kez daha ifade edelim efendim. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçları yer alıyor suçlamalar arasında. Ve şimdi muhabirimiz Ada Kahriman'a dönelim hemen tüm detaylar için. Ada merhaba, önemli bir operasyon gerçekleştirildi İstanbul başta olmak üzere 4 ilimizde. 7 isim gözaltında. Kim bu isimler? Suçlamaları biraz daha detaylandıracak olursak suçlamalar arasında neler bulunuyor? Neler aktaracaksın bizlere?
1: Duygu Göktürk, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Tabii 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon neticesinde toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Peki kimler gözaltına alındı? Tabii burada yapılan açıklamada Ferhat Gündoğdu, yani burada MHK Başkanı'nın gözaltına alındığı belirtiliyor. Ferdi Karadoruk, yine TFF Fal Hakemler Derneği Başkanı'nın gözaltına alındığı belirtiliyor. Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili kendisi. Yine TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım da gözaltına alınanlar arasında. Bununla birlikte MHK üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'ın da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii toplamda şu ana kadar şunu belirtelim, burada 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. Suçlamalara baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında hakemler dosyası olarak, burada hakemler dosyası kapsamında resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı. 15 Eylül 2025 tarihinde bir müşteki ifadesiyle başlıyor. Bir müşteki beyanı olduğu belirtiliyor. Bu soruşturmada şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddiaların bulunduğu belirtiliyor. Dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları, bununla birlikte MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi tespitlerine istinaden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerinin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli şahısa yönelik suç delillerinin ele geçirmesi amacıyla toplamda 4 ilde, İstanbul'da 4 adreste, Ankara'da 1 adreste, Elazığ'da 1 adreste, Manisa'da ise 1 adreste eş zamanlı olarak bugün itibariyle operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyon kapsamında da 7 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabi burada özellikle isimler, yani gözaltına alınan isimlere görevi bağlantısına baktığımızda mesela Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı soruşturma

0: firmanın en üst düzeydeki ismi olarak nitelendiriliyor. Ferdi Karaduruk, Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Şube Başkanı, Hakem ve Gözlemcilerin Mesleki Derneği'nin İstanbul Başkanı olarak belirtiliyor. Ahmet Şahin yine eski MHK üyesi. MHK'daki görevinden ayrılan isimlerden biri. Yine Yunus Yıldırım eski MHK üyesi. Ahmet Şahin'le birlikte önceki MHK yapılanmasında görev yaptığı belirtiliyor. Bununla birlikte Sebahattin Şahin MHK üyesi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK sayfasında eğitim ve 4. bölge sorumlusu olarak yer alıyor kendisi. Ali Can Sağlar var. Yine burada Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ferdi Karadoruk'un burada başkanlığındaki İstanbul Şube yönetiminde bulunduğu belirtiliyor. Emre Kosifmar mesela eski hakem gözlemci, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında hakemlik klasmanını bıraktığı görülüyor. 2025-2026 sezonunda 1. Lig'de gözlemci olarak görev yaptığı belirtiliyor. İşte buradaki 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Ve bu kapsamda da 7 şüpheli burada gözaltına alınıyor. Tekrar belirtelim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da hakemler dosyası kapsamında da resmi belgede sahtecilik, eziyet suçu ki 15 Eylül 2025 tarihinde bir müşteki ifadesi alınıyor. Bu müşteki ifadesiyle bu soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor. Şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddiaların bulunduğu anlaşılıyor. Dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları yapılıyor. Yani açık kaynak araştırmaları yapılıyor. MASAK raporları inceleniyor. Aynı zamanda HTS kayıtları inceleniyor. Müşteki tanık beyanları alınıyor. Bununla birlikte bilirkişi tespitlerine istinaden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şahsa yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. Toplamda 4 ilde operasyon düzenleniyor ki İstanbul'da baktığımızda 4 adreste, Ankara'da 1 adreste, Elazığ'da 1 adreste ve Manisa'da 1 adreste olmak üzere toplamda 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıyor. Şüphesiz buradaki en önemli isimse baktığımızda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Dük Göktürk.
1: Ada Kahriman, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizlerle paylaştı. Ada, şunu da soralım. Emniyette işlemleri başlattı mı bu 7 şüphelinin? Şu anda buna dair son durum nedir?
0: Şöyle ki Duygu Göktürk, burada gözaltına alınan şüpheliler öncelikle zaten evlerinde de muhtemelen bulundukları alanda da aramalar yapılmıştır. Buradaki belgelere de bakılmıştır. Daha sonra da zaten buradaki şüpheliler gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçiriliyorlar. Burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra da kendileri daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Henüz buradaki işlemlerin başlamadığını belirtelim. Tabii bu kapsamda baktığımızda buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra özellikle bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte buradaki şahısların, yani gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın merkezi bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Burada da tabii kendileri emniyette de ifade verecekler. Aynı zamanda savcılıkta da ifade verecekler. Daha sonra da savcılığın takdiriyle suç ceza hakimliğine ya adli kontrol talebiyle ya da burada tutuklama talebiyle sevk edilmeleri bekleniyor. Yani henüz emniyetteki işlemleri başlamadı. Sabah saatlerinde yapıldı zaten bu operasyon. Sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da emniyete götürülecekler. Emniyetteki işlemleri, buradaki ifade alma aşamaları tamamlandıktan sonra da bizim bulunduğumuz alana, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler Duygu Göktürk.
1: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz gelişmeler için. Muhabirimiz Ada Kahraman detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi kaldığımız yerden diğer başlıkları aktarmaya devam edelim. İbni Haldun Üniversitesi'nde yeni akademik yılın ilk dersi değişen dünya düzeni ve geleceğin teknolojileri gündemiyle başladı. Törende dünya beşten büyüktür mesajı öne çıkarken terörsüz Türkiye hedefi ve yapay zekanın dönüştürdüğü yeni dünya ele alındı.
2: İbni Haldun Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitenin kısa vadeli başarıların ötesinde gelecek nesillere uzanacak bir yapı olarak tasarlandığını söyledi.
3: Mütevelli heyet olarak biz aslında bir çınar ekmeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Ama büyükler demişler ki, çınar ekenler çınarın gölgesinde oturamazlar. Çünkü çok daha fazla sabır gerekir. Onun belki çocukları, torunları ancak o çınardan o şekilde istifade edebilirler. Biz İbni Haldun Üniversitemizi de böyle görüyoruz.
2: Gençlere dünyanın meseleleriyle ilgilenmeleri ve bu alanda sabırla üretmeleri çağrısında bulundu.
3: Bu çağda yaşadığımız zorlukları fikri düzeyde ele alacak en parlak dimağlara ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde en parlak dimağlar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. TÜBİTAK Başkanımız tabii bundan çok mutludur. Ama biz sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz.
2: İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, dünyanın mevcut düzeninin değişen ihtiyaçları karşılamadığını söyledi. Arkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki "Dünya beşten büyüktür" mesajına atıfta bulundu.
4: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada söylediği gibi değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Var olan düzen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İşte Cumhurbaşkanımızın çok veciz bir şekilde 5 sene önce söylediği gibi dünya 5'ten büyük ve sadece 5'in menfaatlerinin ve hedeflerinin hedeflendiği bir dünyada adi bir dünyadan bahsetmek mümkün değil.
2: Arkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada birlik oluşturmasının önemine de dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefinin ülke açısından önemli bir mesele olduğunu belirterek, sosyal bilimler alanında çözüm üreten modeller geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
4: Coğrafi temelli olarak bizim bir birlik inşa edebilmemiz, işleyen akıllar, işleyen kurumlar inşa edebilmemiz son derece önemli. Ve yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi terörsüz Türkiye meselesi ülkemizin önemli meselelerinden bir tanesidir.
2: Törende yapay zekanın eğitimden toplumsal ilişkilere kadar hayatın her alanında oluşturduğu dönüşüm de gündeme geldi. Geleceğin dünyasını inşa ederken teknolojik gücün yanı sıra erdem ve insani değerlerin de korunması gerektiği vurgulandı. Tören TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Orhan Aydın'ın üniversitelerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve TÜBİTAK başlıklı açılış dersini vermesiyle sona erdi.
1: Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Savcı Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Mahkeme tarafından Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Deniz Göktaş, sanal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Göktaş, "Sözlerim hatalı, alışılmadık veya kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum" dedi. Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikle suçu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Deniz Göktaş'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın kararla birlikte tahliyesine karar verildi. Evlilik kredisiyle yuva kuran genç çifte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan sürpriz bir ziyaret geldi efendim. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında destek alan Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin İstanbul Bahçeli Evler'deki evine konu

0: Konuk olan Bakan Göktaş, genç çiftle kahve içip sohbet etti. Göktaş, gençlerin yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde desteklenmeye devam edileceğini söyledi.
1: Siz başvurdunuz, beklediniz.
2: Evet, aynen bekledik. Hayır, yani bugün sizin gelmeniz de bizim için çok büyük bir

0: Aile ve Gençlik Fonu'nu. Biliyorsunuz bunun kaynağı işte Gabar'dan çıkardığımız petrol, Filyos'tan çıkan doğalgaz. Yani devletimizin aslında keşfettiği yeraltı zenginlikleri. Cumhurbaşkanımız dedi ki ben bunu gençlerimize
1: Armağan edin.
0: armağan edeceğim. O yüzden de %20'sini o fona aktarıyoruz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftin bahçeli evlerdeki evine konuk oldu. Göktaş, evlilik öncesi eğitim sürecini ve düğün hazırlıklarını konuştu. Genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.
0: Bundan sonraki süreçlerde de yanınızdayız. Yani burada durmuyor. Size zaman zaman arayacaklar, soracaklar,
3: İnşallah
0: programlara
3: çok
0: davet
3: memnun kalırız.
0: edecekler.
3: Teşekkür ederim.
2: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanlarında olduklarını belirtti. Evlilik kredisinden yararlanan gençlerin sosyal konut projelerinde öncelikli desteklendiğini, İşkur aracılığıyla da istihdam imkanlarından faydalanabildiklerini söyledi.
0: Siz bu krediden faydalandığınız için size başka destekler de var. Mesela İşkur'da size öncelik var. Yani sen İşkur'a başvurduğunda öncelikli grup olarak sen çıkacaksın. Tamam, biz şimdi seni yönlendireceğiz, takip de edeceğiz. Olmadı başka alternatiflere de bakarız.
1: Güzel.
0: Ondan sonra bir de o sosyal konut var ya şimdi devletimizin yaptığı
3: Evet,
0: sosyal
3: evet.
0: konutta kirada.
1: Başvurdunuz mu
0: Orada da
1: ona?
0: siz
3: Ona
0: önceliklisiniz.
3: başvurduk başvurdum. Yeni o.
4: Bir son dakika gelişmesiyle daha devam edelim efendim. Fon soruşturmasında 6 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. Şimdi tüm detaylar için muhabirimiz Ada Kahriman'a bir kez daha dönelim. Ada merhaba. Fon soruşturması derinleşerek sürüyor. 6 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. Tutuklu sayısı kaça yükseldi böylece? Son durumu senden alalım.
5: Duygu Göktürk, fon soruşturmasında tutuklu sayısı şu anda 56'ya çıktı. Tabii burada baktığımızda dün hatırlayacağınız üzere toplamda 12 şüpheli bu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmişti. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Tabii burada 6 şüpheli tutuklama, 6 şüpheli ise burada adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmişti dün akşam saatlerinde. Tabii bununla ilgili açıklama yapıldı. Suç ceza hakimliğine sevk edilen, yani tutuklama talebi ile sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer bir yandan adli kontrole sevk edilenler de vardı. Bununla birlikte diğer yani 5 6 kişiden 1 kişiyle birlikte toplamda 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Peki kimler tutuklandı? Necmettin Enes Tübü isimli kişiyi görüyoruz. Aynı zamanda Kerem Lafçı isimli, Cem Gürkan Alpay isimli kişi, aynı zamanda Engin Geylan ve Yunus Caf isimli kişiler bu soruşturma kapsamında, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmi, finansmanın önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülüyor bu soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da burada sermaye piyasası kanununa muhalefet suçunu işledikleri belirtilen, iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlenmişti ki hatta dün burada yapılan operasyon neticesinde, yani 4. dalga operasyonun neticesinde burada baktığımızda toplamda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Tabii bir şüpheli hakkında da yakalama kararı vardı. Henüz bu şüpheli yakalanmadı ki bugün gün içerisinde burada
4: Evet, fon soruşturmasında 6 şüpheliden 5'i daha tutuklandı efendim. Böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Yusuf Can tutuklandılar efendim. Tekrar edelim, fon soruşturmasında 6 şüpheliden 5'i daha tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Fon soruşturması derinleşiyor efendim gitgide. Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik de operasyon gerçekleştirmişti öncesinde. Bunu da ifade edelim. Bunda da 9 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınmıştı. Son dakika gelişmesini bir kez daha ifade edelim efendim. Fon soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı ve böylece soruşturmada tutuklu sayısı toplam 56'ya yükseldi. Böylece moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Gelişmeleri aktardık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım, aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bakanların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yok. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Sıcak noktalara gideceğiz, Ankara gündemi diyeceğiz. Dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakacağız diyelim ve hemen o dediğimiz sıcak noktalardan birine gidelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Elbette detayları bize 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak. Hemen Ada'ya dönüyoruz. Ada, günaydın, kolay gelsin. Adliyedeki nöbetin başladı ve sıcak bir gelişme de var. Detaylarını senden alarak başlayalım.
1: Elif Akkaya Kutar, sizin de ifade ettiğiniz gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tabii toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında şu ana kadar 7 şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim. Tabii bu noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz aslında ki şüphelilerin burada önce sağlık kontrolünden geçirip daha sonra emniyete götürüleceğini belirtelim. Tabii burada baktığımızda özellikle hem İstanbul merkezde olmak üzere toplamda 4 ilde gerçekleştirilen operasyondan bahsediyoruz aslında ki 7 farklı adrese, yani İstanbul'da 4 olmak üzere toplamda 7 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Ankara'da 1, Elazığ'da 1, yine Manisa'da 1 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

değerlendiğini görüyoruz. Tabi burada özellikle gözaltına alınan isimlere baktığımızda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığını görüyoruz. Diğer bir yandan aynı zamanda Ferdi Karadoruk, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı'nın gözaltına alındığını görüyoruz. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin de gözaltına alınanlar arasında. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım da gözaltına alınanlar arasında. Bununla birlikte Merkez Hakem Kurulu üyesi Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'ın da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kossef'in de gözaltına alındığını belirtelim. Tabi burada şunu belirtmekte fayda var. Buradaki şüpheliler özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülmekte olan hakemler dosyası olarak bilinen bu dosya kapsamında resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu kapsamında burada 15 Eylül 2025 tarihinde müşteki ifadesiyle başlayan bir soruşturma olduğu belirtiliyor. Şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Bu yani mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar bulunduğu belirtiliyor. Tabi dosya kapsamında burada açık kaynak araştırmalarının yani çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bununla birlikte MASAK raporlarına bakıldığı belirtiliyor. HTS çalışmaları yani HTS kayıtlarına bakıldığı belirtiliyor. Müşteki ve tanık ifadelerinin alındığı belirtiliyor. Aynı zamanda bilirkişi tespitlerine istinaden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ve aynı zamanda bazı Merkez Hakem Kurulu üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli şahıs için gözaltı kararı veriliyor. Sabah saatlerinde bu şüphelilerin gözaltına alınması, aynı zamanda suç delillerinin ele alınması kapsamında ele geçirilmesiyle birlikte 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. İstanbul'da 4 adreste yapıldığı belirtiliyor bu operasyonların. Yine Ankara'da 1 adreste. Bununla birlikte Elazığ'da 1 adreste ve Manisa'da 1 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. Sabah saatlerinde yani 4 ilde gerçekleştirildi bu operasyonlar. 7 adreste de bu operasyonların yapıldığını yani aramaların gerçekleştirildiğini, bu şüphelilerin yakalanması ve aynı zamanda suç delillerinin ele geçirilmesi için çalışmaların yapıldığı belirtildi. Toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi buradaki aslında gözaltına alınan şüphelilerin isimlerine aynı zamanda görevi bağlantısına baktığımızda Ferhat Gündoğdu'ya baktığımızda zaten soruşturmanın en üst düzeydeki ismi olarak görülüyor. Bununla birlikte Ferdi Karadoruk'a baktığımızda mesela kendisinin Hakem ve Gözlemcilerin Mesleki Derneği'nin İstanbul Başkanı olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda Ahmet Şahin'e baktığımızda mesela kendisi eski Merkez Hakem Kurulu üyesi, MHK'daki görevinden ayrılan isimlerden biri olarak biliniyor. Yine Yunus Yıldırım'a baktığımızda bu isim de yine eski Merkez Hakem Kurulu üyesi. Merkez Hakem Kurulu'ndaki görevinden burada baktığımızda eski MHK üyesi Ahmet Şahin'le birlikte önceki MHK yapılanmasında görev yaptığı belirtiliyor. Sebahattin Şahin'e baktığımızda kendisi Merkez Hakem Kurulu üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu sayfasında eğitim ve 4. bölge sorumlusu olarak yer aldığı belirtiliyor. Aynı zamanda Alican Sağlar'ı görüyoruz. Burada kendisi Ferdi Karadoruk'un başkanlığındaki İstanbul Şube Yönetimi'nde bulunduğu belirtiliyor. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'te bu soruşturmaya dair kendisi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tabii bir son dakika gelişmesi. Kendisi yaptığı açıklamada şunu ifade ediyor. Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi

0: futbola duyulan güvenin temelidir deniyor. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmelidir diyor Akın Gürlek. Yani Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şöyle devam ediyor yaptığı açıklamada. Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kurul sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendiği bilgisini paylaşılıyor. Operasyon kapsamında da Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alındığı belirtiliyor. Aynı zamanda buradaki gözaltı listesinde özellikle burada baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Ahmet Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili, kendisi gözaltına alındı. Yunus Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi, bu isim de gözaltına alındı. Sebahattin Şahin, MK üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu, bu ismin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Toplamda 7 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı zamanda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden de yapılan açıklama bu yöndeydi. Bu şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği, ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirildiği belirtiliyor. Kendisi, yani Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamanın devamında şunu belirtiyor. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve aynı zamanda operasyonda yer alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. Ve açıklamasının devamında şöyle sonlandırıyor. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek burada yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden böyle bir açıklama yaptı. Tekrar belirtelim, önemli bir operasyon, önemli bir soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilecek, daha sonra da emniyete götürülecek. Bununla birlikte buradaki emniyetlik işlemleri tamamlandıktan sonra da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na buradaki şüphelilerin sevk edilmelerini bekliyoruz. Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Ada Kahraman aktardı. Sıcak bir gelişme vardı. Merkezi Hakem Kurulu'nda 7 gözaltı vardı. Tam da Ada bize bunları aktarırken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten operasyonun detayları geldi. Onları da aldık Ada'dan diyelim ve başlıklara bakalım. Dünden bugüne yansıyanlara ve yeni günün ilk gelişmelerine. Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Ardından da millete sesleniş konuşması yaptı. Elbette gündemindeki en önemli başlıklardan biri fon soruşturması ve piyasalara etkileriydi. Başkalarına benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız mesajını verdi Cumhurbaşkanı. Türk ekonomisinin sağlam temellere dayandığının da altını çizdi. Elbette Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, Manisa'da okulda yaşananlar Cumhurbaşkanı'nın gündeminde bu başlıklarda vardı diyelim ve diğer başlığa geçelim. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir karar, 37 kişiye de suç duyurusu var. 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı geldi. Hemen detaylara bakalım. Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirilirken 24 kişinin de lisansı iptal edildi. Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü, 36 şüpheli daha tutuklandı. Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli savcılık işlemlerini

0: Ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 36 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa'da hüsran gecesi yaşandı. İtalya'ya farkla yenildi. Amili futbol takımı teknik direktör Montella eşliğinde ne yazık ki kötü gidişat devam etti. Milliler Uluslar Ligi grup maçında Bursa'da konuk etmişti İtalya'yı ve 4-1 mağlup oldu ne yazık ki. İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar, 14 İl içinde sarı kodlu uyarı var. Yurt genelinde bir haftadır yağışlı havanın etkisi var. Özellikle İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı hava bugün de gece yarısına kadar kuvvetle devam edecek deniyor. Hatta yarın devam edeceği uyarısı da yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken şiddetli Poyraz'ında etkisiyle hissedilen sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek. Elbette meteoroloji editörümüz elde bir an ayağın detaylarıyla analiz sentezin ardından aktaracak. Altın 7 haftanın en düşüğüne yakın, petrol ise arz endişeleriyle yeniden yükseldi. Altın salı günü yatay seyretmişti ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'den beklenti gitgide Ekim ayındaki toplantıda da faiz artıracağı yönünde. İşte bu beklentiyle 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalarda altın onsu 4120 dolara kadar geriledi. İçeride de 6400 lira gram altın. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmalarının Orta Doğu'daki arz akışlarını aksatabileceği yönündeki endişelerle ne yazık ki yeniden yükseldi. %0,6 artışla varil başına 105.91 dolara kadar çıktı diyelim. Şimdi İstanbul'daki hava şartlarını aktardık. Elbette hem hava şartlarını soracağız ama bir taraftan da tabii hava böyle olunca İstanbul trafiği de malum kilit oluyor. 24 muhabiri Eren Coşkun dilinizi bekliyor. Hem İstanbul'da şu saat itibariyle hava nasıl hem de trafik durumu nasıl etkilendi? Eren, kolay gelsin diyeyim, hemen sözü sana bırakayım.
1: İstanbul'da dakikası dakikasını tutmayan bir hava durumuyla aslında karşı karşıyayız ve şu dakikalarda da birkaç dakika içerisinde aslında yağışın hızlı bir şekilde şiddetini artırdığını söylemek mümkün. Aslında sabah saatlerinde de yaptığımız yayında bölgesel olarak yağışların etkili olduğunu, özellikle Anadolu yakasında şiddetli bir yağışın olduğunu söylemiştik ki tıpkı dün olduğu gibi bugün de kuvvetli yağış uyarıları peşi sıra geldi ve şu dakikalarda Avrupa yakasını da etkisi altına alan bir yağış başlamış oldu. Tabii trafiğe de olumsuz etkisini bakın Ali Maçalacı göstersin, işe gidiş saatine bir de yağış eklenince araçlarda işte bu şekilde ilerlemekte güçlük çekiyor. 20 ila 107 kilogram arasında yağışın düştüğü bir gün yaşamıştı İstanbul dün. Bugün de aslında benzer bir şekilde uyarılar peşi sıra geldi. Çok fazla su baskını ihbarı aldığımız dünün ardından bugün içinde aslında yine şiddetli rüzgara karşı saatli hızı 120 kilometreye ulaşması beklenen şiddetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı ve İstanbul'un aslında çok farklı noktalarından su baskını haberlerini de dün almıştık. Bugün bu olumsuzlukların olmaması için de aslında İstanbulluların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde, yani İstanbul'un biraz daha kuzeyinde oturanlarında çok daha dikkatli olması gerekiyor. Dün 2117'nin üzerinde ihbar geldi. Bugün de yine aynı şekilde şiddetli bir fırtına bekleniyor. Ama özellikle de akşam saatlerinde daha da şiddetlenecek. Yani gece yarısından sonra akşam saatlerinde yağmurun ve fırtınanın rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte çarşamba günü boyunca da biz yine benzer bir tabloyu göreceğiz. Özellikle de 40 ila 100 kilogram arasında metrekareye yağışın beklendiğini söyleyelim ki ciddi bir orandır. Bir yandan da tabii ki de uyarılar peşi sıra geliyor. Yani çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine karşı da dikkatli olmakta fayda var. Bunun yanı sıra tabii görmüş olduğunuz gibi trafikte nasibini almış durumda. Özellikle de işe ve okula gidiş saatinde işte İstanbul'da bir de yağışı görünce aslında alışmış olduğumuz kış tablosu yine bizi karşılamış oldu ki işe gidiş saatinde de şu anda Haliç'te Ok Meydanı tarafında Mecidiyeköy hattında, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasından ulaşmak isteyenlerin güçlük çektiğini görüyoruz. Yine ters istikamette de aynı şekilde yoğunluk olduğunu söyleyelim. Yine Anadolu yakasında trafik yoğunluğunun %89'lara ulaştığını gördük ki bir saat öncesinde %70 civarında olan yoğunluk bakın yaklaşık bir saatte %10 artmış durumda ve haritaya baktığınız zaman kıpkırmızı bir tabloda bizleri karşılamış oluyor. Yine benzer şekilde sahil yolunda Kartal Maltepe Pendik hattında da araçların ilerlemekte güçlük çektiğini söyleyelim. Ataşehir'den Ümraniye'ye

0: gitmek isteyenlerle yine Ümraniye'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanayım belki alternatif olur diyenlerin de yine trafiğe kaldıklarını söyleyelim. Yani İstanbul'da şu anda bir yerden bir yere gitmek zor. Hatta yaya olarak da yine yürümek bile zor. Çünkü şiddetli rüzgarda hakikaten o hava sıcaklığını daha da düşürüyor ve yağmurun şiddetini daha da fazlasıyla hissetmemize neden oluyor. Genel yoğunluğunsa, trafik yoğunluğunsa yine şu dakikalarda bir kez daha bakıyorum ki %72 civarında olduğunu ama İstanbul'un trafik haritasını kırmızıya boyandığını söyleyelim ve bir yandan da Karadeniz üzerinden gelen Poyraz'ın da hava sıcaklığını ciddi şekilde düşürdüğünü, bugün gün boyunca şiddetli bir fırtınanın ve yağışın beklendiğini ve gök gürültülü kuvvet sağanakla birlikte şimşek geçişlerinin de olacağını söyleyelim. Bakın yayının başında birkaç dakika öncesinde yağmuru görmezken şu dakikalarda şiddetli bir şekilde yağışa tanıklık ediyoruz ki öylesine şiddetini artırdı ki hakikaten şu anda görebildiğim bazı noktalarda bile su birikintileri oluşmaya başladı. Bir yandan da tabii ki de fırtına var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var ki dün yaşadığımız o üzücü tabloları görmeyelim. Bu yağışın akşam saatlerinde daha da şiddetini artırmasını, çarşamba gününe girdiğimizde ise yine gün boyunca devam etmesini ama özellikle de bugün akşam saatlerinden itibaren çok daha şiddetli bir yağışı göreceğimizi söyleyelim. İstanbullular dikkat etsin. Karadeniz'e yakın olan bölgelerde oturanlar dikkat etsinler ve tabii ki de trafiğe çıkacak olanlar bir yandan da trafikle mücadele edecek, bir yandan da kazalara karşı da dikkatli olmaları konusunda uyaralım ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Maşalacı İstanbul'daki trafik durumunu aktardılar bize diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Akkayökter, yoğun bir gündemle başladık. Herhalde gün boyu da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Yine de iyi haberler alalım diyelim. Herkese kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hande İpekgil biraz da tabii yoğun bir güne başlayınca süremiz de daraldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce terörizmin finansmanı suçuyla ilgili yürütülen çalışmalarda diye başlayan bir sıcak gelişme var. Detaylarını sizden hızlıca alalım, buyurun.
2: Evet, yine bir son dakika gelişmesi. DAEŞ'in finansmanına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi İstanbul'da ve 6 şüpheli de gözaltına alındı. Hemen detaylara bakacak olursak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında DAEŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu belirlenen, bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler için para hareketlilikleri öncelikle incelendi. MASAK incelemelerinde özellikle şüphelilerin DAEŞ ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında daha önce adli işlem gören çok sayıda kişiye de yine para transferi gerçekleştirdiği de belirlendi. Tabii transferlerin açıklama bölümlerine de yine bakıldı ve bu bölümlerde de zekat, fitre, kurban parası gibi ifadelerin kullanıldığı özellikle tespit edildi ve 29 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı bir operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tabii adreslerde de aramalar yapıldı Elif Hakkı-Ökter ve yapılan aramalarda da yine 13 bin Amerikan doları, çok sayıda dijital metalyer ve örgütsel dokümanın da yine ele geçirildiğini söyleyelim. Şüphelilerin şu an için tahkikat işlemlerinin de yine devam ettiğini belirtelim.
1: Evet Hande İpekgil, öyle sanıyorum. Kısacık bir süremiz daha kaldı. Tabii dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı vardı. Kabinenin gündeminde de birçok başlık vardı. Fon soruşturması ve piyasaları etkisiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar önemli ve piyasalar açısından rahatlatıcıydı. Buyurun daha fazla detayı sizden alalım.
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün de söylemiştik aslında pek çok Türkiye ve dünya gündemindeki önemli başlıklar tabii kabine toplantısında ele alındı. Bunlardan bir tanesi de fon soruşturmasıydı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türk finans sisteminin gücünü hatırlattı. Türk ekonomisine yine güven mesajını verdi. Herhangi bir risk söz konusu değildir açıklamasında bulundu. Milletin malına özellikle göz koyanları da yine hedef aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ve adli ve hukuki olarak hesap verecekler ifadelerini kullandı. Şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borç kampanyalarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii fon konusunu fırsata çevirmeye çalışanlara, çevirmek isteyenlere de yine değindi Cumhurbaşkanı ve onlara da sert bir tepki göstererek özellikle biz onlara benzemeyiz dedi. Hak yiyenleri savunmayız mesajını da verdi. Tabii Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla da bir araya geleceğini ve tüm konularında yine bu kapsamda enine boyuna ele alınacağını belirtti Elif Akkayaktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer. Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Yeniden merhaba. Analiz sentez devam ediyor. Külliyede kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Gündeminde fon soruşturması ve piyasalara etkileri vardı. Başkalarına benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız mesajını verdi. Türk ekonomisinin sağlam temellere dayandığının da altını çizdi Cumhurbaşkanı, piyasalara güven verdi.
1: Tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir.
2: Türk finans sisteminin gücünü hatırlattı. Türk ekonomisine güven mesajı verdi. Herhangi bir risk söz konusu değildir dedi.
1: Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
2: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. Milletin malına göz koyanları hedef aldı. Adli ve hukuki olarak hesap verecekler dedi.
1: Şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon konusunu fırsata çevirmek isteyen muhalefete de sert tepki gösterdi. Yolsuzluk soruşturmalarını hatırlattı. Biz onlara benzemeyiz, hak yiyenleri savunmayız mesajı verdi.
1: Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ve tüm bu konuların enine boyuna ele alınacağını da aktardı.
1: Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müşteri olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim.
0: Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında yeni kararlar açıkladı. Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirilirken 24 kişinin lisansı iptal edildi. SPK'nın kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı fon soruşturmasının ardından geldi. Kurul, Tera Holding'e ilişkin inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunun yapılmasına karar verdi. Ayrıca 39 kişiye 2 yıl süreyle sermaye piyasalarında işlem yasağı getirildi. 24 kişinin de lisansı iptal edildi. Soruşturma Tera Yatırım, Pusula Finans, Hedef Holding ve Buls Yatırım ve bağlantılı şirketlerde mali hareketler üzerinde yoğunlaşıyor. Başsavcılık, şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının incelenmesini istemişti. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 51 kişi tutuklandı. Evet, analiz senteze konuklarımızla devam ediyoruz. Kütahya Odumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türkcener bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydınlar, iyi bir sabah diliyorum, saygılar sunuyorum, çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler hocam, biz de size güzel bir sabah diliyoruz. Şimdi analiz sentezin ikinci bölümüne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından millete seslendiği başlıklarla başlamıştık. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu geride bıraktığımız haftanın en önemli, en yoğun gündemlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından New York'ta 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Genel kurul konuşmasında daha adil ve temsil gücü yüksek yeni bir küresel düzen için 5 maddelik reçeteyi dünya ile paylaştıklarını söyledi. Biz de analiz sentez sırasında Cihat Çelik bir led olarak da o 5 maddeyi ele almıştı. Hatırlayamıyorum ama geride bıraktığımız hafta sizinle bile değerlendirmiş olabiliriz. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2005 yılında yapmış olduğu konuşmasında bile aslında Birleşmiş Milletler'in yapısına, reforme edilmesine yönelik bir konuşması vardı ki 2005'ten bahsediyoruz. Bu seneki temada güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmekti. Şimdi bu son sözleri, o 5 maddelik reçeteyle ilgili hocam değerlendirmenizi alayım, buyurun.
3: Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı öncelikli olarak Birleşmiş Milletler'in başta daimi konsey, güvenlik konseyinin daimi üyeleri olmak üzere bir kere karar alma organlarının yeniden yapılandırılmasını istiyor. Yani malumunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararların son nihai nokta yeri daimi konsey. Yani bu 5 ülke var, işte İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya ve Çin. Bunlar iptal edebiliyorlar. Aynı zamanda bunlar hem yürütme organı hem nihai onay organı. Yani Birleşmiş Milletler hani klasik anlamda bir icrası ayrı, karar alması ayrı yapı değil. Genel kurul kararı alıyor ama daimi konsey de karar alıp tek başına da karar alabiliyor. Ve bunlar veya alınan kararları veto edebiliyor ya da icra edebiliyor ya da icra ettirebiliyor. Böyle karmaşık bir ilişkileri. Bu ciddi sorun. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncelikli olarak durduğu şey bu. Yani bir kere özellikle şeyin daimi konseyin niteliğinin değişmesi. Tabii bu niteliğin değişmesi kaldırılsın anlamına gelmeye de bilir. İşte bu 5 üye ülkenin kararlarının veya veto hakkının devam etmesini sağlamak şeklinde bir formül de uygulanabilir ama bu 5 üyenin verdiği veto yetkisi mesela genel kurulda yani yarısından fazla veya 1/3 nitelikli çoğunlukla geçerse iptal de edilebilir. Yani o noktada seçenekler henüz konuşulmadı. Daha o noktaya gelmedik ama pek çok yapılacak şey var ama öncelikli vurgu hiç kuşkusuz daimi konseyin artık bu şekliyle varlığının sürdürülmemesi. Bu çok net. Yani daimi konsey ciddi anlamda artık problem. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Soğuk Savaş döneminde devreye girmiş bir sistem bu sistem ve bu sistem artık yürümüyor. Yani Soğuk Savaş döneminin galip devletlerinin ele geçirdiği veya işte faşizmdir, diktatörlük rejimleridir, bir daha bu dönemlere dönülmesin diye biz böyle bir yapı kurduk diyorlar ama bizzat problemin kendisi de bu 5 daimi konsey olmaya başladı. Demokrasi vurgusu yapsanız Çin demokrasiyle yönetilmiyor. Gerçi tabii kendilerine bakarsanız halk demokrasi değil ama Batı tarzı demokrasiyi kastediyor. Rusya'da benzeri şekilde. Sovyetler Birliği de öyleydi. Dolayısıyla öncelikli vurgu bu daimi konseyin yapısı tamamen ortadan kaldırılmalı. Veya en azından varlığını sürdürse bile böyle yetkilerini olmamalı. Yani birinci vurgu bu. İkincisi hesap verilebilirlik kavramı. Sayın Cumhurbaşkanı'na vurgu yaptı. Özellikle genel kurulun yetkilerinin güçlendirilmesi, genel kurul üyeleri arasında belirli bir hesap verilebilir ve şeffaflığın arttırılması. Hatta şuna da vurgu yaptığını düşünüyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler'e gönderilecek temsilcilerin belirli kriterlerden geçirilmesi. Yani burada da güvenlik genel kurulun, Birleşmiş Milletler genel kurulun üyelerinin, yani devletleri temsil eden yapıların daha nitelikli kişilerden oluşturulması. Bunu da belirli bir çerçeve içerisinde alınabileceğini ima etti. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nin hem temel kapasitesi bir yandan eksiltilirken, diğer yandan da genel kurulun niteliği de değiştirilerek, nitelikli bir genel kurulu oluşturarak ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi de genel kurula hesap verebilir hale getirilerek, bu noktada genel kurula odaklı, genel kurul odaklı bir Birleşmiş Milletler sistemi öneriyor. Üçüncüsü finans meselesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi. Özellikle savaşlar, iklim krizi, düzensiz göç, ekonomik kırılganlık ve devletin güçlü kurumlara, dayanıklı ekonomilere, caydırıcı savunma yeteneklerine sahip olması gerektiğini bir kere daha ortaya koyuyor diyor. Yani bir başka deyişle 21. yüzyıl öyle küreselleşme söylemi ilk ortaya

çıktım da 90'lı yıllarda artık işte optimal devlet, optimum devlet, devleti işte kendi noktasına çekmek, asli görevlerine çekmek, işte devlet domates satar mı, devlet yumurta satar mı, devlet et satar mı, devlet gitsin savunmayla ilgilensin. Hatta bazı hizmetler sektöründe devlet daha da küçültülsün deniyordu. Ama öyle olmadı, ortaya çıktı. Bugün günümüzde daha güçlü bir devlet anlayışı hakim. Sadece savunma veya güvenlik bürokrasisinde değil, hemen hemen her alanda. İşte devlet güçlü olduğu zaman ekonomiye daha iyi müdahale edebiliyor. Devlet güçlü olduğu zaman düzensiz göçte daha iyi mücadele edilebiliyor. Devlet güçlü olduğu zaman iklim kriziyle daha iyi mücadele edilebiliyor. Doğal afetlerle, işte geçtiğimiz 2023 yılında ağır bir deprem yaşadık biz. 100 milyar dolardan fazla bir maddi zararımız var. İnsan kayıplarının hesabı tutulamaz bile. Bu bağlamda devletimiz güçlü olmasaydı, 1999 17 Ağustos depremindeki bir siyasi yapı olsaydı hakikaten kaostu. Yani 17 Ağustos depreminde, yani ben bunu kendi kafamdan uydurmuyorum. Yani o dönemin rahmetli Başbakan Sayın Ecevit çıktı, ben dedi 3 gündür haber alamıyorum dedi. Yine rahmetli Demirel, dönemin Cumhurbaşkanı, ciddi anlamda dedi haber alamıyoruz dedi. Hatta Sayın Ecevit bölgeye gitti, dedi ki buradan tüm kamu kurumlarına sesleniyorum, bir an evvel gelin dedi. Yani televizyonlar vasıtasıyla iletişim kurabildi. Şimdi öyle bir devletten böyle bir devlete, yani günümüzün 21. yüzyılın devleti eksik devlet olamaz. Eksiklendiği yerde zaafa düşüyor. Dolayısıyla bu devletin, yani güçlü olması gereken devletin finansa erişimi de güçlü olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı vurgu bu. Üçüncü vurgu bu. Yine dünyadaki sorunların, krizlerin diplomatik mekanizmalarla çözülmesi ve dünyadaki risk alanlarının belirli bir çatışma alanı doğurmadan ciddi bir şekilde ve önceden öngörülebilir şekilde diplomatik teamüllerle veya işte Birleşmiş Milletler'in diplomatik gücüyle çözülmesi yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir başka vurgu. Zira giderek daralan bir dünya ile karşı karşıyayız. Ne demek bu? Dünya artık hava, deniz, karayoluyla ciddi bir şekilde birbiriyle iç içe geçen bir ulaşım ağına sahip. Zaten bilgi iletişim teknolojilerini saymıyorum bile, internet başta olmak üzere. Artık dünyanın her köşesinde, her an, her yerle iletişim sağlayabiliyorsunuz. İzleyebiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz. Para, sermaye akışı anlık düğmeye bir basıyorsunuz, şak para gidiyor. Yani bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce, yani 1990'larda para 2 günde gelirdi. Yani ben hep yatılı okullarda okuduğum için 80'lerin sonunda, 90'ların başında babam bana işte para yollardı yatılı okulda. Bir hafta sonra gelirdi para, HTT aracılığıyla. O da ödeme emri. Şimdi öyle değil. Dolayısıyla dünya küçüldü. Dünya küçüldü ama dünya küçüldükçe de daralmaya başladı. Ve çatışma alanları çoğaldı. Başta Birleşmiş Milletler'in kuran işte daimi konsey ülkeleri olmak üzere bazı emperyalist yapılar dünyaya hala istedikleri şekli verebileceklerini düşünüyorlar. Dünyaya istedikleri düzenlemeleri veya dayatmaları yapabileceklerini zannediyorlar. Bunun da kaldırılması lazım. Çatışma alanlarının diplomatik teamüllerle, diplomatik kurumlarla veya hukuki düzenlemelerle çözülmesi lazım. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgu yaptığı konular arasında. Çünkü yaptırımı olmayan hiçbir uluslararası örgüt, hiçbir yapı varlığını sürdüremiyor veya amacını gerçekleştiremiyor. Artık Birleşmiş Milletler'in de böyle bir yapısı var. Evet, Birleşmiş Milletler geçmişte doğru hamleler yaptı. Mesela
Hani bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir hesabı. Bosna'daki soykırımı önleyecek tedbirler alındı. Ama işte ağır davranıldı, yavaş davranıldı. Yani belki daha hızlı olsaydı veya o dönemin şartlarında politik malzemelere

0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı temel vurgu. Bir de tabii ki 21. yüzyıl aslında merhamet yüzyılı. Yani insanlığın, insanoğlunun, doğanın, çevrenin hiç bu kadar merhamete, iyi niyete ihtiyacı olduğu bir dönem olmamıştır. Yani bu dünya iki tane büyük savaş geçirdi. Milyonlarca insan öldü. En sonuncusunda iki tane atom bombası atıldı. Yani o zaman da merhamete ihtiyaç vardı ama artık günümüzde açlık, yokluk, yoksulluk, yoksunluk, şiddeti düşük ama yani göstergesi düşük görünen ama yıkıcı, can yakıcı iç çatışmaların, kavgaların veya adı konmamış savaşların çağıyız. Yani sadece insanlık değil, aynı zamanda doğa da kirleniyor. Bizden başka diğer canlılar da yok alıyor. Dolayısıyla adaletten kastı Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda merhamet çağı. Yani belki de çağı, yani 21. yüzyıl insanlık tarihinin en çok merhamete ihtiyaç duyduğu bir çağı. Buna da vurgu yaptı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası sistemin nasıl olması gerektiğini ve 21. yüzyılda büyük savaşların önüne nasıl geçilmesi gerektiğini ortaya koydu.
1: Evet. Tam olarak aslında dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında bu vurgu var. Abbas'ın Birleşmiş Milletler'de olmaması utanç verici. Katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de
0: Evet.
1: konuşmasıysa vicdanları kanattı ifadelerini kullandı. Geçenlerde Taner Hoca, Taner Erol da size çok benzer bir cümle söylemişti. Dünyanın güçlü birçok ülkesi gücünü savaştan alırken Türkiye gücünü barıştan yana kullanıyor demişti.
0: Evet. Şimdi şöyle Elif Hanım, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin işte bu vahşet çağında, öyle diyorum artık ben, yani ben bu iş böyle hani şey yap, yani ajite etmek için söylemiyorum. Hakikaten vahşi bir çağdayız.
1: Evet.
0: Vahşet çağında yani bu kadar çok imkan, bu kadar çok teknoloji, yani insanlık tarihinin en yüksek teknolojisine sahip olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani bundan neredeyse 50 yıl önce olmayan teknolojiler günlük hayatımızın bir parçası. Yani ve giderek de artan bir şey var. Yani gelişen bir teknoloji var. Şimdi bu kadar bir dönemde insanlık daha başka yerlere gidecekken ciddi anlamda haksızlıkların ve hukuksuzlukların işte esir olmaya başladı. Mesela Trump çıktı Birleşmiş Milletler konuşmasında, yapay zeka demeyelim, süper zeka diyelim dedi. Ama görüyoruz yapay zekanın risklerini, yapay zekanın oluşturduğu işte ihtimalleri. Yani karşımızda olası, yani dışsallıklar, problemleri yok saymaya da hazır, aç bir, vahşi bir kapitalist zihniyet var. Bu hep böyleydi. Yani Mehmet Akif Ersoy 100 yıl önce medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyordu. Evet, o da o dönemde de öyleydi ama şimdi herhalde işte görüntüleri gösteriyorsunuz. Yani Gazze'de yaşanan yıkımı görün. Yani burası hayalet şehir bile değil ya Elif Hanım. Yani artık bu bambaşka bir distopya bu. Yani o alışılageldiğimiz bilim kurgu veya korku filmlerindeki işte zombiler, hayalet şehirlerin o kafamızda bize dayattıkları şey ötesinde bir yer. Yani asbest, yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Gazze'de yani yıkılmış bina üstüne o kadar çok bomba yemiş ki, bir de yağmur yemiş, güneş yemiş. Şimdi toz, yani şey gibi kabarıyor, un gibi kabarıyor. Yani en ufak bir rüzgarda. Şimdi burada yaşayan insanlar bu bombalardan sağ çıksalar bile, buradaki yaşayan insanlar akciğer kanseri olacaklar. Yani çok net, yani çok net. Yani bu topraklarda domates yetiştiremeyecek bu insanlar. Çünkü toprak diye bir şey kalmamış. Bütün mineralleri yok olmuş. Bütün böcekleri yok olmuş. Dolayısıyla artık çok ağır bir süreçteyiz. Yani ciddi anlamda ağır bir süreçteyiz ve üstüne Netanyahu gibi tipler göstere göstere yalan söylediler. Yani işte dünya bunları görmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri sürdüğü şey Thomas More'un ütopyası gibi bir şey değil. Yani

0: İnsanlık tarihinin pek çok döneminde bir takım işte düşünürler, siyasetçiler, devlet adamları çıkarlar. Bir takım idealist şeylerden bahsederler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey bu tarz bir idealizm değil. Yani bir ütopya olmayacak bir şey değil. Çünkü Gazze örneği aslında çok minik bir provası. Yani 20, eğer bir 3. Dünya Savaşı yaşanırsa yaşanacak şey bu. Ve bir de savaşlar eskiden çabuk biterdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ukrayna Rusya Savaşı 4. yılına girdi. Arkadaş 1. Dünya Savaşı mı bu? Yani 4 yıl süren savaş mı olur? Yani ve bitecek gibi de değil. Tamam 4 yıl süren savaşlar olur. Bizim Kurtuluş Savaşı da 4 yıl sürdü ama bir sonuç alırsın yani 4. yılın sonunda, 5. yılın sonunda. Bitmeyen savaşlar var. Bitmeyen terör örgütleri var. Yani terörle mücadele hiç bitmiyor. Yani bitirebilen ülke sayısı çok az. İşte biz bir ramak kaldı artık. Biz bitirme şeyimiz var, bir potansiyelimiz var. Yani böyle bir dünyada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söyledikleri aslında ütopik veya olmayacak şeyler değil. Aslında yapılabilir şeyler. Dünyadaki en ihtiyaç duyulan merhamete ve barışa en ihtiyaç duyulan bir dönem. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım bunları konuşmaya başladığı zaman, Türkiye'nin argümanı bu olduğu zaman dünyada hiç kimse buna ama fakat siz de böylesiniz ya da bu böyle olmamalı şeklinde bir itirazla karşı karşıya çıkmıyor. Yani gelmiyor. Şimdi özellikle Orta Doğu'da mesela kurduğumuz bir jeopolitik bir sistem var şu an. Nedir bu jeopolitik sistem? İşte Türkiye, Orta Doğu'da, işte Irak'ta kalkınma yolu projesi, Suriye'nin yeniden yapılandırılması, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Ne zaman Türkiye bu dili kullansa Orta Doğu'da artık insanlar buna karşılık vermeye başladılar. Yani eskiden halklar karşılık veriyordu. Mesela bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da halkların, orada yaşayan insanların gözünde önemli birisiydi ama devletlerin gözünde şüpheyle bakılan birisiydi, rekabetle bakılan birisiydi. Ama o geçen Suriye iç savaşı ve yaşanan Irak'ta yaşanan hadiseler Sayın Cumhurbaşkanı da haklı çıkardı. Şimdi sadece Orta Doğu'da veya Müslüman dünyasında insanlar Sayın Cumhurbaşkanını beğenmiyor. Aynı zamanda devletler de işbirliği yapma ihtiyacı duyuyor. Çünkü Türkiye şeye de sahip. Hani bu işi sadece söylemle hani hadi hep beraber barışalım, düzgün düzgün geçinelim, sevelim, sevilelim, dünya barışı, kardeşlik demiyor. Bunu ortaya koyacak şeyleri de sunuyoruz biz. Mesela hemen projeler geliştiriyoruz. Kalkınma yolu projesi geliştiriyoruz. Diyoruz ki Basra Körfezi'nden ta Türkiye'ye kadar size demir yolu, karayolu yapılsın, yapalım. Burada mal taşınsın, insan taşınsın, ticaret yapılsın. Bu yol üzerinde pek çok işte tesis açılacak, fabrika açılacak. Yani Irak'a bir kalkınma modeli veriyorsunuz. Benzer şekilde Suriye için de geçerli. Türkiye Suriye'de iç savaş döneminde bir takım operasyonlar yaptı. Zeytin Dalı vesaire. Ve şu an kontrol ettiği bölgelerin altyapı sorunu yok. Ev sorunu yok. Efendim iş sorunu yok. İnsanlar gündelik hayatına döndüler kısa sürede. Yine mesela Rusya-Ukrayna Savaşı. Elif Hanım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk savaşın ilk başlangıcından itibaren Türkiye tahıl koridoru projesi başlattı. Ki dünyanın en önemli yani İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın iki önemli özelliği vardır. Dünyanın en önemli tahıl yolu burasıdır. Yani Ukrayna, Rusya, Türkiye başta olmak üzere bölge yani bu iki boğaz dünyanın gıdasıdır. Gıdasını taşır, tahılını taşır. Nereye? Bütün dünyaya, başta Afrika olmak üzere. İki millet var. Dünyada iki büyük tahıl üreticisi Rusya ve Ukrayna. Birbirlerini öldürüyorlar. Türkiye bu iki savaşan devleti bir araya getirdi. Ama neyin karşına ya buğdayınızı satın, arpanızı satın ben de yani komisyonumu alayım demedi. Afrika'daki açlık, hele ki gübre meselesi. Mesela bu Basra Körfezi'nde yaşanan hadise bir sene daha devam etsin. Dünya petrol ve doğalgaz krizinin yanında bir de gübre kriziyle karşı karşıya kalacak. Çünkü petrolden üretilen gübreler var tahıllarda kullanılan. Şimdi bunu sağlayan ki yani gübre meselesi de çok kıymetlidir. Rusya mesela dünyanın en büyük gübre satıcılarından birisidir. Yani dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda, tahıl üretimi ve tahılın kendisini iki savaşan milleti bir araya getirerek yaptırdık bu. Bu aynı zamanda bir barış görüşmelerinin de sebebiydi, yani meselesiydi. İki ülkenin alt düzeyde bir araya getiriyorduk. Hatta bunlar İstanbul'da kavga bile ettiler. Yani tekme tokat birbirlerine bile girdiler. Ama olsun, yani iki ülkeyi görüştürüyordu. Ama ne oldu? Emperyalist yapı işte Ukrayna'ya dedi ki, Amerika, Avrupa Birliği, ya sen niye İstanbul Çanakkale Boğazı'yla uğraşıyorsun ki? Biz trenlerle, vagonlarla biz bunları taşırız. İşte Hırvatistan limanına indirirsin. Polonya işlerinden Avrupa'ya taşırsın. Bizim üzerimizden götürürsün dediler. Ve gıdayı, tahılı kendileri yönlendirmeye başladılar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Sizi soluksuz konuşturduk, yorduk. Ağzınıza sağlık. Çok
0: Estağfurullah.
1: teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Kütahya
0: ediyorum.
1: Adımlı Pınar Üniversitesi öğretim üyesi,
0: Saygılar
1: doçent
0: sunuyorum.
1: doktor
0: Çok sağ
1: Can
0: olun.
1: Türkçener. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam.
0: Saygılar, selamlar, sağ olun.
1: Evet, devam ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve ekonomist Muhammed Bayram stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk,
1: Günaydın.
2: günaydın.
1: Teşekkürler. Tabii Muhammed Bayram olunca şimdi ekonomi başlıklarına geçeceğiz anlamına geliyor ama öncesinde bu sabah Mustafa Bey'in köşesindeki yazıyı okudum. Rusya ile konuşmak Almanya'ya düştü demiş. Bu bir ben demiştim yazısı değil diye başlamış ama ben söyleyeyim demiştiniz Mustafa Bey.
3: Yok, şöyle, bunu biraz izleyen herkesin görebileceği bir şey. Bu büyük, çok büyük bir marifet değil benim açımdan, öyle yani. Fakat çünkü öyle bir yere geldi ki bu savaş hiç kimseye yaramıyor artık. Yaramıyor ama döngüden çıkmaya da kimse beceremiyor. Aklına gelse yapamıyor. Birinin bir inisiyatif alması lazım. Birinin işine gelen öbürününkine gelmiyor. Biri tükürdüğünü yalamak istemiyor. Bir iki kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Bir tanesi ben bak güçlendim bu arada falan diyor Ukrayna. Tamam güçlendin de kardeşim. Adam sana balyozla vurmadı daha ya. Ya vurmaya kalkarsa? Evet, korkar. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar diye. Onun korkusundan mı besleniyorsun? Ya bu mudur yani? O korkar diye mi giriyorsun sen bu işin içerisine? Abiler bana yardım eder. Tamam ediyor. Ediyor, bir dünyada para akıtıyorlar ama sen daha bir de oradan yolsuz ayıklıyorsun. Bakanın hortumluyor, bilmem kimin hortumluyor.
2: Evet.
3: Savaşta hortumculuk olur mu ya? İdamlıktır yani. Şimdi nereye kadar gidecek bu iş? Amerikalılar para verirken utandırıyor seni, diyorlar ki para veriyoruz ama yemeyin ha bunu diyorlar. Ayıp, utanmak diye bir şey var ama mevzu bundan ibaret olmayabilir. Savaşın sebebi baktığınızda evet, yani Ukrayna'nın, NATO'nun Rusya'nın bahçesine girmesi olarak Rusya tarafından algılandı ve çok üstüne üstüne gelindiği için hop bir dakika ya ben de bildiğim gibi yaparım dedi diyebiliriz kabaca da, Ukrayna'nın, NATO'nun Ukrayna'ya üyeliğe alması süreci biraz fazla mı kışkırtıldı acaba? Zelenski bunu Ukraynalı olduğu için mi yaptı? Bir sürü şey söyleyebilirim yani. Sonuçta geldiğimiz nokta birinin biriyle bir konuşması lazım. Kim konuşacak? Orada da daha önce de konuştuk burada bunu. Macron bir denedi. Öyle barış yapıcı bilmem ne filan falan. Baktı İngiltere öt zöt. Almanya'nın ne yapacağı belli değil. Zaten İsrail güdümünde bir ülke Almanya. Zelenski ile de o anlamda bir şeyi var. Ne derler ona? Yakınlığı var. Sırt arka bulamadı. Arka bulunca döndü gitti hemen. Sırada kim var? Şimdi diyor ki Lavrov, pardon Almanya Büyükelçisi. Bir de BM'de görüşüyorlar. Hani orada herkes görüşür ya. Çok göze batmaz. Gündem olmaz ki. Olmadı da zaten yani. Arada kaynatmaya çalıştılar. Korka korka böyle utana sıkıla acaba bir şey derler. Çok ısrar etti arkadaşlar. Yani Lavrov'la da konuşup bana haber verdiler. Ben de gittim. Arkadaşlar kim bilmiyoruz. Almanya kime güvenecek yani? Ya filancı söyledi, bak başkası söylese olmaz ama yani şu söyledi, ben de gittim diyebilecek kim var? Litvanya mı? Biri söyledi de, kim söyledi?

0: Bence işin arkasında savaşın arkasında da olan İngiltere var. Muhtemelen İngiltere biraz o diğer turuncun şeyini politikasını değiştirmeye çalışıyor. Boris Johnson'ın politikasını değiştirmeye çalışıyor. Amerika'ya tam eklemlenme meselesinden rahatsız. Yeni bir hükümet var. O hükümette biraz daha arabuluculuğun arabuluculuğa doğru kendini çekmeye çalışıyor. Bunu Çin'le biraz rahat yapıyor da Rusya ile yapması o kadar kolay değil. Çünkü Rusya ile başından beri yani 2. Dünya Savaşı'da dahil papazdırlar. 1. Dünya Savaşı'da dahil papazdırlar. Onun getirdiği bir aralarındaki şey var. Bir örtülü savaş var. Sürekli var yalnız. Ama şimdi bakıyorum eski defterler biraz karıştırılıyor. Hani bazı konuları çözelim. Bazı faili meçhulleri çözelim de sonra yeni bir sayfa açalım anlamına geliyor bu. Çok eski defterler karıştırılıyorsa oradan bir şey murad ediliyordur. Ya sen bana zamanda şimdi bir şey bulamadım ama geçmişe dalıyorum bir sorun bulmak için diye yaparlar bunu. Şimdi yeterince malzeme var. Geçmişe gitmeye gerek yok. Şimdi geçmişe gidiyorsan Navalny dosyalarını bilmem nereye oradan kendine bir şekilde bir şeyi depoları temizleme, bagajları temizleme alanı açıyorsun demek. Bu tabii işaret bunlar olacak diye bir şey yok. Ama İngiltere'nin biraz daha eski İngiltere'nin bazı kodlarına geri dönmeye çalıştığını söyleyebilirim. Orada da işte kim görüşecek? Almanya görüşür ama tek başına olmaz. Onu 1-2 kişiyle, 2-3 kişilik bir 2-3 ülkeyle birlikte bir şey yaparlar herhalde. Çünkü sorumluluğu dağıtmalar lazım. Savaşı çıkartan ya da başlatan ya da destek, savaşın tarafı olanların tek başına hareket etmek gibi bir zorunluluğu var ama o zorar, yorar. Birlikte hareket etmeleri lazım. Ama orada anladığım kadarıyla sırtına vurup onu atmışlar ileriye Almanya'yı. Almanya'da son tarihte bir boy göstermek için bunu fırsat olarak kullanmıştır. Çünkü Merz'in durumu çok iyi değil. Buradan bir kahramanlık çıkartmaya çalışıyor olabilir.
1: Biraz da duygusal olabilir mi bu işler? Yani duygusal derken paraya dayanıyor olabilir mi? Tabii. Çünkü dizel ve benzin fiyatları inanılmaz arttı. 50 litrelik bir depoyu doldurmak için benzinde ve dizelde motorinde 30 euroya yakın doğru. Bir ekstra maliyet oluştu 2 gün içerisinde.
0: Doğru ama benim bildiğim Avrupa'da da öyle. Devletler halklardan son tahlilde korkma konusunda son aşamaya gelmediyse hiçbir şey yapmazlar. O da son aşamaya gelmelerine katkıda bulunmuş olabilir. Zaten böyle bir isyan var, bir bilmem ne şey var. Hem İsrail'e verdiği destek konusunda hem Ukrayna'ya verdiği destek konusunda artık. Bir de kış geliyor. Herkesin burasına gelmiş.
1: Elenci depoları boş.
0: Kısıtlı kısıtlı ısınma çabalarından falan. Geçen sene gerçi biraz rahatlamışlardı ama bu sene gene kısıtlanmış dediğiniz gibi. Şimdi onlar da biraz en azından kışı rahat geçirmeye çalışıyorlar. Onun da çok etkisi vardır. Ama bu dediğim gibi hazırlanıyor bu seneye, bir sonraki seneye de sarkabilirdi. Onu erkene çekmiştir ama politikalarda değişiklik başladığını ben gözlemliyorum. Diyor ki o çok önemli bir şey. Avrupalılar diyor Vadepul Almanya Dışişleri Bakanı. Avrupalılar Rusya ile ilişkilerin Amerikan kontrolüne bırakılmasını istemiyor. Günaydın. Hani tamam 100 yıl sürdü ama neyse o da bir şeydir yani. Şimdi bu önemli bir şey. Başından beri aslında Avrupalılık düşüncesinin temelinde yatan şey bu. Ama hiçbir yerde kimsenin adım atıp sonuç aldığı yok. Herkes konuşuyor. Macron Cumhurbaşkanlığı süresi bitiyor, hala konuşuyor. Bir şey yok. Tık yok yani. Biraz da tabii Fransız Büyükelçisi'nin de bu işin arkasında olabileceğini düşünüyorum. Yani tanıdığım kadarıyla tam o politikaları destekleyecek adam. Fransa'nın Washington Büyükelçisi, eskiden Ankara Büyükelçisi'ydi. Tabii değişmediyse en son 6 ayda o kadar takip etmedim. Ama onların da niyeti, onlar uzun savaş istemezler. Bir de Fransızlar, Almanlar ve Fransızlar, Rusya ile savaşın ne demek olduğunu en iyi bilen iki ülke. O yüzden bu işi oradan devam eder.
2: Peki gelelim dün.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. Fon soruşturması da en öncelikli başlıklarından biriydi. Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkını yiyenlere izin veririz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alınan önlemlerden bahsetti. Bir taraftan da Sermaye Piyasası Kurulu'nda yeni gelişmeler var. Yeni kararlar açıklandı. Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirildi. 24 kişinin de lisansı iptal edildi. Buyurunuz.
1: Yani Elif Hanım, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra şunu düşündüm aslına bakarsanız. Bir kere kendi adıma vatandaş olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca en sert mesajlarından birisini verdi. Yani kırmızı çizgimiz millettir dedi. Ki her zaman olduğu gibi. Yine sineye millet yaptı. Yani milletine döndü. Her zaman olduğu gibi. Ve en yakınında kim olursa olsun, bu vatandaşın parasına el uzatan kim olursa olsun, genel başkanımız olabilir, istediğini tanıyabilir, Akın Gül'ün açıklaması bu var. Kimse hukuktan daha üstün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde hem Sayın Mehmet Şimşek'e, hem ekonomi yönetimine, hem Sayın Bakan Akın Gürle'ye tam yetkiyle birlikte bu işin sonuna kadar gidilmesini bir kere talimatını verdiğini biliyoruz. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler'e ben de katıldım. NATO, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerine. Oradaki havayı da tabii burada teneffüs etme imkanı bulduk. Fon soruşması nasıl geldi? Bir de oraya da bakmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye bir teveccüh var. Baktığımızda dış politika olarak kusursuz bir dış politika, ilmek ilmek işlenen bir yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu dış siyaset, ekopolitik burada bir meyvesini verecek. Bu meyvesini vermesiyle birlikte başta biraz geriye saralım. Mesela BlackRock CEO'su Türkiye'ye geldi. İşte dediler ki BlackRock CEO'su neden Cumhurbaşkanıyla görüştü? Ya BlackRock'ın şu anda dünyadaki en büyük fon olduğuna ilişkin herhalde bir tereddütümüz yok. Bu fon ne demek oluyor? İşte ülkeye giren para, sıcak paranın sahipleri demek. Burada benim param var, dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir vatandaşın parası var. Şimdi orada bir uyarı var zaten vardı. Ya biz giriş yapacağız ama piyasada böyle bir sorun var. Sonra MSCI endeksi adını verdiğimiz bir endeks var. Bu endekste dış yabancı yatırımcı belki Türkiye'yi bilmeyebilir. Belki de Türkiye'deki şirketleri de bilmeyebilir. Ama MSCI diyor ki ben Türk borsasını izliyorum. Bak şu hisseler var. Şu hisseleri çıkarttım dedi. Ve dedi ki MSCI döndü SPK ve ekonomi yönetimine. Bunu halledin. Şimdi baktığımızda bugüne kadar niye beklendi gibi bir soru çıkabilir buradan. Ama bu bugüne kadar beklenen bir mesele değil. Artık bu patlamanın dip yaptığı seviye. Ve fon alakalı, bu fonlarla alakalı %5'lik bir mevzu vardı. Bu %5 neydi aslında? %5'e sahip fonun aslında yatırımcı bilgisi paylaşılmıyordu vatandaşla. MKK'da bunun kayıtları var. SPK bunu %3'e indirdi. Neden bunu %3'e indirdi? İşte piyasa tahtacı olarak ifade ettiğimiz kişiler bu fonları kullanarak hak etmediği bir şekilde şirketlerin değerini yükseltiyordu. Mesela açık kaynaklarda olduğu için söyleyebiliriz. Özata Denizcilik. Şimdi bu denizcilik şirketi Yalova'da bir tersane. Yani ufak orta ölçekli birisi bir yer diyebiliriz. Ama baktığımızda Türkiye'nin köklü holdinglerinin değerini aşabilen bir değere ulaşmış borsada. Bu foncularla birlikte yapılmış bu. SPK bunu %5'ten %3'e indirdi. Sonra bu adı geçen Terova Pusula şirketleri biraz kıpırdanmaya başladı Eylül ayı başında. Sonra bakıyoruz ki devlet zaten her zaman izler. Bakıyoruz ki burada piyasa düzenini, evet toplamda %10'u bile etkilemeyen, hatta %4, %5'lik bir kısmı etkili. 131 tane fon. Yani Türkiye'de 3013 tane fon var. 2025 Kasım itibariyle 131 tane fon, %4, %5 Elif Hanım. Şimdi burada Eylül ayı başında bu düzenlemeden sonra, Ağustos ayının ortasında yapılmıştı bu düzenleme. Ani şekilde çıkışlar başlayınca, ki bakın hani anlaşılan o ki talimatlı bir şekilde giriş yaptığı ve talimatlı bir şekilde çıkış yaptığı Fatma Fethullah Sayankaya'nın, o anlaşılıyor. Bunlar ortaya konuldu ve kendisi yalanlamadı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bakın en yakınında kim olursa olsun dev vatandaşın malına el uzatan, haksız bir şekilde kazanç elde eden, bugüne kadar kim varsa karşısında oldu. Bakın bu olayda mutlak surette karşısında olacak. Vatandaş müşteri olsun. Bu şekilde talimatla iş yapan, işte zamanında 60 milyon, 90 milyon, 150, 160 milyon lira parayı koyup da tam bu zamanda para çek denildiğinde sadece Fatma Betül Hanım değil, tabii Masumiyet

0: Karadeniz'i de burada bir yere kenara koymamız lazım. Şimdi diğer muhalefetinde zamanında hani burada Masumiyet Karesi'ni unuttunuz dedikleri şeyi biz zaten hata yapmıyoruz. Böyle bir şey değil. Ama baktığımızda keşke onlara Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısından sonra bunu açık açık söyledi. Meydan meydan gezip bunları savunmak noktasında değil de herkes hukuk önünde eşittir. Herkes hesabını verecek dedi. Şimdi burada fon noktasında artık bu düzenlemeler yapıldı. Bakın hala bir şey yoktu. Ama bu fon vurguncuları, bu Ponzi'yi oluşturan kişiler haber verdi kendi sahiplerine, bu parayı koyanlara. Dedi ki ya böyle bir operasyon oluyor, çık. Ya da onlar çıkacağım dedi, haberini aldı. İçeriden insider bilgidir bunun terminolojide karşılığı. İçeriden bilgiyi alıp da çıkmak istediğinde Fatma Betül Sayankaya önünde yine söyleyelim. Ne oldu? Şimdi borsaya satış yapsaydı o fonda çok hızlı düşecekti. Ama ne oldu? Tera bunu kendisi satın aldı. Ondan sonra devlet yönetimi dedi ki Akın Gürlek ve Sayın Mehmet Şimşek. Bir dakika. Burada duracağız. Şimdi burada artık hani vatandaşın hakkına el uzatma var. Görevi ne olursa olsun, kime yakınlığı olursa olsun, bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ailesi, Bilal Erdoğan olsun, Berat Albayrak olsun, Selçuk Bayraktar olsun, bakın bulaştırmaya çalışan bir taraf olsa bile, bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı burada net. Kim olursa olsun bunun üzerine gidilecek ki gidildi. Fatma Betül Hanım da işte bir açıklama yapmadı. Bunun da en bariz örneğini gördük. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün kabineden sonra...
1: Ben üzerinde çok bitiriyorum çünkü hukuki süreç evet, devam ettiği için.
0: Evet, hukuki süreç devam edecek ama hani şu var. Burada tabii olmaz. Açık kaynaklardan buradaki bilgileri aktarmakta bir beis görmüyorum.
1: Evet.
0: Ama isimler üzerinde özelleşmek, kişisel seçmek de doğru değil.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda talimatlı bir şekilde para yatırılması ve talimatlı bir şekilde para çıkarılması var. Bunun neden örneğini veriyorum? Bakın biz aylarca şunu savunmasını gördük. Bir otel odasında bir havluyla basılan bir belediye başkanını savunan işte 100 yıllık parti, işte Atatürk'ün partisi denilen partinin genel başkanı meydanlara çıktı, bu kişileri savundu. Bakın bu siyasi etik ve ahlaka uymayan şeylerdir. AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın millet davası, millet şuuru bunu gerektirmeyen bir davadır. Ve bugüne kadar da böyle oldu, bundan sonra böyle olacağını Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ağzından duyduğumuz için bu isimleri söyleyebiliyoruz. Ha, yargı işler suçsuz olduğu ortaya çıkar. Değil mi Mustafa Bey? Yani masumiyet karinesi kendisi için geçerli. Başkaları için geçerli. Burada ortaya çıkar. Ondan sonra bizde bir yanlışımız varsa özür dileriz. Ama bunu neden söylüyorum? Vatandaştaki şu andaki algı, ya ben paramı alabilecek miyim?
2: Alacaklar ya.
0: Alacaklar.
2: Ya şöyle tabii orada hani kimin parası, hangi para onu da biz bilmiyoruz tabii ama araştırmalardan çıkacak. Yani son tarihte bu bir buçuk yıl içerisinde bir fonda bir dönemin yükselişinde kaç kat kazanıp ondan sonra onun bir kısmını tekrar bir başka fona koyup orada battıysan o parayı geri ödememeleri lazım, onu bilmiyorum. Fakat liste çok uzun ve o uzun listenin içerisinde bir de kaçtı? 17'ye 1 mi? Bir madde yani parayı.
0: 107'ye 1 SPK.
2: 107'ye 1 SPK parayı geri alabiliyorlar. Paranın iki katını, yani pişmanlık yasasından, pişmanlıktan yararlandığınızda paranın kazandığınızın iki katını geri ödeyip.
0: 500 binden az olmamak şartıyla.
2: Evet.
0: İki katından tamam. Az olmamak da şartıyla yine aynı tamam. Şekilde. Ve diyelim orada bu geri ödenmesiyle birlikte.
2: Tamam.
0: Suç indiriliyor ama suç almayacak değil.
2: Tabii, tabii.
0: Para da alınması şartıyla ama yani.
2: Tabii tabii. Yani,
0: zaten mal varlıkta el konuldu Mustafa Bey.
2: Yediğinizi, amiyane tabirle lütfen söyleyeyim, kusura bakmayın, yediğinizi kustururlar. Ama onların bütün düzenlemeleri
0: kesinlikle
2: var. Fakat bunun hakikaten çok net, temiz, ikna edici olması gerekir. Bunu niye söylüyorum? Şimdi... Ben demiştim meselesi bir tek ondan ibaret değil. Elif'le beraber biz demiştik ya doğru dönüyor. Biz burada sürekli ya bir şirketin değeri şunun şunun üstüne çıkar mı? Ya burada fiyatlar üzerinden konuşuyoruz da yani değeri nedir bunun? Gerçeklikten uzaklaşmış fiyatlar var. İsim de veremiyoruz. Bir rakam, bir şirketin adını söyledin, ayvayı yedin yani. Adam hem sahtekarlık yapar hem de gelir senin maaşına da çöker yani sonradan şeye manipülasyon yapıyorsun diye. Şimdi o yüzden bir yere kadar geliyorsun, aman şirket adı vermeyelim'e doğru dönüyorsun.

0: Ekonomistler televizyonlarda bir soruyoruz. Onlar da böyle etrafından dolanıyor, tarif ediyorlar ama adını koymadan
1: Mustafa Bey,
0: devam
1: çok özür dilerim.
0: ediyorlar.
1: Sizi kesmek istemiyorum ama
0: Estağfurullah.
1: bir ekonomi kanalı, ekonomi kanalına çıkan kişiler var. Yani benim eğitimim ekonomi. Marmara Maliye mezunuyum. Vergi müfettişliği yaptım. İşim aracı kurumlar ve piyasa üzerine. Yeminli mali müşavirlik yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Şimdi o televizyon kanalında şimdi baktığımızda olaylara hiçbir zaman millet tarafından, devlet tarafından ben algıladığımı söylüyorum. Bakmadan ve aracı kurumlarda çalışan herkesi katmıyorum.
2: Tabii
1: Bazı
2: ki.
1: kişileri çıkartarak bunları yorumlatırsanız etrafına dolaşırlar. Kusura bakmayın.
0: Ama
1: Olay devleti kötülemekse
0: şirket
1: bunun
0: söyleyemezler ki.
1: işte söyleyebilirler. Ama
0: Nasıl
1: çünkü
0: söyleyecek?
1: kendileri de işlerinde.
0: Ama nasıl söyleyecekler?
1: Kendi şirket, kendi o şirketlere çalışıyorlar.
0: Ay, çalışmayan adam da söyleyemez ki. Manipülasyona girer.
1: Şimdi tabii
0: Bugün için söylemiyorum bunu. Bunu dün için söylüyorum.
1: tabii
0: Önceki
1: tabii
0: gün. Bunların,
2: yani
0: onların
2: bu
0: endişeleri bizim
2: olaylar
0: konuştuğumuz
2: patlamadan
0: arkadaşlarımızın.
2: önceki.
0: Yani şeyler değil. İsim vermemendi. Yoksa etrafında neler olduğunu tek tek söyledik. Bir siyasi kaygıdan bahsetmiyorum ben. Ya da ne bileyim ekonomik bir bağlantılılıktan bahsetmiyorum. Zaten bizim adını yazıyor bilmem ne portföy yönetim işte genel müdürü, müdürü bilmem nesi filan yazıyor zaten. Herkes onu ama ne hani bir şeyi tavsiye edemez ya.
1: Tabii ya,
0: Ama
1: tabii
0: aynı
1: tavsiye
0: şekilde
1: verilemez.
2: Bir
0: aynı
2: şeyi de
0: şekilde bir
2: karalayamaz.
0: şeyi de kendisine göre ifşa edemez yani. Yargısal bir sürecin içerisinde değilse. O yüzden ama şunu söyleyeyim. Değerini aşmış manipülatif arka planı olduğundan şüphe edilen durumları burada ayrıntılarıyla konuştuk. Hakikaten yani. Şimdi geçenlerde ben bunu gene bir seyahatte bir ekonomi gazetecisi arkadaşlar vardı yanımda. Onlarla paylaştım. Dedim abi ne oluyor? Bu ne? Hani bir zamanlar bilindiği için söylüyorum. Sasa'nın patronu deyim yerindeyse ya benim şirketim bu kadar etmez vallahi bu fiyata ben de şaşırıyorum dedi. Ondan sonra hop bir düzeltmeye girdi hala düzeliyor. Ama mesele şu birileri bir şey yapıyor adam diyor ki kendimi kurtarayım bari. Yoksa şirket gidecek yani. Şimdi bakıyoruz bazı patronların gittiğini görüyoruz değil mi? Bir iki şirkette patronlar hapiste olanın yönetimlerini değiştirdiler biraz kurtarmak için. Şimdi koca koca şirketlerin ve hakikaten Türkiye'nin de hani uluslararası piyasaya çıkarabileceği şirketlerin patronları şu işlerden dolayı şimdi soruşturuluyor. Yani kişisel yaptıkları işler, fon işleri ama önemli değil ki. Sonuçta patrona güvensizlik, şirketine de güvensizliği getirir. Ondan sonra bakıyorsun aslında çok belki değer kazanabilecek bir şey pat pat pat pat aşağıya doğru şu anda gömülüyor birçok şirket. Siz daha iyi bilirsiniz işin mali boyutunu
1: Estağfurullah.
0: ama hakikaten gerçek değerinin çeyreğinde falan olan şirketler var. Şişirmeler hariç. Şişirmenin çok çok altına inmiş falan. Şimdi buradan bakınca mesele biraz şu. Bunları biz söylemedik sadece. O dediğim arkadaşlardan bir tanesi gazeteci. Ya sen bunları söylemiştin diyor geçen gün beni arıyor. Sen bunları söylemiştin. Ya ben bunu söylemedim. Ben bunu sorguladım. Söyleyebilme şeyiniz ehliyetine sahip değilim yani. Ekonomist değilim sizin
1: Estağfurullah.
0: gibi. Ama sorgulama ehliyetine sahibim.
1: Hayatın olağan akışına
0: Ha
1: aykırı bir
0: şimdi
1: durum mu?
0: aykırı. Ya o diyor falan. Neyse. İşte mesele muhtemelen izleyicilerimin bir kısmında öyle diyor. Ama hadise şu. Bugün hani bir şey daha demiştim. Onu da söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı bir siyasi miras biriktiriyor.
1: Evet.
0: Birileri de bu mirası siyaseten yemeye çalışıyor. Şimdi siyasi miras bıraktıran, bırakan, biriktiren, o siyasi mirası kemiren, tüketene izin vermez.
1: Evet.
0: Şimdi ben bunu başına bak, hatırla gene ne diyoruz biz? Sen yatacağın yerinde Tayyip Erdoğan seçim kazanacak.
1: Evet.
0: Bunu söyledik değil mi? Yıllardır burada söylüyoruz. Ben bunu tanıyayım ya kimin yattığını biliyorum yani. Hala
1: Evet.
0: yerini koruyanlar bile var aralarında. Kusura bakmasınlar ama durum bu. Bir geliyor bakıyorsunuz şunu vermemiz lazım bunu vermemiz lazım. Ben parayla oy alınacaksa ben de alırım. Senin orada ne işin var? Yani ona zam yapacak. Buna EYT verecek, onu bilmem ne yapacak. Hani oldu, yapıldı, itirazım yok, bir şey demiyorum yani. Yapıldı, siyaset yapmak zorunda kalıyor bazı şeyleri, tamam. Yani tekrar onu sorguluyor değilim ama onu verelim, bunu verelim, vatandaşa verelim. Vermezsek

0: Seçim kazanamayız. Bir dakika ya, Tayyip Erdoğan seçim kazanırken vererek mi kazandı her şeyi? Yok. İnsanlara kazandırarak kazandı.
1: Millet öldürerek.
0: İşte bir şey, işi yönetti. Kazandırdı. Böyle vermedi yani. Verelim, veremezsek kazanamayız. O zaman sen orada durma kardeşim. Tayyip Erdoğan tek başına verirse de verir. Ondan sonra kazanır. Senin orada ne işin var? Tayyip Erdoğan verecek, sen kazanacaksın. Hayır ya. Sen Tayyip Erdoğan'a böyle para saçtırarak değil, kendi kıymetinle 3 tane oy getireceksin. Bunun için buradasın sen.
1: Bilgini ortaya koyacaksın.
0: Cumhurbaşkanı bazılarının oyuna ihtiyacı olmayabilir. Aklına ihtiyacı vardır. Başka kabiliyetlerine ihtiyacı vardır. Oraya milletvekili adayı koyar, seçtirir filan. Ama asıl oy getiren siyasetçi vazgeçilmezdir siyaset için. Sen kendini orada konumlandırmıyorsun. Yok, verelim alalım. Verip almaya kalksaydı o zaman kusura bakma ya, niye yanlış yerdeyiz biz ya?
1: Mustafa Bey, buradaki mesele biraz da şöyle Elif Hanım. Yani
0: bunlar işte siyasi miras tüketir, anlatabiliyor muyum?
1: Kesinlikle.
0: Sadece illa böyle banka hortumlaması gerekmez. Ne bileyim, fondacı olması gerekmez. Şimdi siz bundan sonra hadi bakalım siyaseten uğraşın. Siyasetçinin bir Allah'ın kulu borsaları işlemi yaparsa tepesine binerler. Bir yerde görülsün yeter yani. Vay sen de mi filan diye.
1: Şöyle bir yandın, algı, şöyle yandın. Bir algı vardı ya. İşte dokunulmaz bazı kişiler. Hayır kardeşim. Herkes dokunabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset hayatına girdiği andan itibaren örneklerle doldur. Yanlış yapanın mutlaka karşısında olmuştur. Bakın burada vatandaşın parası söz konusu. İsterseniz biraz fonun da hani nasıl işlediğini de anlatmak isterim ama
0: fonun burada ne kadar vatandaşın parası var, ne kadar çakalın parası var.
1: Vatandaşın şimdi, parasıyla bunlar
0: sahtekarla tamahkarın buluştuğu yerde yolsuzluk başlıyor, üç kağıt başlıyor ya. Şimdi bunları sahtekarla tamahkara ayıralım, geriye ne kadar vatandaş kalıyor? Asıl benim gördüğüm hadise biraz şu, bakın fondan çok belki orada üçte bir vatandaş var, bilmiyorum. Ama fondan çok bu şirketler var ya, bak şimdi Özat'a denizcilik dedin. İddianamede adı geçtiği için söylüyorum.
2: Evet, evet.
0: Öbürü. Bak bunlarda fon köpüğü var. 3 lirayken 300 lira olmuşlar.
1: Evet.
0: Şimdi ine hala inemiyorlar. Hala 25 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bütün kazançlı, varsayılan kazançlarına göre fiyatlanıyorlar. Hala 30 sene yani. Tamam. 30 sene sonra geleceği fiyat bugünden geldi. Tamam. Fakat açığını kapatmak isteyen aracı kurumların veyahut da ne oluyor kardeşim ben buradan bir an önce hazır çok para kaybetmemişken çıkayım diyen küçük yatırımcının çekilmesiyle borsanın da temeli çok güçlü olan, mesela burada temelinden bahsediyoruz ya, varlık değeri çok güçlü olan şirketleri de satışıyor. Onlar da düşüyorlar. Ben hep bir yatırımcı önemsiyorum üstad. Bir gerçekten 3-5 kuruş varlığını faizsiz değerlendirmek isteyen, ne kadar kurtarır onu bilemem, ayrı bir bahis ama vatandaşı. İki, ya kira ödeyeceğim 20 bin lira ay sonunda. Onu hani bir 300-500 bu aradan bir şeyler kazanabilir miyim?
1: Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da önemsediği kitle bu. 455 bin kişiden bahsediliyor Elif Hanım. Burada %90'ı Mustafa Bey bunun
0: bir de
1: kişi.
0: Dolaylı olan bunlar var yani.
1: Ya normal sade vatandaş. Yani hiçbir şeyden haberi olmadan. Mı? %90'ı. 455 bin kişinin en az %90'ı. En az. Bunlar diyor ki ya böyle bir fon hareketliliği var. Herkes de bundan kazanıyor. Ben de gireyim diye. Mustafa Bey'in söylediği gibi ayın 1'inde maaş almış. Ayın 20'sinde ödemesi var. 20'sine kadar bunlar değerlendiriyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bu yatırımcının hakkını korumak için bu kadar sert önlemler, tedbirler aldı. Şimdi 3013 tane toplamda fon var Türkiye'de. 2025 Kasım verisine göre SPK'nın açıkladığı. 131 tane fon bu işin içerisinde. Yani aslında finansal piyasanın genelini etkilemeyecek derecede küçük dedikleri, zaten Sayın Mehmet Şimşek'in de ekonomi yönetiminin söylediği şey bu. Buradaki işleyişin ters olma noktası şu Elif Hanım. Şimdi şirketler var, halka arz olacak. Az önce bahsettiniz ya Mustafa Bey, işte şirket patronları biliyor bilmiyor diye. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl lafı evirip kıvırmıyorsa, hiçbir zaman kıvırmadıysa biz de aynı şekilde söylememiz lazım. Her zaman da öyle söyledik. Şirket sahipleri, bu aşırı derece şirketlerin değerleri artan şirket sahipleri bal gibi de bunlara bilerek girdi.
0: Tabii biliyorlar.
1: Bal bilmiyorum. Gibi bilerek girdi. Aracı kurma halka arz olmadan önce bu fiyat pazarlıklarını bu tahtacılarla bizzat yaptılar. Ve işte iki ay sonra benim şirket değerim bu olsun. Sonra şuna çöksün. Ben oradan geri alayım. Tekrar birlikte para kazanalım, bu pazarlıkları yaptılar. Kimse kusura bakmasın. Bunlar bilinerek yapıldı. Şimdi fon nasıl ortaya girdi? Şimdi buraya kadar aslında her şey normaldi. Şimdi 2021 yılında adı geçen Tera satılıktı. Emre Tezmir almadan önce. Hemin ol, Ankara merkezli bir firmadır. Bize de geldi fiyat teklifi, alır mısınız diye. Ve çok komik bir rakama 2 milyon dolara satılıktı. 2021 yılında. Şimdi bir evet bunları işte yerli ve millilik kisvesiyle bunları işte sürdürebilen, bir yerlerde fotoğraf vermeyi, işte benim arkam bu kadar sağlam demeyi böyle gösteren. Ama bakın bunların para etmediğini bugün gördük Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın Birleşmiş Milletler'de bazı kişiler de vardı. Deyik'le beraber gelmişler. Uçakta değil. Ayrıca gelmişler. Orada kulis yapmaya. Emin olun kimse bu taviz vermedi. Kimse prim vermedi. Vermez de. Şimdi fonlar ne yaptı? Normalde bu fonlar kapalı fonlar değil Elif Hanım. İşte 12 kişi, 15 kişiyle kuruluyordu. Sonra bu fonlar halka açık hale geldi. Bu fonlar kendi paralarıyla, mesela adı geçtiği için söylüyorum, Özata Denizcilik. Şimdi bu bir halka arz değeri var. Aracı kurum bunu belirliyor. Aracı kurum, Tera'nın da bir aracı kurumu var ya. Tera diyor ki senin şirketin değeri 1 milyar ile 5 milyar arasında olabilir. Bu SPK'nın uygunluk verdiği bir hukuki ölçüt içerisinde bu arada. 5 milyar olarak değerlendi bunun değeri. Hisse başına 100 lira olsun. Şimdi bu 100 lirayken bu fon sahipleri birden bu hisseye giriş yapmaya başlıyor. Ve devamlı bir alıcı var piyasada. Ama satıcı yok. Bunun da değeri gittikçe yükseliyor. Burada işler normaldi. Daha sonrasında bu fonlar halka açık hale gelmeye başladı ve vatandaş da buraya girmeye başladı. O zaman işte Ponzi sistemi devreye girdi Elif Hanım. Şimdi kripto varlıkları hatırlayalım. Çiftlik Bank'ı hatırlayalım. Diğer örnekler Türkiye'de var. Şimdi bunların hepsi Ponzi. Seçil Erzan dosyasını hatırlayalım. Bunların hepsi Ponzi. Başka birisinin parasını alarak ilk giren kişinin parasını ödemekle kurgulu. Ama şimdi burada ne yapmışlar? İşte burada adı geçtiği için Fatma Hanım mesela çıkmak istemiş. Aman sen çıkma. Tera demiş ki ben ödeyeyim senin paranı, sakın borsa satma demiş. Neden? Çünkü hisselerin değeri birden düşecek. İşte burada bir kasıtlı bir işlem söz konusu. O yüzden bunu anlatıyoruz. Şimdi fon, burada vatandaş girdi. Dedi ki ya fon, ya ben hisse senedi alacağım ama Özata'yı alsam Özata 3 kat artıyor. Ama fondaki değer 30 kat artmış. 10 bin lira yatırıyorsunuz, 7 milyon 640 bin lira alıyorsunuz 4 ayda Elif Hanım. Fonun değeri buraya ulaştı. Nasıl? Vatandaş giriyor fona. Fondaki çünkü ortalama çok yüksek. Ya tabi burada tahvil var, hisse senedi var. Fonun peki değeri nasıl artırılıyor? Tahvillerin getirisi belli. İşte fonun içerisine bu tahtasını yaptıkları, hisse senetlerini koydukları için fonun getirisi yüksek oluşuyor ve vatandaş fona giriş yapıyor. Şimdi ya vatandaş para koydukça bunlar aldıkları paraları bu hisleri speküle etmekte harcamışlar.
0: Ya şimdi tabii vatandaş bunun olurken de kendisi de oraya girerken oradaki yükselişi gördüğü için giriyor evet. Bir tarafıyla.
2: Ya tabii bu her zaman şimdi, bir risk.
0: Bu her zaman bir risk. Bunu hani ben bile bu kadar örnek burada bağırıp çağırıyorsam herkesin bilmediği bir şey değil bu yani. Herkesin bildiği bir şey. Mesele şu. Bir burada iki şey var. Bunu asıl ben öğrenmek istiyorum. Hani birincisi bu işin takip mekanizmaları var. O mekanizmalar nerede tıkanmış veyahut da nerede işlevsiz hale gelmiş ya da yavaş mı kalmış? Şimdi bazı şeyler de çok eski başlamış dediğiniz gibi. Geçen yılın bu zamanlarında başlamış. Görüldü, edildi, farkındayız denilmiş. Sonra MSCI'dan uyarı gelmiş. Demiş ki ya buraları böyle düzeltmezseniz ben gelmem, kusura bakmayın. Kabaca söylüyorum.
1: Evet.
0: Sonra biz başlamışız Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos neyse bir takım fon düzenlemeleri yapmışız. Şimdi bunlar da anlamışlar, folda geliyor bir şey, evet. Tünelin ucunda bir ışık belirdi, tren geliyor üstümüze. Tamam, onu da anlamışlar. Bir takım düzenlemelere girişilmiş filan. Buraya kadar olan kısımda bizim hani düzenleyici kurumlar, denetleyici kurumlar olarak bir eksiklik var gibi görünüyor. Ama bunu biraz teknik anlatımda sizden rica edeceğim. Bir onu anlamak istiyorum. Birincisi. İkincisi de bu iş hadi Tera gelsin şurada pusulada sorunlu fonlar var. Bunları alsın ya da içinden iyi şirketleri o alsın gitsin konumundayken bir anda Tera'ya da bulaştı. Şimdi mesele Tera meselesi kimin bireysel olarak ne niyetle bu işe girdiği meselesi değil şu anki çözmemiz gereken sorun. Şimdi o da giderse
1: vatandaşın parası şu anda.
0: Çok spekülasyon yapmayalım ama Diğer şirketleri de aşağıya çekiyor şu anda gördüğüm borsayı aşağıya çekiyor. Borsada A şirketi, B şirketi çok güçlü şirketler.

0: 50 kuruşa falan düşmeye başladı. E şimdi ya birileri gelecek, kimin parası var? Bu memlekette sermaye var mı? Yok. Birikim var mı? Yok. Tasarruf var mı? Yok. Nerede bu tasarruf? BlackRock'ta, şunda bunda. 50 kuruşa şirketlerinizi...
1: Faiz lobisinde.
0: Tamam da yani faiz lobisi de oraya girip o riski almaz. Faiz lobisinin derdi işi gücü faizdir. Şey gibi bu, hani bazı partiler vardır ya işte %3-5 ama ne 6 olur ne 4'e düşer. Tamam. Şimdi faiz lobisi de öyle. Onu alıp zorla başka yere kolay kolay götüremezsin. Atıyorum yani 3 milyon kişi varsa faizden geçinen bu memlekette, hani gerçek kişi aileleri de bir tek bir sayarsanız, onların çok azı o rahatlıktan kenara çekilir yani. Dövizle faiz arasında girip çekilir. Esas olan sermaye. Sermaye birikimi bizde yok. Başkalarında var. Gelecek 30 kuruşa senin malını alacak. Borsanı buraya düşürürsen. Alacak. Bizim derdimiz o. Değersizleşmeyelim. Daha fazla değersizleştirmeyelim en azından. Şimdi gittiğimiz yer biraz öyle değersizleştiriyor bizi. Ben o yüzden bu sürecin hangi aşamada kırılıp pozitife dönebileceğini de merak ediyorum. Elbette işin mali tarafını söküp çıkartıyorlar şimdi. Gördüğüm kadarıyla kamu da düzenleyici, denetleyici kurumlarda da oraya da
1: bugün uzandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantısı var. Ya ilgili kuruluşlar, SPK Başkanı, Belediye Başkanı Cevdet Yılmaz, Sayın Mehmet Şimşek, Akın Gürlek, Adalet Bakanımız. Mustafa Bey sözünüzü kesmiş gibi oldum ama.
0: Yok, estağfurullah.
1: Şimdi
0: bunları merak ediyorum. Teknik olarak bize hani önümüzde nasıl bir tablo var?
2: Evet, ben de aslında tam olarak soracağım buydu. Ben de kısacık eklemiş olayım. Şimdi tabii SPK'dan tasfiye konu fonların talimatlarına ilişkin bir açıklama geldi. İşte tarihler 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen diye başlayan. Dolayısıyla o aslında Mustafa Bey'in dediği gibi teknik açıdan hani bu süreç nasıl ilerleyecek? Hani
0: kim hangi parayı oradan tekrar tahsil edebilir?
1: Şimdi öncelikle burada SPK'nın rolü neydi? Devlet burada gecikti mi? Devlet önlem alabilir miydi? Tabii vatandaş bunları soruyor. Eğer devlet zamanında bu önlemi almasaydı vatandaşın parası ödenemezdi. Şu anda bütün bu sorumluluk sahiplerinin şahsi mal varlıkları dahil eşinin, çocuklarının, ana babasının kan ve sığır yısından tamamının mal varlığı el konulmuş durumda. Bir kere vatandaş şurada müşteri olsun. Vatandaşın parası kaybolmadı, buharlaşmadı.
0: Tamam.
1: Çünkü burada en önemli şey vatandaşın ben paramı alabilecek miyim kaygısı.
0: Tamam.
1: Şimdi SPK'nın buradaki rolü, SPK düzenleyici ve denetleyici kurum. Düzenleyici ne demek? Boşluklar varsa, hukuki boşluklar varsa düzenleme noktasında kanun teklifleri verir, bunları kapatır ve denetler. Şimdi fon piyasa sorun olduğu zaten uzun zamandır konuşuluyor. Tamam. Ama bakın işleyen bir serbest piyasa düzeni var. Bu işleyen serbest piyasa düzeninde birden bu hamleleri yapamazsınız. Ama işin boyutu birden bu kişilerin vatandaşın parasını çalıp kaçma noktasına geldiği anda devlet el koydu duruma.
0: Tamam.
1: Dedi ki çalamazsın. Şimdi burada tabii Sayın Mehmet Şimşek'in 2025 Kasım'ında bir burada söylemi var. Diyor ki bazı fon şirketlerin hareketlerinde gayri resmilik, usulsüzlükler olabilir uyarısı var. Bakın bu zannetmeyin ki Sayın Mehmet Şimşek bunu bilgiye dayalı söylemek. Tek tabii bilgiye dayalı söylüyor. Devletin bakanı. Kıdemli bir bakanı bu arada. Tabii bununla ilgili kurumlarla kendine de bağlı olan yer SPK başkanıdır bu arada. Bakın SPK da Maliye Bakanlığı'na bağlı bir birimdir. Sermaye Piyasası Kurulu, Vergi Denetim Kurulu bunlar Maliye Bakanlığı'na bağlıdır. Ben de Vergi Denetim Kurulu'na bağlı vergi müfettişliği yaptım. Şimdi burada Sayın Mehmet Şimşek birinci ağızdan zaten bunu söyledi ve SPK'ya talimatı verdi. Şimdi burada SPK'ya talimat verdikten sonra SPK'da acaba bu işleyen kurumlar zamanında bunu denetimi yaptı mı? Şimdi herkesin bir görevi vardır değil mi? Yani ben haddim olmayarak yani akşam gazetesi başında Mustafa Bey varken hani ben bir şeye müdahale etmem hani doğru olur mu mesela? Sizin görev alanınız, yetki alanınız ya da ben kendi işimi yapıyorum ekonomi alanında. Ya benim yeminim almışak alanımda Mustafa Bey mesela der ki ya Muhammed Bilgehan'ı. Ben derim ki Mustafa Bey zaten bu işin duayeni.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi devlet kurumlarında ve şirketlerde işler böyle yönetilir. Talimat verilir. Bu talimat takip edilir. Bu talimat takip edildiği için zaten gerektiği zamanda önlem alındı ve mal varlıkta el konuldu. Şimdi burada şunu söyleyemeyiz. SPK'nın suçu yok diyemeyiz. Burada bir gecikmişlik söz konusu. Bunlar tabii mutlak surette eğer var ise hukuk önünde devlet memuru da olsun, işte hangi yerde siyasetçi de olsun mutlak surette hesap verecek. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Şimdi gelelim tasfiyesine, yani

0: ilki olarak buna tabii artık bundan sonra Mustafa Bey tabii hani duyumlarımız o ki Perşembe günü meclisin açılmasıyla birlikte gündemlerden birisi de bu olacak. Ve bununla alakalı hukuki olarak da bir...
1: Bakın neye ihtiyaç var bilmiyoruz
0: ama. Bu ihtiyaca yönelik bir paket açıklanması da bekleniyor. Şimdi tabii bugün toplantı çok önemli. Şimdi 16-17 Eylül tarihleri var.
2: Evet,
0: i̇şte
2: evet.
0: 17 Eylül'de artık bu işlem yapıldı ama 16 Eylül'de burada fondaki parası olanlar da talimat verip parasını alamayanlar da var. Şimdi bunlar ne olacak? Şimdi tabii vatandaşın canı yanıyor bu arada. Hani bunu bu örneği vermek istedim ama mesela fona yatırmayan kişiler peki ne düşünüyor? Mesela bizler. Ben yatırmadığım için rahat söyleyebilirim. MKK kayıtlarında var. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda. Hisse senetleri olarak da bir tane yatırım yoktur. İşin içindeyimdir ama hisse senedine girmem.
2: Evet. Ama zaten doğrusu da odur.
0: Yani bildiğim şirketlere girerim. Hı hı. Ve hiçbir zaman piyasa dolaşan bu şeylere hiç kulak asmam. Ama vatandaş maalesef burada ne yapsın? Yani bakın emekli, en düşük emekli maaş alanlar, en düşük memur maaş alanlar. Yani burada bu bir yerde parasını denemek zorunda. Mustafa Bey'in söylediği gibi. Devlet de işte bunların hakkını koruyacak. Şimdi burada 16 ve 17 Eylül tarihlerinde talimat verenler var. Parasını alamayanlar var. Devlet ilk anda işte bu adı geçen 7 tane port yönetim şirketi var. Bunların başlığı Teraba Pusuloy. Pusula Portföy. Tera Portföy, Pusula Portföy. Şimdi Pusula Portföy'de temele düşerken birlikte iş yaptıkları için Tera açıklama yaptırırlarsanız Pusula'yı ben alacağım. Ya fon sistemi çökmesin diye. Çünkü birisinden alıyor başkasının parasını ödediği için. Hatta birisinden alıyor kendi kişilerinin parasını ödüyor. Ödediği için devlet burada herkesin mal varlığına el koydu. Bu arada hani adı geçen siyasetçinin de el, mal varlığına el kondu bu arada.
1: Tamam şimdi hani, burada vatandaş... zaten mesele şu. Şimdi vatandaş şimdi nasıl soyulduğunun farkında. Fakat parasını ya da nasıl kaybettiğinin farkında. Nasıl geri alacağını öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Farkında olmayan büyük bir çoğunluk var. 455 bin kişinin 190'ı sade vatandaş. Ama bunların yarısından fazlası da bilmeden bu işe girmiş kişiler. Çünkü tamam. Para piyasa fonlarına güvenerek girdi.
1: Anladım, buna itirazım yok. Evet. Bu oldu bitti diyorum. Ben şimdi bunu nasıl geri alacaklar bu açıklamalardan ne anlamamız
0: şimdi,
1: gerekiyor?
0: Şimdi fonun tasfiyesini anlamamız gereken şu. Hı. Fonda ne mal varlığı varsa meşru haklar gözetilerek açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanımız ve hukuki düzen içerisinde piyasa istikrarını bozmadan. Ne demek oluyor? Şimdi bu teraportu işi olmamasına rağmen Nişantaşı'na bir otopark almış. Şimdi Nişantaşı'nda otoparkı faizler yüksekken mi satmak daha avantajlı olur? Vatandaşın hakkını korur. Faizler biraz düştüğünde piyasa kendi değerini bulduğunda mı satmak yerine olur? İşte devlet bu mal varlıklarında gayrimenkulleri de menkul malları da yine adı geçen işte Muhammed Yarız Pusula Portföy'ün işi sahibi olduğu söylenen kişinin de jetler var, lüks otomobiller var. Piyasa değerlerini bulduğu anda bunlar satılacak bir tovza toplanacak. Tasfiye bakiyesi bu. Yine aynı şekilde bu portföylerde hisse senetleri de var. E şimdi borsa düşük. 100 liralık hisse olması gereken 100 liradayken.
1: Yani yatırımcı bir süre daha bekleyecek mi?
0: Şöyle. 3 aylık bir süre koymuştu SPK.
1: 6'ya çıkardı.
0: Bu 6'ya çıkardı ama benim edindiğim bilgiye göre ekonomi yönetiminden de aynı şekilde Cumhurbaşkanı yakın kaynaklar edindiğim bilgiye göre 1 milyon TL ve altındaki yatırımcı en az %80 öncelikle bu kişilerin parasıları ödenecek. Geriye kalan taraf tutar. Yani en az 1 milyon TL ve altı yoğunlukta olduğu için öncelikle bu kişilerin parası ödenecek. Bu infial bir ortadan kalkacak. Çünkü ciddi bir infial var. Bu infial ortadan kalkacak. Daha sonra diğer malların ederi bulunduğuna satılacak. Şimdi 1 milyon kişi 455 bin kişinin 180'i 300 bin kişi. 1 milyondan zaten bunu
1: bu ederi ne?
0: Şey
1: bunlar yatırılan para mı yoksa hesapta şu anda şirket değerlerine göre kalan para mı?
0: Tabii. Şimdi hangisi? Ana para bir de temettülü bedeli var. Şimdi Sülün Osman örneğini vermeden geçmeyeceğim burada. Geçmememiz de lazım. Sülün Osman diyor ki ben kimseyi beni dolandırmak istemeyen kimseyi dolandırmadım diyor. Tamam. Beni dolandırmak isteyenleri dolandırdım diyor. Şimdi bu fona girenlerin önemli bir kısmı masum olarak girdi bu arada. Ama bir kısmı da bu fondaki şirketlerin değerinin bu olmadığını bilerek buradan aşırı bir kar
1: niyetine göre ayıklayamayız insanları. Nasıl ayıklayacak onları devlet?
0: Niyetine göre ayıklamayacak. Ben sadece yorum yapıyorum burada. Hmm. Tamahkarlık yaparak, açgözlülük yaparak, doymayarak, vatandaşın parasını bilerek çalmak isteğiyle bu fona para yatıranlar da var. Şimdi burada devlet, tabii bunu ayırmayacak. Devlet burada kasıtlı bir şekilde al denildiği zaman alındı mı, bu fon düzenlemesi ortaya çıktığında satmak için koşturdu mu? Buna bakacak. Sade vatandaş zaten insider bilgisi olmadığı için bunu böyle koşturup almadı. Şimdi burada zaten
1: onlara ekleyecek değil mi? Tabii ben bunları istiyorum zaten tek tek ya. Bunları devlet ayıklayacak.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi... Yani burada al denildiğinde alan, sat denildiğinde satan birileri varsa evet. Bunları normal alım satımın dışında ayrıca suç unsuru aramak niyetiyle şey yapacak.
0: Kesinlikle.
1: De ayıracak. Kalan kısmını da atıyorum adam 100 bin lira yatırmış. Tamam. Geçen hafta. Yani her şey zaten tepeye doğru giderken. Ondan sonra da pat yakalanmış. Şimdi bu adam buradan 100 bin lira mı geri alacak? Yoksa bu fonun değeri ondan sonra %80 düşmüş. 20 bin lira mı alacak?
0: Ya da girdiğiyle beraber 2-3 gün içinde 100 bin lira olmuş 150 bin lira. 150 bin lirayı mı alacak? Şimdi burada...
1: Ya olmamış canım batmış
2: çok
1: işte.
2: Çok güzel
1: yani.
2: Alacağım.
0: Ama eski girenler de var.
1: Tamam da adam içeride... Ben onu söylemiyorum şimdi, işte. Ben diyorum
0: burada
1: ki...
0: Burada hedef bin lira ana gibi. Parayı alınması.
1: Ha, tamam bana onu söyledin. Tamam.
0: Ne yatırdıysa onu alınması. Tamam. Haksız bir kazancı varsa buna yönelik bir ödeme düşünülmüyor. Ana paranın alınması ana gaye. Ama burada devletin koyduğu kurallara güvenip çok daha önceden bu fon piyasasına girenler var. Ve talimatlı bir şekilde hareket etmeyenler var. Tamam. Bunlar ayrılacak. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın milletin, benim kırmızı çizgim milletimdir dediği nokta zaten bu. Evet. Diğerlerini ayıranak. Peki. O yüzden ana para ödemesi ana öncelik. 1 milyon TL altının ödenmesine ilişkin, hızlı bir şekilde ödenmesine ilişkin yoğun bir çaba ve gayret var. Bu
2: evet,
0: hızlı bir şekilde
2: onun 6 ayda gündeme gelecek.
0: Bütün mal varlıklarına bu suça karışanların hepsinin mal varlığına el konuldu. Buharlaşan bir para yok. Vatandaşımız müşteri olsun, Cumhurbaşkanımıza ve devletimize güvensin.
2: Peki, çok çok teşekkür ediyorum ekonomist Muhammed Bayram, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan meteoroloji editörü Eldeviran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesap yapmak

Böceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde yine oluk etkisinde Türkiye. Yani kararsız hava koşulları var. Cephesel sistem, cephesel sağanaklar taşımaya devam ediyor. Rekor yağış meydana geldi dünkü yağmurla birlikte. Kocaeli'de 253,7 yaklaşık 254 kilo yağış kaydedildi ki bu bir rekor. Bursa'da 188 kilo. Bursa'nın rekoru değil. Kayıtlı tarihimizin elbette bunlar. Fakat Sakarya'da da 150 kiloluk yağışla bir rekor daha kırılmış görünüyor MGM'nin ölçümlerine ve kayıtlarına göre. Şimdi yağmurla birlikte rekor kırıldı ama yağış devam edecek, sağanaklar devam edecek. Dolayısıyla risk de elbette devam ediyor olacak. Toprak suya doygun. O yüzden yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Şimdi bugünün tablosuna baktığımız zaman Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'da havanın yağmurlu olduğunu görüyoruz. Sağanak geçişleri 20 kilo civarında yağış bırakacak ama Marmara ve Karadeniz bölgesinde bu rakam yaklaşık 50 kilo olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Şimdi tabii bazı illerde yine riskler var. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevresiyle Rize'de yağış şiddetli, metrekareye düşecek yağış miktarı bu illerde 50-100 kilo arasında değişecek. Fakat unutmayalım, ilçeler arasında da mutlaka metrekareye düşen yağış miktarı açısından farklılık var. Mesela dün İstanbul'da Çatalca çevresinde yaklaşık 5 kilo yağış kaydedildi. Hatta 5 kilonun da altında. Fakat Şile'de 90 kilo yağış kaydedilmiş gözüküyor. Dolayısıyla İstanbul'un ilçelerinde de ciddi bir farklılık var ama ortalaması 50 kilo diyebiliriz dününde ve bugün de yine Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz için 50-100 kilo arasında yağış bekliyoruz. Dolayısıyla sel, su baskını, taşkın riski devam edecek. Marmara, Ege'de Poyraz kuvvetli esiyor. Doğu Anadolu'da ise Lodos kuvvetli esiyor olacak. Van, Hakkari çevresinde. Hava sıcaklığı şu anda Eylül'ün sonundayken Ekim normallerine inmiş durumda. Hafta boyunca da aynı şekilde devam edecek. Hafif bir düşüş trendi de sürüyor olacak diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağmurlu geçecek. Sağanaklar tabii yine Marmara ve Karadeniz boyunca şiddetli olacak. Özellikle Marmara'ya dikkat yarın. Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yarın tedbirli olmak gerekiyor. Bu iller 50 kilo yağış beklediğimiz iller. Marmara'da, Ege'de Poyraz yarın da kuvvetli esmeye devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz bölgesi ve Güney Ege'de hava yağmurlu olacak. Şimdi Perşembe günü Akdeniz'e dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kararsız hava koşulları özellikle Akdeniz açıklarında kuvvetli bir alçak basınç alanı oluşacağı için riskin Akdeniz'de biraz daha artacağını söyleyelim. Sel, yıldırım hareketliliği oluşabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Akdeniz'de Perşembe günü, Marmara'da, Ege'de Poyraz yine kuvvetli esecek. Sonrasında Cuma günü yine Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu geçecek. Hafta sonu Cumartesi günü de Karadeniz bölgesi, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda dar bir alanda yine sağanak geçişleri var. Pazar günü ise Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur aralıklarla sürecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca 1-2 derecelik düşüş trendine devam edecek. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da sağanak yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Yarın da yine şiddetli yağmur devam edecek. Perşembe günü sağanaklar artık İstanbul'da bir

biraz hafifleyecek. Bu arada özellikle akşam ve gece saatlerine dikkat etmek gerekiyor. Akşam saatlerinde sağanaklar biraz daha şiddetini artırıyor. Perşembe günü hafifleyecek dedik ama cuma ve cumartesi günleri de İstanbul'da sağanak geçişleri aralıklarla devam ediyor olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalıyor diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da da hava yağmurlu. Yarın da sağanak yağmur var. Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı özellikle perşembe günü tekrar azalacak. Son olarak İzmir'de hava yağmurlu bugün. Yarın da sağanak geçişleri devam edecek. Poyraz da kuvvetli. Sonra İzmir'de hem bugün hem yarın hem de perşembe günü. Ve perşembe günü yağış yok. Hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de şimdilik çok fazla değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıf Bank daima
1: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
2: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıf Bank daima
1: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: Cimri'ye bak, Cimri'yle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Hesap basit.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Nasılsın, sabahlar. İyi misin?
1: Hamdolsun iyiyiz. Trafik korkunç yine, yani birkaç gün daha böyle gidecek herhalde diye düşünüyorum. Yani anormal bir yağmur var.
0: İşte ya.
1: Bir de okula, üniversiteler açıldı. Evet, ortaokul,
0: evet,
1: üniversite.
0: Çok haklısın. Çok haklısın.
1: Hayır, bilmiyorum yani, insanlar Allah kolaylık versin yani, ikisi artık yani eziyet olmaya başladı.
0: Söylemeyeyim dedim. Dün de söylemedim ama. Dün ben ne kadar sürede geldim biliyor musun?
1: Şirkete? Ne kadar?
0: 3 saatte.
1: Ha, Edirne'de miydin? Nereden geldin?
0: Yani memleketten, Eskişehir'den, anamın yanından çıkıp gelsem o kadar sürede geldim.
1: Öyle doğru. Ya. Tren de var sizde oraya değil mi galiba?
0: Olmaz olur mu ya?
1: Tren de var.
0: Hızlı tren ya.
1: Kömür o zaman
0: kömürü bol... fazla atıyorlar.
1: Tabii.
0: Tren çok hızlanıyor. Tabii. Bildiğin gibi değil yani.
1: Bizimki odunlu. Yani Sakarya'ya odunla gidiyorsun. Kömür değil mi?
0: Tabii. Ha, tamam. Bizim odun yetmiyor abi. Bilecik civarında kalıyor odun atınca.
1: O ama dikkat fazla atmasınlar. Çünkü fazla kömür atınca biliyorsun kaza, Allah korusun.
0: Tamam.
1: Selam olsun burada.
0: Peki.
1: Papatya Pelin'e.
0: Eyvallah. Evet. Eyvallah.
1: Pelin Su. Tamam.
0: Neydi? Pelin Su. Ay bak kızım falan. Ay bu ülkede yaşanmaz.
1: Yaşanmaz. Evet. Amerika'ya gidelim Pelin Sucuğum.
0: Gidelim.

0: Pelin'si.
1: Hadi canım.
0: Haydi bakalım. O zaman başlayalım.
1: Evet, başlayalım.
0: Bu ülkede yaşanmaz ama Almanya'da yaşanır mı? Almanya'da çok dertli. Almanya ile başlayalım.
1: Öyle mi?
0: Almanya Rusya ile masaya oturmuş abi.
1: Ha, öyle mi? Tamam. Ne güzel
0: ama
1: işte.
0: Kıyamet koptu.
1: Ne oldu peki? Ben takip
0: mesela
1: ettim.
0: Mesele şu. Birleşmiş Milletler'de Alman Dışişleri Bakanı Rus Dışişleri Bakanı ile masaya oturdu. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Değil mi? Şu var bunda. 4,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan beri Rusya ile masaya oturmuyor Avrupa. Ama şimdi artık yavaş yavaş muhtemelen kartlar öyle derler ya yeniden karılıyor.
1: Tabii.
0: Hikmet abi. Almanya Dışişleri Bakanı ile Rus Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Marşı'nda Amerika'da yaptıkları görüşme Almanya'da biraz sıkıntı oluşturmuşa benziyor.
1: Evet.
0: Dışişleri Bakanı'nın partisi CDU New York'taki görüşmeye Almanya Rusya karşısında tek başına hareket etmemeli diyerek tepki gösterdi. Sadece Rusya karşısında değil ya. Bu Avrupa Birliği'nin hani yeni dönem katılır mısın bilmiyorum bak. Şimdi aklıma gelen bir benzetmeyi yapacağım. Katılmıyorsan da söyle. Dedim ya son anda akla gelen parlak fikirler hep korkutucudur. Şimdi yeni kuşağın...
1: Ama çözer, soru çözer.
0: Yeni kuşağın, hani Z kuşağı tabir edilen bu yeni neslin şeyinden şikayetçiyiz ya biz. Müstakil inisiyatif alıp hareket edememesinden. Bunda da ebeveynlerin birinci derecede evet. sorumlu olduğunu kendimizi de işin içine katarak söylüyoruz. Bu yeni nesil Avrupa'da, bilhassa bu Avrupa Birliği'nin kuruluşundan sonra müstakil karar alıp hareket edemeyen Z kuşağı çocukları gibi mi oldu acaba diye bir sorasım geldi.
1: Olabilir abi. Her şey mümkündür ama mesele şu. Yani Avrupa Birliği neydi? Macron demişti. Erdoğan da zaman zaman biliyorsun şikayette bulunuyor. Ne olacak bu Avrupa'nın hali, ne olacak dünyanın hali? Herkes bir şey söylüyor. Tamam çok güzel. Ama ne diyordu? Macron demişti galiba önce. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen o muydu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Macron, NATO'nun beyin ölümü
1: gerçekleşti. Ama Macron'u burada atlatayım ben. Sevgili Macron ve kardeşi Macron söyleyelim. Efendim AB'nin de beyin ölümü gerçekleşti.
0: Macron'un kardeşi Macron evet. Xi Jinping'in kardeşi de Sünni Jinping.
1: Olmak üzere. Tamam. Abi, her tarafta bak kutuplaşmayı tesisi yapıyorum değil mi? Macron, Micron, Xi, Sünni. Tövbe de sabah sabah. Yani yağmur, hocam yağmurun etkisi.
0: Abi olur. Olur. Ben sanıyorum yani.
1: Trafikte kaldığın zaman fazla karbon monoksit soluyoruz tabii. O da bazı beyin hücrelerini öldürüyor. Aynen oradan mülhem. AB'nin de beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Yani AB nedir abi artık yani? Bak nereden belli? Ben kendimden biliyorum. Bilmeme, öğrenmeme gerek yok. Bak git aşağılamak için söylemiyorum. Dayı derler ya yani bu Z kuşağın benzetmesi bize dayı diyorlar. Hı hı. Abi dayılar oturmuşlar diye dayı niye diye bilmiyor. Eskiden amcalardı, dedelerdi. Artık dayılar var artık. Git köyde şeyde bir herhangi bir kahvede oturan dayıya sor. O da aynısını söyleyecektir. Yani bu ille de böyle analize muhtaç çubukla anlatma gerek yok bunda. Hı. Nedir bu çubuksuz anlatım da şu.
0: Nedir
1: biz ne kadar istiyoruz? Niye bizim gündemimizden düştü bu? O kadar çok milyonlarca gurbetçimiz var Avrupa'da yaşayan. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya çoğunlukla olmak üzere. Tamam o tabii ki biliyoruz. Çok iyi biliyoruz hem de. Yani akraba olduk değil mi? Ama neden peki bu kadar çok hevesli değiliz AB'ye girmeye? Neden bu gündem oluşturamıyor? Neden AB politikaları var? AB fonlanmış Türkiye'deki Türkiye'nin AB'ye uyum yasalarıyla ilgili bir sürü fonlar bunlar ödeniyor, paralar veriliyor. Avrupa Birliği destekliyor. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki neden bu halkta tam eski tabiriyle AB'ye girme iştiyakı yok? Neden bu heves kaçtı?
0: Hmm.
1: Bundan kaçtı. Yok ki bana fazla bir şey getirirse. Yani o Levent Kırca'nın parodisini yaptığı dönemlerde Noel Baba Türkiye'den geçemiyor. Geyikler yıkılıp etleri yenir çünkü diye. Bu espriden. Sen şimdi Almanya diyorsun, Rusya'yla konuşuyor diyorsun. Alman basınında bir şey yansıyor. Diyor ki bilmem şunu alacağımızı AB'ye göreceğimize, pardon AB'de'ye sırtımızı dayayacağımıza biz füze projesinde Tayfun 4'ler Türkiye'de çalışmak istiyoruz ve Türkiye'de çok
0: bravo.
1: Başarılı şeyler var diyor.
0: Aynı Almanya adam, basını tabii, onu da yazıyor diyorsun Allah'ın yani.
1: Bizim, o da AB, o da beyin, o zaten çoktan beri beyin ölümü gerçekleşmiş Yunanistan komşu. Kaç defa söyledik ama adamlar dedi ki yok ben ille de Siyonistlerden alacağım. Ben zındığım ya, zındıklık yapacağım ya. Orada bir pislik yapacağım ben. Hani kahpe Bizans diye bir var ya, o kahpeli yapacağım. Çok kızmayın arkadaşlar. Bir sürü Yunan dostum var arkadaşlar. Onları söylemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Yaptılar bunu ya. Gidip senin dünyanın nefret ettiği, dünyanın kustuğu, midesinin bulandığı, gittiği her yerde nefret saçan,
0: kendi ülkesinde olmuş, bile istenmeyen adam ilan edilen.
1: İngiliz'in bile kendi oluşturduğu, ki İngiliz yaptı bunu. Efendim ambargo uygulayacağım. Yeter lan, bu kadar da insan öldürülmez diyen. ABD'de konuşurken BM'de bilen adam, git sen. Abi beni koru, benim mabadımı sen koru diye.
0: Yunan
1: bu, değil mi? Tabi yani olmadı işte. O yüzden kahpe Bizans dedim. Yok, kızgınlığım ona. Yoksa niye, komşumuzdur hala. Ben bak, savaş ilan demiyorum.
0: Şu gazetenin eteğindeki habere bak o zaman. Ankara Atina'ya kabloyu toplattı. Sıradaki haberim oydu. Seni oradan, evet. Sen cümleni bitir. Evet. Oradan oraya
1: çünkü
0: bağlayayım
1: hocam,
0: ben de.
1: AB'den bahsediyorsun. Bak biz AB'ye girince öyleydi. Bizim hayallerimiz öyleydi. Yani ben lisede okuyorum daha. AB üyeliği falan. Unanılmaz bir şey. Ütopya. Yani korkunç bir şey. Oraya abi gidiyorsun. 6 ay çalışıyorsun. Şunu alıyorsun falan. Buydu yani. İnsanların gözünde buydu. Zaten Türkiye'de de bir yıllık hükümetler kuruluyor. Değil mi?
0: Evet.
1: 70'li yıllarda o tüpten üzerinde insanlar bekliyor. Ama AB o janjan, o güzel, o dünyadaki o imajı yok artık. Öyle bir şey, dünyada öyle bir şey yok. Ya ben Çin'i konuşuyorum mesela. Ulan diyorum, bu Çin ne yapacak? Ecuş bunlar mıdır acaba? Kıyametten önce bunlar mı geldiler? Dünyayı nasıl yok edecekler? Afrika'ya adım atıyorum. Adam orada Afrika'dan. Fransa yok ki. Eski Fransa nerede hocam? Nerede Nijerya, Sierra Leone, Senegal, o bütün kuzeybatı Avrupa, Afrika'daki bütün o Fransız sömürgeleri nerede? Yoklar. Yoklar. Onların yerine farklı şirketler var. Bak yani şu uzatmayayım. Almanya da bu durumda. Bundan farklı değil. Ve çok enteresan bir şey. Rusya-Ukrayna savaşı da bunlar için çok kötü bir ders oldu.
0: Akılları başlarına gelir mi?
1: İlk oturduklarında hani aynı altılı masada olduğu gibi liderler oturdu. Aynen koşa koşa katil şerefsiz Netanyahu'ya yardım için koşturan o şerefsizler vardı. Hepsi şerefsizdir onların.
0: Evet.
1: Rahatlatıyor bana, böyle yanlış kızmayın yani. Kelime kötü olabilir ama şerefsizler yani. Çocuk katledenlere bomba vereyim diye sormak şerefsiz değil midir, nedir yani?
0: Şerefsizlik bile dik alasıdır.
1: Hatta onun bile bir canı vardır ya, onun da altındalar yani. Neyse. Gittiklerinde bütün yana yaşandı. Aynısı dünya etrafında yaşandı. Bu adamların hali perişanı öyle. Dediler ki biz kesin bu işi götürürüz. Hani altılı masa iktidara geliyordu ya. Rusya kim ki? Bir ambargo, ABD arkamızda. ABD yürüyün dedi. Ukrayna'daki ben sana silah veririm dedi Almanya.
0: Tamam.
1: Yani neyin var, seni ne veriyorsun? İngiltere yürü koçum dedi ya, önden yürü. Bu dedi hadi Ukrayna. Adam haklıydı bence. Ben çok kızacaklar şimdi bana. Tamam diye, politikası değil bu. Hikmet Genç'in fikri.
0: Tamam.
1: Aynı millet ya. Hani, ama adam Ukrayna kurulsun diye kendi kasasından para bile ödedi Rusya vakti zamanında. Bir şartla. NATO'yu büyütmeyin. Bu kadar yeter. Anlaştık. Soğuk savaş over. Yeni bir dünya düzeni var. Dengeler de güzel. Bak ben McDonald's aldım, buraya getirdim.
0: Doğru.
1: Bak ben de senin gibi oldum. Dinlemediler abi.
0: Dinlemediler. Alttan alttan.
1: Yeniden gücü tahkim etmek amacıyla ABD'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı ki yaptı. Ama ne oldu?
0: Ukrayna'ya da muazzam bir komedyeni, tabii, cumhurbaşkanı seçtiler. Komedyen diyorum. Aşağılamak için ya da laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten bir stand-upçıydı Zelenski. Ve öyle bir rüzgarla beraber bir ambalaj harikası olarak
1: o
0: çıktı, 80'li yıllarda, seçildi.
1: O 80'li yıllarda da çok daha hayran olduğumuz, vay be bizden çok daha küçük ülke fakat bir armatörü var, bir bilmem balıkçılığı şöyle, turizmi böyle diye çok beğendiğimiz Yunanistan. Yine o da öğüt korkusundan gitti. Bilmem onlarla bunlarla anlaşma yapıyor. Yok Aşil tendonu, Aşil kalkanı falan filan diye. Neden oldu? Türkiye çok böyle rahat rahat bakıyor.
0: Şimdi,
1: yani AB eski AB değil. Tamam. Dünya eski dünya değil.
0: Bravo.
1: Türkiye
0: eski değil. Türkiye eski Türkiye değil. Şimdi Türkiye eski Türkiye değil'i nereden çıkartıyoruz? Hani biz bunu mütemadiyen söylüyoruz ama bazen de diyoruz ki hadi tamam biz yandaşız, bize itibar etmeyin. Ya bunu dünya söylüyor. Bakınız bugün gazetelerde, akşamda, Hürriyet'te ve Milliyet'te aynı haber var. Haber şu: Yunanistan Kıbrıs Rum yönetimine bir elektrik nakletmek istiyor.
1: Evet.
0: Edebilir. Tamam, sıkıntı yok. Serbest pazar ekonomisi, serbest piyasa. Dünya üzerindeki uluslararası hukukun dikkate alınarak atılacağı adımlardan biri. Bunda evet, bir mahsuru yok. Ama sen benim bahçemden geçersen orada bir sıkıntı var.

0: şunu söylüyoruz. Fethiye de abi. Fethiye Kaş Deniz Parkı sınırları içerisinden geçtiği tespit edilmiş. Biz hiçbir şey yapmıyoruz ama bak daha. Yunanistan demiş ki aman aman bu Türkleri fena halde ürkütür, kızdırır, öfkelendirir. Biz evet. demiş biz demiş bunu bir değiştirelim, rotayı yani değiştirelim.
1: Rotayı değil, doğru yapmışlar, iyi yapmışlar.
0: Akşam da kablo topla Ankara Atina'ya kablo toplattı demiş. Öyle güzel evet başlık. Tebrik ederiz. Kablo toplatmak bizde doğru, biraz tabii. böyle mesleki de bir tabirdir.
1: O kablo bizde hocam şeyi severiz
0: kablo
1: yani.
0: Kablo toplatmışız yani.
1: İşte Atina tabii komşu, bizi iyi tanıyor. Bizde o bizim Türk filmlerini seyretmiştir. Yani hani var ya komşunun bahçesi hocam bak topunu keserim ha diye. Tamam. Kablo bu adamlar manyak. Keseriz de yani.
0: Keseriz.
1: Yani öyle bak alttan üstten falan dinlemeyiz. Keseriz. O iyi olmuş. Ama şu var yani tabii bu bir olay tabii ya. Yani dediğin gibi biz karışmayız. Nereye elektrik döşüyorsan döşe. İstersen git attan ise döşe. Ama aha. yani buna dikkat etmiş olması da şunu da gerektiriyor. Ama bunu da böyle görmek lazım. Çok da böyle çocuksu, böyle bir hamasette.
0: Yalnız Yunan basını ortalığı yıkıyor. Katamireni bu meseleyi böyle biraz tepeden görmeye çalışıyor. Ama mesela Hürriyet'in atıf yaptığı aşırı sağ eğilimli Estia diye bir gazete varmış. Kıyameti kopartmış. Geri adım atıyorsunuz, siz nasıl yönetimsiniz, nasıl ülkesiniz i̇şte kardeşim sorun, falan diye.
1: Tabii asıl sorun o zaten sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bugün bu ifadeyi kullanmadım, ilk defa kullanmış oluyorum.
0: Tamam.
1: Bütün problem bizde zaten. Bizde, basın. Dünyanın her tarafında aynı. Basın dediğim için çirkeflik hocam. Ya yani çok özür dilerim ama bu. Yani işte olayı biri beş yapar, beşi üç yapar.
0: Haşa huzurdan.
1: Haşa. Ya hocam ya jurnalist hatırlıyor musun o meşhur bizim ABD'de New York sokaklarında ikene. Adamla her şeyi konuştuk, sohbet ettik. Çok hoşuna gitti. Bir Amerikalıyla. Ondan sonra şahidim de Murat Bey'di. Yani. Sevgili Murat Çiçek'tir.
0: Selam olsun burada.
1: Selam olsun. Ondan sonra konuşurken adam dedi ne iş? Yani tabii kravatlı ceketli gördü bizi. Ben de gerçi kravat yok ama.
0: Tam da Birleşmiş Milletler dönemi. Kesin delegasyondan o, falan.
1: Delegasyondan böyle bir adam. Birisindir beni bayağı falan. Bir şeye benzetti. Bir şey zannediyor.
0: Estağfurullah. Öylesin zaten
1: dedim,
0: de.
1: Dedim ki gazeteciyim. Ne dedi? Gazeteciyim hemen lanet olası.
0: Federaller.
1: Lanet olası. Karolası cümleyi koydu. OMG'yi koydu.
0: Tamam.
1: Oh my god. Ve çat çat. Küfretti dedi ne oluyor? Ya gazeteci ya. Kusura bakmayın ben dedi biraz şeyim hani alkollüyüm ben kaçayım buradan. Adam herhalde önemli bir adamdı. Bir kapısı geldi falan. Daha giderken gördüm. Yanında bir araba geldi aldı falan. Hani haber yapmasın beni diye.
0: Ya.
1: Hani orada yani jurnallemekten geliyor. Journalism.
0: Anlaşıldı. Şimdi, dolayısıyla bu, Yunan basınının evet, bu kışkırtmaları...
1: Bak, bizde, bakın bizimkilere kızmama rağmen dünyanın her tarafında var. Gazetecinin işi bu zaten. Tamam mı? O yüzden bir şey demiyorum ona.
0: Tamam.
1: Yani, vay efendim şimdi, biz nasıl koydu da bile. Şimdi muhalefet bunu yapar. Bizde de yok mu hocam? Mesela bizde sen füze yapıyorsun. Mesela adam bir tarafa takılıyor füze.
0: Doğru.
1: Yaptığında ne oldu? İşte vidadayı koydun. Bizi ulan dünyada böyle bakan olmaz.
0: Sen teknofest yapıyorsun. Panayır diyor.
1: Panayır gibi diyor. Ya da işte ne oldu uzaya gitsen ne olacak? Ya. Zaten daha önce çıkılmış diyor. Tekerlek niye yapıyorsun? Daha da bulunmuş diyor. Lan hayvan.
0: Neyse.
1: 30 tamam. sene önce bulunmuş.
0: Bu tekerlek
1: değil. Şimdi sonra gerçek tekerlek ortaya geliyor. Tekerleğe sarılıyor. Bizim çok seviyor de, tekerlekleri.
0: Bizim de hocam, programımızın zaten ama nüvesini yani zaten basın oluşturuyor ya abi. Yani günün manşeti.
1: Yunan da yapar bunu.
0: Biz günün manşeti olduğu için meseleyi biraz da kendi sektörümüzden, bizim kendi alanımızdan, gazete ve televizyonlardan derlediğimiz içeriklerle oluşturuyoruz.
1: Doğru. Bu
0: evet
1: bir,
0: abi.
1: İşi biraz şey yani karikatürize etmiyor ama gerçeği de şu. Neye geçenlerde yaşadığımız şeyler. Gerçek bir soruşturma var ortada. Bir soruşturma devam ediyor. Bir cinayetle ilgili. Tamam mı? Bir şey savunma benim işim değil. Ben bir pencere açıyorum kendi penceremi. Adam da o muhalif gazeteci ya. Vay efendim Fethiye'den değil Marmaris'ten geçmemiz lazım der o. İşte o bizim muhaliflere baktığın zaman. Ya birkaç şey yakalandı. Ya bu iş ciddi bir hadise. Bir cinayetten, Kozinoğlu cinayetten bahsediyorum. Ya televizyonda araba dört tekere dönerken öndeki farı gördün mü? Far sağa doğru bakıyordu. Öteki sola doğru bakıyordu. Ne oldu? Sağ sol birbirini yok eder. Peki plakada ne vardı? 35 bin bende aşağı bakıyordu. Ya televizyonda saatlerce insanlar bunu tartıştılar. Kurtlar Vadisi. Ne ayıp bir şey ya. İfade alır, savcı konuşur, inceler vesaire eder. Abi gazeteciler bir çıktı televizyonlara. Aman Allah'ım. Ama bakıyorum ve midem bulandı.
0: Evet, bazen ayıp, ayıp bazen yani bu meselenin çoğu yani zaman hatta
1: şeyde savaşlarda bunu yapıyorlar, bunu
0: öz eleştiriyi yapayım.
1: Ya yap
0: çoğu zaman evet dozu tutturamıyoruz.
1: Olayı sulandırıyorlar yani.
0: Tamam.
1: Şimdi savcı onunla ilgili bir araştırma yapıyordur, bir inceliyordur. Evrakı inceler, filme bakar, oku. O senaristleri zaten işte ifadeler alındı. Da abi elinde çubuklarla bak arabanın tekeri buradan buraya döndü, sağda kırmızı vardı. Kırmızı ne demektir? Bu demek. O zaman ya öteki taraftan peki Bitter'ların ihanetini de aktarlar. Ne yapacaksın peki orada? Onun cevabı yok.
0: Neyse.
1: Seyretmeyenler de yorum yaptığı için söylüyorum. Heh. Bizim gibi bütün diziyi tamam 3 defa seyretmiş kişi ezberi bildiğimiz için yalan da söyleyenler çok oldu.
0: Ben neyse. Buradan isim vermeyeyim ama Ankara'daki bir misyon şefi, bir büyükelçi, çok güzel Türkçe konuşan bir büyükelçi ziyaretimize gelmişti. O Türkçesine hayran kaldığım için Türkiye'de eğitim alıp almadığını merak ederek sordum.
1: Aksanı var ama değil mi? Aksanları
0: atıyor. Evet ama muazzam güzel konuşuyor.
1: Danilo Zanla gibi.
0: Müsaade almadığım için de söylemeyeceğim hangi büyükelçi olduğunu. Dedim ki sayın büyükelçim muazzam Türkçe konuşuyorsunuz. Türkiye'de mi eğitim aldınız? Hayır dedi. Dedim nereden bu? Hani görev süresinde öğrenilebilecek gibi değil. Ben dedi Kurtlar Vadisi'ni 3 tur seyrettim dedi. 3 tur.
1: Oradan öğrenmiş.
0: Baştan almış 3 tur seyretmiş. Ben dedi oradan öğrendim dedi. Buradan selam olsun. Bizi izliyorsa anlamıştır kendisinden bahsettiğimizi. Şimdi Yunanistan meselesinden evet. O zaman bir başka gazeteye. Ne dedik? Yunan basını kıyameti koparttı. Vay bu geri adım. Nasıl olur da bizim bu elektrik projesinde
1: rota, kabloyu toplattık.
0: Rota değişir demişiz. Bir başka gazetede İsrail gazetesi Jerusalem Post. Jerusalem Post'ta Hikmet abi özetle şunu söylüyor. Bu diyor Türkiye
1: durmayacak mı diyor. Ne diyor abi?
0: Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşması ile diyor özetle.
1: Evet.
0: Bizi fena halde hapsetti diyor.
1: Yeni mi duyuyorlar?
0: Yunan'la bağımız da tamamen koptu diyor. Analiz yayınlamış Jerusalem Post. Dünyayla bağımız da koptu. O yukarıdan aşağıya doğru çektikleri o hat var ya diyor. İşte bizi perişan eden
1: hocam,
0: o
1: yani
0: diyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Ben bir cümle, iki cümle, bir sürü zaten gündemimiz var. Yani yeni bir şeyden olmuş gibi bahsediyorlar ama şu anda tabii olay sıcak ya. Bu Netanyahu katili dünyadaki çektiği tepkiler, Siyonistlerin soykırımının artık ayyuka çıkmış olması, hiçbir dirheminin kapatılamaması, kapatılamıyor olay. Bunların bütün tıyneti, cibilliyeti, her şey ortada. Artık dünyada kimse oturup da efendim İsrail'in âli menfaatleri bilmem ne diyen yok. Vardır 3-5 tane hani Mikronezya gibi bilmem ne, para vermişlerdir orada. Hani var ya çok küçük adalar var. 3 tane bakanlığı bir kişi yapıyor.
0: Yeşil fazla burun var bir tane.
1: Yeşil burun var. Kırmızı onu acayip iyi oynadılar.
0: Evet evet. Dünya Kupası'nda
1: ondan sonra onun dışındaki ben ciddiye almıyorum tabii ama başta İngiltere olmak üzere. Bunlar çok kıymetli. Dünyanın her tarafında kırmızı bültenle aranan, yakalandığında tutuklanabilen. Ülkesinden Avrupa üzerinden uçarken adamlar Fransa falan şey yaptı medyası. Hatta yine diğer medya gibi ortalığa kaldırdı. Niye? Bizim hava sahamızı kullanıyor Netanyahu diye. Olayın geldiği noktalara bakar mısın? Bu kadar alçaklığı artık müseccel, tescilli bir alçak, tescilli, müseccel bir soykırımcı, bir adi bir adam. Ne yapacak şimdi? Oraya buraya saldırıyor şimdi. Gündemi değiştirmek, gene bir tehdit algıları ortaya çıkartmak. Bu gerçekten bu, şaka değil. Bak BM'deki konuşmasına bak ve kendi iç gündemdeki konuşması bak seçimlerle ilgili. Ben olmazsam, bunları yapmazsak İsrail yok olur diyor. Yok olur. Ha. Bütün dünyada o kadar bir Yahudi var. Eğer bunu yapmazsaymış, bu katliamlara devam etmezseymiş ki yaptığın arkasında çünkü. Doğru
0: evet,
1: yaptım
0: evet,
1: ben diyor.
0: Evet.
1: Zaham yaparlar. En bakayım al burnumun dibine geldi. Suriye'den korkmuyorum ama ben tercüme yapıyorum size. Hmm. Suriye'den korkmuyorum ama orada koca bir NATO üyesi ülke var. Envanterine bak, ona bak, buna bak. Ne İran'a benzer, ne bilmem neye benzer. İran kadar uzakta değil, burnumun dibinde. Oradan orduyu bir gönderse Jerusalem'e, Kudüs'e 80-130 kilometre. Bir şey kalmıyor ki. Ben evden buraya geliyorum 56 kilometre. Hiçbir şey kalmıyor. Diyor. Ne yapıyor? İşte böyle çirkeflik yapıyor. Yok. Şimdi mi gördün lan? Yani Libya'da biz münhasır ekonomik anlaşmayı yapalı. Kaç sene oldu?
0: Yıllar geçti.
1: Evet. Yani dingil. Yeni mi gördün? Değil. Mesele gündemi kaydırmak, seçimler yaklaşıyor ya. Hmm. İç siyasette bak ben

0: her şeyi ilgileniyorum'a getirmek falan filan gibi şeyler. Bunu zamanla tüm komşular da yapıyor. Bunu bazı ülkeler yapar da. Değil mi? Türkiye üzerine yapınca da ben üzülmüyorum, kusura bakmayın herkes.
1: Eyvallah.
0: Türkiye üzerine yapınca hoşuma gidiyor. Yani Trump, İngiltere, Fransa, İsrail, katiller, herhangi bir ülke, başta da Almanya olmak üzere. Ben bunu böyle yapmazsam Türkiye böyle yapar. Bunu yapmazsak Erdoğan'la başa çıkmak zor olur. Bunu yaparsak Akdeniz de böyle oluyorsa, eğer maltuf olan, referans edilen Türkiye ve Erdoğan'sa çok hoşuma gidiyor. Adam çünkü oyun bozuyor.
1: Tamam.
0: Tehlikeli Trump bir adam. Dedin. Elde sopa var, oyun bozuyor.
1: Trump dedin, Trump'la devam edelim o zaman.
0: Tamam edelim.
1: Olur mu?
0: Yine ne yaptı çatlak.
1: Yine ne yaptı çatlak değil mi? Evet, soru çok güzel. Ama Correct. Cevap da bu soruyu dolduracak nitelikte. Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı yaptı.
0: Tamam.
1: Yaparım diyordu da yaptı bu sefer.
0: Öyle mi hakikaten? Ama kendi yaptı.
1: Var
0: kendi
1: mı görüntünüz arkadaşlar? Şuraya da getirseniz
0: ama hocam,
1: olur aslında.
0: Kendi yaptı herhalde. Görür. Kim kabul etti ki oranın ne olduğunu?
1: Ama kendi dedi.
0: E tamam da onun hakkı yok öyle bir şey. Ben bir dakika dur.
1: Bak sosyal medya Trump hesabı.
0: State. Tamam bence o Ömer. Ömer State abi. Ben de koydum oldu.
1: Yok işte ama ya.
0: Hocam şey işte Ömer değil mi? Daha ne güzel. Aa, elhamdülillah. Hayır yani şey Nasrettin Hoca yaptığı gibi ben yaptım oldu demiş ya.
1: Şu gazete küpürünü de verin de arkadaşlar o biraz daha şey tamam bu sosyal medya hesabı kendi resmi hesabı Amerikan başkanının hesabı oraya öyle bir işaret koymuş ama ha bak Straight of Trump
0: ama evet,
1: denizin üstünü görüyor musun bak denizin üstünde yazmış.
0: Evet tabii yazar abi ben de yazabiliyorum şeyde Yunanistan'da mesela bütün bir tarafımızı harita yapıyor o neye göre şeye göre nedir o? Sevilya Anlaşması'na göre değil mi?
1: Hmm.
0: Ya bak bir bak haritaya bir bakıyorsun abi adalar madalar hep Yunanistan'ın zaten. Böyle bir sınır çizmiş sahile çıkamazsın yani.
1: Balık da tutamaz mısın?
0: Tutamazsın hocam.
1: O kadar çünkü yani.
0: Karasu'da diye bir koymuş haritaya bir adam.
1: Haydi bakalım geçmiş
0: olsun. Peki harita uygula diyorsun sonra kabloyu kaldırıyor. yani olmaz böyle bir şey. Yani.
1: Tamam.
0: Hani ben değil mi yani Trump'tır ne yapsa yeridir diyorum.
1: Dünyada olup bitenler aşağı yukarı bu kadardı Hikmet abi. Bizim dikkatimizi çeken elbette çok fazla konu başlığı var ama bizim sığdırabildiğimiz yavaş yavaş Türkiye'mize, ülkemize, kendi gündemimize dönelim. Dün kabine toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısının hemen akabinde kameraların karşısına geçti. Bugün hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri var. Yani milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur ifadeleri var. Bir kulak verelim sonrasında yorumlayalım. Tamam. Buyurunuz.
2: Şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık bak. Yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
1: Aramızdaki fark işte budur diyor evet. Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bunu diyor arkasından ya yani bugün dünden beri aslında tabii aslında dün söyleyeceğim baştan söyledik. Baştan tavrımızı ortaya koyduk. Ben hatta yazdım. Yani düşün daha da önceki gün yazdığım için çünkü biz biliyorsun bir gün önce yazıyoruz. Bir gün sonra yani bir saat 6'dan sonra gönderiyorsun. Daha sonra pazartesi yayınlandı. Pazartesi yayınlandığı gün de onu söyledim. Ya çok açık mesela Sayın Erdoğan da açık söylüyor. Yani ben biz diyor buna ayrı muamele şuna ayrı muamele değil. Neyse kimse sorumlusu. Bunu ta ABD'den gelirken gazetecilere söylediği gibi herhangi bir şekilde yolsuzluk yapan, hata yapan, çalan, çırpan, haksız kazanç alan herhangi bir kimseyi fark etmez. Bunun bedelini öder. Kimse sorumlu, yakalarız onu. Affetmeyiz. Nokta. Şimdi bu duruşma mı bu?
1: Bu.
0: Peki biz de dün ne yedik burada? Benim için beni ilgilendirmiyor. Eski bakanmış, AK Partiliymiş, AKP'liymiş, değilmiş, hiç fark etmiyor. Her zaman söylediğim şeyin arkasında duruyorum. Babamın oğlu olsa oy vermeyeceğim insan modelini çizmişimdir ben. Eğer hakikaten yalancı bir yani olur mu olur? Yani alimden zalim, zalimden alim doğar. Babamın oğlu olsa diyorum. Yalancı, hırsız, rüşvetçi, ülkesini başkalarının şikayetten şerefsiz. Değil mi? Herhangi bir şerefsiz, hiç fark etmez. Şerefsizdir o çünkü. Ülkesini AB'ye, Avrupa'ya şikayetten alçaklar. Yine parantez devam ediyorum. Eline verilen devlet imkanlarıyla devleti soyanlar, rüşvet alanlar, itikapçılar, tacizciler, tecavüzcüler, genç kızlara mesaj atan alçaklar, şerefsizler, haysiyetsizler. Haysiyetsiz oğlu haysiyetsizler.
1: Bravo.
0: Affedilmez.
1: Ve oy verilmez.
0: Ve oy verilmez.
1: Sen çünkü cümleye öyle başladın. Oy vermeyeceğim siyasetçi
0: tabii, figürü profili. Çizdim oraya. Bunu bana... Hadi konuş bakalım. Ulan manyak, ilk günden konuştum. Pazar günü yazdım. Kalktım tak yazdım. Hiç kimse de savunmadı. Bir kişi savunmadı. Bir
1: evet
0: kişi.
1: Evet. Aman
0: bak, Türkiye'de milyonlarca en fazla üyesi olan parti AK Parti'dir.
1: Evet.
0: Milyonlarca, on milyonlarca üyesi vardır. On, bilmiyorum kaç milyon neyse. Ama en fazla olduğunu biliyorum. Doğru. Kat be kat fazla olduğunu biliyorum.
1: Doğru.
0: Bir tane çıkıp da bir insan evden çıkıp da ya arkadaş dur bir saniye bakalım bir dinleyelim onu dememiştir. Dinleyelim bile dememişlerdir. Anında cart kafa gitti. Kelle gitti. Adam sen busun. Bitti. Nokta. Gakkuk edenleri de tokadı yemişlerdir. Gakkuk edenler çıkmıştır birkaç tane. Onlar vatandaş, halktan birileri. Devletten kimse sahip çıkmadı. Çıkmaz. Çıkmayacaktır da. O öyle böyleyken bunu tabii almadık ha devlet yoksa. Ya sen insanda bir utanma, haya, edep, vicdan. Hani diyoruz ya yani insan dünyayı humanizm, insanlık, insanların eşitliğinden, barıştan bahseden bir Hitler modeli düşün. Dünya barışından bahseden Hitler. İnsanlık, eşitlik falan filan gibi. Bir katliamcıdan bahsediyoruz. Ya da Netanyahu. Aman çocuklar ölmesin. Mesela Netanyahu, yeni dünya barışını tesis edelim. Sivillere yaşama hakkı tanıyalım. Kitaplardaki bu sapkınlıklardan vazgeçin arkadaşlar. İnsanlar öldürülmez. İnsanlar yaşatılır.
1: Diyen bir Netanyahu.
0: Bir Netanyahu. Aynı Netanyahu, Özgür Özel. Bildiğin Özgür Özel. Üçüncü benzetmesi var. Genelimle ilgili onu yapmayacağım.
1: Tamam.
0: Çünkü oradan dava açar.
1: Tamam.
0: Ama sen şunu mu söylüyorsun? Satar, biliyorsun.
1: Sen şunu mu söylüyorsun?
0: Abi şunu söyleyeyim ama adam ne demiş? Hiç lafı eveleyip gevelemeyin, yakalandınız. İkinci cümlede şu. Yakalandınız diyor. Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz, üzerlerinde 2 lira çıkmadı. Lan dedim, gerçek mi bu dedim. Gerçek hesapmış bu. Bunu bak bir büyük bitirip de bunu okuyup da bak gördün mü? Başkan böyle olur diyen tipler vardı dün.
1: Doğru.
0: Çünkü ekranda gördüm. Bu muhalif kanallar var ya. Lan dedim bu da manyak.
1: Kritik.
0: Kafayı ya duman. Tabii saat 12.70 ya. He. Gece programı yapıyor.
1: Ha, tabii.
0: O vakitlerde biliyorsun çekmecelerde Bourbonlar geziyor. Oradan götürmüş amca. Bak diyor böyle falan. Lan dedim bu. Bak ne diyor. Meydan. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Güzel bir yere atıfta bulundu. Çok anlaşılır bir şekilde. Heh. Ne hikmetse ben de aynısını benzerini söylemiştim pazar günkü yazımda.
1: Tamam.
0: Dedim ki adam olan adam, insan olan, vicdan olan kişi eğer siyasette yapıyorsan, eğer ortada bir yolsuzluk haberi varsa bunu kapatıp da affedersiniz cami duvarını işemek yerine Ramazan, mübarek Ramazan-ı Şerif'te zaten sizin şeyiniz de o, meşrebiniz de o zaten yaparsınız, problem değil. Ama bir hırsızlık ve yolsuzluk iddiası üzerindeki bir adamın üzerinden gidip bir parti ve her şeyi, ideolojisini yok etmeyin, parçalamayın. Savunmayın bunları. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Ya havaya yahu dedi. Hatta dün özellikle uyarıda bulundum. Benim yazımda vallahi o da vardı. Açladım. Sen hatta sözü söyledin. Benim o yazımda vardı. O yüzden ağzımı açmadım. Ya dedim her şeyi bırak. Bir ahlaksızlığı savunmak dedim. Bir kadına düştü mü? Hangi ahlaksızlığı metresiyle otelde basılan bir adamın ahlakı bir köşeye bırakılıp o çok başarılı bir adamdı ve onun bütün bu başarılarına gölge düşürmek amacı yapılmış bir operasyondur. Ulan operasyon yapan adam. Otelde yapıyor operasyonu. Tamam. Havluyla yapıyor operasyonu.
1: Tamam.
0: Bunu yapan
1: bunu savunan kadın, kim?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı. Yazıklar olsun ya. Eğer bu evet. millet, eğer bu millet bu ya bak her türlü düşünceye saygı duymak istiyorum. Saygı duymak istemediklerime de ne değerlerine tahammül etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Tahammül etmek zorundayım.
1: Doğru.
0: Demokrasi bunu gerektirir.
1: Doğru.
0: Tahammül dedim ama saygı demedim.
1: Tamam.
0: Ya buna tahammül edemiyorum.
1: Hakikaten yani, tahammül şimdi, edilecek bir şey.
0: Ya bu kadar çirkeve düşmüş bir adam. Yani Tanju Özcan da öyle. Tanju Özcan da öyle. Ya ne acı bir şey. Aralık'ta Ümre'ye gitti adam ya. Tabii ki ne kadar ben bak Allah'la arasındaki şey meseleye hala çok vicdanlı bir şekilde karışamayacağımı söylüyorum. Ama göz tabii ki bu böyle olmalı. Ama yani operasyon başlamadan 3 ay önce Ümre'ye gitmek ne ya?
1: O kadar vakayı adiyeden o kadar vakayı adiyeden Özge, oldu ki gündeme almamıştım.
0: Diyor ki, 1 gram diyor. Lan 3 villa çıktı. İmamoğlu inşaattan milyarlar çıktı. Aslan, ne konuşuyorsun sen?
1: Aslan Hikmet abim gündeme almamıştım. O kadar vakayı adiyeden oldu diye. Türkiye Gazetesi o da küçük görmüş. Çünkü küçük anladın mı? Çok alıştık. Bolu Belediyesi 2021'de alınan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırını 2023'te yeni almış gibi gösterip bütçeye çok eklemiş.
0: Hocam. Çok küçük.
1: 24 milyon lira kadar bir zarar.
0: Bir şey söyleyeyim ben sana.
1: Şu kadar çık.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: belediye. Almadım gündeme
0: Cumhuriyet
1: yani.
0: Halk Partisi belediyeleri toplam hırsızlık değeri 10 milyar doların üzerinde.
1: Şimdi az önce
0: bak, Hikmet Bey. Bak bu SPK'nın araştırma sunusu içerisinde fonda bu sabah gelirken de şey dinledim. Burada normalde eskiden pek çok fazla eleştirdiği zamanları vardır ama çok makul bir şeyden bahsetti. Kim bu?
1: Yavuz Barlas.
0: Yavuz Barlas. Bilmiyorum sabah izleyebildim mi?
1: Yok ben.
0: Ne kadar darbe var burada ne kim ne yaptı falandan bahsediyor. Herkes dövüyor diyor o ise alanlara ama diyor. Aslında hırsa bakmak lazım diyor. Onu da atıfta bulundu. Bu zarar daha öncekiler gibi değil. Bu kimse korkmasın temin edilir diyor. Bu toparlanır bu diyor. Özellikle bu kurumda.
1: Zaten hep sınırlı alanda kalacağı vurgulandı.
0: Ya adam da ya Özgür Özel ya Allah şu Allah aşkına şunları Özgür Özel anlatın ya. 2 lira bulunmadı. 2 lira dediği yerde İstanbul gırtlığa kadar borç para yok. Hizmet yok diyorum.
1: Milyarlarca dolar yok.
0: Bakın yani. Hala proje ucunda kalmış. O tamamı iptal edilmiş. Bazıları hiç başlanmamış bile. Kendi bunu söyleyen kişi de ya traktör yazmışsınız biz onu öyle bir şey yok
1: tabii ama. Özgür Özel'in tweetini getirin de Hikmet Bey ondan bahsediyor ha, arkadaşlar. Şöyle dün akşamki tweeti.
0: Çekici olsun yani atraktif olsun diye koyduk. Ulan çekici olsun diye milleti kandıran bir adamsın sen ya.
1: Ha tabii.
0: 2 gram sen İmamoğlu inşaatının neden mal varlığına ekolü biliyor musun?
1: Bunların hepsini açıklamam
0: gerekiyor. Bak demiyorsun değil mi? Peki sen dedin ki saatlerce görüntüsü var. Manavgat'taki adama çikolata içerisinde kutusu içerisinde kaydedilmiş bir de önceden de polis tarafından. Yani kimse ağzını açamasın diye yapılmış. Hiçbir tereddütte mahal vermemek amacıyla çok titiz bir kuyumcu terazisi hassasiyeti çalışmış bir polis orada. Polisimiz. Bak oraya koydum, çıkarttım, geldim, sordum. 110 bin euro numarası da üzerinde ara durmuş. Adam bunu savundu ya. Özgür Özel'e bak. Adam bunu savundu. Dedi ki hala dedi. Oraya bir kumpas var dedi. Nasıl kumpas?
1: Elinde 32 saat görüntü var dedi.
0: Sonra hikaye çaldı. Ya Tanju Özcan hani gezi böyle başladı ya bu. Biz Türkiye ayağa kaldıracağız. Islandı ya böyle yağmurlarda. Ha. Direniyordu ya tamam. CHP'ye karşı. Tamam. İnsanda ya zerre kadar haya perdesi yırtılmış lan bu adamın. Bak haya perdesi yırtılmış. 2 lira bulamadınız diyor adam.
1: Verdiler bak.
0: 2 lira diyor ya.
1: Evet. Bu ya, bu.
0: Bahsettiğim... Ömer abi söyleyeyim ben sana. Ben hayatta çok şey gördük. Tamam. Çok manyak gördüm. Çok çatlak patlak gördük. Tamam. Trump'ı da gördük.
1: Tamam.
0: Ne siyasetçiler geldi geçti. Bu kadar büyük Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasında İmamoğlu inşaatı içerisinde bulunduğu, kendi ortaklarının da olduğu belgeler, fotoğraflar, bantlamalar, onlar bunların olduğu, ben verdim dediği, yalvararak anlattığı, HTS kayıtların çıktığı, dosyanın 4000 sayfa
1: masak
0: olduğu,
1: masak raporlarının böyle,
0: Muhittin Böceği'nin vallahi 5 milyon euro para verdim
1: evet.
0: dediği,
1: Özkan Yalım'ın duvara
0: koydum dediği.
1: Koydum dediği.
0: Ondan sonra Bolu Belediyesi, işte efendim Bursa Belediyesi, Antalya. Abi olmayan yok ya. Hani ülkenin her tarafından hırsızlık fışkırıyor. Ben de yazdım dedim orantısal nedir bu diye. Toplam bir tanesi listelemiş. Diyorum ya bazen bu kadar yazı yazıyorsun ama onun arkası 5 saat.
1: Evet.
0: Kaç dakika atıyorum işte şimdiye kadar işte 830 tane bilmem ne olmuş falan filan diye. Çok zor işler bunlar. %96.8'i yazdım. Türkiye'deki tüm yolsuzlukların, hırsızlıklardan bahsediyorum. Bak şu hareket son 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere ait. Soruşturma AK Parti'de daha fazla.
1: Daha fazla soruşturma bravo, izni veriliyor.
0: Bravo Alek. Yani Cumhur İttifakı'nın olduğu belediyelerde 500 soruşturma varsa Cumhuriyet Halk Parti'de daha az var.
1: 300 var mesela.
0: Halbuki,
1: ama...
0: halbuki neydi övündüğü şey 47 yıl sonra ilk defa. Tabii ilk defa ya. Tabii 96 o yüzden ilk ya. Defa ya.
1: Şimdi
0: defa.
1: Ben şunlara bir izah getireyim.
0: Büyük, hocam bu kadar büyük hırsızlık var. Bak bunu biliyoruz. Tamam mı? Bırak şimdi. O onunla ilgili söyleyeceğimi söyledik. Gömdük değil mi burada? Babamız ol dedik. O de Akbun'u. Bunu hiç kimse de, hiç kimse iltifas geçilmez. Ama Özgür Özel bize bir şey anlat. Dedi ki sütte leke olur bizde olmaz.
1: Evet.
0: Haşa bunlar hani dini referans olmasın. Caiz değildir. Bunlar başka bir gezegenden geldiler. Biliyorsun değil mi?
1: Samanyolu'nun yerin 7 kat üstünde olabilirler mi abi?
0: Geldiler ve diyorlar ki efendim sütte leke olabilir ama bizde olmaz. Ne demektir? Bu dünyanın en dürüst. Bir bakıyorsun abi. Dünyanın en dürüst sistemi içerisindeki adamlar ya taciz, ya tecavüz, ya para, ya rüşvet, irtikap, ondan sonra ihalede fesat, sahtecilik, üçkağıtçılık, telefonuna tehdit mesajları. Yaptım, yaptım tabii. Ana, baba, her şey var. Kendi aralarında ana, avrat, dün vardı bilmiyorum onu da göstermedik ama adamlar CHP yeni parti birbirine bir giriyor abi. Ana, avrat, küfür. Sütte leke olur. Bunlar da olmaz.
1: Öyle.
0: Adama diyor bunu yaptım
1: mı?
0: Hatırlamıyorum.
1: İki lira bulamadı
0: hatırlamıyorum. Diye. Bunu yaptım onu da hatırlamıyorum. Bunu yaptım yetişmezdi zaten. Cüneyt Özdemir söylüyor bunu. Yetişmezdi zaten diyen bir adam bu ülkede siyaset yapmaya devam etti ya.
1: Maalesef.
0: O zaman bu hepimizin kabahati.
1: Maalesef.
0: Adam şu çıkmış mesela diyor ki fena yakalandınız ya. Bütün Türkiye adam herkes için sokağa fırladı. Herkes için sokağa fırladı.
1: Evet.
0: Ya adamı bırak baklava kutusunun içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken enselenen dedi ki bir dakika dur. O dedi onun ona kumpas kurmuşlar dedi. Dediler ki ya
1: bunun gazetecisi ne dedi? İlk kez görüyormuş gibi.
0: 170 bin euro. Çok şaşırmadı mı demedi mi? İmkanı yok muydu kardeşim? 170 bin euro. Az para mı?
1: Çok para.
0: Artı KDV dahil 200 bin olsun. Neyse. Dedi bu adamı dedi sen niye oraya yaptırdın? Ne olacak dedi ya ben yaptırırım dedi. Buradan dedi girer buradan çıkar dedi ya. İki lira bulamıyor adam. Buradan girer. Nereden girer? Göremedim ben.
1: Bir cebimizden yani, aldık öbürüne koyduk.
0: Arkadan bir yerden geçip gidiyor da bilemiyorum ben nereden
1: geldi.
0: Ama bu adam aynı zamanda diyor ki hani şey ya sen çıkayım. Takılmayın buna diyor. Buradan girer buradan çıkar da adamın 300 tane de tırı var diyor ya.
1: Neden bahsetti? Sırayla gidiyorum. Bakın.
0: 300 tırı var dedi.
1: Efendim cami ya. Duvarına işeme ifadesi. Ekrem İmamoğlu 100 yılın yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alındığında hatırlarsanız Ramazan-ı Şerif'teydik.
0: Evet.
1: Bir böyle kıyamet kopartıldı. Saraçhane'de böyle eylemler, mitingler tabii orada malum İstanbul'u ve Saraçhane'yi bilenler Şehzadebaşı Camii gibi muazzam eseri de iyi bilirler. Şehzadebaşı Camii'nin içindeki mezar taşları devrildi, yıkıldı. Şehzadebaşı Camii'nin duvarında İçki sağlığa zararlıdır. Bira içti o azgın kalabalık. Sonrasında da gidip Şehzadebaşı Camii'nin duvarına çok özür diliyorum işediler. Laf olsun diye duvara işettin demiyor Hikmet Bey. Doğrudan Özgür Özel'in kışkırtmasıyla o azgın kalabalık bu eylemleri yaptı bu bir. İki, otelde metresiyle basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ilk sahip çıkan bağlı bulunduğu partinin kadın kolları başkanı Asu Kaya'ydı.
0: Ya, ya.
1: Asu Kaya dedi ki, Özkan başkanım yol arkadaşımızdır, çalışan, çalışkan bir insandır, engellenmeye çalışılıyor.
0: Tabii, durdurmaya çalışıyor.
1: Dava siyasi, onu bu tip davalarla itibarsızlaştırıp durduramayacaksınız. Kadın kolları başkanı söylüyor, 5 tane metresi olan her birini de bir CHP'li belediyede işe yerleştirip bankamatik memuru yapan bir adama. Üstelik o adamın istifa etmesi ya da ihraç edilebilmesi 32 gün sürdü partide. Yakalandınız diyenler 32 gün boyunca o adamı partiden atamadı. Günün sonunda da atamadı, kendi istifa etti. Geçtik. Traktör. Özgür Özel'in seçim vaadi. Şimdi Hikmet Bey bu hızlı geçti, ben de bunları açıklayayım dedim.
3: Seçim vaadi. CHP'ye oy veren her çiftçiye traktör bedava.

0: Bu bir reklam filmiydi. Özgür Özel'e Taha Hüseyin Karagöz bir yayınında sordu. Dedi ki bedava traktör vaadiniz vardı. Evet, ilgi çekecek diye biz de böyle bir vaatte bulunduk dedi. Bunu da söyledi. 3, 4 ne demiştin? 170 bin avro. 170 bin avro Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken Özgür Özel'in makam otosunun tefrişatı için Uşak Belediyesi'ne fatura edilen miktar. Bu ortaya çıkınca da bu soruldu. Hani 2 lira yok arkadaşlarım da diyen Özgür Özel'den bahsediyorum. Dedi ki ne fark eder ki? Yani ha hazine yardımından yaptırmışız, ha Uşak Belediyesi'nden yaptırmışız. Ya bir cebimizden aldık diğerine koyduk demeye getirdi. Ben de bunları açıklamış hocam, olayım. Yani Özgür Özel meselesinde Hikmet Bey'in o tweet üzerine bir çırpıdaki analizleri bunlardı.
1: Aşağı yukarı evet, 18 ay boyunca yani ben buradan tekrar sesleniyorum. Aslında çok acı bir durum ama yani bunun üzerinden tepinmek de istedim. Yani susarsın kardeşim, dersin ki arkadaş madem bu kadar üzerimize geldin sen de burada bu tarafını temizle ya da böyle bir şey ortada. Bunun hesabını sorarım. Bunu söyle. Bunda bir şey yok. Zaten hakkı da benim de haddime değildir. Hı hı. Senin benim haddime değildir hocam. Burada vicdan lazım. Yani muhalefet çıkar der ki ortada böyle bir şey ortada. Bir söylenti var, bir iddia var ve hatta gözaltılar var. Bir fon soruşturması var ve bu devletin kasasından milletin cebine musallat olmuş bir şebekenin işi. Burada bu ne işi var diye sorarsın hesabını. Sor sonuna kadar. Git mahkemenin peşinde dur. Her şeyin git sor. Hiç sorun değil. Ama şunu yapma. Yaptığın işten bile hem söylüyorum. Bakın hakaret addetmeyin. Bir teşbih var burada. Gelin evde 35 yıl çalışmış bir kadın sana namus satmamalı. 35 yıl emekli olmuş genel evinden bir kadın sana namus satmamalı. Ahlak öğretmemeli. Bir başka bir kadına nasıl ahlakta olur öğretmemeli. Aynı durumdasınız. Yıllar boyunca bunu yaptınız. Ben eskiden de bu yeni bir şey değil. Sadece pardon. Yani bugüne dair bir şey söylemiyorum. Hep bunu yaptınız. Ben Kadıköylüyüm. 80'de de yapıyordunuz bunları. Ama böyle bir bağlantı yok. Masak yok. Ekran yok. Bantlayacak kamera yok. Hiçbir şey yoktu. Öyle değil mi? Bir cinayet işleniyordu Fenerbahçe burnunda. Biz o cinayeti ertesi gün sabahleyin gazeteye eğer yetişirse alıyorduk. Yetişmezse 48 saat sonra. Evet. O dönemler idare ettiniz. Ama artık şöyle bir gerçek var. İlk defa bak yıllar sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi yüzde bilmem kaç övünüyor ya. Övünüyor. Bakın bunun düz mantığı bu. Lütfen şerefinize, haysiyetinize olan söylemleri buradan bakın. Lütfen buradan bakın. Eğer yıllar sonra ilk defa birinci parti oluyorsun.
2: Görünür oldu değil mi abi?
1: Bak
2: yani,
1: bu
2: CHP görünür oldu son yerel seçimde.
1: Ben çok konuşan gevezi bir adamım. Çoğu sohbettir ama. Keyifli olsun diye. Ama anlattığım muhtasar, özet konuşurum. İlk defa görünür olduğunuz için hırsızlığınız ortaya çıktı. Bu kadar basit.
2: Maalesef. Görünen yani, o.
1: Bak çünkü bak ne diyorum. Adana'dan başta sahip çıkamadılar ona. Adana, Mersin.
2: Hı hı. Antalya.
1: Antalya. Hı hı. İzmir içeride bir önceki Tunç Soyer. Evet. Kooperatif yolsuzluğundan.
2: Vatandaşı dolandırmaktan.
1: 2 lira içeride. Diyor ya. 2 liramız diyor bulamadınız lan diyor. Ben diyor dünyayı dolaşırım. Ben bir melek. Hepimizin kanadı var. Basıyoruz havaya çıkıyoruz. Değil mi? Perde vitesine yakalanmıyoruz. Hızlanabiliyoruz. Oradan İstanbul'a geliyorsun. İnanılmaz bir şey var. Ya adam diyor ki hala niye bantladı lan kameraları? Yani bir belediye başkanı İstanbul'da. Bak bunun mantığı yok ha. Bunu AK Parti yapsa.
2: Çorba dedi abi.
1: AK Parti bakan
2: ya
1: da yapsa.
2: Çorba içerken mahcup olmamak için.
1: AK Parti bakan da yapsa bunu aynısını söylerim.
2: Abi yani ya çorba içerken mahcup olmamak için kapatıyoruz dedi. Çorba dedi çorba. İstanbul'da getirin o bantlama görüntülerini.
1: Bir gazeteciyle oturup röportaj yapmıyorsan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ofisleri varken, Saraçhane varken niye gizli gizli bantlar kapatmak suretiyle
2: kiminle görüşüyor abi?
1: Bir iş insanıyla görüşür.
2: Kiminle?
1: İş insanıyla.
2: Yani.
1: Öteki taraftan da mesela öteki taraftan Türkiye, bütün İstanbul o anda bir hakikaten bir metropol olarak büyük bir felaket yaşarken yollarda kalanlar değil mi? O soğukta yaşananlar, o ekonomik kayıplar yaşanırken İstanbul batmışken daha ilk senesi. Evet çok kar yağdı. Çok acayip yağıyordu yahu diyor falan diyor. Utanmadan. Zerre kadar utanma yok adamda. Üzerime yapışmaz diyor kir falan filan diyor. Adam İngiliz balıkçı da yemek yerken kendi kar aracını açtırıyor bu adam.
2: Evet.
1: Bu da sütten çıkmış hakkı.
2: Doğru. Sen iş insanı dedin ama belki büyük

0: genç falan kiminle görüştü? Ben merak ediyorum şu görüntülerde kiminle görüştü? Merak ediyorum.
1: Ekrem İmamoğlu destekleyen, ona destekleyen gazeteciler, arkadaşlarımız, dostlarımız, basın mensupları. Size utanma yok mu? Size şeref yok mu size için? Ha? Savunanlara söz ediyorum.
0: Doğru.
1: Siz her şeyi soruşturuyorsunuz.

0: adamın çalıştığı, yanında çalıştığı Adem Soytekin. Tamam. Adam bu işe ki çok onurlu meslektir. Bak bulamıyorsun şu anda evinde sıvacı.
1: Sıvacı yok.
0: Sıvımı evet. Kendim yapıyorum artık.
1: Evet. Evet.
0: Tamam
1: mı?
0: Sıvacı adamın cebinden bir bankada 1 milyar lira. Kolay kolay foncu da bulunmaz ha. Sıvacı. Bak bütün bu detayın noktası. Noktası. Noktası ha bak. Kayıp milyarlarca doların noktası. Direkt çalınmış bu. Kriz noktası. Diyor ki itiraf ediyor. Diyor ki evet yaptık. Ulan ben, kayın değil, meşe değil. Heh. Ağaç değil, zeytin değil.
1: Sağ kolu.
0: Sağ yanındaki kolu. Adam. Yaptık diyor. Ya yüzleştirdiler. Aynen o Adana'da çocuk vardı ya.
1: Dayıya sor.
0: Dayıya sor. Ben kuduak da satıyorum. Dayıya sor. Dayıya verdim ama. Ya adam diyor, pasana vermedim mi? Ne ben sana bunu mu verdim? E verdim ya istemedim mi? Ben mi istemişim?
1: Çok güzel ya. Benzetmeydi ya.
0: Değil mi? Abi ben benzettim abi. Ben benimdir o. İlk tamam. Onu gördüm değil mi? Abi, evet. Hayır şey okuyorum. Diyaloğu okuyorum. Yani basın sızan diyaloğu. 100 bin lira dedin ya sen. Ne zaman dedim?
1: 100 bin lira mı dedim?
0: Ben sana ver bir dedim. Ben de Allah seni ıslah etsin demiş. Allah asıl sana yardımcı.
1: Ya Adana'da Kur'an satan çocuk vardı. Bir bulabilir misin sosyal medyada?
0: Dayıya sor.
1: Hani, dayıya sor deseniz de çıkar. Onunla
0: ben ne yapıyorum? Ben Kur'an satıyorum. Abla geldi bana para verdi.
1: Bak, aynen savunma aynen, bu ama
0: aynen,
1: değil mi?
0: Aynen bu savunma yani, bu.
1: Süphaneke adam, oku diyorlar. Süphaneke mi okuyayım?
0: Ben adımı yazamıyorum. Süphaneke okuyayım.
1: Besmele çek diyorlar. Besmele mi çekeyim?
0: Şimdi olayı tabii yanlış anlamayın. Bu sadece sizin atraksiyonunuzu yakalamak amacıyla biz bunu konuşuyoruz.
1: Doğru.
0: Yani bizden ayrılmayın. Bizi izleyin. Ama bir gerçek var ortada. Sen bu adama diyorsun 2 lira parayı, 2 lirası bile bulamadınız üzerinde. Ulan üzerinde tabii 2 lira değil. 2 milyar üzerinde ne?
1: Dedi ya.
0: 2 milyar dolara yakın para. Dur yavaş ol. Lan sadece villanı satsak tamam mı? Korkunç para. Yani 15 milyonu aldın. Açıkla diyorum lan açıklayın lan. De ki arkadaşlar dur. Aradan 2 yıl geçti neredeyse ya. 2. yılına geliyor. Evet. Diyorsun ki ya bir şey istemiyorum abi. Şunu söyle sadece. Hepsi yalan tamam. Adem yok. Soytekin yok. Mala vurmak yok. Değil mi?
1: Tamam.
0: Hiçbir şey yok.
1: Tamam.
0: Özkan yok.
1: Hiç kimse yok.
0: Tamam şey
1: Muhittin Şirin'le. Böcek hiç yok zaten. Tabii. Komple yok.
0: Abi şu 15 bin almışsınız kağıtta yazıyor ya. Bu kadar aldınız mı almadınız mı? Nerede bu? Villalarını niye saldınız diye sor.
1: 15 milyon
0: yok, cevabı yok
1: aldığınız 3 villayı nasıl aldınız merak ediyoruz. Ya olabilir serbest piyasa ekonomisi. Tamam, adam 15 milyona satmıştır. Amenna ama size onları hocam. Size onları satan adam hemen ertesinde belediyeden 2.4 milyar ihale aldı mı almadı mı? Yani. Bize niye onu söyleyin ya?
0: Ya yüzlerce var yüzlerce. Adam sırf böyle büyük bir yolsuzluk dosyasını. Yani bir daha ben bunu tekrarlayınca millet şey zannediyor. Hep aynı şekilde böyle zaten biz de AKP deyince bize kızıyor. Değil. Bakın bu sıfatı ben yerleştirmedim. Bu benim uydurmam da değil. Bu benim uydurmalarım var bazen. Jargon kelimeyle oynarsın ya. Bulursun hani şey gibi. Üç Salpçı'da Sabih tahtaya kalk diye bir yazı yapmıştım. Sabih Kanadoğlu'ya. Okul numarası gibi. Uydurmak başka bir şey. Ama bu benim değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasıdır bu.
1: Doğru. Savunmayı da nasıl yapıyorsun?
0: Ve içerideki adamların tamamı başlatan, ilk defa ihbar eden, nasıl fonda başlamışsa bir ihbar eden, başlatan, gören, içinde bulunan, parayı ödeyen, paranın duvara koyan, alttan veren, arabadan geçiren, önden geçiren, valiz çıkardı. Tamamı CHP'li.
1: Tamam.
0: Hani ben değilim yani.
1: Evet.
0: Bunu şimdi, ben 2 lira yani ben de bir şey yapmadım. Şimdi tertemiz çıktı diyor.
1: Yeni kuşağa atfen onların jargonunu da kullanalım.
0: Buluruz vardı.
1: Ekrem İmamoğlu savunma parantez içerisinde temsili diye. Hadi bakalım.
0: Düzeldim çünkü sonra düzelmiş falan gayet iyi bu.
1: Bir dinleyelim kal bakalım.
2: Koşun. 5 liraya mı satıyorsun onu sen?
3: 5 milyona satmıyorum kurban olduğum.
2: Ne oldu?
3: 4 kere haca gittik geldik. Anadan yazdık. Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam.
2: Sonra ne oldu?
3: Sonra mı oldu şimdi? Kur'an satıyorum. Bir dakika dinle ya. Bebek yani boş ver öyle. 5 milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş. Ne bileyim benim haberim yok. Motorla...
4: Sen ayet el gücü satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun?
3: Ne? Niye okumayı
4: biliyorsun? Süphaneke'yi oku bakalım bir. Süphaneke'yi bir okusana.
2: Hadi oku biliyorsun.
3: Süphaneke'yi okuyayım mı?
1: Neyse tamam.
0: Bu da güldüğü şovda. Güldüğü bunu da çok güzel taklit yapan fikir var. Heh. O fikir de muhteşem bunu. Adana'daki
1: evet, evet, şey evet. Yapıyor. Onu da burak şey seyretmiştik. Bu abi çok teşekkür ederiz.
0: Gösterdik ama yanlış anlamadım. Bu arkadaş da bu çocuk da büyümüş.
1: Aynen öyle şey. Sosyal gayet, medyaya evet. Anonim olmuş. Mal o olmuş bir video. Yoksa, o yüzden bununla bitirelim dedik.
0: Çok düzeldiğine dair haberleri aldım.
1: Bu abi. Arada sabah saat.

saatlerinde bir operasyon. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, gidiyor böyle silsile yoluyla 7 kişi gözaltına alındı. Mobbing ve belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturmalar devam ediyor. Biz de bunları takibe ve sıcak gelişmeleri en doğru şekilde sizlere aktarmaya 24'te ve 24 Radyo'da devam edeceğiz. Ve günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Parti'de gözler bugün yapılacak isim toplantısındaydı efendim. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin ismini görüştü. Bunun detayları için sizleri hemen Ankara'ya götürelim. Ankara'da bizleri 24 editörü Hande İpekgil bekliyor. Hande merhaba. Gözler Yeni Parti'nin isim değişikliğindeydi. Partinin ismi değişecek mi? Toplantıdan nasıl kararlar çıktı?
1: Duygu Göktürk, evet, Yeni Parti'nin isim ve rumuzu Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da bu kapsamda bugün bu sabah saatlerinde toplantı yaptı ve Yeni Parti'nin ismine ilişkin başvuruyu görüşmek üzere toplandılar ve Yeni Parti'ye savunmasını sunması için 30 günlük bir süre verildiğini söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle ne olmuştu? Tabii onu da hatırlayalım. Biliyorsunuz Yeni Parti kurulduktan sonra Yenilik Partisi İki partinin isimlerinin benzer olduğunu söylemiş ve bu gerekçeyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuru sunmuşlardı. Başsavcılıkta yine tabii isimlerin karşılığına yol açabileceği anlamındaki iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliğine gitmesi yönünde bir bildirimde bulunmuştu ve 18 Eylül'e kadar da süre tanımıştı. Tabii 18 Eylül'e kadar da Yeni Parti'nin bu süre içinde bir isim değişikliğine gitmemiş olmasından dolayı da dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Tabii baktığımız zaman AYM'nin de yine resmi gündeminde dosya Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununun 96. maddesine aykırılığı iddiasıyla hükümsüzlüğü ve siyasi partiler sicilinden yine çıkarılması talebi olarak yer almıştı. İşte bu kapsamda AYM bugün toplandı ve toplantıya baktığımız zaman yine Yeni Parti'ye de 30 günlük bir süre verildi. Tabii bu süre dolduktan sonra neler olacak yine onları hep birlikte takip edeceğiz. Ancak kulislerde de dolaşan iki isim var. Duygu Göktürk, Halkın Yeni Partisi ve yine Değişim Partisi isimleri de tabii kulislerde öne çıkan iki isim diyebiliriz. Bir kez daha hatırlatacak olursak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bu sabah saatlerinde toplandı ve gündeminde Yeni Parti'nin isim ve rumuzu vardı. Yeni Parti'ye savunması ve savunmasını sunması için de 30 günlük bir süre tanındı. Gelişmeleri yine takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Hande İpekgil, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 editörü Hande İpekgil detayları bizlerle paylaştı efendim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de Özgür Özel'e tepki geldi. Çelik sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaların detaylarına bakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi Çelik. Devamında Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş görünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir dedi Ömer Çelik. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur ifade.

0: ifadelerini kullandı. Devamındaysa oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı skandallara, meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur dedi. Devamındaysa biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlenmesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Sizin taraftaysa kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir ifadelerini kullandı. Tekrar edelim efendim, AK Parti soycusu Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki geldi. Çelik sosyal medya hesabından bu konuda açıklamalarda bulundu. Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir ifadelerini kullandı. Efendim, diğer gelişmelerle devam edelim. Hakemler dosyasında önemli bir operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şimdi son durumu öğrenmek üzere adliyeye gidelim. Muhabirimiz Ada Kahriman o noktada bizleri bekliyor. Ada, merhaba, son durumu senden alalım. Operasyonda son durum ne?
1: Duygu Göktürk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tabi burada alınan tanık beyanlarının, müşteki beyanlarının alındığını görüyoruz. Aynı zamanda burada pek çok HTS kaydının incelendiğini, bununla birlikte MASAK raporlarının incelendiğini, aynı zamanda bilirkişi raporlarının incelendiğini görüyoruz. Tabi bu doğrultuda özellikle yapılan bazı araştırmalar var. Bu araştırmalarla birlikte şu tespit ediliyor: bazı futbol müsabakalarında hakem atamalarında usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Bu kişilerin ise açıklanan listeye göre ki gördüğümüzde MYK Başkanı burada Ferhat Gündoğdu'nun bu iddialar odağında olduğu belirtiliyor. Diğer bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin de bu iddiaların odağında. Diğer bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım da, MHK üyesi Sebahattin Şahin, aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Kara Doruk da bu iddiaların odağında. Şimdi buradaki isimlerin bazı futbol müsabakalarında, özellikle hakem atamalarında usulsüzlükler yaptığı belirtiliyor. Bu iddialar var. Bu iddialarla beraber, yapılan tespitlerle beraber bu şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Aynı zamanda kendilerinin iş yerlerinde, evlerinde, ikametlerinde belirli aramalar yapılıyor. Bununla birlikte aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nde de adli aramaların yapıldığı belirtildi. Şimdi burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakemler dosyasında, yani resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu kapsamında 15 Eylül 2025 tarihinde bir müşteki beyanı alınıyor. Bu yüzden de bir soruşturma başlatılıyor aslında. Şüpheli şahıslar hakkında burada mobbing ve aynı zamanda resmi belgede sahtecilik, bununla birlikte kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla birlikte burada 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor ve burada İstanbul merkezli olmak üzere İstanbul'da 4 adrese, Elazığ'da 1 adrese, Manisa'da 1 adrese ve aynı zamanda Ankara'da 1 adrese, yani toplamda 4 ilde 7 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor ve bu operasyon kapsamında da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınıyor. Diğer bir yandan aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk gözaltına alınıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alınanların arasında. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım da gözaltına alınanlar arasında. Yine MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de gözaltına alındığını görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar da gözaltına alınıyor. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İli Hakem

0: Kurulu Başkanı Emre Kosef de gözaltına alınanlar arasında. Şimdi sürece dair sabah saatlerinde aynı zamanda burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Bunun yanında aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından da bir açıklama yapıldı. Kendisi açıklamasında şöyle belirtti ki Türk futbolunda şeffaflık, adil rekabet ve hakemlik sürecine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir açıklama yaptı. Şöyle belirtti, burada hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti ve bu noktada bir soruşturmanın başlatıldığı ve operasyonun yapıldığını kendisi belirtti. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle alınması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Aynı zamanda soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine de teşekkürlerini iletti. Toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Şu ana kadar da 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na bu şüphelilerin sevk edilmelerini bekliyoruz.
1: Ada Kahriman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman adliyeden hakemler dosyasında son durumu bizlere aktardı. Şimdi fon soruşturmasında son duruma bakalım efendim. Aşama aşama bakalım gelişmelere. Zira oldukça fazla gelişmeler yaşanıyor bu konuyla ilgili de. Önce bu sabah yaşananlara bakalım. Bu sabah fon soruşturmasında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylece toplamda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bunun ardından fon soruşturmasında yeni kararlar açıklandı SPK tarafından. 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 24 kişinin ise lisansı iptal edildi. SPK'nın kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı fon soruşturmasının ardından geldi. Kurul Tera Holding'e ilişkin inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi. Ayrıca 37 kişi ve 2 şirkete 2 yıl süreyle sermaye piyasalarında işlem yasağı getirildi. 24 kişinin de lisansı iptal edildi. Soruşturma Tera Yatırım, Pusula Finans, Hedef Holding ve Buz Yatırım'la bağlantılı şirketlerdeki mali hareketler üzerine yoğunlaşıyor. Başsavcılık şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının incelenmesini istemişti. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 51 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına başkanlık etti efendim. Kabine toplantısının ardından da millete sesleniş konuşması yaptı. Gündeminde fon soruşturması vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Başkalarına benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız ifadeleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasalara güven verdi.
2: Tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir.
3: Türk finans sisteminin gücünü hatırlattı. Türk ekonomisine güven mesajı verdi. Herhangi bir risk söz konusu değildir dedi.
2: Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. Milletin malına göz koyanları hedef aldı. Adli ve hukuki olarak hesap verecekler dedi.
2: Şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon konusunu fırsata çevirmek isteyen muhalefete de sert tepki gösterdi. Yolsuzluk soruşturmalarını hatırlattı. Biz onlara benzemeyiz, hak yiyenleri savunmayız mesajı verdi.
2: Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ve tüm bu konuların enine boyuna ele alınacağını da aktardı.
1: Fon soruşturmasında bu kez Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal'ın Dubai trafiği mercek altında efendim. Melis Sandal'ın mal varlığına tedbir konuldu. Mustafa Sandal ise hiçbir bağlantısının olmadığını iddia ediyor.
4: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Önce milyarlarca liralık para hareketi, ardından Dubai. Fon soruşturmasında Melis Sandal'ın soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği belirtildi. Sonrasında Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği anlaşıldı. Aynı günlerde eşi Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı iddiası ortaya çıktı. Sandal'ın kısa süre önce Dubai'den başka bir ülkeye çıkmak isterken havalimanında işlemleri nedeniyle bekletildiği, iki gün sonra özel jet kiralayarak konserine gittiği aktarıldı. Soruşturmada Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulandı. Mustafa Sandal ise kendisinin fon alım satım ya da herhangi bir fon organizasyonu ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı.
4: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı başlıklardan biri, fonlardan çıktığı öne sürülen milyarlarca liralık parayla Dubai'ye uzanan hareketlilik arasında nasıl bir bağ olduğu şüphesi.
1: İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez de Cebeci maden sahasındaki hafriyat düzeni gündemde efendim. İddianamede 80 milyar liralık kamu zararı dikkat çekiyor. Detayına bakalım.
5: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
3: Cebeci'deki hafriyat dosyasında rakamlar çok büyük. Savcılığın hesabına göre kaçak dökümden 31 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Buna 80 milyar liralık kamu zararı eklendiğinde dosyadaki toplam büyüklük 111 milyar liraya çıkıyor. Bu rakamlar iddianamedeki suçlama ve hesaplamalara dayanıyor. İmamoğlu suç örgütü davasında para trafiğinin bir başka halkası konuşuldu. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan, Kuzey Gayrimenkul'ün %50 hissesini devraldığı süreçte 30 milyon liranın Murat Gül İbrahimoğlu'ndan elden geldiğini, ardından parayı banka üzerinden geri gönderdiğini söyledi. Savcı bu işlemin neden yapıldığını sordu. Doğan, ortaklık kurulduğunu ancak yatırım yapılmadığını anlattı. Önemli bir başka ayrıntı ise 30 milyon liralık hisse devrinin Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansımamasıydı. Doğan işlemin sadece şirket pay defterine işlendiğini söyledi. İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Cebeci'deki 111 milyar liralık hafriyat hesabını, şirket devirlerini ve para hareketlerini birlikte değerlendiriyor.
1: Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Yasa dışı bahis ağına 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ve bu operasyonlar neticesinde 505 banka hesabıyla 82 kripto cüzdana bloke konuldu.
6: Polis aç! Aç kapıyı!
3: Rakam soruşturmanın büyüklüğünü ortaya koydu. Tam 4 milyar 100 milyon lira. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 ayrı yasa dışı bahis sitesinin arkasındaki yapılanma incelendi. Jandarma tespitine göre 30 şüpheli, yönetici, finans sorumlusu, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak sistemin farklı noktalarında görev yapıyordu. Şüphelilerin hesaplarında 2023 ile 2026 arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Ardından İstanbul merkezli 12 ilde 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü değerlendirilen ofislerde bahis sitelerinin sunucu şifreleri bulundu. Bir başka önemli ayrıntı da çağrı merkezlerinde ortaya çıktı. Müşterilerle konuşan personele verilmiş hazır konuşma metinleri ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabına ve 82 kripto varlık cüzdanına bloke uygulandı. Polis ve savcılık şimdi 4 milyar 100 milyon liralık para trafiğinin tamamını incelemeye aldı.
1: Zekat, fitre, kurban parası. Para transferlerinin açıklamalarına işte bunları yazdılar ama bu para trafiğinin ucu DH bağlantılı isimlere dayandı efendim. Terörizmin finansmanı soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı.
3: Paranın açıklamasına zekat, fitre, kurban parası yazdılar, polis ise hesap hareketlerini tek tek inceledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Polisleri çalışmasında şüphelilerin DH ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından incelenen hesaplarda para hareketliliği dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin DH ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında daha önce haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı ve operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin Amerikan doları, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Polisler şimdi para trafiğinin kimlere, hangi yollarla ve ne kadar ulaştığını araştırıyor.
1: Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu düzenlendi. TOKİ'ye ait arsayı miras kalmış gibi göstererek sattılar efendim. Satan şüpheliler yakalandı. Ayrıca bu arsayı birden çok kişiye de sahte evraklar düzenleyerek sattıkları belirlendi. Ekipler hesap hareketlerini tek tek inceledi. 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç ortaya çıktı.
7: Sahte belgelerle kurulan düzenek polisin çalışmasıyla deşifre edildi. Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. TOKİ'ye ait bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne süren şüphelilerin hazırladıkları sahte belgelerle arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. Mali inceleme vurgunun boyutunu ortaya koydu. Masaktan temin edilen hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemede şüphelilerin 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Başvuruda bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgisini yazarak para gönderdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin para hareketlerinin izini kaybettirmek amacıyla paraları kripto para hesaplarına aktardığı tespit edildi. Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 15 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Efendim bu sabah İstanbul'da yağmur vardı. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına hala devam ediyor. Yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Sarı kod verilen illerimiz var. Ve malumunuz mega kentte yağış demek trafik demek. Şimdi hava ve yol durumuna dair son notları almak üzere Eren Coşkun Dili'ye dönelim hemen. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili Beşiktaş'ta bizleri bekliyor. Eren merhaba. Oldukça soğuk bir noktadasın gibi görülüyor. Bulunduğun noktada yağış ne durumda? Sarı kod verilen illerimiz var. Onlar neresi? Ve bu yağış daha ne kadar sürecek? Ne kadar etkili olması bekleniyor? Ayrıca trafiğe de etkilerini senden alalım.
8: Şu anda bulunduğum noktada aslında yağışın kısa süreli etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani bir anda bastıran sağanakla birlikte caddeleri, sokakları göle buluyor. Ama etkisini de çok kısa sürede kaybedebiliyor. Yani lokal yağışları görüyoruz İstanbul'da. Örneğin Anadolu yakasında sabah saatlerinde yağışın etkili olduğunu, trafik yoğunluğunun %87'lere çıktığını görmüştük. Ama Avrupa yakasında yağış yoktu. Saatler içerisinde o durum tam tersine dönmüş durumda. Yani hızlı bir şekilde o yağmur bulutlarının yağmuru bırakarak ilerlemeye devam ettiklerini görüyoruz. Ama asıl uyarı aslında bugün akşam saatleri ve yarın için, çünkü sarı kodlu uyarıyla birlikte yani ne demek oluyor? Çatı uçmaları olabilir, ağaç devrilmeleri olabilir, su baskınları yaşanabilir. İşte İstanbul'un dikkat etmesi gereken hususlar da tam da bunlar. Çünkü dün yaşadığımız o manzaralar oluşmasın diye, su baskınları olmasın diye de tedbir almakta fayda var. Çünkü İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışla birlikte de aslında pek çok noktayı suların kapladığını da görmüştük. Bakın Ali Maşalacı ekranlara getirsin, görmüş olduğunuz gibi aslında İstanbul'da bugün uyarıların takibinde yağışı da görmüş olduk ve 20 ila 107 kilogram arasında dün yağış düşmüştü. Pek çok noktadan su baskını haberleri gelmişti. Bugün akşam saatlerinde saatlerin 8'i geçmesiyle birlikte daha da yağmurun şiddetleneceğini söyleyelim. Tabii bir yandan yağmurun yanı sıra şiddetli şekilde rüzgara ve fırtınayı da görüyoruz ki pek çok olumsuzluklara da yol açıyor. Özellikle de kuzey ilçelere de dikkat etmekte fayda var. Bu noktalarda metrekareye 100 kilograma varan yağışların düşebileceği belirtiliyor. Özellikle de Çatalca, Arnavutköy gibi ilçelerde de oturanların dikkat etmesi gerekiyor ki bu noktada da aslında rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar da çıkmasının beklendiğini söyleyelim. Tabii trafik de yağıştan etkileniyor. Özellikle de sabah saatlerinde işe ve okula gidiş saatlerinde ciddi şekilde trafik yoğunluğunu görmüştük ki bu noktada da aslında kazalarında peşi sıra geldiğini ve İstanbul trafiğinin de nasibini aldığını söyleyelim. Zaten alışmış olduğumuz trafik tablosuna bir de yağış eklenince harita kırmızıya dönmüştü. Sabah saatlerinde Anadolu yakasında %87'ye varan trafik yoğunluğunu görmüşken öğlen saatlerine doğru bir nebze de olsa düşüşün olduğunu söyleyelim. Şu anda trafik yoğunluğu %50 civarında ama pek çok noktadan kaza haberlerinin de geldiğini söyleyelim ve şu dakikalarda da aslında zaman zaman yağışın etkili olduğunu görüyoruz ama bakın sol tarafta Ali göstersin, vapur seferlerini etkileyecek bir durum değil. Ama yine de yağmurlukla montla dışarıya çıkmakta fayda var. Çünkü birkaç dakika içerisinde şiddetli bir şekilde o bardaktan boşalırcasına dediğimiz şekilde suyu bırakınca hakikaten çok şiddetli yağmuru görebiliyoruz. Tabi İstanbul dahil 14 il içinde sarı kodlu uyarı vardı ki Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı vardı ve bu illerde sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Tabi bununla birlikte şimdi meteorolojinin yapmış olduğu bir uyarı daha var. Samsun, Ordu, Sinop ve Kastamonu kuzey kesimlerinde de yine kuvvetli yağış bekleniyor. Yani yurdumuz yağmurlu, kasvetli havaların, yağışlı havaların etkisi altında. Bunun yanı sıra da yıldırım ve fırtına riskinin de olduğunu söyleyelim. Ciddi bir şekilde Poyraz'dan esen rüzgarın da üşüttüğünü, serin bir havanın hakim olduğunu söylemek mümkün ki işte dediğimiz gibi hani her ne kadar vapur seferleri etkilen olsa da şiddetli rüzgar işi o noktaya doğru götürüyor gibi. Özellikle de bugün akşam saatlerinde rüzgarın daha da şiddetlenmesini, yağışın artmasını ve çarşamba gününe de dikkat etmekte fayda olduğunu söyleyelim. Çünkü hızlı bir şekilde yıldırım ve şimşek görülebilir, gök gürültülü kuvvetli sağanakla birlikte fırtına geçişlerinin yaşanabileceğini söyleyelim. Yani İstanbullular bugün ve yarın dikkatli olmalılar. Çünkü hem trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar, bir yandan da dediğimiz gibi aslında pek çok noktadan olumsuz haberlerin gelmemesi için ve sarı kodlu uyarıda da bulunmuş olduğu gibi meteoroloji aslında bugün ve yarına dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde yağışın ve fırtınanın etkisini artıracağını söyleyelim. Bununla birlikte de hem trafikte olumsuzlukların yaşanmaması hem de dün görmüş olduğumuz gibi o çatı uçmalarının, ağaç devrilmelerinin de olumsuzluklara neden olmaması için de dikkatli olmakta fayda var.
1: Eren Coşkun Dili teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili Beşiktaş'tan hava ve yol durumuna dair detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi tam da öğle saatinde bizi acıktırabilecek bir haberle devam edelim. Kimi köfte patates diyor, kimi kıymalı makarnadan vazgeçemiyor efendim. Ama Türkiye'de akşam yemeklerinin şampiyonu bunlardan hiçbiri değil, tavuk pilav oldu. 1 milyon alışveriş fişi incelendi ve Türkiye'nin favori menüsü ortaya çıktı. İzleyelim.
9: Tavuk pilav, yanında da yoğurt. Türkiye'nin akşam yemeği tercihi belli oldu. 1 milyon alışveriş fişi incelendi. Aynı sepette en sık tavuk, pirinç ve yoğurdun buluştuğu görüldü.
10: Akşam ne yesem diye düşünenlerin tercihi belli. Tavuk, pilav, yanına bir de yoğurt. Araştırmalara göre bu menünün malzemeleri alışveriş sepetlerinde en sık yan yana gelen ürünler oldu. Tavuk pilav seviyor musunuz?
11: Tabii sevmez olur mu? Dede pilavı derler. Üstüne tavuk gidiyor, güzelce karabiber, çok şahane oluyor.
9: Akşam yemeği alışverişlerinin %36'sında tavuk ürünleri vardı. Kırmızı et ise %24 ile ikinci sırada yer aldı.
10: Tabii herkesin favorisi tavuk pilav değil, köfte patates seven de var, kıymalı makarna da. Ancak araştırmalar şunu gösteriyor ki soframızda alıştığımız lezzetler hala ilk sırada.
12: Vallahi köfte patatesdir. Tercihimiz köfte patates. En güzeli odur yani.
9: Kıyma, makarna ve salça, köfte, patates ve ayran. Onlar da sofraların favorileri arasında.
13: En çok köfte patates ama makarna, kıyma falan da güzel oluyor birlikte onlarla.
10: Peki en çok hangisini seviyorsun?
13: Köfte patates.
10: Şimdi annenle markete geldin, okuldan çıktın galiba. Bu akşam ne yemeği yapacaksınız?
13: Makarna, kıyma.
9: Araştırma yalnızca akşam yemeğini değil, kahvaltı sofrasını da ortaya çıkardı. Kahvaltının favori üçlüsü ise ekmek, süt ve yumurta oldu. Domates, salatalık ve beyaz peynir de en çok tercih edilenler arasında yer aldı.
1: Bu haberle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim, ama siz bir yere ayrılmayın. Zira bizim hemen ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya-Küter karşınızda olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam

üreten bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba. Saatler 12.35, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız kahve molasında. Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimi ve düzenleyici denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı. Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var. Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına değinmiş, sermaye piyasalarının işleyişini sağlıklı hale getirecek her türlü gerekli adımın atılacağını ifade etmişti. Erdoğan, finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını dile getirip, Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır, bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir diye konuşmuştu. Saat 16'da genişletilmiş il başkanları toplantısından önce Beştepe'de ekonomi toplantısı gerçekleşecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmaylarının katılması bekleniyor. Toplantıda fon soruşturmasında gelinen aşamaya dair son durum değerlendirilecek. Sürecin adli ve mali boyutu ele alınacak. Mağdurlara geri ödeme sürecine ilişkin takvim belirlenecek. Benzer durumların oluşmaması için alınabilecek tedbirler ve olası düzenlemeler görüşülecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de bir sunum gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturulacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanununa göre başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor. Bir veriyle devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksini açıkladı. %0,7 artarak 101.3 değerini aldı. Endeks böylece 3 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Tüketici güveni 8 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı ekonomik güven endeksleri de açıklandı. Ardından ekonomik güven endeksi Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101.3 değerini aldı. Endeks Ağustos ayında 100.6 değerini almıştı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %1,3 arttı, 91.9. Reel kesim, yani imalat sanayi güven endeksi %0,1 artarak 102.5. Hizmet sektörü güven endeksi de aynı düzeyde kalarak 111.9 seviyesini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 arttı, 111.3 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi de %0,2 oranında azalarak 83 değerini aldı. Evet, piyasalara bakalım. Haftanın ikinci işlem gününde dün %2,38 değer kaybıyla 12.592 puandan kapandı ki gün içinde 12.500 puanın altına da geriledi. Bu 9 Mart'tan bu yana ilk kez 12.500 puanın altına gerilediği anlamına geliyor. Yeni güne de %0,61 gerileyerek 12.000

0: %516 puandan başlamıştı. O seviyenin de altında yine %1 eksi de 12.457 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 15.512, 500 Endeksi de 14.782 puanda. Her üç endekste de %1 gerilemiş olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar 49'dan işlem görüyor. Kademeli yükseliş devam ediyor. Avro da 55-57 seviyesinde. Altın tarafındaysa Fed endişeleriyle 7 haftanın en düşüğüne yakın. 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyede $4,124'dı. Fed'in Ekim'de faiz artırımına gitme ihtimali de %70,3 olarak fiyatlanıyor. Bunun etkisiyle gerilemişti ama biraz toparlanma var. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.141 dolara çıktı. İçeride de gerileme devam ediyordu ama biraz açıldığı seviyenin üzerinde. İçeride gram altın 6.524 lira, çeyrek altında 10.668 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa Orta Doğu'daki arz endişeleriyle üst üste ikinci seansta da yükselmiş oldu. %0,6 yükselerek 105.91'den başlamıştı. Petrol tarafında altının tam tersi, yine ters korelasyon devam ediyor. 100 doların altına geriledi. Biraz sonra konuğumuzla da değerlendireceğiz. Brent petrolün varil fiyatı 97,58 dolara geriledi. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 40,19, repo faizi 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza dönelim. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elif Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında konuşacak çok şey var ama petrol güne 105'in üzerinde başlamıştı. 97 dolara kadar gerilemiş. Petrolle başlayalım. Buyurun.
1: Özellikle Amerika'dan İran'la ilgili görüşmelerle ilgili bazı haberler geliyor. İran'ın arabulucular vasıtasıyla Kuveyt üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmesiyle ilgili bir süreç var. Bu sürecin biraz hızlanması petrol fiyattan aşağı çekti. Diğer yandan tabii Suudi Arabistan'ın enlemesine geçen bir boru hattı vardı. Burada Husilerin saldırısı olmuştu. Bir problem yaşanıyordu. O boru hattı geçtiğimiz günlerde onarıldı. Tekrar bir petrol akışı başladı. Dolayısıyla beklentiler hafif olumluya dönünce 100 doların üstündeki petrol fiyatlarının aşağı geldiğini gördük. Ancak tabii bunun kalıcı olabilmesi için hakikaten hep aylardır söylediğimiz ateşkes, barış anlaşması veya uzlaşıya yönelik bir sürecin hayata geçmiş olması lazım. Temelde dünyada çok yoğun bir büyüme rakamı yaşanmadığı için taleple ilgili bir sorundan ziyade arz ve arz yolları ile ilgili sıkıntı var petrol ve enerji girdilerinde. Dolayısıyla bunlar halledilebilirse hızlı bir şekilde aşağı gelme olasılığı da yüksek. Ancak tabii bu da siyasi bir süreç. İşin içine özellikle uluslararası siyaset girince neyin ne zaman sonlanabileceğini kestirmekse oldukça güçleşiyor.
0: Bu arada grafiğimizde ufak bir hata da olmuş olabilir Mustafa Aşkın. İsterseniz onu düzeltelim. Şu anda sanıyorum 105 dolar seviyesinde yine, değil mi? Sizin de kontrol etmenizi rica edeceğim sanıyorum.
1: Evet, grafikle ilgili bir
0: hata olduğu için 97 dolara olarak aktardık. Onu da düzeltmiş olalım. Altın tarafına bakalım. Altın tarafında 7 haftanın en düşüğüne yakın seviyelerden hafif bir toparlama vardı grafikte. Ne dersiniz altın tarafı için? Özellikle FED endişeleri hakim ama aynı zamanda işte Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar, tüm bunlar etkili oluyor. Ne dersiniz altının gidişatı için?
1: Petrol 97.13 görünüyor benim ekranda.
0: O zaman doğru aktardık. Şu anda önümde tekrar bir ekonomi sayfası açık. Acaba grafiğimizde mi hata var diye bir endişeye düştük. Tamam, o zaman bizim verdiğimiz doğru efendim. Tamamdır.
1: Altın fiyatlarına gelecek olursak tabii altın fiyatlarında da hikaye çok. Özellikle hala Uzak Doğu'daki bazı fonların alımları devam etse de Çin Merkez Bankası ile birlikte Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırım patikasına girmiş olabileceğiyle ilgili beklentiler. Dünyada işte enerji maliyetlerinin artmış olmasının yarattığı enflasyonist dalga ve genel olarak baktığınızda batıdaki pek çok Merkez Bankası'nın hala faiz arttırıyor olması veya arttırmayla ilgili beklentiler ciddi bir baskı kuruyor altının üzerine. Buna rağmen de 4400'lerden aşağı doğru geldiğinde 4100'lerde durulması olumlu diye kanaatindeyim. Burada da ilk hedef 4400 dolarlar.

0: civarı olur. Şayet petrol fiyatları ve jeopolitiklerin daha da hızlı düşmesi durumunda yıl sonu 4800-900 dolarları görebilme olasılığımız var. Ama dediğim gibi şu görüntü, yani merkez bankalarının faiz arttıracak olması ile ilgili beklentiler, özellikle Fed'in ve uzun vadeli tahvillerin Fed'de yükselmiş olması, ne yazık ki değerli metaller üzerindeki baskıyı biraz arttırmış gibi görünüyor.
1: Evet, borsa tarafındaysa 9 Mart'tan bu yana ilk kez 12.500 puanın altına tekrar geriledi dün gün içinde. Şu anda da zaten 12.400'lerde. Dolayısıyla yine 9 Mart öncesi seviyelere geri dönmüş görünüyoruz. Ne dersiniz? Ne zaman bu tabii fonlarda yaşanan soruşturma sebebiyle bir gerileme var. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamalar var. Gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz diyor ki bugün de bir toplantı gerçekleşecek. Az önce sizinle yapacağımız bağlantıdan önce aktardık. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahip diyor. Cumhurbaşkanı finansal sistemimiz güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana gelmiştir diyor. Hem Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilgili değerlendirmenizi alayım hem de toparlanma ne zaman başlar borsa tarafında.
0: Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın olayı ele atması önemli. İfadeleri de oldukça makul ve mantıklı. Halkı teskin etmeye, piyasayı yatıştırmaya bir dizi açıklama. Tabii olumlu ama piyasa profesyonelleri bugün yine Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde yapılacak olan toplantıya hedeflenmiş durumda. Neden derseniz burada daha aktif ve hayata geçirilmesi muhtemel senaryolar konuşulacak. Basına aksedilen bilgi öyle. Şayet burada bir dizi karar alınır ve hayata peşi peşine geçilirse ve bu da sermaye piyasalarındaki sürdürülebilirliğe katkı sunarsa olayın daha hafif bir çalkantıyla atlatılabileceği kanaatindeyim. Tabii yine sizlerle biz yıllardır konuşuyoruz. Tabii ben bir 10-15 yıldır sermaye piyasalarımızda yapısal dönüşümün artık gerekliliğinden bahsediyordum. Süreç esasında görünen köy kılavuzu istemez gibi çok net bir şekilde görünerek geldi. Halihazırda bir akut durum var, bir kanama var. Bunun ilk önce halledilmesi gerekiyor. Ardından da yine geçtiğimiz haftalarda söylediğim gibi her şerden bir hayır doğar misali ciddi bir yapısal reforma da ihtiyacı var sermaye piyasalarının tüm paydaşları bazında, çalışanları bazında, yöneticileri bazında, işleyiş bazında ve personel kaynağı bazında. Dolayısıyla umarım bundan sonra da oraya doğru bir ivmelenme olur. Türk sermaye piyasaları ciddi derecede potansiyel taşıyan, Türkiye'nin dinamiklerini yansıtan ve herkes tarafından uluslararası anlamda da şeffaf oldukça katılımın da artabileceği bir piyasadır. Dolayısıyla bu özelliklerin ben daha da artılacağı kanaatindeyim. Bu dalgalanmanın da umarım çok fazla hasar vermeden hem yatırımcıya hem sisteme halledilebileceği yöntemleri de hayata geçirebiliriz.
1: Peki şimdi dün SPK tarafından tasfiye konu fonlardaki talimatlara ilişkin bir açıklama vardı. İşte 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı bildirildi. Tabii sonrasında işte 16 Eylül'de saat 13.30 gibi ifadelerle biraz aslında metin karışık hale geldi. Şimdi tabii ki vatandaşlar tarafında da paramızı alabileceğiz mi alamayacağız mı kaygısı çok fazla hakim olduğu için şimdi şu metni daha anlaşılır biçimde Mustafa Aşkın bize açıklayacaktır. Buyurun.
0: Esasında
1: Kısaca.
0: şöyle bir gerçek var. Sermaye piyasalarımız ve sermaye piyasaları ilgili açıklama yapan tüm kurumların daha net ve anlaşılabilir ifadelerde bulunması ve bu ifadeleri de sık sık değiştirmemesi lazım. Bu insanlarda daha şüpheci bir yaklaşıma neden oluyor. Esasında baktığınızda o metinden çıkarılması gereken 3 aşama var. Ben şimdi bizi izleyenlere net anlasınlar diye ifade edeceğim. Birincisi, 16 Eylül 13.30 sonrası emir verenler paralarını tasfiye sonunda kalacak tutarlar üzerinden alabilecekler. 16 Eylül 13.30 öncesi fiyatı ilan edilen fonlarla emir verip emiri gerçekleşen tutarlar üzerinden paralarını alacaklar. 16 Eylül 13:30 öncesi fiyatı olmayan bir fona emir verip emri gerçekleştirmeyenler de tasfiye sonrası yine kalacak

0: yararlı olacaktır.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkın, değerli vaktinizi ayırdığınız büyük katkınız için sağ olun.
0: Teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, kahve molasını bu bağlantıyla noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: 12 değerinde drink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle Otobit'te.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde, peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri sizlerle paylaşalım. Ada Kahriman'a döneceğiz ilk durak olarak. 2 soruşturma, 2 gelişme üzerinden biri. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı. Neden gözaltına alındılar diye adaya soracağız. Ve malumunuz fon soruşturması devam ediyor. Bugüne yansıyan, bu saate yansıyan fon soruşturmasında neler var diye adadan bilgileri alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Yağmur Yıldız takip ediyor. Yağmur'dan da Cumhurbaşkanı'nın programını öğreneceğiz. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine yapılan itirazı görüştü. Peki bu görüşmeden ne çıktı? Hande İpekgil'den bu sorunun yanıtını öğreneceğiz. Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor. Perşembe günü meclis açılıyor. Emre Ayaz'dan da detayları alacağız. Bu sürece dair hangi çalışmaların yapıldığını öğreneceğiz. Ve Eren Coşkun Dili de bizi bekliyor. İstanbul'da sağanak ve fırtına var. Bugün neler yaşandı? Bu sorunun cevabını Eren'den alacağız. Ve tütün her yıl 100 bin can alıyor. Uzman bir doktorla bu başlık üzerinden Ebrar Nurarslan Bakırtaş bir yayın gerçekleştirecek. Ama ilk durak az önce de söylediğim gibi Ada Kahriman. Hadi gelin şöyle bir adaya dönelim. Önce Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla MHK üyeleri dahil 7 kişinin gözaltına alınması hadisesini bir adaya soralım. Ada merhaba, neden bu gözaltılar gerçekleşti?
1: Helin Aslan, şöyle ki bazı futbol müsabakalarında burada hakemlerin usulsüz bir şekilde atandığı iddiasıyla aslında bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor ve 7 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii buradaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında da alınan tanık beyanları, müşteki beyanları, bununla birlikte HTS kayıtları, MASAK raporları, aynı zamanda bilir kişi raporları ve bazı yapılan çalışmalar neticesinde burada ki şüpheliler tespit ediliyor. Kimlerden bahsediyoruz? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin de bunlar arasında. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım bu isimler arasında. MHK üyesi Sebahattin Şahin de görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'ta bu isimler arasında. Yani bu isimlerin burada bazı futbol müsabakalarında hakem atamalarında usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin yürütüldüğü, bu soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı. Tabii bu iddialar kapsamında da buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Evlerinde, ikametlerinde, ikametgahlarında aramalar yapıldı. Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol hakemleri ve aynı zamanda burada Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi'nde de adli aramaların yapıldığını belirtelim. Tabii bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakemler dosyasında, yani burada hem eziyet suçunu görüyoruz hem de resmi belgede sahtecilik suçunu görüyoruz. Bu kapsamda 15 Eylül 2025 tarihinde alınan bir müşteki beyanı var. Bu tespitler üzerine de, yani şüpheli şahıslar hakkında da mobbing ve resmi belgede sahtecilik, aynı zamanda kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme, bununla birlikte görevi kötüye kullanma suçu kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor ve yapılan operasyon neticesinde toplamda 7 şüpheli gözaltına alınıyor elbette.
0: Ada, fon soruşturmasına da gelelim. Bugün bu saat itibariyle yeni gelişmeler var mı? Varsa ne gibi gelişmeler var?
1: Soruşturmasında da sabah saatlerinde dün adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin zaten savcılıktaki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlanmıştı. 12 şüpheliden 6 tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sabah saatlerinde ise buradaki karar açıklandı. Toplamda son burada adliyeye sevk edilen tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise, yani kalan 7 şüpheli ise adli kontrol

0: kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş oldu. Tabii emniyette olan bazı şüpheliler var. 11 şüpheliden bahsediyoruz. Buradaki şüphelilerin de emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bulunduğumuz noktaya İstanbul Aday Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen bazı isimler var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve aynı zamanda Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener. Sarp Yener'in bugün için adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Ki hatırlayacağınız üzere SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun dün aldığı bir karar vardı. Bu kararda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 baktığımızda dünkü kararına göre troll pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alınmıştı. Bununla birlikte kurul suç duyurusunda bulunan 37 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Tera Portföy Yönetim Anonim Şirketi hakkında troll pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Aynı zamanda 24 kişinin tüm lisansları iptal edildi. SPK ayrıca suç duyurusu kararı verilen kişilerden 24'ünün sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi. Kararın bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin ilgili maddesi kapsamında alındığı belirtildi. Tekrar belirtelim, burada fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Şu anda emniyette olan 11 şüpheli var. Oradaki şüphelilerin de işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor Hiddas'ta.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada Kahriman'dan söz alalım. Şimdi fon soruşturması üzerinden devam edelim. Bu fon soruşturması meselesi ne zaman patladı? 17 Eylül'de patladı değil mi? Hani herkes öğrendi ne olup ne bittiğini. İnsanlar paralarını çekemediler. Bu süreç dalga dalga yayıldı ve sonrasında ortaya çıktı ki aslında bu işin uzmanları bunu çok öncesinde söylemişler. Mehmet Şimşek de bu konuya aslında öncesinde dikkat çekmiş. Bu hisselerden oluşan fonlar bir balon. Yani gerçek değeri birken o değerler 1000 gösterilmiş ve insanlar da çok kazandırıyor diye bu hisse senetlerinden, bu hisse senetlerinin içinde olduğu fonlardan almışlar. Çok kazandıklarını zannetmişler ama bu balon sonrasında patlıyor. Peki bu balonun patlamasında mağdurlar var. Bir de çok enteresan şekilde çok şanslılar var. Bu soruşturma başlamadan, bu balon patlamadan bir gün önce mesela paralarını çekenler var. Ama öyle binler milyonlar değil çekilen paralar, iddia edilenler. Soruşturma başlamadan önce parasını çektiği iddia edilenlerden biri de Melis Süt Şurup Sandal, Mustafa Sandal'ın eşi. Ne kadar çekmiş diyeceksiniz? 11 milyar 126 milyon lirayı aşkın para çektiği iddia ediliyor. Şimdi bu para trafiği 1 Temmuz'da 16 Eylül arasında yaşanmış. 17 Eylül'de de bu hadise patladı. Şimdi bu aklınızın bir köşesinde dursun bu 11 milyar 126 milyon lirayı aşkın parayı çekmiş olması. Şimdi Mustafa Sandal'ın da aynı dönemde Dubai'de oturma izni için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bu arada Melis Sandal'ın mal varlığına zaten hafta sonu el konulduğu duyurulmuştu. Mustafa Sandal ise fonlarla ilgili herhangi bir bağlantısının olmadığını söylüyor.
2: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Önce milyarlarca liralık para hareketi, ardından Dubai. Fon soruşturmasında Melis Sandal'ın soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği belirtildi. Sonrasında Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği anlaşıldı. Aynı günlerde eşi Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı iddiası ortaya çıktı. Sandal'ın kısa süre önce Dubai'den başka bir ülkeye çıkmak isterken havalimanında işlemleri nedeniyle bekletildiği, iki gün sonra özel jet kiralayarak konserine gittiği aktarıldı. Soruşturmada Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulandı. Mustafa Sandal ise kendisinin fon alım satım ya da herhangi bir fon organizasyonu ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı.
2: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı başlıklardan biri, fonlardan çıktığı öne sürülen milyarlarca liralık parayla Dubai'ye uzanan hareketlilik arasında nasıl bir bağ olduğu şüphesi.
1: Şimdi bu fon meselesi çok büyük bir olay. Hani bakıldığında kişi sayısı, mağdur olan kişi

0: kişi sayısı, rakamlar milyarlardan bahsediyorlar. Öyle işte 100 milyar, 200 milyar değil, çok ciddi rakamlardan bahsediyor. Dolayısıyla dün kabinenin de gündeminde ilk sırasında Cumhurbaşkanı'nın bu vardı. Yaptığı konuşmada da zaten bu konuya değinmişti. Bugün de ekonomik kurmaylarıyla Erdoğan'ın bir araya gelmesi bekleniyordu. Şimdi onu bir soralım. Fon meselesi ana başlık zaten, bu belli, böyle olması bekleniyordu. Biz hemen bir Yağmur Yıldız'a dönelim. Yağmur, merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bugünkü programını senden alalım, bir de ekonomik kurmaylarıyla da bir araya gelmesi bekleniyordu. Bu fon meselesi ana mesele olmak üzere. O toplantı gerçekleşecek mi? Ne zaman olacak? Ne bekliyoruz buna dair?
1: Hey Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısında millete sesleniş konuşmasında karşısında bizi devleti bulurlar ifadesini kullandı. Fon soruşturması kapsamında yaşanan süreçle ilgili ve bu kapsamda bugünü işaret ederek ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı gibi isimlerin de yer aldığı kurmaylarıyla fon soruşturmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Aslında süreç ikiye ayrılıyor. Hem adli hem de ekonomik kısmı var. Adli kısmı ile alakalı yürütülen soruşturmada gelinen aşama değerlendirilecek. 50'den fazla kişinin tutuklu olduğunu biliyoruz bu soruşturma kapsamında. Yürütülen soruşturmaya dair gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Ekonomi konusunu ise birden fazla başlığa ayırabiliriz. Örneğin mağdurların zararlarının karşılanması konusunda atılacak adımlar ne olacak? Buna ilişkin bir takvim ortaya konulacak mı? Elbette bu öncelikli konu başlıklarından biri. Tabii bunun hazineye bir etkisinin olup olmayacağı da istişare edilecek. Hazineden mi karşılanacak? Hazineye herhangi bir etkisi olacak mı? Olması durumunda hangi adımların atılacağı da yine istişare edilecek. Bir diğer konuysa buna benzer durumların yeniden yaşanmaması için alınacak önlemler, hayata geçirilecek tedbirler, atılacak somut adımlar ne olacak? Buna ilişkinde bir yol haritasının oluşturulması ve bu kapsamda eylem planına dönüştürülür bir şekilde tamamen uygulanması da gündemdeki konu başlıklarından biri. Tabii bir diğer konuysa elbette bu sürece ilişkin manipülasyonlar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk sermaye piyasasının dayanıklı olduğunu ifade etti ve bu sorunun belirli bir kısımda meydana geldiğini işaret ettik. Dolayısıyla diğer şirketlerin, önemli Türk şirketlerinin bundan etkilenmemesi konusunda ve atılan manipülatif adımlar ve manipülasyonlara karşı korunması konusunda da alınacak önlemler bu konuyla birlikte masada olacak. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede yapılması bekleniyor. Ardından da yazılı bir açıklama bekliyoruz. Bunu ifade edelim. O açıklama geldiğinde de izleyicilerimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 16'yı gösterdiğinde partisine geçecek ve genişletilmiş İl başkanları toplantısına başkanlık edecek. İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Yerel yönetimlere hangi mesajları vereceğini canlı olarak ekranlara getireceğiz. Tabii Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, ABD, İran krizi, Hürmüz krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırgan tutumu gibi küresel gündeme dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Saat 16'daki hitabını canlı olarak aktaracağımızı ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Yağmur'dan sözü alalım ama Ankara'da kalmaya devam edeceğiz. Hande İpekgil'e döneceğiz. Neden? Şimdi yeni partinin ismi bir tartışma konusu, biliyorsunuz ki. Yenilik Partisi dedi ki benim ismimle benzer, benim seçmenim gider yanlışlıkla ona oy verir. Bu yüzden bu isim değişsin dedi. Böyle bir talebi vardı. Ve AYM yeni partinin ismine yapılan itirazı görüştü. Peki nasıl bir karar çıktı? Yeni partinin ismi değişecek mi acaba? Öğrenelim. Söz Hande İpekgil'de.
2: Yeni partinin isim ve rumuzu Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni partinin ismine ilişkin başvuruyu gündemine aldı. Yeni partiye savunmasını sunması için 30 günlük bir süre verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM'ye taşınmıştı bu dosya, biliyorsunuz. Yeni partinin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü. düşürülerek hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden de çıkarılması talep edilmişti. Baktığımız zaman AYM'de yaptığı görüşmenin ardından yeni partinin görüşünün alınmasına karar verdi.

0: ve partiye konuya ilişkinde savunmasını sunması için 30 günlük bir süre verdi. Böylece Yüksek Mahkeme isim konusunda bugün nihai bir karar vermedi diyebiliriz. Tabii ne olmuştu bunu da hatırlayalım. Yeni partinin kuruluşunun hemen ardından Yenilik Partisi iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılıkta isim karışıklığına yol açabileceği anlamındaki iltibas gerekçesiyle yeni partiye isim değişikliği gitmesi yönünde bir bildirimde bulunarak 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. Baktığımızda yeni partinin bu süre içinde isim değişikliğine gitmemesi üzerine de yine dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. İşte bugün Anayasa Mahkemesi'nde kurul tarafından gündeme alındı bu konu ve resmi gündeminde olan bu dosyada yeni partinin isim ve rumuzunun yine Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırılığı iddiasıyla hükümsüzlüğü ve siyasi partiler sicilinden de yine çıkarılması talebi olarak yer aldı. Tabii kulislerde de yeni partinin bundan sonraki süreçte şöyle konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi veya Değişim Partisi isimleri de kulislerde öne çıkan isimlerden bir iki tanesiydi diyebiliriz. Bir kez daha hatırlatacak olursak yeni partinin isim ve rumuzu Anayasa Mahkemesi'nde bugün görüşüldü ve yeni partiye de 30 günlük bir süre verildi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Hande'ye teşekkür edelim. Ama Ankara'da kalmaya devam edelim. Çünkü meclis yeni yasama yılına başlayacak. Ne zaman? 1 Ekim Perşembe günü. Yani 2 gün kaldı şunun şurasında. Yarın değil öbür gün. Peki nasıl bir gündemle başlayacak? Yoğun geçeceğini tahmin etmek güç değil. Ama çok daha fazlasını öğrenmek için söz Ankara'da Emrah Yazdı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılına hazırlanıyor. 1 Ekim'de özel oturumla açılacak o genel kurulda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açacak meclisi ve ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı olacak. Genel kurulda şu anda da hazır olduğunu söyleyelim. 28. dönem 5. yasama yılından bahsediyoruz. İlk önce Meclis Başkanı'nın çelenk bırakmasıyla mecliste o başlangıç yapılmış olacak yeni yasama yılı için. Peki bu yeni yasama yılında neler olacak, neler bekliyoruz genel kurul çalışmalarından diye baktığımızda ise 13. yargı paketinin görüşüleceği yoğun bir mesai harcayacak meclis genel kurulu. Devamında baktığımızda Kızılay kanun teklifinin bir önceki yasama yılından beklediği bir durum vardı. Genel kurulda o çalışmalar görülecek ve en önemli konulardan biri binlerce kişinin merakla beklediği o kanun teklifi vardı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vardı. Süresiz nafaka ile ilgili o çalışmalarda Adalet Bakanı Ekim ayını işaret etmişti yeni yasama yılıyla birlikte ve devamında terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli bir izleme komisyonu kurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 17 kişiden bahsediliyordu. Yine meclisin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte mesai yeni dönemde başlamış olacak. Yine sene sonuna doğru bütçe görüşmeleri de başlamış olacak. Genel kurulda yoğun mesai Aralık ayında başlamış olacak genel kurul olarak. Tabi baktığımızda yine önemli bir konu yurt dışı menşeli bir tatil sitesinin de yeniden açılması da genel kurulun çalışmaları kapsamında yer alıyor. Geçmiş dönemde 28. dönem 4. yasama yılında peki neler yaşandı? Önemli konularla birlikte o yasama yılını kapatmıştık. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Meclis genel kuruluna gelen önemli bir rapor oluşmuştu. 51 kişiden oluşan heyet bir rapor hazırladı. Ardından 12 maddelik bir kanun teklifi için genel kurulda oylama yapıldı ve tarihi bir oyla kabul edildi. O oy sayısı da 467 idi. Bugüne kadar da öyle bir oy oranı, öyle bir oy sayısı olmamıştı. Yine önemli bir konu vardı. Trafikte sert önlemlerin yeni kanunların olduğu bir konuda Meclis Genel Kurulu'nda el kaldırılan konulardan biriydi. 12. yargı paketi yine genel kurulda oylanan bir konuydu. Yine terörsüz Türkiye'nin o 12 maddelik kanun teklifi şerhle birlikte MGK'nın şerhiyle birlikte kararın ilanıyla birlikte burada bu sıralardan 467 elin kaldırılmasıyla evet oyu kaldırmasıyla yasa geçmişti. Mayıs ayında da önemli bir konu oldu. 21 Mayıs'ta CHP'de mutlak butlan kararı geldi ve genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu ve o gelişmeden sonra bir parti daha kuruldu. CHP'nin ondan önceki genel başkanı Özgür Özel yeni parti kuracağını söyleyerek CHP'den istifa

0: İstifa etmişti ve yeni parti kuruldu ve onunla birlikte genel kurulda sandalye dağılımı da değişti. Meclis başkanlığına göre sol tarafta bulunan sandalyelerle birlikte başlıyor. İlk başta AK Parti yer alıyor, ardından CHP yer alıyordu ana muhalefet olarak. Ancak o sıralar artık yeni partinin olduğu ve sonrasında DEM Parti sıralarına geçiliyor. Ardındansa bu partide MHP ve ondan sonrasında 5. parti olarak CHP yer alıyor ve sonrasında da sandalye dağılımı azalarak devam ediyor. CHP AK Parti'den sonra 2. sırada yer alırken sandalye dağılımına göre artık 5. sırada yer alacak sandalye dağılımına göre ve 1 Ekim'de Meclis Genel Kurulu açılışını özel oturumla yapacak ve asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak. Biz de artık 28. dönem 5. yasama yılındaki tüm gelişmeleri 24 ekranlarından an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Meclis Genel Kurulu'ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Emre'ye teşekkür ederim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantılı şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 55'e yükseldi.
2: Bu örgütsel alanda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
3: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 25 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Toplam 38 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, 36'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ bağlantılı 47 şüpheliden 33'ü yakalanmıştı. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu belirlenirken daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 38'e ulaştı. Mahkeme 38 şüpheliden 36'sının tutuklanmasına hükmetti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada helikopter kazasının ardından yaşananların ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
1: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada da 5. dalga operasyon düzenlendi. Gizli tanıktan elde edilen dijital kayıtlarda isimleri bulunan Bankasya hesap hareketleri ve örgüt bağlantıları tespit edilen 20 şüpheli için İstanbul merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. Aralarında halen görevde olan kamu personelinin de olduğu 20 şüphelinin tamamı yakalandı.
4: Operasyonun merkezinde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması var. Soruşturma Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen veriler üzerinden derinleştirildi. Polis örgütün mahrem yapılanmasındaki isimlerle irtibatı bulunan, Bankasya hesap hareketleri tespit edilen, örgüte müzahir kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para gönderdiği belirlenen şüphelileri tespit etti. Ardışık arama kayıtları soruşturmaya girdi. Şüpheliler arasında 5 aktif kamu görevlisi, 4 ihraç edilmiş kamu görevlisi ve 11 özel sektör çalışanı bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep'te 20 adrese baskın düzenlendi. 20 şüphelinin hepsi yakalandı. Soruşturma FETÖ'nün emniyet içindeki mahrem yapılanmasına uzanan bağlantılar üzerinden sürüyor.
1: Para transferlerinin açıklamasına zekat, fitre, kurban parası yazdılar. Ancak İstanbul polisinin incelemesine göre para trafiğinin ucu DAEŞ bağlantılı isimlere uzandı.
4: Paranın açıklamasına zekat, fitre, kurban parası yazdılar, polis ise hesap hareketlerini tek tek inceledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele polisleri çalışmasında şüphelilerin DAEŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi.

0: Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından incelenen hesaplarda para hareketliliği dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin DAEŞ ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında daha önce haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı ve operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin Amerikan doları, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Polisler şimdi para trafiğinin kimlere, hangi yollarla ve ne kadar ulaştığını araştırıyor.
1: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik de operasyon gerçekleştirildi. O operasyona da bakalım. Gaziantep merkezde Kocaeli ve Nevşehir illerinde şüphelilerin tespit edilen adreslerini eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez Cebeci maden sahasındaki hafriyat düzeni gündeme geldi. İddianamede izin alınmadan yapılan dökümlerden bahsediliyor ve bu dökümlerde 31 milyar lirayı aşkın suç geliri elde edildiği ve bunun 80 milyar liralık kamu zararına yol açtığı iddia ediliyor.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
0: Cebeci'deki hafriyat dosyasında rakamlar çok büyük. Savcılığın hesabına göre kaçak dökümden 31 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Buna 80 milyar liralık kamu zararı eklendiğinde dosyadaki toplam büyüklük 111 milyar liraya çıkıyor. Bu rakamlar iddianamedeki suçlama ve hesaplamalara dayanıyor. İmamoğlu suç örgütü davasında para trafiğinin bir başka halkası konuşuldu. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan, Kuzey Gayrimenkul'ün %50 hissesini devraldığı süreçte 30 milyon liranın Murat Gül İbrahimoğlu'ndan elden geldiğini, ardından parayı banka üzerinden geri gönderdiğini söyledi. Savcı bu işlemin neden yapıldığını sordu. Doğan, ortaklık kurulduğunu ancak yatırım yapılmadığını anlattı. Önemli bir başka ayrıntı ise 30 milyon liralık hisse devrinin Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansımamasıydı. Doğan işlemin sadece şirket pay defterine işlendiğini söyledi. İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Cebeci'deki 111 milyar liralık hafriyat hesabını, şirket devirlerini ve para hareketlerini birlikte değerlendiriyor.
1: İstanbul için peş peşe sağanak ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Dün de meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayan'la konuşmuştuk. Ne olacak, ne kadar sürecek diye. Dün başlayan olumsuz hava koşulları bugün de devam ediyor. Peki nerelerde etkili oluyor? Trafiği, İstanbul trafiğini nasıl etkiledi, etkiliyor? Öğrenelim, söz Eren Coşkun dilinde.
3: İstanbullu güne yağmurla başladı ve gün boyunca da aslında yağmurun etkili olmuş olduğunu da görebiliyoruz. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de aslında pek çok noktada olumsuzluklara yol açan bir yağıştan bahsediyoruz. Ancak özellikle de akşam saatlerinde yağışın daha da şiddetini artıracağını ve saatler 8'i geçtikten sonra ve çarşamba gününde etkili olacağını söyleyelim. Bu nedenle de sarı kodlu uyarıya kulak asmakta fayda var ki dün yaşanan olumsuzluklar yaşanmamış olsun. Öte yandan her ne kadar vapur seferlerini etkilememiş olsa da fırtınanın da şiddetini artırmış olduğunu söyleyelim. Bakın maşalacı ekranlara getirsin. İstanbul'da yağışla birlikte bir de şiddetli rüzgarı görüyoruz ve saatli hızının aslında 120 kilometreye kadar çıkacağını da söylemiş olalım. Şiddetli bir rüzgardan bahsettiğimizi belirtelim. Tabii akşam saatlerinde daha da şiddetini artıracağını söyleyelim. Özellikle de kuzey ilçede yaşayanların dikkat etmesi gerekiyor çünkü metrekareye 100 kilograma yakın da yağışın düşmesinin beklendiğini söyleyelim. Tabi trafik de yağıştan sebep nasibini alıyor. Bakın birkaç dakika içerisinde aslında şiddetli olan yağmurlardan ve bu nedenle de aslında lokal olarak yani İstanbul'un bir noktasına şiddetli yağışı görürken bir noktasında yağışın düşmediğini görebiliyoruz. Bu nedenle de herkesin dikkat etmesinde fayda var. Tabi trafik de bu noktada aslında nasibini alıyor demiştik ki sabah saatlerinde %87'ye çıkan bir trafik yoğunluğu vardı. Bu öğlen saatlerine geldiğimizde düşmüş olsa da yine de yağışın da etkisiyle İstanbul'da ciddi bir trafiğin olduğunu da belirtelim. Tabi İstanbul dahil 14 için sarı kodlu uyarı vardı. Yani sarı kod çatı uçmalarının yaşanabileceği, ağaç devrilmelerinin yaşanabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle de dikkat etmekte fayda olduğunu söyleyelim. Tabi yağışın yanı sıra yıldırım ve fırtına riskinin de olduğunu biliyoruz ki şiddetli bir şekilde aslında Poyraz'ın estiğini ve hava sıcaklığının daha da düşük olarak hissedildiğini söyleyelim. Yani birkaç dakika içerisinde yağışı görüyoruz ve pek çok noktayı aslında göle dönüştürüyoruz. Gösteren bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de akşam saatlerinde özellikle şu rüzgarın da şiddetin artırmasıyla birlikte fırtınanın şiddetlenmesi bir yandan yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte aslında daha da kötü bir tablo oluşmaması için dikkatli olmakta fayda var. İşte bu nedenle de aslında meteorolojinin uyarılarına kulak asmakta fayda var. Hem bugün akşam saatlerinde fırtına şiddetlenecek, yağmur şiddetlenecek hem de çarşamba günü gün boyunca yine meteorolojinin uyarıları olduğunu hatırlatalım. Bu nedenle de dün yaşanan olumsuzlukların olmaması için de dikkatli olmakta fayda var. Ama dediğimiz gibi sabah saatlerinden bu yana etkili olan bir yağışı görüyoruz. Zaman zaman etkisini yitirmiş olsa da yine gün boyu ve çarşamba günü de yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz.

0: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki askeri misyonu belirlenen 30 Eylül tarihinden önce fiilen görevi sona erdi. Şimdi Bağdat yönetimi bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Tam egemenlik vurgusuyla hatta bu süreci kutluyor. Bağdat yönetimi böyle ama Erbil cephesinde hava savunma sistemlerinin çekilmesi kaynaklı olarak bir güvenlik endişesi hakim. ABD'nin çekilmesi iki taraf arasında yani Erbil ve Bağdat arasında askeri ilişkinin yeni bir döneme girmesi anlamına geliyor.
1: Orta Doğu'da kritik bir gelişme yaşanıyor. Amerikan ordusu Irak'tan çekiliyor. Çekilme işlemi tamamlandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki üslerden de teçhizatlar taşındı. Irak Federal Yönetimi egemenlik vurgusu yaparken Erbil'de endişe hakim. Bağdat ve Washington yönetimleri çekilme konusunda anlaşmıştı. ABD Başkanı Trump da pek çok kez ABD askerlerini bölgeden çekmek istediğini belirtmişti. Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de bunu yaptılar. Şimdi de Irak'tan çekiliyorlar. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerikan güçlerinin ülkeden çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Irak ordusu Bağdat Havalimanı'ndaki ABD ana karargahını teslim aldı. Irak Savunma Bakanlığı çekilmeye ilişkin bir paylaşım da yaptı. Paylaşımda ülkemizin sınırlarını kuzeyden güneye, batıdan doğuya tek bir Irak ordusu savunacak ifadeleri kullanıldı. Hükümet ABD öncülüğündeki koalisyonun gidişini kutlamak amacıyla 30 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasını resmi tatil ilan etti. Ayrıca Bağdat'ta koalisyon karargahının kapatılması için tören düzenlenmesi ve 1 Ekim'de egemenlik konferansı yapılması planlanıyor. Bağdat yönetimi çekilmeyi ülkenin egemenliği açısından yeni bir aşama olarak değerlendiriyor. ABD'nin çekilmesiyle Irak'taki mevcut askeri yapılanmanın da değişmesi bekleniyor. Washington, çekilen birliklerin bir bölümünü Irak dışındaki Ürdün gibi bölgesel noktalara yeniden konuşlandırıyor. Bağdat'la güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini farklı bir çerçevede sürdürmeyi hedefliyor. ABD'nin Irak'ta yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölge Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan yerler. Buradaki üslerden de çekiliyorlar. Hava savunma sistemleri de taşınıyor. Bağdat'ta kutlama havasının aksine Erbil'de alarm durumu var. Üstelik çekilme süreci ABD-İran savaşına denk geldi. İran buradaki ABD ve Peşmerge güçlerine İHA ve füzeli saldırılar düzenlemişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de Financial Times'a verdiği röportajda bu duruma vurgu yapmıştı. Biz zayıfız, saldırıya uğruyoruz. Uygun bir savunma sisteminiz olmadan kendi başına bırakılmanız. Buna utanç verici demek gerekir dedi. KDP lideri Mesut Barzani de koalisyonun gidişiyle 2014'teki DEAŞ senaryosunun tekrarlanabileceği uyarısında bulundu. Şii koalisyon çerçevesiyle yapılan anlaşmaların uygulanmaması halinde Bağdat hükümetinden çekileceklerini söyledi. Erbil yönetimi hava sahasının korunmasında federal hükümetin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguluyor. ABD'nin Irak'tan çekilme süreci ve Irak'ta silahların tek bir çatı altında toplanması aynı döneme denk geldi. Haçlı Şabi gibi İran yanlısı gruplar silahlarını bırakıp orduya entegre olmaya yanaşmıyor. Erbil'i ve Peşmerge'yi endişelendiren bir diğer mesele de bu. Özerkliğin tehdit altında olacağını düşünüyorlar. Washington ise çekilmenin Irak'ı yalnız bırakmak anlamına gelmediğini savunuyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak, New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Barak, Kürtlerin ABD'nin kadim dostları olduğunu belirtmiş, Erbil yönetimine destek vereceklerini vurgulamıştı. Tom Barak ayrıca Peşmerge güçlerinin tek bir komuta zinciri altında birleşmesini desteklediklerini belirtmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde hem KDP'ye hem KYB'ye bağlı Peşmerge birlikleri tek bir çatı altında toplanmıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti biliyorsunuz. Şimdi bu resmi ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Ve gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Abu Dhabi'de temasları çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ana gündem ABD ile İran savaşındaki son durumdu. Savaşın yansımaları ve barış adına atılacak adımlar ele alındı. Bakan Fidan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed El Nahyan'la da görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Amerikan hükümetinin bir darbe yapma alışkanlığı vardır biliyorsunuz. Bu alışkanlık bu kez de Yunanistan'ın gündeminde. ABD ile Büyükelçinin özel bir toplantıda söyledikleri Amerikan basınına yansıdı. Hal böyle olunca muhalefet partileri ayaklandı. Hükümet ise haberin doğru olmadığını iddia ediyor.
1: ABD'li Wall Street Journal gazetesi iddia etti. Atina'nın gündemine bomba gibi düştü. ABD'li Büyükelçi istedikleri ülkede hükümetleri düşürebileceklerini söyledi. Buna Yunanistan'ın da dahil olduğunu ifade etti. Gazetenin iddiasına göre olay Mart ayında Atina'da Yunan ve ABD'li yetkililerin de bulunduğu bir akşam yemeğinde yaşandı. Yemeğe katılanlardan biri de ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'ydi. Guilfoyle yemekte Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile tartışmaya girdi. To the people of Greece, thank you. O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülere atıfta bulunan Guilfoyle, bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, burada da yapabiliriz diye konuştu. Tartışma alevlenirken Bakan Papastavrou, ABD'nin halkın seçtiği Yunanistan hükümetini değiştiremeyeceğini söyledi. Romanya'da meclise sunulan Gensoro önergesi 5 Mayıs'ta oy çokluğuyla kabul edilmiş ve böylece dönemin başbakanıyla Bolojan liderliğindeki hükümet düşmüştü. Bu nedenle haber Atina'da adeta deprem etkisine yol açtı. Büyükelçinin avukatı açıklama yaptı. Haberdeki diyaloğun bu şekilde olmadığını belirtti. Muhalefet partileri ise isyan etti. Hükümeti sessiz kalmakla eleştirdiler. Radikal Sol İttifak Syriza söz konusu iddiaların ciddi olduğunu belirterek hükümetten ve Başbakan Mitsotakis'ten olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığını açıklığa kavuşturmasını istedi. Parti ayrıca Papastavrou'nun ABD Büyükelçisi tarafından tehdit edilip edilmediğinin ve hükümetin olaya nasıl tepki verdiğinin açıklanması gerektiğini belirtti. Yeni Sol'da haberin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen hükümetin iddiaları doğrulamadığını veya yalanlamadığını belirterek olayın Mart ayında yaşanmasına rağmen neden kamuoyuna açıklanmadığını sordu. Yunanistan Komünist Partisi de hükümeti sessiz kalmakla eleştirenler arasındaydı. Yunan hükümeti ise tepkiler karşısında uzun süre sessiz kalamadı. Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis bir basın toplantısında olayla ilgili sorulara maruz kaldı. Sözcü, sizin de bildiğiniz gibi tüm bu yıllar boyunca gazete haberlerini yorumlama alışkanlığım hiç olmadı. Ancak bunu söylemem gerek ve bu konuda netim. Yunanistan hükümetine yönelik bir tehdit hiçbir zaman olmadı. Ciddiyetle söylemek gerekirse böyle bir şeye asla müsamaha gösterilemezdi. Yanıtını verdi. Wall Street Journal'ın iddiasına göre Romanya hükümetinin istifasının gerekçesi olarak Bükreş yönetiminin ABD'nin Avrupa'ya Amerikan LNG'si taşımasını öngören dikey koridor projesine karşı çıkması gösterildi. Yunan muhalefet partileri de Atina ile Washington arasındaki benzer işbirliğini sert şekilde eleştiriyor. Ayrıca ABD'den alınacak yüksek fiyatlı LNG'ye karşı çıkıyorlar. Yunan sözcü ise ABD ile Yunanistan ilişkilerinin her zamankinden daha yakın olduğunu savundu. Buna karşılık ülke siyasetinde tartışmalar bitmedi. ABD istediğini alamazsa Atina'da darbe mi yapacak? Sorusu güncelliğini koruyor.
0: Birleşmiş Milletler'de İnsani Yardım Operasyonları Merkezi'nin başına bir Türk geçiyor. Türkiye'nin Filistin İnsani Yardım Koordinatörü olarak görev alan Mehmet Güllüoğlu, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Cenevre Ofisi ve İnsani Yardım Sektör Bölümünün başına getirildi. Açıklama BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden geldi. Buna göre BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Türk diplomat Mehmet Güllüoğlu'nun OÇA İnsani Sektör Bölümü Direktörü ve Cenevre Ofis Başkanı olarak atadı. Güllüoğlu'nun insani yardım faaliyetleri, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın köklü bir tecrübeye sahip olduğunun altı çizildi. Kariyerine tıp doktoru olarak başlayan 44 yaşındaki Güllüoğlu bugüne kadar Türkiye'nin insani diplomasi alanındaki en kritik kurumlarını yönetti. Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı görevlerinin ardından 2021-2025 yılları arasında Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yaptı. Güllüoğlu son olarak Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarının etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere Filistin İnsani Yardım Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. Teknofest'le panayır yeri diye dalga geçtiler. Türkiye'nin yerli milli projelerini motoru yok diye küçümsediler. Ancak ülkenin gençleri bildiği yolda yürümeye devam etti. Analiz Haber geliyor.

Türkiye, insansız hava aracı alanında bir dünya markası haline geldi. Öyle ki yüksek teknoloji alanında önemli markalara sahip olan Güney Kore dahi Türkiye'nin kapısını çalmak durumunda kaldı.

0: Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, ordunun İHA programlarında üst üste yaşanan kaza ve başarısız testlerin ardından yerli İHA'larında kullanılmak üzere TEİ üretimi PD-170 motoru satın almak için girişimde bulundu. Zira Asya Pasifik hattındaki gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da patinaj yapması, Çin'in meydan okumaları, Güney Kore yönetimini ciddi anlamda tedirgin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bütçe gerekçesiyle Güney Koreli olan tatbikatları ya iptal ya da küçültmesi Seul yönetiminin endişelerini artırıyor. Seul yönetimi kendi İHA sisteminde kullandığı motorlardan beklediği verimi bir türlü alamadı. Bu alandaki çalışmalarında yaşadıkları hayal kırıklıklarının ardından da rotayı Türkiye'ye çevirdikleri iddia edildi. Güney Kore yönetiminin ilgilendiği ve TUSAŞ Motor tarafından üretilen PD-170 teknolojisi rüştünü ispat etmiş durumda. Aksungur İHA ile 45 saatlik kesintisiz uçuş ve 42 bin fit irtifa rekoruna imza atan 170 beygirlik PD-170 motoru, muharebe sahasında en çok test edilen ve güvenilirliğini kanıtlayan İHA motorları arasında yer alıyor.
1: Savunma ve havacılık ihracatımız ise Ocak-Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla %16,2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar oldu.
0: Konuyu haberleştiren Güney Kore medyasından Yonhap Haber Ajansı her iki ülkenin yetkilileriyle de temas kurdu, değerlendirmelerini aldı. Türkiye'nin Güney Kore

0: ile başta Altay Tankı olmak üzere savunma sanayi alanında işbirlikleri mevcut. Yani gelişmeyle birlikte ortak mühendislik projelerini ve yeni havacılık programlarını kapsayan geniş çaplı bir endüstriyel ortaklık kurulması ihtimali de söz konusu olabilir görüşü paylaşıldı.
1: Şayet Türkiye son 21 yıldır muhalefetin takos siyasetine teslim olsaydı bugün bunların hiçbir olmaz. Ülkemiz yerinde saymaya devam eder.
0: Özetle Türkiye'de Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşmış olan bir kitle yıllardır her projede motor nerede diye bir söylem tutturmuş gidiyordu.
2: Motor nerede? Hani motor?
0: Belli ki bundan sonra motor nerede diye merak eden cevabını Güney Kore'den alacak.
3: İlk saat dilimini noktalayalım, ara verelim. Saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasını fırsata çevirmek isteyen muhalefete sert tepki gösterdi. Onlara benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız dedi. Soykırımcı Netanyahu, İsrail'de de istenmiyor. Sokaklara dökülen binlerce kişi vatana ihanetle suçluyor. 3 yıldır süren Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Barış planında ikinci aşamaya ne zaman geçilecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş olacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akdır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde yine oluk etkisinde Türkiye. Yani kararsız hava koşulları var. Cephesel sistem, cephesel sağanaklar taşımaya devam ediyor. Rekor yağış meydana geldi dünkü yağmurla birlikte. Kocaeli'de 253,7 yaklaşık 254 kilo yağış kaydedildi ki bu bir rekor. Bursa'da 188 kilo. Bursa'daki Bursa'nın rekoru değil. Kayıtlı tarihimizin elbette bunlar. Fakat Sakarya'da da 150 kiloluk yağışla bir rekor daha kırılmış görünüyor MGM'nin ölçümlerine ve kayıtlarına göre. Şimdi yağmurla birlikte rekor kırıldı ama yağış devam edecek, sağanaklar devam edecek. Dolayısıyla risk de elbette devam ediyor olacak. Toprak suya doygun. O yüzden yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Şimdi bugünün tablosuna baktığımız zaman Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'da havanın yağmurlu olduğunu görüyoruz. Sağanak geçişleri 20 kilo civarında yağış bırakacak ama Marmara ve Karadeniz bölgesinde bu rakam yaklaşık 50 kilo olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Şimdi tabii bazı illerde yine riskler var. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevresiyle Rize'de yağış şiddetli. Metrekareye düşecek yağış miktarı bu illerde 50-100 kilo arasında değişecek. Fakat unutmayalım, ilçeler arasında da mutlaka metrekareye düşen yağış miktarı açısından

farklılık var. Mesela dün İstanbul'da Çatalca çevresinde yaklaşık 5 kiloya aş kaydedildi. Hatta 5 kilonun da altında. Fakat Şile'de 90 kiloya aş kaydedilmiş gözüküyor. Dolayısıyla İstanbul'un ilçelerinde de ciddi bir farklılık var ama ortalaması 50 kilo.

Bölgesinde. Hava sıcaklığı şu anda Eylül'ün sonundayken Ekim normallerine inmiş durumda. Hafta boyunca da aynı şekilde devam edecek. Hafif bir düşüş trendi de sürüyor olacak diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağmurlu geçecek. Sağanaklar tabii yine Marmara ve Karadeniz boyunca şiddetli olacak. Özellikle Marmara'ya dikkat yarın. Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yarın tedbirli olmak gerekiyor. Bu iller 50 kilo yağış beklediğimiz iller. Marmara'da, Ege'de Poyraz yarın da kuvvetli esmeye devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz bölgesi ve Güney Ege'de hava yağmurlu olacak. Şimdi Perşembe günü Akdeniz'e dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kararsız hava koşulları özellikle Akdeniz açıklarında kuvvetli bir alçak basınç alanı oluşacağı için riskin Akdeniz'de biraz daha artacağını söyleyelim. Sel, yıldırım hareketliliği oluşabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Akdeniz'de Perşembe günü, Marmara'da, Ege'de Poyraz yine kuvvetli esecek. Sonrasında Cuma günü yine Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu geçecek. Hafta sonu Cumartesi günü de Karadeniz bölgesi, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda dar bir alanda yine sağanak geçişleri var. Pazar günü ise Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur aralıklarla sürecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca 1-2 derecelik düşüş trendine devam edecek. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da sağanak yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Yarın da yine şiddetli yağmur devam edecek. Perşembe günü sağanaklar artık İstanbul'da biraz hafifleyecek. Bu arada özellikle akşam ve gece saatlerine dikkat etmek gerekiyor. Akşam saatlerinde sağanaklar biraz daha şiddetini artırıyor. Perşembe günü hafifleyecek dedik ama Cuma ve Cumartesi günleri de İstanbul'da sağanak geçişleri aralıklarla devam ediyor olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalıyor diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da da hava yağmurlu. Yarın da sağanak yağmur var. Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı özellikle Perşembe günü tekrar azalacak. Son olarak İzmir'de hava yağmurlu bugün. Yarın da sağanak geçişleri devam edecek. Poyraz da kuvvetli sonra İzmir'de hem bugün hem yarın hem de Perşembe günü. Ve Perşembe günü yağış yok. Hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de şimdilik çok fazla değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.

0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak, Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait

0: Zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
2: Otobit'te. Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
7: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov kampüsle ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
7: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Şimdi fon soruşturması gündemde ilk sırada yer alıyor.

0: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısında bu meseleyi zaten ele aldığı başlıklar arasındaydı ki sonrasında da yaptığı açıklamada, toplantı sonrası yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin piyasa bozucu eylemlerde bulunan, tespit edilen kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Ama dün kabinedeki görüşmeyle bu iş bitmedi. Bugün ekonomideki kurmaylarıyla da Erdoğan'ın bir araya gelmesini bekliyoruz. Bu fon meselesi ele alınacak. Peki neler konuşulacak? Yağmur Yıldız'a dönelim, detayları öğrenelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Hey Aslan, çok önemli bir ayrıntıya değindiniz. Fon soruşturmasına dair kabine toplantısında bu konu ele alındı, ancak bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla ayrı bir toplantı yapıyor. Bu da bu konunun devletin en üst düzeyde ele alındığının bir göstergesi. Bu anlamda vatandaşın da aslında bu hassasiyeti görmesi anlamında bu bilgiyi aktarabiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletin parasına uzanan el karşısında bizi ve devleti bulur demişti. Dolayısıyla bu alanda atılacak adımlara ilişkin bir yol haritası ortaya konulacak. Hangi önlemler ve tedbirler hayata geçirilecek? Bunlar kapsamlı bir şekilde istişare edilecek. Tabii konu iki ayrı başlığa ayrılıyor. Bir adli, bir de ekonomik kısmı. 50'den fazla tutuklunun olduğu soruşturmaya dair de aslında detaylar toplantıda ele alınacak. Soruşturmada gelinen aşama ve elde edilen bilgiler değerlendirilecek. Tabii ekonomik anlamda pek çok alt başlığa ayırabiliriz. Örneğin mağdurların kayıplarının giderilmesi konusunda, paralarının ödenmesi konusunda nasıl bir takvim ortaya konulacak, nasıl bir süreç işletilecek, bu önemli hususlardan biri. Tabii bunun hazineye etkisi olacak mı, olursa o anlamda hangi adımlar atılacak, bu da bir diğer başlık. Tabii diğer yandan en önemli başlıklardan biri ise tüm Türk şirketlerinin özellikle bu alanda olumsuz etkilenmemesi konusunda manipülasyonlarla ilgili alınacak önlemler, manipülatif adımlara karşı atılacak adımlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü hitabında Türk sermaye piyasası dayanıklıdır ifadesini kullanmıştı ve yaşanan bu sürecin belirli bir kısmı etkilediğini ifade etmişti. Dolayısıyla diğer şirketlerin de zan altında kalmaması ve olumsuz etkilenmemesi için tüm bu manipülasyonlarla ilgili atılacak adımlarda kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Yani sürecin adli, ekonomik ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasına atılacak adımlar anlamında kapsamlı bir toplantı olacak ve bir yol haritası oluşturulacak. Tabii bundan sonrası için olabilecek benzer sorunlar konusunda da alınacak önlemler, önleyici tedbirler elbette istişare edilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik kurmaylarıyla bir araya gelecek. Aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve elbette diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri de olmak üzere kapsamlı bir toplantıya başkanlık edecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Sonrasında ise bir yazılı açıklama bekliyoruz. O açıklama geldiğinde de aktaracağız diyerek sözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yeniden size bırakalım.
0: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Yağmur'dan sözü alalım. Bakalım o toplantıdan neler çıkacak. Ama fon meselesi herkesin gündeminde. Haliyle siyaseten de gündemde olan bir mesele, özellikle de muhalefet cephesinden. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon vurgunu soruşturması üzerinden iktidarı AK Parti'ye hedef alıyor ama söylemleriyle, aslında söyledikleri kendi söylemleriyle de çelişiyor. Bir bakalım detaylara, analiz haber geliyor.
2: Fon soruşturmasında yargı vurgunu ortaya çıkarma mücadelesi veriyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise selden kütük kapabilir miyim telaşında.
3: Bunlar cezalandırılmadan bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur.
2: Şimdi meseleye Özgür Özel'in mantığıyla yaklaşalım. Muhalefet belediyelerindeki vurgun, talan, soygun ortada. Özel'in mantığıyla baktığımızda bu soygunun baş sorumlusu da ta kendisi oluyor. Oysa Özel bırakın sorumluluk almayı, soyguna, talana, vurguna göğsünü siper etti. Hatta kefil olduğu isimler sonradan itirafçı oldu, vurgunu ifşa etti. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu çok net.
4: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna,

0: malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın.
1: Muhalif seçmenin zihnini bulandıran Özel ve arkadaşları fon vurgunu soruşturması üzerinden kendi mahallelerindeki vurgunu, yolsuzluğu, talanı örtmeye, unutturmaya, gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak burada da çok ciddi hataları var.
0: Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
1: Zira muhalif seçmenle Cumhur İttifakı seçmeni arasında dağlar kadar fark var. Son olayda da görüldüğü gibi kimse yolsuzluğa, uğursuzluğa sahip çıkmıyor. Üstüne hesap versin çağrısı yapılıyor.
0: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin, milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
1: Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetim hakkı konusundaki duruşunu, dava anlayışını en iyi millet biliyor. Erdoğan sadece bugün değil, her daim doğru bildiği yolda eğilip bükülmeden yürüyor. AK Parti kadrolarına da bunu sık sık hatırlatıyor.
3: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur.
1: Ne diyelim, her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Şimdi fon meselesini kenara koyalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı yapacak, bir araya gelecek dedik. Bunu derleyip toplayıp kenara bıraktık. Şimdi Brüksel'de de bugün bir toplantı var. O toplantı AB Savunma Bakanları tarafından gerçekleştirilecek. Neden? Sebep şu, Rusya'nın saldırılarına maruz kalınması durumunda nasıl koordine olabileceklerini konuşacaklar. Şimdi bunun yanı sıra Rusya'da İngiltere'yi Rus muhalifleri hibrit savaş aracı olarak kullanmakla suçluyor. Hem Avrupa'daki Rusya endişesi ne boyutta? Onu öğrenelim. Bir de İngiltere Rusya'nın bu suçlamasına ne diyor? Onu bir soralım. Hemen Londra temsilcimiz Tayfun Salcı'ya dönelim. Tayfun merhaba.
5: Merhabalar.
4: Tayfun, Rusya İngiltere'yi Rus muhalifleri hibrit savaş aracı olarak kullanmakla suçluyor. Şimdi bu suçlamaya İngiltere ne diyor? Bir de bununla birlikte Avrupa'daki Rus endişesini de sana sormak istiyorum. Böyle ciddi anlamda kayda değer AB Savunma Bakanlarının toplantı yapmasında gerektirecek kadar büyük bir endişe var mı?
5: Açıkçası son dönemde peş peşe yapılan açıklamalar hep bu yönde. Avrupa'da belli kesimler adeta Rusya'nın hemen yarın bir işgale hazırlandığı görüşünü ileri sürüyorlar. Buna mukabil temkinli olunması, sakin olunması çağrısı yapanlar da var. Ama bütün bu tartışma sürerken bir yandan da inkar edilemez bir gerçek var. Avrupa'da ve İngiltere'de savunma bütçeleri hızla arttırılıyor. Bu yönde büyük gayretler var. Askerlik orduların güçlendirilmesi için çeşitli adımlar tartışılıyor. Bunlar arasında zorunlu askerlik de gündeme getiriliyor. Dolayısıyla ciddi bir endişe olduğunu söyleyebiliriz Avrupa genelinde. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Alman makamlarından bu yönde bir açıklama gelmişti. Bir Rus drone'unun silah yüklü bir uçağı havaya uçurma girişiminde bulunduğunu iddia etmişlerdi. Polonya bu konuda başı çeken ülkelerden birisi, yaptığı açıklamalarla. Baltık ülkeleri keza Rusya konusunda sürekli istihbarat raporları yayınlayıp güvenlik endişelerini arttıran bir tutum almış durumdalar. Dolayısıyla bugünkü savunma bakanları toplantısında bunun gündeme gelmesi de sürpriz değil. Son dönemdeki trende son derece uygun.
4: Peki şimdi Tayfun, İngiltere Rusya'yı siber saldırı, sabotaj ve dezenformasyon operasyonlarıyla suçluyor. İngiltere Rusya'dan kendisine yönelik gerçekten bir sabotaj bekliyor mu? Olduğu takdirde İngiltere bu duruma nasıl bir karşılık verebilir? Ne planlanıyor?
5: Şimdi aslında evet, bu yeni bir gerilim değil. Ukrayna Savaşı ile birlikte iyice tırmanan, zirve yapan bir gerilim aslında. 2000'li yılların başından itibaren Rusya ile İngiltere çeşitli defalar karşı karşıya geldiler. 2005 yılında eski bir Rus ajanı İngiltere'de bir nükleer bir madde kullanılarak zehirlendi ve öldürüldü. 2017 yılında keza yine bir eski Rus ajanına dönük bir kimyasal saldırı düzenlendi. Rus ajanı hayatta kaldı ama onun ardından iki ülke karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı ettiler. Dolayısıyla gerilim yeni değil. Ukrayna Savaşı da yeni bir boyut kazandı. Çünkü İngiltere Ukrayna'ya en somut ve yüksek tonda desteği veren ülkelerin başında geliyor. Başı çekiyor bu alanda. İngiltere'de düzenli olarak Ukrayna askerleri eğitim görüyorlar. İngiltere Ukrayna'ya füze temin ediyor, drone teknolojisi sağlıyor, elektronik harp ekipmanı satıyor, daha doğrusu temin ediyor. Ayrıca belki dikkatten kaçmış olabilir, son birkaç ay içerisinde iki muvazzaf İngiliz askerinin cenazesi geldi İngiltere'ye Ukrayna'dan. Her iki askerin ölüm nedeni de kaza olarak tırnak içinde açıklandı. Onun yanında 50'den fazla gönüllü İngiliz Ukrayna'da cephede hayatını kaybetti bugüne kadar. Dolayısıyla İngiltere'nin çok somut bir desteği var Ukrayna'ya. Bu da tabii Rusya'nın tepkisini çekiyor. Rusya'nın da buna mukabil İngiltere'ye verdiği tepkiler var. Son somut örneklerinden birisi bunun. Rusya aslında fiilen büyükelçisini çekti İngiltere'den. Mevcut büyükelçinin görev süresi 25 Eylül itibariyle resmen sona erdi ve Rus makamları kısa bir süre içerisinde İngiltere'ye bir büyükelçi göndermeyi planlamadıklarını açıkladılar. Bu konuda acele etmeyeceklerini açıkladılar. Öte yandan Rusya'nın İngiltere ile ABD'yi birbirine bağlayan data kabloları etrafında savaş gemilerini sık sık görüyoruz. İngilizleri bu endişelendiriyor. Bu kablolara dönük bir sabotaj girişiminden endişe ediyorlar. Ayrıca İngiliz kanalından, yani İngiltere ile Fransa arasındaki deniz yolundan geçen Rus gemileri, Rus savaş gemileri İngiltere'de bir tedirginlik yaratıyor. Bunlardan birisi yine birkaç ay önce İngiliz kıyılarına çok yakın bir noktada ateş talimi yaptı. Dolayısıyla gerilim sürüyor. İngiltere zaman zaman kendi içerisinde meydana gelen siber saldırıları Rusya'ya mal ediyor. Ruslar da İngilizleri, sizin de dile getirdiğiniz gibi, Rusya içerisindeki muhalefete el altından ve açıktan destek vermekle suçluyor. Bir ilginç gelişme, İngiliz Başbakanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama. Yine doğrudan Rusya'yı aslında hedef alıyor. İngiltere bir dezenformasyonla mücadele birimi kuracağını açıkladı. Bunun tabii muhatabı Rusya ve Rusya'nın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralardan yürüttüğü propaganda çalışması olarak açıklandı. Bir önemli gelişme geçtiğimiz yılın sonunda yaşanmıştı. Eski bir İngiliz Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu üyesi İngiltere'de 10 yıl hapse mahkum edildi. Suçlama da Rusya'dan rüşvet alarak Rus propagandası yapmaktı. Dolayısıyla gerilim çeşitli noktalarda patlak vererek uzun bir süredir devam ediyor İngiltere ile Rusya arasında.
4: Peki Tayfun, çok teşekkür ediyoruz. Londra temsilcimiz Tayfun Salcı bizimle birlikteydi. Tayfun'u uğurlayalım. Şimdi biz konuşmaya devam edelim yine aynı başlık, aynı konu üzerinden. ABD Savunma Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyorlar, bir toplantı yapıyorlar demiştim. Hani eğer Rusya'nın bir saldırısına maruz kalırsak bu durumda nasıl korunacağız?

0: koordine olacağız, ne yapacağız üzerinden. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ında bir açıklaması var. Diyor ki Avrupa'nın savunma kapasitesinde büyük açıklar var. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini kesmesi için Rusya sabotaj eylemleri planlıyor. Acaba Rusya Avrupa'ya hangi sabotaj eylemlerini gerçekleştirebilir ve Avrupa bu eylemlere karşı nasıl önlemler alabilir? Buradan hareketle Star Gazetesi yazarı, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman'a merhaba diyelim. Birazdan Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan da yayınımızda olacak. Filiz Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Elin.
0: Teşekkür ediyorum. Hocam, Rusya Avrupa'ya karşı hangi sabotaj eylemlerine başvurabilir ve Avrupa bu eylemlere karşı hangi önlemleri alabilir? Hazır AB Savunma Bakanları da Brüksel'de bugün bir toplantı gerçekleştiriyorken mesela buna dair bir karar da çıkar mı?
1: Evet, aslında Star Gazetesi'ndeki köşe yazılarımda ben sık sık bununla ilgili meydana gelen gelişmeleri kaleme almaya çalışıyorum. Önemli gelişmelerden bir tanesi aslında geçtiğimiz aylarda yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bir şekilde bilgi vermesi hasebiyle gündeme gelmişti. Ne demişti Donald Trump? Tam da NATO zirvesi sonrasında gerçekleşmişti, o tarihlerde gerçekleşmişti. Rusya Federasyonu'nun Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ukrayna'ya olan desteğini test etmek için tamamen stratejik bir taktik bir saldırı gerçekleştirebileceğini yönünde bir uyarı yapmıştı Avrupa ülkelerine. Ve bu noktada da genel anlamda NATO üyesi ülkelerin tamamını toptan hedef almaktan ziyade bir tür test atışı. Acaba ne kadar desteğe devam ederler Ukrayna'ya, yoksa kendi savunmaları için bu desteği keserler mi? Bunu anlayabilmek için böyle bir saldırı planı olduğunu söylemişti Donald Trump. Hatta bu noktada Polonya ismi gündeme gelmişti. Yine geçtiğimiz günlerde başka birkaç ülke daha gündeme geldi ve bu noktada da insansız hava araçlarının kullanılacağı yönünde bir takım bilgiler servis edilmişti. Tabii biz çok uzun bir süredir, yaklaşık bir yıla dayanan bir süreç içerisinde çeşitli Avrupa ülkelerinde özellikle hava alanlarına, havalimanlarına yönelik insansız hava araçlarıyla yapılan bir takım saldırıları veya insansız hava araçlarının düşürülmesi vakalarını okumuştuk haber servislerinden. Ve bu noktada da tabii ki olağan şüpheli olarak Rusya Federasyonu karşımıza çıkıyordu. Ancak en son gelen istihbarat raporu aynı daha önce Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun ta içine kadar, kalbine kadar tırlarla insansız hava araçları, sürü insansız hava araçlarını götürüp tırların üst kapaklarını açarak stratejik hava üslerinde bulunan özellikle uçaklara yönelik saldırı uçaklarının Rusya ordusuna ait gerçekten çok önemli donanıma sahip olan uçaklara yönelik saldırıları biz izlemiştik. Buna bir mukabele etme yönünde benzer bir saldırıyı Avrupa ülkelerine yapacağına dair çok ciddi bir aslında istihbarat raporu gelmişti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yönde bir raporu vardı. Hatta şunu söyleyelim, NATO aslında çok uzun zamandan beri buna karşı mukabele edecek bir plan, tatbikat zincirini ateşlemiş durumda. Yani yaklaşık bunun bir 3 yıl geçmişi var. Ve bu noktada da belki şöyle bir anekdot eklemem gerekiyor. Sahadan bir bilgi olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin şu anda savunma bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıdan bahsediyoruz. Benim davet edildiğim çeşitli Avrupa başkentlerindeki toplantılarda bütün odak gerçek anlamda olası bir Rus saldırısına karşı ilk önce hangi ülkelerin hedef alınacağı ve bu ülkelerin bir koruma şemsiyesi altına alınabilmesi için, biliyorsunuz NATO üyeliği söz konusu olduğunda Ukrayna'ya Rusya Federasyonu'nun bir saldırısı gerçekleşmişti. Evet. 22 Şubat 2022 tarihinde ve biz benzer bir saldırı olmaması için artık NATO üyesi NATO üyeliği şemsiyesi değil.

0: Avrupa Birliği üyeliğinin önerilmesini görmüştük Ukrayna'ya yönelik olarak. Şimdi benzer bir modeli iki ülke için daha planlıyor Avrupa Birliği. Bunlardan bir tanesi Moldova. Hatta Moldova ile ilgili öyle ilerledi ki müzakereler, bizzat Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu, işte Doğu'ya yönelik genişlemeden sorumlu ismiyle Moldova'nın Avrupa Birliği yönündeki bu müzakereleri yürüten isimle aynı masada olma imkanım oldu. Gerçekten çok ilerleme kaydetmiş durumdalar. Moldova'nın Türkiye ile koşullarını gerçekten kıyaslamak bile mümkün değil. Ama bütün hedef olası bir Rus saldırısına yönelik ilk cepheler olabilecek yerleri mümkün olduğunca en hızlı şekilde Avrupa Birliği'nin koruma şemsiyesi altına almak. Hatta şöyle bir senaryo dahi gündemde: Romanya ile Moldova'yı, Romanya hali hazırda bir Avrupa Birliği üyesi olduğu için, Romanya ile Moldova'nın birleştirilerek, eğer tam üyelikle ilgili süreçte bir handikap ortaya çıkarsa, çok bürokratik bir yapı çünkü Avrupa Birliği, Romanya ile birleştirip o şekilde Moldova'yı koruma şemsiyesi altına almak gibi hamleler düşünülüyor. Hatta şöyle bir ifade daha kullanılıyor: direkt bir Rus saldırısı değil, yine bir üçüncü ülke, nasıl Ukrayna cephesi ile bir ön alınmaya çalışılıyor Rusya Federasyonu, orada yorulmaya çalışılıyor. Bu sefer de beyaz, işte Belarus aracılığıyla saldırması Rusya Federasyonu'nun doğrudan değil ama dolaylı bir şekilde bu süreci başlatması ihtimalinden bahsediliyor ki Finlandiya'nın yine geçtiğimiz aylarda aldığı önemli bir karar var. Çok önemli bir nirengi noktası. Finlandiya artık biliyorsunuz NATO üyesi bir ülke. Nükleerle ilgili politikasını değiştirme kararı aldığını açıkladı Finlandiya ve bu noktada da Rusya Federasyonu buna mukabele edeceğini, bununla ilgili hakkını saklı tuttuğunu ifade eden bir açıklama yaptı. Yani çok fazla açıklama gündemde var ama en yakın dönemde çok önemli görüşmelerden bir tanesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında gerçekleşti. Biliyorsunuz Alman Dışişleri Bakanı Rus Dışişleri Bakanı'na bir görüşme teklif etti. Ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bunu ifşa etti. Çok kısa bir görüşme olduğunu, şansölyeden gelen bir metni karşısında okuyan bir bakanın olduğu, Almanya'nın çok güçlü bir ordu sahibi olmak için çok kritik hamlelerde bulunduğu ve bunun ne anlama geldiğinin dünya tarihi için hatırlanması gerektiğini ifade eden çok önemli cümleler kullandı Lavrov. Bu da aslında önemli bir uyarı niteliğini taşıyordu. Çünkü çok uzun zamandır Almanya ile Rusya Federasyonu arasında bir doğrudan trafik yoktu bu ambargolar ve yaptırımlar sebebiyle. Bunun şu anda gerçekleşmesi yine Almanya'nın farklı hem Başbakan hem Şansölye tarafından yapılan açıklamalar, biliyorsunuz hep bir takvime yönelik 2028 yılından 2030'dan bahsediliyor. Bu tarihte Rusya Federasyonu'nun Avrupa'ya saldırabilme kapasitesine sahip olacağı yönünde ciddi uyarılar yapıyor Almanya. Lavrov ise böyle bir niyetleri olmadığını ama kendini gerçekleştiren bir kehanet olma olasılığının Avrupa için mümkün olduğunu ifade eden açıklaması bence en can alıcı açıklamalardan bir tanesiydi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda.
1: Peki şimdi Merve Hocam da yanımıza katıldı. Merve Sunal Hocam. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. AB Savunma Bakanları Brüksel'de toplantı yapıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'tan gelen bir açıklama vardı. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini kesmesi için Rusya sabotaj eylemleri planlıyor dedi. Şimdi biz Filiz Hocam'la bu konu üzerinden başladık. Ne yapabilir? Avrupa buna nasıl önlem alabilir diye. Ama bir yandan da hem bu konuya da sizin de eklemek istedikleriniz varsa alayım. Ama bununla birlikte Rusya Avrupa'ya karşı sabotaj eylemlerine kalkışırsa bu durum Rusya-Ukrayna savaşının seyrini etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler sizce?
2: Esasında biz çok uzun süredir Avrupalı aktörlerin ya da NATO Avrupası'nın Ukrayna Savaşı üzerinden doğrudan olmasa da dolaylı olarak savaş sürecinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Ben burada özellikle geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin teknoloji transferi konusunda Ukrayna ile işbirliğini arttırdığı bağlamın savaşı çok daha farklı bir boyuta taşıdığını düşünüyorum. Çünkü bu gelişmenin akabinde hemen CIA direktörü Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. 3 saate yakın bir görüşme gerçekleşti orada ve hani kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunu tam olarak bilmek zor Rusya perspektifi açısından, ama şunu söylemek gerekiyor. Witkoff ve Kushner daha sonrası hem Moskova hem Kiev'le görüşüne göre burada sadece gri alanlar değil, artık konvansiyonel ya da nükleer gerilimin arttığı bir bağlamı da gördük diyebiliriz. Bir diğer konu, Rusya zaten özellikle Kırım işgali öncesinde başlattığı ya da işte Valeri Gerasimov'un 2013'te yayınladığı o ünlü makalesinden sonra gri bölgeler ve hibrit savaş alanına odaklanmış bir aktör. Ve bir yandan da eşik altında devam ettiriyor savaşları. Bu nedenle zaten sabotajlar başta olmak üzere işte hava sahası ihlalleri gibi pek çok farklı durum var. Siz eşik altı savaş modeli içerisinde ne yapıyorsunuz? Stratejik motivasyonunuzu bunun üzerine kurguluyorsunuz ve özellikle kırılganlıkları hedefliyorsunuz ve NATO Avrupası açısından kırılganlıklar özellikle Baltık bölgesine odaklanmış durumda. Şimdi buradan baktığımızda Rusya'nın özellikle geçtiğimiz günlerde Almanya ile arasında yaşamış olduğu havaalanı ile alakalı süreci hatırlatmak istiyorum. O kadar önemli bir lojistik bölgeyi hedef alarak buna ilişkin bir adım attı mı atmadı mı sorusunu sormak dahi bence son derece önemliydi. Çünkü Almanya'nın Ağustos ayı başında yaşadığını söylediği bu ihlal üzerinden ya da bir drone saldırısı girişimini engelleme iddiası üzerinden Rusya hiçbir şekilde süreci kabul etmedi baktığımızda. Fakat günün sonunda bunların her biri ne yapıyor? Bizim açımızdan eşik altı ya da gri alanlar içerisinde Rusya'nın neler yapıp neler yapamayacağını da sorgulatma noktasına getiriyor. Bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Özellikle biz Helin Hanım, savaş ya da çatışma süreci içerisinde hep görünen kısma odaklanıyoruz. Belki kara kısmına ya da havaya. Ama bir yandan da deniz altında fiber optik kablolarla alakalı da faaliyetler var. Burası da son derece kritik. Çünkü siz fiber optik kabloları hedef aldığınız zaman bir bölgenin iletişimini tamamen yok ediyorsunuz. Bu noktada çok fazla haber ya da çok fazla iddia görüyoruz. Elbette ki buradaki en temel konu, hiçbir aktör buradan doğrudan devam eden süreçleri kabul etmeyecektir. Ama şunu net olarak görmemiz gerekiyor. Bence özellikle 2025 sonrası dönem içerisinde Rusya ve Avrupalı aktörlerin, özellikle NATO Avrupası pek çok aktörü bir hibrit savaş sürecine girdiler ve burada yapılan ya da atılan adımların her biri zaten tarafların birbirinden korkacağı ve gittikçe artan o güvenlik ikilemini daha da zorlu hale getirmeye başladı. Şunu da belki eklemek gerekiyor. Bugün Rusya Avrupa'yı işgal eder mi sorusundan ziyade Avrupa ve Rusya bence olası bir savaşı göze alırlar mı? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Avrupa'nın elinde son derece önemli sistemler var, savunma sistemleri var, ama bunu uzun sürede devam ettirebilecek bir finansman ve eş zamanlı olarak teknolojiyi sahaya taşıyabilecek o üretim bandı hızı var mı? Sanırım buradaki en büyük sorunu görüyoruz Avrupa açısından ve bence bu nedenle de zaten 2030'a hazırlık yol haritası daha öncesinde ilan ettiler. Avrupa Savunma Beyaz Kitabı'na baktığımız zaman bunu çok net olarak görüyoruz. 2030'a kadar savunma hazırlıklarında ulaşmak için her bir noktayı dikkatli bir şekilde hesapladı Avrupalı aktörler ve buna ilişkin bu yol haritasından da yola çıkarak Rusya'nın söylemlerini ya da söylemediklerinden, belki alt metinlerinden bir savaş çırtkanlığına da başlandığı görülüyor Avrupa'da. Yani bunlar bence çok tehlikeli söylemler. Bir diplomasi masası, uzlaşı masası kurulması gerekirken siz sistemde sürekli olarak düşmanlık ve ötekilikleri pompalarsanız o zaman burada savaş kaçınılmaz hale gelecek. O zaman bence NATO'nun 5. maddesi belki tam anlamıyla hızlı uygulanmayacaktır. Çünkü nükleer bir caydırıcılık var burada. Ama kısmi olarak NATO Avrupası'nın bir kısmının dahi savaş sürecine girmesi demek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephelerin, aktörlerin ve zamanın genişleme eğiliminin son derece tehlikeli bir noktaya geçmesi demek.
1: Hemen araya gireyim mi burada Merve Hocam? Şimdi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Birleşmiş Milletler'de ne söyledi? Avrupa ile çatışmanın Ukrayna ile savaştan farklı olacağını ve çok kısa süreceğini söylüyor. Şimdi o zaman bu açıklamayı nereye koymak gerekiyor? Çok kısa süreceğini düşünüyor bu savaşın. Ukrayna ile olan savaşın da çok kısa olacağını düşünüyordu. Şimdi ona bunu düşündüren nedir? Burada ne ima etmeye çalışıyor?
2: Yani siz de belirttiniz aslında Hilal Hanım, savaşla alakalı olarak hani bir tahminde bulunmak çok zor. Çünkü çoğu zaman dünya tarihi içerisinde savaşlar stratejik üstünlükle değil, zaman zaman hep derslerde de söylüyoruz. Bir kış, bir çamur karşılığında, yani öngörülemeyen noktalar bağlamında ilerleyebiliyor ve değişebiliyor sonuçları. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılı tamamlayacak. 1. Dünya Savaşı'ndan daha uzun bir savaş sürecinde. Dolayısıyla Avrupa ve Rusya arasında olası bir savaş öyle bir günde, iki günde eğer bitirebilmeyi ya da kısa sürede bunu söylüyorlarsa, demek ki bunun arka planında 2024 yılında Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirdiği ve buna ilişkin alt metin verdiği söylemini bence hatırlamak gerekiyor. Neticede konvansiyonel bir savaş olmayacaktır taraflar arasında. NATO Avrupa'sının da özellikle kendine ait nükleer silahları ve nükleer bir kapasitesi var. Rusya'nın da aynı şekilde, işte diyorum ya, 5. maddeden daha uzak bir temelde okumamız gereken noktalar karşımıza çıkıyor. Avrupa Rusya karşısında savunmasız bir aktör değil. Bunun altını çizelim. Ama burada önemli bir konu var. Avrupa'nın Rusya'dan daha büyük bir ekonomik ve teknolojik kapasitesi olsa da savaş ekonomi potansiyeli noktasında Rusya çok uzun süredir çok önemli şeyler öğrendi Rusya-Ukrayna savaşından. Bence bu son derece önemli. Dolayısıyla cepheleri, savaş alanını ya da burada olası sonuçları hesaplamak bence çok zor.
1: Peki. Şimdi Filiz Hocam, siz az önce şunun altını çizmiştiniz. Dediniz ki artık Avrupa ülkelerinde hani Rusya'nın saldırısının önüne geçmek için NATO değil de Avrupa Birliği üyesi olması konusunda yoğunlaşıldığından bahsettiniz. Buna örnek olarak Moldova'yı verdiniz. Hatta burada Moldova'nın belki Romanya ile birleşip bir şekilde böyle bir entegre edilmesinden bahsediyorsunuz. Şimdi önce bu anlattıklarınız üzerinden çok kısa şunu sorayım, ardından diğer soruma geçeyim. Rusya için bir ülkenin Avrupa Birliği'nde olması, ya onun için caydırıcı bir durum mu? Saldırmasının önüne geçebilecek bir şey mi? Aldılar Moldova'yı. Tamam, bu Avrupa Birliği'ne diyelim. Bu Rusya için bir engel olur mu? Veya üçüncü ülke saldırısı, Belarus örneğini verdiniz. Belarus'un saldırmasının önüne geçer mi Avrupa Birliği üyesi olması?
0: Aslında şu anda sürecin çok net bir şekilde caydırıcılık üzerinden ilerlediğini bir kere görmek gerekiyor. Her iki tarafta birbirini hani biraz amiyane tabir olacak ama elense çekerek karşı tarafın tepkisini ölçmeye çalışıyor ve bir şekilde bu süreçte diğer tarafı daha fazla ödün vermeye, daha fazla taleplerinde yeni revizyona gitmeye zorluyor diyebiliriz. Tabii ki bunlar taktiktir. Bunların çok net bir şekilde işleyen bir model olma durumu zaten yok. Yani öyle olsa süreç çok daha farklı bir yere giderdi. İşte Ukrayna'ya hemen bir an önce Avrupa Birliği üyesi yapılırdı ve süreç çok farklı bir yere ilerlerdi. Hala NATO üyesi olmak çok daha farklı bir anlam taşı. Bu özelliğini koruyan donanım hala NATO'da. Çünkü güvenlik üzerine kurulmuş bir yapı NATO. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliği çok daha farklı hedefleri içeren, işte farklı ülkelere destek mekanizmalarının işletilebileceği, çok bürokratik bir yapı olduğundan bahsetmiştik Avrupa Birliği'nin. Bu ilişkilerin yönetilmesinde yeni kanalların açılması, yeni destek mekanizmalarının kurulabilmesi için aslında bir o ülkeyi güçlendirmek, o ülkeyi tek başına ayakta durmak yerine Avrupa Birliği'nin üyesi olan farklı ülkelerin sahip olduğu diğer güçlerden de faydalanabilir hale getirme modeli üzerine çalışıyor. Şöyle örnek verelim. Hürmüz'de yaşanan o gerilim sonrasında Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri nükleere sahip olmanın nasıl bir nirengi noktası olduğunu tecrübeyle öğrenmiş oldular ve şöyle bir öneri geldi Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında. Fransa'nın sahip olduğu nükleer başlıkları nükleere sahip olmayan diğer Avrupa Birliği, özellikle Almanya ve Yunanistan'la paylaşmayı görüşme kararı aldılar. Bu çok önemli bir ifade. Ya yani bu ülkelerin NATO üyesi olması değildi. Asıl mevzu Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında böyle bir sürecin işletilmesi ve hemen sonrası biz Macron'un Yunanistan'a bir ziyaretini gördük ve o ziyaret sonrasında nelerin konuşulduğunu, ne tür süreçlerin yönetildiği ile ilgili bir şey görmedik. Yani tam bir takım açıklamalar yapıldı. Stratejik işbirliği vesaireden bahsedildi. Ancak bu nükleerle ilgili herhangi bir en azından bu bahsedilen süreçle ilgili ne kadarı verilecek, neler, hangi şartlarda kullanıma sunulacak, yetki kimde olacak, bununla ilgili detaylar paylaşılmadı. Dolayısıyla bu süreçte caydırmak hala geçer Akça. Çünkü siz bir plan yaparsınız ama bu planı koşullarını tam olarak cari anda gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Hiç bilinmeyen üçüncü, dördüncü, beşinci faktörler devreye girebilir ve sizin o planınıza uymayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Aynı Ukrayna örneğinde olduğu gibi. Hı hı. Ukrayna'nın sahip olduğu insansız hava aracı kapasitesi Rusya Federasyonu'nun Kiev'e gelmesini engelledi. Yine biraz önce iklimden bahsettim Merve, evet, Hocam. Tam olarak bu coğrafyadan bahsediyorsak, aynı İkinci Dünya Savaşı örneğinde olduğu gibi, bu coğrafyanın bataklığa dönme riski kıştan bahara geçerken, hava koşullarının dikkate alınması ve biz bir iklim krizinden söz ediyorsak, peki, bunların artık hesaplanandan çok daha önce gerçekleşme ihtimali olduğu için, hı hı, şu anda hala bu plan aşamasında. Ve planla ilgili şöyle bir şey de söyleyeyim. Almanya'da yakın dönemde seçimlerde son çok ciddi başarı eden hocam, bir aşırı sağcı parti var. Bu aşırı sağcı partinin iktidara gelmesi ihtimaline karşı Almanya, NATO'nun bu mukabele planını AFD'nin ulaşmaması için bir takım önlemler görüşüyor. Yani çok ciddi bir plan var NATO üyesi ülkeler arasında Rusya'ya karşı mukabele edebilmek için ve kendi, peki, içlerinde dahi güvenmediği aktörler olabiliyor Almanya örneğinde olduğu gibi.
1: Peki, şimdi Merve Hocam, hemen hızlıca sorayım. Son 3 dakikamız. Zelenski'ye, ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'ye Rusya'daki enerji tesislerini vurmayın demişti, bir enerji krizi yaşanmasın diye. Bunun üzerine Kiev, Rusya'nın 3 tren istasyonunu hedef aldı. Rusya karşılık olarak Moskova Ulusal Bilimler Akademisi'ni Ukrayna'nın vurdu. Ve Zelenski'den dün bir açıklama vardı. Diyor ki, Rusya'nın can damarlarına saldıracağız, savaşı evlerine taşıyacağız. Rusya'nın can damarları neresi? Enerjiyi vuramıyorsa, petrolü vuramıyorsa o zaman can damarları nereler kalıyor? Son 2 dakikamız, buyurun.
2: Tabii ki de Helin Hanım, şunu söylemek gerekiyor. Şimdi Trump enerji altyapılarını vurma dedi ama Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın daha önce saldırılarında hedef alan bir bölgesi daha var ya da bir sektörü, hı hı, daha var. O da e-ticaret merkezleriydi. Yani dolayısıyla şimdi e-ticaret merkezlerinin durumu ve aynı zamanda eğer bir ülkenin can damarlarından bahsediyorsanız enerji taşınımını sağlayan, ticareti sağlayan altyapı alanlarına da bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bence karşımıza hani bu bağlamlarda yorumlanabilecek durumlar çıkabilir. Bir diğer konuysa hemen şunu hatırlatacağım. Geçtiğimiz yıl görüşmeler devam ederken Ankara, İstanbul'daki görüşmeler esnasında Ukrayna örümcek ağı operasyonu düzenlemişti ve o drone saldırısı aslında savaş tarihi içerisinde de çok önemli bir yer artık teşkil ediyor stratejik bağlamda. Çünkü sizin 500 bin dolarlık, artık 500 dolarlık ya da 1000 dolarlık teçhizatlarınız milyon dolarlık bir sistemi çökertebiliyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın az önce değerli hocam da belirtti, elindeki drone teknolojisi ve kamikaze dronları kullanabilme noktasındaki kabiliyeti o kadar gelişti ki artık savaş sadece Ukrayna topraklarında değil, Rus topraklarından ve Rusya'nın doğrudan her bir sektörünü hedef alacak şekilde ilerliyor. Tabi burada can damarı dediğimizde Rusya konusunda hep enerji aklımıza gelmesi gereken bir başlık ama enerji altyapılarını hedef almayacağı bir alan olur mu? Ben biraz onu da sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani Zelenski Trump'ın dediklerini yapar mı? Trump Zelenski üzerinde ne kadar etkili olur? Neticede ikisi arasında inanılmaz derecede böyle tahammülsüz ve tahammülsüz giden bir süreç olduğu için ve Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir desteği de an itibariyle alamadığı için Ukrayna daha agresif yaklaşımlarda bulunabilir. Şunun altını çizmek gerekiyor Helin Hanım. Ukrayna artık Avrupa'nın yardım politikası yaptığı bir aktör değil. Avrupa'nın savunma politikasına dönüşmüş bir aktör ve dolayısıyla bu denklemde Amerika Birleşik Devletleri zaten herhangi bir yardım yapmıyor ya da arka planda bu paylaşımları, peki, neye göre şekillendirecek onu gözlemliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan ve Star Gazetesi yazarı İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doktor Filiz Katman bizimle birlikteydi. Filiz Hocam, Merve Hocam, çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Konuklarımı uğurluyorum. Moderatörün bu saat dilimini noktalayalım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyorum.

Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasını fırsata çevirmek isteyen muhalefete sert tepki gösterdi. Onlara benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız dedi. Soykırımcı Netanyahu, İsrail'de de istenmiyor. Sokaklara dökülen binlerce kişi vatana ihanetle suçluyor.

0: 3 yıldır süren Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Barış planında ikinci aşamaya ne zaman geçilecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akdır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: çok. Trendyol Milla.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Peki bu sistemin hedefi ne ve nasıl işleyecek? Söz muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta.
1: Ev alıp satarken elden ödeme sistemi sona eriyor. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi devreye alınacak. Son tarih 1 Ekim'di. 1 Aralık'a ertelendi. Peki bu güvenli ödeme sistemiyle neler hedefleniyor? Detayları gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile birlikte konuşacağız. Aslında bir entegre sistemden bahsediyoruz. Gayrimenkul noktasında bir yeni gelişme var. Hedefte neler var efendim?
2: Aslına bakarsanız tek başına değerlendirmeyelim. Bunun dışında biliyorsunuz elektronik ilan doğrulama sistemi devrede, kira kontratlarının mecburen e-devlete alınma süreci devam ediyor. Aslında devlet burada gayrimenkul üzerinden yapılan özellikle fake ilanlar ve dolandırıcılığın tamamen bitmesini, buradaki vergi kaybını engellemeyi umuyor. Çünkü gündemde önümüzdeki yıl belki tapuaçlarında bir indirim yapılması söz konusu olacak. Ama burada doğrusunu söylemek gerekirse bu işi düzgün yapan vatandaş da yapmayanı da ayırt etmek gerekiyor ki bu sistemler devreye alınsın. Güvenli ödeme de bunlardan bir tanesi. 1 Ekim'de 1 Aralık'a ertelendi. Ben hemen sebebini söyleyeyim. Aslında Tapu Kadastro tarafı hazır sistemde ama bankalar tarafı biliyorsunuz riski kabul etmeyen bir taraf. Dolayısıyla bankalar bu entegrasyonun biraz daha geliştirilmesi tarafında görüş bildirip tam hazır olmadıklarını söylediler. Bununla birlikte bakanlık da bunu pilot uygulamayla başlatacağını anlattı. Yani 1 Aralık'ta bazı bölgelerde pilotla başlayıp yılbaşında tamamen devreye alınması gündemde. Peki ne getirecek? Hemen o başlıkları çok kısa söyleyelim. Dolandırıcılık bitecek. Neden? Normalde şartlar neydi? Tapuya gidersiniz, alıcı satıcıya bir para öder, tapu memuru sorar aldınız mı paranızı diye. Satıcı aldım derse tapu imzalanır. Ama burada bayağı olay oluyor. Elden verilen paralar var, verilmeyenler var, sahte paralar var ve bir sürü risk var. Bunlar ortadan kalkacak. Nakit paranın taşınma riski var. O ortadan kalkacak. Alıcı korunacak. Parasını verip de tapusuz kalma riski var. Çünkü ben bu parayı almadım dediği anda memur tapuyu vermiyor. Bu risk var. Onun dışında sahte para riski yok. Para bankada olduğu için zaten doğrulanmış bir para olacak. Paranın eksik teslim edilme riski yine yok ki buna yüzlerce kez ben şahit oldum, işte 300-500 liralar bile olsa para bazen eksik teslim ediliyor. Buradaki uyuşmazlıkların ve davaların azalması aslında adalet sisteminin daha hızlı hareket etmesine sebep olacak. Gayrimenkul sektörü çünkü bunlarda çok ciddi meşguliyet getiriyordu. Zaten bütün çalışmaların böyle e-devlet üzerine ve dijital ortamlara alınmasının ana fikri de buradan geçiyor. Peki sistem nasıl işliyor? Hemen söyleyelim. Tapu hesaba, blokeli bir hesaba yatıyor. Aynı şekilde tapuya gidiyorsunuz. Tapuda tapu işlemi tamamlandıktan sonra tapu memurunun sisteme vereceği onayla satıcının para hesabına geçiyor. Çok basit, akıcı ve insanları yormayan bir sistem. Dolayısıyla sistem 1 Aralık itibariyle pilot olarak başlayıp yılbaşında da artık mecbur hale gelecek diyebiliriz.
1: Efendim yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul alımı satımında yeni bir dönem başlıyor. Artık elden para devri bitiyor diyebiliriz. Peki güvenli ödeme sistemiyle hedef ne? Detayları uzmanıyla konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Ekonomiye noktayı koyalım. Ara verelim ama saat başında buradayız. Bekliyoruz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakup Han'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz.

0: başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. Hemen gelin şöyle bir Ankara'ya gidelim. Yağmur Yıldız bizi bekliyor. Yağmur'a bir dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını öğrenelim. Bir de bunun ötesinde ekonomi kurmaylarıyla da bir araya gelmesini bekliyoruz biliyorsunuz ki. Acaba o toplantı başladı mı? Önce onu soralım. O toplantı sonrasında başka bir program söz konusu mu? Onu da öğrenelim. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ekonomi kurmaylarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı gibi ve önemli ekonomi kurum ve kuruluşların başkanları gibi isimlerle o kritik toplantıya katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii dün kabine toplantısının ardından verdiği mesaj.

0: Mesajlar çok açık ve netti. Özellikle bu fon soruşturmasına dair karşınızda bizi ve devleti bulursunuz demişti. Ve bu kapsamda atılacak adımlara ilişkin de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Sürecin iki aşaması var. Adli ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle adli anlamda fon soruşturmasında gelinen aşama ve şu ana kadarki veriler masaya yatırılacak. 50'den fazla tutuklunun olduğunu biliyoruz. Sürece dair detaylar elbette istişare edilecek. Ekonomik anlamda ise elbette hem bu sürecin mağdurlarının paralarının ödenmesi için nasıl bir takvim oluşturulacak, mağdurların kayıplarının karşılanması için hangi adımlar aşama aşama hayata geçirilecek, bu planlanacak. Buna ilişkinde hazineye özellikle bir etkisi olup olmayacağı istişare edilecek. Çünkü henüz buna karar verilmiş değil. Dolayısıyla hazineye etkisinin olup olmayacağı, etkisinin olması halinde atılacak adımlar da yine ekonomik alanda istişare edilecek. Tabii bununla birlikte özellikle tüm şirketlerin etkilenmemesi noktasında manipülasyonların önüne geçilmesi konusunda atılacak adımlarca istişare edilecek. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk sermaye piyasasının dayanıklı olduğunu ifade etti ve sadece belirli bir kısımda meydana geldi ifadesini kullandı. Dolayısıyla diğer şirketlerin de zan altında kalmaması için manipülasyonlara karşı atılacak adımlar da elbette gündemde olacak. Tabii yeni yol haritasının da oluşturulması bekleniyor. Bu anlamda önümüzdeki dönemde ilerleyen zamanlarda benzer durumlarla karşılaşılmaması için alınacak tedbirler ve önlemler de masaya yatırılacak. O toplantı sonrasında bir yazılı açıklama bekleniyor. O açıklama gelirse yine izleyicilerimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da bugün ikinci durağı partisinin genel merkezi olacak ve genişletilmiş il başkanları toplantısına hitap edecek, katılacak. Tabii başta yerel yönetimler olmak üzere iç siyasete ilişkin vereceği mesajlar önemli. Bunun yanı sıra dış politikadaki gelişmeleri de değerlendirmesini bekliyoruz. ABD, İran, Hürmüz gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel ve bölgesel meselelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yer alması bekleniyor. Önce ekonomiye ilişkin gelebilecek yazılı açıklama, ardından da genişletilmiş il başkanları hitabını takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan söz alalım, anlatmaya devam edelim. Şimdi bu fon soruşturmasıyla devam edelim. Fon soruşturmasında belirli isimler, kimi isimler şu ana kadar işte birkaç kişi var böyle çok ciddi milyarlarla bu fonlardan alıp bu balon patlamadan hemen önce çıktığı belirlenen, onlardan biri de Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal. Kendisinin 1 Temmuz 16 Eylül arasında toplamda 11 milyar 126 milyon lirayı aşkın parayı bu fonlardan çekip, yani elindeki fonları bozdurup paraları alıp bu fonlardan çıktığı iddia ediliyor. Mustafa Sandal'ın da aynı dönemde Dubai'de oturma izni için başvuru yaptığı belirlendi. Bu arada Melis Sandal'ın mal varlığına tedbir konuldu. Mustafa Sandal ise fonlarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunuyor.
2: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Önce milyarlarca liralık para hareketi, ardından Dubai. Fon soruşturmasında Melis Sandal'ın soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği belirtildi. Sonrasında Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği anlaşıldı. Aynı günlerde eşi Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı iddiası ortaya çıktı. Sandal'ın kısa süre önce Dubai'den başka bir ülkeye çıkmak isterken havalimanında işlemleri nedeniyle bekletildiği, iki gün sonra özel jet kiralayarak konserine gittiği aktarıldı. Soruşturmada Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulandı. Mustafa Sandal ise kendisinin fon alım satım ya da herhangi bir fon organizasyonuyla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.
2: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı başlıklardan biri, fonlardan çıktığı öne sürülen milyarlarca liralık parayla Dubai'ye uzanan hareketlilik arasında nasıl bir bağ olduğu şüphesi.
1: Türk futbolunda da hakem operasyonu gündemde. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi dosyada hakem

0: Hakem atamaları, puanlamalar ve sınav sonuçlarına ilişkin ciddi iddialar var. Peki soruşturma futbol dünyasında neleri değiştirir? Sözü Gülistan Yazbaşı'ya verelim.
1: Türk futbolunda hakemlik sistemini doğrudan etkileyen çok önemli bir soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalarsa hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklik yapıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği ve sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde. Tabii bu suçlamalara istinaden deliller de elde edildi ve aslında kanıtlandı diyebiliriz çoğu suçlama. Peki bu noktada bu durum nasıl yorumlanıyor? Detayları konuşacağız. Yanımızda Lig Radyo programcısı Ömer Necati Albayrak var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Evet, bu sabah hepimiz gözümüzü bu soruşturmaya açtık. Bir yanda tabii endişeler de taşıyoruz Türk futboluna dair. Şimdi soruşturma devam ediyor. Delilleri elde ediliyor. Peki bu durum nasıl yorumlanıyor? Uzun zamandır MHK Başkanı'na yöneltilen aslında iddialar vardı. Taraftarların tepkileri vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, yani bizden ziyade aslında futbolun içerisindeki baş aktörlerin çok ciddi şekilde rahatsızlıkları söz konusuydu. Düşünün ki işte milli araya girmeden önce Trabzonspor'un Galatasaray'ı farklı mağlup ettiği maçın ardından kazanan takımın başkanı Sayın Ertuğrul Doğan çıkıp Ferhat Gündoğdu'nun dokunulmazlığını gündeme getiriyordu. Diğer tarafta Beşiktaş cephesinde milli arada Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın medyaya verdiği röportajların yine öznesinde Ferhat Gündoğdu ve kendisinin kendisiyle alakalı olan iddialar yer alıyordu. Bu Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde, Anadolu takımları içinde hep benzer cümlelerle gündeme gelmeye de devam ediyordu. Bu noktada federasyona yönelik olarak bir talep vardı. Bu iddiaların karşılığında federasyonun vereceği yanıtlar ya da alacağı kararlara dair bir merak söz konusuydu. Federasyon bu konuda hep sessiz kalmayı ya da Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında durmayı tercih etti. Ama işin bugünkü kamuoyuna yansıyan iddialarında olduğu gibi birileri durmadı. Kimler durmadı? Merkez Hakem Kurulu tarafından, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından bizzat mobbinge uğradığı iddia edilen hakemler boş durmadılar. Önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundular. O dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sayın Akın Gürley'in önüne geldi. İddialar incelenmeye başladı ve operasyon gerçekleşti. Tabii ki sadece ülkemizle de sınırlı değil bu gelişme. Bahsettiğim mobbinge uğradığını düşünen, haksızlığa uğradığını ve futboldan uzaklaştırılan, mesleğini yapamaz hale getirilen hakemler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de haklarını aramak için bir çalışma başlattılar. İşi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşıdılar. Yani oradaki boyutunun da ülkemize yansımalarının önümüzdeki süreçte olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra şu anda Avrupa medyası da tamamen Türkiye'de yaşanan bu hakem skandalını konuşuyor. Bunu bir skandal başlığıyla manşetlerine taşıyorlar. Dünyada da çok ses getiren bir gelişme. Düşünün ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı, yani bir ülkenin futbolunda güveni tesis etmesi gereken kişiden söz ediyoruz. Hakemliğin sermayesi güvendir. Futbolda biz çok uzun süredir güven ortamının tartışıldığı günler yaşıyoruz ve bu her maçın ardından kazanan kaybeden fark etmeksizin hakemler üzerinden eleştirileri beraberinde getiriyor. Hakemlerin üzerindeki baskının her geçen gün arttığı, genç hakemlerin üzerindeki baskıyı taşıyamadığı için maçlarda yanlış kararlar verdiği süreçleri beraberinde getiriyor. Yani Türk hakemliği son döneminde, özellikle de Ferhat Gündoğdu döneminde belki de tarihinin en zorlu günlerini geçiriyordu. Tabii ki işin bundan sonraki kısmı hukuki boyut. Ortada yer alan iddialar oldukça önemli. Maç atamalarından hakemlerin klasmanlarındaki değişikliklere kadar. Klasmanlarda yer alan tabii bu değişikliklerin hakemler üzerindeki etkisine kadar birçok iddia söz konusu.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, dediğimiz gibi soruşturma elde edilen delillerle derinleşmeye devam ediyor. 7 şüphelinin olduğunu söyleyelim. Yansımalarında konuştuk diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi bu süreç akla aylar önce yapılan bir açıklamayı getirdi. Burak Yılmaz Nisan ayında Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılırken Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu doğrudan hedef almıştı ve dokunulmaz mı Gündoğdu diye sormuştu. O gün söylediği sözler bugün Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından yeniden hatırlandı.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi, neler geçti?
4: Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Ancak bundan aylar önce Türk futbolunda onun adını açık açık telaffuz eden isimlerden biri Burak Yılmaz'dı. Nisan ayında Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılırken yaptığı basın toplantısında hakem yönetimine tepki göstermiş ve sözü doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya getirmişti.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada?
4: Yılmaz o gün hakem kararlarının tesadüf olmadığını düşündüğünü söylemiş, Gündoğdu'yla Fuat Göktaş isimlerini birlikte anmıştı.
3: İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar.
4: Aynı basın toplantısında kendisine bahis üzerinden yoklama çekildiğini de anlatmıştı ve sözlerini şu cümleyle bitirmişti.
3: Birilerinin bunu söylemesi lazım, doğruyu söylemesi lazım. Hiç kimse bana bahis oynamış şeyi yapamaz. Fuat Göktaş'a sesleniyorum buradan. O bana bunu yaptı, bana yoklama çekti.
4: Burak Yılmaz bu açıklamalarını Nisan ayında yapmıştı. Bugünse Ferhat Gündoğdu ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltında. İki olay arasında savcılık tarafından kurulmuş resmi bir bağ bulunmuyor. Ama Gündoğdu'nun gözaltına alınması, Burak Yılmaz'ın aylar önce söylediği o sözleri yeniden gündeme taşıdı.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim burada?
0: Ve gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 51 günlük bir ara ve aranın ardından 1 Ekim'de yani Perşembe günü özel oturumla genel kurul açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurula hitap edecek ama 1 Ekim'de açılıyor. Asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak.
5: Bütçe görüşmeleri, kanun teklifleri, Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu ve Sivil Anayasa. Yeni yasama yılı yoğun gündemiyle mesai hazırlanıyor.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı 1 Ekim itibariyle başlıyor. Asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de genel kurulda düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclisin yeni yasama yılında önemli gündem başlıklarını ele alacağı oturumun ardından akşam saatlerinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis açılış resepsiyonu düzenlenecek.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturuma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek ve kürsüye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp genel kurula hitap edecek.
5: Genel kuruldaki özel oturum öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Atatürk anıtına çelenk bırakma töreni gerçekleştirilecek. Ardından Meclis Genel Kurulu saat 14'te özel oturum için kapılarını açacak.
6: 1 Ekim'deki özel oturuma siyasi parti liderleriyle birlikte milletvekillerinin tam kadro katılması bekleniyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu henüz vekil olmadığı için genel kurulu locadan takip etmesi bekleniyor.
5: Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmeleri ve kanun teklifleri başta olmak üzere yoğun gündemiyle yeni yasama yılında mesaiye başlayacak. 1 Ekim'deki özel oturumun ardından genel kurul çalışmaları 6 Ekim Salı günü başlayacak.
6: Yeni yasama dönemiyle birlikte meclisin en yoğun gündemi 13. yargı paketi, süresiz nafaka iptali ile ilgili düzenleme ve meclis çatısı altında oluşturulacak Terörsüz Türkiye kapsamındaki izleme komisyonu olacak.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm dönemi kapsayacak en yoğun gündemini sivil anayasa çalışmaları oluşturacak. Mecliste grubu bulunan partilerde meclisin mesaisine başlamasıyla birlikte salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek. Meclisteki çalışmalar da bu kapsamda 1 Ekim'e hazırlanıyor.
0: Şimdi yeni partinin ismi meselesi biliyorsunuz. Bir yenilik partisi var. Yenilik partisi çıktı dedi ki ya seçim zamanı pusula da benim seçmenim karıştırır gider de yeni partiye oy verir. Benim ismimle benzerlik taşıyor. Yeni partinin ismi değişsin. Şimdi bu isim benzerliği tartışmasının ardından dava da açtı Yenilik Partisi ve Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için 30 gün süre verdi. Yenilik Partisi'nin yeni partiyle ilgili isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde süre vermişti. Başsavcılık 18 Eylül'de dolan sürenin bitmesinin ardından söz konusu talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme bugün genel kurul gündemine yeni partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı. Anayasa Mahkemesi yeni partiye bu konuda görüşünün alınması için 30 gün süre verilmesine karar verdi. Bu kapsamda kulislerde Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi isimleri gündeme geliyor. Gelelim FETÖ'ye. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonu düzenlendi. Gizli tanıktan elde edilen dijital kayıtlarda isimleri bulunan banka

0: Asya hesap hareketleri ve örgüt bağlantıları tespit edilen 20 şüpheli için İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında halen görevde olan kamu personellerinin de bulunduğu 20 şüphelinin tamamı yakalandı.
1: Operasyonun merkezinde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması var. Soruşturma Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen veriler üzerinden derinleştirildi. Polis örgütün mahrem yapılanmasındaki isimlerle irtibatı bulunan, Banka Asya hesap hareketleri tespit edilen, örgüte müzahir kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para gönderdiği belirlenen şüphelileri tespit etti. Ardışık arama kayıtları soruşturmaya girdi. Şüpheliler arasında 5 aktif kamu görevlisi, 4 ihraç edilmiş kamu görevlisi ve 11 özel sektör çalışanı bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep'te 20 adrese baskın düzenlendi. 20 şüphelinin hepsi yakalandı. Soruşturma FETÖ'nün emniyet içindeki mahrem yapılanmasına uzanan bağlantılar üzerinden sürüyor.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma. Şimdi o soruşturmada da ikinci dalga operasyonun adli bilançosu netleşti. FETÖ bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın geneline baktığımızda ise tutuklu sayısı 55'e yükseldi.
2: Bu örgütsel alanda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
3: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 25 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Toplam 38 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, 36'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ bağlantılı 47 şüpheliden 33'ü yakalanmıştı. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu belirlenirken daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 38'e ulaştı. Mahkeme 38 şüpheliden 36'sının tutuklanmasına hükmetti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada helikopter kazasının ardından yaşananların ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Peki görüşmede neler ele alındı? İkili ilişkiler ve bunun yanı sıra bölgesel ve küresel konular. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Abu Dhabi'deki temasları çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ana gündem ABD ile İran savaşındaki son durumdu. Savaşın yansımaları ve barış adına atılacak adımlar ele alındı. Bakan Fidan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed El Nahyan'la da görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki askeri misyonu belirlenen 30 Eylül tarihinden önce fiilen sona erdi görevi. Şimdi bir taraf bu durumdan mutlu, bir taraf kaygılı. Bağdat yönetimi mutlu olan taraf tam egemenlik vurgusuyla bu süreci kutluyor. Erbil tarafı ise bu durumdan rahatsız, kaygılı. Çünkü Erbil cephesinde hava savunma sistemlerinin çekilmesiyle doğan büyük bir güvenlik endişesi söz konusu. ABD'nin çekilmesi iki taraf arasındaki askeri ilişkilerin de yeni bir döneme girmesi anlamına geliyor.
1: Orta Doğu'da kritik bir gelişme yaşanıyor. Amerikan ordusu Irak'tan çekiliyor. Çekilme işlemi tamamlandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki üslerden de teçhizatlar taşındı. Irak Federal Yönetimi egemenlik vurgusu yaparken Erbil'de endişe hakim. Bağdat ve Washington yönetimleri çekilme konusunda anlaşmıştı. ABD Başkanı Trump da pek çok kez ABD askerlerini bölgeden çekmek istediğini belirtmişti. Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de bunu yaptılar. Şimdi de Irak'tan çekiliyorlar. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerikan güçlerinin ülkeden çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Irak ordusu Bağdat Havalimanı'ndaki ABD ana karargahını teslim aldı. Irak Savunma Bakanlığı çekilmeye ilişkin bir paylaşım da yaptı. Paylaşımda ülkemizin sınırlarını kuzeyden güneye, batıdan doğuya tek bir Irak ordusu savunacak ifadeleri kullanıldı. Hükümet ABD öncülüğündeki koalisyonun gidişini kutlamak amacıyla 30 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasını resmi tatil ilan etti. Ayrıca Bağdat'ta koalisyon karargahının kapatılması için tören düzenlenmesi ve 1 Ekim'de egemenlik konferansı yapılması planlanıyor. Bağdat yönetimi çekilmeyi ülkenin egemenliği açısından yeni bir aşama olarak değerlendiriyor. ABD'nin çekilmesiyle Irak'taki mevcut askeri yapılanmanın da değişmesi bekleniyor. Washington, çekilen birliklerin bir bölümünü Irak dışındaki Ürdün gibi bölgesel noktalara yeniden konuşlandırıyor. Bağdat'la güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini farklı bir çerçevede sürdürmeyi hedefliyor. ABD'nin Irak'ta yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölge Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan yerler. Buradaki üslerden de çekiliyorlar. Hava savunma sistemleri de taşınıyor. Bağdat'ta kutlama havasının aksine Erbil'de alarm durumu var. Üstelik çekilme süreci ABD-İran savaşına denk geldi. İran buradaki ABD ve Peşmerge güçlerine İHA ve füzeli saldırılar düzenlemişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de Financial Times'a verdiği röportajda bu duruma vurgu yapmıştı. Biz zayıfız, saldırıya uğruyoruz. Uygun bir savunma sisteminiz olmadan kendi başına bırakılmanız. Buna utanç verici demek gerekir, dedi. KDP lideri Mesut Barzani de koalisyonun gidişiyle 2014'teki DEA senaryosunun tekrarlanabileceği uyarısında bulundu. Şii koalisyon çerçevesiyle yapılan anlaşmaların uygulanmaması halinde Bağdat hükümetinden çekileceklerini söyledi. Erbil yönetimi hava sahasının korunmasında federal hükümetin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguluyor. ABD'nin Irak'tan çekilme süreci ve Irak'ta silahların tek bir çatı altında toplanması aynı döneme denk geldi. Haçlı Şabi gibi İran yanlısı gruplar silahlarını bırakıp orduya entegre olmaya yanaşmıyor. Erbil'i ve Peşmerge'yi endişelendiren bir diğer mesele de bu. Özerkliğin tehdit altında olacağını düşünüyorlar. Washington ise çekilmenin Irak'ı yalnız bırakmak anlamına gelmediğini savunuyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak, New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Barak, Kürtlerin ABD'nin kadim dostları olduğunu belirtmiş, Erbil yönetimine destek vereceklerini vurgulamıştı. Tom Barak ayrıca peşmerge güçlerinin tek bir komuta zinciri altında birleşmesini desteklediklerini belirtmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde hem KDP'ye hem KYB'ye bağlı peşmerge birlikleri tek bir çatı altında toplanmıştı.

Belirli noktalarda kuvvetli yağış söz konusu ve bu beraberinde olumsuzluklara da sebep oluyor. Sakarya'dan canlı olarak görüntüleri şimdi ekranlarınıza yansıtıyoruz. Burası Darıçayır Mahallesi Sakarya'nın. Sağanak yağış etkiliydi ve kuvvetli yağış ortaya böyle bir manzara çıkardı. Yollar Darıçayır Mahallesi'nde göle dönmüş durumda. Şu an yağmur durmuş görünüyor ama mahalle bir dereyi andırıyor. Görüntüler şu an canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Etrafta da hiç kimse yok, hiçbir canlı yok. Zaten böylesi bir suya da girmek bir o kadar tehlikeli, alıp sürükleyip götürüyor önüne ne kadar.

0: tarsa. Yukarıdan da bakın drone'la çekilmiş görüntüler Sakarya Darıçayır'ından, Darıçayır Mahallesi'nden ekranlarınıza yansıyor. Tüm mahalle su altında kalmış. Ekranda sol köşedeki görüntüler canlı. Bir kişiyi tehlikeyi göze alarak o suya girdiğini görüyoruz ama ayak bileğinize kadar gelen suyun sizi alıp devirebileceğini hatırlatmak istiyorum. O yüzden lütfen böylesi su birikintilerine girmeyin. Ekranlarınızın sağ köşesinde ise şu an ekiplerin çalışmasını görüyorsunuz. Ve ekiplerin de bulunduğu noktaya hızlı bir şekilde sular zaten geliyor. Bu görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Sağ köşede bakın iki vatandaşın da çuvalların üzerine çıkarak kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Gerçekten de sanki böyle bir dere gibi her tarafı su kaplamış, iş makineleriyle de müdahale edilmeye çalışılıyor. Bunlar Sakarya'dan gelen görüntülerdi. Bursa'da da benzer bir tablo söz konusu. Bursa'dan, Mudanya'dan görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Evet, ekranın sağ köşesinde ise Bursa Mudanya'dan görüntüler var. Tıpkı Sakarya'daki gibi benzer görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Sakarya, Bursa'yı da sağanak vurdu ve Mudanya'da da ekipler alarma geçti. Orada da sanki sokaklar bir dereyi andırıyor. Ve ciddi anlamda hem Sakarya'da hem Bursa'da kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İki noktada da iş makineleriyle müdahale ediliyor. Şimdi AK Parti döneminde başlatılan bir projeyi hatırlatayım sizlere. Dolmabahçe-Levazım Araç Tüneli Projesi. Burası trafiğin kilit haline geldiği bir bölge. Amaç bu kilit haline gelmiş trafiği rahatlatmak. Trafikte geçen süreyi de 1,5 saatten 10 dakikaya düşürmek. Hedef buydu. Bu hedefle harekete geçilmişti. Fakat 2019 senesinden bu yana proje adeta askıya alındı. Seneler geçti. Bu tünel tamamlanamadı. Peki bu tünel neden tamamlanamadı? Söz muhabirimiz Neslişah Yumak'ta.
1: İstanbul dediğimizde aklımıza ne geliyor? Trafiği geliyor tabii ki de. Trafiğin hafifletilmesi için bundan yıllar önce atılmış önemli çalışmalar ve adımlar vardı aslında. İstanbul trafiği için önemli lokasyonlardan birindeyiz. Neredeyiz? Beşiktaş, Taksim, Kabataş, Nişantaşı bağlantı noktasının hemen olduğu noktadayız. Yani Beşiktaş Stadyumu'nun hemen yanındayız. 2018 senesinde burası için bir çalışma vardı. Buradaki trafiği hafifletmek, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için Levazım Tüneli'nin temeli atma çalışmaları gerçekleşti. Fakat aradan 8 sene geçti. Temeller atıldı fakat ortada bir tünel maalesef ki yok. Yıllar önce bunlar yine dile getirildi. Geçtiğimiz aylarda 24 ekranlarında yine gündeme getirdik. Fakat bir adım atılmadı. Burası tekrar gündeme geldi. Kıymetli yayın konuğum burayı yine gündeme getirdi. Peki ne oldu? Adımlar atıldı mı? Hemen yayın konuğuma sormak isterim. İstanbul Çevre Komisyonu üyesi, yönetim kurulu üyesi Sayın Aydın Ağoğlu yayın konuğum olacak. Efendim, yıllar geçti dedik, 8 sene geçti. Trafik konusunda çok önemli bir yerdeyiz. Çünkü maç zamanı burası gerçekten adım atılacak bir yere gelmiyor ki konserlerin de olduğu bir alandayız. Efendim, niye burası atıl durumda düşürüldü?
2: İstanbul'a zarar vermek için özellikle kasıtlı yapılsa bu kadar yapılır. Hem İstanbul'un paraları toprağa gömüldü, enkaz haline getirildi. Hem de 90 dakikalık yolu 10 dakikaya düşürme imkanı olan trafik sorununa büyük çözüm sağlayacak bir proje atıl duruma getirildi. Bunu neden durdurdular? Harcanan paraların hesabını kim verecek? Bunu İstanbul'a da kimse açıklamadı. Burada projenin durdurulması bakın ne zararlar veriyor. Sağlıklı çevreye zarar veriyor. Neden? Çünkü 10 dakikada gidilecek yolu 90 dakikada giden araçlar çıkarttıkları emisyon gazlarıyla havayı kirletiyorlar.
1: Peki efendim, şimdi lafınızı kestim, özür dilerim. Hem çevreyi kirletme konusunda çok önemli bir açıklık kapatılacaktı aslında bu konuda. Hem de aynı zamanda burası için baktığınız yerde de çevre kirliliğine de önünü açabilecek bir yer. Şimdi baktığımızda yukarısı Nişantaşı, aşağısı Beşiktaş Dolmabahçe, yukarısı Taksim. Yani evet, İstanbul için atılmış sıkıntılı bir durum var. Yapılması gereken önemli çalışmalardan biriydi. Peki ne oldu yani? Bu para nereye gitti? Bu çalışmalar niye durdu? Asıl vatandaşın merakı bu. Çünkü vatandaşın cebinden giden bir paradan bahsediyoruz aslında.
2: Bu harcanan paraların hesabını vermek Büyükşehir Belediyesi'ne düşer. Bırakın hesabını vermeyi, bir açıklama dahi yapılmıyor. O nedenle öfkeliyiz biz. Hem çevreye zarar hem ekonomik zarar. Ekonomik zarar sadece harcanan paranın toprağa gömülmesi değil. Bakın, o araçlar trafikte İstanbul'un en yoğun lokasyonunda 90 dakika boyunca egzoz gazı çıkarırken bir taraftan da yakıt tüketiyorlar. O yakıt nereden geliyor? Dış ülkelerden geliyor. Petrol ithal ediyoruz. Yani bizim ekonomimize de darbe vuruyor. Bunun yanı sıra hiç aklımıza geliyor mu? Buradan geçecek araçlar aslında bizim 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden araçların trafiğini de rahatlatacak. Çünkü buraya girecek. Oysa şimdi ne yapıyorlar? Gidiyor 15 Temmuz Köprüsü'ne gitmek isteyen araçların arasına karışıyor ve orada yoğunluk yaratıyor. O Barbaros sularına çıkacakları zaman 20 dakikaysa bunu 30 dakikaya, 35 dakikaya çıkarıyor. Veya Levent Maslak tarafından gelenler bu tüneli kullanarak Fatih tarafına gitmek istiyorsa şu anda kullanamadıklarından ötürü yine trafiğe giriyorlar. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'ne giden araçların trafiğini daha da arttırıyorlar. Sayılamayacak kadar olumsuzluk var. Seçilmeden önce her türlü vaadi veren siyasetçiler, belediyeciler nedense seçildikten sonra en büyük problem olan otopark ve yol sorununu, trafik sorununu unutuyorlar. Otopark sorunu sadece akıllarına İspark'a zam yapalım mı mantığıyla geliyor. O tabelalara zam fiyatlarını, ya yolun kenarından para kazanmayı düşünüyorsun da neden yol açmayı düşünmüyorsun diye sorarlar insana. Burada İstanbul'un hakkı var, İstanbul'un ahı var. Bu proje İstanbul'a bir armağan olacakken şu anda İstanbul'a bir ihanet projesi haline geldi. Çünkü burada hem çevre kirliliği yaratıyor hem de ekonomik olarak İstanbulluya zarar vermiş durumda. İstanbul'un cebinden çıkan paralar, üstelik balmumcu ayağına baktığınız zaman orada hiçbir koruma yok. Bir takım inşaat malzemeleri açıkta, hırsızlara gel beni al diyor adeta.
1: Sağlık. Umarım diyelim bizler de yakın dönemde yine burası tamamlanmış diyelim. Siz de zaten sürekli dile getiriyorsunuz. Çok sağ olun.
2: Tamamlamalılar. Aksi halde Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay, hangi kurumumuz var ise bununla ilgili gerekli incelemeleri, çalışmaları yapıp hesabını sormalı.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Kıymetli yayın konuğum da aktardı aslında. 8 yıldır atıl durumda bırakılmış bir inşaat alanından bahsediyoruz. Hem kendisi de dile getirdi, hem İstanbullu vatandaşların cebinden çıkan bir para söz konusu, hem de keza sayın konuğumun da söylediği gibi çevreyi kirleten egzozlar da burada söz konusu ve mevzu bahis değil. Umarım kısa sürede burası da tamamlanır ve İstanbul'a katma değer olarak sağlanmış olur. Bizler süreci kameraman arkadaşım Talha Güllü aktardık diyelim. Buradan söz sizinle merkeze bırakalım.
0: Teşekkür edelim Nesli Şah'a. Şimdi gelelim Gülistan Doku soruşturmasına. Şimdi soruşturmada eski komutanın eşi Burçin Kahraman'ın ifadesinde çok dikkat çeken noktalar var. Dönemin valisi Tuncay Soner'le yapılan bir Japonya tatilinden bahsediyor. Ve o Japonya tatilindeki gizemli iki bavula dikkat çekiyor.
3: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e ulaşmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman'ın savcılık ifadesinde vali ve kızıyla gerçekleştirilen Japonya tatili dikkat çekti. ifadesinde 2024 yılında kendisi, kızı, Vali Tuncay Sonel ve kızıyla birlikte bir haftalığına Japonya gezisine gittiklerini belirten Burçin Kahraman, "Kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık. Tuncay Sonel bir vesileyle yanıma gelmişti. Kendisine bu durumdan bahsedince de kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Kore'ye gittik. Bir hafta sonra zamanı denk getirerek biz Kore'den kızımla beraber Japonya'ya geçtik. Onlar da Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler," dedi.

0: Kendisini ve kızını rehberin karşıladığını, vali ve kızını ise adını hatırlayamadığı kargo işiyle ilgilenen ordulu bir iş adamının karşıladığını belirten Burçin Kahraman, "Aynı otelde buluştuk. Otele ben ödememi yaptım. Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Sonel de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti." ifadelerini kullandı. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki büyük bavula dikkat çekerek, iki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonellere verildi, bu kişilerin diplomatik pasaport sahibi olmaları nedeniyle bu sorunun cevabının titizlikle araştırılması gerekir ifadesini kullandı. Doku soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Sosyal medyada motovlogcu dayı olarak tanınan içerik üreticisi Cumhur Kahraman İzmir'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
2: Kaza yaptı, hayatını kaybetti. Motosiklet camiası yasa boğuldu. Sosyal medyada motovlogcu dayı ismiyle tanınan içerik üreticisi Cumhur Kahraman İzmir'in Dikil ilçesinde kaza yaptı. Kahraman'ın idaresindeki motosiklet bir tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kahraman ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yolların sevilen yüzü Cumhur Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılırken tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce motosiklet tutkunu kahraman için taziye mesajları paylaştı. Motovlogcu dayı olarak tanınan Cumhur Kahraman, trafik kurallarını, yol güvenliğini ve motosiklet sevgisini en samimi haliyle anlattığı videolarla dikkat çekiyordu. Kahramanı son yolculuğuna uğurlamak için motosiklet camiasının yoğun katılım sağlayacağı öğrenildi.
1: Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında iki kişi tartıştı. Kavga büyüdü. Taraflardan biri silahını çıkardı. Havaya 4 el ateş etti ve cemaat büyük korku yaşadı.
3: Önde silah patlattı.
4: Niye vurmuşlar?
0: Namaz kılınıyordu. Cami içinde önce tartışma, ardından silah sesleri yükseldi. Eyüp Sultan Camii'nde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri üzerindeki ruhsatlı silahı çıkarıp havaya 4 el ateş etti. Cemaat kavgaya müdahale etti. İhbar üzerine camiye polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Ateş eden kişi silahıyla birlikte yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri camide çalışma yaptı. Silah seslerine rağmen yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Az önce Sakarya'dan, Bursa'dan görüntüler getirmiştik ekranlarınıza. Ciddi bir yağış beraberinde yani resmen böyle bir göle, bir nehre dönüşen sokaklar. Şimdi Kocaeli'de de sağanak etkiliydi ve sağanağın ardından denize bağlanan kanalda köpük oluştu. Birçok kişi köpüğün nedenini merak ederken ekipler bölgeye geldiler, numune aldılar.
2: Sağanak sonrası kanalda köpük oluştu. Bölgedekiler ne olduğunu anlayamadı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Beyaz köpüklerin kanal boyunca birikmesi üzerine durum ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alanda inceleme yaptı, numune aldı. Yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi.

0: Şimdi sizi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine götüreceğiz. Sanayi sitesinde bulunan 40 dükkan. Yarıklar oluştu ve dükkanlar yavaş yavaş zemine doğru çöküyorlar. Sanayi sitesinde yaşanan bir durum sanki böyle bir sarsıntı sonrasını hatırlatıyor. Ama ortada herhangi bir deprem yok, herhangi bir felaket de yok. Esnaf kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor.
1: Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik. Geri patlamaya başladı.
2: Ne bir sarsıntı oldu ne de afet. Ancak sanayi sitesindeki 40 dükkanda derin yarıklar oluştu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesindeki dükkanlarda oluşan derin çatlaklar ve zemin çökmeleri esnafı tedirgin ediyor. Oluşan çatlaklar yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaştı.
1: Bu şekilde böyle duruyor. Durdukça aşağı basıyor dükkanlar. Devamlı aşağı basıyor. Kapı altlarını, kapıların altlarını kestirdik. Düzene koyduk kapıları, geri aşağı basmaya başladı.
2: Yaşanan bu yapısal hasarın nedeni henüz bilinmiyor. Esnafsa sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor. Ancak kendi imkanlarıyla yaptıkları tamirat yetersiz kalıyor.
1: Bir şey değil.
2: 40 dükkan sahibi ve çalışanlar binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelemeye alınmasını talep ediyor.
3: Gereğinin yapılmasını arz ediyor.
0: Türkiye'de yaklaşık her yıl 100 bin kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve o 100 bin kişinin de 25 bini aslında sigara kullanmayanlar ama pasif içici olanlar. Yani sigara içenlerin çevresinde bulunanlar, onlardan etkilenenler. Buradan hareketle tütün ve tütün ürünlerinin orta ve uzun vadede insan vücuduna etkisine bir bakalım. Sözü Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a verelim.
4: Türkiye'de 3 yetişkinden biri tütün ve tütün ürünleri kullanıyor. Bir yandan da her yıl Türkiye özelinde 100 bin ölüm tütün ve tütün ürünlerinden kaynaklanıyor. Bir yandan da pasif içiciler de bu durumdan negatif etkileniyor. Peki tütün ve tütün ürünlerinin orta ve uzun vadede etkileri ne noktada sağlığımızı etkiliyor? Detayları göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor İsmail Sarbay ile birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Oranlar korkutucu, detayları sizden alalım. Bizi ne noktada etkiliyor tütün ürünleri?
5: Maalesef tütün deyince tabii erişimi en kolay olan ve en tehlikeli olan bir bağımlılık türünden bahsediyoruz. Çünkü satışına çok bir engel yok. Tabii ki tüketimine ilişkili giderek artan bir kısıtlama var. Dünya standartlarında olmaya çalışılan ve bu gerçekten sevindirici, etkili sonuçlar da görüyoruz. Ama maalesef her yıl yeni tüketiciler bulmaya, yeni müşteriler bulmaya devam ediyor sigara firmaları. Demek ki hala alacağımız, kat edeceğimiz çok mesafe var. Sigara deyince tabii ki sadece tütünden bahsetmiyoruz. Bu bir tütün ürünü. Onun dışında birçok katkı maddesi, zehirli kimyasallar da var. Bu sigara gibi tütün ürünlerini tüketen kişiler maalesef bunların hepsine maruz kalıyor. Bunların her biri solunumu ciddi manada etkiliyor. Nefes yoluyla aldığımız zaman akciğer yapısı gereği hava keselerinin etrafında kılcal damarlarla örülüyor. Merkezlerle, birimlerle oluşuyor ve aslında biz oksijen ve karbondioksit döngümüzü bununla sağlıyoruz. Kanımızı akciğerlerle temizliyoruz bir ölçüde. Ve biz bu sigara dumanını tükettiğimiz zaman, buna maruz kaldığımız zaman bu dolaşım sistemine ciddi bir darbe indiriyoruz. Alınan kimyasallar çok kolay bir şekilde dolaşıma geçiyor. Akciğer üzerindeki yıkıcı etkilerinin dışında kalp damar sistemine, işte diğer organlara kadar ulaşan olumsuz etkileri var. İşte nikotin bağımlılığı tarafı ayrı bir sorun teşkil ediyor. Bunun dışında sigara hemen her organa ciddi bir olumsuz etki oluşturuyor. Yani dudaktan akciğerlere, kalpten böbreklere kadar, hatta mesane kanserinde bile ciddi artışlara sebebiyet veriyor maalesef.
4: Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi 16 yaşa kadar inmiş durumda sigaranın tüketimi. Ancak bir yandan da pasif içiciler var. Onların sağlığında negatif etkiliyordur eminim.
5: Tabii ki yani maalesef bağımlılık çok daha erken yaşlarda var. Yani ilk öğretim yaşlarında bildiriliyor maalesef. Düzenli kullanımlar tabii ki daha ilerleyen dekatlara varsa da bağımlılık başlangıcı çok daha erken maalesef. Tabii işin bir de pasif içiciliği var. Ortam maruziyetleri var. Özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda, aile içinde ya da kafelerde her ne kadar bir regülasyon olsa da bir şekilde onu aşmaya çalışan işletmelerde içmeyen bir insan bile yoğun sigara dumanına maruz kalarak kısıtlı bir sürede de olsa içen kadar buna maruz kalıyor maalesef. Ve bu dumana maruziyetler devam ettikçe hastada, yani kişide olumsuz etkilerini görmeye başlıyoruz. Özellikle bu kişide bir hava yolu hassasiyeti varsa, bir astım veya KOAH'ı varsa daha da fazla etkileniyor.
4: Yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye özelinde tütün ve tütün ürünleri kullanımı korkutucu ki ölüm oranları da her yıl 100 bin noktasında. Bu rakam cidden korkutucu. Peki sigara tüketimi uzun ve orta vadede kişiyi nasıl etkiliyor? Pasif içicilik de bu noktada tabii ki konuşulması gereken bir konu. Detayları uzmanımızla birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür ediyoruz ve moderatöre ben artık noktayı koyuyorum. Saat başındaysa günü anlatmak için İbrahim Güneş moderatörde karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimiz. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk.
2: Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasını fırsata çevirmek isteyen muhalefete sert tepki gösterdi. Onlara benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız dedi. Soykırım için Netanyahu, İsrail'de de istenmiyor. Sokaklara dökülen binlerce kişi vatana ihanetle suçluyor. 3 yıldır süren Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Barış planında ikinci aşamaya ne zaman geçilecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş olacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akdır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: kartınızı oluşturun. Fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. Yedi cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ve bu saat dilimine meclis gündemiyle başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de açılacak. Ve tabii ki açış gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir konuşma yapması bekleniyor. Peki meclisin gündeminde neler olacak? Öncelikle teröristli Türkiye mücadelesine dair süreç takip ediliyor. Bununla ilgili komisyonlar oluşturulacak. Aynı zamanda bu fon soruşturması ile ilgili yeni bir yasal düzenleme ihtimali de söz konusu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis kürsüsünden vereceği mesajlar da merakla bekleniyor.
1: Bütçe görüşmeleri, kanun teklifleri, Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu ve Sivil Anayasa. Yeni yasama yılı yoğun gündemiyle mesai hazırlanıyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı 1 Ekim itibariyle başlıyor. Asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de genel kurulda düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclisin yeni yasama yılında önemli gündem başlıklarını ele alacağı oturumun ardından akşam saatlerinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis açılış resepsiyonu düzenlenecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturuma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek ve kürsüye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp genel kurula hitap edecek.
1: Genel kuruldaki özel oturum öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni gerçekleştirilecek. Ardından Meclis Genel Kurulu saat 14'te özel oturum için kapılarını açacak.
2: 1 Ekim'deki özel oturuma siyasi parti liderleriyle birlikte milletvekillerinin tam kadro katılması bekleniyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu henüz vekil olmadığı için Genel Kurulu locadan takip etmesi bekleniyor.
1: Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmeleri ve kanun teklifleri başta olmak üzere yoğun gündemiyle yeni yasama yılında mesaiye başlayacak. 1 Ekim'deki özel oturumun ardından genel kurul çalışmaları 6 Ekim Salı günü başlayacak.
2: Yeni yasama dönemiyle birlikte meclisin en yoğun gündemi 13. yargı paketi, süresiz nafaka iptali ile ilgili düzenleme ve meclis çatısı altında oluşturulacak Terörsüz Türkiye kapsamındaki izleme komisyonu olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm dönemi kapsayacak en yoğun gündemini sivil anayasa çalışmaları oluşturacak. Mecliste grubu bulunan partilerde meclisin mesaisine başlamasıyla birlikte salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek. Meclisteki çalışmalar da bu kapsamda 1 Ekim'e hazırlanıyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon vurgunu soruşturması üstünden iktidara hedef alıyor. Ancak eleştirilerinde kantarın topuzunu zaman zaman kaçırıyor gibi. Zira kendi söylemleriyle de çelişiyor. Detaylar analiz haberimizde.
3: Fon soruşturmasında yargı vurgunu ortaya çıkarma mücadelesi veriyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise selden kütük kapabilir miyim telaşında.
4: Bunlar cezalandırılmadan bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur.
3: Şimdi meseleye Özgür Özel'in mantığıyla yaklaşalım. Muhalefet belediyelerindeki vurgun, talan, soygun ortada. Özel'in mantığıyla baktığımızda bu soygunun baş sorumlusu da ta kendisi oluyor. Oysa Özel bırakın sorumluluk almayı, soyguna, talana, vurguna göğsünü siper etti. Hatta kefil olduğu isimler sonradan itirafçı oldu, vurgunu ifşa etti. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu çok net.
5: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın.
3: Muhalif seçmenin zihnini bulandıran Özel ve arkadaşları fon vurgunu soruşturması üzerinden kendi mahallelerindeki vurgunu, yolsuzluğu, talanı örtmeye, unutturmaya, gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak burada da çok ciddi hataları var.
5: Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
3: Zira muhalif seçmenle Cumhur İttifakı seçmeni arasında dağlar kadar fark var. Son olayda da görüldüğü gibi kimse yolsuzluğa, uğursuzluğa sahip çıkmıyor. Üstüne hesap versin çağrısı yapılıyor.
5: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
3: Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetim hakkı konusundaki duruşunu, dava anlayışını en iyi millet biliyor. Erdoğan sadece bugün değil, her daim doğru bildiği yolda eğilip bükülmeden yürüyor. AK Parti kadrolarına da bunu sık sık hatırlatıyor.
7: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur.
3: Ne diyelim, her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılama süreci devam ediyor efendim. Bu kez Cebeci maden sahasındaki hafriyat düzeni vurgunu gündeme geldi. İddianamede izin alınmadan yapılan dökümlerde şüphelerin 31 milyar liraya aşkın suç geliri elde ettiği ve kamunun da 80 milyar liralık kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Toplamda 111 milyar liralık bir tablodan söz ediliyor.
8: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
9: Cebeci'deki hafriyat dosyasında rakamlar çok büyük. Savcılığın hesabına göre kaçak dökümden 31 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Buna 80 milyar liralık kamu zararı eklendiğinde dosyadaki toplam büyüklük 111 milyar liraya çıkıyor. Bu rakamlar iddianamedeki suçlama ve hesaplamalara dayanıyor. İmamoğlu suç örgütü davasında para trafiğinin bir başka halkası konuşuldu. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan, Kuzey Gayrimenkul'ün %50 hissesini devraldığı süreçte 30 milyon liranın Murat Gül İbrahimoğlu'ndan elden geldiğini, ardından parayı banka üzerinden geri gönderdiğini söyledi. Savcı bu işlemin neden yapıldığını sordu. Doğan ortaklık kurulduğunu ancak yatırım yapılmadığını anlattı. Önemli bir başka ayrıntı ise 30 milyon liralık hisse devrinin Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansımamasıydı. Doğan işlemin sadece şirket pay defterine işlendiğini söyledi. İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Cebeci'deki 111 milyar liralık hafriyat hesabını, şirket devirlerini ve para hareketlerini birlikte değerlendiriyor.
0: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının deşifresi için 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. 6 ilde operasyon yapıldı. 20 şüpheli için baskınlar yapıldı ve bu süreçte 5 kişinin de aktif kamu görevinde olduğu belirlendi.
9: Operasyonun merkezinde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması var. Soruşturma Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen veriler üzerinden derinleştirildi. Polis örgütün mahrem yapılanmasındaki isimlerle irtibatı bulunan, Banka Asya hesap hareketleri tespit edilen, örgüte müzahir kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para gönderdiği belirlenen şüphelileri tespit etti. Ardışık arama kayıtları soruşturmaya girdi. Şüpheliler arasında 5 aktif kamu görevlisi, 4 ihraç edilmiş kamu görevlisi ve 11 özel sektör çalışanı bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep'te 20 adrese baskın düzenlendi. 20 şüphelinin hepsi yakalandı. Soruşturma FETÖ'nün emniyet içindeki mahrem yapılanmasına uzanan bağlantılar üzerinden sürüyor.
0: Türk futbolunda çok uzun zamandır hakem hataları, kayırma iddiaları gündemimizdeydi efendim. Zaman zaman da teknik direktörler basın toplantılarında sitem ederler. Kulüp başkanları şikayetlerini mikrofonlara dile getirirdi. Hatta bu yüzden ceza aldıkları da oldu. Ancak enteresan bir gelişme var. Türk futbolunda taçları yerine oynatacak bir gelişme. Adli operasyon söz konusu. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 üst düzey isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçlamalarsa hakem klasmanlarına müdahale edilmesi, kural sınavlarında usulsüzlük yapılması, sistematik mobbing ve kayıt dışı para trafiği.
9: Türk futbolu gözaltı haberleriyle çalkalandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakem camiasının tepe isimleri mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hukukun kimse için ayrıcalık tanımayacağını vurgulayarak mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Peki 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasında hangi somut deliller yer alıyor? Bilirkişi raporlarına giren mesajlaşmalar, hakemlik süreçlerine nasıl müdahale edildiğini ve kurulan hiyerarşik baskıyı ortaya çıkardı. Mesajlaşmalarda en dikkat çekense hakem listeleriyle ilgili geçen konuşmalar oldu. Belirlenen isimler hakkında listeden dörtlüyü çıkaralım mesajına, dikkat edelim hemen çıkarmayalım yanıtının verildiği, ardındansa Ferdi Karadoruk'un kopar kafasını gitsin ifadesini kullandığı görüldü. Tespitlere göre Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'la dernek teşkilat sorumlusu Ali Can Sağlar arasındaki görüşmelerde geçen bize oy vermeyecek potansiyelde olanları attırmasak ne olur sorusuna eleyin dedim onları yanıtının verildiği görüldü. Soruşturmanın en kritik noktalarından biri de 2025 yılında Riva'da yapılan kural sınavıyla 2022 ve 2024 yıllarındaki hakem gözlemci listelerindeki usulsüzlükler. Bilirkişi tespitlerinde bazı hakemlerin TC kimlik numaraları üzerinden fişlenerek takibi alındığı ve sınav atama süreçlerine müdahale edildiği anlaşıldı. Dosyaya giren ses kayıtlarında Ferdi Karadoruk'un Ali Can bu çocukları hemen bugün hakem işlerine gönder, bunu hemen telafi edin diyerek listelere müdahale talimatı verdiği saptandı. Soruşturma dosyasında sadece görevlendirme usulsüzlükleri değil, kayıt dışı para trafiği de yer alıyor. Silinmiş Excel dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde ilçe ilçe hakemlerden toplanan vize ücretleri ve dernek kesintilerinin çetelesinin tutulduğu, genel merkez yatıranlar başlığı altında yüksek miktarlarda paraların toplandığı tespit edildi. Şüphelilerin bir numara olacaksan tabana hakim olacaksın. Kendi kemik delegemizi oluşturuyorum diyerek dernek aidatları ve finansal baskı üzerinden hakemleri kontrol altında tutmaya çalıştıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli Ferdi Karadoruk'un açılan WhatsApp grubu üzerinden üyelere ve hakem adaylarına yönelik tehdit, baskı ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı da ortaya çıktı. Elde edilen delillerde şüpheli Ferdi Karadoruk'un hakemlik sınavlarına ait soruları, Kosif ve Emre isimli kişilerden tedarik ederek sızdırma vaadinde bulunduğu ve bu süreçte soruları ısrarla talep eden şahısla yoğun temas kurduğu görüldü. Mesajlaşmalarda ayrıca usulsüzlükten şüphelenen ve tepki gösteren bir hakem hakkında da bunu bir an önce göndermediğiniz sürece size hep zarar verecek cümlesi dikkat çekti. İddiaya göre Talip Aslan isimli hakem yapılan haksızlığı fark etti ve Yusuf Selim Doğru ve İlhan Erdem isimli diğer hakemleri arayıp tepki gösterdi. Bunu öğrenen Ferdi Karaloruksa bize zararı var, bunu bir an önce gönderin dedi. Oluşturulan hakem listelerine ilişkin usulsüzlük bununla da kalmadı. Mesajlarda Karaloruk konuştuğu kişiye listelerin fotoğrafını çekmeseydi sen çok rahatlıkla bir kişiyi daha sokardın listeye ama bunlar var diye dedikodu yapacak diye risk almadın dedi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken soruşturma el konulan telefonlar ve incelenen delillerle derinleşmeye devam ediyor.
0: Rahmetli Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili ikinci dalgada da dikkat çeken gelişmeler var efendim. Gözaltına alınan FETÖ'yle bağlantılı 38 şüpheli vardı. 36 tutuklandı. İkisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 55'e yükseldi.
10: Bu örgütsel alanda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
11: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 25 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Toplam 38 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, 36'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ bağlantılı 47 şüpheliden 33'ü yakalanmıştı. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu belirlenirken daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 38'e ulaştı.

0: Mahkeme 38 şüpheliden 36'sının tutuklanmasına hükmetti. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada helikopter kazasının ardından yaşananların ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Yasal dışı bahis ağına 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 9 farklı bahis sitesine hizmet verdiği iddia edilen şüphelilere yönelik baskınlar söz konusu. Aynı zamanda tam 4 milyar 100 milyon liralık işlem hacmi de belirlendi. Baskın yapılan adreslerde sunucu şifreleri, müşterilere okumak üzere hazırlanmış çağrı merkezi metinleri, çok sayıda dijital materyal ve dille ele geçirildi. 505 banka hesabıyla 82 kripto cüzdana da bloke konu oldu.
2: Rakam soruşturmanın büyüklüğünü ortaya koydu. Tam 4 milyar 100 milyon lira. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 ayrı yasa dışı bahis sitesinin arkasındaki yapılanma incelendi. Jandarma tespitine göre 30 şüpheli, yönetici, finans sorumlusu, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak sistemin farklı noktalarında görev yapıyordu. Şüphelilerin hesaplarında 2023 ile 2026 arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Ardından İstanbul merkezli 12 ilde 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü değerlendirilen ofislerde bahis sitelerinin sunucu şifreleri bulundu. Bir başka önemli ayrıntı da çağrı merkezlerinde ortaya çıktı. Müşterilerle konuşan personele verilmiş hazır konuşma metinleri ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabına ve 82 kripto varlık cüzdanına bloke uygulandı. Polis ve savcılık şimdi 4 milyar 100 milyon liralık para trafiğinin tamamını incelemeye aldı.

0: Güneydoğu Asya'da Myanmar'da gerilim yeniden tırmanıyor. Zira Myanmar ordusu Müslümanların yaşadığı Arakan eyaletine hava saldırıları düzenledi. Onlarca can kaybı var. Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından başlayan iç savaş sürerken Arakan eyaletinde gerilim yeniden tırmandı. Daha önce Arakan'da soykırım gerçekleştirmişti Myanmar ordusu. Bu kez Arakan eyaletine hava saldırılarıyla hedef aldı ordu. Çatışmaları devam etti. Kasabaya düzenlenen hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti. En az 58 de yaralı var. Muhalif milislerin sözcüsü Myanmar ordusu hava saldırılarıyla yoğun nüfuslu pazarları, okulları, sivilleri ve yerleşim yerlerini kasıtlı olarak hedef aldı ifadesini kullandı. Karşılık vermek için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını söyledi. Myanmar hükümetinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Ordu daha önce yaptığı açıklamalarda sivillerin zarar görmesini önlemek için azami özen gösterildiğini savunmuştu. Myanmar daha önce de Arakan'da soykırım yapmakla suçlanmıştı Birleşmiş Milletler tarafından. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında New York'ta kapalı kapılar ardında yapılan diplomasi trafiği iddialar ve sert yalanlamalarla krize dönüştü. Katar'ın arabuluculuğunda masaya yatırılan 7 günlük barış planını Trump reddetmişti. Plan üzerinde belirsizlik devam ederken ABD basını Trump'ın nükleer tavizler karşılığında İran'a yaptırımları hafifletmeyi teklif ettiğini öne sürdü. Hem Trump hem de İran tarafından bu iddialar yalanlandı. Diplomatik kilitlenme küresel piyasaları da sarsmaya, etkilemeye devam ediyor. Özellikle de enerji maliyetleri üzerinde.
1: ABD ve İran orta yolu bulamıyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın 7 günlük teklifini reddetmişti. Ancak diplomatik temaslar sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Katar arabuluculuğuyla ABD'li yetkililerle görüştü. ABD basını görüşmelerin BM Genel Kurulu kapsamında günlerdir sürdüğünü yazdı.
2: From the podium of the General Assembly.
1: Arakçı görüşmelere ilişkin konuştu. ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. Arakçı, dini lider Müşteba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi.
3: Hedefi bisiyar muhimdir.
4: ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor. Koşullar belli. ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları...

0: silahları serbest bırakması.
1: Müzakereler sürerken Amerika merkezli Axios haber sitesinin Trump yönetiminin nükleer tavizler karşılığında İran'a yaptırımları hafifletmeyi teklif ettiği yönündeki iddiası gündem oldu. Ancak bu iddiaya iki taraftan da sert yalanlama geldi. ABD Başkanı Trump sosyal medya uygulamasından paylaşım yaptı. Onlara hiçbir şey teklif etmedim, bu tamamen yalan bir haber dedi. Haberin geri çekilmesini istedi. İranlı üst düzey bir yetkili de esneklik gösterdiğimiz yönündeki iddialar gerçekliği yansıtmıyor dedi. Trump, Beyaz Saray'da İran'a ilişkin soruları da yanıtladı. İran'a dünyanın iyiliği için savaş açtığını öne sürdü.
2: Dünyanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birini önlemek için savaşa girdim. Bunu yapmasaydım bugün İsrail yok edilmiş olurdu. İsrail ve Orta Doğu diye bir şey kalmazdı. Ardından füzeler ve bombalar bize ve Avrupa'ya yönlenirdi. Ben bunu durdurdum.
1: Trump ayrıca savaşı yakında kazanacaklarını ve benzin fiyatlarının düşeceğini savundu. Ancak diplomatik cepheden gelen çelişkili mesajlar ve uzlaşma umutlarının zayıflaması petrol fiyatlarını derinden etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar sınırını aştı. Gözler 4 Ekim'de OPEC Plus grubunun yapacağı toplantıya çevrildi. 6 Eylül'deki toplantıda Ekim ayı üretim hedeflerini Eylül seviyesinde sabit tutma kararı alınmıştı. Yeni toplantıda alınacak kararların arz endişelerinin devam ettiği petrol piyasasının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
3: Uzay taşımacılığında çıtayı sürekli olarak yukarıya taşımaya çalışan biri var. İş insanı Elon Musk, SpaceX şirket tarafından geliştirilen Starship 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Uzaya ilk operasyonel yükünü de taşıyan roket 26 adet Starlink uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. 15 milyar dolarlık dev projenin uzay endüstrisinde yeni bir sayfa ve yeni bir çağ başlatması bekleniyor.
1: 2-1. Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım yapıldı. Uzay yarışında kritik bir eşik aşıldı. ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. SpaceX yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Starship projesinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden Türkiye saatiyle 15.46'da fırlatılan dev roket 14. test uçuşunda ilk defa dünya yörüngesine ulaştı. 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifayla sınırlı kalmıştı. Tarihi uçuş sadece roketin yörüngeye ulaşmasıyla değil, taşıdığı yükle de kayıtlara geçti. Starship, bu uçuş kapsamında ilk operasyonel görevini de yerine getirerek 26 adet Starlink V3 uydusunu uzaya taşıdı ve sorunsuz bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Geliştirme süreci bugüne kadar 15 milyar doları aşan Starship'in yörüngeye ulaşması, yeni nesil roket tasarımları için en önemli başarı kriterlerinden biri kabul ediliyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde rutin seferlere başlamayı planlayan SpaceX'in kurucusu Elon Musk, nihai hedeflerinin yılda yüzlerce hatta binlerce Starship fırlatarak uzay taşımacılığında benzeri görülmemiş bir hıza ulaşmak olduğunu belirtiyor.

0: Gülistan 9 soruşturmasında biliyorsunuz tutuklananlar vardı ve süreçte devam ediyor. Bu süreçte o dönemin komutanının eşi Burçin Kahraman'ın ifadesine geçen dönemin valisi Tuncay Soner'le yapılan Japonya tatili ve gizemli iki bavul detayı soruşturmanın en çarpıcı ve başlıklarından birisi olacak gibi görünüyor.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e ulaşmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman'ın savcılık ifadesinde vali ve kızıyla gerçekleştirilen Japonya tatili dikkat çekti. İfadesinde 2024 yılında kendisi, kızı, vali Tuncay Soner ve kızıyla birlikte bir haftalığına Japonya gezisine gittiklerini belirten Burçin Kahraman, "Kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık. Tuncay Soner bir vesileyle yanıma gelmişti." Kendisine bu durumdan bahsedince de kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. "Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Kore'ye gittik. Bir hafta sonra zamanı denk getirerek biz Kore'den kızımla beraber Japonya'ya geçtik. Onlar da Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler," dedi. Kendisini ve kızını rehberin karşıladığını, vali ve kızını ise adını hatırlayamadığı kargo işiyle ilgilenen ordulu bir iş adamının karşıladığını belirten Burçin Kahraman, "Aynı otelde buluştuk. Otele ben ödememi yaptım. Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Soner de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Soner ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Soner ve kızı bu alışverişten bahsetmemiş," ifadelerini kullandı. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki büyük bavula dikkat çekerek, "İki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Soner'lere verildi? Bu kişilerin diplomatik pasaport sahibi olmaları nedeniyle bu sorunun cevabının titizlikle araştırılması gerekir," ifadesini kullandı. Doku soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.
0: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkezde 32 çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne sürdürülen bir yargılama vardı ve mahkemede öğretmenin dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.
2: Savcılık işkence suçlamasıyla ağır ceza talep etti. Mahkeme hakimi dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Otizm Aile Danışma Merkezi'nde küçük çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi tutuklanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Nisan'da tutuklanan sanıkla çocuğun ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı tespiti bilirkişi raporunda yer alan sanığın suç vasfının değişmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce savcılığa yapılan suç duyurusu kapsamında yeni iddianame hazırlandığını bildirdi. İddianamede sanığın eziyet suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini açıklayan hakim, dava dosyalarının birleştirildiğini duyurdu. Duruşmada söz verilen sanık, "Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım," dedi. Çocuğun ailesi ise adalete güvendiklerini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanığın eylemlerinin katalog suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş sunan Cumhuriyet Savcısı, mahkemece görevsizlik kararı verilip işkence suçlamasıyla dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme hakimi delil ve beyanlar doğrultusunda görevsizlik kararı vererek dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
0: Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve yağış hayatı durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerleri, tarım arazileri zarar gördü. Su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikte aksamalar söz konusuydu. Aynı zamanda Karasu ilçesinde baraj bölgesinde biriken su sebebiyle de taşan su mahalleyi bir anlamda göle çevirdi diyebiliriz. İşte o anlar.
1: Sular yükseldi, mahalle göle döndü. Sel baskını riski sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı Sakarya'da sağanak hayatı felç etti. Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış taşkına sebep oldu. Baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi göle döndü. Ev ve iş yerlerinin bodrum katlarıyla tarım arazileri su altında kaldı. Vatandaş yaşanan kuvvetli yağıştan tüm mahallenin etkilendiğini belirtti.
3: Saat 7.30 civarında bir anda girdi. Geçen sene oranlara göre çok yüksek, çok aşırı bir su var. Suyun şu anda da tahliyesi çok zor. 50-60 hane etkilenmiştir.
1: Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler iş makineleriyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Yağışın etkili olduğu Erenler ilçesinde ise Yavuz Selim Caddesi ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Vatandaşlar su altında kalan evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kaynarca ilçesinde de bazı dereler taştı. Bir evin bodrum katını ve boş durumdaki tavuk çiftliğini su bastı. Sakarya Valiliği'nden vatandaşlara uyarı yapıldı. Kentte sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklerin beklendiği ifade edildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Biliyorsunuz sabah saatlerinde hakemlere yönelik soruşturma gündemimize gelmişti. Şöyle diyor, TFF bünyesinde bulunan ve bizde talep edilen belgeler kapalı zarf içerisinde parmak izi DNA kanıtı tespiti ve diğer gerekli incelemenin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Netice itibariyle TFF Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir diyor. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ederiz diye Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Biz yönetim olarak Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda da bulunduk diye söylüyor. Türkiye Futbol Federasyonu içinden geçtiğimiz sürece dair değerlendirmelerde bulunmuş. Bununla ilgili bir son dakika bilgisini ekranlarınıza taşıdık. Adaletin tecelli etmesi için sabırla bekleyelim mesajı veriliyor özetle. Bizim çocuklar Bursa'dan mağlubiyetle döndü. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Peki teknik direktör Montella maç sonrası nasıl açıklamalar yaptı? İstifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Peki Montella ne yapmalı? Sonraki karşılaşmalarda hangi yollar izlenmeli? 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı konuyla bu meseleyi konuştu. Zira sürekli olarak her galibiyette büyük bir övgü, her mağlubiyette büyük bir yergi ve istifa sesleri geliyor. Peki Türk futbolu bu şekilde yol alabiliyor mu sorusuna cevap aramaya çalışıyoruz.
1: UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele eden A milli takımımız İtalya ile mücadelesinde 4-1 mağlup oldu. Bu noktada da eleştirilerin hedefine teknik adam Montella yerleşti. Montella'nın milli takıma getirdiği başarılar da ortada ancak yaşanan mağlubiyetler de ortada. Peki bu durum nasıl yorumlanıyor? Detayları konuşacağız. Yanımızda Lig Radyo programcısı Sarpercan Ayaz var. Efendim yayınımıza hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Selamlar diliyorum.
1: Şimdi Montella bir yanda aslında bizim 24 yıllık hasretimizi bitirmişti. Dünya Kupası'na çıkarmıştı takımı. Ancak yaşanan mağlubiyetler de ortada. Yani taraftarın tepkisi de ortada. Peki bu durum nasıl yorumlanıyor? Montella gitmeli mi? Kalmalı mı?
4: Evet, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra çok yoğun bir eleştiri okları Vincenzo Montella'yı buldu diyebiliriz. Ama sonraki süreçte özellikle ben bu Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne kalmamızın da başarısıyla beraber bir kabuk değişimi olabileceğini de düşünen taraftaydım. bir uluslararası organizasyon tamamlandı. Başarısız olduk o uluslararası organizasyonda, Dünya Kupası'nı kastediyorum. Yeni bir uluslararası organizasyon olan, her ne kadar beğenilmese de, Uluslar Ligi'ne bir kabuk değişimiyle beraber girebilirdik. Nedir bu kabuk değişimi? Özellikle Vincenzo Montella'nın kendi kulüplerinde oynamayan ama çok sık bir şekilde milli takım aday kadrosunda yer verdiği oyuncular. Kim bu oyuncular? İşte Samet Akaydın olabilir. Yine dün akşam kalemizi koruyan Altay Bayındır olabilir. Bu gibi isimlerden belki de çıkabilir. Yeni yeni isimlere milli takım kadrosunu, kapısını açabilirdi Vincenzo Montella. Ama özellikle son uluslararası turnuvalarda tercih ettiği oyuncuları yine bu Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde tercih ettiğini gördük. A Ligi çok çetin bir lig. Zorlu rakiplerle karşılaşıyoruz. Fransa, İtalya derken sonrasında tabii ki de Belçika ile karşı karşıya geleceğiz. Özellikle Fransa karşılaşmasına ben değinmek istiyorum ki kamuoyunun aksine bence tek maçlık maç planının ben uygun bulduğumu, doğru bulduğumu söyleyebilirim. Yalnız Fransa maçındaki aynı dizilişi, biraz daha maça yaklaşım şeklini İtalya'ya karşı uyguladığımızda bambaşka bir şekilde gafil avlanabiliyorsunuz. Nitekim ilk 27 dakikada böyle bir duruma rast geldiğimizi söyleyebilirim. Yani ilk 27 dakikada maç koptu. İkinci yarıyla beraber aslında ufak da olsa bir reaksiyon gösterdik ama daha sonrasında dediğim gibi bu tarz takımlara karşı özellikle bireysel hatalardan kaçınmamız gerekiyor. Oyuncu performansları kadar tabii burada Vincenzo Montella'ya dair bir parantez açmak lazım. Dediğim gibi yani bize yaşattığı başarılar ortada, siz zaten aktarmış oldunuz ama neticesinde artık biraz daha işin heyecanının, enerjisinin kaçtığına da ben şahit olduğumu söyleyebilirim. Özellikle kenarda Vincenzo Montella'nın vücut dilinin beni hiç mutlu etmediğini söyleyebilirim. Maç sonu basın toplantılarında Vincenzo Montella'nın cevaplarının beni hiç tatmin etmediğini söyleyebilirim. Bu durumda bir kabuk değişiminin Vincenzo Montella özelinde kan değişikliğinin daha faydalı gelebileceğini de düşünen taraftayım ben amirli futbol takımımıza. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Kendisi istifa etmeyeceğini de söyledi. Bu takıma inandığını da dile getirdi. Kendi oyun yapısına inandığını da dile getirdi. Ama dediğim gibi sonraki karşılaşmalar için özellikle A Ligi'nde, bu çetin geçen A Ligi'nde bir kabuk değişimine sanki ihtiyacımız var diyebilirim.
5: Çok teşekkür ederiz aktardıklarınızdan dolayı. Evet, dediğimiz gibi çok büyük gururlar, başarılar yaşadık. Montella teknik adam olarak A Milli takımımızın yönetimine geldikten sonra, ancak yaşanan mağlubiyetler de ortadaydı ve bu noktada taraftarın tepkisini de gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Montella evet kalabilir dedik, ancak şunu da söylemekte fayda var. Bazı değişiklikler de şart, ancak bu şekilde sonraki karşılaşmalarda, mücadelelerde başarı elde edilebileceğini düşünüyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Doğu Anadolu bölgesi en aktif tektonik hareketlerin görüldüğü bölgelerden birisi. Bilim insanları da bölgede 2 yıldır depremin izlerini araştırıyorlar ve çalışmalardan çıkan sonuç bölgede tektonik hareketliliğin devam ettiği yönünde.
2: Yerin altındaki hareketlilik yeryüzünde iz bırakıyor. Van'da akarsu hareketleri üzerinden depremin izleri araştırılıyor. Van ve çevresindeki akarsu vadilerini inceleyen bilim insanları tektonik hareketliliğin izlerini yeryüzünde arıyor.
6: Depremin, Van depreminin yıl dönümünün yaklaştığı şu dönemlerde de yaptığımız araştırmalarda bugün hala çok yüksek bir deprem riski olduğunu, tektonik hareketliliğin devam ettiğini ve akarsuyun buna kısa sürede tepki vererek bu yer şekillerini oluşturduğunu bize gösteriyor.
2: Van 100. Yıl Üniversitesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Nurcan Afşin, Erciş'te Deliçayla Muradiye ve Çaldıran'dan geçen Bendimahi nehirlerinin vadilerinde 2 yıldır araştırmalar yapıyor. Sağdaki bulgularsa Erciş, Çaldıran ve Muradiye çevresinde tektonik hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.
6: Yaptığımız çalışmalarda özellikle Van iline bağlı Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sahayı direne eden Deliçay Nehri ve Bendimahi Nehri bize buradaki tektoniğin ve hareketliliğin fazla olduğuna dair bazı bulgular sundu.
2: Akarsuların eski yatak seviyeleri, basamaklı sekiler, akarsu yataklarındaki ani yön değişiklikleri, her biri bölgenin tektonik geçmişine dair birer iz olarak inceleniyor. Araştırmaya göre Doğu Anadolu'daki aktif sıkışma rejimi bölgenin yükselmesine neden oluyor. Fay hatları üzerindeki bu doğal laboratuvarda yürütülen çalışmalar bölgenin gelecekteki deprem risklerine ışık tutacak.
0: Van Erciş depreminde sahada çalışmış bir muhabir olarak şunu söyleyebilirim. Deprem öldürmez, bina öldürür efendim. Özellikle o kentsel dönüşüm meselesinde, depreme dayanıklı bina meselesinde çok ama çok kafa yormamız ve bu konuda hızlı olmamız gerekiyor. İşte az önce araştırmadan da gördük. Hayatları aktif, hareketli. Allah korusun yeni bir depremle de belki yüzleşeceğiz önümüzdeki dönemde diyelim ve kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Kıkkı böyle, Otobit'te.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi %0,7 artarak 101,3 değerini aldı. Böylece endeks 3 yılı aşkın süredir en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında %0,7 oranında arttı. 101,3 değerini aldı. Endeks Ağustos ayında 100,6 değerini almıştı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %1,3 artarak 91,9, reel kesim imalat sanayi güven endeksi %0,1 artarak 102,5, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111,9, parakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 artarak 111,3 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %0,2 oranında azalarak 83 civarında kaldı. Ekim ayında ekonomi gündemi yoğun olacak. Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararını verecek. Dış ticaret, sanayi üretimi, cari denge ve bütçe verileri de takip edilecek. Mecliste ise 2027 bütçe maratonu başlayacak.
2: Ekonomide kritik verilerin açıklanacağı yoğun bir ay başlıyor. İlk önemli veri dış ticaret rakamları olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Ekim'de İstanbul'da Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Ağustos ayında ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaşmıştı. 5 Ekim'de ise gözler enflasyon verisine çevrilecek. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ağustos'ta yıllık tüketici enflasyonu %31,51 olarak gerçekleşmişti. 6 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Sunumda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası ele alınacak. 9 Ekim'de Ağustos ayı sanayi üretim verileri, 15 Ekim'de ise merkezi yönetim bütçe sonuçları açıklanacak. Ekonominin önemli başlıklarından biri de 2027 bütçesi olacak. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Bütçe görüşmeleri yıl sonuna kadar devam edecek. Piyasaların gözü 22 Ekim'de ise Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Merkez Bankası Eylül toplantısında politika faizini %37'de sabit tutmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu 27 Ekim'de Eylül ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

0: İngiltere'de dizel yakıtın litre fiyatı 1,99 sterlin aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiliz Otomobil Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisi sebebiyle petrol arzındaki daralma ve fiyatlardaki artış akaryakıt fiyatlarını belirgin şekilde etkiliyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle İngiltere'de dizel fiyatları litre başına 1,99 sterlin aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu fiyatlar Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de yaşanan enerji krizindeki seviyeleri bile geride bıraktı. İngiliz Otomobil Derneği'nden Politikalar Başkanı Simon Williams, fiyatlarla ilişkin değerlendirmesinde ortalama bir aile otomobilinin deposunu doldurmanın maliyetinin artık yaklaşık 110 sterline ulaştığı ve bunun savaşın başlangıcına kıyasla 31 sterlinlik bir artış anlamına geldiğini kaydetti. Bu girişte gelecek tahminimizden daha çabuk gelecek gibi efendim. Dünya genelinde fabrikalarda çalışan endüstriyel robotların sayısı 5 milyonu aştı. Geçen yıl %9 artan aktif robot sayısı 5 milyon 80 bine ulaştı. Yeni kurulumlardaysa Çin açık ara liderliğini sürdürüyor.
1: Fabrikalarda robot kullanımı hızla artıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun Dünya Robotik raporuna göre dünya genelinde aktif endüstriyel robot sayısı geçen yıl %9 arttı. Toplam sayı 5 milyon 80 bine ulaştı. Yıllık yeni robot kurulumu da %11 artarak 603 bine çıktı. En güçlü büyüme Asya'da yaşandı. Küresel yeni kurumların %59'u Çin'de gerçekleştirildi. Çin'de 354 bin robot kurulurken robot kurulumu %20 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yaklaşık 38 bin 500 yeni robot kurulumu ve %12'lik artışla Japonya'yı geride bırakarak dünyanın ikinci büyük pazarı oldu. Avrupa'da daha temkinli bir tablo ortaya çıktı. Avrupa Birliği'ndeki aktif endüstriyel robot sayısı 712 bine ulaştı. Ancak yeni kurumlar %11 azalarak 60 bin 500'e geriledi. Almanya 25 bine yakın kurumla Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Robotların en büyük müşterisi ise otomotiv sektörü olmayı sürdürdü.
0: Yapay zeka ya da Trump'ın deyimiyle süper zeka, robot teknolojileri, dünya nereye gidiyor sorusu artık herkes tarafından daha yüksek sesle de soruluyor efendim. Mesela dün akşam Masa Ne Var programında şöyle bir soru ortaya atıldı. Bu robotlar yarın bir gün güvenlik amacıyla da kullanılacak. Mesela polis teşkilatına bu robotların yerleştirildiğini düşünün. Sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu gibi işte askeri personel ihtiyacının bir kısmını robotlardan karşılayalım diye bir durum ortaya çıktığını düşünün. Dünya orduları robotlardan teşkil edilir hale geldi. Şimdi soru şu. Devlet otoritesini bu şirketler bu robotlarla eliyle sarsmaya kalkarsa ne olacak? Yani bizim güvenliğimiz için satın aldığımız, parasını ödediğimiz bu robotlar yarın bir gün bunu üreten dev şirketler tarafından tırnak içinde hacklenir ve kendi çıkarları için kullanılmaya çalışılırsa ne olacak? Aslında robotlar üzerinden değil ama paralel yapılanma üzerinden 15 Temmuz'da bu senaryoyu görmüştük. O yüzden herkes bugünlerde bu meseleye çok kafa yoruyor. Biz de Türkiye olarak bir yandan yapay zekaya çalışıyoruz, bir yandan bu robot teknolojisine çalışıyoruz ve kendi güvenliğimizi kendimiz inşa etmek için de büyük bir mücadele veriyoruz. Çünkü teknolojiden kaçmak ya da yeniliğe direnmek de pek mümkün değil gibi görünüyor. Diyelim ve kısa bir mola rica edelim. Saat başında birlikteyiz. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıf Bank sundu.
1: Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasını fırsata çevirmek isteyen muhalefete sert tepki gösterdi. Onlara benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız dedi. Soykırımcı Netanyahu, İsrail'de de istenmiyor. Sokaklara dökülen binlerce kişi vatana ihanetle suçluyor. 3 yıldır süren Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Barış planında ikinci aşamaya ne zaman geçilecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akgır ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

İlk kayıtlı tarihimizin elbette bunlar. Fakat Sakarya'da da 150 kiloluk yağışla bir rekor daha kırılmış görünüyor MGM'nin ölçümlerine ve kayıtlarına göre. Şimdi yağmurla birlikte rekor kırıldı ama yağış devam edecek, sağanaklar devam edecek. Dolayısıyla risk de elbette devam ediyor olacak. Toprak suya doygun. O yüzden yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Şimdi bugünün tablosuna baktığımız zaman Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'da havanın yağmurlu olduğunu görüyoruz. Sağanak geçişleri 20 kilo civarında yağış bırakacak ama Marmara ve Karadeniz bölgesinde bu rakam yaklaşık 50 kilo olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Şimdi tabii bazı illerde yine riskler var. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevresiyle Rize'de yağış şiddetli. Metrekareye düşecek yağış miktarı bu illerde 50-100 kilo arasında değişecek. Fakat unutmayalım, ilçeler arasında da mutlaka metrekareye düşen yağış miktarı açısından farklılık var. Mesela dün İstanbul'da Çatalca çevresinde yaklaşık 5 kilo yağış kaydedildi. Hatta 5 kilonun da altında. Fakat Şile'de 90 kilo yağış kaydedilmiş gözüküyor. Dolayısıyla İstanbul'un ilçelerinde de ciddi bir farklılık var ama ortalaması 50 kilo diyebiliriz. Dünün de ve bugün de yine Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz için 50-100 kilo arasında yağış bekliyoruz. Dolayısıyla sel, su baskını, taşkın riski devam edecek. Marmara, Ege'de Poyraz kuvvetli esiyor. Doğu Anadolu'da ise Lodos kuvvetli esiyor olacak. Van, Hakkari çevresinde. Hava sıcaklığı şu anda Eylül'ün sonundayken Ekim normallerine inmiş durumda. Hafta boyunca da aynı şekilde devam edecek. Hafif bir düşüş trendi de sürüyor olacak diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağmurlu geçecek. Sağanaklar tabii yine Marmara ve Karadeniz boyunca şiddetli olacak. Özellikle Marmara'ya dikkat yarın. Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yarın tedbirli olmak gerekiyor. Bu iller 50 kilo yağış beklediğimiz iller. Marmara'da, Ege'de Poyraz yarın da kuvvetli esmeye devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz bölgesi ve Güney Ege'de hava yağmurlu olacak. Şimdi Perşembe günü Akdeniz'e dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kararsız hava koşulları özellikle Akdeniz açıklarında kuvvetli bir alçak basınç alanı oluşacağı için riskin Akdeniz'de biraz daha artacağını söyleyelim. Sel, yıldırım hareketliliği oluşabilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Akdeniz'de Perşembe günü, Marmara'da, Ege'de, Poyraz yine kuvvetli esecek. Sonrasında Cuma günü yine Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu geçecek. Hafta sonu Cumartesi günü de Karadeniz bölgesi, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda dar bir alanda yine sağanak geçişleri var. Pazar günü ise Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur aralıklarla sürecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Hava sıcak. Hafta boyunca 1-2 derecelik düşüş trendine devam edecek. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da sağanak yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Yarın da yine şiddetli yağmur devam edecek. Perşembe günü sağanaklar artık İstanbul'da biraz hafifleyecek. Bu arada özellikle akşam ve gece saatlerine dikkat etmek gerekiyor. Akşam saatlerinde sağanaklar biraz daha şiddetini artırıyor. Perşembe günü hafifleyecek dedik ama Cuma ve Cumartesi günleri de İstanbul'da sağanak geçişleri aralıklarla devam ediyor olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalıyor diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da da hava yağmurlu. Yarın da sağanak yağmur var. Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı özellikle Perşembe günü tekrar azalacak. Son olarak İzmir'de hava yağmurlu bugün. Yarın da sağanak geçişleri devam edecek. Poyraz da kuvvetli esiyor İzmir'de. Hem bugün hem yarın hem de Perşembe günü. Ve Perşembe günü yağış yok. Hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de şimdilik çok fazla değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. Gözler Külliye'deki fon toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ulusa sesleniş konuşmasında net mesajlar vermişti. Ve kurmaylarıyla bir araya geldi. Fon soruşturmasına dair detayları birazdan öğreneceğiz. Yeni parti ismi değişecek mi? Anayasa Mahkemesi'nde dosya biliyorsunuz. Savunma sunumu için bir ay süre verildi yeni partiye. İsminin bir şekilde esinlenme olduğu, hani apartıldığı iddiası var. Bu konu gündemde. Resmi belgede sahtecilik ve eziyet. MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltında. Futbolda bir deprem daha söz konusu. Hakemler sallandı bu sefer. Bakan Gürlek temiz futbol mesajı verdi. TFF'den de açıklama geldi. Nisan ayında biz de suç duyurusunda bulunmuştuk bu konularla ilgili diye. Ve fon soruşturmasında 4. dalga tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. TPK'da terör işlemleriyle ilgili 37 kişiye suç duyurusu yapıldı. 24 kişinin yetki belgeleri iptal edildi. Süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz. 14 il içinse sarı kodlu uyarı var. Sel ve su baskınlarına dikkat edin. Sakarya'dan bugün çok böyle üzen görüntüler de geldi. İstanbul'da 100 kilo yağış ve 70 kilometre hızlı fırtına da bekleniyor. Bu akşam özellikle dikkatli olun lütfen. Hani böyle saksılar falan varsa kenarda kıyıda onları balkonlardan içeri alın diyelim ve hadi başlayalım.

Şimdi Teknofest'te panayır yeri diye dalga geçtiler. Türkiye'nin yerli milli projelerinin motoru yok diye alaya aldılar, küçümsediler. Ancak ülkenin gençleri bildiği yolda yürümeye devam etti. Bugün geldiğimiz noktadaysa Güney Kore gibi bir ülke Türkiye'nin ürettiği İHA motorlarına talip oluyor.

Türkiye, insansız hava aracı alanında bir dünya markası haline geldi. Öyle ki yüksek teknoloji alanında önemli markalara sahip olan Güney Kore dahi Türkiye'nin kapısını çalmak durumunda kaldı.

0: Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, ordunun İHA programlarında üst üste yaşanan kaza ve başarısız testlerin ardından yerli İHA'larında kullanılmak üzere TEİ üretimi PD-170 motoru satın almak için girişimde bulundu. Zira Asya Pasifik hattındaki gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da patinaj yapması, Çin'in meydan okumaları, Güney Kore yönetimini ciddi anlamda tedirgin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bütçe gerekçesiyle Güney Koreli olan tatbikatları ya iptal ya da küçültmesi Seul yönetiminin endişelerini artırıyor. Seul yönetimi kendi İHA sisteminde kullandığı motorlardan beklediği verimi bir türlü alamadı. Bu alandaki çalışmalarında yaşadıkları hayal kırıklıklarının ardından da rotayı Türkiye'ye çevirdikleri iddia edildi. Güney Kore yönetiminin ilgilendiği ve TUSAŞ Motor tarafından üretilen PD-170 teknolojisi rüştünü ispat etmiş durumda. Aksungur İHA ile 45 saatlik kesintisiz uçuş ve 42 bin fit irtifa rekoruna imza atan 170 beygirlik PD-170 motoru, muharebe sahasında en çok test edilen ve güvenilirliğini kanıtlayan İHA motorları arasında yer alıyor.
1: Savunma ve havacılık ihracatımız ise Ocak-Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla %16,2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar oldu.
0: Konuyu haberleştiren Güney Kore medyasından Yonhap Haber Ajansı her iki ülkenin yetkilileriyle de temas kurdu, değerlendirmelerini aldı. Türkiye'nin Güney Kore ile başta Altay Tankı olmak üzere savunma sanayi alanında işbirlikleri mevcut. Yani gelişmeyle birlikte ortak mühendislik projelerini ve yeni havacılık programlarını kapsayan geniş çaplı bir endüstriyel ortaklık kurulması ihtimali de söz konusu olabilir görüşü paylaşıldı.
1: Şayet Türkiye son 21 yıldır muhalefetin takos siyasetine teslim olsaydı bugün bunların hiçbir olmaz. Ülkemiz yerinde saymaya devam eder.
0: Özetle Türkiye'de Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşmış olan bir kitle yıllardır her projede motor nerede diye bir söylem tutturmuş gidiyordu.
2: Motor nerede? Hani motor?
0: Belli ki bundan sonra motor nerede diye merak eden cevabını Güney Kore'den alacak.
3: Sıcak bir gelişme var efendim, o bilgisayarla paylaşayım. Bu fon soruşturması ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün net mesajlar vermişti. Hani milletin hakkını kimse yiyemez, bu bizim kırmızı çizgimizdir demişti. Bugün için de dün akşam kurmaylarına toplanacağım, ilgili herkesi masaya davet edeceğim ve bu konunun çözümü için bir plan oluşturacağız demişti. O toplantı, fon soruşturması toplantısı külliyedeydi ve tamamlandı. Sıcak bir bilgi olarak ekranlarınıza son dakika olarak geliyor. İlerleyen dakikalarda yazılı bir açıklama gelirse onları da sizlerle paylaşırız diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi Türkiye'nin gökyüzündeki çelik kanadı, savunma sanayinin göz bebeği Milli Muharip Uçak Kaan 30 Eylül'de kapılarını açacak olan Teknofest Şanlıurfa'da sergilenecek. 5. nesil savaş uçağımız Kaan'ın devasa gösteri modeli ilk kez bölge halkı tarafından da ziyaret edilebilecek. İşte o gururlandıran görüntüler.
4: Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer miyiz senden?
5: Geri sayım başladı. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı 30 Eylül çarşamba günü başlıyor. Türkiye'nin gökyüzündeki çelik kanadı Kaan uçağı da festival alanında olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın birebir ölçekli modeli yarın kapılarını açacak olan Teknofest Güneydoğu için Şanlıurfa'da görücüye çıktı. Milli Muharip Kaan uçağının modeli ilk kez Teknofest Güneydoğu'da sergilenecek.
6: Ya fazlasıyla mutluyuz. Ya fazlasıyla çok gurur verici bir şey bizim için. Çok memnun olduk Urfa'da böyle bir etkinlik olduğu için.
5: 5. nesil savaş uçağı Kaan ihtişamıyla göz kamaştırıyor.
7: Ve önce görev var. Şimdi.
5: Yerli ve milli uçak Kaan'ı yakından inceleyenler anı ölümsüzleştirmek için resim çektirmeyi de ihmal etmiyor.
3: Sıcak bir gelişme var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Milletvekili Yeni Partili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşların zararına dolandırıcılık suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın Deniz Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade ve ihbar üzerine başlatıldığı bilgisi de vurgulandı, paylaşıldı. Editörümüz Gökçen Sever bugün güç dengeleri değişiyor manşetini seçti efendim. Elbette uluslararası gündemden yansıyanları konuşacağız ama tabii bu fon soruşturması meselesi de gündemimizde yerini koruyor diyebiliriz. Konuğumuz var. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir bizimle. Birazdan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır da bizimle olacak. Sayın Bilir, sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü millete sesleniş konuşmasındaki mesajlarını takip etmişsinizdir. İşte fon soruşturması toplantısı vardı külliyede, kısa süre önce tamamlandı. Bilgisi geldi. Birkaç dakika önce son dakika olarak da verdik. Sizden bir genel bir çerçeve rica etsem. Ne oluyor? Erdoğan'ın mesajları nasıl okunmalı? Muhalefet buradan çünkü bir anlamda hani selden kütük kapma telaşına düşmüş gibi görünüyor. Millet buna prim verir mi? Nasıl okuyorsunuz gelişmeleri?
8: Evet, bu noktada muhalefet tarafından başlamak gerekiyor aslında. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda siyasetin sorumluluğunu, devlet yönetmenin sorumluluğunun bilincinde yaptığı açıklamalar. Bu bizim alıştığımız bir AK Parti refleksi zaten. Yani ortada eğer bir kriz varsa bu noktada önce siyasi ranttan önce kamu yararı güderek aslına bakarsanız hasar tespitinin doğru yapılması, sonra buna göre gerekli çözüm yollarının bulunmasına yönelik bir refleks her seferinde gösteriliyor. 6 Şubat depremini hatırlayalım. Burada çok net bir bence benzer bir örnek. Evet, bambaşka krizler, bambaşka sorunlar. O mağdur sayıları vesaire düşünüldüğünde şöyle bir fotoğraf vardı o gün. Yani AK Parti kurmayları sahada çözüm arıyorlardı. En hızlı şekilde burada hasar tespitini nasıl yaparız? En hızlı şekilde insanları en azından bir sıcak yuvaya nasıl kavuştururuz vesaire gibi bir gündem vardı. Yani burada öncesinde suçlu aramak veya o suçların cezasını kesmekten önce bir mağduriyeti giderme refleksi ve devamında tabii ki devlet olmanın gereği olarak burada suçlular varsa ki depremde de o suçlular cezalarını çektiler büyük oranda. Şimdi bugün de benzer bir durum var. Ortada bir felaket, bir problem var. Neticede muhalefetin yine refleksi aslına bakarsanız kendinden bağımsız gelişen bir süreçte o sürecin sırtına binerek siyasi rant kazanma peşindeler. Yani burada işte SPK üzerinden ortaya çıkmış bir problemden bahsediyoruz. Yani sistem bir açık verdi burada. Bu her devletin yaşadığı bir sorun. Yani sermaye genişlediğinde ülke yeni daha önce yaşamadığı kriz biçimleriyle karşılaşabiliyor. Ve ne yapıyorsunuz? Sorunla karşılaştığınızda bir önlem geliştiriyorsunuz. Yeni denetim mekanizmaları ortaya çıkıyor. Ortada böyle bir majör bir problem var. Vatandaşların belli bir mağduriyeti var. Buraya odaklanmak yerine yöntem olarak ne yaptığını görüyorsunuz. Tedricen bakın ilk günden bu yana yani Fatma Ütürsayan Kaya'dan itibaren tedricen yeni suçlamalar, muğlak suçlamalar, isimsiz suçlamalarla krizi siyasi olarak diri tutma peşinde muhalefet. Yani burada bir sorumsuzluk söz konusu. Evet, bu sorunu tabii ki gündeme getirecek. Muhalefetin görevi bu. Bu sorunun üzerinde bunu kesinlikle gündem yapacaklar zaten. Ama sanki AK Parti tarafı veya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan durumun vehametin farkında değilmiş gibi veya gerekli önlemleri almayacağını söylüyormuş gibi sadece siyaseten suçlamalar üzerinden bu süreci yönetmek bir sorumsuzluk. Öte yandan zaten halihazırda 1,5-2 senedir devam eden bir dolu yolsuzluk ve yolsuzluktan belki daha yüz kızartıcı birçok suçla karşı karşıya olan bir partiden bahsediyoruz veya o partinin yeni çocuğundan bahsediyoruz, yani yeni partiden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ortamda belki de biraz da biraz ayakları yere basan şekilde pozisyon üretmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da çok net. Yani bu işin sonuna kadar gidileceği vurgusu çok önemli. Gerekirse kendi kolunu kesmekten çekinmeyeceğini görüyoruz. Yani bu kararlılığı gösteriyor. Bu da aslına bakarsanız vatandaşın adalet duygusunu tatmin edecek açıklamalar bunlar. Ve tabii ki eylemlerle de desteklenmesi gerekiyor ki dediğim gibi burada bir hasar tespiti ve zaten bugünkü toplantıda biraz bununla alakalı anladığım kadarıyla hasarı görelim, nasıl oldu ortaya çıksın, suçlular ortaya çıksın ve gereken eylemi ortaya koyalım. Yani politika üretmek böyle bir şey zaten. Ülke yönetmek de böyle bir şey. Ve ne olursa olsun ekonomiyle alakalı bir problemse bu. Böyle bir problem ortadayken bu işi yönetmenin ekstra krizler üretmeden yapılması gerekiyor. Neticede piyasaları doğrudan etkileyebilen bir şey bu. Dolayısıyla bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan güven veren bir açıklama yaparken veya AK Parti kurmaylarından böyle şeyler gelirken CHP kanadı bu noktada sadece siyasi rant peşinde. Halen daha aynı refleksleri gütmeye devam ediyorlar.
3: Peki Sayın Akkır, buradan devam edelim. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Şimdi Özgür Özel diyor ki iktidarda durduğu sürece diyor bu işte fon vurgununun baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diye söylüyor. Bu düz mantıkla bile bakarsak hani bu tür bir meselede doğrudan Erdoğan'ı baş sorumlu ilan eden Özgür Özel'in bugüne kadar muhalif belediyelerdeki tüm bu yolsuzluklarla ilgili o zaman baş sorumlu benim yahu bu işte deyip de kendisine istifa etmesi gerekmez miydi bugüne kadar? Onun yerine herkese kefil olan göğsünü siper eden bir Özgür Özel profili gördük. Daha bugün işte İmamoğlu Sörgütü davasında işte Cebeci Afriyat sahası vurgunu yargılaması var. 111 milyar liralık bir vurgundan bahsediliyor. Hikayeyi de anlatayım. Bir belediyenin döküm sahası var. Bir de bazılarına peşkeş çekilen yandan bypass bir yol açılarak gerçekleştirilen döküm sahası var. O sahaya dökülen paraların hafriyatın bedeli birilerinin cebine gidiyor. 30 küsür milyar liralık bir rakamdan bahsediliyor. Sadece kişilerin cebine giren para. Hani şeyi söylemeye çalışıyorum. Muhalefet elbette eleştirecek, elbette yol gösterici olacak ama doğrudan hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alması Özgür Özel'in biraz hakkaniyet terazisinde sapma göstermiyor mu? Siz nasıl okuyorsunuz?
9: Ya işin gerçeği, ben olaya şöyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bir, Türkiye'de muhalefetin değerlendirmeleri üzerinden Türkiye'yi AK Parti siyasetini ya da Erdoğan'ı okumak çok gerçekçi değil. Şundan dolayı, hani biraz önce sen örnek verdin, yaklaşık 2-3 seneden biri biz Türkiye'de muhalefetin siyaset etme biçimini, kendini topluma anlatma biçimini analiz etmeye çalışıyoruz. Hangi meselede özellikle hiç çok iyi hatırlıyorum. En son sen bir örnek verdin. Ben mesela Antalya Manavgat ilçesindeki hadiseyi çok iyi biliyorum. Kamera görüntüleri yayınlandı. Kamera görüntüleri yayınlandıktan sonra Özgür Özel'in tavrı ne oldu? Olayın takipçisi oldu mu? Hangi yolsuzluğun takipçisi oldu Özgür Özel? Ya yani Özgür Özel'in yolsuzluk üzerinden, rant üzerinden, fon üzerinden AK Parti'yi ya da AK Parti'yi de değil Sayın Erdoğan'ı siyaseten itibarsızlaştırmaya çalışmasını çok işin gerçekçi bulmuyorum. Bu sadece şöyle bir fonksiyon icra ediyor. Sadece Özgür Özel'in kendi ufak seçmen kitlesini konsolide ediyor. Ancak ya bu toplum biraz aklı selim sahibi bir toplum. Aklı selim sahibi olduğunu biz nerede görüyoruz? Kriz anlarında bu toplumun ne kadar aklı selim olduğunu görüyoruz. Hatırlayınız, Maraş depreminden sonra bu toplumun iktidarıyla muhalefetiyle tüm farklı kesimleri acı etrafında birleşti ve toplumsal birlikteliğini, toplumsal bütünleşmeyi tam olarak ortaya koydu. Şu anda Özgür Özel bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Fon üzerinden Sayın Erdoğan'ı ve AK Parti siyasetini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bunun toplumda bir gerçeklik oluşturma ihtimali, imkanı yok. Bu toplum iki tane olguyu karşılaştırma kapasitesine sahip. Özgür Özel'in ortaya koymuş olduğu onca yolsuzluk hadisesi var. Bir tanesini eleştirdi mi? Bir tanesinin peşinde durdu mu? Bir tanesinin hakimi savcısı oldu mu? Bence ben bir de şu açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. AK Parti siyaseti ya da AK Parti siyasetini de bir kenara koyuyorum ki Sayın Ömer Çelik AK Parti siyasetinin ne olduğu, ne olması gerektiğini ve olması gereken güzergahı net olarak ortaya koydu. Asla savunmadı. Olması gerekeni net olarak ortaya koydu. Fakat bir de Erdoğan açısından düşünün. Erdoğan'ın gelmiş olduğu gelenek, hani Hazreti Peygamber'in meşhur bir anekdot anlatılır ya, anlatırız ya, hep duyduk. Hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa elini keserim diyen bir. Erdoğan böyle bir dini ve siyasi gelenekten geliyor. Erdoğan'ın böyle bir yolsuzluğu, böyle bir işte vurgunu sahip çıkması, onun hakim savcısı olması düşünülemez. Bu akla, izana aykırı. Bunu geçmişten görüyoruz zaten. AK Parti ve Sayın Erdoğan hangi yanlışın yanında siyaset yaptı? Hangi yanlışı savundu? Onun için bence şu ana kadar bu özellikle fon krizinde Erdoğan'ın ve AK Parti'nin durmuş olduğu yer çok doğru bir yer. Yani işte milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur. Milletin çizgisi kırmızı çizgimizdir. Hani AK Parti siyasetini zaten temel itibariyle farklı yapan, bence 25 yıldan beri AK Parti siyasetini güçlü kılan AK Parti siyasi pratikleriyle milletin pratiklerinin örtüşmesinden kaynaklanıyor. İşte AK Parti'nin dokusunu millet dokumuştur ifadesi bunun bir açılımı değil miydi? Şu anda da temel itibariyle çok doğru yerde duruyor. Aynı şekilde Özgür Özel'in yani evet çuvaldızı başkasına, iğneyi de kendimize batıralım diyen bir siyasetin parçası olması gerekiyordu. Doğru. Hangi yolsuzluğu hangi yolsuzluğu karşısında durdu? CHP tek yolsuzluğun karşısında durabildi. Durma imkanı yok. Bu arada yani şunu hatırlıyorum, birkaç gün önce muhalif bir hukukçu dostumla birlikteydim. İmamoğlu dosyasında konuşurken aynen şunu söyledi. Kendisi muhalif, muhalif bir hukuk adamı. Dedi ki dosya çok güçlü. Biz güçlü olduğunu nereden biliyoruz? Ben sıradan bir işte akademisyen olarak söylüyorum. Alan aldığını itiraf ediyor. Veren verdiğini itibar ediyor. İtiraf ediyor. Bir de diyor başkan sen değil miydin işte bunu söyleyen diyor. Yüzüne söylüyor. Yani bu bağlamda zaten Cumhuriyet Halk Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki gayrimeşru çocuğu olacak ileride ya da paralel Cumhuriyet Halk Partisi zaten temel problem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni partinin, Özgür Özel'in, Özgür Özel çizgisinin milletin çizgisiyle örtüşmemesi. Yani bu siyasi hareketin milletin dokunmamasından kaynaklanıyor. Onun için fon siyaset üzerinden AK Parti'yi ve Sayın Erdoğan'ı itibarsızlaştırmaya çalışmak evet. Çok gerçek. Zaten kamuoyu yoklamaları da zaten bunu söylüyor. Ya şu anda kadar yapılanlar, şu ana kadar yapılan açıklamalar Cumhuriyet yeni partiye oy kazandırdı mı? Ya şu ana kadar Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu refleks milletin ortaya koymuş olduğu refleksle aynı. Onun için AK Parti'nin kaderiyle yer yer milletin kaderi örtüştü. Milletin kaderi de AK Parti ile örtüştü. Bu zaten bu siyaseti başarılı kıldı.
3: Peki. Sayın Bilir, dünya gündemiyle devam edelim müsaadenizle. Enerji maliyetleri üzerinden önce başlayalım. Şimdi Trump'la İran farklı farklı açıklamalar yapıyor şu ateşkes meselesiyle ilgili olarak. Ama bir sonuca da ulaşılamadı ortada. Bunun yansıması ne? İşte İngiltere'de tarihin en yüksek seviyesine çıkmış vaziyette. Dizelin litresi artık 2 sterline dayanmış. 1.99 olmuş. Diyorlar ki ya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bile böyle olmadı. O dönemin üzerine bile %30 koydu. Bu akaryakıt. Şimdi birçok kentte artık hani insanlar aş eylemleri yapmaya başladılar. İspanya'da işte kiralara protesto ediyorlar. Fransa'da işimi kaybediyorum endişeleri var. Öbür taraftan da mesela bugün az önce ekonomi gündeminde paylaştık. İşte dünyadaki robot sayısı ciddi üretim anlamında artmış vaziyette. Çin başı çekiyor. Bize şöyle bir ufuk turu yaptırsanız nasıl bir güç mücadelesi var? Bu ekonomik veriler dünyayı nereye taşıyacak? Bir sancılı dönemden mi geçiyoruz? Bir not daha söyleyeceğim. Aslında bunları da tek tek de soracağım aynı zamanda ama dünyanın borcu şurada notlarım arasında vardı. Affınıza sığınıyorum bir saniye. %308 artmış vaziyette. %3'lük bir büyümeyle bir borç kapatılabilir mi diye söyleniyor. Küresel borcu söylüyorum. Sıkı durun. $348.3 trilyon. Dünyanın yıllık üretimin 3 katından fazla mesele. Yani bu nereye gidiyor bu soruda? Hani nereye gidiyor dünya sorusu da sorulabilir herhalde. Bu güç dengeleri değişiyor derken buna biraz dikkat çektik. Nasıl okuyorsunuz?
8: Evet, şeylerin değiştiği muhakkak. Bu güç dengeleri noktasında aslında bu biraz böyle bağlamından biraz farklı anlaşılan bir mesele. Şöyle açayım. Dünya aslında sıkışıyor. Yani ve bu sıkışmanın temeli aslında bu güç dengelerinin aslında çok majör değişememesinden kaynaklanıyor. Çünkü bundan çok değil 100 sene önce benzer sıkışmalar bir dünya savaşıyla sonuçlandı. Ondan 20 sene önce bir dünya savaşı yine oldu. Benzer sıkışmalar, benzer kriz ortamlarından bahsediyoruz. Ama bugün bir nükleer caydırıcılık dünyasında yaşıyoruz ve dolayısıyla büyük savaşları yani büyük güç geçişlerinin o noktayı koyacak hamlenin ortaya çıkmasını o nükleer silahların varlığı engelliyor. Dolayısıyla biz bugün Amerika ile Çin'in masaya oturabildiğini görüyoruz. Her fırsatta oturmayı denediklerini görüyoruz. Örneğin yani ABD bir süper güç, Çin bunu dengelemeye en yakın aktörden bahsediyoruz. Normal şartlarda bunların arasında bir köşe kapmaca oynanması beklenirken ortak mekanizmalar bir şekilde aynı dünyada beraber yaşayabilmenin yollarını aradıklarını görüyorsunuz ki bu bir mecburiyet çünkü büyük savaşların artık o nükleer silahlardan dolayı yıkıcılığı tarihte hiç görülmemiş düzeylerde olma ihtimali var ve hani simülasyonlar yani dünyayı bir buz devrine götürebilecek ihtimallerden dahi bahsediyor ki bu çok muhtemel güneşi kapatacak bulutlardan kaynaklı olarak bu ve bunun gibi sonuçlardan bahsediyor. Dolayısıyla bu sıkışma krizlerin çözümünü engelliyor bir noktada. Bakın burada iyilikten kötülükten bahsetmiyorum. Sorunların nihayete erdirilmesinden bahsediyorum.

0: İran'da bir savaş var. Amerika'nın devam ettirdiği, Ukrayna'da Rusya'nın devam ettirdiği bir savaş var. Ve bu savaşlara bakın, benzer şeyleri göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri yumruğunu sayarak atıyor. Yani nükleer güç kullanabilir İran'da. Normal şartlarda kullanabilmesini beklersiniz. Eğer savaşı bitirmekse gerçekten. Ama belli ki bunun başka maliyetleri var ve geri duruluyor. Rusya'nın Ukrayna'da, yani Grozny'de yaptığını bile Ukrayna'da yapmadığını görüyorsunuz. Örneğin büyük bombardımanlar, yani şehirleri yok edecek şeylerden uzak durduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla kriz alanları uzun soluklu krizler haline geliyor. Ya yani bu konuda belki de son yüzyılın yegane örneği de Suriye iç savaşı. Uzun soluklu bir krizin bu kadar müspet şekilde bitme örneği daha bir tane daha yok. Yani bölgede nükleer bir aktör olarak Rusya vardı, çekilmek durumunda kaldı. Süreç bir şekilde bizi bu noktaya getirdi ve bugün burada meşru yeni bir hükümetten bahsediyoruz Suriye'de. Ama bakın, Ukrayna krizi bitmiyor. Bitecek gibi gözükmüyor. İran'da benzer bir durum ve majör diğer kriz alanlarında da aynı şey, aynı dinamik söz konusu. Dolayısıyla krizler uzun soluklu hale geldiği için maliyetler artıyor. Aktörler daha fazla güçlenme fırsatı buluyor bu dönemde. Yani Türkiye gibi dünyanın dört bir tarafında birçok ülke bundan 20 yıl öncesine göre askeri olarak, ekonomik olarak da daha dirençli konumda. Bu da neyi sağlıyor? Pastadan pay alan aktörlerin sayısının artmasına sebep oluyor. Ve dolayısıyla bu da mevcut güçler bir tarafta var. Yeni buraya adaylar söz konusu ve pasta aynı pasta ve paylaşımda yeni gerilimler. Dolayısıyla bugün dizelin fiyatının artması da, başka şeylerin fiyatlarının artması da, dünyada bir şekilde ekonominin silah haline geliyor olması da ve bugün yaşadığımız o bütün kriz alanları aslında bakarsanız bu sıkışmanın ürünü. Bu noktada dediğim gibi artık dünya bir üst teknolojiyi bekliyor aslında bakarsanız. Yani artık nükleeri bile aşacak belki de. Yani diğer türlü, çünkü bu işin sonu çok hayra gözükmüyor en azından. Veya böyle bu şekilde yaşamanın yeni yöntemlerini arayacak devletler. İngiltere dediğimiz veya Avrupa ülkelerinden bahsettiniz. Bundan çok da 20-25 yıl öncesine kadar eksi faiz veren, enflasyon neredeyse sıfır olduğu yerlerden bahsediyoruz. Büyük, yani devasa sermayelerin üzerine kurulmuş, sömürge geçmişleriyle kurulmuş devletler bunlar ve Amerikan pazarına %100 hakim konumda. Dünyanın pastasını yiyen devletler bugün bu zorlukları bu yüzden yaşıyorlar. Yani Ukrayna, İran, bunlar da artı sadece birer ekstra faktör. İşte o sıkışma her an artmaya bu yüzden devam edecek. Avrupa açısından özellikle bu krizlerle mücadele noktasında genelde başkasının eliyle iş yapan aktörler bunlar. Amerikan eliyle. Bugün biraz da kendi elleriyle bu işleri yönetmek zorunda kalıyorlar ve dolayısıyla başarısız olduklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla oranın bir anomaliydi Avrupa'nın bu refah ortamı. Yani dünya tarihinde böyle bir anomali yok. Yani bir kıtanın 70-80 sene boyunca bu düzeyde refah yaşadığı bir dönem ben bilmiyorum, en azından siyaset bilimci olarak bu kadar. O anomali aslına bakarsanız normale doğru dönüyor bir noktada. Onlar normale dönüyor ama dünya hiç normale doğru gitmiyor aslına bakarsanız. O yüzden bu krizler devam edecek. Bu noktada hazırlıklı olan, krizlere yönelik özellikle kendi kaynaklarına yönelebilen, kendine güvenebilen aktörler öne
1: Mesela Sayın
0: çıkacaklar
1: Bilir,
0: Türkiye
1: bugünün
0: gibi.
1: dikkat çeken gelişmelerinden birisiydi. Güney Kore mesela Çin konusunda ciddi endişeli anladığımız kadarıyla. İşte bu İHA teknolojilerinde kendi motorlarından beklediği verimi alamadığı için Türkiye'nin ürettiği P-170 motorlarına talip olmuşlar. SİHA, işte bu Aksungur'u uçuran büyük motorlarımız var biliyorsunuz. Akıncı'nın muadili gibi düşünebiliriz, aynı segmentteler. Yani herkes de bir şekilde böyle kendi bir koruyup kollayacak bir flora üretmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ama mesele nereye gidiyor size göre bu şekilde? Yani tamam, hani bir şekilde küçük küçük oluşumlar, gruplaşmalar var ama siz bir 3. Dünya Savaşı ihtimali görüyor musunuz? Çünkü Xi Jinping de ABD ziyaretinde bundan kaçınmamız lazım aslında. Yani bu tuzağa düşmeyelim mesajları verdi gibi. Bir yandan da işte bu 348 trilyon dolarlık borç nasıl tahsil edilir sorusu aklıma geliyor.
0: Ya burada ekonominin siyasetin
1: mesela
0: bir
1: 40
0: aracı olduğunu
1: trilyon doları
0: unutmamak
1: Amerika'nın
0: gerekiyor.
1: mesela bu borcun.
0: Evet. Ya mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin normal şartlarda laboratuvar ortamında baktığınızda ekonomisini sürdürememesini beklersiniz. Ama 40 trilyon dolar borç dediğiniz şey, eğer bütün bir finans sisteminin kural koyucusu, patronu konumundaysanız sizin için aslında sadece birer rakamdan ibaret hale gelir. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğimiz rakamlar bu noktada siyasetin bir aracı konumunda. Yani Trump bir Körfez ziyaretinde bu borcun önemli bir kısmını bir anda aslında ödetebilir birilerine veya dünyaya yeni öyle şeyleri dikte eder ki sürdürülebilir hale getirebilir. Dolayısıyla aslında bu borç dediğimiz şey büyük oranda o büyük devletlerin sırtındaki yük olmaktan ziyade bugün literatürde Güney ülkeleri dedikleri vesaire, aslında bakın zayıf 3. dünya ülkelerinin sırtına yüklenen borçlar bunlar. Bir şekilde onların en azından maliyetini yüklendiği borçlar. Dünya bu noktada adil bir yer değil. Peki

0: Dünya Savaşı çıkar. Nükleer denge olduğu müddetçe ne yazık ki. Ya bu aslına bakarsanız bizi o büyük dünya savaşına koruyan bir şey nükleer silahlar, ama öte yandan da statükoyu yıkmanızı neredeyse imkansız hale getiren bir şey.
1: Peki.
0: Dolayısıyla dünya virüs teknolojiyi bekliyor. Hep de böyle olmuştur zaten. Yani o virüs savaş teknolojisini bulduysanız, atlı okçuları bulduysanız, topu hücumda kullanmayı öğrenmişseniz, bugünkü gibi otonom sistemlerle insansız uçakları havada uçurabiliyorsanız ve daha fazlasını yapabilirseniz bir dönüşümü başlatma şansınız olabilir. Dünya bunu bekliyor, bunun sancısını çekiyor. Türkiye de burada belki de olabilecek en iyi yerde yakaladı süreci aslında bakarsanız şu an sahip olduğu özellikle otonom sistemlerdeki teknolojiyle.
1: Sayın Akkır, buradan devam edelim. Mesela şimdi NATO Genel Sekreteri aslında gri bir savaş veriliyor diye eleştirilerde bulunuyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getiriyor. Avrupa'dan bazı ülkeler artık daha üst perdeden konuşuyorlar. Sizin beklentileriniz ne yönde? Bu anlamda baktığımızda dünya nereye koşuyor? Yani şimdi enerji maliyetleri artıyor. Küresel gerilim artıyor, tansiyon öyle de böyle bir stres, bir birikme olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan bölgesel olarak ülkelerin hoşnutsuzlukları artıyor. Yani şimdi mesela Orta Doğu'daki ülkelerin çoğu şu an çok mutsuz. Mesela atıyorum turizmleri bitiyor, işte petrol fiyatlarındaki artış var ama satamıyorlar. Yani kanallar tıkanmış vaziyette. Nereye gidiyoruz?
2: Ya işin gerçeği tabii biraz önce Çağrı Bey bahsetti. Kısmen örtüştüğümüz fikirler olmakla birlikte ben dünyanın işte... Tabii ben işte siyaset biliminden de sosyolojik bir okuma yapmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum benim açımdan. Bir, evet, dünya çok hızlı şekilde değişiyor. Dünya genel itibariyle geçmişe baktığınız zaman işte 50 yılda, 100 yılda, biraz da geçmişe bakarsanız işte 500 yılda dünya değişiyordu. Fakat şu anda bu dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte dünya artık 3-5 yıl içinde biz yeni dünyalara ulaşıyoruz. Yeni dünyalara uyanıyoruz. Dünya gerçekten... şu anda tarihin hiçbir dönemde olmadığı kadar küresel, kapsamlı çapta bir değişim yaşıyor. Artı bu değişimle birlikte bu değişim temel itibariyle çok nötr bir şey. İyiye doğru da bir değişim gerçekleşebilir. İnsanlık tarihinde bunun örneklerini görüyoruz. Kötüye doğru da, olumsuza doğru ya da çürümeye doğru da bir değişim gerçekleşebilir. İki uç arasında yaşadığımız bir dünya, iki uç arasında arafta yaşıyoruz biz şu anda. Ha, bu mesela çok iyi örnekler de çıkarabilir. Mesela işte dünya, Türkiye'nin oynayacağı rol çok belirleyici olabilir. Bir taraftan da hani geçmişte olumsuz örnekler var mı? Var. İşte bir mortgage skandalı gibi bir skandalla bir krizle birlikte dünya yeni bir krize, küresel çaplı yeni bir krize uyanabilir. Bence dünyanın, evet, çok ilginç zamanlarda yaşıyoruz. Zor zamanlarda yaşıyoruz. Hani Çinli bir bilge beddua etmek istediği zaman zor zamanlarda yaşayasınız diye beddua edermiş ya, şu anda gerçekten insanlık tarihinin belki çok tarihi zamanlarından geçiyoruz, en zor zamanları yaşıyoruz. Düşünün, dünyanın gözlerinin önünde soykırım yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor, göçler çağındayız, insanlar artık kuzeyden güneye, doğudan batıya göç ediyor, göç etmek zorunda kalıyor, evini yurdunu kaybetti. Savaş dünyanın her yerinde bir şekilde, savaş gözyaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'da savaş devam ediyor. Gazze'de savaş devam ediyor. Soykırım devam ediyor. İşte Amerika dünyanın bir yerine çökmeye devam ediyor. İşte iyi ABD...
1: Mesela Myanmar ordusunun Arakan'da yine sağ solu bombaladığı haberleri geldi ki soykırım geçişi, evet, olan bir oradan bahsediyoruz.
2: Kesinlikle. Kesinlikle bombalamaya devam ediyor. Yani dünyada işte barışı, adaleti sağlamasını beklediğimiz ya da kurulu düzeni devam ettirmesini beklediğimiz Birleşmiş Milletler toplantısında ABD bir ülkenin toprağına çöküyor ve bunu anlaşmayla çöküyor ve BM binasında yapıyor bunu. Düşünün, ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Bence dünyanın, evet, bu olumsuz tarafı. Bence dünyanın hani ben şunu önemsiyorum. Dünyanın daha adil bir dünyaya ihtiyacımız var. Adil bir dünyayı inşa edemezsek biz hep birlikte bireysel, toplumsal ve siyasal olarak günün sonunda, ya işte bunun adı ne olur bilemiyorum ama siyasal bir kıyameti yaşayabiliriz. Sosyolojik bir dünya kıyameti yaşayabilir. Geçmişte yaşamadık mı biz? Yani ya bunu tercih edeceğiz. Evet, dünyanın birçok ülkesinde adil olmayan bir şekilde, biraz önce Çağrı Hoca bahsetti, nükleer var. Ya bir delinin çıkıp bir düğmeye basmayacağını, küçük bir bomba bölmeyi bombalamak için nükleer kullanmayacağının garantisi var mı? Ya da ABD'nin işte biraz önce borçhanesinden bahsettik değil mi, borcundan? Bu işte borcun %3'ü ABD'de. pastanın büyüğü

0: ABD'de, ödemiyorum dese ABD veya bir bölgeye nükleer atma iradesi gösterse bunu engelleyebilecek herhangi bir güç var mı şu
1: Yok,
0: anda?
1: şu an yok.
0: Yok. Onun için bizim adil bir dünyaya ihtiyacımız var. Bir dengeye ihtiyacımız var. Ya Türkiye böylesi bir misyonun temsilcisi olmalı. Hani bir adalet adasına bir adil dünyanın temsilcisi olma ihtimali var. Bunu yapabilirse dünyanın kaderini değiştirebilir. Ya bu belki gidişat bu yana olduğunu ümit etmek istiyorum ben. Öyle olmalı. Daha adil bir dünyaya ihtiyacımız var. Bunu sadece Müslümanlar olarak değil, Müslümanları kastetmiyorum, Müslüman dünyaya hitap etmiyorum. Tüm dünyanın daha adil bir dünyaya ihtiyacı var. Adalet herkes için geçerli. İşte Myanmar'daki insan için geçerli, Vietnam'daki insan için de geçerli, Filipinler'deki insanlar için de geçerli. Yani güçlünün adaleti değil, adaletin temsil ettiği bir güce ihtiyacımız var. Türkiye bence ben son dönemde şunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu önemli. Daha adil, dünya beşten büyüktür söylemi ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancının dünya kamuoyuyla paylaşılması oldukça önemli, oldukça kıymetli. Çünkü bu umudu temsil ediyor, bu ümidi temsil ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in inşa ettiği ve peşkeş çektiği dünya kan, zulüm ve gözyaşlarının temsil eden bir dünya. Buradan bir adaletin ortaya çıkma ihtimali yok. İlginçtir. Bununla tamamlayacağım. Mesajını alıyorum. Hemen soru sormak istiyorsun. Burada Osmanlı'nın ortaya çıkması tam olarak böyle bir perspektifin sonucunda ortaya çıktı. Bir kıyı devleti olarak kuruldu. Adaleti temsil ettiği için bir imparatorluğa dönüştü. Siz adaleti temsil ederseniz işte mesela Fatih'in İstanbul'u alması da fethetmesi de bu vizyonun bir ürünüdür. Siz adaleti temsil ederseniz, barışı temsil ederseniz, Pax Ottoman'ı kurarsanız, Pax Türkiye'yi kurarsanız yeni bir dünya inşa edebilirsiniz. Şu anda dünyanın daha fazla barışa ihtiyacı var. Düşünün, ya biraz önce onun için çok ironik bir şekilde örnek vermeye çalıştım. Çok ironiktir. Ya Birleşmiş Milletler binasında bir ülkenin toprağını işgal ettiniz. Bunun ötesi olabilir mi?
1: Peki. Grönland meselesini söylüyorsunuz. Danimarka
0: Grönland,
1: Başbakanı
0: düşünün
1: imzayı
0: yani
1: attı, sonuçta
0: toprağı
1: mecbur
0: işgal
1: kaldı.
0: ettiniz Birleşmiş Milletler binasında. Bunun ötesi olabilir mi? Ve siz bu insanlardan barış istiyorsunuz. İran'a çökebilir, yarın gider başka bir köye çöker. Borcumu ödemiyorum, şurayı da nükleer atacağım dese. Yapabileceğiniz bir şeyiniz var mı? Dünyanın yapabileceği bir şey var mı? Olmadığını zaten gördük. Adam istediği toprağa zaten çöküyor.
1: Peki. Sayın Bilir, biraz yakın coğrafyamızdan Irak'taki gelişmelerle ilgili bir değerlendirme rica edeceğim. Bir yandan Birleşmiş Milletler'de Sincar mutabakatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasında ele alındı. Diğer yandan da işte ABD askerleri çekiliyorlar. Nasıl bir denklem oluşuyor? Irak bölgesel yönetim biraz endişeli gibi bu Amerikan askerlerinin gitmesinden. Endişeleri de İran'da galiba anladığım kadarıyla. Sizin okumalarınız ne yönde?
2: Evet, ya sadece İran'dan da olduğunu sanmıyorum. Yani neticede
1: Ya onlar
2: Amerikan
1: DH geri
2: angajmanı
1: gelirse falan diyorlar ama bilemedim
2: muhakkak.
1: yani.
2: Şöyle bir şey var. Ya aslına bakarsan dış müdahaleye açık hale gelecekler. Yani bu asimetrik veya doğrudan devlet merkezi fark etmez. Gelen herkese geç demek durumunda kalacakları bir pozisyon doğacak ortaya. Burada kiminle pozisyon alacaklarına dair artık önlerinde bir yol ayrımına doğru gidiyor mesele. Ama bölgedeki güç dengelerine baktığınızda hem materyal hem de doğrudan ontolojik olarak hocamın yaklaştığı gibi baktığınızda, anlam dünyaları üzerinden de baktığınızda burada Türkiye'nin temsil ettiği yer bir şekilde ayrışıyor. Bir düzen var diyor, bir adalet var diyor bölgede ne olursa olsun ve aynı zamanda bir koruma var diyor Türkiye. Dolayısıyla Amerikan sistemlerinin buradan çıkması, askerlerinin çıkmasının yaratacağı boşlukta bugün bölge belki de İran hiç sahip olmadığı kadar uzun zamandır bir netliğe sahip Türkiye'ye yaslanacaklar. Başka yerlerinde çok fazla bir alternatif söz konusu değil. İran'a yaslanırlarsa zaten bir daha önce olduğu gibi bir krize doğru çekilmenin eşiğine bir şekilde gidecekler. En azından İran gibi bir devletin uydusu konumuna yeniden düşer vaziyete gelirler ki bu onları yine IŞİD-DAEŞ tehditleriyle de baş başa bırakır. Amerikan tehdidiyle de, İsrail'in saldırılarıyla da baş başa bırakır ne olursa olsun. Ama Türkiye'ye yaslandıkları durumda bu iş tam tersi olacak. Çünkü Suriye örneği önümüzde.

0: gördüğümüz de burada son 1,5 yılda Suriye'nin işte her hafta konuşuyoruz. Sisteme entegrasyonun nasıl oyunun kurallarına göre oynayarak yapıldığını gösteriyor. Yani bir meşruiyet krizi zaten yaratmıyor Batı'nın anladığı anlamda, ama eş zamanlı olarak bir siyasi, bir politik ve askeri bir caydırıcılık da ortaya koyarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla alanınıza müdahale ettirmiyorsunuz olabildiğince. Bu da sizi hem yeniden inşa sürecinde hem de istikrar üretme anlamında daha şanslı bir noktaya getiriyor. Bunu yapan tamamen Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin sahip olduğu kabiliyetler. İran'da önünde bu anlamda çok fazla bir seçenek yok. Mecburen Türkiye'ye yüzünü çevirmek durumunda kalacak. Ama bunun için İran da uğraşacak, İsrail de emin olun uğraşacak. Bir şekilde terör örgütlerinin vesaire klasik taktiklerin neticede hep neydi? İsrail'in özellikle bölgedeki fay hatlarına bir şekilde sızmak ve burada hani artık 7 yaşında çocuğa bile sorsanız bir Sünni Şii fay hattından doğrudan bahsedebiliyor. Arap Türkmen, Arap Kürt, Kürt Türk vesaire gibi fay hatları üzerinden aslında bir bilgisayar oyunu oynar gibi bu bölgeye angaje olduklarını görüyoruz. Ama artık bu oyun bozuluyor. Yani aslında az önce konuyla da biraz bağlantılı. Yani evet, materyal anlamda dünya değişmiyor. Bana göre hani güç dengeleri kolay değişmiyor. Ama anlam dünyalarında şöyle bir değişiklik var. Sis perdesi kalktı. Bunu da hep konuşuyoruz. Yani artık o büyük devletlerin, güçlü devletlerin, o emperyal güçlerin bütün taktikleri göz önünde. Yani neyi nasıl yaptıkları, hangi sahiple yaptıkları o kadar göz önünde ki. Dolayısıyla bugün insanları kandırmak o kadar kolay değil. Yani Türkiye'deki 1930'larda, 40'larda, 50'lerde yaşanan olayları hatırlayalım. Maraş'ta, Sivas'ta, orada, burada vesaire. Bunların her birini biz bugün anlatırken tarihi ne diyoruz? Buralar bir şekilde dış müdahaleyle, dış istihbarat oyunlarıyla insanları birbirine kırdırdı diyoruz. Veya İran yaşadığı iç sıkıntılar, Suriye'de işte o insan toplumları birbirine sokan o dış müdahale bugün o kadar kolay olmayabiliyor. Ama esas belirleyici, evet, herkes her şeyin farkında ama günün sonunda pasta çok küçük. Her ülkede, yani siyaseten bahsediyorum, siyasi iktidar mücadelelerinde ne yazık ki işin insani tarafı hep ikinci plana bırakılır. Burada iktidar mücadelesinin o tekrardan acımasız tarafına dönersiniz. Bu noktada işte adaleti daha çok destekleyen bir aktör bölgede güçlü konumdaysa düzen ve istikrar burada daha olası hale gelir. Türkiye burada bir şans bu anlamda. Ama eğer Türkiye rolünü oynamazsa, ki bundan 15-20 sene öncesine kadar Türkiye'nin pozisyonu nasıl olduğunu biliyoruz. İçine kapanık bir tutum. Onun getirdiği bölgede bütün krizler tamamen dış odakların istediği şekilde ortaya çıkabiliyordu. Onların istediği, onların inisiyatifinde devam edebiliyordu. İşte Suriye dediğim gibi bir oyun değiştirici. Yani ilk kez 1945'ten bu yana dünyada ilk kez bir kriz o büyük majör nükleer güçlerin istediği şekilde bitmedi. Bunu Suriye yaptı. Yani mesela Vietnam örneğini veririz mesela. Yani Amerikan işgali başarılı oldu mu? Olmadı. Afganistan'da Sovyetler ve ABD başarılı oldu mu? Olmadılar. Ama oralara bir felaket de geldi. Bakın hala yani bellerini doğrultmuş vaziyette değiller. Afganistan'da daha yeni yeni hani bir kurumsallaşma olacaksa ne zaman olacağı belli de değil. Veya Vietnam'da benzer bir şeyden bahsedebiliriz. Ama Suriye'de bugün yol yapılıyor, elektrik inşa ediliyor, altyapı geliştiriliyor, bir şekilde okullar açılıyor, kültür sanat faaliyetleri yapılıyor. Daha 1,5 yıl oldu.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla burada bir yeniden filizlenme var. Bu çünkü organik şekilde gelişti. Birilerinin inisiyatifinde değil. Bu
1: Evet.
0: bölgenin aktörleri sayesinde gelişti. Dolayısıyla Irak'ta da benzer bir senaryo olması çok muhtemel. Türkiye'nin varlığı sebebiyle.
1: Peki Sayın Akkır, buradan devam edelim. Şimdi bir yandan da mesela İsrail özellikle Türkiye'yi bölgede istemiyor. Şimdi Haşhavi güçleri var. İran'a yakın bunlar biliyorsunuz, Şii milisler Irak'ta. Diyorlar ki mesela Türkiye çıksın. Tamam, biz silahları teslim edelim. Orduya katılalım, bırak orası, ama Türkiye de buradan gitsin. Öncelikle de Başikayı teslim etsin diyorlar. Başikayı da hatırlarsınız, yani Türkiye Irak ordusunu eğitmek için, DEAŞ tehdidine karşı mücadele etmek için de aslında kurmuştu o dönemde. Sonra terörle mücadelede de bizim işimize yaradı. İsrail'in bu kışkırtma ve provokasyonların hem Suriye cephesinde hem Irak cephesinde bu saatten sonra bir etkisi kalmış mıdır sizce? Çünkü mesela ABD ziyaretinde Şara'ya soruldu, işte Rusya gidiyor ama Türkiye hala orada, o Türk askerleri ne olacak diye. Şara da biz Türk askerlerinden rahatsız değiliz mealinde, biz onlara yasal bir statü sunacağız bölgede gibi bir açıklama yapmıştı. Sizin okumalarınız ne yönde?
2: Ben birazcık geriden başlamamız gerektiğini ve birazcık hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben sizi ve biraz önce Çağrı Hoca'yı da dinlerken terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin aşama aşama ilmik ilmik işlendiğini gördüm ve süreci birazcık o eksende okumamız gerektiğinin daha anlamlı, daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu süreç terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci ilk başladığı andan itibaren hep şunun altı çizdik ve altı çizilmesi gereken aslında buydu. Bu süreç temel itibariyle bölgeyi istikrara kavuşturmaya bölgede

0: istikrarla birlikte barışı inşa etmeye dönük bir süreçti bu. Şu anda bu barışı inşa süreci Suriye'de gerçekleşti. Artık Suriye'de barış aşama aşama inşa ediliyor, istikrar aşama aşama gerçekleşiyor. Şu anda benzeri bir süreci biz Irak'ta göreceğiz. Irak artık istikrarlı, bütüncül bir toplum olmaya doğru, bütünleşik bir toplum olmaya doğru gidiyor. Gitmek zorunda kalacak. Çünkü burada bu devletlerin hem Suriye'nin hem Lübnan'ın hem Irak'ın vermesi gereken bir soruya bir cevap var. Vekil bir devlet mi olacaksınız, vassal bir devlet mi olacaksınız, bağımsız ve egemen bir devlet mi olacaksınız? Egemen bir devlet olmanın yolu bir defa herhangi bir devletin vekil gücü olma iradesini terk etmeniz gerekiyor. Şu anda Suriye burada başardı. Artık Suriye aşama aşama bağımsız ve egemen bir devlet olmaya doğru gidiyor. Suriye aynı zamanda Irak için de iyi bir laboratuvar oldu. Irak şu anda böylesi bir aşamanın bir parçası, bir adımı, işin gerçeği. Ha, burada önemli tehlike, tabii ki önemli bir tehlike var orada. Bir tehlike İsrail tehlikesi, bir tehlike de İran tehlikesi. İran Haçlı Şabi üzerinden, İsrail ise DAEŞ üzerinden ya da tırnak içinde İslami tandaslı terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. Bölgedeki pay hatlarını derinleştirmeye çalışıyor.
1: Sayın Akkar, hani
0: DAEŞ'ten...
1: dilimi ısırarak söylüyorum ama o zaman İsrail'in İran'la bu tutuştuğu savaş da biraz bölge halklarının nefes almasına sebep mi
0: Dağcı
1: oldu?
0: Köprüsü değil mi? Bunu açıkça konuşmak lazım. Bu karşılıklı bir danışıklı dövüş şu anda. Yani bölgeyi biz konuştuk. Ya ben çok yüksek sesle de ifade etmek istemiyorum ama ya bölgede Gazze'de 70 bin tane Müslümanı şehit etti değil mi İsrail? 70 binin üzerinde. Peki İran bölgede kaç insanı katletti? İran'ın vekil güçleri kaç insanı katletti?
1: Doğru.
0: Ya onun için
1: Yani
0: bölgedeki toplumları da uyarı
1: Suriye Dışişleri
0: olması
1: Bakanı
0: gerekiyor.
1: Şeyban de İran'a mesela 2 gün önce dedi ki ya biz hani daha sindiremedik o yaptıklarınız içimiz. O kadar hızlı bir
0: Tabii
1: iyileşme
0: ki.
1: beklemeyin dedi ilişkilerimizde.
0: Ya kolay kolay iyileşme olmayacak. Evet, iyileşmeyi destekliyorum. İyileşme olmalı ama karşılıklı iyi niyetle olmalı orada. Ya bölgeden, ya Türkiye sonuçta bölgeyi dizayn etmek için gitmedi. Türkiye'nin varoluş gerekçesi zaten bölgedeki devletlerin egemenliğini konsolide etmek, bağımsızlığını konsolide etmek, o ayrıştırmayı bitirmek. Başka bir ordu yerleştirmiyor ki orayı şu anda. Ancak ya bir de mesela Irak meselesinde şunu da önemli. Hani sosyolojik olarak Weber'in devleti tanımlarken kullanmış olduğu meşhur bir tanım var. Diyor ki devlet şiddet tekelini kendi elinden şiddet tekelini tek olarak kendi elinde bulunduran güçtür. Ya bir devletin 2 tane ordusu olabilir mi? Ya Lübnan tecrübesi de çok önemli değil mi?
1: Doğru.
0: Birkaç tane ordusu olan bir devlette çatışma kaçınılmaz. İyi, onun için Irak'ın
1: Peki.
0: şu
1: Sayın
0: anda
1: Akkar, 3 dakikam kaldı ama oradan hani Lübnan'a da gelmişken şu Gazze ve işte Netanyahu ile ilgili bir değerlendirme rica etsem. İsrail'de Netanyahu gitsin diye protesto gösterileri var ama Gazze'nin de haritadan silindiğini gösteren işte bu uydu görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç aslına bakarsanız. Siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? 3 dakikam kaldı ama bir İsrail cephesi için de bir değerlendirme alayım sizden.
0: Ya şu anda görünen o ki ya biz İsrail meselesi sadece Netanyahu'nun meselesi değil. Evet, Netanyahu'nun gitmesini, kaybetmesini küresel siyaset ve Gazze için olumlu bulmakla birlikte şu anda İsrail toplumu bu soykırımdan bence suçlu. İsrail toplumu bunun hesabını vermeli ve tarih onun da sadece
1: Ki
0: bakın
1: İsrail
0: tarih onun
1: toplumunu
0: sadece
1: okuyanlar da şöyle söylüyor, seçimde kim daha çok şiddet vaat ederse onun oyu artıyor diye söylüyorlar. Korkunç bir durum
0: kesinlikle.
1: var.
0: Yani şu anda rakip adaylara baktığınız zaman zaten Netanyahu'dan hiçbir farkı yok ki bu adayların. Temel mesele İsrail toplumunun zehirlenmiş olması. Bu zehirlenme dünyanın sadece Gazze'deki insanlar için tehlike arz etmiyor. Şu anda dünyanın her yerindeki işte Ukraynalı insanlar için de tehlike arz ediyor. Arjantin'deki insanlar için de tehlike arz ediyor. Şu andaki bu soykırımı İsrail toplumu bu soykırıma hiç dur dedi mi? Gazze'de yaşanan soykırıma dur dedi mi? Buradan son sözleri Çağrı Hoca'ya bırakmak isterim.
1: Peki Sayın
0: İşin
1: Bilir.
0: uluslararası boyutunu.
1: Peki 2 dakikam kaldı ama sizden de kısa bir değerlendirme alayım. 27 Ekim'de yaklaşıyor. Beklentiniz ne yönde? Bir de tabii Gazze'de ikinci aşamaya geçilecek mi diye herkes merak ediyor.

0: Evet, ya tamamen bu biraz Amerikan inisiyatifinde ve tabii ki İsrail'le Netanyahu'nun geleceğine bağlı. Netanyahu büyük oranda siyaseti neyden besleniyordu? Tamamen İsrail'in belli savaşların içinde olması üzerinden kendine bir siyasi kariyer götürüyordu Netanyahu. Bunun üzerinden en azından 2 yıldır yapıyordu ve her sıkıştığında hatırlayalım İran kartını oynuyordu. Her sıkıştığında Lübnan kartını oynuyordu veya Gazze'de bombardımanlara devam ediyordu. Ama burada yine Türkiye'nin İşte işin uluslararası tarafında Türkiye'nin burada büyük oranda Suriye kartıyla o 7 Ekim kontekstinde Suriye devriminin ortaya çıkmış olması İsrail için ciddi bir sıkıştırma oldu. Yani alanı daralttı aslında bakarsanız. Bir anda eş zamanlı olarak İran'da çıkan savaşın da kilitlenmiş pozisyonu. Bugün Amerika'nın en azından kullandığı yöntemlerin hedeflerle uyuşmaması artık Netanyahu'nun çok el yükselteceği bir alanda ortada kalmamasını sağladı. Yani bugün İran'ı bombalamasından haber değeri bundan bir sene önceki kadar yok. Çünkü halihazırda devam eden bir savaş var. Veya Suriye'yi de doğrudan oyunu değiştiren Türkiye ile büyük bir gerilimi askeri anlamda tırmandırma gibi bir lüksü söz konusu değil. Türkiye'nin caydırıcılığı söz konusu. Lübnan sahası haber değeri taşımıyor. Hizbullah bitti neredeyse. En azından operasyonel kabiliyetleri çok daraldı. Bugün Netanyahu'nun aslında o krizi yayabileceği alanlar çok azalmış vaziyette kendisi açısından. Bu hem aslında istediği bir şey Amerika bölgede onun istediği şekilde ama eş zamanlı olarak da hareket alanı dar. Çünkü ABD sadece İsrail güdümünde hareket etmiyor. İran'da İsrail güdümünde Suriye'de daha çok Türkiye'nin aslında Türkiye ile paralel gittiğini görüyorsunuz. Bu da aslında oyun alanını ve Netanyahu'nun siyasi kariyerini aslında belli bir noktada bitirmeye yaklaştığını gösteriyor. Umarız
1: New York'tan yansıyan
0: seçimleri
1: görüntüler de
0: kaybeder.
1: istenmeyen adam pozisyonu gibiydi sanki baktığımızda
0: Evet.
1: diye düşünüyorum.
0: O da
1: Peki.
0: gösteriyor zaten.
1: Çok teşekkür ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde yepyeni gelişmeleri paylaşmak üzere saat başında sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa

0: %30'a varan indirim vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bir üst modele mi geçeceğiz?

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır. Birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yok. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar

0: Evet, Tekirdağ'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun diyerek alkışlarımızla yerlerine davet ediyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzeltelim, genişletilmiş il başkanları toplantısına katılıyor ve hemen başında 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor. O isimlere sırasıyla önce isimleri okunuyor, ardından evet, İzmir rozetleri takılıyor.
0: İzmir'deki İzmir Çiğli ilçe başkanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
1: Bu isimleri başkanı de elbette sizlerle paylaşalım tek tek. Geldikleri partilerle birlikte elbette. Vahap Akay

0: Bir daha Çerkezköy Belediye Başkanı CHP'den geldi. Onur Emrah Yıldız yine CHP'den İzmir Şiirli Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı. Antalya Elmalı Belediye Başkanı yine CHP'den Halil Öztürk yine katılan belediye başkanlarından biri. Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı yine CHP'den AK Parti'ye katılan Görbil Özcan. Balıkesir Marmara Belediye Başkanı yine CHP'den Aydın Dinçer. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan Mehmet Akpınar. Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Karaca. Elazığ Palu Belediye Başkanı yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen Muhammed Septioğlu. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı İyi Parti'den Bora Karakullukçu AK Parti'ye katılan isimler. 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor ve rozetleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılıyor.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız,
0: belediye başkanlarının 5'i CHP'den,
1: AK Parti'mizin rozetini takıyorlar. Alkışlarımıza
0: yeniden Refah Partisi'nden 3 ve bir de İyi Parti'den belediye başkanları AK Parti'ye katıldılar ve genişletilmiş il başkanları toplantısının hemen başında bu katılımlar ve rozet takma seremonisi de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya gelmeden önce malumunuz yaklaşık 3 saat ekonomi kurmaylarıyla birlikte gündemdeki önemli konular, özellikle fon soruşturması,
1: Dulkadiroğlu Belediye Başkanı
0: kamuoyunda
1: Mehmet Akpınar'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
0: Mali hem adli boyutuyla tartışılan, konuşulan ve bundan sonra atılmış ya da atılacak adımlarla ilgili yine o toplantıda tüm detaylarıyla mesele ele alındı. Rozet takma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olabilir o toplantıda ele alınan meselelere ilişkin, kamuoyunun merak ettiği meselelere ilişkin açıklamalar yapabilir. Bir yandan o konuda bir açıklama yapar mı diye elbette bekliyoruz. Diğer taraftan kuşkusuz iç ve dış pek çok meseleye ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olabilir diye düşünüyoruz. Genellikle önce hitabını gerçekleştirir ve sonrasında bu katılımlar ve rozet takma törenleri oluyor. Bu kez önce rozetler takıldı, katılımlar gerçekleşti. 9 belediye başkanının 5'i CHP, 3'ü yeniden Refah Partisi, 1'i Yeni Parti'den belediye başkanları AK Parti'ye katılıyor. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının başlamasını bekliyoruz. Her katılan belediye başkanını rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takıyor ve katılan belediye başkanlarıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı da çekildi. Şu dakikalarda da sahneden ayrıldıktan sonra belediye başkanları, AK Parti'ye katılan belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hitabına başlamasını bekliyoruz. Bugünkü 3 saat süren ekonomi kurmaylarının katıldığı, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında yarın arkadaşlarımızla oturacağız. Tüm bu meseleleri değerlendireceğiz.
1: Evet, kahraman
0: alınması gereken kararları alacağız. Atılması gereken adımları
1: Sayın
0: atacağız. Kimse bizden daha farklı bir şey beklemesin ifadeleriyle duyurmuştu bugünkü o toplantıyı. Toplantı geride bıraktığımız dakikalarda tamamlandı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan bu üst düzeyli ekonomi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'ne geldi ve genişletilmiş
1: CHP'den AK Parti alemize katılım başkanları Antalya Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk'ü alkışlarımızla
0: katılıyor.
1: Sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
0: Evet, biz isimleri saydık ama salondaki sese de bir kulak verelim.
1: Antalya
0: bakalım.
1: Elmalı ilçe başkanımızı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
0: Hangi açıklamalar yapıyor? Lütfen. Evet, Antalya Elmalı Belediye Başkanı CHP'den Halil Öztürk. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takıldı.
1: Evet, büyük güçlü AK Parti alemize katılım sağlayan Antalya Elmalı Belediye Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini takmaya devam ediyor. Şimdi sıradaki belediye başkanı hangi ilden, ilçeden olacak? Buna da bir yandan kulak verelim. Çünkü önce belediye başkanı çağrılıyor. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yine aynı şekilde şu anda sahnede, kürsüde. Ve o ilin il başkanı da ve ilçe başkanlarından da yine sahnede hoş geldiniz deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti takıyor.
1: Evet, Antalya'mıza çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli alkışlarımızla yerlerine davet ediyoruz.
0: Evet.
1: Buyursunlar lütfen.
0: Tamamlandı mı yoksa devam edecek mi onu da salondaki sesten öğreniyoruz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de CHP'den AK Parti ailemize katılım sağlayan Erzurum Şenkaya Belediye Başkanımız Sayın Görbil Özcan alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
0: Evet, şimdi de Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı,
1: evet, Milli Eğitim Başkanımızı,
0: ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye katılan
1: Erzurum milletvekillerimizi ve Erzurum Şenkaya İlçe Başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
0: Tabii aynı zamanda Erzurum İl Başkanı ve ilçe yöneticileri de eş zamanlı olarak sahneye geliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Görbil Özcan'a rozetini takıyor. Ardından birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirilip,
1: evet, İçişleri Bakanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
0: Ayrılacaklar.
1: Evet, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum Şenkaya Belediye Başkanımıza rozetlerini taktılar. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Sanıyorum diğer belediye başkanlarının katılımı da devam edecek. Toplamda az önce ifade ettik. 5'i CHP, 3'ü geriden Refah Partisi, 1'i İyi Parti'den olmak üzere toplamda 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Sırayla rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılıyor. İl ve ilçe teşkilatlarıyla beraber kürsüye, sahneye geliyorlar. Ve ardından fotoğraf
1: Sayın
0: çekimi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de yeniden Refah'tan AK Parti ailemize katılım sağlayan Elazığ Palu Belediye Başkanı,
0: evet,
1: Sayın Muhammed Septioğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
0: Evet, sunucunun da

0: ifade ettiği gibi Elazığ Pablo Belediye Başkanı yeniden evet, Refah Elazığ Partisi'nden AK Partiye katılan ve Muhammed Septioğlu
1: alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
0: Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kısa bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Aslında Septioğlu soyadı siyaseten bilinen de bir soyadı. Geçmiş yıllarda aynı aileden, hatta eski dönemlerde de yine bilenler bilir, hatırlayanlar hatırlar. Ali Rıza Septioğlu vardı yine Palu'dan.
1: Evet, haliyle Cumhurbaşkanımızın
0: siyaseten aslında bilinen bir aile diyelim.
1: Belediye başkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Evet, yine il ve ilçe yöneticileriyle birlikte AK Parti'nin Muhammed Septioğlu'na, ki yeniden Refah Partisi'nden katıldığı AK Parti'ye rozet takıldı, fotoğrafta çekildi. Şimdi bir diğer belediye başkanı sahneye, kürsüye davet edilecek. Tüm rozet takılması töreni, katılımlar gerçekleştikten sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını bekliyoruz. Aslında daha erken saatlerde olmasını bekliyorduk.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de,
0: fakat daha önceki
1: Sivas Koyulhisar Belediye Başkanımız İyi Partiden
0: uzun
1: AK Parti
0: sürmesi hasebiyle tahmin ediyoruz.
1: Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora
0: gerçekleşiyor.
1: Alkışlarımızla sahneye
0: şimdi de
1: buyurunuz başkanım.
0: İyi Parti'den Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılıyor. Ve AK Parti Sivas İl Yönetimi ve ilçe yöneticileri de yine şu anda sahnede.
1: Evet,
0: ve tabii o illerden
1: büyük AK Parti ailemize
0: milletvekili seçilen
1: sefalar getirdiniz
0: AK Parti yöneticileri de eş zamanlı olarak sahnede yer alıyorlar. Fotoğraf çekimine katılıyorlar. Ve ayaküstü kısa bir sohbetle muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a orada bir kendileriyle ilgili kısa bir sunum da yapılıyor. Ya da eğer geçmişte varsa tanışıklıkları ya da ortak bir geçmişleri, belki onunla ilgili zaman zaman kısa sohbetlerde olabiliyor. Sona doğru yaklaşıyoruz, öyle tahmin ediyorum. Çünkü açıkçası hani başından bu yana kaç milletvekili, kaç belediye başkanı oldu onu sayamadık. Ama toplamda ne olduğunu biliyoruz.
1: Evet, Sivas'ımıza çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı İyi Parti'den AK Parti'ye katılan Bora Karakullukçu ve diğer il ilçe yöneticileri şu anda sahneden iniyorlar. Bir sonraki belediye başkanı olacak mı?
1: Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de AK Parti ailemize katılım sağlayan 9 belediye başkanımızı da aile fotoğrafı için kuvvetli alkışlarımızla bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Evet. Buyursunlar lütfen.
0: 9 belediye başkanı tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı, AK Parti'ye katıldılar ve şimdi hep birlikte bir
1: işte
0: aile fotoğrafı,
1: AK Parti ailemiz
0: çekimi
1: büyümeye devam ediyor. Ülkemizi
0: gerçekleşti,
1: hizmet etmek için
0: gerçekleşiyor.
1: İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm başkanlarımıza Hoş geldiniz. Evet.

0: sefalar getirdiniz diyoruz.
1: 9 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte fotoğraf çekimi de tamamlandı. Şimdi belediye başkanlarının sahneden inmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısı vesilesiyle hitabının başlamasını bekliyoruz.
0: İşte teşkilat diyelim. İşte Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
1: Evet. Yine tek tek belediye başkanlarının elini sıkarak yerlerine uğurluyor
0: Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan.
0: Kıymetli AK Parti ailemiz, değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere, ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir köşesinde AK Parti'nin millete hizmet sancağını gururla taşıyan tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle kucaklıyorum. AK Parti olarak 11.710.000'e ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakarca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın 182.sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize

Şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarihidir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün, hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Müzik
Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim, unutmayın. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.

Evet. İşte bizim farkımız budur. Bizim alameti farikamız budur.

Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklığa leke süremez.

Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunları. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum, bizler hepimiz aziz milletimizin, unutmayın, hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim,
Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla ruberu iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız.

25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık. Bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza, AK Parti ailesine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar şöyle müziği bir dinleyelim.

0: Kayhan'a da bir rahmet okuyalım. Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
1: Bizler de hitapları için AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli bir konuşma yaptı. İçinde, o konuşmanın duygusu içerisinde sitem vardı, zaman zaman bir kızgınlık, bir öfke vardı. Ama kararlılık vardı. Neyin kararlılığı? Biz samimi bir muhasebe yaptık ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 25 yıllık bir davadan bahsediyoruz. 25 yıldır bizimle birlikte yola çıkan ya da bizim aramıza bir şekilde sokulan kişileri de biliyoruz. Bazıları şeytana uydu, bazıları kendi kişisel ajandalarına göre çalıştı. Kimileri yolunu şaşırdı ve biz o nefsine yenik düşenlerle yolumuzu ayırdık ve yine de ayırmaya devam ederiz. O birlikte yola çıktığımız kimi arkadaşlarımız vazgeçilmez olduklarını düşündüler, gaflet içine düştüler ve kaybettiler. Yollarını şaşırdılar, kibire kapıldılar ve onlarla yolumuzu ayırdık ama biz yolumuza devam ediyoruz ifadesini kullandı. Nefsine yenik düşenlerle yolumuzu ayırdık, ayırmaya da devam edeceğiz dedi. Biz mazlumların ve mağdurlar için çalıştık, çalışıyoruz. Biz gölgede kalan, alın teriyle kazanan ve ona göre harcamasını yapan insanların, o insanlar için siyaset yaptık. Onların umudu için yola çıktık. 25 yıldır bu yoldayız. AK Parti'yi ve hedeflerini kirletmeye çalışanları aramızda tutmadık. Yine tutmayacağız ifadesini kullandı. Önce bir geride bıraktığımız 25 yılı değerlendirdi ve günümüze geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Samimi bir muhasebe yaptık. Hem kabine toplantısında hem bugün üst düzey ekonomi yönetimiyle yapmış olduğumuz toplantıda kurumlarda yapılması gerekenler, yapısal olarak yapılması gerekenler, mağdur olanlar için yapılması gerekenler konusunda her türlü çalışmayı yaptık. Yol haritamızı belirledik. Devlet Denetleme Kurulu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir komite kurduk. Tüm çalışmaları yürütecekler. İşin hem adli hem mali boyutuyla ilgili Türkiye bu sorundan da alnının akıyla, ekonomi de daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Piyasalarda daha güçlü bir şekilde çıkacaktır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, sesinin tonunda duygusallık da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bizimkisi bir aşk hikayesi, rahmetli Kayahan'ın şarkısı çalarken kamera bir ara uzak çekimdi. O sırada tabii ki salonda biraz gezdi kamera. O sırada gözyaşlarına hakim olamayan, gözyaşlarını tutamayanları gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinde de o duygusallığı hissettik. Çünkü orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında bir samimiyet, bir hassasiyet, bir gönül kırgınlığı, bir hayal kırıklığı da işte kimi isimlerle alakalı olduğunu hissettik o konuşma esnasında. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Vazgeçilmez olduğunu düşünenler, o gaflete kapılan, şeytana uyanlarla yollarımızı ayırdık. Onlarla vedalaştık. Yanlış yapan kim olursa olsun onlarla da vedalaşırız mesajı tüm AK Parti'ye ve tüm Türkiye'ye verilmiş mesajlardı. Ve yarından itibaren de yapılması gereken ne varsa hepsi eksiksiz bir şekilde yerine getirilecek ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi biz akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli hakkında karar verildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklu sayısı böylece 56'ya yükselmiş oldu. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Pusuda Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Yöneticisi Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Cafla, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASA 17 Eylül'de gönderdiği müzekkereyle derinleşmişti. Başsavcılık belirli şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Devam eden soruşturmada toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Akşam haberlerine devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam

0: devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hesap basit.

0: nasıl silah bırakacak? Fon krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İyi akşamlar. Akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geride bıraktığımız dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Çok önemli, hatta kimi yönleriyle tarihi diyebileceğimiz bir konuşma yaptı. Geride bıraktığımız 25 yılı değerlendirdi. 25 yılda yaşananlar ve o yaşananlar karşısında gösterdikleri tepkiyi açıkça ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve günümüze geldiğimizde yaşananları çok yakından takip ediyoruz. Samimi bir inceleme yaptık. Dün ve bugün yapmış olduğumuz toplantılarda yol haritamız belli. Bundan sonra da atmamız gereken adımları kararlılıkla atacağız dedi.
1: Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek, bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse, bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklığa

0: Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
1: Evet, önemli bir konuşmaydı. Zaman zaman duygusal tonları olan bir konuşmaydı. Zaman zaman işte o hayal kırıklığının yaratmış olduğu öfke tonu da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı esnasında. Geçmişte yaşananlardan bahsetti. Aslında hem tüm Türkiye'ye, hem AK Parti'ye, hem bu 25 yıllık sürece, 25 yıllık maceraya ve tabii ki muhalefete de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyecek sözü vardı. O zaman zaman özellikle de şarkı çaldığı anda, Kayahan'ın Bizimki Bir Aşk Hikayesi şarkısı çalarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinde de o üzüntüyü, açıkçası o duygusallığı hissettik ki kamera şöyle bir salonu tararken de salonda bulunan AK Partili yöneticilerin de kimilerinin gözyaşlarını tutamadığını gördük. Önemli bir konuşmaydı. Bu konuşmanın üzerine elbette konuşmalıyız. Hukukçu Uğur Çağlar yayınımıza katılıyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar.
1: Zor bir konuşmaydı ama herkesi kapsayan ve çok kararlı bir konuşmaydı. 25 yıldır kimlerle hangi yol yüründüğünü, kimlerin yanlış yaptığını, kimlerin şeytana uyduğunu, kimlerin kendini vazgeçilmez zannettiğini ama hangi akıbete doğru yola çıktıklarını da net bir şekilde ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii muhalefete de söyleyecekleri vardı. Rüşvete, irtikaba, yolsuzluğa karışanların yanında durdular. Hatta ben ifade etmeyeyim dedi ama ahlaksızlıklarına karşı perde oldular. Onları savundular. Biz böyle yapmayız. Bizi kendileri gibi bilmesinler ifadesini kullandı. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını nasıl değerlendirdiniz? Samimi bir muhasebe ifadesini kullandı. Önemliydi. Tabii bir yandan yapılacaklara dair de sonlara doğru açıklamaları vardı. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Hem tasfiye süreçleri hem de mağdurların hakları için atılması gereken adımları atacağız dedi. Nasıl değerlendirdiniz konuşmayı?
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir taraftan duygu dolu olan konuşması aslına bakarsanız üç bakış açısıyla değerlendirilebilir. Bir, son dönem bu sorunu yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin açıklamalar. İkincisi, gene yaşanan olaylar çerçevesinde parti içindeki yol arkadaşlarına vermiş olduğu bir mesaj. Diğer taraftan da bu olayı gene kullanarak siyaset üretmek dışında başka bir şey yapmayanlara da bir mesaj vermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun süredir bir yol yürüyor. Hani Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi diye başlayan parçayı da özellikle duygusal olarak burada vurgulamanızın sebebi de buydu zannediyorum. Kolay bir yol değil 25 yılda. Siyaseten birçok şeyin yaşandığı ülkede, bunun dışında siyasette birçok mücadele, müdahalenin olduğu bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı bir yol yürüdü. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem bu Birleşmiş Milletler sürecinde gördük hem de bu 25 yılda aslında yurt içindeki çalışmalarda gördüğümüz bir şey var. Bir ilkeli duruş var ve bu ilkeli duruştan asla taviz vermiyor. Birincisi bir vefa duygusu. En basit örneğinden, eğer bir yere gittiyse, birisine söz verdiyse, o kapıyı açması, o kişinin çayını içmesi seneler sonra geçse bile, diğer taraftan yol yürüdüğü arkadaşlarına sahip çıkması, onlarla kardeşçe bir yol yürümesi, ama bunun yanında ilkeleri doğrultusunda, inançları doğrultusunda eğer ortada bir yanlış varsa bu yanlışa müdahale ederek o yanlışın da önünü kesmesi.

0: varsa bunları uzaklaştırması. Aslına bakarsanız bu 25 yılda birçok kez karşımıza gelen durumlardan birisiydi. Sayın Cumhurbaşkanı bugün de özellikle parti içerisinde bugün görev yapan herkese zannediyorum bu noktada ciddi mesuliyetler düştüğünü, bu noktada partinin ilkeleri ve çalışma prensipleri üzerinden bir mesaj vererek bu çerçevede yapılması gerekenleri aktardı. Bu önemli bir mesajdır. Yani insanlar şaşabilir, şaşırabilirler. Ama parti kimliğinin üstünde bir mesele değildir bu mesele. Önemli olan parti kimliğine sahip çıkmaktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence hani bir hata yapanlar, yollarını şaşıranlar, bir de içimize sızmaya çalışanlar mesajı çok önemli. Bugün bu toplantının, açıklamanın yapıldığı toplantı da il başkanları toplantısı. Yani bir noktada teşkilat mensuplarına bu noktada bence daha dikkatli olunması gerektiği yönünde de bir mesaj veriyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı çok net bu konularda. Daha önce de varsa bir yanlış yolda yürüyenler bunlarla ilgili birçok kez karar almış durumda. Onun için bu mesaj parti içerisinde bir mesajdı. Yürünen yolun zorlu bir yol olduğu ve bu yol çerçevesinde daha dikkatli davranılması gerektiğini, prensiplerin, ideallerin, yol çizgilerin unutulmaması gerektiğini. Diğer taraftan da tabii bir çok enteresan bir şey Kaan Bey, üzülüyorum da doğrusu. Hani olay bir noktada başörtüsüyle bile örtüştürmeye çalışılan, hani bakın bu kadar mücadele verdiniz başörtüsünün sonucunda bu çıktıya kadar getirilebilecek nezaketsizliğe maalesef dip seviyede bir siyasi anlayışa ve açıklamalara kadar gelen bir siyaset bakış açısı var. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle vurguladığı konulardan birisi de bence bu oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yani uzun süredir ülkemizde yolsuzluk iddiaları, bunlara ilişkin birçok haber sürekli gündeme geliyor. Ama bir tarafta bir bakın bir siyasi parti genel başkanı daha konu açılmadan, daha hani konuya ilişkin bilgisi olmadan, soruşturmanın içeriği hakkında bilgisi olmadan belli konularda işte bunların siyasi olduğunu, yanlış olduğunu, yalan olduğunu söyleyebiliyor. Ki sadece hani rüşvet irtikabı da geçti. Kişilerin maalesef ahlaki tutumlarının bile artık hani toplum tarafından görüldüğü ve maalesef ahlaksızlığın ortaya çıktığı noktada bile bir savunma geliştirilebiliyor. İşte böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı bence yine ilkeli bir duruş sergileyerek hem bunlara bir kendi önce çevrenize bakın dedi. Hem de bundan sonra parti içerisinde dikkat edilmesi gereken konuları söyledi. Siz fonlarla ilgili söylediniz. Hani bundan sonraki süreçte vatandaşın yaşadıklarına ilişkin.
1: Evet.
0: Eğer başka bir sorunuz varsa oradan devam edelim.
1: Yani
0: Yoksa
1: tabii siz de
0: konuşmaya
1: ifade
0: devam
1: ettiniz
0: edebilirim.
1: ama partililere kuruluş kodlarını hatırlattı aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Yani biz hangi maksatla bu yola çıktık ve bugün geldiğimiz noktada işte yolda vedalaştıklarımız oldu. Sebeplerini de az önce siz de saydınız. Ben de başta söyledim. Bir kere tamamen partiye o kodları hatırlattı ve bir ve birlik olacağız. Bundan sonra eğer bu yollara tevessül edenler varsa ya da olursa aslında onu da söyledi. Yollarımızı ayırırız, biz yolumuza devam ederiz ifadesini kullanmış. Şimdi Sayın Çağlar, gün geliyor işte anneyiz, babayız, veliyiz. Çocuklarımıza bile zaman zaman tam anlamıyla mukayyet olamadığımız zamanlar olabiliyor değil mi? Ki bir partiden bahsediyoruz. 25 yıldır iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz. Yani bir bakıma da onun zorluğu ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesindeki o duygusallığı buna da bağlıyorum. Yani biz niçin yola çıktık ve şu an yolda bazı arkadaşlarımızın nefsine yenik düşmesi meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nı üzmüş çok belli. Yani o sesinin tonundan, duruşundan, zaman zaman o sesinin tonunun yükselişinden, içten içe o öfkesinden hani neden diye soran bir ton vardı aslında. Neden? Biz yola böyle mi çıktık? Şimdi neden diye ama gerekeninde yapılacağını söyledi. İşte o mağdur vatandaşların tabii bir yanda adli tarafı var bu işin, ama bir taraftan da mağdurların ödenecek olan paraları, işte onunla ilgili de Devlet Denetleme Kurulu ve Cevdet

0: Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir kurul oluşturduk. İlk andan itibaren takip ediyoruz dedi. Bundan sonra süreç, yani hukuki süreç, aynı zamanda avukat olduğunuz için bundan sonraki o süreç nasıl devam edecek, bir parça da ona değinelim.
1: Evet, müsaade ederseniz biraz önce toparladığınız o Sayın Cumhurbaşkanı'nın duygusallığı konusuyla ilgili bir husus vurgulamak isterim. Bakın 25 yıl ve şu an bu toplantının yapıldığı yer, dediğim gibi il başkanları toplantısıydı. Bütün teşkilatın temsilcilerinin olduğu, bütün illerin temsilcilerinin olduğu, kadın kolları, gençlik kolları, il başkanlarının olduğu, genel merkez yöneticilerinin olduğu bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu sarf etmesi birincisi önemli. İkincisi, burada bahsedilen bir rakam vardı. 11 milyon üzerinde de bir üyeden bahsediyoruz. Hani az önce söylediniz ya, kolay bir kitle değil tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani ciddi bir yapılanmaya sahip bir partinin genel başkanı olduğu açık. Bu çerçevede elbette burada zorluklar olacak. Sayın Cumhurbaşkanı tabii sadece parti ve iç siyasetle ilgili bir strateji ya da yol izleyen bir isim de değil. Cumhurbaşkanımız bugün artık hani dünyanın umudu haline gelmiş, dünyanın beklentisi olan bir isim haline geldi. Onun için burada işte bu teşkilat mensuplarına bence bu noktada hani birbirimizi çek etmek anlamında, teşkilat mensuplarının da varsa hataların düzeltilmesi. Çünkü yani burada birkaç kişinin yaptıklarıyla bütün sistemin ya da bütün partinin kötü olduğu gibi sonuç çıkartılmaya çalışılıyor. Bu doğru bir söylem olmaz. Elbette bu çark içerisinde aksayanlar olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu vurgu bence budur. Bu noktada AK Parti'nin de bu güçlü kadrosuyla bunları sistemden atacağını söylüyor. Ama tabii burada dediğim gibi bu toplantının il başkanları toplantısı içerisinde bu ifadelerin kullanılmış olması, bütün yöneticilerin olması aslen tabii ki parti içerisinde de önemli bir mesajdır. Bundan sonra parti içerisindeki yetkililerin, denetim mekanizmasında olanların ve bütün teşkilatın bu noktada dikkat edecekleri hususunda tekrar vurgulamıştır. Bu kısmı böyle toparlayayım. Diğer taraftan elbette hukuki olarak bir suça ilişkin olarak kişiler şikayette bulunabilirler. Biz de temelde aslına bakarsanız özellikle ekonomik suçlara ilişkin kişilerin zararlarının telafisi en önemli kavramlardan birisi. Yani bu kişiler tutuklandı. İşte bu kişilerle ilgili yargılama yapılacak. Tabii bilmiyoruz dosyanın net içeriğini ama bunun sonucunda eğer bir suç varsa bu kişiler ceza alacaklar. Ama bir taraftan da ortaya çıkan mağduriyetle birlikte kişilerin bu mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Yani bu işi sadece dava ve işte ceza davası arkasından açılacak hukuk davası meselesine bağlarsanız doğal olarak burada vatandaşın mağduriyetinin tam olarak giderilmemesi gibi bir durum söz konusu. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu işe eğildiği, biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla devlet içerisinde kamu kurumları ve birçok konuda varsa bir sorun ya da talep doğrultusunda buradaki işleyişi inceleyin diye Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen bir yapıdır. Bu yapının çalışması şu anlamda önemlidir. Burada bir sorun çıkmıştır. Fonlarla ilgili evet kısmi bir sorundur ama bir sorun vardır. O zaman bu sorunun kaynağında işleyişte bir sorun var mı? Denetim mekanizmasında bir sorun var mı? Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının bu noktada denetlenmesiyle ilgili bir adım atıldığını, diğer taraftan da mağdur kişilerin bu çerçevede mağduriyetlerinin giderilmesi açısından bir kurul oluşturulduğunu söylüyor. Dediğim gibi hukuki yollardan bu kişilerin en son açılacak davalar ve dava süreçleri sonrasında paralarını almaları çok ciddi bir mağduriyet doğurur. Onun için özellikle mağduriyet yaşayan vatandaşlar açısından bu kurulların oluşturulması, ödeme planları, bu fonların tahsiyesiyle ilgili çalışmalar ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı çerçevesinde bir komisyonda bunun değerlendirilmesi bence kıymetlidir. Umuyorum ki kısa sürede bu mağduriyetler de ortadan kalkacaktır.
0: Peki. Avukat Uğur Çağlar, çok teşekkürler. Sıcağı sıcağına Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde elbette bu konular çokça konuşulacak. Size teşekkür ediyoruz. Bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yine bu sıcak gündeme dair açıklamaları var. O açıklamaları hemen sizlerle paylaşalım. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Bu gelişmeler karşısında hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinde fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir. Defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya kararlıdır. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır ifadesini kullanıyor. Yaşanan gelişmelere dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamada. Fon soruşturmasında bu kez Mustafa Sandal ve eşi Melis Süt Şurup Sandal'ın Dubai trafiği gündemde. Soruşturma başlamadan önce Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lirayı aşkın para çektiği öne sürüldü. Mustafa Sandal'ın da aynı dönemde Dubai'de oturma izni için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Melis Sandal'ın mal varlığına tedbir konuldu. Mustafa Sandal ise fonlarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunuyor.
2: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Önce milyarlarca liralık para hareketi, ardından Dubai. Fon soruşturmasında Melis Sandal'ın soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği belirtildi. Sonrasında Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği anlaşıldı. Aynı günlerde eşi Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı iddiası ortaya çıktı. Sandal'ın kısa süre önce Dubai'den başka bir ülkeye çıkmak isterken havalimanında işlemleri nedeniyle bekletildiği, iki gün sonra özel jet kiralayarak konserine gittiği aktarıldı. Soruşturmada Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulandı. Mustafa Sandal ise kendisinin fon alım satım ya da herhangi bir fon organizasyonuyla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.
2: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
3: Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı başlıklardan biri, fonlardan çıktığı öne sürülen milyarlarca liralık parayla Dubai'ye uzanan hareketlilik arasında nasıl bir bağ olduğu şüphesi.
0: Bugün yine aslında çok önemli bir operasyon vardı. Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir adli operasyonun detayları çıktı ortaya. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 üst düzey isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalarsa hakem klasmanlarına müdahale edilmesi, kural sınavlarında usulsüzlük yapılması, sistematik mobbing ve kayıt dışı para trafiği iddiaları.
3: Türk futbolu gözaltı haberleriyle çalkalandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakem camiasının tepe isimleri mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hukukun kimse için ayrıcalık tanımayacağını vurgulayarak mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Tamam. Peki 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasında hangi somut deliller yer alıyor? Bilirkişi raporlarına giren mesajlaşmalar, hakemlik süreçlerine nasıl müdahale edildiğini ve kurulan hiyerarşik baskıyı ortaya çıkardı. Mesajlaşmalarda en dikkat çekense hakem listeleriyle ilgili geçen konuşmalar oldu. Belirlenen isimler hakkında listeden dörtlüyü çıkaralım mesajına dikkat edelim hemen çıkar.

0: kalmayalım yanıtının verildiği, ardındansa Ferdi Karadoruk'un kopar kafasını gitsin ifadesini kullandığı görüldü. Tespitlere göre Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'la dernek teşkilat sorumlusu Alican Sağlar arasındaki görüşmelerde geçen bize oy vermeyecek potansiyelde olanları attırmasak ne olur sorusuna eleyin dedim onları yanıtının verildiği görüldü. Soruşturmanın en kritik noktalarından biri de 2025 yılında Riva'da yapılan kural sınavıyla 2022 ve 2024 yıllarındaki hakem gözlemci listelerindeki usulsüzlükler. Bilirkişi tespitlerinde bazı hakemlerin TC kimlik numaraları üzerinden fişlenerek takibe alındığı ve sınav atama süreçlerine müdahale edildiği anlaşıldı. Dosyaya giren ses kayıtlarında Ferdi Karadoruk'un "Alican bu çocukları hemen bugün hakem işlerine gönder, bunu hemen telafi edin" diyerek listelere müdahale talimatı verdiği saptandı. Soruşturma dosyasında sadece görevlendirme usulsüzlükleri değil, kayıt dışı para trafiği de yer alıyor. Silinmiş Excel dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde ilçe ilçe hakemlerden toplanan vize ücretleri ve dernek kesintilerinin çetelesinin tutulduğu, genel merkez yatıranlar başlığı altında yüksek miktarlarda paraların toplandığı tespit edildi. Şüphelilerin bir numara olacaksan tabana hakim olacaksın, kendi kemik delegemizi oluşturuyorum diyerek dernek aidatları ve finansal baskı üzerinden hakemleri kontrol altında tutmaya çalıştıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli Ferdi Karadoruk'un açılan WhatsApp grubu üzerinden üyelere ve hakem adaylarına yönelik tehdit, baskı ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı da ortaya çıktı. Elde edilen delillerde şüpheli Ferdi Karadoruk'un hakemlik sınavlarına ait soruları Kosif ve Emre isimli kişilerden tedarik ederek sızdırma vaadinde bulunduğu ve bu süreçte soruları ısrarla talep eden şahısla yoğun temas kurduğu görüldü. Mesajlaşmalarda ayrıca usulsüzlükten şüphelenen ve tepki gösteren bir hakem hakkında da bunu bir an önce göndermediğiniz sürece size hep zarar verecek cümlesi dikkat çekti. İddiaya göre Talip Aslan isimli hakem yapılan haksızlığı fark etti ve Yusuf Selim Doğru ve İlhan Erdem isimli diğer hakemleri arayıp tepki gösterdi. Bunu öğrenen Ferdi Karadoruksa bize zararı var bunu bir an önce gönderin dedi. Oluşturulan hakem listelerine ilişkin usulsüzlük bununla da kalmadı. Mesajlarda Karadoruk konuştuğu kişiye listelerin fotoğrafını çekmeseydi sen çok rahatlıkla bir kişiyi daha sokardın listeye ama bunlar var diye dedikodu yapacak diye risk almadın dedi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken soruşturma el konulan telefonlar ve incelenen delillerle derinleşmeye devam ediyor.
1: Türk futbolunda bahis ve yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, temiz futbol, adil oyun anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Federasyon bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gidildiğini vurguladı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde hareket edildiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Nisan 2025'ten itibaren çeşitli tarihlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında federasyondan talep edilen belgelerin de kapalı zarf içinde savcılığa iletildiği bildirildi. Bu belgelerin parmak izi ve DNA kalıntısı tespiti başta olmak üzere gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesi istendi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi göreve geldiği günden bu yana üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve sürece katkı sağladığını vurguladı. Açıklamada hukukun üstünlüğüne ve yargı makamlarının bağımsızlığına olan inancın tam olduğu da belirtildi. Federasyon son olarak kamuoyuna çağrıda bulundu. Devam eden adli süreçle ilgili yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaların esas alınması istendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması, aylar önce yapılan bir açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Burak Yılmaz, Nisan ayında Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılırken Gündoğdu'yu doğrudan hedef almış Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı diye sormuştu. O gün söylediği sözler bugün Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından yeniden hatırlandı.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi, neler geçti?
3: Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Ancak bundan aylar önce Türk futbolunda onun adını açık açık telaffuz eden isimlerden biri Burak Yılmaz'dı. Nisan ayında Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılırken yaptığı basın toplantısında hakem yönetimine tepki göstermiş ve sözü doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya getirmişti.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada?
3: Yılmaz o gün hakem kararlarının tesadüf olmadığını düşündüğünü söylemiş, Gündoğdu'yla Fuat Göktaş isimlerini birlikte anmıştı.
2: İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar.
3: Aynı basın toplantısında kendisine bahis üzerinden yoklama çekildiğini de anlatmıştı ve sözlerini şu cümleyle bitirmişti.
2: Birilerinin bunu söylemesi lazım, doğruyu söylemesi lazım. Hiç kimse bana bahis oynamış şeyi yapamaz. Fuat Göktaş'a sesleniyorum burada. O bana bunu yaptı, bana yoklama çekti.
3: Burak Yılmaz bu açıklamalarını Nisan ayında yapmıştı. Bugünse Ferhat Gündoğdu ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltında. İki olay arasında savcılık tarafından kurulmuş resmi bir bağ bulunmuyor. Ama Gündoğdu'nun gözaltına alınması, Burak Yılmaz'ın aylar önce söylediği o sözleri yeniden gündeme taşıdı.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim burada?
1: Bir başka önemli soruşturmada yeni detaylar var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonun adli bilançosu netleşti. FETÖ bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 55'e yükseldi.
4: Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
5: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 25 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Toplam 38 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, 36'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ bağlantılı 47 şüpheliden 33'ü yakalanmıştı. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu belirlenirken daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 38'e ulaştı. Mahkeme 38 şüpheliden 36'sının tutuklanmasına hükmetti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada helikopter kazasının ardından yaşananların ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük aranın ardından açılıyor. 1 Ekim'de özel oturumla açılacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurula hitap edecek. Asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak.
6: Bütçe görüşmeleri, kanun teklifleri, Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu ve Sivil Anayasa. Yeni yasama yılı yoğun gündemiyle mesai hazırlanıyor.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı 1 Ekim itibariyle başlıyor. Asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de genel kurulda düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclisin yeni yasama yılında önemli gündem başlıklarını ele alacağı oturumun ardından akşam saatlerinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis açılış resepsiyonu düzenlenecek.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturuma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek ve kürsüye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp genel kurula hitap edecek.
6: Genel kuruldaki özel oturum öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni gerçekleştirilecek. Ardından Meclis Genel Kurulu saat 14'te özel oturum için kapılarını açacak.
7: 1 Ekim'deki özel oturuma siyasi parti liderleriyle birlikte milletvekillerinin tam kadro katılması bekleniyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu henüz vekil olmadığı için genel kurulu locadan takip etmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmeleri ve kanun teklifleri başta olmak üzere yoğun gündemiyle yeni yasama yılında mesaiye başlayacak. 1 Ekim'deki özel oturumun ardından genel kurul çalışmaları 6 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni yasama dönemiyle birlikte meclisin en yoğun gündemi 13. yargı paketi, süresiz nafaka iptaliyle ilgili düzenleme ve meclis

0: çatısı altında oluşturulacak teröristsiz Türkiye kapsamındaki izleme komisyonu olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm dönemi kapsayacak en yoğun gündemini sivil anayasa çalışmaları oluşturacak. Mecliste grubu bulunan partiler de meclisin mesaisine başlamasıyla birlikte salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek. Meclisteki çalışmalar da bu kapsamda 1 Ekim'e hazırlanıyor.
2: Ankara'nın siyasetin bir başka meselesi daha var. Malum yeni partinin ismi ve rumuzu Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Yenilik Partisi ile yaşanan isim benzerliği tartışmasının ardından açılan davada Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için 30 gün süre verdi. Yenilik Partisi'nin yeni parti ile ilgili isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde süre vermişti. Başsavcılık 18 Eylül'de dolan sürenin bitmesinin ardından söz konusu talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme bugün genel kurul gündemine yeni partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı. Anayasa Mahkemesi yeni partiye bu konuda görüşünün alınması için 30 gün süre verilmesine karar verdi. Bu kapsamda kulislerde Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi isimleri gündeme geliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez Cebeci maden sahasındaki hafriyat düzeni gündemi var. İddianamede izin alınmadan yapılan dökümlerde 31 milyar lirayı aşkın suç geliri elde edildiği ve bunun 80 milyar liralık kamu zararına yol açtığı belirtiliyor. Toplam tablo 111 milyar liraya ulaşıyor. Duruşmada Murat Gül İbrahimoğlu ile bağlantılı Yılmaz Doğan'ın 30 milyon liralık hisse devri mahkemenin de gündemine geldi.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
4: Cebeci'deki hafriyat dosyasında rakamlar çok büyük. Savcılığın hesabına göre kaçak dökümden 31 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Buna 80 milyar liralık kamu zararı eklendiğinde dosyadaki toplam büyüklük 111 milyar liraya çıkıyor. Bu rakamlar iddianamedeki suçlama ve hesaplamalara dayanıyor. İmamoğlu suç örgütü davasında para trafiğinin bir başka halkası konuşuldu. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan, Kuzey Gayrimenkul'ün %50 hissesini devraldığı süreçte 30 milyon liranın Murat Gül İbrahimoğlu'ndan elden geldiğini, ardından parayı banka üzerinden geri gönderdiğini söyledi. Savcı bu işlemin neden yapıldığını sordu. Doğan, ortaklık kurulduğunu ancak yatırım yapılmadığını anlattı. Önemli bir başka ayrıntı ise 30 milyon liralık hisse devrinin Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansımamasıydı. Doğan işlemin sadece şirket pay defterine işlendiğini söyledi. İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Cebeci'deki 111 milyar liralık hafriyat hesabını, şirket devirlerini ve para hareketlerini birlikte değerlendiriyor.
2: Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Peki bu sistemin hedefi ne ve nasıl işleyecek?
5: Aslında devlet burada gayrimenkul üzerinden yapılan özellikle fake ilanlar ve dolandırıcılığın tamamen bitmesini, buradaki vergi kaybını engellemeyi umuyor.
6: Alıcı da satıcı da mağdur olmayacak. Eksik ve sahte para tedirginliği ortadan kalkacak. Tapu işlemlerinde para transferi değişiyor. Güvenli ödeme sistemi için tarih değişti. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirleneceğini duyurdu. Bakanlık, sistemin teknik altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldığını açıkladı.
5: Aslında tapu kadastro tarafı hazır sistemde ama bankalar tarafı biliyorsunuz riski kabul etmeyen bir taraf. Dolayısıyla bankalar bu entegrasyonun biraz daha geliştirilmesi tarafında görüş bildirip tam hazır olmadıklarını söylediler. Bununla birlikte bakanlık da bunu pilot uygulamayla başlatacağını anlattı.
7: Ev alıp satarken elden para devri bitiyor. Konut satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Güvenli ödeme sistemi için.

0: için tarih 1 Aralık. Peki bu sistemle neler hedefleniyor?
1: Kimi zaman tapudan önce verilir bu para, kimi zaman tapudan sonra verilir bu para. Bazen para eksik sayılır, eksik çıkar, bazen içinden sahte paralar çıkar, bazen bu paralar hiç ödenmez. Aslında araya farklı kişiler girer. Bunların haberlerini de zaten siz birçok kere yaptınız, yapmışsınızdır. Bunların tamamının ortadan kalkması hedefleniyor. Ama asıl amaçlardan bir tanesi tabii ki devletin buradaki vergi ve harç kayıplarını önlemek. Çünkü şöyle düşünün, üst kattaki bir daire kredi kullanıldığı için tam gösterilip 5 milyona satılırken alt kattaki bir daire 1 milyon TL gösteriliyor. Buradaki üst katla alt katın vergi oranları, harç oranları değişiyor. Buna bir çeki düzen gelecek. Sahte para riski ortadan kalkacak. Yine bu paranın taşıma riski var. Çünkü para yüksek meblağlar olunca bu sefer bunlar çantalarda taşınıyor. Yine farklı suçlara en azından teşvik anlamını taşıyor. Bunlar ortadan kalkacak ve adalet sistemi tarafında özellikle bununla ilgili yaşanan dava süreçleri de ortadan kalktığı zaman o tarafta da bir rahatlama olacak. Yani bu entegrasyon tamamen başlı başına çok amaçlı bir entegrasyon ve çok yakın zamanda da hayatımıza girmiş olacak.
0: Dolandırıcılık, kayıt dışılık, eksik ve sahte para, güvenli ödeme sistemi tüm bunların önüne geçecek. Peki bu sistem nasıl işleyecek?
1: Alıcı parayı o hesaba yatıracak. O güvenli ve blokeli bir hesap olacak güvenli ödeme sistemi üzerinden. Satıcı tapuyu verdikten sonra tapu memurunun onayıyla satıcının hesabına geçecek bu para ve hiçbir şekilde iki tarafta paraya elini sürmemiş olacak. Paranın güvenliği de böylece sağlanmış olacak.
2: Şimdi sıcak bir gelişme, özellikle bu fon soruşturması bağlamında cevabı merak edilen sorulardan bir tanesiydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır ifadesi kullanılıyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazıyla gönderildi. Gelişmelerin ortaya çıkmasının, açıklanmasının ardından bu konuda aslında merak ediliyordu. Ne olacak? Mal varlıkları dondurulacak mı? O miktar paralar iade mi edilecek? Hatta bugün pek çok sosyal medya hesabında ya da mecrasında diyelim bu tür dezenformasyon içeren kimi haberler yer alıyordu. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi ifadesi kullanılıyor. Haliyle bir sonraki aşamada tüm mal varlıklarının dondurulması olacaktır bu yazının ardından. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilen turistik Kara Elmas Ekspresi'nin 2 Ekim itibarıyla yeniden raylara ineceğini belirterek, Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kaleci'nin değerlerine uzanan bu yolculuk demir yoluyla turizmi buluşturacak ifadesini kullandı.
3: Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden raylarla buluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin Ekim ayında yeniden raylara ineceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek dedi. Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin bu yıl seferlerine 2 Ekim'de başlayacağını aktaran Uraloğlu, Ankara-Zonguldak seferleri Cuma günleri saat 23'te, Zonguldak-Ankara seferleri ise Cumartesi günleri saat 23'te gerçekleştirilecek ifadesini kullandı. Turistik Kara Elmas Ekspresi, seferlerine başladığında Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demir yoluyla keşfetmek isteyen yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunacak. Turistik Kara Elmas Ekspresi ile Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcular, Yenice'de dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapılacak. Turistik Kara Elmas Ekspres treni 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.
2: Drone tehdidine karşı Aselsan'dan yeni nesil savunma elektronik harp sistemlerinin sahadaki kabiliyetleri Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde sergilendi. İki sistem tespit, takip ve karıştırma ve etkisizleştirme kabiliyetlerini ortaya koydu. Gökyüzündeki tehditlere karşı Türkiye'nin elektronik harp gücü sahada. Kangal FPV 100, FPV dronlara karşı karıştırma ve köreltme kabiliyetini sergiledi. Ejderha AD-210 ise yüksek güçlü elektromanyetik etkiyle farklı dronlar üzerindeki kabiliyetlerini ortaya koydu. İki sistemin tamamlayıcı kabiliyetleriyle değişen drone tehdidine karşı katmanlı bir savunma yapısı ortaya konuldu. Kangal'ın yapay zeka destekli tespit kabiliyeti ve Ejderha'nın hassas yönlendirme teknolojisi de demonun öne çıkan unsurları arasında yer aldı. Uzay taşımacılığında tarihi bir dönüm noktası daha aşıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin dev roketi Starship 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Uzaya ilk operasyonel yükünü de taşıyan roket 26 adet Starlink uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. 15 milyar dolarlık dev projenin uzay endüstrisinde yeni bir çağ başlatması bekleniyor.
4: Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım yapıldı. Uzay yarışında kritik bir eşik aşıldı. ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. SpaceX yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Starship projesinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden Türkiye saatiyle 15.46'da fırlatılan dev roket 14. test uçuşunda ilk defa dünya yörüngesine ulaştı. 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifayla sınırlı kalmıştı. Tarihi uçuş sadece roketin yörüngeye ulaşmasıyla değil, taşıdığı yükle de kayıtlara geçti. Starship, bu uçuş kapsamında ilk operasyonel görevini de yerine getirerek 26 adet Starlink V3 uydusunu uzaya taşıdı ve sorunsuz bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Geliştirme süreci bugüne kadar 15 milyar doları aşan Starship'in yörüngeye ulaşması, yeni nesil roket tasarımları için en önemli başarı kriterlerinden biri kabul ediliyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde rutin seferlere başlamayı planlayan SpaceX'in kurucusu Elon Musk, nihai hedeflerinin yılda yüzlerce hatta binlerce Starship fırlatarak uzay taşımacılığında benzeri görülmemiş bir hıza ulaşmak olduğunu belirtiyor.
2: Teknofest Güneydoğu yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 5 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan da konuğuyla bizi bekliyor.
5: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da yarın startını almış olacak ve şu an Teknofest alanı tüm hazırlıklar da tamamlanmış durumda ve özellikle yarışmaya katılan öğrenciler de şu an alanda o uçakları görebilme imkanına sahip. Tabi Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da 99 ülkeden 1.6 milyon üzerinde yarışmacı başvurdu ve Teknofest Güneydoğu 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenleniyor ve festival kapsamında teknolojik yarışmalar finalleri, hava gösterileri, savunma sanayi sergileri ve farklı deneyim alanları ziyaretçilerle buluşmuş olacak. Ve tabi şu an Kızılay'ın bayrakların önündeyiz. Kameraman arkadaşım Sıddık Bilge ile birlikte izleyicilerimize onu gösteriyoruz. Tabi Bozdoğan var. Lozan Füzesi ve Kızıl Elma gerçekten görülmeye değer insansız hava araçlarımızdan biri. İlk insansız savaş uçağı, ilk insansız hava aracıydı ve bu kapsamda da burada şu an festivalin toplam 191 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz ve 157 kuruşun paydaşlığıyla düzenleniyor. Tabii Teknofest'in 15. festival olarak düzenlenecek ve şu an Kaan'ı görüyoruz. Kaan da burada gerçekten hani gurur duyacağımız bir tabloyla karşı karşıyayız ve şu an için tabii yarışmalara 81 ilden ve 99 ülkeden de başvuru yapıldı ve verilen bilgiye göre de 730 bin üzerinde takım başvurusundan 1 milyon 600 bin üzerinde de yarışmacının başvurduğunu söylemek gerekiyor ve tabii ki yapay zekadan hava savunma sistemlerini, dronlardan diğer tüm teknolojik aletlere kadar burada görebilme imkanına sahip olacağız. Tabii Şanlıurfa'daki finallerde özellikle blok, zincir, çelik kubbe, hava savunma sistemleri, finansal teknolojiler, siber güvenlik ve maden teknolojileri, tarım teknolojili, drone, robotik sistemler gibi alanlarda öne çıkmış olacak. Ve tabii bu şu an işte alan öylesine, yani yarışmaya katılanları görüyoruz. Öylesine kalabalık ki gerçekten görülmeye değer bir alan var. Hemen şurası sığdığını göstermesini isteyeceğim. Bakın helikopterlerimiz, uçaklarımız tamamen Türk mühendislerinin yapmış olduğu o uçakları görebiliyoruz. Tamamen milli teknolojilerle, milli üretimle yapılan silahları ve araçları görüyoruz. Gerçekten hani Bayraktar, Kızıl Elma, Kaan ve diğer uçakları da görebilme imkanı sahibi. Hemen ilerimizde de Hürjet var. Sıdık'tan orayı da göstermesini isteyeceğim. Şu an Hürjet'i görüyoruz. Yanımda Kaan'ın hemen sonrasında Hürjet ve sonrasında yine helikopterler ve diğer insansız hava araçlarını görebiliyoruz. Hemen şu an solumda, Sıdık göstersin, solumda Kaan. Kaan'dan sonra hemen diğer yan tarafta da yine Akıncı'yı görüyoruz. Akıncı'yı görüyoruz. Şimdi biraz daha yaklaşıp size daha bir geniş göstermeye çalışacağız orayı. Kaan ve Akıncı, yani Türk mühendislerin yapmış olduğu o devasa mühimmatlarla, silahlarla onları görebilme imkanına sahip olduk. Tabii buraya gelen yarın tüm ziyaretçiler de burayı görebilme imkanına sahip olacak. Hemen Hürjet arkamda. Onu size göstermek istiyorum. Tabii burada Baykar yapmış olduğu silah türleri, hava araçları var ve işte o hava araçlarından biri de Hürjet, o da burada. Tabii Teknofest yarın burada kapılarını açıyor ve kapılarını açmasıyla birlikte buraya gelen tüm ziyaretçiler bu alanları gezebilecek. Türk mühendislerinin yapmış olduğu o devasa insansız hava araçları, o uçakları ve diğer teknolojik aletleri görebilme imkanına sahip olacak ve biz de burada yarın açılacak olan o Teknofest Güneydoğu'yu burada izleyicilerimize açılmadan önceki bir atmosferini aktardık diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
2: Evet, biz de akşam haberlerine noktayı koyacağız. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: ise %30'a varan indirim vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: Kütle böyle, Otobit'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 12 değerinde drink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Fon krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.

0: Merhabalar, iyi akşamlar. 29 Eylül Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Gündemde hangi konular var? ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Washington'da görüştüler. İkili görüşme sonrasında önemli kararlar alındı, anlaşmalar yapıldı, açıklamalarda bulunuldu. Özellikle hem gümrük vergisi indirimi önemliydi, hem de ateşkesin 2027 tarihine kadar uzatılması önemliydi. Konuşacağız detaylarıyla ama yapılan açıklamalardan bir tanesi oldukça ilgi çekici. Zirvenin en çok konuşulan detaylarından olan konu Trump'ın Çin liderine ABD üretimi silah satın alıp almak isteyip istemediklerini sorması oldu. Hem ticaret, hem yapay zeka, hem de diplomasi alanında önemli adımlar atıldı. Tabii konuşulması gereken en önemli konulardan bir tanesi kritik mineraller. Bu konuyla ilgili de bundan sonraki süreçte iki ülkenin rekabet alanı ve aynı zamanda uzlaştıkları konular neler, konuşacağız detaylarıyla masaya yatıracağız efendim. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran New York'ta önemli temaslarda bulundular. Ateşkes olacak mı? Masaya oturulur mu? Hürmüz Boğazı'nda beklenen gelişmeler yaşanacak mı derken iki taraftan gelen açıklamalar, sert açıklamalar, bazı iddiaları reddetmeleri sert bir dille krizin tırmanmasına neden oldu. Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Barışı sağlayacağıyla, savaşı yakında kazanacaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundular. Irak Çin'in açıklamaları oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ilişkiyi, son gelişmeleri de masaya yatıracağız. Çünkü olayın hem güvenlik boyutu hem de ekonomik boyutu gerçekten hem bölgeyi hem dünyayı ilgilendiriyor. Alınan tüm kararlar, savaşın devam etmesi petrolün varil fiyatına yansıyor. O da sadece bölgeyi değil aynı zamanda dünyayı ilgilendiren bir enerji krizine, ekonomik krize neden oluyor. Diğer önemli gelişme de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki askeri misyonuyla ilgili. 30 Eylül tarihinde askeri misyonunu bitirecekti. Bu tarihten önce Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki askeri misyonunu bitirdi. Bağdat yönetimi de bu gelişmeyi tam egemenlik vurgusuyla kutluyor. Ama tabii güvenlikle ilgili de konuşulması, tartışılması gereken konular var. Bunlara da değineceğiz. Bir diğer önemli konu uzun zamandır gündemde. Birleşmiş Milletler toplantısında da oldukça vurgulanan, en çok konuşulan konuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere dünya liderlerinin dikkat çektiği konuydu. Gazze'de İsrail'in saldırılarının devam etmesi ve Gazze'de yaşananlar. Şimdi Gazze'de ateşkes kağıt üzerinde devam ediyor ama İsrail saldırılarına da bir yandan sürdürüyor ve can kayıpları artıyor. Google'ın yayınladığı uydu görüntüleriyle vahşetin, soykırımın boyutlarını konuşacağız efendim bugün. Peki kiminle konuşacağız? Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi Çin'le başlayalım. Hı hı. Sizinle daha önceki programlarda da çok konuşmuştuk Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki hem rekabeti hem de ilişkileri. Hı hı. Sonunda iki lider tekrar görüştü ve önemli konu başlıklarında da aslında anlaşmalar sağlandı. Şimdi tabii burada zirvenin en çok yankılanan konularından bir tanesi ABD üretimi silahları Xi Jinping'in satın almayı isteyip istemeyeceğini Donald Trump'ın sormasıydı. Ne dersiniz? Şimdi tabii ticaret anlaşmalarını, yapay zekayı vesaire konuşacağız ama özellikle bu silah konusundaki aslında yapılan açıklama, Xi Jinping'in ne yanıt verdiği de bu konuyla ilgili de aslında hani bilinmiyor ama net bir çizgi çekildiği de ifade ediliyor. Siz neler söylersiniz konuyla ilgili?
1: Şimdi bir kere Çin Devlet Başkanı'nın bu tip konularda belki de hani Çin'in geleneksel diplomasiden anladığı da bu olduğundan eğer olumsuzsa cevap vermemeyi tercih ederler biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden burada da Amerika'ya hayır demektense konuya cevap vermemeyi, açıkta bırakmayı tercih edecektir. Ama yani yakın zamanda böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Bunu yok, bir ortaya tabii, koymak evet. lazım. Yani Bu sadece ikili ilişkilerin mevcut hali, evet bir mevcut bir bahar hali var iki devlet arasındaki ilişkilerde, ama bu biraz hem Trump'ın öncelediği bir konu olduğundan hem de bugünkü krizleri aslında yarına ihale etmek için yapıldığından. Yani bu bahar hali çözüm olduğundan değil, o krizleri bugün yaşamak istemediklerinden daha çok şu anda mevcut. Doğal olarak da böyle silah satmak vesaire gibi aslında bir şekilde iki ülkeyi de göbekten birbirine bağlayacak bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Çin bunu alacağız dese bile, Trump bunu teklif etse bile, Amerikan şirketleri veya Amerikan devlet mekanizması o silahların Çin'e satışını zaten engeller.
0: Tabii.
1: Yani çünkü biliyorsunuz başkanın iki dudağı arasında değildir silah satışı. Kongreden geçirmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve yani kongrede kim çoğunlukta olursa olsun, yani bugün cumhuriyetçiler çoğunlukta, ara seçimden sonra çok büyük ihtimalle demokratlar çoğunlukta olacak. Her şartta bunun geçme olasılığını görmüyorum ben. Ama bunu neden söyledi? Yani bu teklif niye geldi? Aslında biraz bu Çin'e karşı Trump'ın yaklaşımını ortaya koymak için. Yani bir güvenlik tehdidi artık birbirimizden görmeyelim. Birbirimize bu güvenlik tehdidinde bulunmayalım. Şimdi bunu iki aslında teoriyle açıklamak lazım ki birini Xi Jinping kendi de kullandı. Tucidides tuzağı dedi.
0: Evet.
1: Yani iki ülke birbiriyle rekabet ederken üçüncü ülkelerin aradan sıyrılıp yükselmesini engellememiz lazım. İşte o yüzden rekabeti o tatlı rekabette tutalım. Gerilim haline getirmeyelim isteği bu Xi Jinping'in söylediği. Bu önemli. Ama bir de ikinci bir durum var. O da güvenlik ikilemi.
0: Evet.
1: Yani iki ülke birbirine karşı silahlandıkça daha çok silahlanıyorlar. Yani şu anda mevcut Amerika'nın durumu bu değil. Amerika zaten küresel bir güvenlik hegemonyası oluşturduğu için Çin'e karşı doğrudan yaptığı bir yatırım yok. Ama Çin eğer bu şekilde askeri yatırıma devam ederse Amerika bunu da artık göze almak zorunda kalacak. Ve bölgedeki askeri varlığını, düşürdüğü askeri varlığını yeniden yükseltmek zorunda kalacak. Yani her durumda iki ülkenin de lehine gitmiyor bu aralarındaki gerginlik. O yüzden sizinle de daha önce konuşmalarımızda ben bunu hep söylüyorum. Küresel sistemi bozmadan rekabet etmeleri lazım. Birbirlerinin ayaklarına basmadan. Çünkü sistemin başat aktörleri içerisinde, yani o 5 daimi üye, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi sistemin ana aktörleri.
0: Doğru.
1: Doğal olarak bunlar sistemi eğer bozarsa hegemon oldukları mevcut küresel sistemi bozarlar. Bu da yerine neyin geleceğini bilmedikleri onlar için iyi olmayan bir şeye delalet eder ki biz çokça çok merkezli sistemi tartışmaya başlamışken.
0: Doğru.
1: O yüzden bu dengeyi kurmak istiyorlar. Putin'le Trump'ın görüşmesinde de biz aynı şeyi görmüştük. Xi Jinping'le görüşmesinde de aynı şeyi görüyoruz. Aslında Trump'ın ne kadar artık öngörülemez değil, öngörülebilir. Söyledikleri şeyler tırnak içinde söylüyorum deli saçması değil. Aslında mevcut şartların en uç noktasından kartları açtığını artık net şekilde görebiliyoruz. O yüzden biraz daha her şey netleşiyor bu sistem içerisinde.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Tayvan konusu önemli. Aslında söylediniz, dediniz ki karşılıklı el yükseltmeler artık bir noktada durmalı. Çünkü karşılıklı silahlanma, caydırıcılık kapasitesinin artması aslında barışa doğru götüren değil, bir noktadan sonra dengelerin değişmesiyle birlikte çok ciddi savaşların olmasına neden olabilecek patlamaya hazır bir bomba. Şimdi burada tabii iki ülke arasında da birbirlerine tehdit olarak aslında biraz da böyle parmak salladıkları konular var. Tayvan'da bunlardan bir tanesi. Tayvan konusunda Çin lideri çok net bir çizgi çekiyor. Bu noktada siz bundan sonraki stratejilerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, en azından Donald Trump döneminde, Tayvan'ın bir kriz olarak tekrar Çin'in önüne gelebileceğini, arada böyle parmak sallanan konu olabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa bu kriz biraz da böyle vagon diplomasisiyle, hani o bir köşede duracak da daha çok Donald Trump ticarete ve ekonomik anlaşmalara dönük politikalar izlediği için, aslında başarıyı biraz oradan inşa etmek istediği için daha çok böyle kritik minerallerle ilgili rekabet de olsa hani anlaşmalar işlenmesi, gümrük vergilerinin düşürülmesi, işte Çin'in 2027-2028 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nden en az 10 milyon ton kömür ithal etmeyi kabul etmesi vesaire gibi, yapay zekada birlikte belki işbirlikleri, bunlar mı daha ön planda olur?
1: Şimdi Trump biliyorsunuz bir ülkeyi korumak için asker bulundurmaktan artık hiç memnun değil herhangi bir yerde. Doğal olarak Tayvan da bunun içerisinde. Yani Tayvan'ı korumak bana niye askeri külfet haline geliyor diye görüyor Trump. Tabii burada şimdi Amerika'nın kullandığı bazı argümanlar var. İşte Çin nüfuzunu engellemek, Batı tipi demokrasiyi bölgede savunmak, bölgede ticaret yollarında güvenliği sağlamak vesaire gibi birçok konu var. Bazıları gerçek, bazıları daha duruma durumu şekillendirmek için söylenen sözler. Ama şunu görüyoruz. Evet, ticaret yolları vesaire, bu en net gördüğümüz şey bu. Buradaki varlık doğrudan etkileyecek. Çünkü Güney Çin Denizi'ne doğru bir nüfuz alanının genişlemesi söz konusu ki Çin bunu kullanacağını zaten neredeyse açıkça söyledi. Tabii burada bölge ülkelerini tehdit etmek vesaire, bunlar tamam. Ama bir de şu var. Şimdi Tayvan dediğimizde hep böyle çip krizi, çiple ilgili o yarı iletkenler vesaire. Şimdi Trump'ın görüşü biraz şu. Ben Tayvan'ı koruma yükümlülüğüyle çipler konusunda niye bağımlıyım? Yani ben bunu eğer Amerika'da üretebilirsem doğal olarak Tayvan'da korumak zorunda kalmam. Şimdi bununla ilgili yatırımlar yaptı biliyorsunuz. Yani görüşmeler yaptı o Silikon Vadisi'ndeki en büyük şirketlerle bu konuda görüşüldü. Yatırım kararı alındı. Tabii bugünden yarın olması kolay değil ama Trump'ın vizyonu bu çip üretimini Amerikan topraklarına çekmek. Bu da olursa zaten Tayvan'la herhangi bir bağ kalmayacak Amerika'nın aslında. Ve burada Çin'le Tayvan üzerinden gerilim yaratmaktansa bunu biraz da sizin söylediğiniz gibi artık yavaş yavaş göz ardı edilebilir bir hale getirmek. Hani bizde vardır böyle görünmez hale getirmek krizi. Trump bunu daha önce başka yerlerde de denedi. Evet. Tuttuğu oldu, tutmadığı oldu. Ama Tayvan'da bir şekilde görünmez hale getirmek istiyor. Tayvan'da farkında olduğu için bu sıralar zaten biraz Amerika olmazsa ne yaparızı da konuşmaya başladılar. Askeri kapasite vesaire ne olur? Tabii Çin'le mukayese kabul etmez. Doğal olarak bir Amerikan desteği çekilmesi halinde Çin eğer bir işgal vesaire planı yaparsa Tayvan burada çok büyük ihtimalle yani Çin'in o tek Çin politikasına dahil olur gibi görünüyor. Ama şimdi Trump'ın Çin'le ilişkileri, evet yani böyle krizli alanlar var, bunları göz ardı edecek ama onun gözünde daha büyük krizler var. Yapay zeka.
0: Doğru.
1: Çünkü yapay zekada dünyada en çok çalışmayı yapan ve üretici olan Çin. İkinci Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi geleceğin teknolojisinde Amerika'nın ikinci olması çok kabul edilebilir bir şey değil Trump için. O yüzden burada bir atılım yapmak ve Çin'i geçmek istiyor. Ama Çin de buna devamlı ilerlediği için müsaade etmiyor. Üstelik o az önce konuştuğumuz o Tucídides tuzağı bu konuda tam da yerine oturuyor. Çünkü iki ülke birbiriyle rekabet ederken, daha iyisi, daha hızlısı, daha büyüğü vesaire diye uğraşırken aradan bazı devletler bu işin regülasyonunu yapabilecek adımlar atıyor. İngiltere gibi. Yani İngiltere burada yapay zeka üretiminde, yani sıralamada görmedim ben. Varsa belki düzeltiriz. Ama yani ilk sıralarda olmayan, üretimde ilk sıralarda olmayan bir ülkenin bu işin regülasyonunda önce olmaya başlayacağı, en azından öyle bir niyeti olduğunu görüyoruz. Doğal olarak iki ülkenin bu regülasyonu birlikte yapması gerekiyor. Evet. İki liderin görüşü. O yüzden de zaten Xi Jinping gelmeden önce o büyük şirketler yapay zekanın sınırlandırılması vesaire gündeme getirmişti. Bu sadece Amerika'daki değil, Çin'dekini de sınırlandırmak için söyleniyor. Doğal olarak böyle bir ortak regülasyon, ortak kararla böyle ne yapacağız, sınırları ne olacak vesaire, bunu belirlemeleri gerekiyor. Yani burada Trump bunu da istekli. Xi Jinping de çok karşı çıkmadı gördüğümüz kadarıyla. Çünkü eğer bu tip bir regülasyon olmazsa Çin'e başka türlü bir baskı söz konusu olabilir. Yani Avrupa Birliği gibi bu işi daha sert çözmek isteyen, daha sınırlı çözmek isteyen kurumlar olabilir. O zaman çok sınırlanır. O yüzden bunu Amerika ile çözmek istiyor. Ticaret konusu zaten yine sizinle konuştuk. İki ülke birbirine bağlı.
0: Evet.
1: Ve
0: peki yapay zekada bir işbirliği gerçekten olur mu?
1: Ya yapmak zorundalar aslında ama ne kadar, nerede bu yapay zeka işbirliği olacak? Yani şu andaki teknoloji iki ülkenin rekabetinden de kaynaklı hızlı ilerliyor aslında. Hı hı. Bu rekabet sınırlanırsa, bir az önce konuştuğumuz regülasyon artık hazırlanır ve kesinleşirse, burada mesela ilerleme duracağı için veya yavaşlayacağı için bir yerden sonra artık ortak çalışma halini vesaire görme ihtimalimiz var. Çünkü ekonomik olarak böyle yapmaları mantıklı. Yani şunu göz ardı etmeyelim. Amerika hani işin hep ekonomik tarafına bakar. Trump daha da ileride. Ama Çin de yani siyasi ve ekonomik yapısı biraz artık bunu öngörüyor. Yani neyi daha hızlı, daha ekonomik ve daha diğer pazarlara girebilecek hale getirirse onu tercih edecektir.
0: Doğru.
1: Doğal olarak burada Amerika ile bir şekilde birlikte hareket etmek Çin'in pazarını da genişletecek. Üretim kapasitesini de hızlandırmasa da kolaylaştıracaktır. Bunlar da Çin'in yararına şeyler tabii. Ticaret için de aynısı geçerli.
0: Evet.
1: Yani birlikte hareket etmek, işbirliği yapmak, iki ülkenin pazarını birbirine açmak. Biz hep böyle Çin'den üretilenleri Amerikan pazarı diye konuşuyoruz ama doğru. Amerika'da da üretilenler Çin pazarına açılsın istiyor Trump. Yani orada da bazı Amerikalı markalar kullanılsın Çin'de. Yani silahı satmak isteyen teknolojik ürünleri vesaire haydi haydi satmak ister.
0: Doğru.
1: O hale gelebilsin istiyor. Tabii yani bunun için çalışıyorlar ama bugün bu da bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ama iki tarafın da niyeti bu.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkilerin bundan sonraki süreçte nasıl seyredeceğini başkanlar görüştüler. Somut adımlar atıldı. Bu somut adımlar sonrasında özellikle işte anlaşmalar yapıldı, anlaşmalar uzatıldı. Bunlar tabii bir ara seçim var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Donald Trump için en önemli konulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla savaşları bitirdiğini ifade ediyor, büyük anlaşmalar yaptığını ifade ediyor. Özellikle dünyanın sorun haline getirdiği belirli konularda kendisini çözüm üreten bir lider olarak konumlandırmak istiyor. Diplomasiye açık, barışı önceleyen, krizleri bitiren bir lider olarak konumlandırmak istiyor. Her ne kadar dünyada yaşanan gelişmeler bunu işaret etmese de Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki diyaloğun arttığını ve bundan sonra belki kritik mineraller konusunda rekabet çetin bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum ben, bilmiyorum hocam. Ama diğer konularda biraz daha nefes aldıracak bazı ekonomik ticaret anlaşmaları olacakmış gibi görünüyor.
1: Ya bu mineraller konusunda bir iki cümle şunu
0: tabii
1: söyleyeyim. Mineraller konusunda Çin zaten elinde
0: zaten
1: var.
0: Zaten güç onda.
1: Ama şimdi bir de Rusya faktörü de var. Rusya'nın da elinde mineraller var. Ve eğer Amerika ile anlaşma yapmazsa Rusya ile anlaşma yapma olasılığı var. Yani Trump bunların hesabını yapıyor. Amerikan sistemi yapıyor.
0: Ya öyle. Bir de Ukrayna'da da var biliyorsunuz. Tabii. Özellikle Ukrayna'da hani bir anlaşma yapmak istemesi, bunları işletmek istemesi. Grönland'da da baktığımız zaman yine aynı şey söz konusu. Yani Donald Trump nereye böyle burası bizim olsa dediği bölgelere baktığınız zaman orada kritik mineralleri görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi şey de var aslında. Olayın uzay boyutu da var ama konuyu dağıtmamak için oraya girmek istemiyorum. Çünkü yani uzayda yapılan, ayda yapılan anlaşmalar da aslında yine enerji kaynakları ile ilgili çok ciddi anlamda yeni bir jeopolitik rekabet alanının doğduğunu gösteriyor. Her ne kadar biz karayla ilgilensek de orada da inanılmaz derecede rekabet ve bloklaşma var anlaşmalarla.
1: Doğru.
0: Yani bu çok ciddi ve bence çok da üstüne düşünülmesi gereken bir konu.
1: Çok özür diliyorum.
0: Tabii.
1: Grönland konusunda da şunu söylemek lazım. Yani sadece coğrafi olarak stratejik bir yer değil Grönland. İşte tam böyle kutuplar vesaire.
0: Tabii.
1: Bir yandan da Çin'in çok büyük yatırım yaptığı buz kıran gemileri var. Çin'in herhangi bir sahilinde buz olmadığına göre bu büyük yatırımlar Kuzey Buz Denizi üzerinden batıya doğru ticareti devam ettirme niyetini ortaya koyuyor. Amerika bunu biraz da kontrol etmek, o yol üzerinde bulunmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani uzay boyutu, kara boyutu,

0: Deniz boyutu aslında bu rekabet, evet bu rekabet var. Ama istedikleri şey şu, rekabeti birbirimizin ayağına basmayacak hale
1: Şekilde
0: getirelim.
1: yapalım. Yani bir şeylere sahip olmaya çalışırken kendi aramızda da savaşıp birbirimizi yıpratmayalım diyor hegemon ülkeler. Şimdi gelelim İran'a. Zamanımız da daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Birleşmiş Milletler toplantısında New York'ta diplomatik temaslar hem arabulucular üzerinden oldu hem de Arakçı ile Witkoff görüştü. Pezeşkian oradaydı. Önemli açıklamalarda bulundular. Gel gelelim ateşkes olabilir mi konuşmalarından sonra iki tarafta iddiaları sert bir dille reddetti. Özellikle Donald Trump Katar'ın arabuluculuğunda masaya yatırılan 7 günlük barış planını reddettiğini ifade etmişti. Daha sonrasında hani bu plan hayata geçebilir mi? Nükleer konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri, İran'ın talepleri derken yine kriz yeniden patlak verdi. Şimdi ne dersiniz? Savaşı bitirmeye dönük olarak öneriler iki taraf arasında. Şimdi petrolün varil fiyatına yansıdığını da düşünürsek eğer ve gelen zamları ara seçimi Kasım'daki. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi şuydu sevgili izleyiciler. İran ara seçimi bekliyor Kasım'daki. Donald Trump bunu vurguluyor. Ben diplomasi istiyorum, barışı istiyorum. Şartlarımız belli ama İran bunu bekliyor diyor. Ben de hocama sormak istiyorum. Gerçekten böyle bir durumda kriz biraz daha tırmanarak ya da dengeli bir şekilde bir seviyede tutularak devam mı eder? Çözüme dönük adımlar atılır mı? Bu arada yönetmenimden rica edeyim. Arakçı'nın da açıklaması vardı. Onu da LED'de görelim bu arada.
0: Şimdi hocam biliyorsunuz biz daha önce de konuştuğumuzda bu İran'la ilgili petrol konusunu önemli görüyoruz. Petrol fiyatının artması vesaire. Ama ben açıkçası yine o konuşmamızda şunu söylemiştim. Trump seçimden sonra bu işi bitirmek isteyecek. Ki biz bunu konuştuğumuzda daha Trump o açıklamayı yapmamıştı. Öyle ya da böyle bitirmek isteyecek. Yani ya şiddeti artırarak, daha fazla saldırarak bu işi sonlandırmak isteyecek ya da masada. Şimdi ikisinin de kartını açtı aslında. Evet, daha diplomasiyi biraz daha geri planda tutuyor. O da çünkü hem İran'ın söylemleri hala çok yüksek hem içeride bir baskı oluştu. Cumhuriyetçilerden İran meselesiyle ilgili baskı var. O yüzden daha sert söylemler ama ne olursa olsun özellikle de demokratlar kazanırsa çoğunluğu kongrede bu işin masa kısmının daha açılma olasılığı var. Ama burada şunu hatırlatmak lazım. Şimdi Arakçı'nın söylediği şartlar aslında daha önce imzaladıkları mutabakattaki şartlar.
1: Evet.
0: Yani orada Hürmüz'ü açarız. Yeter ki işte bizim ambargoları kaldırın. İşte bir tazminat çerçevesiyle söylüyor ama Amerika onu başka türlü yorumluyor. Bunu verin vesaire. Sıraladığı şeyler hepsi vardı zaten. Ama anlaşmadan sonra Hürmüz'ün açılmasına özellikle devrim muhafızları izin vermediği için o anlaşma kadük kaldı ve yok oldu. Şimdi tekrar bunu dile getirdiğinde Trump da şunu söyledi. O zamandı dedi. Şimdi bir kere anlaşmak istediğini söyleyen biliyorsunuz hep böyle bir adım geride oluyor bu tip şeylerde. O zamandı diyerek aslında Trump da yeni oluşacak anlaşmanın o zamanki anlaşmadan daha Amerika lehine olacağını ima ediyor. Ki anladığımız kadarıyla da eğer bir masa kurulursa öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü yani o metin tam bir İran ne denir zaferiydi aslında. Ama bir şekilde o işte Hürmüz'ün açılmaması nedeniyle ortada kaldı. Şimdi bu söylemler doğal olarak yansıyor Amerika'ya ama yani evet petrol yani
1: Brent petrolün varil fiyatı 107 doları dolar sınırını aştı. Şimdi biz şuna alışkındık. Tabii 4 Ekim'de önemli bir toplantı var. Bu OPEC artı bu hani beklenen aslında belki de fiyatlarla ilgili de belirleyici olacak toplantılardan bir tanesi. Şimdi şuna alışmıştık. İşte pazartesi günleri ya da pazar günleri hafta sonları Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrasında fiyatlar bir düşüyordu. Sonrasında hafta içinde tekrar kriz açıklamalarıyla artıyordu. Ama şimdi hani ara seçimlerin de olması, bu durumdan dünyanın da artık şikayetçi hale gelmesi ve Donald Trump diyor ki yani benzin fiyatları düşecek. Ben diyor savaşı kazanacağım yakında. İran'a dünyanın iyiliği için savaş açtığını söylüyor. Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamalar buydu.
0: Yani tabii bu söylemler klasik. Yani Trump'ın uhrevi söylemleri, kendini konumlandırdığı yerle ilgili. Ama petrolle ilgili şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, pompa fiyatlarına çok yansıyor.
1: Çok yansıyor.
0: Ve bu doğal olarak başta Amerikan toplumunu etkiliyor. Yani Trump'ın gözüyle baktığımızda. Çünkü bu yani dünya üzerinde Amerikan toplumundan daha fazla herhalde akaryakıt kullanan bir toplum yok.
1: Evet.
0: Devamlı araç üzerinde oldukları için ve bu doğrudan her şeyi etkiliyor. Ama bir de şöyle bir durum da var. Yani bunu Trump aslında üstü kapalı söyledi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı oldu Venezuela petrolleriyle birlikte. Şimdi doğal olarak böyle bir petrol krizinin fiyatların bu kadar yükselmesini biz hep Rusya'ya söylerdik hatırlarsanız. Fiyatlar yükseldikçe Rusya'ya yarıyor bu.
1: Yarıyor diyor
0: diye.
1: Çok konuştuk evet.
0: Şimdi Amerika'ya da yaramaya başladı bu durum.
1: Hı hı.
0: Doğal olarak evet mikro politikalar yani mikro ekonomi politikaları yani milletin cebindeki para bu konuda etkileniyor olabilir ama.
1: Bize yaramadı hocam bu.
0: Amerikan ekonomisi o makro ekonomiye fayda sağlıyor olabilir. Bunu ayrıca incelemek lazım.
1: Doğru.
0: Ve Trump biraz buraya da yatırım yapıyor gibi görünüyor. Ve bu artan fiyatlar, talebin körfezden çıkıp başka kaynaklara yönelmesi bunlar hep bir şekilde Trump'a da yarıyor. Doğal olarak bunu çözmeye çalışıyor gibi yapıp bir yandan da bu alanı da boş bırakıyor gibi geliyor bana. Mesela Babülmende bir de konuştuk biliyorsunuz geçen hafta konuşuldu her yerde. Orada da yani petrol fiyatlarına hızla artmasına neden olacak adım diye konuştuk. Oraya mesela Amerika'nın herhangi bir şeyi olmadı, müdahalesi olmadı, bir söylemi olmadı. Doğal olarak orada bu fiyatlamaya bir şekilde Amerika'da kendisi için hazırlanmış gibi görünüyor.
1: Evet, konuşacağız bu konuyla ilgili de oldukça aslında hem dünyanın güvenliğini, bölge güvenliğini etkileyen hem de beraberinde ekonomiyi etkileyen, enerji fiyatlarını etkileyen bir sürecin içindeyiz. Bu arada Netanyahu'nun da Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini gerçekleştirdiğini de ifade edelim. O da böyle çok gizli kapaklı olan bir ziyaret oldu. Onların da detaylarını önümüzdeki günlerde konuşacağız ama bugün konuşmamız gereken belki de en önemli konu Gazze. Özellikle Gazze'de yıkımın uydudan göründüğü ve nasıl bir katliam yaşandığını bütün dünyanın gözlerinin önüne serildiği görüntülerle karşılaştık. Aslında her programda neredeyse her programda Gazze'de yaşanan drama, soykırıma, burada uygulanan orantısız güce hep değindik. Ama bunu bir de uydu görüntüleriyle görünce dünyadan da tepkiler gelmeye başladı. Fakat çok uzun zamandır devam eden bu soykırımın gerçekten boyutunu anlamak için uydu görüntülerine mi ihtiyaç vardı? Birçok kez bu görüntüler paylaşıldı çünkü. Şimdi bir tarafta uydu görüntülerini görüyorsunuz. Diğer tarafta da içeriden görüntüler var. Gördüğünüz gibi taş üstünde kalmamış ve öncesini sonrasını göstereceğimiz görüntüler de var ama önce buradan devam etmek istiyorum. Özellikle hiçbir şekilde yani yaşayan tek bir canlı bulabilmek burada. Sadece gelip işte bu bölgeden geçenler dışında yıkım. Bu yıkımın altında binlerce hayatını kaybeden insan. Gazze'nin yaşadığı soykırımı, yaşadığı felaketi gözler önüne seriyor. Uydu görüntüleri de içeriden görüntüler de karşımızda. Şimdi diğer taraftan baktığımızda bir de karşılaştırmalı görüntüler var. Onları da rica edeyim ben yönetmenimden. Çünkü ateşkesin kağıt üstünde olduğunu, aslında İsrail'in acımasız saldırılarının nasıl bombalarla, İHA'larla nasıl yerle bir ettiğini yaşamı burada görüyoruz. Tabii The National'da manşetine taşıdı. Soykırımı inkar eden herkese bunu gösterin dedi. Uydu görüntülerini paylaştı manşetinde. Yeni uydu görüntüleri İsrail'in Gazze'de yol açtı. Yıkımı gözler önüne seriyor dedi The National'da. Şimdi diğer taraftan baktığımızda Gazze'de Refah'ta

0: Kadisiyah Okulu yakınındaki bir alan. Mayıs 2022 ile 2026 arasındaki bakın farkı görüyorsunuz. Bir yaşam alanıymış. Orada evler var, işte iş yerleri var. Bir yaşam alanı, insanlar yaşıyor orada. Saldırılardan sonra 4 yıl içerisinde burası neredeyse bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Taş taş üstünde kalmamış. Yine Han Yunus Gazze'deki Bilim ve Teknoloji Fakültesini de yönetmenim yakından gösteriyor şu anda. Gördüğünüz gibi harabeye dönmüş. Yani harap bitap bir vaziyette. Tamamen ortadan kaldırılmış durumda. İşte Gazze'de dünyanın da gözünün aslında daha da açılması. Çünkü Birleşmiş Milletler'de çok konuşuldu bu konu. İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddet, soykırım, yıkım, bunlar çok konuşuldu. Hatırlarsınız, sınır tanımayan doktorlar bölgeye gittiği zaman oradan paylaştıkları görüntüler özellikle çokça konuşulmuştu. O güne kadar söylenenlerin aslında çocuklar, bebekler nasıl açlıktan hayatlarını kaybediyor, açlık nasıl bir silah haline gelmiş, bunları görmüştük. Hastaneler vurulmuştu, tedavi olacak alan yok, doktor yok, doktorlar özellikle hedef alınıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada da işte bütün dünyanın hani neden ses çıkartması gerektiği kadar ses çıkartmadığını en çok eleştirdiğimiz işte konu bu. Buralar yaşam alanıydı, insanlar yaşıyordu, burada hayatlar vardı. İsrail'in saldırılarından sonra hiçbir alan, nefes alacak alan, adım atacak alan bırakmadılar. Yerle bir ettiler Gazze'yi. Hocam sözü size bırakıyorum. Benim de şöyle bir 3 dakikam kaldı.
1: Şimdi aslında bu görüntüleri biz uzun zamandır görüyoruz. Yani bunun için dediğiniz gibi illa bir uydu fotoğrafına gerek yoktu. Hem havadan çekilmiş fotoğraflar vesaire zaten var. Oraya girenler de konuyu zaten gösteriyordu bize fotoğraflarda. Şimdi burada önemli olan şey şu. Birincisi bu kadar yani dümdüz edilmiş bir Gazze'den bahsediyoruz. Hastane, okul vesaire artık zaten bunlardan asla bahsedemiyoruz. Hatta hastanelerden doktorları sizin de söylediğiniz gibi doktorlar hedef alınarak vuruluyor. Ve üstelik başhekimler vesaire de gözaltına alınıyor. Ve biliyorsunuz İsrail gözaltında uzun süreli tutmasıyla artık yani onun işkenceleriyle vesaire meşhur maalesef ki. Yani böyle bir düzen var. Ama şimdi bu fotoğraf neden şimdi verildi? Yani Google bunu neden şimdi yayınladı? Ya biz şunu biliyoruz. Sonuçta istihbarat uyduları bu fotoğrafı milyon kere çekti.
0: Tabii.
1: Ve devletler bu fotoğrafı çok önce gördüler zaten. Ama halkın bunu görmesi geciktirilmişti. Ama bugün artık bu veriliyor. Ben burada biraz bu teknoloji şirketlerinin, Google'ın bunu verme niyetini sorguluyorum.
0: Doğru.
1: Yani BM'de konuşulanlar ortada. Evet. Dünyada artık bir İsrail'le ilgili durum gittikçe daha netleşiyor. Amerika'da İsrail söz konusu olduğunda yine o ara seçime atıfla seçmenlerin bakışı daha netleşmeye başladı. Bu konuya artık bir İsrail lobisi, İsrail yanlısı lobiler haricinde çok da bu konuya tutunabilen kimse yok. O yüzden burada artık bunu göstererek net durumu netleştirmek isteniyor olabilir. Bunun da nedeni aslında yine bir Amerikan şirketi olduğu için Google, Amerikan başkanının bölge için yapmaya çalıştığı o ateşkes vesairenin ne
0: Kesinlikle.
1: Kadar kıymetli olduğunu
0: Anlatmak.
1: Göstermek açısından bu kullanılacak bir argüman haline getirilecek.
0: Tabii.
1: Yani insanların görmesi açısından iyi ama neden yayınlandığını takip etmek, oraya da çok böyle insani yaklaşmamak lazım. Çünkü yani konu artık buradan çıktı. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kadar Gazze'nin tamamen dümdüz edildiği bir ortamda İsrail bakanın daha fazlasını istediği katsın, daha fazlasını istediğini de biliyoruz. Çünkü artık içeride yok edilecek bir bina yok. Veya yani burada oradan oraya sürdüğü halkın içerisinde istediği o teslimiyet vesaire oluşmadı.
0: Son cümlenizi alayım hocam.
1: O yüzden yurt dışındaki hedeflerin de vurulabileceğine dair söylemi tam da bu haritayla üst üste geldiğinde İsrail'in politikalarının yumuşamayacağı, aksine daha da sertleşeceğini gösteriyor.
0: Çok teşekkürler. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman bizimle birlikteydi, DİPAM Başkanı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

kıymetli bilgilerinden dolayı. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
5: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve

0: Zehra!
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
3: Troy! Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hesap basit.
3: Hesap basit.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Fon krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.

0: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini

0: Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Basın Ekspres başlıyor. Doğrusunu isterseniz son dönemlerin en yoğun, en hareketli, son dakikaların en bol olduğu günlerinden birini yaşıyoruz. Özellikle gündemde fon soruşturması var. Biraz sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çok önemli mesajlar verdi. Önemli açıklamalar yaptı. Bir yandan da ekranlara da yansıyor bir son dakika var. Onu da biraz sonra sizlerle detaylandıracağım, paylaşacağım ama öncelikle konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Hemen yanımda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Noal Bayrak. Özledik sizi. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız. Hoş geldiniz Kurtuluş.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi değerli konuklarımızın izniyle ekranlara da yansıyan son dakikanın ayrıntılarını aktararak başlayalım. Aslında biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü ekranlara taşıyacağız. Orada da Cumhurbaşkanı da bahsetmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ekonomi kurmaylarını bir anlamda topladı ve yine ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıydı bu. Ve sonrasında tabii alınan kararlar var. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş durumda. Aynı zamanda Devlet Denetleme Kurulu da sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da yine bir bilgilendirme yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritası sundu. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için de sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık da ortaya konulmuştur diyor İletişim Başkanlığı açıklamasında. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler önce genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Tam da bu sürece ilişkin. Biliyorsunuz bir süreç var, devam ediyor. 56 şu ana kadar tutuklanan isim var. Bununla birlikte özellikle muhalefetin, ana muhalefetin AK Parti'ye hedef alan açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamaları var. Hepsine yanıt verdi Cumhurbaşkanı. Ne söyledi? Bir özetini ekrana taşıyalım. Sonrasında sohbetimize başlayacağız.
5: Biz evelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki, hadi oradan.
0: Tabii yaklaşık 25 dakika konuştu Cumhurbaşkanı. Biz 2,5 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Başka önemli mesajlar da var. Onları da yine hatırlatacağız program esnasında ama şimdi İsmail Bey'e sözü vermeden önce iki hatırlatma daha yapalım. Bugün açılışta da söyledim. Son dakikaların bol olduğu bir gün yaşıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya dair bir açıklama geldi. Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin bir yazı gerekli kurumlara gönderildi. Bunun altını çizelim. Bir diğer önemli haberde Melis Sandal ve babası Cihan Sütçürüp, yani Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve babasının tüm mal varlığına el konuldu. Haklarında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya dair sıcak gelişmeler bu şekilde. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kritik cümlelerinden biri tüm bu süreçten Türkiye diyor temizlenerek çıkacak. Birçok soruşturma var. Devam eden işte görüyoruz bunları ve anlayabildiğimiz kadarıyla burada zaten bir hani parti ayrımı, kişi ayrımı, bir gözetim söz konusu da değil. Tam anlamıyla Türkiye bir arınma dönemi içerisinde gibi görünüyor. Fon soruşturması da bunun odağında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aslında söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Ortada kat katı bir gerçek var. Yani çok üzücü, olmaması gereken, vicdanen kabul edilemeyen bir durum söz konusu. Ama bu durumun seyircisi olmak yerine onu ortadan kaldırmak için, gereğince ortadan kaldırmak için alınması gereken tedbirler var. Bu tedbirlerin satır başlarıyla neler olduğunu öğrenmiş olduk en azından şimdilik. Şimdi meselenin bir hukuki boyutu var, bir de ahlaki boyutu var. Ahlaki boyutuna baktığımız zaman bu hırsız veya arsız veya irtikapçı, sendendir, bendendir, filan partiye mensuptur veya filana yakındır gibi bir değerlendirme olmaz, doğru olmaz. Kimse yanlışlığı yapan kanun önünde, adalet önünde hesap vermeli. Esası budur. Bunun dışındaki hukuk dışı bir şey olur ve o siyasi bir tartışma olur. Siyasi tartışmanın da ucu bucağı olmaz. Yani eğer karalama niyeti varsa ağzına geleni söyler. Ama esas olan gerçekçi hareket etmek ve hukukun emrettiği kuralları, kaideleri uygulamak, tavizsizce uygulamak, kimseyi ayırmadan, kayırmadan herkesin hesap vermesini sağlamak, yani adaletin tecellisini sağlamak esastır. Dolayısıyla burada baktığımız zaman fiili olarak telaffuz edilen rakamlara göre 455 bin kişinin doğrudan zarar gördüğü bir olay söz konusu. Ama borsanın tamamına baktığımız zaman 5,5 milyondan fazla insanın para yatırdığı ya da işte varlıklarını değerlendirmeye çalıştığı bir ortam söz konusu ve bu da dolaylı olarak zarar gördü. Yani 20 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. Tabii bu
0: borsada diğer hisseler de şu anda değer kaybediyor.
1: Yani kaybedilen değer, çeşitli ölçümler var, hesaplamalar var. 60 milyar dolar civarında telaffuz ediliyor rakamlar. Dolayısıyla bunun daha fazla büyüyerek başka alanlara, başka yatırımcılara, başka vatandaşların haklarına sirayet etmemesi için hızlıca bir tasfiye sürecinin ilerletilmesi lazım. Bu süreçte ilk önce 3 ay, daha sonra 6 ay olarak telaffuz edildi. Bugünkü

0: Bu manada çok hızlı ama yerinde kararlar almak lazım. Başka mağduriyetlere meydan vermemek lazım. Bunun içinde zaten kanun hükümleri meydanda bu çerçevede kararlar alınıp uygulanacak demektir. Dolayısıyla şu anda gelinen nokta biraz da zaman meselesi. Yani bu 3 ay veya 6 ay zarfında neler yapılabilecek, neler yapılamayacak ya da yapılması gerekenlerin hepsi yapılabilecek mi? Ona bakmak lazım. Bu maalesef ne ilktir ne de son olacaktır. Bu tarihin her devrinde böyle olaylar olmuştur, oluyor, olacaktır.
1: Gerçi olmaması adına şimdi Cumhurbaşkanı da onu ısrarla
0: Efendim,
1: vurguluyor.
0: yani
1: Yani
0: bu
1: gereken
0: memlekette
1: tedbirler alınacak diyor.
0: yani olduğu için artık üzerinden de seneler geçtiği için söylemekte beis yok. Bu memlekette gecenin bir saatinde Merkez Bankası kasalarının açılıp döviz satışlarının yapıldığı bir olaylara şahit olduk. Yani miktarında da söylemeyelim şimdi. Dolayısıyla
1: Farklı
0: esas
1: yöntemlerle
0: yani bunun
1: denenebilir.
0: tamamının önlenmesi hiçbir yerde, hiçbir toplumda mümkün değil. İstismarcılar her zaman olmuştur, olacaktır. Ama o istismarcıların yaptıklarının hesabını sormak ve başkalarına da ders ve ibret olacak şekilde örnekler teşkil etmek manasında hukuku harekete geçirmek esastır. Eğer bunu yaparsak hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi arınarak yola devam etmek mümkün olur.
1: Şimdi,
0: Aksi halde vatandaşın mağduriyeti büyür.
1: büyür. Şimdi bu arada son dakikalar çok dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajlarından sonra Devlet Bahçeli de bir yazılı açıklama yaptı. Ondan da bahsedelim. Hukuk önünde hesap sorulmalı diyor Sayın Bahçeli. Hükümetin attığı adımları desteklediklerini dile getiriyor. Ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi yönünde bir çağrısı da var. Ve bunun aslında en önemli noktalardan biri Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya dönüştürülmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Tabii biraz sonra konuklarıma hani ben muhalefetin tavrını, tutumunu soracağım ama öncelikle bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını nasıl yorumluyorsunuz? AK Parti bu süreci nasıl yönetiyor? Sonuçta baktığımız zaman Fatma Betül Sayankaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yıllardır parti içerisinde siyaset yapan bir isim ama hemen o akşam bu iddialar ortaya atıldığında kendisinin de bir paylaşımı olduğunu gördük. Önce o affını isteyerek başladı. Ertesi gün Sayın Sözcü Ömer Çelik'ten bir paylaşım geldi sosyal medyada. Sonra kameraların karşısındaydı ve akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Genel olarak süreç nasıl yürütülüyor ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk cümlesi çok dikkat çekiciydi. Bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbim arasında sütun çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum, dertleşmek istiyorum dedi Cumhurbaşkanı.
2: Aslında bizim daha önceki dönemlerde CHP üzerine yaptığımız eleştirileri tam da karşılığını gösteren bir süreç işledi aslında. Ki zaten Sayın Erdoğan'ın bugün konuşmasında da var. Yani bu kadar geniş bir kitle içerisinde yanlış yapan olmaması mümkün değil. Önemli olan böyle bir durumda ortaya konulan tavırdır. Biz de zaten daha önce CHP'nin de bu tavrını eleştirmiştik. Bu AK Parti ile ilgili bu sürece baktığımız zaman tam da arzu ettiğimiz şey yürüdü aslında. Bir taraftan o adı geçen kişi zaten hem affını istedi hem de hemen o kabul edildi. Artı zaten parti de gereken süreci başlattı zaten. Yani hemen şeyden MHK'dan alındı tabii. Sonrasında da şimdi en son aldığımız haber mal varlıklarına el konduğu yönünde.
0: El konma talebi yapıldı.
1: Talebi ama büyük ihtimalle
2: sonuçta
1: de olmayacak.
2: Yani, tabii olmayacak. Yani sonuçta o kısmı bizim vatandaş olarak bizi o kısmı yendiriyor. Dolayısıyla buydu zaten arzu edilen şey. İkincisi konuşmaya gelecek olursak eğer. Evet konuşmaya baştan sona kadar izledim ben. Hem duygusal hem ama bana göre biraz da sitemliydi. Ben kendi adıma biraz böyle kırgın veya kızgın diyebileceğim bir tavır vardı. Yani çok sert konuşma değil ama buradan ben şunu anladım veya şöyle düşünüyorum. En azından benim düşüncem bu. Bütün bu konuşma atıflar vesaire sadece şu ana kadar işte ismi açıklanan veya bir şey ortaya çıkan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olduğunu ben zannetmiyorum. Daha geniş çaplı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ki geriye doğru atıflar var. Hep kuruluş dönemi atıflar var ki bu zaman zaman hep gündeme gelir. AK Parti'nin kuruluş ayarlarına dönmesi meselesi. Bir de mesela ben hatırlıyorum bir Hepimiz hatırlayacağız.

0: bir metal yorgunluğu uyarıları vardı bir zamanlar. Orada şöyle biz metal yorgunluğu değil, en azından kendi adıma söylüyorum. Ya yorulan çekilsin, koşturamayan falan gibi anlaşılıyor ilk etapta.
1: Algılanıyordu, evet.
0: Ama o orada tarifi de ediyor aslında buradan kastettiği şeyi. Şayet biz yerine ben demeye başlamışsanız size metal yorgunluğu başlamış demektir, ayrılın kenara şeklinde bir ifade tanım var. 2017'deki o şeyde uyarıda. Dolayısıyla bugün de bu bizzat bu kelimeyi yapmadı belki ifade etmedi ama aynı şeyi görüyoruz. Diğer taraftan yani parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Mesela Sayın Adalet Bakanı'nın şeylerinde biz aslında bu süreci, bu konuyu yaklaşık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde 2 yıldan beri takip ediyorduk diyor bu fon meselesini. Dolayısıyla anlaşılan o ki işte bu bir fon meselesi, şu operasyon başladığı anda ortaya çıkan bir şey olmadığını biz bunu anlıyoruz. Geçmişten beri devam eden bir takip var muhtemelen. Bilemiyorum. Tekrar benim yorumum. Belki de o zaman bir Cumhuriyet Başsavcısı olarak bu takipte ortaya çıkan verilerin veya ortaya çıkan işte aksaklıkların gereğini yapmaya belki de şey yetmemiş olabilir o zaman Sayın Başsavcının o dönemde. Şimdi Adalet Bakanı olarak bu işi daha derli toplu bir hale getirip bu şeyde başlamış olabilir. Evet. Nereden bakarsak bakalım, ben bugün Sayın Erdoğan'ın elinde hukuki bir şeyden bahsetmiyorum. Ama bu bahsettiğimiz süreçle alakalı. Diğer taraftan şunu da düşünmek lazım. Ben bugünkü konuşmanın sadece bu fon yolsuzluklarla alakalı olduğu çerçevede onunla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten aslında AK Parti'nin kendine has bir kontrol sistemi var. Parti yetkilileri, partide görevlerle alakalı. Yerel veya genel neyse yani. Biliyoruz, hep dinlemişizdir zaman zaman. Bölgedeki gerek belediye başkanının, gerekse ilçe başkanının neyse bilmediği, tanımadığı isimler gidip o bölgede kahvede, pazarda, çarşıda insanlarla görüşüp gidişatla gelip bilgi arıyorlar. Bu bir kere olan bir şey değil. Devamlı olan şeyler bunlar. Oradan bir vatandaştan duyduğu şey bir yolsuzluk anlamında bir veri teşkil etmiyor olabilir. Ama bunları zaman içerisinde bunların hepsi bir araya toplandığı zaman, bir havuza toplandığı zaman bu belli kişilerle ilgili bir fikir ifade edebilir. Dolayısıyla bu bahsettiğim süreç veya sadece bu işte 2 yıldan beri takip edilen bu dönem, nereden bakarsak bakalım, ben bugün Sayın Erdoğan'ın elinde işte Fatma Betül Sayan Kaya'nın dışında da bazı isimler olabileceğini düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey
0: diyebilir miyiz
1: acaba?
0: Son cümlemi söyleyeyim.
1: Tabii söyleyeyim.
0: Biz yarından sonra böyle ezber bozan şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu.
1: Yani şöyle, hani Cumhurbaşkanı bugün dediğiniz gibi sanki o salondaki toplanan kalabalığa değil de tüm teşkilata verdi bu mesajları.
0: Tabii ki.
1: Şunu söylemek istedi. Sanki hani gücünüzü halkın refahı için kullanın, kendiniz için değil. Ve hani orada mesela dikkat çekiciydi. Biz diyor kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için bu partiyi kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip gurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Yani aslında AK Parti'nin kuruluş kodlarının ne olduğunu da bir kez daha hatırlatmış oldu.
0: Artı şunu da dile getirmekte fayda var. Yani varsa bir şey zaten soruşturma ortaya çıkar. Ayrı bir konu ama hani bizim şeyimizde İsmail abinin yanında böyle laflar etmekte biraz tehlikeli olabilir ama şuyu vukuundan beter diye bir ifade var ya. Şimdi AK Parti bu kadar zamandan beri genel ve yerel iktidarda olan bir parti. Şunu da biliyoruz ki bu geçmiş dönemde de görülmüştür yani siyasette. Güç zaman zaman insanların pusulasını şaşırmasına sebep olmuştur. Öyle veya böyle. Burada da olabilir. Olmuştu da, oldu da zaten. Diğer taraftan CHP'nin üzerinde uzun bir zamandan beri yürüyen bir soruşturma silsilesi var. Bilhassa belediyeler üzerinden. Şimdi doğal olarak insanlar her CHP'li belediye ilgili bir soruşturma açıldığında peki AK Parti hiç olmuyor mu sorusu insanların aklına, zihnine gelmiştir. O bakımdan ben bu başlayan bu sürecin aynı zamanda bu zihinlerdeki bu şeye de bir cevap teşkil edecektir. Ya AK Parti'nin buna ihtiyacı vardı bence zaten. Yani bir şey çıkar çıkmaz. Yoksa ne güzel. Ama varsa onlar da ortaya çıkmalıdır. Bakın ben de bir iki şey tekrarlayacağım. Çok bence anlamlı, değerli. Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inan.

0: varsa büyük bir yanlış içindedir. İşte tam da mesele bu. Aslında o kişinin kanun karşısında, hukuk karşısındaki sorumluluğu, alacağı ceza, onlar başka konular. Ama şöyle bir şey var, ben bunu zaman zaman hep dile getiriyor idim. İnsanların yanında, yöresinde gördüğü, AK Partilerden gördüğü sadece yolsuzluk değil. Burada geçiyor. Burnunun büyümesi, insanlara davranışın değişmesi, mesafe koyması, bunlar da fabrika kuruluş ayarlarından uzaklaşma anlamına gelir. Öyle veya böyle, Sayın Erdoğan burada özetlediği herhangi bir sebepten dolayı bu tür örnekler, kötü örnekler çoğaldığını varsayalım. Bu yüzden AK Parti eğer iktidarı kaybederse, bu AK Parti'nin kaybı olmakla kalmaz. AK Parti'nin iktidarı kaybetmesi, pusuda bekleyen birçok tehlikenin ortaya çıkması anlamına gelir. Hepimiz için. O ne demektir? O işte, o iktidar döneminde kendi şahsi şeylerine yenilip de o ümmetin menfaatlerini kendi menfaati için kullananların vebali var orada. Yani hukuken bir şey olmayabilir. Ben onu bilmem ama manen böyle bir vebal de var yani. Orayı da unutmamak gerekiyor. O gün, onun için bugünkü şeyler çok önemli. Bakın böyle kalabalık hareketin içinde çok farklı kimseler var. Farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Davasını, milletin ve ümmetin davasının önüne koydu çok kimseler şimdiye kadar diyoruz. Onları ayırdık diyoruz. İşte tam da söylemeye çalıştığım şey bu. Bu yönde tekrar bir gerek ahlaki anlamda, gerek hukuki anlamda, gerek yolsuzluk olarak, gerekse az önce bahsettiğimiz o fabrika ayarlarına dönme, kuruluş ayarlarına dönme anlamında veya metal yorgunluğu anlamında bir tabiri caizse bir çeki düzenine vesile olacaktır ben diye düşünüyorum bu sürecin.
1: Peki bir ledimiz vardı. Onu ben arkadaşlardan rica edeyim. Hemen sonra konuklarımızla devam edeceğim ama fon soruşturması derinleşirken kim ne söyledi, ne açıklama yaptı ona bir bakalım. Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek hepsinden önemli açıklamalar geldi. Eğer hazırsa ben onu rica edeyim arkadaşlardan. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası mesajları da var ama bugünkü açıklamalardan sonra o biraz geride kalmış oldu. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dün bu açıklamayı yaptı. Yapanın yanına kar kalmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sorun yapısal değil, geçici. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecek dedi. Biraz yatırımcıların içini ferahlatan, serinleten bir açıklama. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğüne dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü Ömer Çelik, usulsüzlük ve yolsuzluk yapanlar hesap verecek ifadesini kullandı. Ve Akın Gürlek, Adalet Bakanı, sık sık sosyal medyadan soruşturmaya dair kamuoyunu da bilgilendiriyor. Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği tüm imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz diyor. Siyasilerden, yetkililerden gelen açıklamalar bu şekilde. Zaten biraz sonra muhalefetin ne dediğini de ele alacağız, konuşacağız ama öncelikle bir sizden de değerlendirme alalım. Hem bugünkü açıklamalar hem de içinde bulunduğumuz sürece dair.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın hem dünkü açıklaması hem bugünkü açıklamasına baktığımız zaman çok net bir kararlılık görüyoruz. Ve bugünkü açıklaması, dünkü açıklamasından bir tık daha sert. Yani bu kararlılık yani pekişerek alınan bir netice olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bugünkü konuşmasını ne zaman yapıyor? İlgili kuruluşlar, işte demin sizin söylediğiniz İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı toplantıya ilişkin, bu toplantıyı yaptıktan sonra bugün çok daha kararlı bir şekilde
1: herhalde orada bazı bilgilendirmeler yapıldı.
2: Bazı bilgilendirmeler oldu ve biraz parti içine, biraz da muhalefetin tutumuna yönelik bir açıklama. Açıklamanın her bir satırı üzerinde saatlerce konuşulacak bir açıklama. İşte AK Parti'nin 25 yıllık duruşu, bu dün olduğu yerde, yer neresiyse bugün de aynı yerde, yanlış yapanlar, nefsine yenik düşenlerle yolların ayrılacağı vurgusu, işte parti içerisinde bir takım sızmalar, ve işte davasını, kişisel beklentisini milletin ve ümmetin davasının önüne koyanlar, yorulanlar, yoldan çıkanlar, sapanlar, yani bütün bunlara çok net bir mesaj var. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı iki gündür üst üste bu meseleyi konuşuyor. Şimdi, dolayısıyla meselenin ciddiyeti açısından çok önemli. Yani dünyanın bütün dertleriyle dertlenen bir cumhurbaşkanı, bir siyasi lider ne yazık ki birilerinin ihtirası, açgözlülüğü yüzünden iki gündür hangi konulara mesai harcadığına baktığımız zaman bu ihtiras, bu açgözlülük, bu muhterislerin bitmez, tükenmez arzuları, daha çok para kazanma hevesleri, iştahları Cumhurbaşkanı'na yapılan en büyük haksızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunlara zaman ayırma, mesai harcama mecburiyetinde bırakıldı. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın zamanının, mesaisinin dünya milletleri için, masum insanlar için ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu varsayarsak, aslında bunların kimlerin zamanından çaldıklarını da anlamış olmamız gerekiyor. Yani bunu yapanlar sadece Türkiye'ye kötülük yapmadılar. Bütün masum milletlere kötülük yaptılar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı gereksiz yere yordular, haksız yere yordular. Alakası konularda mesaiye ettiler. Dolayısıyla yani olay çok daha vahim bir durum arz ediyor. Yani görünenden dışında. Şimdi mesela aslında hani basitleştirerek bakarsak nedir efendim işte? İşte ekonomi çalkantılarının olduğu bir dönemde işte bir takım yatırım araçları, fırsatçılar, fon vesaire işte çeşitli yönde kendini gösteriyor. Aslında böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ey ahali, enflasyon yüksek. Dolayısıyla paranın değerinin korunması gerekiyor. Dolayısıyla dolara gitme, faize gitme, işte altın alma, yastık altı yapma. Ne yapayım? Efendim işte böyle bir yatırım fonu var. İşte borsa var, yatırım fonu var.
1: Fonlar.
2: Tamam. Pekala, bu serbest ekonomik piyasasında karşılığı olan bir durum. Peki 1'e 1500 nasıl vaat ediyorsun? Nasıl bir sistem kurdun? Gerçek değeri 300 milyon dolar olan bir şirket borsa manipülasyonuyla 20 milyar dolara nasıl çıkarıldı? Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bir anormallik var. Dolayısıyla bu anormalliğe sebep olanlar, göz yumanlar, rıza gösterenler, görmek istemeyenler, göz ardı edenler. Şimdi bir de bu boyutu var ya. Yani akıl ve mantık var ya. Yani dün halka arz olan bir şirket bir ayda arz bedelinin 20 katına çıkabilir mi? Yani ne yapmış yani? Ne üretmiş ya? Yani üretimini 5'e mi katlamış?
1: Ki yani birçok büyük firma var borsada şimdi, baktığımız zaman.
2: Şimdi bu anormallik aşikar. Ve maalesef bu anormalliğe göz yumulmuş. Biri görmezden gelmiş. Bu biri niye göz yummuş? İşin içinde olduğu için mi göz yummuş? İşi bilmediği için mi göz yummuş? Başka bir şey mi var?
3: Şimdi, bilmemesi mümkün değil.
2: Yani bilmiyorsan o zaman o koltukta oturmayacaksın. İşin bir de böyle bir boyutu. Ben diğer yolsuzluk, yani İBB yolsuzlukları döneminde söylediğimin bir benzerini söylüyorum. O da şu. Bugün içinde bulunduğumuz durum sadece bir daha çok para kazanma arzusuyla izah edilecek bir durum değil. Yani bunun patlayacağını, bunun devamının mümkün olmadığını, yani bilmek için Allame-i Cihan olmaya gerek yok. Ekonomist olmaya da gerek yok. 2 kere 2 4 ettiğini bilen, yani çarpım tablosunu bilen bir kişi, yani ilkokul 4. sınıf, 3. sınıf, 5. sınıf neyse, çarpım tablosunu bilen bir kişinin bu matematikte bir yanlış olduğunu, yani 2 kere 2'nin 22 etmeyeceğini bilmesi gerekiyor.
1: Yani orada ilginç bir detay var, araya girdim ama zaten birçok kişi, bunu yapanlar da operasyondan kısa süre önce o fonlardan çıkış yapıyorlar.
2: Dolayısıyla biliyor. Bu açıdan baktığımız zaman hiç kimse helalinden kazandığı 1 milyonu böyle bir fona yatırmaz.
1: Riske etmez diyorsun.
2: 1 milyon helalde nasıl kazanır? Asgari ücretli 2 senede kazanır. O da hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek. Kira ödemeyecek.
1: Kenara atacak.
2: Asgari ücretli 2 yılda 1 milyon kazanır. İşte normal ücretli işte 5 ayda kazanıyor. 3 ayda kazanıyor. Şimdi hiç kimse helalinden alın teri dökerek kazandığı parayı bu kadar riskli bir yatırıma yatırmaz. Efendim, tamah etmeyip yatıranlar var mıdır? Vardır. Aa evet, ben takip ediyorum. Bu fon iyi getirmiş. Ya, var mıdır? Var. Başka bir şey söylüyorum. 60 milyon yatırıp 1 milyar alan bunu yatırırken birisi yatır demiştir.
1: Çıkarken de çık demiştir.
2: Çıkarken de şu tarihte çık demiştir. Yani burada bir manipülasyon oldu. Burada bir kumpas oldu. Burada bir tezgah olduğunu herkes anlar. Dolayısıyla bu kadar parayı yatırıp bu kadar para kazananlar sistemin içindedir. Sistemin parçasıdır vesairedir. Şimdi bu kadar para hırsıyla hareket eden var mıdır? Vardır. Ama sadece bunu para hırsıyla izah etmek mümkün değildir. Ben bu sürecin evet ekonomik ayağı var. İşte parasını yatırıp alamayan var. Parasını yatırıp daha fazlasını alan var. Parasını yatırıp zarar ederek ayrılan var vesaire. Mutlaka bir ekonomik ayağı var. Çünkü bir trilyonluk bir fondan bahsediyoruz. Ve reel olarak da aslında sisteme sokulan para 500 milyar. Yani ikiye katlanmış aslında sisteme sokulan para.
1: İkiye
2: katlanmış. Mantık olarak baktığımız zaman. Ama kimisi için bine katlanmış, kimisi için büyük zarar. Yani ama toplam para 500 milyar, sisteme sokulan para, şişirilen miktar 1 trilyon. Şimdi evet ekonomik bir ayağı var. Ama asıl işin siyasi bir ayağı olduğunu düşünüyorum. Asıl tehlikenin orada olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sistemin sahibi kim ise sadece efendim bu sistemle iyi bir para kaldırırım şeklinde mi hareket etti? Bu sistemle ben siyasette, bürokraside, farklı yerlerde, iş dünyasında nüfuzlu, icracı, güçlü kişileri sisteme çekip onları kazandırıp onların nüfusundan kendime bir koruma alanı, koruma kalkanı oluşturabilir miyim? Şimdi bakıyorsunuz işte bürokraside veya siyasette nüfuslu birisi bir yerde yönetim kurulu üyesi. Damadı bilmem neyin başında. Öteki bilmem ne yapmış. Şimdi bu sistemle birilerini avucuna mı almak istemiş?
1: Bu da bir başka soru yani.
2: Şimdi sen parayı seviyorsun. Çünkü işte Epstein'da olduğu gibi veya farklı yerlerde olduğu gibi bu derin yapıların çalışma sistemine parayla, kadınla, makamla, şantajla elde etmek ve sonra onu amaçları doğrultusunda kullanmak. Şimdi bence birinci tehdit, karşı karşıya olduğumuz birinci tehdit bu. Ele geçirilen siyasetçi, ele geçirilen bürokrat, efendim kazandırılan iş adamı, sivil toplum örgütü, sanatçı vesaire. Bunlar hangi amaç için kullanılacaktı ve hangi amaç için kullanılacak? Şu an şeyi bilmiyoruz. Yapının içerisinde kim var?
1: Ne olduğunu bilmiyoruz.
2: Yapının sahibini bilmiyoruz. Yani bir de şeye bakıyorsunuz. Yönetici profiline bakıyorsunuz. Birçoğu 40 yaşının altında. 30 yaşının altında olanlar var. Büyük paralar. Yani bu paraları bir yerden kazanmış olamazlar. Bir yerde çalışarak kazanmış olamazlar.
3: 28 yaşında özel jet sahibi.
2: Özel jet sahibi. Şimdi kim olduğu da belli. AK Parti'nin gençlik kollarında görev yapmış. İşte tanıyanlar açısından başka bir profil olarak değerlendiriyor. Bu paranın sahibi kim? Bu paranın sahipleri neyi amaçlıyorlar?
1: Peki.
2: Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bence Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü açıklaması vedalaşırız, yollarımızı ayırırız. Yanlış yapanlar, yanlışa sapanlar, nefsine yenik düşenler aramıza sızanlar, sızdırılanlar. Bunlarla yollarımızı ayırırız. Bunlarla işimiz olmaz. İşte AK Parti'nin gerçek kimliği, misyonu, duruşu, dünya görüşü, davası vesairene zarar verecek kim varsa bunlarla yolları ayırıyoruz ifadesi bence çok önemli bir yer. Diğer mevzuya gelince işte bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon mal varlıkları dondurulacak. Varsa mağdur ki ben o ifadeyi çok önemsiyorum. Meşru hak. Rahmetli Alev Alaaddin'in söylediği her kanuni helal değildir. Dolayısıyla meşru hak ifadesi bence bu açıdan çok önemli. Yani efendim 100 bin lira koymuş, şimdi olmuş 3 milyon. 3 milyon alacağı olduğunu söylüyor ama 100 bin lira koydu. Yani 100 bin liranın 3 milyon olduğu bir sistem meşru mudur? Yani yasaldır diyebilirsin efendim, ben işte klasik fon yatırımcısı olarak paramı yatırdım vesaire, şu oldu, hisse senedim buradan buraya çıktı, dolayısıyla bu yasaldı diyebilirsin ama her yasal meşru değildir. Dolayısıyla bu hani ben ekonomik açıdan meselenin yönetilebileceğini düşünüyorum ama asıl niyet ne, arkasında kim var, neyi amaçlamış, amacını yerine getirebilmiş mi, getiremeyecek hale getirilmiş mi, onun üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Siz ne dersiniz? Kurtuluş Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yani ülkenin ekonomik, finansal sistemine ve siyasal istikrarına yönelik bir sabotaj girişimi olarak görüyorum bunu. Ama bunu böyle dışarıdan, çok uzaklardan işte yönetilen bir sabotaj biçimi değil. Kendi içinde gerçekten en büyük zararı da kendine veren bir sabotaj bu. Yani biz orta vadeli ekonomik programın ikinci dönemini daha yakın zamanda açıkladık. Hedeflerimizi ortaya koyduk. Bu enflasyonla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Ya bir ülke için nedir önemli olan? Ya bu meseleyi ele alırken öncelikle ülke açısından, ülkenin siyasal istikrarı açısından, bir de partiler açısından, yani siyasal fayda açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Yani ülke enflasyonla bir mücadele içerisinde, büyük bir kalkınma mücadelesi vermeye çalışıyor. Böyle bu küresel enerji arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla artan enflasyon, yani hedeflerimize ulaşmakta zorluk çıkıyoruz. Hürmüz kapandı. Babül Mendeb zaman zaman kapanıyor. Sadece bunlar da değil. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı daha başka bir takım temel ürünler var. Bunlara ulaşmakta zorlanıyor. Maliyetler artıyor. Türkiye aslında son yıllarda bu ekonomik istikrarını korumaya çalışıyor. Etrafımız yangın yeri. Birçok ekonomi, çok ülke ekonomisi çok felaket bir durumdayken biz eksik de olsa toparlanma iradesi göstermiş bir ülkeyiz. İşte bu ikinci orta vadeli ekonomi programı biraz geriden de gelsek ama o hedeflere ulaşabilecek bir iradeyi, düzeni, en azından istikrarı sağlamış bulunuyoruz. İkincisi, siyasal bir istikrara sahibiz. Yani bu coğrafya yangın yeri, bu coğrafyada istikrar yok. Etrafımızdaki devletlerin vasfı bile neredeyse tartışılabilir noktada. Savaş var. İşte İran, Amerika'yı ve İsrail İran'a saldırmış durumda. Yemen savaş alanı. Suriye yeni iç savaştan çıktı. Şunu demek istiyorum. Türkiye yine bu kendi istikrarını koruyabilen bir ülke. Ama burada böyle bakıyoruz içeriden tüm bu işte kaptan ülkenin siyasal iradesi olarak, milli iradesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı dümeni biraz bu çerçevede yürütmeye çalışırken kendi arkasından böyle büyük bir sabotajla maruz kalıyor. Yani dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın ses tonu, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın ses tonuna bakalım. Gerçekten çok böyle yürek yaralayıcı bir ses tonu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yapılabilecek bir hareket değil de kendi etrafında bulunan bazı insanların böyle kendi nefsine de yenik düşerek bu işlere bulaşması. Piyasa, biliyorsunuz millet ya resmi olarak sermaye piyasalarına bozucu hareketler deniliyor ama millet nezdinde bu piyasa dolandırıcıları olarak adlandırılıyor. Bunun etrafta olması sadece siyasi açıdan değil, ülke yönetimiyle ilgili bir mesele. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kendi siyasi faydasını düşünerek abi bize zarar verdiler ile ilgili bir şey değil. İsmail abi de anlattı. Yani bunun ülke ekonomisine borsadaki sert düşüşler, güven kaybı, iç ve dış yabancı yatırımcının uzak durması, yani ciddi bir ekonomik maliyete yol açtı bu ülkede. Yani 20 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz, yolsuzluktan bahsediyoruz ama bunun yan etkileri daha büyük. Yani tabii, bunun için üzülüyoruz demek istediğim. Yani millet de, vatandaş da bunun için üzülüyor. İşin açıkçası bu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yani bunun olmaması gerekiyordu. Bir de Cumhurbaşkanı'nın etrafında, yanında, yöresinde olan insanların isminin karışmış olması bu gerçekten son derece üzücü, hayal kırıklığı. Ya ben o Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sesindeki o titreşimden bahsederken millet de bunu böyle kendisinde özdeşleştirmiş durumda. Ya, olmaması gerekiyordu çünkü herkes bu ülkenin ekonomik siyasal istikrarı için kendince elinden gelen bir fedakarlığın içerisinde bulunuyor. Şimdi tamam, bu tablo bu. Yani bununla mücadele etmek, çok ciddi bir kararlılık görüyorum ben. %100 bir kararlılık görüyorum. Yönetilebilir bir kriz bu ülkemiz açısından. Duygusal olarak ciddi anlamda bir yaralayıcılığı var. Ama yönetilebilir bir kriz görüyor muyuz? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nda ben o iradeyi görüyorum. O kararlılığı da görüyorum. Bunun karşısında durabilecek insanlar biraz yok. Ama bu meselede bazı şeyler var. Sorunlar var. Asıl bundan sonra ortaya çıkacak. Yani mesela Fatma Betüsayan örneği aslında çok iyi. Yani o söz konusu parayı iade ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği şeye bir hesaba. Bunun yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı mal varlıklarının eşinin ve kendisinin dondurulması için yazı yazıyor. Yani bunlar kararlı ama bunun dışında adı karışanlar var mı yok mu? Bunların da yani çok şeffaf biçimde açıklanması gerekiyor. Bir sürü insanın ismi dolaşıyor. Ben zaten bunda şu tabloyu görüyorum. Herhangi bir muhtelif siyasi aidiyetleri de olan ya da sanat çevrelerinden olan bir sürü isim var. İşte zengin, daha çok iş adamlarının olduğu bir fon dolandırıcılığı da diyebiliriz buna. Şimdi burada bu şeffaf yönetilmesi gerekir dediğim kısım, bunu bir defa bilelim. Yani insanlar şunu bekliyor, sadece Fatma Hanım mıydı yani sadece bu işte olan, başkaları yok mu? Bunu mesela titizlikle bence açıklamalı. Çünkü Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'ye yakın resmi görevleri de olan birçok ismin işte bu buralarda ismi geçiyor. Ya bu isimleri de hem lekelememek adına hem itibarlarına zarar vermemek adına da olsa bunun araştırılma, denetlenme sonuçlarının hepsinin bir şekilde ortaya çıkması lazım. Yani şöyle olmaması lazım. Tamam, biz araştırdık. Artık bürokrasi onu gizli kapaklı evraklar üzerinde yapacak sürecine gitmemesi gerekiyor. En önemli kısma ilişkin de şunu söyleyeceğim. İşte Sayın Maliye Bakanı açıkladı, 2025 Kasım'ında bu meseleyi dile getirmişler. Piyasada manipülasyon yapan yapılar var. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yazışma yapıyor Sermaye Piyasası Kurulu'na. Bu arada bu bilgilerden faydalanarak başka işlemler yapılıyor. Yani bu bilgiler de sızıyor. Gizli kalması gereken bu bilgiler de sızıyor. Başka işlemler yapılıyor. Hatta işte kapalı fonlardan bahsediliyor. Buralarda o piyasalarda manipüle edilen, ele geçirilen paraların buralarda aklandığı iddiaları da söz konusu. Burada mesele bu tek tek olgulardan bahsetmiyorum. Bu mekanizmadan bahsediyorum. Yani işte Hüseyin Bey örnek verdi. İşte bir dönem AK Parti gençlik kollarında çalışılmış, edilmiş isimlerin bu kadar büyük varlığa sahip olmuş olması. Yani siyasetle bir temastan bahsediyorum. Bürokrasiyle ya bir koruma kalkanından aslında anlatmak istiyorum. Yani bu işleri bugüne kadar getiren bir koruma kalkanı var. Bunu hep konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında daha net. Bizim geleneksel bürokrasi ise şunu diyor. Yapısal bir tedbir yoktur. Hayır, yapısal bir sorun var burada. Yani bu da yapısal soruna dahildir. Yani Hazine ve Maliye Bakanım, savcılığın, Adalet Bakanım bunlarla ilgili bir süreç başlatmasına karşın bu yolsuzluk devam edebiliyorsa, sürüyorsa burada yapısal sorun da var demektir. Neyse o alınacaktır. Bunu Cumhurbaşkanı şey örneğinden veriyor. Yani nasıl bankacılık sistemimiz geçmişte bu hortumlamalardan dolayı yeniden yapılandırılıp daha sağlıklı bir hale getirildiyse, ki Türkiye'nin belki de bugün finansal sistemindeki en büyük paylardan biridir bu düzen, bu yapısal değişiklik. Şimdi burada da bence yapısal bir takım değişiklikler, ihtiyaçlar eğer meseleye daha derin bakıldığında ortaya çıkacaktır ve bu tedbirler alındığında Türkiye ekonomisini, finansal sistemini kolay kolay sarsabilecek böyle eylemler kolay kolay meydana gelmeyecektir diye düşünüyorum. Buna da bu süreç bunun da bence ele alınarak değerlendirme sürecine girecektir. Zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından onu da anlıyoruz. Bu da Türkiye için, yani şu ifade belki sorunu olabilir ama yani bir musibet üzerinden biz belki daha hayırlı bir şeyler, tedbirler alabiliriz.
1: Her şerde bir hayır vardır, evet, gibi bir durum söz konusu. Şimdi tabii bu yargı süreci devam ediyor. İşte az önce de söyledik, 56 isim tutuklandı, gözaltında, evet, olanlar var. Haklarında arama kararı, mal varlıkları, dondurulan isimler var. Ama netice itibariyle siyasi bir ismin de bu işin içinde adının geçmesiyle beraber konu siyaset sahnesine de taşındı ki burada şu an ana muhalefet partisi pozisyonunda bulunan işte Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Şöyle bir ifade kullanıyor. Bunlar cezalandırılmadan bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur diyor. Peki o zaman biz de şunu soralım Özgür Özel, onun mantığıyla yaklaşarak soralım ki Cumhurbaşkanı da bugün söyledi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki vurgun, talan, işte fuhuş, görüntüleri, barlarda, pavyonlarda ortaya çıkan görüntüler ortada. O zaman Özgür Özel'in mantığıyla bakacak olursak, o da tüm bunların o dönem Cumhuriyet Halk Partisi, işte şimdi bir kısmı yeni partide, bu isimlerin yaptıklarından da sorumlu olmuyor mu kendisi acaba? Baş sorumlusu o değil mi?
3: Şimdi Özgür Özel ve ekibi doğrudan yolsuzluk, arsızlık, irtikap, rüşvet, o yani kırka varan suçu işleyenlere doğrudan sahip çıktı. Gitti meydanlardan miting yaptı. Hapishanelerde, ziyaretlerde bulundu düzenli olarak. Mahkeme salonlarında şov yaptı. Yani bunlar olmuş mu olmamış mı sorgulaması zahmetine girmeden doğrudan onları adeta masum kabul ederek onlara sahip çıktı. Yani burada baktığımız zaman işte meselenin ahlaki boyutu zaten o zaman nereye giriyor? Şimdi burada üç durum söz konusu. Bir, hukuki bir boyut var. Suç işleyenler, fiilen suç işleyenler tamam bunun hesabını vermek durumunda her halükarda. İki, bu duruma gelmesinde dolaylı olarak kusuru, ihmali bulunan, gafleti bulunan ya da kastı bulunanların hesap vermesi. Bir de ahlaki olarak toplumda herhangi bir aidiyet dolayısıyla bu parti olabilir, dernek olabilir, ideolojik veya başka bir efendim dürtüden kaynaklanıyor olabilir. Bundan dolayı her ne suçu veya çirkefliği işlemişse işlemiş olsun bunları görmeden sanki hiçbir şey olmamış gibi arka çıkması, arkalaması. Yani burada bunu herhangi bir meşru bir kavramla bağdaştırmak mümkün değil. Ortada bir hukuksuzluk var, bir ahlaksızlık var. Bunun hesabını sormak yerine buna destek vermek, onu aklamaya çalışmak hangi aklın mantığın eseri olabilir? Dolayısıyla bu noktada Özgür Özel ve ekibinin çok şeyleri var. Yani nasıl diyelim, aylardan beri devam eden bir hatalar zinciri var. Yani ilk günden beri mesela bazı şeylerde biz utanıyoruz, halk adına utanıyoruz dediği halde sonradan onları arkalaması var. Şimdi Uşak Belediyesi'nde olup biten ya da Antalya tabii Belediyesi'nde.
1: Özkan Yalım'ın özellikle partiden ihraç edilmesi herhalde bir aydan fazla sürdü.
3: Evet, yani ilk başlarda ihraç etmemek üzere sen bir böyle acaba geçiştirebilir miyiz gibi. Şimdi bakın yani iki örneği karşılaştıralım. Fatma Betülsayan Kaya ortaya iş çıkar çıkmaz hemen istifasını sunuyor veya affını diliyor ve gereği yapılıyor. Ama öbür tarafta Özkan Yalım'ın onca vukuatı, cürmü meşhut durumu falan bunlar sanki olağan şeylermiş gibi, hatta parti içinden işte bazı kadın kolları falan gidip bizzat destek verdiler. Başkanımızın arkasındayız. Yani o rezaleti fiilen savunma şeyini dahi yaptılar.
0: Onlar için olağan işte. Bu da karıştı şey yapıyorsunuz. Onlar için olağan bunlar.
3: Efendim olağan onlar için olabilir ama Türk toplumunun da bir değerler şeyi var, sistemi var. Yani bu toplumun içinde yaşayanların uyması gereken asgari kurallar var. Örf ve adetler var, kanun var, ahlak var, nizam var, aidiyet var, gelenek var, görenek var, var oğlu var. Yani şimdi bunları yok sayarak, bunlara kafa tutarak, bunları efendim değersizleştirerek yol almak mümkün değil. Eğer mümkün olsaydı 75 seneden beri Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirdi. Demek ki bir yerde bir yanlışlık yapıyorlar. Yani halkın, milletin, ülkenin değerlerini tam olarak algılayamıyorlar. Ya da hafife alıyorlar. Ya da öyle işlerine geldiği için biz ne yaparsak doğrudur gibi bir üstencilik yapıyorlar.
1: Tabii biraz burada acaba şunu da sormak lazım herhalde. Özgür Özel o isimlere sahip çıkmak zorunda mı kaldı? Yani ki öyle yani görür işte o para trafikleri.
3: Şimdi bakın iki tane genel başkanı karşılaştıralım. Özgür Özel sahip çıkıyor tamam. Parti başkanı olarak birileri mağdur olmuş mu, haksızlığa uğruyor mu? Onlara bu manada objektif bir yaklaşımda bulunması anlaşılabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Yani hırsızların yeri yok partimizde diyor. Aranacağız diyor.
1: Özgür Özel onu niye söyleyemedi işte?
2: Kılıçdaroğlu'nun yani deyince onlar da gittiler.
3: Şimdi işte her şey ortada aslında. Milletin göz önünde cereyan ediyor. Yani nereden baktığınıza bağlı bu. Şimdi gerçekten samimi olarak bu memleketin gerçekleriyle bağdaşık bir şekilde Efendim siyaset mi yapacaksınız yoksa polemikler üzerinden hani bir şey yapmadan karşı tarafı yıpratmak için doğru yanlış ne varsa hepsini birbirine karıştırarak mı ortaya süreceksiniz? Burada

0: dizi it izine karışıyor açıkçası. Yani şimdi hırsızlığı, arsızlığı, yolsuzluğu yapan bendendir, sendendir tartışması artık olmamalı. Kim yapmışsa o çerçevede bir karşılık görmeli ve bu karşılık adil olmalı ve topluma da örnek olmalı, ders çıkarılmalı. Eğer bu yapılabilirse o zaman arınma, temizlenme, efendim güçlenme bunlar mümkün olur. Öbür türlü bu tartışmalar, kavgalar bitmez. Yani yapanın yarına kar kalması hele hele asla ve kata olması yani düşünülemeyecek olan bir şeydir. Ama öbür taraftan sistemin de arızaları, boşlukları varsa bu sistemin de bu eksikliklerini gidermek için işbirliği yapmak lazım. Yani kanunda, yönetmeliklerde, yönergelerde hangi eksiklikler varsa, bu olay nasıl olmuşsa. Şimdi bir sene öncesinden efendim Maliye Bakanı uyarıyor, yolsuzluk, manipülasyon yapan fonlar var diyor. Devamı gelmiyor. Veya işte Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma açıyor. Neticesiz kalıyor. En azından gecikmiş oluyor. Yani bunun, bu patlak veren hadisenin bu noktaya kadar gelmemesi lazım. Buna müsaade edilmemesi lazım. Şimdi gelinen noktada iki türlü o zaman şeyin çalışması lazım. Bir, suçlu olanların gerekli müeyyidelere çarptırılması. İki, buna müsaade edenler doğrudan veya dolaylı olarak gafletle ya da kasıtla neyse onların da bunun karşılığını görmesi lazım. Hukuken ve siyaseten. Yani bu arınma olursa işte bu musibet, demin Kurtuluş Bey'in söylediği bir musibet bin nasihatten yağdır. Hani bu musibetten dersler çıkarırsak bu gelir geçer. Öbür türlü toplumu yaralamaya devam eder. Yani 5,5 milyon insanın menfaatinin doğrudan söz konusu olduğu bir ortamda bir kanamaya müsaade edilmemesi lazım.
1: Yani burada bir Özgür Özel'in tabii nemalanma siyaseti içerisinde olduğunu görüyoruz. Hemen böyle bir fırsatı bulunca işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alıyor. Mesela hani mağdurlarla ilgili bir mesajı yok, soruşturmaya dair de bir mesajı yok. Direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadeler kullanıyor. Ama bugün Cumhurbaşkanı çok net biçimde ortaya koydu. Yani İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar, hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Onlara diyorum ki hadi oradan dedi Cumhurbaşkanı.
2: Şimdi bunu normal karşılamak lazım Özgür Özel'in bu tavrını. Çünkü 19 Mart 2025'ten bu yana devam eden bir soruşturma süreci, biri bitmeden öbürü başlıyor. Ve bunalmış durumda Özgür Özel. Niye Sayın Erdoğan'ın koyduğu tavrı koymuyor diyorsunuz? Koyamaz. Koyamaz. Veya bu sizin öyle bahsettiğiniz gibi o kadar iyi niyetli bir sebebe dayanmıyor. Yani parti başkanı olduğu için, lider olduğu için işte partidekileri savunmak bundan ibaret değil. Soruşturmaya söz konusu olan o şaibeli kurultay da seçildi Özgür Özel. Dolayısıyla bakmayın şimdi şey olduğu için, dokunulmazlığı olduğu için onun üzerine gelen bir şey yok ama İmamoğlu'yla ilgili olarak ortaya konulan iddiaların büyük bir kısmı Özgür Özel'e doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda Özgür Özel nasıl Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu tavrı koyabilecek yani veya hatta bırakın Erdoğan'ı, Kılıçdaroğlu'nun koyduğu tavrı nasıl koyabilecek, arınsın gelsin, böyle bir şey mümkün değil. Çünkü o ucu ona gidiyor. İkincisi gerçekten bir bunalmışlık psikolojisiyle saldırdılar bu şeye, sarıldılar. Ben bunu normal karşılıyorum. Bunda problem yok. Önemli olan şey şu. Samimiyet önemli olan. Aynı tavır kendileri ortaya koyabilseydi, yani kendi partilerindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili ortaya koyabilselerdi, gerçekten bu takdir edilirdi. Yani bana göre hatta muhalefetin bu meseleye böyle yüklenmesi bana göre son derece sağlıklı. Kesinlikle. Daha ciddi bir arınma, daha ciddi bir daha ince eleme, sık dokumaya vesile olur diye düşünüyorum AK Parti'de. Ama siz ne kadar samimisiniz? Düşünün, dün 15 maddelik bir kanun teklifi verdi yeni parti. Şeyle alakalı, bu fon yolsuzluğuyla alakalı. Güzel. Güzel bir hassasiyet gerçekten, duyarlılık. İyi de 19 Mart 2025'ten bu yana neredeyse hakkında soruşturma açılmayan CHP'li belediye kalmadı. Neredeyse. Neden şu ana kadar peki yerel yapılarla ilgili bir şey vermediniz? Bir kanun teklifi vermediniz? Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım bir samimiyetsizlik. Bu ucuz bir yöntem. Hatta FETÖ'nün çok kullandığı bir yöntem bu. Yani kendisinin yani boydan boya, tepeden tırnağa kendisine ait olan bir şeyi, bir kusuru, bir kabahati, bir suçu hiç kendisine öyle bir şey yokmuş gibi çok rahat bir tavırla karşıdaki başka birinin üzerine atmak, başka birini o şeye, onu başka birine yamamak FETÖ'nün çok uyguladığı ve çok da başarılı olduğu bir taktiktir. Bu taktiği Özgür Özel neden öğrendi bilmiyorum. Ama şöyle tamamlayayım. Kendileriyle ilgili yürüyen soruşturmalarla alakalı olarak ortaya en azından tarafsız bir tavır koymadığı sürece bunların bir anlamı yok. Yani şunu söylüyorum. Çıkıp şeyin İmamoğlu'nun suçlu olduğunu ilan etsin demiyorum. Ama o da başından itibaren en azından Kılıçdaroğlu gibi yardımcı olalım, bırakalım, şey yürüsün, süreç yani yürüsün. Evet, evet. Yargı yalnız yanlışlık yapmasın, adil davransın desin mesela. Bunun altını çizsin. Yargı adil davransın.
0: Kılıçdaroğlu şu cümleyi kurdu. Bu dava siyasi bir dava değil dedi mesela.
2: Evet.
0: O önemli.
2: Doğru. Ben de diyorum işte Özgür Özel de hiç değilse Kılıçdaroğlu kadar hiç değilse, hiç değilse diyorum onun kadar bu konuda yargıya bir şey gösterebilseydi keşke. O zaman şimdi söylediklerinin bir anlamı olurdu, bir değer olurdu.
1: Şimdi akşam saatlerinde bir haber geldi. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil, evet, Yavuz Yılmaz hakkında bir soruşturma, yağma ve kamu kurum ve veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları ile ilgili. Deniz Yavuz Yılmaz da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Yeni Parti milletvekili. Diyor ki AK Parti'nin yaptığı yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararları üzerine kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorum. Fon vurgununda da bunu yaptığım için AK Parti'nin bana saldıracağını biliyordum gibi bir ifade kullanıyor. Yani bana değil de eşime bunu yapıyorlar, aileme diye, ama şimdi baktığımız zaman soruşturma...
2: Yani durup dururken de yapıyorum. Hiç
1: şöyle şey başlamış soruşturma. Yani. Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl mecliste danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği bir ifade sonrası başlatılıyor. Orada da ilginç detaylar var. Şöyle bu isim, bu Özgün Avcı... Diyor ki bazı danışmanlar fiilen çalışmıyorlar. Bunlar Yavuz Yılmaz'ın akrabaları ve maaş kartları da milletvekili ve eşinin elinde bulunuyor. Yani çalışmayan danışmanlardan...
2: Onlar üzerinden maaş alanı yok çekiyor demek ki.
1: Aynen yani. Öyle bir durum var. Onu da yine Yavuz Yılmaz da AK Parti'ye bağlamış. Yani diyor ki ben bu işlerin üstüne gittiğim için...
2: Aynen öyle de taktı işte. Yani bu kadar basit. Yani hakikaten bugünkü...
3: Yalnız şu var. Bu AK Parti 25 yıldır iktidarda CHP'lilerin anadan doğma dokunulmaz olduğunu öğrenemedi yani. Bir yargıç CHP ile alakalı nasıl soruşturma başlatabilir ya da?
1: Onu hep söylüyorum
3: yani,
1: zaten.
3: Bu olacak iş mi yani?
1: Hep dile getiriyor.
2: Yani. İhtiraçlardan beri devam ediyor. Sadece
3: daha
2: şimdi
3: eski
2: değil.
3: Yani.
2: İhtiraçlardan itibaren tabii onlardan kalan bir şey bu. Aynı liderinin izinde gidiyor bence yani. Hiçbir şey yok ortada. Ya şunu söyleyecektim son cümlem. Yani bugünkü Türkiye'de bakın 2026 Türkiye'sinde gerçekten İddia ettiği gibi hiçbir en ufak bir şey tarafı yok, bir karanlık tarafı yok, efendim bir gayrimeşru tarafı yok. Ama buna rağmen işte fon yolsuzluğu alakalı AK Parti'yi eleştirdiği için hakkında soruşturma başlatılıyor. Böyle bir şey olamaz yani, bu kadar olamaz, bu kadar değil yani.
4: Türkiye'de zaten eleştirmeyen kaldı mı fon yolsuzluğuyla?
1: Zaten bırakmadı soruşturmayı, yani, soruşturma da yine kendi çalışanı
2: bu
1: tarafından
2: ucuz değil
1: yapılan
2: yani
1: şikayetle...
2: Bu kendi ucuzluğunu ortaya koymuş olur bu tortamalarda yani.
1: Bir dakikamız kaldı galiba. Peki Ozan, Ömer Çelik'in Özgür Özel'e tepkisiyle ilgili bir ledimiz vardı. Onu verelim, hiç konuklarımıza söz vermeyeyim, yarım kalmasın. O ledi hatırlayalım, araya gidelim. Zaten ikinci bölümde yine buradan devam edeceğiz. Ömer Çelik ne dedi? AK Parti sözcüsü Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözleri üzerine... Siyaset anlayışları skandallara, meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Sizin taraftaysa kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtme

etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik verdiği mesajlarda. Biz de bu mesajlarla araya gidelim, saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şok.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9.

0: noktasındaysa %30'a varan indirim vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Son krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Tekrar hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Fon krizini konuşuyoruz ve özellikle muhalefetin tavrı, tutumu, Özgür Özel'in açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alması ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan hani tek tek hepsini sıraladı. İşte yolsuzluk, arsızlık hepsi sizde, ses çıkarmıyorsunuz diye nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Türkiye yaklaşık 25 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yönetiliyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu hükümetlerin başı olarak 25 yıla yakındır ülkeyi yönetiyor. Bugün ortaya çıkan fon soruşturmasını

0: iki senedir İBB merkezli soruşturmayı yapan hakim savcılar yapıyor. Dolayısıyla bugün fonla alakalı ortaya çıkan soruşturmalarla ilgili işte hırsızlar yakalandı, işte bu vesaire hesap sorulsun şeklinde sahiplenenler dün aynı ekibin ortaya çıkardığı büyük asrın yolsuzluğuyla alakalı başka bir şey söylüyor. Yani zaten hani birçok kişi söylemeye başladı. AK Parti ile şimdi CHP diyeceğim de CHP'de başka bir şey oldu. Şimdi AK Parti ile Özgür Özel'in partisi, onun da ismi yeni parti ama değişecek falan başka bir şey, şimdi şey yok, bir figür yok ortada. Arasındaki fark ne? Ben çok rahatlıkla şunu gördüm etrafımda. Bu fon soruşturması ile ilgili ortaya çıkan tablo, adı geçenlerle alakalı tanıdığım bütün AK Partililer sonuna kadar gidilsin, hesap sorulsun, böylelerin bizim partide ne işi var dediğine şahit olun. Hala da oluyorum. Hatta böyle sevinçle karşılayanlar var ya. 31 Mart 31 Mart mıydı?
1: 2025.
0: Ya işte 1,5 yıl oldu. 1,5 yıldır bu 19 Mart'la alakalı, yani İBB mahreçli ortaya çıkan yolsuzluk iddialarıyla alakalı, ki bugün yine duruşma vardı. Duruşmada bir hastanenin sahibi açık açık söyledi, benden rüşvet aldılar dedi. Yani böyle
1: hiç çok kişi söyledi.
0: Şey yani. Yok şimdi. Soruşturma ilk başladığı zaman ne diyorlardı efendim? Gizli tanık. İşte vesaire şu bu böyle sanki böyle şey iddia duydum ettim belirtiyorlar, ifade ediyorlar, öyle sanıyorum falan böyle. Ya Silivri'deki duruşmada yüzüne yüzüne söylüyor, benden para aldın diyor, şuru kadar aldın diyor, işte dekont diyor, bu parayı çektim şurada vesaire. Şimdi 1,5 yıldır bu soruşturmayı yürütenlerle alakalı yapmadığınız ahlaksızlık, söylemediğiniz hakaret kalmadı.
1: Şimdi
0: ve bir kere şunu diyemediniz ya. Ya insanlık hali yani. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı ne diyor? Nefsine yenik düşmüş olanlar var diyor. Yoldan çıkanlar var diyor. Kibre kapılanlar var diyor. Makamın bozdukları olabilir diyor. Yani ortaya bir iddia çıkıyor ve diyor ki yani sonuçta insanoğlu çiğ süt emmiştir yani. En yakınınız, en sevdiğiniz olabilir. Yoldan yani nefsine yenik düşmüştür. Parayı görünce başka bir şey olmuştur vesaire. O bugün Cumhurbaşkanı var. Yani Türkiye'yi 25 yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan diyor ki benim partimde, benim arkadaşlarım arasında nefsine yenik düşmüş olabilenler var diyor. Onlarla diyor yollarımızı ayıracağız diyor. Onlara yani bu milletin hakkını, hukukunu yedirtmeyiz diyor. Ya 1,5 yıldır devam eden İBB merkezli soruşturmadaki yolsuzluk operasyonlarında ya bir taneniz ya işte ya bizim bir arkadaşımız sapmış olabilir işte parayı. Ya öyle korkunç bilgiler ortaya çıktı. Öyle iğrenç olaylar ortaya çıktı. Ya baklava kutusu ortaya çıkınca
1: yani
0: baklava kutusu ortaya çıkınca ilk başta sanki böyle bir şey dermiş gibi oldu. Hani böyle şey yapmayayım yani
2: 30 saatlik kayıp yani, var diyor açıklayacağım dedi, dedi hala bekleniyor.
0: Sonra dedi ki yok canım ya bizim arkadaşlarımız haşa ya hiç öyle bir şey olur mu ya işte bu kumpas diyor o parayı o yani hiçbir böyle, bir

0: 1,5 yıldır sizi ibretle izliyoruz. Şimdi 1,5 yıldır ibretle izlediğimiz en net, herkesin kabul ettiği, evet rüşvet aldım, evet rüşvet verdim, ses kayıtları, görüntüler, baklava kutuları, bir sürü şeye rağmen 1,5 yıldır ibretle izlediğimiz muhalefet bugün Cumhurbaşkanı'nın tutumu karşısında adeta ezilmiş, rezil olmuş durumda. İşte böyle davranıyor. Yani nedir? Bir itham varsa, bir iddia varsa, bir şüphe varsa böyle davranıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı tutumu karşısında rezil olmuş. Ama rezil olduğunun farkında olmadan yine tilki gibi vaaz vermeye başladılar. Ya şunu düşün ya, damadı kızı yolsuzluktan kaçmış İngiltere'de yaşıyor. Yine CHP'li diyeceğim. Bülent Tezcan kalkmış akıl veriyor ya. Ya bırak sen onu ya. Şimdi ne diyorsun? Bugün bu operasyonu yapan yargıya güveniyorsun değil mi? Bu yargı hesap soruyorsun diyorsun. Bu yargıya o zaman damatına kızına söyle bak. Yavrum bunlar bak kendi partililerine, ki hani yargının partilisi olmaz, kendi hükümetlerine diyelim. Bu hükümetin ileri gelenlerini bile yargılıyorlar. Sen de gel, sen de bunu hesap ver diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. İşte demin neydi o? Zonguldak milletvekili
1: Yavuz Yılmaz.
0: Demin Nuh abinin söylediği gibi. Yahu yanında çalıştırdığın danışman, yani ki iddialara baktığımız zaman hani böyle yok canım o kadar da olmaz denilecek türden iddialar değil yani. Yani bunu maalesef bazı milletvekilleri böyle bir yanlışa tevessül ediyorlar işte. Devletin kendilerine daha kaliteli parlamenter hizmet vermesi için tahsis ettiği bu kadroları, bu danışman kadrolarını eşe dosta vermiş gibi yapıp maalesef bu maaş kartlarıyla bu paraları aldıklarına ilişkin çok ciddi iddialar var. Yani nitekim söz konusu iddia sahibi danışman da bu olaya muhtemelen şahit olmuş. Dolayısıyla mesela basit parayı kim çekti, nerede çekti, HTS kaydı vardı, nerede kullandı, bütün bunlar çok rahat bir şekilde ortaya çıkarılacak. Belki de ATM'nin kamerasına baktığın zaman parayı kimin çektiğini zaten görürsün. Paranın hangi kameradan, hangi ATM'den çekildi, o çekim sırasında kimin şeyi vardı, kimin HTS'si vardı, kimin baz istasyonu vardı. Bunu da çok rahat bir şekilde görürüz yani. Çok yani buna bile efendim işte ben şey yapıyormuşum da.
1: Şimdi çok özür dilerim, bizim genel yayın yönetmenimiz Ömer Özkök de takip ediyor. Onlar da yarın günün manşetinde bu konuyu ele alacaklar. O da şey demiş. Ama diyor Atatürk ilke ve hedeflere doğrultusunda çalıştığım için hedefim demeyip daha farklı bir gerekçeyle kamuoyu önüne çıktığı için yarın tebrik edeceğim diyor.
0: Güzel. Bence de çünkü genelde Atatürk'ün arkasına sığınıyordu bu yolsuzluğu yapanlar. Şimdi başka bir gerekçe oluşturmuşlar.
1: Fon soruşturmasının yani üstüne gittiği için şeyi, olduğunu söyledi.
0: Evet. Bir ilerleme söz konusu. Bence de tebrik hak ediyor. Dolayısıyla bugün ve dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman çok net temizlenerek çıkacağız. Yani bundan âlâ bir söz var mı? Temizlenip çıkacağız ifadesi. Muhalefet böyle şeylere alışkın olmadığı için her iddianın karşısında durup savunmayı kendilerine görev edindikleri için bir cumhurbaşkanının, bir partinin genel başkanının iddialarla ilgili böyle bir duruş sergilemesi onları afalladırdı. Yani dolayısıyla ne yapacaklarını bilmez hale geldiler. Bu normaldir yani. Çünkü onlar her şey Yani Muhittin Böcek'le ilgili her şeyi savundular.
1: Özkan Yalım.
0: Özkan Yalım.

0: ilgili neydi o İzmir'de ben yürüyen parayım güzelim diyen bir belediye başkanı vardı. Onu iktidara gelselerdi İçişleri Bakanı yapacaklardı. Onu savundular da dolayısıyla yani Özkan Yalı mı? Partinin kadın kolları savundu. Yani.
1: Az önce İsmail Bey'in söyledi.
0: Yani şimdi ne beklenebilir ki yani? Hani bunun ötesi yok yani. Yok. Hani her şeyi geçtim yani. Yolsuzluğu, rüşvet, şu bu vesaire geçtim. Ya başka bir şey var yani. İşte makamını kullanarak kendinden onlarca yaş küçük insanlarla birlikte olan yani hani yani çapkınlıkla, zamparalıkla izah edilemeyecek den yani izahı mümkün olmayan rezalet yani makamın yani şimdi yani Allah yarattı kimsenin tipiyle ilgili bir şey söylemeyelim ama yani o makama sahip olmasaydı, o mevkiye sahip olmasaydı, o yani o genç kadınlarla sokakta bile yan yana geçemezdi yani. Yani Allah aşkına yani o yani sokakta bile o kızlar onu karşısından onun gelişini gördüğü zaman yolunu değiştirirdi yani. Dolayısıyla yani hani anlattı yani şu yani sıradan bir çapkınlık meselesinden bahsetmiyoruz ya. Yani makamını gücünü kullanarak yapılan bir iğrençliğin karşısında o zamanın kadın kolları biz başkanımızın yanında izlediler yani şimdi böyle bir durum var yani dolayısıyla hani bu ne söylenebilir yani maalesef
2: ahlaki problem var yani söylenecek olan
0: yani ya, maalesef
2: senin bir şey yani söylemeye gerek yok ya ha bir türlü öğrenemediniz.
0: Hayır
2: abicim bu tür şeyler bizim gibi faniler için geçerli. Tamam mı? Yolsuzluk memle falan filan soruşturma.
0: Hayır.
2: Onlar için böyle şey yani geçerli değil. Onlar için böyle bir şey yok.
0: Bence de bir şey söylenemez de. Ama maalesef tabloya baktığınız zaman ana muhalefet partisi diyorsun yani. Orada bir öyle çoğunluk var yani. Öyle bir çoğunluk var yani. Öyle bir durum var. Yani.
1: Peki.
0: Dolayısıyla hani muhalefetin ne söylediğinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar net bir tavır ortaya koymuş olması herkes üzerine düşeni alınsın. Bu duruş karşısında kim ne yaptıysa hesabını versin. Çünkü Türkiye'nin daha yol alacağı çok konular var ve Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'a bütün dünyanın masum milletlerinin ihtiyacı var. Sadece Müslümanların sadece Türkiye'nin değil, diğer masum hangi dinden olursa olsun bütün masum insanların, milletlerin ihtiyacı var. Bunu Birleşmiş Milletler'de konuşmasında herkes gördü. Yani Birleşmiş Milletler'de neredeyse...
1: Şöyle yapalım, hemen bir kurtuluş bir söz vereyim. Çünkü son bölümde Gazze'yi konuşacağız. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasına da atıfta bulunacağız. Hemen bir Kurtuluş Bey'den de değerlendirme alalım. Muhalefetin bu tavrı, nemalanmaya çalışma siyaseti ama anladığım kadarıyla ters tepti tabii.
3: Yani karşı karşı olduğumuz kriz bir defa büyük bir kriz. Yani ekonomik hacim itibariyle de büyük. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalındığında ülkelerde liderler de çok zor sorunlar yaşar. Burada Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bir lider olduğunu bir kez daha bence millete gösterdi. Bu özellikle dün ve bugünkü konuşmaları milletin içini soğutabilecek cinsten konuşmalardı. Bir lider zaten grupların şantajına, baskısına gelmez. Yani lider derken de böyle afaki bir kavram olarak kullanmıyoruz. Vakti zamanında gördük Türkiye'de başbakanların çok konuşamadığını, karşı karşıya kaldıkları böyle bir yolsuzluk iddiasıyla ilgili seslerini çıkaramadıklarını. Çünkü etraflarında kendilerini de hedef alabilecek başka sızıntıların meydana gelebileceğini düşünerek konuşamazlardı. Lider değillerdi. Belki genel başkanlardı. En fazla bu kadar. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı

Başkanı sağlam bir irade olarak bu meseleyi ayrışarak, vedalaşarak, nefsine yenik düşenleri ayrıştırarak, temizlenerek bu süreçten çıkacağını çok net bir şekilde ifade ediyor. Bu bir iradedir. Zaten mesele siyasi fayda meselesi değil, şunu anlayalım. Mesele ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarıyla ilgili, düzeniyle ilgili, refahıyla ilgili bir meseledir. Biz belki toplumsal ayrışma, iç çatışma gibi konularla başa çıkabildik bu şeyde, ülkede. Yani yanı başımızda Irak başa çıkamadı, Suriye başa çıkamadı, İran başa çıkamadı, Yemen başa çıkamadı, ne bileyim Libya başa çıkamadı, diğer Afrika ülkeleri başa, kimse başa çıkamadı. Biz bu meseleyle başa çıkabildik. Ama daha önemlisi ekonomik istikrarla başa çıkabilmek. Yani ekonomik istikrarı bozucu, bunu sabote edici, bunu suikaste uğratıcı müdahalelerde sistemi koruyabilmek. Bakın, paniğe yol açmaya çalıştılar ilk günden bu yana. Bu panik meselesini biliyoruz aslında. İran'da biliyorsunuz o büyük halk ayaklanmaları yaşanmadan önce inanılmaz bir dolar şoku yaşandı. Kurlarda ataklar yaşandı, bilmem neler yaşandı. Daha çok daha sonra zaten bunun Mossad'ın operasyonu olduğu biraz anlaşıldı. Şimdi biz 2018-2021 sürecinde bu ülkede dolar kurundaki hareketlilikleri göz önünde bulundurarak bu sefer sistemin biraz daha sağlam olduğunu gördük. Yani bu önemli bir meseleydi. Hemen çok büyük bir zincirleme, panik üretmek istediler. Borsa bundan biraz etkilendi. Fakat sağlam, daha sağlam bir temellere sahip olduğu için finansal sistemimiz paniğe uğramadı. Burada paniğe uğramamasının en büyük sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin zaten bir güvence, psikolojik bir sistem üzerinde çok ciddi anlamda psikolojik bir faktör olduğuydu. Olmaz. Bunu gösterdi zaten. Bütün bu operasyonları tek tek adım adım yapacağız. Bu operasyonlar gerçekleşecek. Bunu söküp atacağız sistemimiz içerisinden. Buna yol verenler neyse her, bu soruşturmada da bunlar açığa çıkacak. Şimdi demek istediğim şu. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı muhalefete koz verelim vermeyelim meselesiyle yapmıyor. Bu ondan çok daha büyük bir mesele. Yani ülkeyle ilgili bir mesele. Ülkenin ekonomik, siyasal, toplumsal istikrarıyla ilgili bir mesele. Bu çok önemli ya, yani bu ülkeye liderlik ediliyorsa. Derdi bunun Sayın Cumhurbaşkanı. Yoksa derdi Özgür Özel ne konuşacakmış da, diğer muhalefet partileri ne söyleyecekmiş de, değil. Ya ne söyledi Özgür Özel? Özgür Özel bir lider olmadığını kanıtladı. Bugüne kadar ki Cumhuriyet Halk Partili ve kendisinin başında bulunduğu parti döneminde bulaşılan yolsuzlukların hiçbirine sesini çıkaramadı. Yani kalkıp İstanbul'u soydularsa, İstanbul'u bu kadar yağmaladılarsa ve bunun şahitleri de içeriden itiraf edenleri de varsa, genel başkan şunu der: arkadaşlar tamam, siyasi operasyon diyoruz da burada şey de var, yolsuzluk da var. Yani bu bir vicdan, ahlak, bir siyaset iddiasını da insanın gösterir, ortaya koyar. Bunu söyleyebildiler mi? Bu iradeyi gösterebildiler mi? Gösteremediler. Neden? Kendileri de bu işin bir parçası olduğu için yapamadılar. O yüzden bugün sadece böyle oh ne güzel oldu AK Parti'de, biz şimdi sadece bizi yolsuzlukla itham ediyorlardı, biz de onları itham edeceğiz, patapat olacağız, ne güzel işte seçime gel. Bu meseleye böyle bakıyor muhalefet kendi açısından. Nemalanacak mı? Nemalanacak bir şeysi de yok muhalefetin. Yani bu milletin, vatandaşın, bakın her zorlukta, her böyle bir durumda bile tek güvendiği isim ki sen Cumhurbaşkanı'na güveniyor. Şunu anlamıyorlar. Bakın bu dünyanın kaybettiği en değerli şey istikrardır. Bu ülkenin en değerli şeyi de istikrardır. Yani ekonomisiyle, siyasetiyle, toplumsal birliğiyle bunu sağlayan bir irade var, bir düzen var, bir yönetim var. Bunu vatandaş Özgür Özel'in lafı üzerine kalkıp
şey yapacak değil, atacak değil. İşte yerel seçimleri verdiler. Yerel seçim

0: Bunlarda belediyeler verdiler. Alın yönetin dediler. Belediyeleri adeta böyle yarışırcasına kim daha çok yağmalayacak diye bir tabloya yol açtılar. Tabii millet de bunları gördü.
1: Peki o zaman başka bir konuya geçelim. Aslında son dönemde gündemin yoğunluğundan ben de atladım. Gazze'de yaşananları konuşamadık. Ama geçtiğimiz hafta aslında konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde verdiği o güçlü mesajları ele aldık. Şimdi Gazze'de bir ateşkes var. Sözde bir ateşkesten bahsediyoruz. Çünkü maalesef katliamlar devam ediyor. Bugün sosyal medyada benim de karşıma bir görüntü çıktı. Anestezi olmadan çocuklar ameliyat edilmek zorunda kalıyorlar. İsrail'in Gazze'deki yıkımına ilişkin görüntüler var. Google haritalarının uydu görüntülerine de yansıdı. Onları da arkadaşlar ekrana getirirse teşekkür edelim. Aslında bizim çok iyi bildiğimiz, defalarca burada paylaştığımız, ekranlara taşıdığımız bir yıkım ama tüm dünyanın görmesi adına da bir kez daha son derece önemliydi. Tabii bir yandan da soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik tepkilerin arttığı bir dönemden de geçiyoruz. Özellikle bu artık sadece işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta değil, tüm dünyada böyle geçerli bir durum. İşte Uluslar Ligi maçları oynanıyor. Belki takip ediyordur konuklarımız da. Onlar da görmüştür. İrlanda ile karşı karşıya geldi, evet. İsrail. Orada da İrlandalı futbolcular aslında sahaya çıkmak istemediler. Hatta takım kalecisi oynamadı maçta. Ben dedi ki soykırımcılarla aynı sahada olmak istemiyorum. İsrail'in marşı okunduğu sırada da yine aynı şekilde başlarını öne eğerek İrlandalı futbolcular. Onun da yanılmıyorsam görüntüsü olması lazım bizde. Arkadaşlar verebilirler. Yani ciddi bir tepki de büyüyor, artıyor ama işte bir yandan da maalesef katliamlar devam ediyor. Acı tablo sürüyor. Son olarak Ben Gibir'di yanılmıyorsam bir açıklama yaptı. Aslında Gazze'deki uyguladıkları o soykırım politikasını Batı Şeria'da da yapmalıyız diyor. Smotrich, düzeltiyorum, Maliye Bakanı. Batı Şeria'da savaş yürütmeliyiz. Gazze'de yaptıklarımızı burada da yapmalıyız diyor. Yani hani biz bir ateşkesten, umuttan bahsederken aslında onlar sadece Gazze için değil, tüm Filistin için aynı soykırım planını hayata geçirmeye çalışıyor.
2: Evet. Yani Gazze bugün insanlığın en büyük problemi. Yüz binlerce insan açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla karşı karşıya. Siz demin söylediniz, bu yeni bir şey değil. 2-3 seneden beri devam eden bir durum. Anestezi yapmadan küçücük çocukları ameliyat ediyorlar, etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü anestezi ilaçları içeri sokulmuyor. Yani orada doğrudan bir soykırım var. Yani lamıcımı yok, soykırım var ve bu soykırımı Uluslararası Adalet Divanı aslında hüküm altına alınmış durumda. İsrail devletini mahkum etmiş durumda burada.
1: Peki neden o tedbirler uygulanmıyor diye soralım o zaman. Uluslararası Adalet
2: Divanı. Bu küresel kararlı güçlerin tarafkir davranması, onların Yahudi lobisine teslim olmasının neticesidir. Hiç bunun lamıcımı yok. Yani bu küresel ölçekte Yahudi sermayesinin, Siyonist lobinin yaptığı baskılar neticesinde maalesef devletlerin yöneticileri burada etkili olan, özellikle Birleşmiş Milletler'de veto yetkisine sahip olan 5 ülkenin tamamen bu Siyonizme teslim olmaları neticesinde bu rezalet, bu insanlık ayıbı işlemeye devam ediyor. Yani 70 küsur bin insan öldürüldü 2007 Ekim 2023'ten bu tarafa. Enkazların altında hala kaç tane ceset olduğu bile belli değil. İnsanlar dediğimiz gibi açlıkla, susuzlukla mücadele ediyor, ilaçsızlıkla mücadele ediyor. Dünyada aslında sivil vicdan bu manzara karşısında isyana gelmiş durumda. Meydanlar, yollar, caddeler milyonlarca insanla dolup taşıyor. En son İrlanda milli takımının ortaya koyduğu haysiyetli tutum, takdire şayan. Dün 27'sinde İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Hanım'ın doğrudan insan kasabı Netanyahu'ya gönderdiği salvolar yine insanlık tarihi bakımından önemlidir. Evet. Kimin korkak olduğunu, kimin insanları aç ve susuz bıraktığını efendim çok özet bir şekilde dile getirdi. Ama bunlar henüz yeterli değil. Yani İsrail'deki insan kasaplarının mutlaka zaptu rapt altına alınması lazım. Bunun da dünya, yani uluslararası bir güç tarafından yapılması lazım. Bu görev aslında doğrudan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne düşüyor. Çünkü yaptırım gücü olan organ, esas karar organı Milli Güvenlik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Ama o da dediğim gibi veto yetkisine sahip 5 ülkenin kilitlemesi dolayısıyla, özellikle Amerika ve İngiltere'nin İsrail aleyhine herhangi bir karar çıkmasını efendim önledikleri için, bugüne kadar Amerika 112 defa veto yetkisini kullandı İsrail meselesinde. Yani bu görülmüş bir şey değil. Dolayısıyla şu an bu serbestiyet olduğu için onlar da vahşice, barbarca hem katliama, soykırıma devam ediyor, hem insanlık suçlarını işlemeye devam ediyor. Bunun hesabının muhakkak sorulması lazım. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve şürekası hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu kararı alan yargıçlara müeyyide uyguladı. Onların kredi kartları bile çalışmıyor. Şahsi gelirlerine el koydular neredeyse. Yani böyle de bir rezalet yaşanıyor. Dolayısıyla insanlık için bir kara lekedir Gazze'deki bu durum. Ama yakın planda bir çözüm de görünmüyor maalesef. Gazze deyip geçmiyorum. Batı Şeria da şu anda yavaş yavaş Gazze'ye benzemeye başladı. Çünkü işgalciler, ona yerleşimci diyorlar. O doğru bir kelime değil. İsrailli istilacılar, işgalciler geliyor. Filistinlerin malına, mülküne, evine, arazisine, bahçesine çöküyor. Ne varsa el koyuyor. Bir de kendilerini öldürüyor, dövüyor, işkence yapıyor, kovuyor. Yani kelimelerle anlatılamayacak bir durum yaşanıyor Gazze'de. Ama dünya da bunu seyrediyor. Yani 2023'ten beri seyrediyor. Maalesef bir açmazla karşı karşıyayız. Yani bu durumu ortadan kaldıracak bir şey şu anda etkin biçimde görünmüyor. Bu da insanın doğrusu karamsarlığa sürüklüyor. Filistinliler onca eza cefaya rağmen topraklarını terk etmemek için direniyor, katlanıyor. Bu da aslında destansı bir mücadele. Ama Filistinlilere, Filistin halkına insanların sahip çıkması lazım. İnsanlığın sahip çıkması lazım. Ama bugüne kadar çok az sayıda devlet doğrudan İsrail'i hedef almaya cesaret etti. Son zamanlarda Fransa ve İngiltere cenahından da bazı kıpırdamalar var. En azından sözde bir tepki var İsrail'e. İşte Macron'un Birleşmiş Milletler'deki konuşması kısmen, yani o da Batı Şeria için söyledikleri doğru. Ama dünyanın bir araya gelip objektif bir şekilde bu meseleye yaklaşması lazım. Gerçekten. Ve İsrail barbarlığını durdurması lazım. Aksi halde şu ana kadar hayatını kaybeden 75 bin kişiye binlerce kişi daha katılabilir.
1: Şimdi buyurun.
2: Sayın Cumhurbaşkanı söyledi Birleşmiş Milletler kürsüsünde, Gazze sadece dünyadaki çocuk kabristanı bir coğrafi parça değil. Aynı zamanda nüfus oranına göre en fazla kolu bacağı olmayan çocukların yaşadığı bir yer. Yani Gazze böyle bir yer. Ne Vietnam böyle, ne Afganistan böyle. Gazze onların hepsini geçti, solladı. Dolayısıyla dünyanın ayağa kalkıp insanlık adına acilen müdahale etmesi lazım.
1: Şimdi arkadaşlarım hatırlattılar, iyi oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderler ne söylediler ona bir bakalım. Onunla ilgili bir ledimiz var. Sonra Sayın Noel Bayrak'la devam edelim. Yani tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır aslında bu 7 Ekim 2023'ten önce de sesini güçlü şekilde, gür şekilde duyuruyordu tüm dünyaya. Bizler özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Gazze sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Az önce İsmail Bey'in söylediği. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Tam değeri gelmişken bu ifadesini hatırlatmış olalım. Fransa'dan hani yavaş yavaş sesler çıkmaya başladı dedi İsmail Bey. Gazze konusunda Macron'un açıklamaları var. Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara hepimiz adına utanç verici. Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail hükümetinin yayılmacılığı bölgesel tehdit haline geldi ifadesini kullandı. Katar Emiri El Sani, Gazze'de yaşananlar bir soykırımdır. Tüm insanlığın alnında bir utanç lekesi olacak olarak kalacak diyor. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, iki devletli çözüm vizyonu saldırı altındayken sessiz kalamayız. Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü diyor. Vietnam Devlet Başkanı, Vietnam Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve iki devletli çözümü desteklemektedir diyor. Kanada Başbakanından bir değerlendirme, İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim projesine onay vermesi barışa doğrudan tehdit ve tabii ki diğer liderler Brezilya Devlet Başkanı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Litvanya Cumhurbaşkanı ve pek çok daha lider Birleşmiş Milletler kürsüsünde tepkilerini dile getirdiler. Yani sesler yükselmeye devam ediyor ama geldiğimiz noktada Nuh Bey bir sonuçta alınamıyor. İşte az önce de söyledik, Uluslararası Adalet Divanı tedbirler neden sahada etkili olamıyor? Bir yandan da Netanyahu aslında kendi ülkesinde de istenmiyor. Şimdi işte vatana ihanetle suçlanıyor. Kitlesel protestolar var ama nihayetinde maalesef soykırım görüntüleri değişmiyor. Tablo değişmiyor.
3: Şimdi malumuz 13 Ekim 2025'te bir anlaşma imzalandı. Şarm El Şeyh'te. Bu belki arzu edilen tam ideal anlaşma değildi belki ama ilk defa Gazze'ye bir yabancılardan oluşan bir barış kurulu, barış heyeti girecekti ve onlar yönetimi devralacaktı. Bu aslında mevcut şartlarda en önemli bir gelişmeydi. Zaten İsrail buna çok gönüllü değildi ama ikinci aşama bir türlü geçiremedi. İşte o insan yardımların içeriye daha çok yardımın girmesi ve bahsettiğimiz kurulun, Gazze Yönetim Ulusal Komitesi'nin kurulun orada göreve başlaması aşamasına geçilmedi. Aslında bu Netanyahu için tam felaket olacaktı bu. Bunu engellediler. Ve maalesef gene işte kış kapıda ve öyle bir durum ki geçen seneki kıştan daha kötü şartlara da giriyor bugün Gazze'de kalanlar, yani bugüne kadar ölmeyenler. Geçen sene kullanılan çadırlar da hala kullanacak. Düşünün artık, çadır hali bile kalmadı. Burada hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Netanyahu'nun imdadına İran yetişti. Yani şimdi diyorsunuz ki Netanyahu içeride gösteriler yapıyor diyorsunuz ya. Muhtemelen Netanyahu bu seçimlerde gönderecekler. Fakat bunun Gazze açısından hiçbir önemi yok. Tam aksine ben şöyle bir şey yürüdüğünü şu anda düşünüyorum. Bir plan yürüdüğünü düşünüyorum. Bütün şeyleri Netanyahu'ya yükleyecekler. Günah keçisi olarak. Onu gönderip tabiri caizse İsrail'i aklamış olacaklar. Böyle bir Amerika kaynaklı böyle bir şey olduğunu ben yürüdüğünü düşünüyorum. İsrail'de de hatta bunu yürüdüğünü düşünüyorum. Hiçbir zaman Netanyahu'dan sonra gelen Netanyahu'dan daha iyi olmayacak. Dolayısıyla İmdadına yetişen, şu anda yetişti. Netanyahu o bahsettiğim anlaşmanın devreye girmemesi için eline geleni yapıyordu. Ama buna rağmen Trump bir tavır ortaya koymuştu. O anlaşmanın devamı için. Fakat işte
1: savaş.
3: Bu savaştan sonra dikkatinizi çekerim unutuldu. Yani Gazze, burada daha önce zaman zaman gündeme getirdik, konuştuk. Varsa yoksa Hürmüz Boğazı var. Dünyayı daha, orası daha çok ilgilendiriyor çünkü. Yani bu kapitalist ve emperyalist dünyayı orası daha çok ilgilendiriyor çünkü. Gazze'den kimse bahsetmiyor. Ve bakın bu şeyde, bu gürültünün içerisinde İsrail Gazze'yi zaten bitirdi. İşte siz bahsettiğiniz fotoğraflar zaten görülüyor. Hamas'la bilmem neyle Gazze'ye şu ana kadar ki 7 Ekim 2023'te bunu yaptığı bütün saldırılarda ortaya koyduğu gerekçelerin hiçbir alakası olmayan Batı Şeria'ya da şu anda ya zeytin ağaçlarına bile intikam alıyorlar. Ya zeytin ağaçları,
1: zeytin ağaçlarıyla ilgili de bir nedimiz var arkadaşlar, siz anlatırken.
3: Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Yani oradaki, en önemli geçim kaynağı biliyorsunuz ve yok ediliyor bütün zeytin ağaçları.
3: 1-3-5 tane değil ya, tamamını yok ediyor. Tamam. Böyle bir insanlıkta hiçbir şey olamaz yani. Ve bunu nasıl yapıyorlar?
1: Verebiliriz arkadaşlar.
3: Az önce bahsettiğiniz şey de daha ölmek üzere. Yani göz göre göre insanların evini, barkını, arazisini işgal edip devlet.

0: devletin korumasında o işgalciler, o haydutlar, tamam mı? Bütün bunlar nerede oluyor? Batı Şeria'da. Nerede yani? Hamas'la, bilmem İsrail'in İsrail'e saldırıyla benim hiç alakası olan bir yerde oluyor. Nasıl oluyor? Hala devam ediyor. İşte bütün bunlar o hengamede oldu. Hala şu anda ne konuşuyor insanlar? Ne konuşuluyor bugün? Gün boyunca konuşulmuştu. Saldıracak mı, saldırmayacak mı? Veya işte
1: anlaşma olacak mı, olmayacak mı?
0: Şeyde açıklama yapıldı. Ara bulmaya çalışıyoruz filan. Bütün bu şeylerin tamamı İsrail'i arıyor. Ve öyle bir şey ki bu İran öyle bir devlet ki, bu nasıl bir şey anlamadım ben. Savaşırken bile İsrail'le çalışıyor. Yani İran'la İsrail, bak göründüğünde İran'la İsrail'le savaşıyor. Yok arkadaşlar, şu anda da İsrail hizmet ediyor İran'a. Yani böyle bir şey yani. Şunu da ekleyip bitireyim. Çok manidardır. Tam böyle Mekke İttifakı anlaşması imzalandıktan sonra daha fonksiyonel hale gelmeye başladı. Peş peşe toplantılar vesaire. Ne hikmetse birdenbire bu Husilerin saldırıları arttı şeye, Suudi Arabistan'a. Üstelik de benim bugün yazdığımda bununla ilgili daha önce de zaman zaman saldırıyor, tamam, ama bu sefer tabiri caizse Suudi Arabistan'ın sinir uçlarına yönelik, işte uluslararası havalimanı, petrol tesisleri, evet, vesaire gibi böyle tam tarih şeyler. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu aslında daha yeni kurulmuş olan, hani Sayın Dışişleri Bakanlığı ifadesiyle daha henüz daha oluşturma şey kısmı, kurumsal kısmı oluşturmaya çalışan Mekke İttifakı ile ilgili ciddi bir denemedir, bir sınamadır bu. Ne olacak? Suudi Arabistan karşılık verecek mi veya Türkiye, Pakistan buna dahil olacak mı? Bununla beraber Türkiye'de ilginç bir şekilde o bildiğimiz İrancılar, zaten o spesifik enfeksiyonlu tipleri zaten biliyoruz, ama onların dışında da böyle görüyorum ben televizyon kanallarında falan. Demek ki Mekke İttifakı İran'a karşı kurulmuş değerlendirme yapılıyor. Bu ifadeler, bu değerlendirmeler, bu şu aşamada İsrail'e en büyük destektir. Neden? Neden? Bütün, çünkü bu şeylerin amacı Mekke İttifakı'nı denemek, Mekke İttifakı'nın içeride şeyini azaltmak, tabandaki desteğini azaltmak ve halbuki Mekke İttifakı'nın hoş bizim ilgililer kimseye karşı değil diyor, ama neticede bir realite var. Bölgedeki ileriye dönük tehditlere karşı. Kim var tehdit burada? İsrail'den başka tehdit mi var? Dolayısıyla sadece şeyde değil, bakın şu anda olanlara baktığımız zaman sadece Gazze'nin Batı Şeria'nın unutturulması da değil yani. Şu anda Mekke İttifakı'na yönelik bir şey var, şu anda operasyon var.
1: Peki o zeytin ağaçlarıyla ilgili olan nedir, bir daha ben rica edeyim, ona da bir bakalım. Çünkü siz söylediniz, önemli o. Yani son dönemde o Batı Şeria'da...
0: Bu kadar şerefsizlik, insafsızlık olmaz ya.
1: Gazze'deki temel besin ve geçim kaynağı zeytin çok önemli, ama bitme noktasına gelmiş. %90 zeytinlik alanlar azalmış durumda.
0: Nerede bizde şey yapanlar, ortalığı ayağa kaldırılan zeytin? Zeytinde işte şeyde
1: tabii yeşil
0: tabii. Şeyde maden içinmeme kadar şey yapıldı. Ne derler yani bu adamlar? İnsan mı bunlar ya?
1: 5000 tondan 700 tona gerilemiş. Zeytinyağı üretim tesisi 40'tan 7'ye
0: ağaç
1: düşmüş.
0: Ağaç kalmadı ki.
1: Tabii zaten sivil altyapının %90'ı tahrip edilmiş durumda. İşte bakın burada da gösteriyor. Ekim 2023 öncesi durum.
0: Kepçelerin ağaçları devirdiği görüntüler.
1: Tabii yani 50 bin dönüm. 5000 dönüme gerilemiş.
0: Buyur.
1: 2 milyon zeytin ağacı varmış. O da 150 bine düşmüş. 40 bin ton zeytin üretiminden o da 5 bin tona düşmüş. Yani çok sadece işte burada insana değil, doğaya da ve geçim kaynaklarına, besin kaynaklarına da sistematik olarak soykırım uygulanıyor.
2: Söylediğiniz o Bengivir denen insan suratındaki yaratık.
1: Smotrich, Bengivir hepsi aynı zaten.
2: Smotrich de öyle, ama Bengivir daha çok gidiyor. İkide bir yanına asker polis alarak baskına gidiyor. Hem Mescid-i Aksa'ya hem hapishanelerde, hücrelerde çaresiz şekilde çile dolduran Filistinlere orada sataşıyor, saldırıyor, hakaret ediyor. Seni öldürmek istiyorum diyor. Bunu söylerken bile asker ve polisin arkasına sığınıyor. Yani bu kadar da karaktersiz, bu kadar da...
3: Kayda alma cesareti gösteriyor. Evet.
1: Peki şimdi Netanyahu'dan bir açıklama var. Yani şunu soracağım. Şimdi Nuh Bey dedi ki yani Netanyahu'yu gönderecekler. Şimdi Netanyahu da herhalde giderken yanında birilerini de götürmek isteyecektir. Ya da gitmemek için her şeyi yapacaktır.
0: Çok özür diliyorum. Bu şey de bununla alakalı. Çok özür diliyorum Hüseyin'cim. Bu bizzat kendi ülkelerinde gazetelerin 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından 10 gün önce haberi vardı.
1: Tabii.
0: Bunu çok şey yapıyor.
1: İşte onun için vatanı...

0: Bunların sebebi aslında onu götürmek.
1: Vatan ihanetle suçlanıyor. Bilgisi olmasına rağmen müdahale etmemesiyle ilgili. Aynen. Bir açıklama yapıyor. Diyor ki ülkemize yönelik dış saldırı hazırlığı var gibi bir ifadesi var.
0: Vay anasını.
1: Yani burada muhalefet şöyle yorumluyor. Hani seçimi kaybedeceğini gördü. Güvenlik bahanesiyle seçimleri iptal ettirmeye çalışıyor. Yani bir çılgınlık yapar mı artık? 28 gün kaldı. 4 hafta var çünkü 27 Ekim'de seçimler.
2: Yok, müesses nizam içerideki ve dünyadaki müesses nizam artık buna izin vermez. Şimdi Birleşmiş Milletler de biliyorsunuz abuk sabuk konuşmak zorunda kaldı. Çünkü artık orada herkes gerçek yüzünü gösterdi ona. Şimdi ben hep söylüyorum, başından beri söylüyorum. Yani şimdi bazı ilericiler meseleyi anlamıyor da. Şimdi Ahmet Şara'ya cevap vermiş. Netanyahu denilen terörist. Demiş ki Ahmet Şara Suriye olan bizim toprağımız.
3: Suriye halkına ait.
2: Demiş. Cevap ne? İşte sen kutsal kitabı oku bir bak, o tarihte hangi tarihse orada diyor Yahudiler vardı. Şimdi bunun dünya için nasıl büyük bir tehdit olduğunu, işte Almanya Başbakanı efendim orası demokrasiymiş, öteki bilmem ne diyormuş falan vesaire. Ya bu kafadan demokrasi çıkar mı ya? Kutsal kitapta yazıyormuş ki Golan Tepelerinde Yahudiler varmış.
3: Yahudiler olmaz diyor ki, yok ki dünyada, o zaman her tarafı işgalsinler yani.
2: Şimdi yani peki ne yapalım? Ya peki yarın İstanbul'da da Yahudiler vardı dediğin zaman ne yapacağız? Kayseri'de de vardı dedi. Yani kutsal kitap ne yani? Yani bu Birleşmiş Uluslararası hukuku neresinde? Ya velev ki vardı. Tamam ki o günkü Yahudiyle senin ne alakan var? Yani o gün oradaki diyelim ki halk işte Musa Aleyhisselam'a inandı. Sonra o halkın işte torununun torununun torunu İsa Aleyhisselam'a inandı. Şimdi başka bir yerden gelmedi, uzaydan gelmedi, dışarıdan gelmedi, başka bir coğrafyadan gelmedi. Yani nihayetinde yani baktığımız zaman Hazreti İsa Yahudi bir annenin çocuğuydu. Hazreti İsa'nın havarileri de Yahudi. Din değiştirince işgalci mi oluyor? Başka bir yere mi gitmesi gerekiyor? Ya da nereye gidecek yani? Hani sen bu sahipliğine şimdi böyle bir şeyle böyle bir durum var ya ve bunu Birleşmiş Milletler kürsüsünde söylüyor. Ya. Yani dese ki ey Amerika bu içinde bulduğun binada kutsal kitaba göre 5000 yıl önce, 3000-4000 yıl önce Yahudiler yaşıyordu. Hadi buradan gidin dese ne yapacağız? Bunu şunun için söyledim. Şimdi bu katliamı öyle bir şiddet bir şekilde yapıyorlar ki bilinçli, tercihli yapıyorlar. Ve sonra da şunu diyorlar. Efendim diyorlar, bu çocuklar Yahudilere düşman olarak büyüyecek. Dolayısıyla biz bunu ya sürmemiz lazım, yani bize komşu olmaması lazım, ya da öldürmemiz lazım.
1: Ya da sakat bırakıyorlar.
2: Şimdi bu kadar şiddet uygulamaların sebebi ne? Demin senin söylediğin gibi efendim dış tehdit olur, dolayısıyla ben bir tedbir alayım. Yahu tehditin bizzatı kendisi Siyonist İsrail. Ya sen şimdi bu kadar çocuğu öldürdüğün zaman, bu kadar çocuğu sakat bıraktığın zaman, bu kadar çocuğu yetim bıraktığın zaman senin bir tehdide maruz kalmaman için bir gerçek var mı? Bizzat tehdit sensin. Yani dünya bunu anlamıyor. Mesela o Smotrich denilen adam diyor ki adam insan bile
3: atom değil. Bombası atmamız lazım diyor.
2: Hayır. Efendim diyor, bizi eleştiren bu Avrupalılar diyor, işte 20 bin 30 bin Gazze'li alsaydı Biz bunları öldürmek zorunda kalmayacaktık. Dolayısıyla bu sorun da ortadan şimdi tamam. Bakın Ürdün Kralı Abdullah Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında
1: son bir dakika bu arada şimdi, biraz sürede
2: yani tehlike açısından söylüyorum. Çok özür dilerim. Diyor ki İsrail'in diyor Suriye ile ilgili yaptığı tutum gösteriyor ki diyor hepimiz tehdit altındayız. Yani Avrupalılar Gazelileri kabul, diyelim Gazelileri gitmeyi kabul etti. Avrupalılar da kapıları açtı. Yani İsrail tamam mesele bitmiştir. Mevcut sınırlar içerisinde yoluna devam mı edecek?
1: Tabii canım.
2: Nuh abi söyledi. Batı Şeria'ya niye saldırıyorsun? Batı Şerialılar da gitti. Filistin'in tamamı İsrail'in oldu. İsrail'e tamam mesele bitmiştir mi diyecek? Hayır. Olan. Golan'ı işgal ettiler.
3: Lübnan'da şu anda. Suriye'de.
2: Mesele bitti mi diye. Bir kere sınırları belli olmayan. Sınırları ilan edilmemiş. Ve nerede duracağı belli olmayan bir devlet olmaz. Bu devletin ya haddi hududu bildirilecek ya yok edilecek. Yok edilmekten başka bir yol görünmüyor şu anda.
1: Kurtuluş mu?
0: Yani bugün en önemli sorun şu, yani İsrail'de bir seçim olacak. Bu seçimde işte başbakan var, bir de alternatif muhalefet partileri var Netanyahu. İsrail'deki bütün muhalefet Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Fakat sorun birbirinden ayırt edici farkları ne? Yani bu Gazze meselesinin çözümünde de bu çok önemli bir etken olacak. Şu iki devletli çözüme çözümü destekleyen var mı? Netanyahu'nun dışında İsrail'de hiçbir ana muhalefet partisi, yani onu bir tarafa bırakırsak zaten biliyoruz, İki devletli çözümü savunmuyor. Bunu açıkça da savunmuyor. Bu geçmişte bildiğimiz Isaac Rabin çizgisi de zaten marjinal bir mirası, marjinal bir grubun elinin altında.
3: Netanyahu savunuyor mu?
1: Yok yani onu zaten biliyoruz anlamında.
0: Onu zaten soykırımcı. Hani onun dışında var mı bir iki devletli çözüme yakın olan savunan? Kimse yok. Isaac Rabin çizgisi de uçmuş. O eski İşçi Partisi çizgisi de uçmuş. Şu an peki bu seçimlerde kim Netanyahu'ya en yakın? Eski Genelkurmay Başkanı Eiskot diye bir isim. Gadi Eiskot diye bir isim. Bu da zaten iki devletli çözümü desteklemiyor ama bu uluslararası baskıyla bir çizgiye gelebilecek noktada. Eğer kazanabilirse şu an alternatif olarak görünen anketlerde bu isim biraz öne çıkıyor. Zaten muhalefette olursa alternatif bir başbakan bu olabilir diye destekliyor. Şu an desteği öne çıkan isimler değil mi? Diğeri Naftali Bennett. Bu da biliyorsunuz yeni düşman Türkiye'dir diye şey yapan, konuşan açık isimlerden biri. Şimdi burada şöyle bir şey görmüyoruz biz. Yani burada mesele şu. Gazze iki devlet çözüm, devlet bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili bir mesele bu. Bu kurulacak mı, kurulmayacak mı? Gazze sorunu böyle çözecek. Başka hiçbir şekilde çözülmeyecek. Bu soykırımcılar mı başarıya ulaşacak? Batı Şeria'yı da Gazze'ye mi çevirecekler? Ürdün Kralı ilk defa konuşmuş, demiş ki ya bu artık bu yayılmacılığın bir nerede duracağı belli değil demeye getiriyor. Yani uluslararası belki iktidar Netanyahu değişirse bu bir figür olarak Eiskot'un yaklaşma ihtimali var. Şu an muhalefetten kimse bu konuya da girmiyor ama zaten çizgi olarak da uzaklar. Ama uluslararası baskı sistem, Amerikan ne bileyim işte Batı şeyle bu iki devletli çözüme gelebilirler. Gelemezse ne olacak? Soykırım başarıya ulaşacak, yayılmacılık devam edecek, başka türlü savaşlar, çatışmalar kendisini gösterecek ya da bu bölgede gerçekten biraz suhulet çatışma olmayacaksa bu iki devletli çözümle mümkün olabilecek. Yani bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla Gazze'nin başka bir kurtuluş şansı yok.
1: Kalabilir mi Netanyahu sizce?
0: Yani şu an gideceğe benziyor da ya orada şöyle bir şey. 120 sandalyeli bir meclis var. Knesset deniyor. İşte bunun 61 sandalyesini bulması gerekiyor. Bulamayacaklar. Muhalefet şöyle bir, orada bir Arap partileri var. Çok küçük çaplı Arap partileri var.
3: Onlar sokulmaya çalışıyor şimdi.
0: İşte onlarla bir yani hepsi bir araya geldi. Sandalyeleri yetmeyecek. Yetmiyor görünüyor şu an anketlere göre. Ama onlarla birlikte yetebilir. Ya o belki iki devletli çözümün de kapısını aralayabilecek bir koalisyonla da dönüşebilir.
3: Irak halkı da asla bir şey izin vermez. O kadar radikal bir şey var ki Irak halkı. Şey özür diliyorum. İsrail halkı asla buna bir şey izin vermezler.
1: Peki. Artık 4 hafta kaldı tabii. 27 Ekim'de orada da seçim göreceğiz. Ama maalesef biz şu anda konuşurken dahi katliam ve soykırım devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımıza. Hem biraz Gazze'yi konuşmuş olduk hem de fon soruşturması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri, mesajları hepsini ele aldık. Basın Ekspres'i noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba ATM taktiği yapmak ne ya?

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar.

0: Aracınızı satmak göğsünüzden büyüyor. Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobik'te. Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Fon krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Hesap basit.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Devam eden fon soruşturması ve siyasete yansımaları gündemindeydi. Partililere AK Parti'nin kuruluş değerlerini hatırlattı Erdoğan ve milletin malına el uzatanlar bizim işimiz olmaz onlarla dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete mesajları ne yöndeydi peki? Az sonra bakacağız. Ve Türk futbolunda deprem yaşanıyor. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 üst düzey isim gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere hangi suçlamalar yöneltiliyor detaylandıracağız. Bir diğer yandan fon soruşturmasında bu kez Mustafa Sandal ve eşi Melis Süçurup Sandal'ın Dubai trafiği gündemde ki soruşturma başlamadan önce Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lirayı aşkın para çektiği öne sürüldü. Mustafa Sandal'ın da aynı dönemde

Dubai'de oturma izni için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Savcılıkta şüphelilere ilişkin yeni bir karar aldı. Peki ya nedir detayları? Az sonra detaylarını da aktaracağız sevgili izleyenler. Bir diğer konumuzsa İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında dikkat çeken beyanlar tabii gelmeye devam ediyor. Davada İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin patronu tutuksuz sanık Remzi Baka savunma yaptı. Peki Remzi Baka neler anlattı? Florya'daki bakanlık konutunda yapılan pazarlıkların da perde arkası ne? Hepsini, tüm gelişmeleri detaylandıracağız dedik ve moderatör gece başladı efendim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti'nin geleneklerini hatırlattı. Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi Erdoğan. Fon soruşturmasına dair atılan adımları da açıkladı. Gelin tüm detaylara haberimizde bakalım.
1: Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: AK Parti'ye yönelik eleştirilere bu sözlerle yanıt verdi. Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi. Fon soruşturmasına dair atılan adımları açıkladı.
1: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Parti geleneklerini hatırlattı. 25 yıllık süreçte kişisel hırslarına yenik düşenleri eleştirdi.
1: Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk.
2: İl başkanları toplantısında AK Parti'ye yeni katılımlar da oldu. CHP'den İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Yeniden Refah'tan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu'yla Elazığ Palu, İyi Parti'den Sivas Koyulhisar Belediyesi AK Parti'ye geçti. 9 belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
3: Sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Evet, bugün Beştepe'de kritik bir toplantı vardı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmaylarının katılımıyla düzenlenen toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Toplantı gündemine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da tabii bir açıklama yapıldı. Şimdi burada öne çıkan önemli bir başlık var. Fonlarla ilgili yaşanan süreçte bundan sonra ne olacak? Hangi adımlar atılacak? Teknik detaylara boğmadan şöyle birkaç başlıkta aslında hazırlamış olduğumuz infografik üzerinden şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse anlatalım efendim. Aslında İlk mesaj oldukça net sevgili izleyenler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki ekonomi toplantısında özellikle ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiği vurgulandı. Peki bunun için ne yapılacak? Burada da iki önemli başlık devreye giriyor aslında. Fon Koordinasyon Kurulu. Bunlardan biri tasfiye sürecinin daha hızlı yürütülmesi, bir yandan yatırımcıların meşru hakları korunurken bir diğer yandan kamu yararının gözetilmesi amacıyla

0: bu kurul oluşturuldu. Tabii bir başka önemli adımsa denetim tarafında efendim. Peki bu ne demek? Şöyle ki Devlet Denetleme Kurulu burada devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim süreci aslında başlatıldı tabii. Bir yandan devir süreçleri de masadaki Katılım Evim ve Bir Evim tasarruf finansman şirketleriyle İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen aslında bu noktada süreçle ilgili de bilgi verildi. Ve tabii yatırımcı açısından aslında belki de en çok merak edilen başlıksa ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacağı konusu ki bu noktada da aslında şöyle bir adım atıldı, bir mesaj verildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritası sundu. Yani aslında burada yalnızca mevcut sorunun çözülmesi hedeflenmiyor. Şöyle ki benzer bir durum yeniden yaşanmaması için ilave idari ve hukuki düzenlemelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor bu noktada. Şimdi infografik üzerinden bu şekilde anlattık efendim. Tabii AK Parti Kongre Merkezi bugün tarihi bir konuşmaya esas sahipliği yaptı dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında partililerle buluştu. Hem AK Parti camiasına önemli uyarıları hem de muhalefete aslında sert mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi açıklamaları yaptı? Bu mesajların zamanlaması nasıl okunmalı? Şimdi çok kıymetli bir konuğumuz var efendim. Kendisi değerlendirecek. Gazeteci Levent Eke bizlerle. Levent Eke merhaba. Hoş geldiniz. İyi geceler.
1: İyi geceler Büşra Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Levent Bey iç siyasette bazı tartışmalar var. Malumunuz fon soruşturması çerçevesinde bir polemik devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir dille aslında yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşırız mesajı verdi. AK Parti yapanın da bu vasfı olduğunun aslında altını çizdi. Öncelikle neler söylersiniz bu mesajlarla ilgili?
1: Tabii bugün gözlerin kulakların çevrildiği nokta AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısıydı. AK Parti kongre merkezinde yapıldı ve son derece tarihi bir konuşma olduğunun baştan altını çizeyim. Neden böyle değerlendiriyorum? 25 yılın adeta kendi deyimiyle Sayın Cumhurbaşkanı samimi bir muhasebesini ortaya koydu. Kimi zaman parti içine yönelik mesajları vardı, adeta ders niteliğindeydi. Kimi zaman siz de altını çizdiniz, muhalefete yönelik cevaplar verdi. Orada sesinin tonunun son derece sertleştiğine şahitlik ettik. Tabii bir de bu verilen mesajlar arasında günün başlıkları, günün manşetleri de vardı. Altını çizdiniz, altyazıda da çok güzel veriyorsunuz KC bandında. Hı hı. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadeleri de geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Tabii AK Parti'nin ne olduğunu anlattı ders niteliğinde derken orayı biraz açayım isteseniz de AK Parti'nin hangi değerler üstüne kurulduğunu, kuruluş felsefesini, o 25 yılın özetini bir anlamda tekrar hatırlattı. Hı hı. Ve orada AK Parti adı gibi aktır ifadesini kullandı ve evet, bu aklığa halal getirecek, kimse halal getiremez, bu akla kimse leke süremez ifadeleri de yine de dikkat çeken cümleler arasındaydı Cumhurbaşkanı'ndan gelen. Duygusal bir konuşma olduğunu da aslında ekleyebilirim. Ders niteliğindeydi, aynı zamanda tarihi bir konuşmaydı dedik ama bir taraftan da duygusal yönleri ağır basan bir konuşmaydı. Çünkü o 25 yıl adeta Cumhurbaşkanı'nın gözlerinin önünden geçti konuşması sırasında. Evet. Ve işte o halal getirenler akla, insanlar

0: Bunlarla yolların nasıl ayrıldığında bir anlamda bizlere tekrar hatırlatmış oldu Sayın Cumhurbaşkanı bugün yaptığı konuşmada.
1: Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği bir önemli detay da AK Parti'nin millete, ümmete ve insanlığa hizmet gayesiyle kurulduğu hatırlatmasıydı. Hem bugünün hem yarınların yükünü taşıyoruz diye konuştu. Yani bölgemiz malum yangın yeri. Dünyada milyonlarca mazlumun gözü de AK Parti'de, Türkiye'de. Cumhurbaşkanı partisindeki her bir ferdi bu bilinçle hareket etmeye çağırdı. Bu hatırlatma neden önemli peki?
0: Hatırlatalım, kısa süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşmaya
1: Evet.
0: imza atmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Ve o konuşmayı bizler değerlendirirken sadece Filistin'in sesi olmadı. Tüm dünyadaki mazlum milletlerin sesi oldu Sayın Cumhurbaşkanı ifadesini kullanmıştık. Şimdi orayla burayı bağdaştırırsak ve bir tarih açısından bakarsak son derece birbirini tamamlayan konuşmalar aslında Cumhurbaşkanı. Orada dünyaya bir mesaj vermişti. Mazlum tüm dünyadaki mazlum halkların yanında olduğunu, onların sözcülüğünü yaptığını gerek Cumhurbaşkanı gerekse Türkiye'nin vurgulamıştı. Bugün de içe dönük benzer mesajları verdi. Aslında bir anlamda 25 yıl öncenin AK Parti'nin kuruluşunda ilk yola çıktığı zaman o düsturu bir kez daha hatırlattı. Üç Y ile savaşmak üzere AK Parti kurulmuştu ve yola çıkmıştı. Biz de hatırlatalım. O üç Y neydi? Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardı o üç Y. Bunlara karşı son derece hassas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Her kim olursa olsun sonuna kadar gidilmesini talimatını verdi. Hatırlatalım. Amerika'dan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dönüşte uçakta yapmıştı aslında ilk açıklamayı. Sonuna kadar gidilecek milletin hakkın, hukukunu kim helal getirdiyse milletin hakkını, hukukunu bunun hesabını hukuk önünde verecek demişti. Benzer açıklama dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında geldi ve bugün belki de en kapsamlı açıklama genişletilmiş il başkanları toplantısında geldi Sayın Cumhurbaşkanı'na. Tabii bir bazı notlar da almıştım ben konuşmaya ilişkin. Şu ifade dikkat çekti aslında. Biz bu partiyi gariplerin, yoksulların hakkını savunmak için kurduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte tam da o kuruluş felsefesinde o üç Y ile mücadele sözü verilmiş cümlenin aslında bir anlamda açılmış, bir anlamda detaylandırılmış haliydi bugün verdiği mesajlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Büşra.
1: Oldukça önemli mesajları vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti hareketi içinde aslında zaman zaman farklı ajanda taşıyanlar çıkabildiğini söyledi bir yandan. Kimileri bu tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdırıldı ifadelerini kullandı. Bu da oldukça dikkat çekici bir açıklamaydı ama her birine hesap sorduk dedi Cumhurbaşkanı. Bu mesajı nasıl yorumlamalıyız?
0: Baştan altını çiziyoruz. Mevki ve makam gözetmeksizin ya da Cumhurbaşkanımıza yakınlığı ne olursa olsun partiye zarar veren, parti kimliğinin dışında hareket eden, hukuk dışına çıkmaya tevessül eden her isim bir şekilde AK Parti ile yollarını ayırıyor Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Dolayısıyla burada da biz aslında aynı şeyi görüyoruz. Her kim olursa olsun, Cumhurbaşkanımıza ne kadar yakın olursa olsun, şayet söz konusu milletin hakkının, hukukunun yenilmesi ise işte burada bir kırmızı çizgi devreye giriyor ve Cumhurbaşkanı ilk andan itibaren harekete geçiyor ve ilgili kurumları da talimatıyla harekete geçiyor. Bunda da benzer süreci yaşadık. Tüm 25 yılda gördüğümüz gibi en hassas noktası Cumhurbaşkanı'nın. İşte bugünkü tabloyu da aslında geriye dönük 25 yıla bakarak net bir şekilde ortaya koymuş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii aslında bir ince nokta var, bir kritik nokta da var burada. İyi bir sınav verdiğini düşünüyorum ben. Gerek hükümetin gerekse Cumhur İttifakı'nın. Neden böyle söylüyorum? Çünkü İlk andan itibaren harekete geçildi. Cumhurbaşkanı belirttiğim gibi Amerika dönüşünde, daha Türkiye'ye ayak basmadan havada, uçakta ilk mesajı verdi ve gereğinin yapılacağını söyledi. Bu gereğinin yapılması ve aynı zamanda hızlı hareket edilmesi neyi getirecek? Mağdurların zarar görmesini engelleyecek, daha fazla zarar görmesini engelleyecek ve sonrasında da bu ilgili birimler ve yapılar harekete geçirilerek o mağdurların haklarının teslim edilmesi sağlanacak. Bunu bir tipik bir örneğini görüyoruz. İyi bir sınav verdiğini düşünüyorum dedim hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın. Bugün her iki liderden de, yani gerek Sayın Cumhurbaşkanı'na gerekse MHP lideri Sayın Bahçeli'den gelen açıklamalarda bu iyi sınav verdiği fikrini destekleyecek nitelikteydi. Çünkü konuşuyoruz Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını. Kim olursa olsun üstüne gidilecek diyor. Konuşmasının hemen bitiminde Sayın Bahçeli yazılı açıklama yaptı.
1: Hocam Bahçeli'nin mesajlarıyla ilgili geleceğim ama önce şu muhalefete yapmış olduğu eleştirilerle ilgili şimdi baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yandan muhalefete de sert mesajları verdi. Oraya gelecek olursak AK Parti'nin ismiyle müsemma bir parti olduğunu vurguladı ki siz de biraz evvel AK Parti adı gibi aktır hatırlatmasını tekrar yapmıştınız. Kimsenin partinin aklına halel getiremeyeceğini söyledi Erdoğan. Kendi sicilleri kapkara diyerek muhalefeti işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin içindeki çürük yumurtalarla hesaplaşma kararlılığını muhalefette neden göremiyoruz?
0: Biz muhalefette ne görüyoruz Büşra Hanım? Biz muhalefette işte baklava kutuları içinde paralar görüyoruz. Biz muhalefette ne görüyoruz? Kameralar önünde gayri ahlaki şekilde yakalanmış belediye başkanları görüyoruz. Biz muhalefette ne görüyoruz Büşra Hanım? Mahkeme salonlarında yargılanan belediye başkanları görüyoruz ve itirafçıların yüzlerine karşı dile getirdikleri suçlamalara hiçbir cevap veremeyen belediye başkanlarını görüyoruz. Bugün altını kalın kalın çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi muhalefet cephesinde bunlar yaşanırken, ha bir de şunu ekleyeyim izninizle. Bu saydığım bütün tabloya sahip çıkan, onlara destek veren, her akşam il ilçe mitingleriyle bu gayri ahlaki durumun arkasında duran muhalefet liderini de görüyoruz bir taraftan. Şimdi bir tarafta muhalefetin bu tablosu var, bir tarafta da bir fon soruşturması kapsamında adı geçen AK Partili isimlerle anında yolların ayrıldığını ve bir fon soruşturması gündeme geldiği sırada devletin ilgili birimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anında harekete geçirildiğini görüyoruz. Şimdi bir tarafta gayri ahlaki durumlara, yolsuzluklara, rüşvete, irtikapa sahip çıkan bir muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta da henüz soruşturmanın ilk aşamasında adı karışanlarla ilişkiyi kesen ve o akla halel getirmeyen bir iktidar, bir devlet yönetimiyle karşı karşıyayız. Aradaki çizgi bu kadar açık ve net. Tabii Cumhurbaşkanı bugün bunu dile getirdi. Sonrasında da işte muhalefete sert sözlerle yüklendiğini de gördük. Tabii muhalefet bu noktada aslında sermaye piyasasının küçük bir bölümünü ilgilendiren bir soruşturmayı tüm finans sektörüne yayarak buradan da iktidarı ve hükümeti siyasi yönde itibarsızlaştırmak üzerine bir kurgu yapmıştı, bir operasyona girişmişti. Ama ilk andan itibaren atılan isabetli adımlarla bu kurgunun, bu siyasi operasyonunda yine AK Parti ve lideri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından boşa çıkarıldığını da görmüş olduk. Bugün yeni bir kurul kuruldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı kurulacak. Bugün açıkladı Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ve ilgili bütün kurumların yapısında. İkinci önemli adım, bugün siz de infografikte ekranlara yansıttınız. Devlet Denetleme Kurulu da
1: ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada DDK'nın devreye girmesine?

0: önemli bir adım oldu. Düşünüyorum ben, çünkü Devlet Denetleme Kurulu'nun yapısını azıcık açalım izninizle Büşra Hanım. Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışır Devlet Denetleme Kurulu. Tüm kurumlardan bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir ve ivedilikle bu belge ve bilgiler Devlet Denetleme Kurulu'na gönderilmek zorundadır. Şimdi böyle bir inceleme ve denetleme süreci başlatılmış durumda. Ha, şunu bir tarafa koyalım, yargı süreci zaten devam ediyor. Soruşturma, hukuki boyut devam ediyor. Bunun altını çizelim. Bu atılan, bugünkü atılan adımlarsa idari yönden tablonun net bir şekilde ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Çalışmanın sonunda Devlet Denetleme Kurulu bir rapor hazırlayacak. Yani enine boyuna olayın fotoğrafını çekeceğini söyleyebiliriz. Bu raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gereğinin yapılması üzerine ilgili devlet birimlerine, kamu kurumlarına ve kurullarına bunu talimatlandıracaktır. Tabii şimdi bugüne kadar yaşadıklarımız, bu soruşturmayla ortaya çıkanlar işin bir boyutu, önemli bir boyutu. Ama işin bir başka önemli boyutu da bundan sonra tekrarlanmaması, benzer şeylerin yaşanmaması.
1: Ki i̇şte ona bunun karşın için de bile aslında bir önlem alındığının da mesajı verildi, açıklandı.
0: Kesinlikle. İşte buna karşı da aslında Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışması son derece önem arz edecek. Çünkü tablo net bir şekilde ortaya konulunca nerede eksik var, o da netleşmiş olacak ve bundan sonra işte o eksikliklerin giderilmesi yönünde hukuki ve idari adımların da atılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yasal düzenlemeler tabii gündeme gelebilir. Yeni kurulların oluşması gündeme gelebilir. İhtiyaç duyulursa yeni yasal düzenlemelerin yapılması da önümüzde 1 Ekim var, mecliste açılacak. Onu da hatırlatayım. Evet. Bunlar kısa süre içinde hemen hallolacak ve hayata geçirilecek adımlar olacak ve bu şekilde hem bugüne kadar gelinen noktada hesap sorulması gereken insanlardan hukuk önünde hesap sorulacak ve bundan sonra da benzer şeylerin yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak. Bu yüzden Devlet Denetleme Kurulu'nun talimatlandırılması, mesaiye başlaması önemli ve ayrıca Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulacak kurulunda ayrı bir çalışmayı yürütecek olması bu da yine önem arz ediyor diyebiliriz şu an.
1: Evet, biraz önce Levent Eke siz değinmiştiniz, aslında MHP lideri Devlet Bahçeli'den de fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar var. Sabotaj uyarısı dikkat çekiciydi bu açıklamalarda. Erdoğan'ı yıpratmaya dönük kampanyaya çevirme çabası var ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma sonrası saldırıları hız kazandı tespitinde bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz, Bahçeli'nin yapmış olduğu uyarıları?
0: Tabii son derece önemli Sayın MHP liderinden gelen açıklamalar. Eş zamanlı, eş güdüm içinde hareket ettiğini Cumhur İttifakı'nın bugün bir kez daha gördük. Konuşması tamamlandı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Neredeyse eş zamanlı olarak konuşmasının bitimini takip eden bir şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli de yazılı açıklamayla fon soruşturmasına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı'na destek verdi. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun olmadığını, bu başlık altında bu meselenin Cumhur İttifakı'nda bir çatlağa yol açmadığının adeta altını çizdi ve sorumlular, her kimse hangi makam ve mevkide olursa tıpkı Cumhurbaşkanı gibi Sayın Devlet Bahçeli de hukuk önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi. Tabii biraz önce dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Aslında muhalefetin işi siyasi boyuta evretmeye çalıştığını da gördük biz bu son birkaç günde. Nedir o? İşte bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasında da bu dikkat çeken bir başlıktı. Siz de altını çizdiniz. İşi siyasete, siyasi mindere çekmeye çalıştılar bu finansal operasyonu, soruşturmayı. Bunda amaç neydi? Bunda kastedilen, murad edilen neydi? Siyasi boyuta çekerek işte Cumhur İttifakı'na, onun üstünden de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bir operasyona döndürme, bir provokasyona döndürme gayretleri vardı. Gerek sosyal medyanın bazı hesaplarında, gerekse muhalefetin

0: bazı isimlerinde bunu gördük. Ama belirttiğim gibi hükümetin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anında aksiyon alması tüm bu girişimleri işi siyasete çekme, siyasete çekerek Cumhur İttifakı'na ve hükümete zar verme, itibarsızlaştırma girişimleri de işe anında reaksiyon göstererek soruşturmanın ilk anından itibaren aksiyon olarak bu girişimler, bu provokasyon girişimleri de boşa çıkartıldı diyebiliriz aslında Büşra Hanım.
1: Peki, yayına katkı için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, teşekkürler. Sevgili izleyenler, gazeteci Levent Eke bizlerleydi. Kıymetli konuğumuza tekrar değerli görüşler için teşekkür ettik. Moderatör Gece kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir adli operasyonun detayları ortaya çıktı. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 üst düzey isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalarsa hakem klasmanlarına müdahale edilmesi, kural sınavlarında usulsüzlük yapılması, sistematik mobbing ve kayıt dışı para trafiği iddiaları.
2: Türk futbolu gözaltı haberleriyle çalkalandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakem camiasının tepe isimleri mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hukukun kimse için ayrıcalık tanımayacağını vurgulayarak mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Peki 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasında hangi somut deliller yer alıyor? Bilirkişi raporlarına giren mesajlaşmalar, hakemlik süreçlerine nasıl müdahale edildiğini ve kurulan hiyerarşik baskıyı ortaya çıkardı. Mesajlaşmalarda en dikkat çekense hakem listeleriyle ilgili geçen konuşmalar oldu. Belirlenen isimler hakkında listeden dörtlüyü çıkaralım mesajına, dikkat edelim hemen çıkarmayalım yanıtının verildiği, ardındansa Ferdi Karadoruk'un kopar kafasını gitsin ifadesini kullandığı görüldü. Tespitlere göre Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'la dernek teşkilat sorumlusu Alican Sağlar arasındaki görüşmelerde geçen bize oy vermeyecek potansiyelde olanları attırmasak ne olur sorusuna eleyin dedim onları yanıtının verildiği görüldü. Soruşturmanın en kritik noktalarından biri de 2025 yılında Riva'da yapılan kural sınavıyla 2022 ve 2024 yıllarındaki hakem gözlemci listelerindeki usulsüzlükler. Bilirkişi tespitlerinde bazı hakemlerin TC kimlik numaraları üzerinden fişlenerek takibi alındığı ve sınav atama süreçlerine müdahale edildiği anlaşıldı. Dosyaya giren ses kayıtlarında Ferdi Karadoruk'un "Alican bu çocukları hemen bugün hakem işlerine gönder, bunu hemen telafi edin" diyerek listelere müdahale talimatı verdiği saptandı. Soruşturma dosyasında sadece görevlendirme usulsüzlükleri değil, kayıt dışı para trafiği de yer alıyor. Silinmiş Excel dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde ilçe ilçe hakemlerden toplanan vize ücretleri ve dernek kesintilerinin çetelesinin tutulduğu, genel merkez yatıranlar başlığı altında yüksek miktarlarda paraların toplandığı tespit edildi. Şüphelilerin "bir numara olacaksan tabana hakim olacaksın, kendi kemik delegemizi oluşturuyorum" diyerek dernek aidatları ve finansal baskı üzerinden hakemleri kontrol altında tutmaya çalıştıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli Ferdi Karadoruk'un açılan WhatsApp grubu üzerinden üyelere ve hakem adaylarına yönelik tehdit, baskı ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı da ortaya çıktı. Elde edilen delillerde şüpheli Ferdi Karadoruk'un hakemlik sınavlarına ait soruları Kosif ve Emre isimli kişilerden tedarik ederek sızdırma vaadinde bulunduğu ve bu süreçte soruları ısrarla talep eden şahısla yoğun temas kurduğu görüldü. Mesajlaşmalarda ayrıca usulsüzlükten şüphelenen ve tepki gösteren bir hakem hakkında da bunu bir an önce göndermediğiniz sürece

0: bize hep zarar verecek cümlesi dikkat çekti. İddiaya göre Talip Aslan isimli hakem yapılan haksızlığı fark etti ve Yusuf Selim Doğru ve İlhan Erdem isimli diğer hakemleri arayıp tepki gösterdi. Bunu öğrenen Ferdi Karadoruksa bize zararı var bunu bir an önce gönderin dedi. Oluşturulan hakem listelerine ilişkin usulsüzlük bununla da kalmadı. Mesajlarda Karadoruk konuştuğu kişiye listelerin fotoğrafını çekmeseydi sen çok rahatlıkla bir kişiyi daha sokardın listeye ama bunlar var diye dedikodu yapacak diye risk almadın dedi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken soruşturma el konulan telefonlar ve incelenen delillerle derinleşmeye devam ediyor.
1: Türk futbolunda hakemlik sistemini sarsan soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Dosyaya giren mesajlarda hakem atamaları, sınavlar ve klasmanlara müdahale iddiaları yer aldı. Peki bu soruşturma Türk futbolunda nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Detaylara bakalım.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı, yani bir ülkenin futbolunda güveni tesis etmesi gereken kişiden söz ediyoruz. Hakemliğin sermayesi güvendir.
0: Hakemlere mobbing yapıldı, hakemlik sınav soruları paylaşıldı, sistemlerine itaat etmeyenler listeden çıkarıldı. Türk futbolunda hakem soruşturması skandalı yaşandı.
2: Aslında futbolun içerisindeki baş aktörlerin çok ciddi şekilde rahatsızlıkları söz konusuydu. Düşünün ki işte milli araya girmeden önce Trabzonspor'un Galatasaray'ı farklı mağlup ettiği maçın ardından kazanan takımın başkanı Sayın Ertuğrul Doğan çıkıp Ferhat Gündoğdu'nun dokunulmazlığını gündeme getiriyordu. Diğer tarafta Beşiktaş cephesinde milli arada Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın medyaya verdiği röportajların yine öznesinde Ferhat Gündoğdu ve kendisiyle alakalı olan iddialar yer alıyordu.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. İstanbul merkezli 4 ildeki operasyon, hakem atamaları, klasmanlar, puanlama ve sınav süreçlerine ilişkin iddialar üzerinden yürütülüyor. Lig Radyo programcısı Ömer Necati Albayrak'a göre soruşturmanın arka planında uzun süredir hakemlik sistemine yönelik tartışmalar bulunuyor. Albayrak, hakemliğin temelinde güven olduğunu vurgulayarak son dönemde hakemler üzerindeki baskının ve hakemlik sistemine yönelik eleştirilerin arttığını söyledi.
2: Federasyona yönelik olarak bir talep vardı. Federasyon bu konuda hep sessiz kalmayı ya da Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında durmayı tercih etti. Birileri durmadı. Kimler durmadı? Merkez Hakem Kurulu tarafından, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından bizzat mobbinge uğradığı iddia edilen hakemler boş durmadılar.
0: İddialara konu olan bazı hakemlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de hak arama çalışmaları yürüttüğünü belirten Albayrak, gelişmelerin Avrupa medyası da yer bulduğunu aktardı.
2: Mobbinge uğradığını düşünen, haksızlığa uğradığını ve futboldan uzaklaştırılan, mesleğini yapamaz hale getirilen hakemler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de haklarını aramak için bir çalışma başlattılar. İşi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşıdılar. Yani oradaki boyutunun da ülkemize yansımalarının önümüzdeki süreçte olmasını bekliyoruz.
0: Bundan sonra sürecin belirleyici ayağı hukuki boyut olacak. Hakem atamalarından klasman değişikliklerine, puanlama sisteminden sınavlara kadar uzanan iddiaların soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.
2: Güven ortamının tartışıldığı günler yaşıyoruz ve bu her maçın ardından kazanan kaybeden fark etmeksizin hakemler üzerinden eleştirileri beraberinde getiriyor. Hakemlerin üzerindeki baskının her geçen gün arttığı, genç hakemlerin üzerindeki baskıyı taşıyamadığı için maçlarda yanlış kararlar verdiği süreçleri beraberinde getiriyor. Yani Türk hakemliği son döneminde, özellikle de Ferhat Gündoğdu döneminde belki de tarihinin en zorlu günlerini geçiriyordu.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması aylar önce yapılan bir açıklamayı gündeme getirdi efendim. Öyle ki Burak Yılmaz Nisan ayında Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılırken Gündoğdu'yu doğrudan hedef almış. Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı diye sormuştu. O gün söylediği sözler bugün Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından yeniden hatırlandı.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu

0: Dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi, neler geçti?
1: Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Ancak bundan aylar önce Türk futbolunda onun adını açık açık telaffuz eden isimlerden biri Burak Yılmaz'dı. Nisan ayında Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılırken yaptığı basın toplantısında hakem yönetimine tepki göstermiş ve sözü doğrudan Ferhat Gündoğdu'ya getirmişti.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim burada?
1: Yılmaz o gün hakem kararlarının tesadüf olmadığını düşündüğünü söylemiş, Gündoğdu'yla Fuat Göktaş isimlerini birlikte anmıştı.
0: İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar.
1: Aynı basın toplantısında kendisine bahis üzerinden yoklama çekildiğini de anlatmıştı ve sözlerini şu cümleyle bitirmişti.
0: Birilerinin bunu söylemesi lazım, doğruyu söylemesi lazım. Hiç kimse bana bahis oynamış şeyi yapamaz. Fuat Göktaş'a sesleniyorum burada. O bana bunu yaptı, bana yoklama çekti.
1: Burak Yılmaz bu açıklamalarını Nisan ayında yapmıştı. Bugünse Ferhat Gündoğdu ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltında. İki olay arasında savcılık tarafından kurulmuş resmi bir bağ bulunmuyor. Ama Gündoğdu'nun gözaltına alınması, Burak Yılmaz'ın aylar önce söylediği o sözleri yeniden gündeme taşıdı.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim burada?
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında dikkat çeken beyanlar gelmeye devam ediyor. Davada YTT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin patronu tutuksuz sanık Remzi Baka savunma yaptı. Kirli çarkı ifşa eden Baka etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu belirtti. Florya'daki başkanlık konutunda yapılan pazarlıkları ve 380 milyon liralık ödeme sürecini anlattı.
1: Yolsuzluk çarkının dişleri dökülmeye devam ediyor. İBB'de dönen kirli oyunlar açığa çıkıyor. İmamoğlu davasında 25. duruşmada bu kez mahkeme salonunda ihalelerin arka planına ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi. İETT'nin milyonlarca liralık araç bakım ve işletme ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi Remzi Baka, mahkeme heyeti ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında daha önce emniyet ve savcılıkta ifade veren Baka, o ifadelerinin arkasında olduğunu söyledi. Ardından ihalelerle ilgili dikkat çeken ayrıntılar verdi. Bakanın anlatımına göre Haziran 2021'de dönemin İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü, Baka'yı Florya'daki başkanlık konutuna çağırdı. Gerekçe İETT'den alınan ihalelerdi. Baka, Bülbüllü'nün kendisine ihalelerle ilgili talepleri olduğunu söylediğini ve bu talebin yönetim adına iletildiğini öne sürdü. Mahkemedeki sorguda konu bu kez paranın miktarına geldi. Baka, İETT ihaleleriyle bağlantılı olarak İbrahim Bülbüllü üzerinden 380 milyon liralık bir ödeme sürecinin gerçekleştiğini doğruladı. Savcı, Adem Soytekin'in şirketine verilen yaklaşık 5 milyon liralık çeki de sordu. Bakanın cevabı ise dikkat çekici oldu. Çekin kreş yapımı için verildiğini söyledi. Savcının kreşi neye karşılık yaptığını sorusuna ise Bülbüllü'nün yardım maksadıyla istediğini, kendilerinin de belediyede iş yaptıkları için bu talebi karşıladıklarını anlattı. Baka ayrıca savcılık ifadesinde yer alan talepleri kabul etmemesi halinde şirketine zorluk çıkarılacağını düşündüğü yönündeki beyanını da mahkemede doğruladı. Duruşmanın bir diğer başlığı ise ihale itirazlarıydı. Baka, YST şirketinin aldığı bir ihaleye itiraz etmesinin ardından Cafer Mahiroğlu tarafından arandığını ve Yeşilköy'deki Polat Otel'e çağrıldığını öne sürdü. İddiaya göre Mahiroğlu, Baka'ya ihaleyi kendilerinin aldığını, bu nedenle itiraz etmemesini söyledi. Baka bu görüşmede Mahiroğlu'nun sürekli siyasi nüfuzundan söz ettiğini ve etkinliğini kullanarak kendisi üzerinde baskı kurmak istediğini belirtti. Baka bu teklifi kabul etmediğini ve itirazından vazgeçmediğini söyledi. Mahkemedeki çapraz sorguda bir başka isim de gündeme geldi. İBB soruşturmasının en başından beri adı anılan Fatih Keleş. Baka ihalelerle ilgili ödemelerin aksaması üzerine İbrahim Bülbüllü'nün kendisini Fatih Keleş'ten destek istemeye yönlendirdiğini anlattı. Bakanın iddiasına göre Keleş'le Florya'daki başkanlık konutunda birden fazla kez görüştüler. Savcının Fatih Keleş'in belediyede mali ya da teknik bir yetkisi var mıydı sorusuna ise Baka teknik olarak değil yanıtını verdi. Ancak Keleş'i başkan danışmanı olarak bildiklerini ve bu nedenle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez Cebeci Madeni

0: sahasındaki hafriyat düzeni gündemi var. İddianamede izin alınmadan yapılan dökümlerde 31 milyar liraya aşkın suç geliri elde edildiği ve bunun 80 milyar liralık kamu zararına yol açtığı belirtiliyor. Toplam tablo 111 milyar liraya ulaşıyor. Duruşmada Murat Gül İbrahimoğlu'yla bağlantılı Yılmaz Doğan'ın 30 milyon liralık hisse devri mahkemenin gündemine geldi.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
2: Cebeci'deki hafriyat dosyasında rakamlar çok büyük. Savcılığın hesabına göre kaçak dökümden 31 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Buna 80 milyar liralık kamu zararı eklendiğinde dosyadaki toplam büyüklük 111 milyar liraya çıkıyor. Bu rakamlar iddianamedeki suçlama ve hesaplamalara dayanıyor. İmamoğlu suç örgütü davasında para trafiğinin bir başka halkası konuşuldu. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan, Kuzey Gayrimenkul'ün %50 hissesini devraldığı süreçte 30 milyon liranın Murat Gül İbrahimoğlu'ndan elden geldiğini, ardından parayı banka üzerinden geri gönderdiğini söyledi. Savcı bu işlemin neden yapıldığını sordu. Doğan, ortaklık kurulduğunu ancak yatırım yapılmadığını anlattı. Önemli bir başka ayrıntı ise 30 milyon liralık hisse devrinin Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansımamasıydı. Doğan işlemin sadece şirket pay defterine işlendiğini söyledi. İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Cebeci'deki 111 milyar liralık hafriyat hesabını, şirket devirlerini ve para hareketlerini birlikte değerlendiriyor.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın Deniz Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı belirtildi.

0: Teknofest Güneydoğu yarın Şanlıurfa Havalimanı'nda kapılarını açıyor efendim. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 5 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan da gün boyu ayakları yere basmayan festivalin nabzını tuttu efendim hazırlıklarda. Son durum, gün içinde neler yaşandı? Son durumu şimdi birlikte bakalım.
1: Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözü yarın Şanlıurfa'da olacak. Teknofest Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da kapılarını açıyor ve 30 Ekim 4 Eylül tarihleri arasında da açık olacak burası ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Dedim aslında tüm Türkiye'nin gözü, sadece dünyanın gözü de burada olacak. Neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii tabii, mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Şanlıurfa'da özellikle böyle büyük bir muhteşem organizasyonun gerçekleşecek olması bizleri hakikaten heyecanlandırıyor. Ben öncelikle tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii T3 Vakfımıza, Sayın Selçuk Bayraktar Bey'in şahsında olmak üzere bütün vakıf temsilcilerine bu organizasyonun Urfa'da yapılmasına vesile oldukları için gerçekten minnettarız. Çünkü Urfa biliyorsunuz Türkiye'nin en genç şehri olarak addediliyor. Rakamlar zaten bunu doğruluyor. Ve bu kadar kalabalık nüfusun olduğu ve Güneydoğu Anadolu zaten biliyorsunuz bölge olarak çok ciddi bir genç nüfusa hitap eden bir coğrafyadayız hepimiz. Bu kadar gencin olduğu bir yerde böyle bir organizasyon yapılıyor olması çok derin bir anlam ifade ediyor. Biz üzerimize düşen her şeyi yaptığımıza inanıyorum. İnşallah sağ salim güzel bir şekilde misafirlerimize en güzel bir şekilde Urfa'nın misafirperverlik ünvanına, Hazreti İbrahim'in şanına yakışır bir şekilde bütün misafirlerimizi en güzel bir şekilde ağırlamak üzere hazırlıklarımızı yaptık, tamamladık. Teknik olarak hazırlıklarımızı bitirdik. Onun haricinde manevi olarak da hazırlıklarımızı, konuklarımızı ağırlamak üzere tamamladık. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Çok ses getirecek. Buna inanıyorum. Dediğiniz gibi sadece Türkiye değil bütün dünya, ulusal, uluslararası basın herkesin gözü burada olacak. Yakından takip edeceklerdir. Zaten araziyi, sahayı gördüğümüzde yarın açılış olacak. Resmi açılış inşallah. Burada ne kadar muhteşem bir organizasyona imza atıldığını görüyoruz. Takdir etmemek mümkün değil. Emeği geçen herkese ben şükranlarımı sunuyorum.
1: Aslında Türk mühendisliğinin ortaya koymuş olduğu devasa araçları da görüyoruz. Bu konuda neler söylersiniz?
2: Tabii ülkemizin de şanına ve büyüklüğüne yakışır bir organizasyon. Aslında neler yapılabileceğini, ülkemizin birlik beraberlik olduğu zaman ne tür icraatlara imza atacağını, faaliyetlere imza atacağını burada zaten hep birlikte görüyoruz. İnşallah yakından da göreceğiz. Son yıllarda özellikle biliyorsunuz teknolojik anlamda olsun, mühendislik alanında olsun hep böyle hasretini duyduğumuz alanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar mesafe kat etmesi, dünyanın sayılı ülkeleriyle yarışıyor hale gelmesi zaten bu da bunun en güzel göstergesi burası. Bizleri ayrıca gururlandırıyor. Gençlerimiz adına gurur duyuyoruz. Gelecek nesil adına gurur duyuyoruz. Ümitleniyoruz. Ümit var oluyoruz. Eminim ki gençlerimiz de burayı gördüklerinde aynı duyguları, aynı hissiyatı yaşayacaklar. Dediğim gibi tekrar.
1: Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı da gelecek.
2: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Şanlıurfa her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla karşılayacaktır.
2: İnşallah.
1: Bu konuda neler söylersiniz?
2: Tabii dediğimiz gibi Şanlıurfa'nın hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrı bir muhabbeti var. İnşallah bu programda da aynı şekilde olacak. Başka açılışlar da var. Sadece Teknofest değil, belki GAP'tan sonra bugüne kadar yanılmıyorsam Türkiye Cumhuriyeti'nin kamusal anlamda yaptığı en büyük yatırım olan şehir hastanesinin açılışı da yapılacak. Bu da ayrı bir mutluluk tabii. Bu kadar güzel organizasyonun üzerine bir de şehir hastanesinin açılıyor olması, etrafındaki kavşaklarıyla beraber, yollarla, bağlantılarla beraber ve bunun yanında başka irli ufaklı açılışlar da olacak ama iki tane muhteşem bir organizasyon ve bir açılış Urfa'nın büyük bir kazanımı olacak, bölgenin büyük bir kazanımı olacak diye diyorum, düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızı da en güzel layıkıyla inşallah Urfa'mız o sevgiyi kendisine tekrar gösterecek.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Sağ olun.
1: Evet, Teknofest yarın kapılarını açıyor Şanlıurfa'da ve tüm Türkiye'nin değil dünyanın gözü yarın burada olacak ve tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunduğumuz bu alana gelecek, Teknofest alanına gelecek ve çeşitli açılışlarda da bulunacak diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
0: Türkiye'nin gökyüzündeki çelik kanadı, savunma sanayinin Gözbebeği Milli Muharip Uşak Kaan 30 Eylül'de kapılarını açacak olan Teknofest Şanlıurfa'da sergilenecek. 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın devasa gösteri modeli ilk kez bölge halkı tarafından ziyaret edilecek. İşte o gururlandıran görüntüler.
3: Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer miyiz senden?
4: Geri sayım başladı. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı 30 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Türkiye'nin gökyüzündeki çelik kanadı Kaan uçağı da festival alanında olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın birebir ölçekli modeli, yarın kapılarını açacak olan Teknofest Güneydoğu için Şanlıurfa'da görücüye çıktı. Milli Muharip Kaan uçağının modeli ilk kez Teknofest Güneydoğu'da sergilenecek.
5: Ya fazlasıyla mutluyuz. Ya fazlasıyla çok gurur verici bir şey bizim için. Çok memnun olduk Urfa'da böyle bir etkinlik olduğu için.
4: 5. nesil savaş uçağı Kaan ihtişamıyla göz kamaştırıyor.
6: Verince görev var. Şimdi.
4: Yerli ve milli uçak Kaan'ı yakından inceleyenler anı ölümsüzleştirmek için resim çektirmeyi de ihmal etmiyor.
0: Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut Rize'deki balıkçı tezgahlarında 50 ila 100 liradan satışa sunuluyor efendim. Balığın ucuz olmasıysa tabii hem vatandaşı hem de balıkçıları memnun etti.
7: Alo, o ne yapıyorsun?
8: Bira bismillah dediler, denize açıldılar. Ağlarını attılar, denizin bereketiyle geri döndüler.
9: Sezona çok iyi başladık. Palamut bolluğundan başladık.
8: Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut, Rize'deki balıkçı tezgahlarında fiyatları da olumlu yansıdı.
7: Abi 75 liraya var abi, 50 liraya var, 100 liraya var abi.
9: Fiyatlarımız da uygun.
7: Seni göremiyorum ama bak balıkları halka gösteriyorum abi bak. Ha buraya bak.
9: Yani 700-800 gram geliyor bir tanesi.
8: Tezgahlardaki diğer fiyatlara göre istavrit 150, mezgit 200, barbun 300, çinekopun kilogramı ise 400 lira.

0: satılıyor.
1: Balık aldık bu sene, şu anda fiyatlar bence normal yani.
0: Palamut bolluğunun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
2: Palamut bolluğundan bütün balıkçıların yüzü gülüyor.
3: Bu saat dilimini bu haberle noktaladık, ancak bir yere ayrılmayın, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında buluşalım.

0: Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimiz. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Hesap basit.
4: Hesap basit.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamak.

Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Son krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Madara aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli hakkında karar verildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklu sayısı böylece 56'ya yükselmiş oldu. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Yöneticisi Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Şaf'la, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASA 17 Eylül'de gönderdiği müzekkereyle derinleşmişti. Başsavcılık belirli şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Devam eden soruşturmada toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Evet, fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor efendim. Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması

0: için ilgili kurumlara yazı yazıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kurumlara İlyas Kaya ve eşi Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı yazdı. Öte yandan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Süçurub'un tüm mal varlığına el konuldu. Her iki isim hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. Ayrıca sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle bilinen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan 5 lüks villaya da el konuldu. Fon soruşturmasında bu kez Mustafa Sandal ve eşi Melis Süçurub Sandal'ın Dubai trafiği gündemde. Soruşturma başlamadan önce Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon liraya aşkın para çektiği öne sürüldü. Mustafa Sandal'ın da aynı dönemde Dubai'de oturma izni için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Melis Sandal'ın mal varlığına tedbir konuldu. Mustafa Sandal ise fonlarla herhangi bir bağlantının bulunmadığını savunuyor.
1: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
2: Önce milyarlarca liralık para hareketi, ardından Dubai. Fon soruşturmasında Melis Sandal'ın soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği belirtildi. Sonrasında Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği anlaşıldı. Aynı günlerde eşi Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı iddiası ortaya çıktı. Sandal'ın kısa süre önce Dubai'den başka bir ülkeye çıkmak isterken havalimanında işlemleri nedeniyle bekletildiği, iki gün sonra özel jet kiralayarak konserine gittiği aktarıldı. Soruşturmada Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulandı. Mustafa Sandal ise kendisinin fon alım satım ya da herhangi bir fon organizasyonu ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı.
1: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
2: Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı başlıklardan biri, fonlardan çıktığı öne sürülen milyarlarca liralık parayla Dubai'ye uzanan hareketlilik arasında nasıl bir bağ olduğu şüphesi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon vurgunu soruşturması üzerinden iktidarı hedef alıyor, ancak eleştirilerinde kantarın topuzunu zaman zaman kaçırıyor gibi, zira kendi söylemleriyle de çelişiyor. Detaylara analiz haberimizde bakalım.
3: Fon soruşturmasında yargı vurgunu ortaya çıkarma mücadelesi veriyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise selden kütük kapabilir miyim telaşında.
4: Bunlar cezalandırılmadan bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur.
3: Şimdi meseleye Özgür Özel'in mantığıyla yaklaşalım. Muhalefet belediyelerindeki vurgun, talan, soygun ortada. Özel'in mantığıyla baktığımızda bu soygunun baş sorumlusu da ta kendisi oluyor. Oysa Özel bırakın sorumluluk almayı, soyguna, talana, vurguna göğsünü siper etti. Hatta kefil olduğu isimler sonradan itirafçı oldu, vurgunu ifşa etti. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu çok net.
5: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın.
3: Muhalif seçmenin zihnini bulandıran Özel ve arkadaşları fon vurgunu soruşturması üzerinden kendi mahallelerindeki vurgunu, yolsuzluğu, talanı örtmeye, unutturmaya, gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak burada da çok ciddi hataları var.
5: Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
3: Zira muhalif seçmenle Cumhur İttifakı seçmeni arasında dağlar kadar fark var. Son olayda da görüldüğü gibi kimse yolsuzluğa, uğursuzluğa sahip çıkmıyor. üstüne hesap versin çağrısı yapılıyor.
5: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin, milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
3: Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetim hakkı konusundaki duruşunu, dava anlayışını en iyi millet biliyor. Erdoğan sadece bugün değil, her daim doğru bildiği yolda eğilip bükülmeden yürüyor. AK Parti kadrolarına da bunu sık sık hatırlatıyor.
7: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur.
3: Ne diyelim, her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Devam eden fon soruşturmasına ilişkin bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı. Fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
8: Devlet Bahçeli fon soruşturmaları ile ilişkin yazılı açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldığını anımsattı. Piyasa bozucu işlemlere girişenlerden hukuk önünde hesap sorulmasının önemini vurguladı. Küçük yatırımcıların bu ve benzeri bir durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Sürecin bir sabotaj kampanyasına dönüştürüldüğünü de kaydetti.
9: Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi terörsüz Türkiye yolunda, milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir. Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete, özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.
8: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Akabinde AK Parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı sürecinin hız kazandığını kaydetti.
9: Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir.
8: Bahçeli, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kamu malına, yetim hakkına el uzatanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini de vurguladı. Ayrıca hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız ifadelerini kullandı.
0: Fon soruşturmasında yeni yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan kritik eş güdüm toplantısının ayrıntılarını açıkladı. Tasfiye kapsamındaki fonlar için fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleri için inceleme ve denetim sürecini başlattı.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik kurumları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının ana gündemini sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler ve tasfiyesine karar verilen fonlar oluşturdu. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması için yeni bir yapı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecinde genel koordinasyonu sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da son dönemdeki yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetleme sürecini başlattı. SPK ise tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritasını sundu. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında Erdoğan'ın ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasını temel öncelik olarak vurguladığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da süreci ilişkin açıklamasında hukuki sürecin kararlılıkla yürütüleceği mesajını verdi.
10: Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak. Sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir. Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğu ve finansal sistemimizin geneline yönelik bir risk oluşturmadığı resmi açıklamalarla ortaya konulmuştur. Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması yürütülen sürecin temel önceliğidir. Tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bu anlayışla sürdürülmektedir. Sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesi ne hukukun işleyişini ne vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyebilir. Bu meselede belirleyici olan söylemler değil, hukuk, şeffaflık ve milletimizin hakkıdır.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonun adli bilançosu netleşti efendim. FETÖ bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı böylelikle 55'e yükseldi.
11: Bu örgütsel alanda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev olan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
12: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 25 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Toplam 38 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, 36'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ bağlantılı 47 şüpheliden 33'ü yakalanmıştı. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu belirlenirken daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 38'e ulaştı. Mahkeme 38 şüpheliden 36'sının tutuklanmasına hükmetti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada helikopter kazasının ardından yaşananların ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
0: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi. Gizli tanıktan elde edilen dijital kayıtlarda isimleri bulunan banka, siyah hesap hareketleri ve örgüt bağlantıları tespit edilen 20 şüpheli için İstanbul merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. Ve aralarında hala görevde olan kamu personelinin de olduğu 20 şüphelinin tamamı yakalandı.
2: Operasyonun merkezinde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması var. Soruşturma Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen veriler üzerinden derinleştirildi. Polis örgütün mahrem yapılanmasındaki isimlerle irtibatı bulunan, Banka Asya hesap hareketleri tespit edilen, örgüte müzahir kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para gönderdiği belirlenen şüphelileri tespit etti. ardışık arama kayıtları soruşturmaya girdi. Şüpheliler arasında 5 aktif kamu

0: Görevlisi 4 ihraç edilmiş kamu görevlisi ve 11 özel sektör çalışanı bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep'te 20 adrese baskın düzenlendi. 20 şüphelinin hepsi yakalandı. Soruşturma FETÖ'nün emniyet içindeki mahrem yapılanmasına uzanan bağlantılar üzerinden sürüyor.
1: Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen sahte belge operasyonunda TOKİ'ye ait arsayı miras kalmış gibi göstererek satan şüpheliler yakalandı. Aynı arsanın sahte belgelerle çok sayıda kişiye satıldığı belirlendi. Hesaplardaki hareketleri inceleyen ekipler 95 milyon 500 bin liralık haksız kazancı ortaya çıkardı.
2: Sahte belgelerle kurulan düzenek polisin çalışmasıyla deşifre edildi. Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. TOKİ'ye ait bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne süren şüphelilerin hazırladıkları sahte belgelerle arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. Mali inceleme vurgunun boyutunu ortaya koydu. Masaktan temin edilen hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemede şüphelilerin 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Başvuruda bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgisini yazarak para gönderdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin para hareketlerinin izini kaybettirmek amacıyla paraları kripto para hesaplarına aktardığı tespit edildi. Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 15 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında şu ana dek 38 şüpheli tutuklandı efendim, ancak soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Eski komutanın eşi Burçin Kahraman'ın ifadesinde geçen dönemin valisi Tuncay Soner'le yapılan Japonya tatili ve gizemli iki büyük bavul detayı soruşturmanın en çarpıcı başlığı oldu. Kahraman ifadesinde Japonya tatiliyle ilgili bakın neler anlattı.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e ulaşmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman'ın savcılık ifadesinde vali ve kızıyla gerçekleştirilen Japonya tatili dikkat çekti. İfadesinde 2024 yılında kendisi, kızı, vali Tuncay Sonel ve kızıyla birlikte bir haftalığına Japonya gezisine gittiklerini belirten Burçin Kahraman, "Kızımla beraber Güney Kore ülkesine bir haftalık gezi planlamıştık. Tuncay Sonel bir vesileyle yanıma gelmişti." Kendisine bu durumdan bahsedince de kızının da Japonya'ya gitmek istediğini söyledi. "Bizim uçuş programımız hazır olduğu için biz doğrudan Güney Kore'ye gittik. Bir hafta sonra zamanı denk getirerek biz Kore'den kızımla beraber Japonya'ya geçtik. Onlar da Ankara'dan farklı havalimanı vasıtasıyla Japonya'ya geldiler," dedi. Kendisini ve kızını rehberin karşıladığını, vali ve kızını ise adını hatırlayamadığı kargo işiyle ilgilenen ordulu bir iş adamının karşıladığını belirten Burçin Kahraman, "Aynı otelde buluştuk. Otele ben ödememi yaptım. Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Sonel de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti ifadelerini kullandı. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki büyük bavula dikkat çekerek iki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonellere verildi. Bu kişilerin diplomatik pasaport sahibi olmaları nedeniyle bu sorunun cevabının titizlikle araştırılması gerekir ifadesini kullandı. Doku soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında iki kişi tartıştı. Kavga büyüyünce taraflardan biri silahını çıkardı. Havaya dört el ateş etti. Cemaatin büyük korku yaşadığı olayda neyse ki yaralanan olmadı.
3: Camide silah patlattı.
4: Niye vurmuşlar?
0: Namaz kılınıyordu. Cami içinde önce tartışma, ardından silah sesleri yükseldi. Eyüp Sultan Camii'nde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri üzerindeki ruhsatlı silahı çıkarıp havaya dört el ateş etti. Cemaat kavgaya müdahale etti. İhbar üzerine camiye polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Ateş eden kişi silahıyla birlikte yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri camide çalışma yaptı. Silah seslerine rağmen yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sosyal medyada motovlogcu dayı olarak tanınan samimiyeti ve paylaştığı eğitici videolarla binlerce kişinin sevgisini kazanan içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
5: Kaza yaptı, hayatını kaybetti. Motosiklet camiası yasa boğuldu. Sosyal medyada motovlogcu dayı ismiyle tanınan içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikil ilçesinde kaza yaptı. Kahraman'ın idaresindeki motosiklet bir tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Kahraman ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yolların sevilen yüzü Cumhur Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılırken tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce motosiklet tutkunu Kahraman için taziye mesajları paylaştı. Motovlogcu dayı olarak tanınan Cumhur Kahraman, trafik kurallarını, yol güvenliğini ve motosiklet sevgisini en samimi haliyle anlattığı videolarla dikkat çekiyordu. Kahraman'ı son yolculuğuna uğurlamak için motosiklet camiasının yoğun katılım sağlayacağı öğrenildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük aranın ardından açılıyor. 1 Ekim'de özel oturumla açılacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurula hitap edecek. Asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak.
6: Bütçe görüşmeleri, kanun teklifleri, Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu ve Sivil Anayasa. Yeni yasama yılı yoğun gündemiyle mesai hazırlanıyor.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı 1 Ekim itibariyle başlıyor. Asıl mesai ise 6 Ekim'de başlayacak.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de genel kurulda düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclisin yeni yasama yılında önemli gündem başlıklarını ele alacağı oturumun ardından akşam saatlerinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis açılış resepsiyonu düzenlenecek.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturuma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek ve kürsüye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp genel kurula hitap edecek.
6: Genel kuruldaki özel oturum öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni gerçekleştirilecek. Ardından Meclis Genel Kurulu saat 14'te özel oturum için kapılarını açacak.
7: 1 Ekim'deki özel oturuma siyasi parti liderleriyle birlikte milletvekillerinin tam kadro katılması bekleniyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu henüz vekil olmadığı için genel kurulu locadan takip etmesi bekleniyor.
6: Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmeleri ve kanun teklifleri başta olmak üzere yoğun gündemiyle yeni yasama yılında mesaiye başlayacak. 1 Ekim'deki özel oturumun ardından genel kurul çalışmaları 6 Ekim Salı günü başlayacak.
7: Yeni yasama dönemiyle birlikte meclisin en yoğun gündemi 13. yargı paketi, süresiz nafaka iptali ile ilgili düzenleme ve meclis çatısı altında oluşturulacak terörsüz Türkiye kapsamındaki izleme komisyonu olacak.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm dönemi kapsayacak en yoğun gündemini sivil anayasa çalışmaları oluşturacak. Mecliste grubu bulunan partiler de meclisin mesaisine başlamasıyla birlikte salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek. Meclisteki çalışmalar da bu kapsamda 1 Ekim'e hazırlanıyor.
1: Türk savunma sanayindeki yükseliş ambargo uygulayan ülkeleri de Türkiye'nin kapısına getirdi. Dün ambargo koyanlar bugün Türkiye'nin kapısında kuyruk oluşturdu. Her ay Türkiye'ye teknik ve bakan düzeyinde heyet gönderiyorlar. Saha İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, Kanada'nın artık neredeyse her ay Türkiye'ye heyet gönderdiğini açıkladı. Tütüncü düne kadar bize ambargo uygulayan firmalarımızın kapısında bugün bu ülkeler kuyruk oluşturuyor dedi.
4: Türk savunma sanayisinin son yıllardaki yükselişi küresel savunma pazarındaki dengeleri değiştiriyor. 2015 yılında 27 firmayla kurulan Saha İstanbul, bugün 1400 aşkın üyesiyle Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi oldu. Üyelerin %80'inden fazlası KOBİ'lerden oluşuyor. Saha İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, Türkiye'nin artık küresel savunma pazarından daha fazla pay almasının bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini söyledi.
8: Düne kadar bize ambargo uygulayan, az evvel dediğim gibi kabiliyetleri itibariyle bu uluslararası tedarik programlarında fevkalade yer alabilecekken, maksatlı bir şekilde bunun dışında tutulan, buralara alınmayan, hatta ihtiyaç duydukları ürünler konusunda gizli ve açık ambargolara maruz kalan firmalarımızın kapısında bugün bu ülkeler kuyruk oluşturuyorlar.
4: Türk savunma sanayisinin ihracatı 10 milyar dolar eşiğini aştı. Defense News'in bu yılki sıralamasına giren 5 Türk firmasının tamamı da Saha İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Tütüncü'ye göre Türk savunma sanayisindeki gelişim, daha önce Türkiye'ye ürün satışında ve teknoloji tedariklerinde engel çıkaran ülkelerin de ilgisini çekmeye başladı.
8: Türk savunma sanayi artık ihracatta çok kendi içinde önemli bir başarı elde etti. Artık 10 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkmış bulunuyoruz. Bu yıl daha da arttırmasını bekliyoruz. Az evvel bahsettiğiniz Defense News her yıl bir sıralama yapıyor. Burada Türkiye'den de firmalar, savunma sanayi firmaları bu sıralamada yerlerini alıyorlar.
4: Özellikle Kanada'da dikkat çekiyor. Tütüncü, Kanada'nın Suriye operasyonları sırasında İHA kameraları konusunda Türkiye'ye kısıtlama getirmesinin ardından Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirdiğini hatırlattı. Aselsan'ın geliştirdiği optik kameraların bugün dünyaya ihraç edildiğini belirtti. Tütüncü, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı yurt dışındaki fuarlardan verdiği örneklerle de anlattı. Eskiden Türk firmalarının bazı şirketlerden randevu almakta zorlandığını, son 1,5 yıldırsa tam tersine firmaların Türk şirketleriyle yatırım ve ticaret yapmak için kendileriyle irtibata geçtiğini söyledi. Saha İstanbul Genel Sekreteri savunma sanayisinde değişen savaş paradigmasına da dikkat çekti. Büyük platform üretimlerinin ana yüklenicilerin işi olduğu, KOBİ'lerin ise yüksek teknolojili, maliyet etkin ve hızlı tüketilebilen ürünlere yönelmesi gerektiğini vurguladı. Tütüncü, Türk firmalarının birbirleriyle rekabet ederken yurt dışı pazarlarında işbirliği yapması gerektiğini de söyledi. Türkiye'nin dronlardaki konumuna da dikkat çekildi. Tütüncü, dünyaya satılan dronların yaklaşık %60-65'inin Türkiye'den ihraç edildiğini belirtti. Ancak yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin çok hızlı değiştiğini, mevcut başarıya güvenerek yeni teknolojilerin gerisinde kalınmaması gerektiğini vurguladı.
8: Kendi gerçekliğimizi de görmek zorundayız. Yani bugün evet drone piyasasında dünyada bütün drone piyasasını domine eden bir ülkeyiz. Yani dünyada toplam satılan drone sayısının işte %60'ı yaklaşık %65'ine yakını Türkiye'den ihraç ediliyor.
4: Türk savunma sanayisinde yerlilik oranının %80'in üzerine çıktığını hatırlatan Tütüncü, bazı kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın hala daha devam ettiğini ve yerlileşme çalışmalarının sürmesi gerektiğini söyledi. Tütüncü savunma sanayisinde geliştirilen itki sistemleri, radarlar, navigasyon ve görüntüleme teknolojilerinin Türkiye'nin uzay yolculuğuna da katkı sağlayacağını belirtti.
1: Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Peki ya bu sistemin hedefi ne ve nasıl işleyecek? Yanıtı haberimizde.
9: Aslında devlet burada gayrimenkul üzerinden yapılan özellikle fake ilanlar ve dolandırıcılığın tamamen bitmesini, buradaki vergi kaybını engellemeyi umuyor.
10: Alıcı da satıcı da mağdur olmayacak. Eksik ve sahte para tedirginliği ortadan kalkacak. Tapu işlemlerinde para transferi değişiyor. Güvenli ödeme sistemi için tarih değişti. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Bakanlık, sistemin teknik altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldığını açıkladı.
9: Aslında tapu kadastro tarafı hazır sistemde ama bankalar tarafı biliyorsunuz riski kabul etmeyen bir taraf. Dolayısıyla bankalar bu entegrasyonun biraz daha geliştirilmesi tarafında görüş bildirip tam hazır olmadıklarını söylediler. Bununla birlikte bakanlık da bunu pilot uygulamayla başlatacağını anlattı.
10: Ev alıp satarken elden para devri bitiyor. Konut satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Güvenli ödeme sistemi için tarih 1 Aralık. Peki bu sistemle neler hedefleniyor?
9: Kimi zaman tapudan önce verilir bu para, kimi zaman tapudan sonra verilir bu para. Bazen para eksik sayılır, eksik çıkar, bazen içinden sahte paralar çıkar, bazen bu paralar hiç ödenmez. Aslında araya farklı kişiler girer. Bunların haberlerini de zaten siz birçok kere yaptınız, yapmışsınızdır. Bunların tamamının ortadan kalkması hedefleniyor. Ama asıl amaçlardan bir tanesi tabii ki devletin buradaki vergi ve harç kayıplarını önlemek. Çünkü şöyle düşünün, üst kattaki bir daire kredi kullanıldığı için tam gösterilir. 5 milyona satılırken alt kattaki bir daire 1 milyon TL gösteriliyor. Buradaki üst katla alt katın vergi oranları, harç oranları değişiyor. Buna bir şekilde düzen gelecek. Sahte para riski ortadan kalkacak. Yine bu paranın taşıma riski var. Çünkü para yüksek meblağlar olunca bu sefer bunlar çantalarda taşınıyor. Yine farklı suçlara en azından teşvik anlamını taşıyor. Bunlar ortadan kalkacak ve adalet sistemi tarafında özellikle bununla ilgili yaşanacak, yaşanan dava süreçleri de ortadan kalktığı zaman o tarafta da bir rahatlama olacak. Yani bu entegrasyon tamamen başlı başına çok amaçlı bir entegrasyon ve çok yakın zamanda da hayatımıza girmiş olacak.
10: Dolandırıcılık, kayıt dışılık, eksik ve sahte para, güvenli ödeme sistemi tüm bunların önüne geçecek. Peki bu sistem nasıl işleyecek?
9: Alıcı parayı o hesaba yatıracak. O güvenli ve blokeli bir hesap olacak güvenli ödeme sistemi üzerinden. Satıcı tapuyu verdikten sonra tapu memurunun onayıyla satıcının hesabına geçecek bu para ve hiçbir şekilde iki tarafta paraya elini sürmemiş olacak. Paranın güvenliği de böylece sağlanmış olacak.
1: AK Parti döneminde başlatılan Dolmabahçe-Levazım-Araç tüneli projesi trafiğin kilit hale geldiği bölgeyi rahatlatmak, trafikte geçen süreyi 1,5 saatten 10 dakikaya düşürme hedefiyle hareket edildi. Fakat 2019 senesinden bu yana proje CHP tarafından askıya alındı. Seneler geçti, bir tünel tamamlanmadı.
11: Bu yapılan apaçık İstanbul'a ihanettir.
4: Şehrin kalbi İstanbul'un kilit noktası. Trafiğin ise düğüm olduğu o yer.
12: İstanbul'un trafiğini hafifletmek için planlandı, temelleri atıldı. Fakat 8 yıldır o inşaata çivi bile çakılmadı.
4: Çalışmaları AK Parti döneminde başlamıştı. Trafiği rahatlatacak, düğümü çözecekti. Temelleri 2018 senesinde atılan ve ardından atıl durumda kendi haline bırakılan Dolmabahçe-Levazım araç tüneli projesi, trafikte geçen süreyi 1,5 saatten 10 dakikaya düşürme hedefiyle yola çıkılmıştı. Fakat 2019 senesinden bu yana proje adeta askıya alındı. Seneler geçti, bir tünel tamamlanamadı.
12: Planlar, projeler hazırlandı, temel atıldı. Fakat 8 senedir çivi bile çakılmayan inşaata harcanan para nereye gitti? Bütçe nerede? Ve en önemlisi de bu inşaat...

0: Neden devam ettirilmedi ve tamamlanmadı? İşte İstanbul'un aklındaki tüm bu sorular da soru işaretiyle bekliyor.
1: Bunu neden durdurdular? Harcanan paraların hesabını kim verecek? Bunu İstanbul'a da kimse açıklamadı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tünel çalışmasını ise iptal etti. Gerekçe olarak daha farklı öncelikler olduğu söylenildi. Tünel çalışmasının olduğu yere yağmur suyu tüneli çalışması yapılmaya başlanıldı.
1: Seçilmeden önce her türlü vaadi veren siyasetçiler, belediyeciler nedense seçildikten sonra en büyük problem olan otopark ve yol sorununu, trafik sorununu unutuyorlar. Otopark sorunu sadece akıllarına İspark'a zam yapalım mı mantığıyla geliyor. İstanbul'un hakkı var, İstanbul'un ahı var. Bu proje İstanbul'a bir armağan olacakken şu anda İstanbul'a bir ihanet projesi haline geldi. Çünkü burada hem çevre kirliliği yaratıyor hem de ekonomik olarak İstanbulluya zarar vermiş durumda.
2: AK Parti tarafından 25 yılda yapılmış binlerce ulaşım vizyonu projesi bulunuyor. Yollar, köprüler, otoyollar ve daha niceleri. Her biri hizmet için, her biri vatandaş için. Fakat AK Parti tarafından yine hizmet için yapılan bir tünel çalışması işte bu şekilde 8 senede atıl hale düşürüldü. Bir çivi dahi çakılmadı. Sürücüler trafikte kalıyor, saatler yollarda geçiyor. Olan yine vatandaşı oluyor.
3: Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıkları için Türk Kardiyoloji Derneği düğmeye bastı. 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerle kalp sağlığını korumanın yolları anlatıldı.
4: Nedenli ölümler, katlama sistemi nedenli ölümler tüm dünyada ve maalesef ülkemizde ölümlerin bir numaralı sebebi. Ülkemizde yaklaşık her 3 ölümden birisi kalp nedenli.
5: Türk Kardiyoloji Derneği Dünya Kalp Günü kapsamında tüm Türkiye'yi kalbine iyi bakmaya ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmaya çağırdı.
4: 3 yıllık pandemi boyunca toplam ölüm sayımız yaklaşık 102 bin. Yani 3 yılda ölen, pandemide ölen sayının yaklaşık 2 katı bir yılda kalp nedenli ölüyordu. Dolayısıyla sessiz bir pandemi sürekli devam ediyor.
5: Dünyada en çok can alan sağlık sorunlarının başında kalp ve damar hastalıkları geliyor. Ancak uzmanlara göre kalp krizi ve damar tıkanıklıklarının büyük bir bölümünü önlemek bizim elimizde.
4: Dünya Kalp Günü'nde biz bu farkındalığa dikkat çekmek istiyoruz. Bu farkındalığı yaratmak istiyoruz. Bu önlenebilir nitelikte ölümlerin azalmasını istiyoruz.
5: 29 Eylül Dünya Kalp Günü vesilesiyle Türk Kardiyoloji Derneği İstanbul Bakırköy'de basın toplantısı düzenledi. Dernek Başkanı Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan ve uzmanlar toplumsal farkındalığı artırmak için kamuoyuna önemli mesajlar verdi.
4: Toplumumuzun kalp sağlığını daha iyi olmasını istiyoruz. Bu nedenle çabalarımızı göstermeye gayret gösteriyoruz.
6: Bizim sektör olarak üzerimize çok şey düşüyor çünkü her gün 22 milyon kişiyi besliyoruz ya da doyuruyoruz. Bu yüzden belki de şu anda 23 milyona çıkmıştır bilmiyorum. Bu yüzden de kalbe giden yolda bizim çok iyi menüler hazırlamamız lazım ve bu konuda topluma destek olmamız lazım.
7: Depresyon bu hastalığın en temel tetikleyicilerinden bir tanesi. Onun için ne diyebilirim sizlere? Sakin olun, depresyondan uzak durun.
8: Öyle ki kalp damar hastalıklarında risk faktörlerimizi, yani kalp damar hastalığına sebep olan nedenleri eğer kontrol edebilirsek ölümlerin %70'inden fazlasını önleyebiliyoruz. Bu aslında bu kötü tabloda çok güzel bir haber. Yani bu kalp damar hastalıkları ölümlerini büyük ölçüde önlemek bizim elimizde.
5: Toplantıda düzenli yürüyüş, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve sigaradan uzak durmanın kalp sağlığı üzerindeki mucizevi etkilerine dikkat çekildi. Yılda en az bir kez kardiyolojik kontrolden geçmenin hayat kurtarır nitelikte olduğu vurgulandı.
3: Daha uzun, daha dolgun kirpikler için tercih ediliyor ama takma kirpik doğru uygulanmaz, bakımı da ihmal edilirse gözde yanma, kızarıklık ve enfeksiyon görülebiliyor. Uzmanlar özellikle kirpik diplerinin temizliğine dikkat çekiyor. Detaylara bakalım.
9: Bu Gözümle çok temasa geçiyorum gün içerisinde. O yüzden zorlanacağımı düşündüğümden kullanmıyorum.
10: Kesinlikle. Ben normal şartlarda çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü hani yapan arkadaşlarım var, zamanla kendi kirpiği de döküldüğü için hani çok tavsiye etmiyorum.
11: Bir dokunuşla bakışları değiştiriyor. Kirpik uygulamaları giderek daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak bu güzel görünen kirpiklerin bir de görünmeyen tarafı var.
2: Temizlersem kirpiklerim dökülüyor düşüncesiyle göz çevresini yeterince temizlemeyenler de var. Biriken kalıntılar zamanla kirpik diplerinde kızarıklık ve şişliğe yol açabiliyor.
12: Kirpik takılan hastalarla biz de çok karşılaşıyoruz. Onların rutin kontrolleri sırasında da görüyoruz veya takılma esnasında yanlış takıldığından dolayı da işte göz ağrısı, batma, yanmayla gelen hastalarımız da oluyor maalesef.
2: Sorun yalnızca kullanım süresi değil. Uygulamanın yapıldığı ortam, kullanılan malzeme ve kirpiğin nasıl yerleştirildiği de önemli. Yanlış teknik kirpik diplerini tıkayabiliyor.
12: Takılınca artı bakım biraz da eksik kalınca, temizlenmeyince daha ciddi sorunlar oluşabilir. Mesela kirpik dibi iltihapları, arpacık, göz kuruluğu ve daha ileri göz yüzeyi ile ilgili sorunlar oluşabilir.
13: Doğru yerde, uygun koşullarda yapılırsa yapılabilir. Kimin tarafından nasıl yapıldığı çok önemli. Herkes bunun herkese yaptırıyor. Hiç kullanmadım çünkü sonrasında döküyormuş.
3: Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam her 4 dakikada ortalama bir kişinin yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. Ölümlerin 25 binini sigara kullanmadığı halde pasif içiciliğe maruz kalanlar oluşturuyor efendim. Peki ya tütün ve tütün ürünleri orta ve uzun vadede sağlığı nasıl etkiliyor? Bakalım.
14: Yeni tüketiciler bulmaya, yeni müşteriler bulmaya devam ediyor sigara firmaları. Demek ki hala alacağımız, kat edeceğimiz çok mesafe var. Sigara deyince tabii ki sadece tütünden bahsetmiyoruz. Bu bir tütün ürünü. Onun dışında birçok katkı maddesi, zehirli kimyasallar da var.
15: Sizce Türkiye'de kaç kişi tütün ve tütün ürünleri kullanımından hayatını kaybediyordur her yıl?
16: Yani kesin bir rakam vermemekle beraber tahmin ediyorum ki 50 binin üzerinde olsa gerek diye düşünüyorum ama.
15: Oran her yıl 100 bin desem size.
16: Çok fazla. Neredeyse iki katı söylediğimi.
15: Sağlığa göz dikiyor, canımızdan ediyor. Ancak kullanıcısı azalmıyor, aksine artıyor. Tütün kullanımına başlamada merak ve özenme en önemli iki etken. Aile ve yakın arkadaş çevresi de tütün ürünü kullanımını etkiliyor. Ve maalesef Türkiye'de tütüne başlama yaşı ortalama 16.
14: Yani maalesef bağımlılık çok daha erken yaşlarda var. Yani ilk öğretim yaşlarında bildiriliyor maalesef. Düzenli kullanımlar tabii ki daha ilerleyen dekatlara varsa da bağımlılık başlangıcı çok daha erken maalesef.
15: Türkiye'de tütün ve tütün ürünleri kullanımı korkutucu rakamlarda. Öyle ki her 3 yetişkinden biri bu tuzağa düşüyor ve her yıl 100 bin ölüm tütün ve tütün ürünleri kullanımından kaynaklanıyor. Peki tütün kullanımı orta ve uzun vadede sağlığı nasıl etkiliyor?
14: Alınan kimyasallar çok kolay bir şekilde dolaşıma geçiyor. Akciğer üzerindeki yıkıcı etkilerinin dışında kalp damar sistemine, işte diğer organlara kadar ulaşan olumsuz etkileri var. İşte nikotin bağımlılığı tarafı ayrı bir sorun teşkil ediyor. Bunun dışında sigara hemen her organa ciddi bir olumsuz etki oluşturuyor. Yani dudaktan akciğerlere, kalpten böbreklere kadar, hatta mesane kanserinde bile ciddi artışlara sebebiyet veriyor maalesef.
15: Tütün ve tütün ürünleri kullanıyor musunuz? Durum nasıl?
17: Maalesef evet, kullanıyorum. Yani evet, aslında benim çevremde de çok kullanan var. Genel olarak baktığımda da çok kullanan insanla karşılaşıyorum yani. Yani özellikle tabii ciğerleri çok etkiliyor. İşte ses telini çok etkiliyor. Maalesef kullanıyoruz işte, zararlı olduğunu bile bile.
15: Pasif içicilerin de sigara içenlerle aynı sağlık risklerine sahip oldukları bugün bilinen bir gerçek.
14: Bir işin bir de pasif içiciliği var. Ortam maruziyetleri var. Özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda, aile içinde ya da kafelerde her ne kadar bir regülasyon olsa da bir şekilde onu aşmaya çalışan işletmelerde içmeyen bir insan bile yoğun sigara dumanına maruz kalarak kısıtlı bir sürede de olsa içen kadar buna maruz kalıyor maalesef. Ve bu dumana maruziyetler devam ettikçe hastada, yani kişide olumsuz etkilerini görmeye başlıyoruz. Özellikle bu kişide bir hava yolu hassasiyeti varsa, bir astım veya KOAH'ı varsa daha da fazla etkileniyor.
18: Sizde pasif içicilik durumu var mı?
16: Evet, çok fazla var. Özellikle iş hayatında kendim kullanmayan biri olarak çok fazla pasif içiciliğe maruz kalıyorum. Ve şöyle söyleniyor, çok bilmediğim, hani çok da kesin olmamakla beraber, ama pasif içiciliğin daha zararlı olduğu söyleniliyor.
3: Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'de en aktif tektonik hareketlerin görüldüğü bölgelerden. Bilim insanları da bölgede 2 yıldır depremin izlerini araştırıyor. Tektonik hareketlerin oluşturduğu aktif fayların akarsu vadileri ve yer şekillerine yansımaları üzerine çalışmalar yapılıyor. Çalışmalardan çıkan sonuçsa bölgede tektonik hareketliliğin devam ettiği yönünde.
19: Yerin altındaki hareketlilik yeryüzünde iz bırakıyor. Van'da akarsu hareketleri üzerinden depremin izleri araştırılıyor. Van ve çevresindeki akarsu vadilerini inceleyen bilim insanları tektonik hareketliliğin izlerini yeryüzünde arıyor.
20: Depremin, Van depreminin yıl dönümünün yaklaştığı şu dönemlerde de yaptığımız araştırmalarda bugün hala çok yüksek bir deprem riski olduğunu, tektonik hareketliliğin devam ettiğini ve akarsuyun buna kısa sürede tepki vererek bu yer şekillerini oluşturduğunu bize gösteriyor.
19: Van 100. Yıl Üniversitesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Nurcan Afşin, Erciş'te Deliçayla Muradiye ve Çaldıran'dan geçen Bendimahi nehirlerinin vadilerinde 2 yıldır araştırmalar yapıyor. Sağdaki bulgularsa Erciş, Çaldıran ve Muradiye çevresinde tektonik hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.
20: Yaptığımız çalışmalarda özellikle Van iline bağlı Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sahayı direne eden Deliçay Nehri ve Bendimahi Nehri bize buradaki tektoniğin ve hareketliliğin fazla olduğuna dair bazı bulgular sundu.
19: Akarsuların eski yatak seviyeleri, basamaklı sekiler, akarsu yataklarındaki ani yön değişiklikleri, her biri bölgenin tektonik geçmişine dair birer iz olarak inceleniyor. Araştırmaya göre Doğu Anadolu'daki aktif sıkışma rejimi bölgenin yükselmesine neden oluyor. Fay hatları üzerindeki bu doğal laboratuvarda yürütülen çalışmalar bölgenin gelecekteki deprem risklerine ışık tutacak.
3: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 40 dükkanda henüz nedeni anlaşılamayan yarıklar oluştu. Üstelik dükkanlar yavaş yavaş zemine çöküyor. Sanayi sitesinde yaşanan bu durum bir sarsıntı sonrasını andırıyor. Ancak ortada ne bir deprem var ne de herhangi bir afet. Esnaf kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalışsa da yetersiz kalıyor.
21: Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik. Geri patlamaya başladı.
19: Ne bir sarsıntı oldu ne de afet. Ancak sanayi sitesindeki 40 dükkanda derin yarıklar oluştu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesindeki dükkanlarda oluşan derin çatlaklar ve zemin çökmeleri esnafı tedirgin ediyor. Oluşan çatlaklar yan dükkanların içini gösterecek boyuta ulaştı.
21: Bu şekilde böyle duruyor. Durdukça aşağı basıyor dükkanlar. Devamlı aşağı basıyor. Kapı altları, kapıların altlarını kestirdik. Düzene koyduk kapıları, geri aşağı basmaya başladı.
19: Yaşanan bu yapısal hasarın nedeni henüz bilinmiyor. Esnafsa sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor. Ancak kendi imkanlarıyla yaptıkları tamirat yetersiz kalıyor.
21: Bir şey değil.
19: 40 dükkan sahibi ve çalışanlar binaların daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden incelemeye alınmasını talep ediyor.
22: Gereğinin yapılmasını arz ediyor.
3: Kocaeli'nde sanağın ardından denize bağlanan kanalda köpük oluştu. Birçok kişi köpüğün nedenini merak ederken ekipler bölgeye gelerek köpükten numune aldı ve analiz yaptı.
19: Sağnak sonrası kanalda köpük oluştu. Bölgedekiler ne olduğunu anlayamadı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Beyaz köpüklerin kanal boyunca birikmesi üzerine durum ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alanda inceleme yaptı, numune aldı. Yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturmaktadır.

0: sürebilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi.
1: Bu haberle noktaladık efendim. Yarın 23'te moderatör gecede buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. İyi geceler.

0: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi.

için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Fon krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Nasılsın, sabahlar. İyi misin?
1: Hamdolsun iyiyiz. Trafik korkunç yine, yani birkaç gün daha böyle gidecek herhalde diye düşünüyorum. Yani anormal bir yağmur var.
0: İşte ya.
1: Bir de okula üniversiteler açıldı. Evet, ortaokul,
0: evet,
1: üniversite.
0: Çok evet. Haklısın. Çok haklısın. Hayır,
1: bilmiyorum yani, insanlar Allah kolaylık versin, yani ikisi artık yani eziyet olmaya başladı.
0: Söylemeyeyim dedim. Dün de söylemedim ama. Dün ben ne kadar sürede geldim biliyor musun?
1: Şirkete? Ne kadar?
0: 3 saatte.
1: Ha, Edirne'de miydin? Nereden geldin?
0: Yani memleketten, Eskişehir'den, anamın yanından çıkıp gelsem o kadar sürede geldim.
1: Öyle doğru. Yani. Evet, tren de var sizin oraya değil mi galiba?
0: Olmaz olur mu ya?
1: Tren de var.
0: Hızlı tren ya.
1: Kömür o zaman
0: kömürü fazla atıyorlar.
1: Tabii.
0: Tren çok hızlanıyor. Tabii. Bildiğin gibi değil yani.
1: Bizimki odunlu. Yani Sakarya'ya odunla gidiyorsun, kömür değil mi?
0: Tabii. Ha, tamam. Bizim odun yetmiyor abi. Bilecik civarında kalıyor odun kalıyor, atınca.
1: O ama dikkat fazla atmasınlar. Çünkü fazla kömür atınca biliyorsun kaza, Allah korusun.
0: Tamam.
1: Selam olsun burada.
0: Peki.
1: Papatya Pelin'e.
0: Eyvallah. Evet. Eyvallah.
1: Pelin Su. Tamam.
0: Neydi? Pelin Su. Ay bak kızım bak, falan. Bak, ay bu ülkede yaşanmaz.
1: Bak, yaşanmaz. Evet. Amerika'ya gidelim Pelin Su'cum.
0: Gidelim Pelin Su.
1: Hadi canım.
0: Haydi bakalım. O zaman başlayalım.
1: Evet, başlayalım.
0: Bu ülkede yaşanmaz ama Almanya'da yaşanır mı? Almanya'da çok dertli. Almanya ile başlayalım.
1: Öyle mi?
0: Almanya Rusya ile masaya oturmuş abi.
1: Ha, öyle mi? Tamam. Ne güzel.
0: Ama
1: işte.
0: Kıyamet koptu.
1: Ne oldu peki? Ben takip
0: mesela
1: ettim.
0: Mesele şu. Birleşmiş Milletler'de Alman Dışişleri Bakanı Rus Dışişleri Bakanı ile masaya oturdu. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Değil mi? Şu var bunda. 4,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan beri Rusya ile masaya oturmuyor Avrupa. Ama şimdi artık yavaş yavaş muhtemelen kartlar, öyle derler ya, yeniden karılıyor.
1: Tabii.
0: Hikmet abi. Almanya Dışişleri Bakanı ile Rus Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler marşında Amerika'da yaptıkları görüşme Almanya'da biraz sıkıntı oluşturmuşa benziyor.
1: Evet.
0: Dışişleri Bakanı'nın partisi CDU New York'taki görüşmeye Almanya Rusya karşısında tek başına hareket etmemeli

0: diyerek tepki gösterdi. Sadece Rusya karşısında değil ya. Bu Avrupa Birliği'nin hani yeni dönem, katılır mısın bilmiyorum bak. Şimdi aklıma gelen bir benzetmeyi yapacağım. Katılmıyorsan da söyle. Dedim ya, son anda akla gelen parlak fikirler hep korkutucudur. Şimdi yeni kuşağın...
1: Ama çözer, soru çözer.
0: Yeni kuşağın, hani Z kuşağı tabir edilen bu yeni neslin şeyinden şikayetçiyiz ya biz. Müstakil inisiyatif alıp hareket edememesinden. Bunda da ebeveynlerin birinci derecede evet. sorumlu olduğunu kendimizi de işin içine katarak söylüyoruz. Bu yeni nesil Avrupa'da, bilhassa bu Avrupa Birliği'nin kuruluşundan sonra müstakil karar alıp hareket edemeyen Z kuşağı çocukları gibi mi oldu acaba diye bir sorasım geldi.
1: Olabilir abi. Her şey mümkündür ama mesele şu. Yani Avrupa Birliği neydi? Macron demişti. Erdoğan da zaman zaman biliyorsun şikayette bulunuyor. Ne olacak bu Avrupa'nın hali, ne olacak dünyanın hali? Herkes bir şey söylüyor. Tamam, çok güzel. Ama ne diyordu? Macron demişti galiba önce. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen o muydu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Macron, NATO'nun beyin ölümü
1: gerçekleşti. Ama Macron'u burada atlatayım ben. Sevgili Macron ve kardeşi Micron. Söyleyelim. Efendim, AB'nin de beyin ölümü gerçekleşti.
0: Macron'un kardeşi Micron evet. Xi Jinping'in kardeşi de Sünni Jinping.
1: Olmak üzere. Tamam. Abi, her tarafta bak, kutuplaşmayı tesis yapıyorum. Değil mi? Macron, Micron, Xi, Sünni. Tövbe de sabah sabah. Yani hocam, yağmurun etkisi.
0: Abi olur. Olur. Ben sana diyorum yani.
1: Trafikte kaldığın zaman fazla karbon monoksit soluyoruz tabii. O da bazı beyin hücrelerini öldürüyor. Aynen oradan mülhem. AB'nin de beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Yani AB nedir abi artık yani? Bak nereden belli? Ben kendimden biliyorum. Bilmeme, öğrenmeme gerek yok. Bak git aşağılamak için söylemiyorum. Dayı derler ya, yani bu Z kuşağın benzetmesi, bizler dayı diyorlar. Hı hı. Abi dayılar oturmuşlar diye. Dayı niye diye bilmiyor. Eskiden amcalardı, dedelerdi. Artık dayılar var artık. Git köyde şeyde bir herhangi bir kahvede oturan dayıya sor. O da aynısını söyleyecektir. Yani bu ille de böyle analize muhtaç çubukla anlatma gerek yok bunda. Hı. Nedir bu çubuksuz anlatım da şu.
0: Nedir
1: biz ne kadar istiyoruz? Niye bizim gündemimizden düştü bu? O kadar çok milyonlarca gurbetçimiz var Avrupa'da yaşayan. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya çoğunlukla olmak üzere. Tamam, o tabii ki biliyoruz. Çok iyi biliyoruz hem de. Yani akraba olduk değil mi? Ama neden peki bu kadar çok hevesli değiliz AB'ye girmeye? Neden bu gündem oluşturamıyor? Neden AB politikaları var? AB fonlanmış, Türkiye'deki AB'nin, Türkiye'nin AB'ye uyum yasalarıyla ilgili bir sürü fonlar, bunlar ödeniyor, paralar veriliyor. Avrupa Birliği destekliyor. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki neden bu halkta tam eski tabiriyle AB'ye girme iştiyakı yok? Neden bu heves kaçtı? Hmm. Bundan kaçtı. Yok ki bana fazla bir şey getirirse. Yani o Levent Kırca'nın parodisini yaptığı dönemlerde Noel Baba Türkiye'den geçemiyor. Geyikler yıkanıp etleri yenir çünkü diye. Bu espriden. Sen şimdi Almanya diyorsun, Rusya'yla konuşuyor diyorsun. Alman basınında bir şey yansıyor. Diyor ki bilmem şunu şunu alacağımızı AB'ye göreceğimize, pardon, ABD'ye sırtımızı dayayacağımıza, biz füze projesinde Tayfun 4'ler Türkiye'de çalışmak istiyoruz ve Türkiye'de çok bravo, başarılı şeyler var diyor.
0: Aynı Almanya adam, basını tabii, onu da yazıyor diyorsun. Allah'ım yani.
1: Bizim, o da AB, o da beyin, o zaten çoktan beri beyin ölümü gerçekleşmiş Yunanistan komşu. Kaç defa söyledik ama adamlar dedi ki yok, ben ille de Siyonistlerden alacağım. Ben zındığım ya, zındıklık yapacağım ya. Orada bir pislik yapacağım ben. Hani KP Bizans diye bir laf var ya, o KP'li yapacağım. Çok kızmayın arkadaşlar. Bir sürü Yunan dostum var arkadaşlar, onları söylemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, yaptılar bunu ya. Gidip senin dünyanın nefret ettiği, dünyanın kustuğu, midesinin bulandığı, gittiği her yerde nefret saçan,
0: kendi ülkesinde olmuş, bile istenmeyen adam ilan edilen.
1: İngiliz'in bile kendi oluşturduğu, ki İngiliz yaptı bunu. Efendim ambargo uygulayacağım, yeter lan, bu kadar da insan öldürülmez diyen. ABD'de konuşurken BM'de bilen adam, git sen. Abi beni koru, benim mabadımı sen koru diye.
0: Yunan
1: değil mi? Ve KTB, yani olmadı işte. O yüzden KP Bizans dedim. O kızgınlığım ona. Yoksa niye, komşumuzdur hala. Ben bak, savaş ilan demiyorum.
0: Şu gazetenin eteğindeki habere bak o zaman. Ankara Atina'ya kabloyu toplattı. Sıradaki haberim oydu. Seni oradan, evet. Sen cümleni bitir. Evet. Oradan oraya
1: çünkü
0: bağlayayım
1: hocam,
0: ben de.
1: AB'den bahsediyorsun. Bak biz AB'ye girince öyleydi. Bizim hayallerimiz öyleydi. Yani ben lisede okuyorum daha. AB üyeliği falan. Olmaz bu şey. Ütopya. Yani korkunç bir şey. Oraya abi bir gidiyorsun. 6 ay çalışıyorsun, şunu alıyorsun falan. Buydu yani. İnsanların gözünde buydu. Zaten Türkiye'de de bir yıllık hükümetler kuruluyor. Değil mi?
2: Evet.
1: 70'li yıllarda o tüpten üzerinde insanlar bekliyor. Ama AB o janjan, o güzel, o dünyadaki o imajı yok artık. Öyle bir, dünyada öyle bir şey yok. Ya ben Çin'i konuşuyorum mesela. Ulan diyorum bu Çin ne yapacak? Ecuş, Ecuş bunlar mıdır acaba? Kıyametten önce bunlar mı geldiler? Dünyayı nasıl yok edecekler? Afrika'ya adım atıyorum. Adam orada Afrika'dan. Fransa yok ki. Eski Fransa nerede hocam? Nerede Nijerya, Sierra Leone, Senegal? O bütün Kuzeybatı Avrupa, Afrika'daki bütün o Fransız sömürgeleri nerede? Yoklar. Yoklar. Onların yerine farklı şirketler var. Bak yani şu, şu uzatmayayım. Almanya da bu durumda. Bundan farklı değil. Abi çok enteresan bir şey. Rusya-Ukrayna Savaşı da bunlar için çok kötü bir ders oldu.
2: Akılları başlarına gelir
1: mi? İlk oturduklarında hani aynı altılı masada olduğu gibi liderler oturdu. Aynen koşa koşa katil şerefsiz Netanyahu'ya yardım için koşturan o şerefsizler vardı. Hepsi şerefsizdir onların.
2: Evet.
1: Rahatlatıyor bana böyle. Yanlış kızmayın yani. Kelime kötü olabilir ama şerefsizler yani. Çocuk katledenlere bomba vereyim diye sormak şerefsiz değil midir? Nedir yani?
2: Şerefsizlik bile dik alasıdır.
1: Hatta onun bile bir canı vardır ya. Onun da altındalar yani. Neyse. Gittiklerinde bütün yana yaşandı. Aynısı dünya etrafında yaşandı. Bu adamların hali perişanı öyle. Dediler ki biz kesin bu işi götürürüz. Hani altılı masa iktidara geliyordu ya. Rusya kim ki? Bir ambargo. ABD arkamızda. ABD yürüyün dedi. Ukrayna'daki ben sana silah veririm dedi Almanya.
2: Tamam.
1: Yani neyin var seni ne veriyorsun? İngiltere yürü koçum dedi ya önden yürü. Bu dedi hadi Ukrayna adam haklıydı bence. Bana çok kızacaklar şimdi bana. Tamam diye politikası değil bu. Hikmet Genç'in fikri.
2: Tamam.
1: Aynı millet ya. Hani, ama adam Ukrayna kurulsun diye kendi kasasından para bile ödedi Rusya vakti zamanında. Bir şartla NATO'yu büyütmeyin. Bu kadar yeter. Anlaştık. Soğuk savaş over. Yeni bir dünya düzeni var. Dengeler de güzel. Bak ben McDonald's aldım buraya getirdim.
2: Doğru.
1: Bak ben de senin gibi oldum. Dinlemediler abi.
2: Dinlemediler. Alttan alttan.
1: Yeniden gücü tahkim etmek amacıyla ABD'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı ki yaptı. Ama ne oldu?
2: Ukrayna'ya da muazzam bir komedyeni Cumhurbaşkanı seçtiler. Komedyen diyorum. Aşağılamak için ya da laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten bir stand-upçıydı Zelenski. Ve öyle bir rüzgarla beraber bir ambalaj harikası olarak
1: o
2: çıktı, 80'li yıllarda, seçildi.
1: O 80'li yıllarda da çok daha hayran olduğumuz, vay be bizden çok daha küçük ülke fakat bir armatörü var, bir bilmem balıkçılığı şöyle, turizmi böyle diye çok beğendiğimiz Yunanistan. Gene o da öğüt korkusundan gitti, bilmem onlarla bunlarla anlaşma yapıyor, yok aşil tendonu, aşil kalkanı falan filan diye. Ne oldu? Türkiye çok böyle rahat rahat bakıyor. Şimdi, yani AB eski AB değil. Tamam. Dünya eski dünya değil.
2: Bravo.
1: Türkiye
2: eski değil. Türkiye eski Türkiye değil. Şimdi Türkiye eski Türkiye değil'i nereden çıkartıyoruz? Hani biz bunu mütemadiyen söylüyoruz ama bazen de diyoruz ki hadi tamam biz yandaşız, bize itibar etmeyin. Ya bunu dünya söylüyor. Bakınız bugün gazetelerde, akşamda, Hürriyet'te ve Milliyet'te aynı haber var. Haber şu, Yunanistan Kıbrıs Rum yönetimine bir elektrik nakletmek istiyor.
1: Evet.
2: Edebilir, tamam sıkıntı yok. Serbest pazar ekonomisi, serbest piyasa, dünya üzerindeki uluslararası hukukun dikkate alınarak atılacağı adımlardan biri. Bunda evet. Bir mahsuru yok. Ama sen benim bahçemden geçersen orada bir sıkıntı var. Şunu söylüyoruz, Fethiye'de abi... Fethiye Kaş Deniz Parkı sınırları içerisinden geçtiği tespit edilmiş. Biz hiçbir şey yapmıyoruz ama bak daha. Yunanistan demiş ki aman aman bu Türkleri fena halde ürkütür, kızdırır, öfkelendirir. Biz evet. Demiş biz demiş bunu bir değiştirelim, rotayı yani değiştirelim.
1: Doğru yapmışlar, iyi yapmışlar.
2: Akşam da kablo topla. Ankara Atina'ya kablo toplattı demiş.
1: Öyle
2: güzel başlık. Tebrik ederiz. Kablo toplatmak bizde doğru, biraz tabii. Böyle mesleki de bir tabirdir. O kablo
1: biz de hocam şey severiz
2: kablo
1: yani.
2: Kablo toplatmışız yani.
1: İşte Atina tabii komşu, bizi iyi tanıyor. Biz de o bizim Türk filmlerini seyretmiştir. Yani hani var ya komşunun bahçesi hocam, bak topunu keserim ha diye. Tamam. Kaplanı, bu adamlar manyak. Keseriz de yani.
0: Keseriz.
1: Yani öyle bak alttan üstten falan dinlemeyiz. Keseriz. O iyi olmuş. Ama şu var yani tabii bu bir olay tabii ya. Yani dediğin gibi biz karışmayız. Nereye elektrik döşüyorsan döşe. İstersen git attan ise döşe. Ama aha, yani buna dikkat etmiş olması da şunu da gerektiriyor. Ama bunu da böyle görmek lazım. Çok da böyle çocuksu, böyle bir hamasette.
0: Yalnız Yunan basını ortalığı yıkıyor. Katamireni bu meseleyi böyle biraz tepeden görmeye çalışıyor. Ama mesela Hürriyet'in atıf yaptığı aşırı sağ eğilimli Estia diye bir gazete varmış. Kıyameti kopartmış. Geri adım atıyorsunuz, siz nasıl yönetimsiniz, nasıl ülkesiniz i̇şte kardeşim sorun, falan diye.
1: Tabii asıl sorun o zaten sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bugün bu ifadeyi kullanmadım, ilk defa kullanmış oluyorum.
0: Tamam.
1: Bütün problem bizde zaten. Bizde, basın. Dünyanın her tarafında aynı. Basın dediğim için çirkeflik hocam. Ya yani çok özür dilerim bu. Yani işte olayı biri beş yapar, beşi üç yapar.
0: Haşa huzurdan.
1: Haşa. Ya hocam ya jurnalist hatırlıyor musun o meşhur bizim ABD'de New York sokaklarında ikene. Adamla her şeyi konuştuk, sohbet ettik. Çok hoşuna gitti. Bir Amerikalıyla. Ondan sonra şahidim de Murat Bey'di. Yani. Sevgili Murat Çiçek'tir.
0: Selam olsun burada.
1: Selam olsun. Ondan sonra konuşurken adam dedi ne iş? Yani tabii kravatlı ceketli gördü bizi. Ben de gerçi kravat yok ama.
0: Tam da Birleşmiş Milletler dönemi. Kesin delegasyondan o, falan.
1: Delegasyondan böyle bir adam. Birisindir. Beni bayağı falan. Bir şeye benzetti. Bir şey zannediyor.
0: Estağfurullah. Öylesin zaten
1: dedim,
0: de.
1: Dedim ki gazeteciyim. Ne dedi? Gazeteciyim hemen lanet olası.
0: Federaller.
1: Lanet olası. Karolası cümleyi koydu. OMG'yi koydu.
0: Tamam.
1: Oh my god. Ve çat çat. Küfret dedi ne oluyor? Ya gazeteci ya. Kusura bakmayın ben dedi biraz şeyim hani alkollüyüm ben kaçayım buradan. Adam herhalde önemli bir adamdı. Bir kapısı geldi falan. Daha giderken gördüm. Yanında bir araba geldi aldı falan. Hani haber yapmasın beni diye.
0: Ya.
1: Hani orada yani jurnallemekten geliyor. Journalism.
0: Anlaşıldı. Şimdi, dolayısıyla bu, Yunan basınının bu kışkırtmaları...
1: Bakın bizimlere kızmama rağmen dünyanın her tarafında var. Gazetecinin işi bu zaten. Tamam mı? O yüzden bir şey demiyorum ona.
0: Tamam.
1: Yani, vay efendim biz nasıl koydu da bile. Şimdi muhalefet bunu yapar. Bizde de yok mu hocam? Mesela bizde sen füze yapıyorsun. Mesela adamın bir tarafına takılıyor füze.
0: Doğru.
1: Yaptığında ne oldu? İşte vidadayı koydun. Bizi ulan dünyada böyle bakan olmaz.
0: Sen teknofest yapıyorsun. Panayır diyor.
1: Panayır gibi diyor. Ya da işte ne oldu uzaya gitsen ne olacak? Ya. Zaten daha önce çıkılmış diyor. Tekerlek niye yapıyorsun? Daha da bulunmuş diyor. Lan hayvan.
0: Neyse.
1: 30 tamam. Bin sene önce bulunmuş.
0: Bu tekerlek
1: değil. Şimdi sonra gerçek tekerlek ortaya geliyor. Tekerleğe sarılıyor. Bizim çok seviyor de, tekerlekleri.
0: Bizim de hocam, programımızın zaten ama nüvesini yani, zaten basın oluşturuyor ya abi. Yani günün manşeti.
1: Yunan da yapar bunu.
0: Biz günün manşeti olduğu için meseleyi biraz da kendi sektörümüzden, şey kendi alanımızdan, gazete ve televizyonlardan derlediğimiz içeriklerle oluşturuyoruz.
1: Doğru. Bu
0: evet
1: bir,
0: abi.
1: İşi biraz şey yani karikatürize etmiyor ama gerçeği de şu. Neye geçenlerde yaşadığımız şeyler. Gerçek bir soruşturma var ortada. Bir soruşturma devam ediyor. Bir cinayetle ilgili. Tamam mı? Bir şey savunma benim işim değil. Ben bir pencere açıyorum kendi penceremi. Adam da o muhalif gazeteci ya. Vay efendim Fethiye'den değil Marmaris'ten geçmemiz lazım der o. İşte o bizim muhaliflere baktığın zaman. Ya birkaç şey yakalandı. Ya bu iş ciddi bir hadise. Bir cinayetten. Kozinoğlu cinayetten bahsediyorum. Ya televizyonda araba dört tekere dönerken öndeki farı gördün mü? Far sağa doğru bakıyordu. Öteki sola doğru bakıyordu. Ne oldu? Sağ sol birbirini yok eder. Peki plakada ne vardı? 35 bin bende. Aşağı bakıyordu. Ya televizyonda saatlerce insanlar bunu tartıştılar. Kurtlar Vadisi. Ya ayıp bir şey ya. İfade alır, savcı konuşur, inceler ve seyreder. Abi gazeteciler bir çıktı televizyonlara. Aman Allah'ım. Bakıyorum benim idam bulandı.
0: Evet, bazen ayıp bazen yani bu meselenin çoğu yani
1: bu
0: zaman hatta
1: şeyde savaşlarda bunu yapıyorlar. Bunu
0: öz eleştiriyi yapayım.
1: Ya yap
0: çoğu zaman evet dozu tutturamıyor.
1: Olayı sulandırıyorlar yani.
0: Tamam.
1: Şimdi savcı onunla ilgili bir araştırma yapıyordur, bir inceliyordur. Evrakı inceler, filme bakar, okur. O senaristleri zaten işte ifadeler alındı da abi elinde çubuklarla bak arabanın tekeri buradan buraya döndü. Sağda kırmızı vardı. Kırmızı ne demektir? Bu demek. O zaman ya öteki taraftan peki Mitter'ın ihanetini de aktarlar. Ne yapacaksın peki orada? Onun cevabı yok.
0: Neyse.
1: Seyretmeyenler de yorum yaptığı için söylüyorum. Heh. Bizim gibi bütün diziyi tamam 3 defa seyretmiş kişi ezberi bildiğimiz için yalan da söyleyenler çok oldu.
2: Ben neyse. Buradan isim vermeyeyim ama Ankara'daki bir misyon şefi, bir büyükelçi, çok güzel Türkçe konuşan bir büyükelçi ziyaretimize gelmişti. O Türkçe

0: Kendisine hayran kaldığım için Türkiye'de eğitim alıp almadığını merak ederek sordum.
1: Aksanı var ama değil mi? Aksanları
0: atıyor. Evet ama muazzam güzel konuşuyor.
1: Dani Lozan'la gibi.
0: Müsaade almadığım için de söylemeyeceğim hangi büyükelçi olduğunu. Dedim ki Sayın Büyükelçim, muazzam Türkçe konuşuyorsunuz. Türkiye'de mi eğitim aldınız? Hayır dedi. Dedim nereden bu? Hani görev süresinde öğrenilebilecek gibi de. Ben dedi Kurtlar Vadisi'ni 3 tur seyrettim dedi. 3 tur.
1: Oradan öğrenmiş.
0: Baştan almış 3 tur seyretmiş. Ben dedi oradan öğrendim dedi. Buradan selam olsun. Bizi izliyorsa anlamıştır kendisinden bahsettiğimizi. Şimdi Yunanistan meselesinden evet. O zaman bir başka gazeteye. Ne dedik? Yunan basını kıyameti koparttı. Vay bu geri adım. Nasıl olur da bizim bu elektrik projesinde
1: rota, kabloyu toplattık.
0: Rota değişir demişiz. Bir başka gazetede İsrail gazetesi Jerusalem Post. Jerusalem Post'ta Hikmet abi özetle şunu söylüyor. Bu diyor Türkiye
1: durmayacak mı diyor. Ne diyor abi?
0: Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşması ile diyor özetle.
1: Evet.
0: Bizi fena halde hapsetti diyor.
1: Yeni mi duyuyor?
0: Yunan'la bağımız da tamamen koptu diyor. Analiz yayınlamış Jerusalem Post. Dünya ile bağımız da koptu. O yukarıdan aşağıya doğru çektikleri o hat var ya diyor. İşte bizi perişan eden
1: hocam,
0: o
1: yani
0: diyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Ben bir cümle iki cümle bir sürü zaten gündemimiz var. Yani yeni bir şeyden olmuş gibi bahsediyorlar ama şu anda tabii olay sıcak ya. Bu Netanyahu katili dünyadaki çektiği tepkiler. Siyonistlerin soykırımının artık ayyuka çıkmış olması, hiçbir dirheminin kapatılamaması. Kapatılamıyor olay. Bunların bütün tıyneti, cibilliyeti, her şey ortada. Artık dünyada kimse oturup da efendim İsrail'in âli menfaatleri bilmem ne diyen yok. Vardır 3-5 tane de, hani Mikronezya gibi bilmem ne, para vermişlerdir orada. Hani var ya çok küçük adalar var. 3 tane bakanlığı bir kişi yapıyor.
0: Yeşil fazla. Burun var bir tane.
1: Yeşil burun var. Kırmızı onu acayip iyi oynadılar.
0: Evet evet. Dünya Kupası'nda
1: ondan sonra onun dışındaki ben ciddi almıyorum tabii ama başta İngiltere olmak üzere. Bunlar çok kıymetli. Dünyanın her tarafında kırmızı bültenle aranan, yakalandığında tutuklanabilen. Ülkesinden Avrupa üzerinden uçarken adamlar Fransa falan şey yaptı. Medyası hatta genel diğer medya gibi ortalığa kaldırdı. Niye? Bizim hava sahamızı kullanıyor Netanyahu diye. Olayın geldiği noktalara bakar mısın? Bu kadar alçaklığı artık müseccel, tescilli bir alçak, tescilli, müseccel bir soykırımcı, bir adi bir adam. Ne yapacak şimdi? Oraya buraya saldırıyor şimdi. Gündemi değiştirmek, gene bir tehdit algıları ortaya çıkartmak. Bu, gerçekten bu, şaka değil. Bak BM'deki konuşmasına bak, kendi iç gündemdeki konuşması bak seçimlerle ilgili. Ben olmazsam, bunları yapmazsak İsrail yok olur diyor. Yok olur. Ha. Bütün dünyada o kadar milyon Yahudi var. Eğer bunu yapmazsaymış, bu katliamlara devam etmezseymiş ki yaptığın arkasında çünkü. Doğru
0: evet,
1: yaptım
0: evet,
1: ben
0: diyor.
1: Evet. Zaham yaparlar. En bak kim? Al burnumun dibine geldi. Suriye'den korkmuyorum ama ben tercümeyi yapıyorum size. Hmm. Suriye'den korkmuyorum ama orada koca bir NATO üyesi ülke var. Envanterine bak, ona bak, buna bak. Ne İran'a benzer, ne bilmem neye benzer. İran kadar uzakta değil, burnumun dibinde. Oradan orduyu bir gönderse Jerusalem'e, Kudüs'e 80-130 kilometre. Bir şey kalmıyor ki. Ben evden buraya geliyorum 56 kilometre. Hiçbir şey kalmıyor. Diyor. Ne yapıyor? İşte böyle çirkeflik yapıyor. Yok, şimdi mi gördün lan? Yani Libya'da biz münhasır ekonomik anlaşmayı yapalı. Kaç sene oldu?
0: Yıllar geçti.
1: Evet. Yani dingil. Yeni mi gördün? Değil. Mesele gündemi kaydırmak, seçimler yaklaşıyor ya. İç siyasette bak ben her şeyle ilgileniyorum'a getirmek falan filan gibi şeyler. Bunu zamanla tüm komşular da yapıyor. Bunu bazı ülkeler yapar da. Değil mi? Türkiye üzerinden yapınca da ben hiç üzülmüyorum, kusura bakmayın herkes.
0: Eyvallah.
1: Türkiye üzerinden yapınca hoşuma gidiyor. Yani Trump, İngiltere, Fransa, İsrail, katiller, herhangi bir ülke, başta da Almanya olmak üzere. Ben bunu böyle yapmazsam Türkiye böyle yapar. Bunu yapmazsak Erdoğan'la başa çıkmak zor olur. Bunu yaparsa Akdeniz de böyle diyorsa, eğer maltuf olan, referans edilen Türkiye ve Erdoğan'sa çok hoşuma geliyor. Adam çünkü oyun bozuyor.
0: Tamam.
1: Tehlikeli Trump bir adam. Dedin. Elde sopa var, oyun bozuyor.
0: Trump dedin, Trump'la devam edelim o zaman.
1: Tamam edelim.
0: Olur mu?
1: Yine ne yaptı çatlak.
0: Yine ne yaptı çatlak değil mi? Evet, soru çok güzel. Ama Crack. Cevap da bu soruyu dolduracak nitelikte. Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı yaptı.
1: Tamam.
0: Yaparım diyordu da yaptı bu sefer.
1: Öyle mi arkadaşım? Ama kendi yaptı.
0: Var mı görüntüsünüz?

0: arkadaşlar. Şuraya da getirseniz ama hocam, olur aslında.
1: Kendi yaptı herhalde. Görür. Kim kabul etti ki oranın ne olduğunu?
0: Ama kendi dedi.
1: E tamam da onun hakkı yok öyle bir şey. Ben bir dakika dur.
0: Bak sosyal medya tamam, hesabı.
1: Tamam bence o Ömer. Ömer State abi. Ben de koydum oldu.
0: Yok işte ama ya.
1: Hocam şey işte Ömer değil mi? Daha ne güzel. Aa, elhamdülillah. Hayır yani şey Nasrettin Hoca yaptığı gibi ben yaptım oldu demiş ya.
0: Şu gazete küpürünü de verin de arkadaşlar o biraz daha şey tamam bu sosyal medya hesabı kendi resmi hesabı Amerikan başkanının hesabı oraya öyle bir işaret koymuş ama ha bak Straight of Trump
1: ama evet,
0: denizin üstünü görüyor musun bak denizin üstünde yazmış.
1: Evet tabii yazar abi ben de yazabiliyorum şeyde Yunanistan'da mesela bütün bir tarafımızı harita yapıyor o neye göre şeye göre nedir o? Sevilya Anlaşması'na göre değil mi?
0: Hmm.
1: Ya bak bir bak haritaya bir bakıyorsun abi adalar madalar hep Yunanistan'ın zaten. Böyle bir sınır çizmiş sahile çıkamazsın yani.
0: Balık da tutamaz mısın?
1: Tutamazsın hocam.
0: O kadar çünkü yani.
1: Karasu'da ne bir koymuş harita yapıyor adam.
0: Haydi bakalım geçmiş olsun.
1: Peki harita uygula diyorsun sonra kabloyu kaldırıyor. yani olmaz böyle bir şey. Yani.
0: Tamam.
1: Hani ben değil mi yani Trump'tır ne yapsa yeridir diyorum.
0: Dünyada olup bitenler aşağı yukarı bu kadardı Hikmet abi. Bizim dikkatimizi çeken elbette çok fazla konu başlığı var ama bizim sığdırabildiğimiz yavaş yavaş Türkiye'mize, ülkemize, kendi gündemimize dönelim. Dün kabine toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısının hemen akabinde kameraların karşısına geçti. Bugün hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri var. Yani milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur ifadeleri var. Bir kulak verelim sonrasında yorumlayalım. Tamam. Buyurunuz.
2: Şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
0: Aramızdaki fark işte budur diyor evet. Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Bunu diyor arkasından ya yani bugün dünden beri aslında tabii aslında dün söyleyeceğimiz baştan söyledik. Baştan tavrımızı ortaya koyduk. Ben hatta yazdım. Yani düşün daha da önceki gün yazdığım için çünkü biz biliyorsun bir gün önce yazıyoruz. Bir gün sonra yani bir saat 5-6'dan sonra gönderiyorsun. Daha sonra pazartesi yayınlandı. Pazartesi yayınlandığı gün de onu söyledim. Ya çok açık mesela Sayın Erdoğan da açık söylüyor. Yani ben biz diyor buna ayrı muamele şuna ayrı muamele değil. Neyse kimse sorumlusu bunu ta AB'den gelirken gazetecilere söylediği gibi herhangi bir şekilde yolsuzluk yapan, hata yapan, çalan, çırpan, haksız kazanç alan herhangi bir kimseyi fark etmez. Bunun bedelini öder. Kimse sorumlu yakalarız onu. Affetmeyiz nokta. Şimdi bu duruşma mı bu?
0: Bu.
1: Peki biz de dün ne yedik burada? Benim için beni ilgilendirmiyor. Eski bakanmış, AK Partiliymiş, AKP'liymiş, değilmiş hiç fark etmiyor. Her zaman söylediğim şeyin arkasında duruyorum. Babamın oğlu olsa oy vermeyeceğim insan modelini çizmişimdir ben. Eğer hakikaten yalancı bir yani olur mu olur? Yani alimden zalim, zalimden alim doğar. Babamın oğlu olsa diyorum. Yalancı, hırsız, rüşvetçi, ülkesini başkalarının şikayetten şerefsiz. Değil mi? Herhangi bir şerefsiz. Hiç fark etmez. Şerefsizdir o çünkü. Ülkesini AB'ye, Avrupa'ya şikayetten alçaklar. Yine parantez devam ediyor.

0: eline verilen devlet imkanlarıyla devleti soyanlar, rüşvet alanlar, itikapçılar, tacizciler, tecavüzcüler, genç kızlara mesaj atan alçaklar, şerefsizler, haysiyetsizler. Haysiyetsiz oğlu haysiyetsizler.
1: Bravo.
0: Affedilmez.
1: Ve oy bak, verilmez.
0: Ve oy verilmez.
1: Heh, sen çünkü cümleye öyle başladın. Oy vermeyeceğim siyasetçi tabii, profili.
0: Var ya. Bunu bana hadi konuş bakalım. Ulan manyak, ilk günden konuştum. Pazar günü yazdım. Kalktım tak yazdım. Hiç kimse de savunmadı. Bir kişi savunmadı. Bir
1: evet
0: kişi.
1: Evet. Aman
0: bak,
1: ha.
0: Bak Türkiye'de milyonlarca en fazla üyesi olan parti AK Parti'dir.
1: Evet.
0: Milyonlarca, on milyonlarca üyesi vardır. On, bilmiyorum kaç milyon neyse. Ama en fazla olduğunu biliyorum. Doğru. Kat be kat fazla olduğunu biliyorum.
1: Doğru.
0: Bir tane çıkıp da bir insan evladı çıkıp da ya arkadaş dur bir saniye bakalım bir dinleyelim onu dememiştir. Dinleyelim bile dememişlerdir. Anında cart kafa gitti. Kelle gitti. Adam sen busun. Bitti. Nokta. Gakkuk edenleri de tokadı yemişlerdir. Gakkuk edenler çıkmıştı birkaç tane. Onlar vatandaş, halktan birileri. Devletten kimse sahip çıkmadı. Çıkmaz. Çıkmayacaktı da. O öyle böyleyken bunu tabii almadık herhalde yok sende. Ya sen insanda bir utanma, haya, edep, vicdan. Hani diyoruz ya yani insan dünyayı humanizm, insanlık, insanların eşitliğinden, barıştan bahseden bir Hitler modeli düşün. Dünya barışından bahseden Hitler. İnsanlık, eşitlik falan filan gibi. Bir katliamcıdan bahsediyoruz. Ya da Netanyahu. Aman çocuklar ölmesin. Mesela Netanyahu, yeni dünya barışını tesis edelim. Sivillere yaşama hakkı tanıyalım. Kitaplardaki bu sapkınlıklardan vazgeçin arkadaşlar. İnsanlar öldürülmez. İnsanlar yaşatılır.
1: Diyen bir Netanyahu.
0: Bir Netanyahu. Heh. Aynı Netanyahu, Özgür Özel. Bildiğin Özgür Özel. Üçüncü benzetmesi var. Genelimle ilgili onu yapmayacağım.
1: Tamam.
0: Çünkü oradan dava açar.
1: Tamam.
0: Ama sen o da namus satar biliyorsun.
1: Sen şunu mu söylüyorsun?
0: Satar. Abi şunu söyleyeyim ama adam ne demiş? Hiç lafı eveleyip gevelemeyin yakalandınız. İkinci cümlede şu. Yakalandınız diyor. Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz üzerlerinde 2 lira çıkmadı. Lan dedim, gerçek mi bu dedim. Gerçek hesapmış mı? Bunu bak bir büyük bitirip de bunu okuyup da bak gördün mü? Başkan böyle olur diyen tipler vardı dün.
1: Doğru.
0: Çünkü ekranda gördüm. Bu muhalif kanallar var ya. Lan dedim bu da kritik manyak.
1: Diyen, ha,
0: kritik. Kafayı diyen. Ya duman. Tabii saat 12.70 ya. He. Gece programı yapıyor.
1: Ha, tabii.
0: O vakitlerde biliyorsun çekmecelerde Bourbonlar geziyor. Oradan götürmüş amca. Bak diyor böyle falan. Lan dedim bu. Bak ne diyor. Meydan. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Güzel bir yere atıfta bulundu. Çok anlaşılır bir şekilde. Heh. Ne hikmetse ben de aynısını benzerini söylemiştim pazar günkü yazımda.
1: Tamam.
0: Dedim ki adam olan adam, insan olan, vicdan olan kişi eğer siyasette yapıyorsan, eğer ortada bir yolsuzluk haberi varsa bunu kapatıp da affedersiniz cami duvarını işemek yerine Ramazan, mübarek Ramazan-ı Şerif'te zaten sizin şeyiniz de o, meşrebiniz de o zaten yaparsınız problem değil. Ama bir hırsızlık ve yolsuzluk iddiası üzerindeki bir adamın üzerinden gidip bir parti ve her şeyi ideolojisini yok etmeyin, parçalamayın. Savunmayın bunları. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Ya havaya yahu dedi. Hatta dün özellikle uyarıda bulundum. Benim yazımda vallahi o da vardı. Açıkladım. Sen hatta sözü söyledin. Heh. Benim o yazımda vardı. O yüzden ağzımı açmadım. Ya dedim her şeyi bırak. Bir ahlaksızlığı savunmak dedim. Bir kadına düştü mü? Hangi ahlaksızlığı? Metresiyle otelde basılan bir adamın ahlakı bir köşeye bırakılıp o çok başarılı bir adamdı ve onun bütün bu başarılarına gölge düşürmek amacı yapılmış bir operasyondur. Ulan operasyon yapan adam. Otelde yapıyor operasyonu.
1: Tamam.
0: Havluyla yapıyor operasyonu.
1: Tamam.
0: Bunu yapan
1: bunu savunan kadın, kim?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Kadir Kolar Başkanı. Yazıklar olsun ya. Eğer bu millet, bu ya bak her türlü düşünceye saygı duymak istiyorum. Saygı duymak istemediklerime de ne değerlerine efendim tahammül etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Tahammül etmek zorundayım.
1: Doğru.
0: Demokrasi bunu gerektirir.
1: Doğru.
0: Tahammül dedim ama saygı demedim.
1: Tamam.
0: Ya bunu tahammül edemiyorum.
1: Hakikaten yani, tahammül şimdi, edilecek bir şey.
0: Ya bu kadar çirkeve düşmüş bir adam. Yani Tanju Özcan da öyle. Ya ne acı bir şey. Aralık'ta Ümre'ye gitti adam ya. Tabii ki ne kadar ben bak Allah'la arasındaki şey meseleye hala çok vicdanlı bir şekilde karışamayacağımı söylüyorum. Ama tabii ki bu böyle olmalı. Ama yani operasyon başlamadan 3 ay önce

0: Münih Ekmek de ya.
1: O kadar vakayı adiyeden o kadar vakayı adiyeden oldu ki gündeme almamıştım.
0: Bir gram diyor. Lan 3 villa çıktı. İmamoğlu inşaattan milyarlar çıktı. Aslan, ne konuşuyorsun sen?
1: Aslan Hikmet abim, gündeme almamıştım. O kadar vakayı adiyeden oldu diye. Türkiye Gazetesi o da küçük görmüş. Çünkü küçük, anladın mı? Çok alıştık. Bolu Belediyesi 2021'de alınan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırını 2023'te yeni almış gibi gösterip bütçeye çok eklemiş.
0: Hocam. Çok küçük.
1: 24 milyon lira kadar bir zarar.
0: Bir şey söyleyeyim ben sana.
1: Şu kadar çık.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: belediye. Almadım gündeme
0: Cumhuriyet
1: yani.
0: Halk Partisi belediyeleri toplam hırsızlık değeri 10 milyar doların üzerinde.
1: Şimdi az önce
0: bak, Hikmet bu Bey... SPK'nın araştırma sorusu içerisinde fonda bu sabah gelirken de şey dinledim. Burada normalde eskiden pek çok fazla eleştirdiği zamanları vardır ama çok makul bir şeyden bahsetti. Kim bu?
1: Yavuz Barlas.
0: Yavuz Barlas. Bilmiyorum sabah izleyebildim mi?
1: Yok ben.
0: Ne kadar darbe var burada, ne kim ne yaptı falandan bahsediyor. Herkes dövüyor diyor o hisse alanları ama diyor aslında hırsa bakmak lazım diyor. Onu da atıfta bulundu. Bu zarar daha öncekiler gibi değil. Bu kimse korkmasın, temin edilir diyor. Bu toparlanır bu diyor. Özellikle bu kurumda.
1: Zaten hep önemli, sınırlı, yani basit, sınırlı evet. Bir yani basit. Alanda kalacağı vurgulandı.
0: Ya adam da ya Özgür Özel ya Allah şu Allah aşkına şunları Özgür Özel anlatın ya. 2 lira bulunmadı. 2 lira dediği yerde İstanbul gırtlığa kadar borç, para yok, hizmet yok diyorum.
1: Milyarlarca dolar yok.
0: Bakın yani. Hala proje ucuda kalmış. O tamamı iptal edilmiş. Bazı hiç başlanmamış bile. Kendi bunu söyleyen kişi de ya traktör yazmışsınız biz onu öyle bir şey yok
1: tabii ama. Özgür Özel'in tweetini getirin de Hikmet Bey ondan bahsediyor ha, ya, arkadaşlar. Şöyle dün akşamki tweeti.
0: Çekici olsun yani atraktif olsun diye koyduk. Ulan çekici olsun diye milleti kandıran bir adamsın sen ya.
1: Ha tabii.
0: 2 gram sen İmamoğlu inşaatının neden mal varlığına ekonomi biliyor musun?
1: Bunların hepsini açıklamam
0: gerekiyor. Bak demiyorsun değil mi? Peki sen dedin ki saatlerce görüntüsü var. Manavgat'taki adama çikolata içerisinde, kutusu içerisinde kaydedilmiş bir de önceden de polis tarafından. Yani kimse ağzını açamasın diye yapılmış. Hiçbir tereddütte mahal vermemek amacıyla çok titiz bir kuyumcu terazisi hassasiyeti çalışmış bir polis orada, polisimiz. Bak oraya koydum, çıkarttım, geldim, sordum. 110 bin euro numarası da üzerinde ara durmuş. Adam bunu savundu ya. Özgür Özel'e bak, adam bunu savundu.
1: 32 saatlik
0: dedi,
1: görüntü
0: var. Oraya bir kumpas var dedi. Nasıl kumpas?
1: Elinde 32 saat görüntü var dedi.
0: Sonra hikaye çaldı. Ya Tanju Özcan, hani Gezi böyle başladı ya bu. Biz Türkiye ayağa kaldıracağız. Islandı ya böyle yağmurlarda. Ha. Direniyordu ya tamam. CHP'ye karşı. Tamam. İnsanda ya zerre kadar haya. Haya perdesi yırtılmış lan bu adamın. Bak haya perdesi yırtılmış. 2 lira bulamadınız diyor adam.
1: Verdiler bak
0: 2 lira diyor ya.
1: Evet. Bu ya, bu.
0: Bahsettiğim... Ömer abi söyleyeyim ben sana. Ben hayatta çok şey gördük. Tamam. Çok manyak gördüm. Çok çatlak patlak gördük. Tamam. Trump'ı da gördük.
1: Tamam.
0: Ne siyasetçiler geldi geçti. Bu kadar büyük Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasında İmamoğlu inşaatı içerisinde bulunduğu, kendi ortaklarının da olduğu belgeler, fotoğraflar, bantlamalar, onlar bunların olduğu, ben verdim dediği, yalvararak anlattığı, HTS kayıtların çıktığı, dosyanın 4000 sayfa
1: masak
0: olduğu,
1: masak raporlarının böyle,
0: Muhittin Böceği'nin vallahi 5 milyon euro para verdim
1: evet.
0: dediği,
1: Özkan Yalım'ın duvara
0: koydum dediği.
1: Koydum dediği.
0: Ondan sonra Bolu Belediyesi, işte efendim Bursa Belediyesi, Antalya. Abi olmayan yok ya. Hani ülkenin her tarafından şey hırsızlık fışkırıyor. Ben de yazdım dedim orantısal nedir bu diye. Toplam bir tanesi listelemiş. Diyorum ya bazen bu kadar yazı yazıyorsun ama markası 5 saat.
1: Evet.
0: Kaç dakika atıyorum işte şimdiye kadar işte 830 tane bilmem ne olmuş falan filan diye. Çok zor işler bunlar. %96.8'i yazdım. Türkiye'deki tüm yolsuzlukların, hırsızlıklardan bahsediyorum. Bak şu hareket, son 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere ait. Soruşturma AK Parti'de daha fazla.
1: Daha fazla soruşturma bravo, izni veriliyor.
0: Bravo Alek. Yani Cumhur İttifakı'nın olduğu belediyelerde 500 soruşturma varsa Cumhuriyet Halk Parti'de daha az var.
1: 300 var mesela.
0: Halbuki,
1: ama...
0: halbuki neydi övündüğü şey 47 yıl sonra ilk defa. Tabii ilk defa ya. Tabii 96 o yüzden ilk defa ya.
1: Şimdi ben şunlara bir izah getireyim.
0: Büyük, hocam bu kadar büyük hırsızlık var. Bak bunu biliyoruz. Tamam mı? Bırak şimdi. O onunla ilgili söyleyeceğimi söyledik. Gömdük değil mi burada? Babamız ol dedik. O da Akbolu. Bunu hiç kimse iltifas geçilmez. Ama Özgür Özel bize bir şey anlat. Dedi ki sütte leke olur bizde olmaz.
1: Evet.
0: Haşa, bunlar hani dini referans olmasın, caiz değildir. Bunlar başka bir gezegenden geldiler. Biliyorsun değil mi?
1: Samanyolu değil. 7 kat üstünde olabilirler mi abi?
0: Geldiler ve diyorlar ki efendim sütte leke olabilir ama bizde olmaz. Ne demektir? Bu dünyanın en dürüst. Bir bakıyorsun abi, dünyanın en dürüst sistemi içerisindeki adamlar ya taciz, ya tecavüz, ya para, ya rüşvet, irtikap, ondan sonra ihalede fesat, sahtecilik, üçkağıtçılık, telefonuna tehdit mesajları. Yaptım, yaptım tabii. Ana, baba, her şey var. Kendi aralarında ana, avrat, dün vardı bilmiyorum, onu da göstermedik ama adamlar CHP yeni parti birbirine bir giriyor abi. Ana, avrat, küfür. Sütte leke olur, bunlarda olmaz.
1: Öyle.
0: Adama diyor bunu yaptım
1: mı? Hatırlamıyorum. İki lira bulamadı arkadaşlarımdan.
0: Hatırlamıyorum. Diye. Bunu yaptım, onu da hatırlamıyorum. Bunu yaptım, yetişmezdi zaten. Cüneyt Özdemir söylüyor bunu. Yetişmezdi zaten diyen bir adam bu ülkede siyaset yapmaya devam etti ya.
1: Maalesef.
0: O zaman bu hepimizin kabahati.
1: Maalesef.
0: Adam şu çıkmış mesela diyor ki fena yakalandınız ya. Bütün Türkiye adam herkes için sokağa fırladı. Herkes için sokağa fırladı.
1: Evet.
0: Ya adamı bırak baklava kutusunun içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken enselenen dedi ki bir dakika dur. O dedi onun ona kumpas kurmuşlar dedi. Dediler ki ya
1: bunun gazetecisi ne dedi? İlk kez görüyormuş gibi.
0: 170 bin euro.
1: Çok şaşırmadı mı demedi mi?
0: İmkanı yok muydu kardeşim? 170 bin euro. Az para mı?
1: Çok para.
0: Artı KDV dahil 200 bin olsun. Neyse. Dedi bu adamı dedi sen niye oraya yaptırdın? Ne olacak dedi ya ben yaptırırım dedi. Buradan dedi girer buradan çıkar dedi ya. 2 lira bulamıyor adam. Buradan girer. Nereden girer? Göremedim ben.
1: Bir cebimizden yani, aldık öbürüne koyduk.
0: Arkadan bir yerden geçip gidiyor da bilemiyorum ben nereden
1: girip çıktım. Geldi.
0: Ama bu adam aynı zamanda diyor ki hani şey ya diyor, sen takılmayın buna diyor. Buradan girer buradan çıkar da adamın 300 tane diyor, tırı var diyor ya.
1: Neden bahsetti? Sırayla gidiyorum. Bakın.
0: 300 tırı var dedi.
1: Efendim cami ya. Duvarına işeme ifadesi. Ekrem İmamoğlu 100 yılın yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alındığında hatırlarsanız Ramazan-ı Şerif'teydik.
0: Evet.
1: Bir böyle kıyamet kopartıldı. Saraçhane'de böyle eylemler, mitingler. Tabii orada malum İstanbul'u ve Saraçhane'yi bilenler Şehzadebaşı Camii gibi muazzam eseri de iyi bilirler. Şehzadebaşı Camii'nin içindeki mezar taşları devrildi, yıkıldı. Şehzadebaşı Camii'nin duvarında içki sağlığa zararlıdır. Bira içti o azgın kalabalık. Sonrasında da gidip Şehzadebaşı Camii'nin duvarına çok özür diliyorum işediler. Laf olsun diye duvara işettin demiyor Hikmet Bey. Doğrudan Özgür Özel'in kışkırtmasıyla o azgın kalabalık bu eylemleri yaptı, bu bir. İki, otelde metresiyle basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ilk sahip çıkan bağlı bulunduğu partinin kadın kolları başkanı Asu Kaya'ydı.
0: Ya, ya.
1: Asu Kaya dedi ki Özkan başkanım yol arkadaşımızdır. Çalışan, çalışkan bir insandır. Engellenmeye çalışılıyor.
0: Tabii, durdurmaya çalışıyor.
1: Dava siyasi. Onu bu tip davalarla itibarsızlaştırıp durduramayacaksınız. Kadın kolları başkanı söylüyor. 5 tane metresi olan her birini de bir CHP'li belediyede işe yerleştirip bankamatik memuru yapan bir adama. Üstelik o adamın istifa etmesi ya da ihraç edilebilmesi 32 gün sürdü partide. Yakalandınız diyenler 32 gün boyunca o adamı partiden atamadı. Günün sonunda da atamadı, kendi istifa etti. Geçtik. Traktör. Özgür Özel'in seçim vaadi. Şimdi Hikmet Bey bu hızlı geçti, ben de bunları açıklayayım dedim. Seçim vaadi. CHP'ye oy veren her çiftçiye traktör bedava. Bu bir reklam filmiydi. Özgür Özel'e Taha Hüseyin Karagöz bir yayınında sordu. Dedi ki bedava traktör vaadiniz vardı. Evet, ilgi çekecek diye biz de böyle bir vaatte bulunduk dedi. Bunu da söyledi. 3. 4. Ne demiştin? 170 bin avro. 170 bin avro Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken Özgür Özel'in makam otosunun tefrişatı için Uşak Belediyesi'ne fatura edilen miktar. Bu ortaya çıkınca da bu soruldu. Hani 2 lira yok arkadaşlarım da diyen Özgür Özel'den bahsediyorum. Dedi ki ne fark eder ki? Yani ha hazine yardımından yaptırmışız, ha Uşak Belediyesi'nden yaptırmışız. Ya bir cebimizden aldık diğerine koyduk demeye getirdi. Ben de bunları açıklamış olayım.
0: Yani
1: Özgür Özel meselesinde Hikmet Bey'in O tweet üzerine bir çırpıdaki analizleri bunlardı.
0: Aşağı yukarı evet, 18 ay boyunca yani ben buradan tekrar sesleniyorum. Aslında çok acı bir durum ama yani bunun üzerinden tepinmek de istedim. Yani susarsın kardeşim, dersin ki arkadaş madem bu kadar üzerimize geldin sen de burada bu tarafını temizle ya da böyle bir şey var ortada. Bunun hesabını sorarım. Bunu söyle. Bunda bir şey yok. Zaten hakkı da benim de haddime değildir. Hı hı. Senin benim haddime değildir hocam. Burada vicdan lazım. Yani muhalefet çıkar der ki ortada böyle bir şey ortada. Bir söylenti var, bir iddia var ve hatta gözaltılar var. Bir fon soruşturması var ve bu devletin kasasından milletin cebine musallat olmuş bir şebekenin işi. Burada bu ne işi var diye sorarsın hesabını. Sor sonuna kadar. Git mahkemenin peşinde dur. Her şeyin git sor. Hiç sorun değil. Ama şunu yapma. Yaptığın işten mülhem söylüyorum. Bakın hakaret addetmeyin. Bir teşbih var burada. Gelin evde 35 yıl çalışmış bir kadın sana namus satmamalı. 35 yıl emekli olmuş gelin evinden bir kadın sana namus satmamalı. Ahlak öğretmemeli. Bir başka bir kadına nasıl ahlakta olur öğretmemeli. Aynı durumdasınız. Yıllar boyunca bunu yaptınız. Ben eskiden de bu yeni bir şey değil. Sadece pardon. Yani bugüne dair bir şey söylemiyorum. Hep bunu yaptınız. Ben Kadıköylüyüm. 80'de de yapıyordunuz bunları. Ama böyle bir bağlantı yok. Masak yok. Ekran yok. Bantlayacak kamera yok. Hiçbir şey yoktu. Öyle değil mi? Bir cinayet işleniyordu Fenerbahçe burnunda. Biz o cinayeti ertesi gün sabahleyin gazeteye eğer yetişirse alıyorduk. Yetişmezse 48 saat sonra. Evet. O dönemler idare ettiniz. Ama artık şöyle bir gerçek var. İlk defa bak yıllar sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi yüzde bilmem kaç övünüyor ya. Övünüyor. Bakın bunun düz mantığı bu. Lütfen şerefinize, haysiyetinize olan söylemleri mi? Buradan bakın. Lütfen buradan bakın. Eğer yıllar sonra ilk defa birinci parti oluyorsun.
1: Görünür oldu değil mi abi?
0: Bak yani, bu
1: CHP görünür oldu son yerel seçimde.
0: Ben çok konuşan yerinize bir adamım. Çoğu sohbettir ama. Keyifli olsun diye. Ama anlattığım muhtasar, özet konuşurum. İlk defa görünür olduğunuz için hırsızlığınız ortaya çıktı. Bu kadar basit.
1: Maalesef. Görünen yani, o.
0: Bak çünkü bak ne diyorum. Adana'dan başla sahip çıkamadılar ona. Adana, Mersin.
1: Hı hı. Antalya.
0: Hı hı. İzmir içeride bir önceki Tunç Soyer. Evet. Kooperatif yolsuzluğundan.
1: Vatandaşı dolandırmaktan.
0: 2 lira içeride. Diyor ya. 2 liramız diyor bulamadınız lan diyor. Ben diyor dünyayı dolaşırım. Ben bir melek hepimizin kanadı var. Basıyoruz havaya çıkıyoruz. Değil mi? Perde vitesine yakalanmıyoruz. Hızlanabiliyoruz. Orada İstanbul'a geliyorsun. İnanılmaz bir şey var. Ya adam diyor ki hala niye bantladı lan kameraları? Yani bir belediye başkanı İstanbul'da. Bak bunun mantığı yok ha. Bunu AK Parti yapsa.
1: Çorba dedi abi.
0: AK Parti bakan da yapsa.
1: Çorba içerken mahcup olmamak için.
0: AK Parti bakan da yapsa bunu aynısını söylerim.
1: Abi yani ya çorba içerken mahcup olmamak için kapatıyoruz dedi. Çorba dedi çorba. İstanbul'da getirin o bantlama görüntülerini.
0: Bir gazeteciyle oturup röportaj yapmıyorsan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ofisleri varken, Saraçhane varken niye gizli gizli bantlar kapatmak suretiyle
1: kiminle görüşüyor abi?
0: Bir iş insanıyla görüşür.
1: Kiminle?
0: İş insanıyla.
1: Yani.
0: Öteki taraftan da mesela öteki taraftan Türkiye, bütün İstanbul o anda bir hakikaten bir metropol olarak büyük bir felaket yaşarken yollarda kalanlar değil mi? O soğukta yaşananlar, evet. O şeyler ekonomik kayıplar yaşanırken İstanbul batmışken daha ilk senesi. Evet çok kar yağdı. Çok acayip yağıyordu yahu diyor falan diyor. Utanmadan. Zerre kadar utanma yok adamda. Üzerime yapışmaz diyor kir falan filan diyor. Adam İngiliz balıkçıda yemek yerken kendi karacılığı açtırıyor bu adam.
1: Evet.
0: Bu da sütten çıkmış arkadaşım.
1: Doğru. Sen iş insanı dedin ama belki büyükelçi falan kiminle görüştü? Ben merak ediyorum şu görüntülerde kiminle görüştü? Merak ediyorum.
0: Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, ona destekleyen gazeteciler, arkadaşlarımız, dostlarımız, basın mensupları. Sizin utanma yok mu? Size şeref yok mu size hiç? Savunanlara sözleniyorum.
1: Doğru.
0: Siz her şeyi soruşturuyorlar ya. Siz şeref yok mu sizde?
1: Sen niye Fatma Betül Sayan Kaya'yı savunuyorsun?
0: Savunanı küfrettin mi abi? Küfreteceğim. Savunanı da etme. Savunmuyorum.
1: Etme. Benim,
0: ama siz şunlara oturup da bunlara. Ya adam kanala. Çok iyi adamdı. Adam bantlarken çorbayı denmez abi. Adamın çalıştığı yanında çalıştı. Adem Soytekin. Adam bu işe ki çok onurlu meslektir. Bak bulamıyorsun şu anda evinde sıvacı
1: yok.
0: Sıvımı kendim yapıyorum artık.
1: Evet.
0: Sıvacı adamı cebinden bir bankada 1 milyar lira. Kolay kolay foncuda bulunmaz ha. Sıvacı. Bak bütün bu detayın noktası. Noktası. Noktası ha bak.

0: kayıp milyarlarca doların noktası. Direkt çalınmış bu kriz noktası. Diyor ki itiraf ediyor. Diyor ki evet yaptık. Ulan ben, kayın değil, meşe değil, ağaç değil, zeytin değil.
1: Sağ kolu.
0: Sağ kolu. Yaptık diyor. Ya yüzleştirdiler. Aynen o adırdığı çocuk vardı ya.
1: Dayıya sor.
0: Ben kuduak da satıyorum. Dayıya sor. Dayıya verdim ama. Ya adam diyor, pasara vermedim mi? Ne ben sana bunu mu verdim? E verdim ya, istemedim mi? Ben mi istemişim?
1: Çok güzel diyor. Benzetmeydi ya.
0: Değil mi? Abi onu ben benzettim abi. İlk ben benimdir o. İlk tamam. Onu gördüm değil mi? Abi, evet. Hayır, şey okuyorum. Diyaloğu okuyorum. Yani basılı sızan diyaloğu. 100 bin lira dedin ya sen. Ne zaman dedim?
1: 100 bin lira mı dedim?
0: Ben sana ver bir dedim. Ben de Allah seni ıslah etsin demiş. Allah asıl sana yardımcı.
1: Ya Adana'da Kur'an satan çocuk vardı. Bir bulabilir misin sosyal medyada?
0: Dayıya sor.
1: Hani, dayıya sor deseniz de çıkar. Onunla
0: ben ne yapıyorum? Ben Kur'an satıyorum. Abla geldi bana para verdi.
1: Aynen savunma aynen, bu ama
0: aynen,
1: değil mi?
0: Bu savunma yani, bu.
1: Süphaneke oku diyorlar. Süphaneke mi okuyayım?
0: Ben adımı yazamıyorum. Süphaneke okuyayım.
1: Besmele çek diyorlar. Besmele mi çekeyim?
0: Şimdi olayı tabii yanlış anlamayın. Bu sadece sizin atraksiyonunuzu yakalamak amacıyla biz bunu konuşuyoruz.
1: Doğru.
0: Yani bizle ayrılmayın. Bizi izleyin. Ama bir gerçek var ortada. Sen bu adama diyorsun 2 lira parayı, 2 lirası bile bulamadınız üzerinde. Ulan üzerinde tabii 2 lira değil. 2 milyar üzerinde de
1: dedi ya.
0: 2 milyar dolara yakın para. Dur yavaş ol. Lan sadece villanı satsak tamam mı? Korkunç para. Yani 15 milyonu aldın. Açıkla diyorum lan, açıklayın lan. De ki arkadaş dur. Aradan 2 yıl geçti neredeyse ya. 2. yılına geliyor. Evet. Diyorsun ya bir şey istemiyorum abi. Şunu söyle sadece. Hepsi yalan tamam. Adem yok. Soytekin yok. Mala vurmak yok. Değil mi?
1: Tamam.
0: Hiçbir şey yok.
1: Tamam.
0: Özkan yok.
1: Hiç kimse yok.
0: Tamam şey.
1: Muhittin Şirin'den. Böcek hiç yok zaten. Tabii. Komple yok.
0: Abi şu 15 milyon almışsınız. Kağıtta yazıyor ya. Bu kadar aldınız mı almadınız mı? Nerede bu? Villalarını niye saldınız diye sor.
1: 15 milyon
0: yok, cevabı yok
1: aldığınız 3 villayı nasıl aldınız merak ediyoruz. Ya olabilir serbest piyasa ekonomisi. Tamam, adam 15 milyona canım. Satmıştır. Amenna ama size onları hocam. Size onları satan adam hemen ertesinde belediyeden 2.4 milyar ihale aldı mı almadı mı? Yani. Bize niye onu söyleyin ya?
0: Ya yüzlerce var yüzlerce. Adam sırf böyle büyük bir yolsuzluk dosyasını. Yani bir daha ben bunu tekrarlayınca millet şey zannediyor. Hep aynı şekilde böyle zaten biz de AKP deyince bize kızıyor. Değil. Bakın bu sıfatı ben yerleştirmedim. Bu benim uydurmam da değil. Bu benim uydurmalarım var bazen. Jargon kelimeyle oynarsın ya. Bulursun hani şey gibi. Hüsap Çin'de Sabih tahtaya kalk diye bir yazı yapmıştım. Sabih Kanadoğlu'ya. Okul numarası gibi. Uydurmak başka bir şey. Ama bu benim değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasıdır bu.
1: Doğru. Savunmayı da nasıl yapıyorlar?
0: Ve içerideki adamların tamamı başlatan, ilk defa ihbar eden, nasıl fonda başlamışsa biri ihbar eden, başlatan, gören, içinde bulunan, parayı ödeyen, paranın duvara koyan, alttan veren, arabadan geçiren, önden geçiren, valla çıkardı. Tamamı CHP'li.
1: Tamam.
0: Hani ben değilim yani.
1: Evet.
0: Buna şimdi, ben 2 lira, yani ben de bir şey yapmadım. Şimdi tertemiz çıktı diyor.
1: Yeni kuşağı atfen onların jargonunu da kullanalım. Ekrem İmamoğlu savunma parantez içerisinde temsili diye. Hadi bakalım.
0: Düzeltelim bakalım. Düzelmiş falan gayet iyi bu.
1: Bir şey dinleyelim bakalım.
2: 5 liraya mı satıyorsun onu sen?
3: 5 milyona satmıyorum kurban olduğum.
2: Ne oldu?
3: 4 kere haca gittik geldik. Anadolu'ya yazmıyor. Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam.
2: Sonra ne oldu?
3: Sonra mı oldu şimdi? Kur'an satıyorum. Bir dakika dinle ya. Bebek yani boş ver öyle de. 5 milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş. Ne bileyim benim haberim yok. Motor
4: sen Ayetel Kürsi satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun?
3: Ne? Niye okumayı biliyorsun?
4: Süphaneke'yi oku bakalım bir. Süphaneke'yi bir okusana.
2: Hadi oku biliyorsun.
3: Süphaneke'yi okuyayım mı?
1: Neyse tamam.
0: Bununla bunu çok güzel taklit yapan fikir var. Heh. O fikir de muhteşem bunu. Adana'daki
1: evet. Onu da keyifli seyretmiştik. Abi çok teşekkür ederiz.
0: Gösterdik ama yanlış anlamadım. Bu arkadaş da bu çocuk da büyümüş şu an.
1: Aynen öyle şey. Sosyal medyaya anonim olmuş, mal olmuş bir video. O yüzden bununla bitirelim dedik.
0: Çok güzelliğine dair haberleri aldım.
1: Bu arada sabah saatlerinde bir operasyon. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şah, Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım gidiyor böyle silsile yoluyla 7 kişi gözaltına alındı. Mobbing ve belgede sahtecilik.

resmi belge de sahtecilik suçlamasıyla soruşturmalar devam ediyor. Biz de bunları takibe ve sıcak gelişmeleri en doğru şekilde sizlere aktarmaya 24'te ve 24 Radyo'da devam edeceğiz. Ve günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Son krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını Perşembe saat 12'den itibaren 24'te.

merhabalar, iyi akşamlar. 29 Eylül Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Gündemde hangi konular var? ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Washington'da görüştüler. İkili görüşme sonrasında önemli kararlar alındı, anlaşmalar yapıldı, açıklamalarda bulunuldu. Özellikle hem gümrük vergisi indirimi önemliydi, hem de ateşkesin 2027 tarihine kadar uzatılması önemliydi. Konuşacağız detaylarıyla ama yapılan açıklamalardan bir tanesi oldukça ilgi çekici. Zirvenin en çok konuşulan detaylarından olan konu Trump'ın Çin liderine ABD üretimi silah satın alıp almak isteyip istemediklerini sorması oldu. Hem ticaret hem yapay zeka hem de diplomasi alanında önemli adımlar atıldı. Tabii konuşulması gereken en önemli konulardan bir tanesi kritik mineraller. Bu konuyla ilgili de bundan sonraki süreçte iki ülkenin rekabet alanı ve aynı zamanda uzlaştıkları konular neler konuşacağız detaylarıyla masaya yatıracağız efendim. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran New York'ta önemli temaslarda bulundular. Ateşkes olacak mı? Masaya oturulur mu? Hürmüz Boğazı'nda beklenen gelişmeler yaşanacak mı derken iki taraftan gelen açıklamalar, sert açıklamalar, bazı iddiaları reddetmeleri sert bir dille krizin tırmanmasına neden oldu. Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Barışı sağlayacağıyla, savaşı yakında kazanacaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundular. Irak Çin'in açıklamaları oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ilişkiyi, son gelişmeleri de masaya yatıracağız. Çünkü olayın hem güvenlik boyutu hem de ekonomik boyutu gerçekten hem bölgeyi hem dünyayı ilgilendiriyor. Alınan tüm kararlar, savaşın devam etmesi petrolün varil fiyatına yansıyor. O da sadece

0: gelecekti. Bu tarihten önce Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki askeri misyonunu bitirdi. Bağdat yönetimi de bu gelişmeyi tam egemenlik vurgusuyla kutluyor. Ama tabii güvenlikle ilgili de konuşulması, tartışılması gereken konular var. Bunlara da değineceğiz. Bir diğer önemli konu uzun zamandır gündemde. Birleşmiş Milletler toplantısında da oldukça vurgulanan, en çok konuşulan konuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere dünya liderlerinin dikkat çektiği konuydu. Gazze'de İsrail'in saldırılarının devam etmesi ve Gazze'de yaşananlar. Şimdi Gazze'de ateşkes kağıt üzerinde devam ediyor ama İsrail saldırılarına da bir yandan sürdürüyor ve can kayıpları artıyor. Google'ın yayınladığı uydu görüntüleriyle vahşetin, soykırımın boyutlarını konuşacağız efendim bugün. Peki kiminle konuşacağız? Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi Çin'le başlayalım. Hı hı. Sizinle daha önceki programlarda da çok çok konuşmuştuk Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki hem rekabeti hem de ilişkileri. Hı hı. Sonunda iki lider tekrar görüştü ve önemli konu başlıklarında da aslında anlaşmalar sağlandı. Şimdi tabii burada zirvenin en çok yankılanan konularından bir tanesi ABD üretimi silahları Xi Jinping'in satın almayı isteyip istemeyeceğini Donald Trump'ın sormasıydı. Ne dersiniz? Şimdi tabii ticaret anlaşmalarını, yapay zekayı vesaire konuşacağız ama özellikle bu silah konusundaki aslında yapılan açıklama, Xi Jinping'in ne yanıt verdiği de bu konuyla ilgili de aslında hani bilinmiyor ama net bir çizgi çekildiği de ifade ediliyor. Siz neler söylersiniz konuyla ilgili?
2: Şimdi bir kere Çin Devlet Başkanı'nın bu tip konularda belki de hani Çin'in geleneksel diplomasiden anladığı da bu olduğundan eğer olumsuzsa cevap vermemeyi tercih ederler biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden burada da Amerika'ya hayır demektense konuya cevap vermemeyi, açıkta bırakmayı tercih edecektir. Ama yani yakın zamanda böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Bunu yok, bir ortaya tabii, koymak evet. lazım. Yani bu sadece ikili ilişkilerin mevcut hali, evet bir mevcut bir bahar hali var iki devlet arasındaki ilişkilerde ama bu biraz hem Trump'ın öncelediği bir konu olduğundan hem de bugünkü krizleri aslında yarına ihale etmek için yapıldığından. Yani bu bahar hali çözüm olduğundan değil, o krizleri bugün yaşamak istemediklerinden daha çok şu anda mevcut. Doğal olarak da böyle silah satmak vesaire gibi aslında bir şekilde iki ülkeyi de göbekten birbirine bağlayacak bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Çin bunu alacağız dese bile, Trump bunu teklif etse bile Amerikan şirketleri veya Amerikan devlet mekanizması o silahların Çin'e satışını zaten engeller.
0: Tabii.
2: Yani çünkü biliyorsunuz başkanın iki dudağı arasında değildir silah satışı. Kongreden geçirmek gerekiyor.
0: Evet.
2: Ve yani kongrede kim çoğunlukta olursa olsun, yani bugün Cumhuriyetçiler çoğunlukta, ara seçimden sonra çok büyük ihtimalle Demokratlar çoğunlukta olacak. Her şartta bunun geçme olasılığını görmüyorum ben. Ama bunu neden söyledi? Yani bu teklif niye geldi? Aslında biraz bu Çin'e karşı Trump'ın yaklaşımını ortaya koymak için. Yani bir güvenlik tehdidi artık birbirimizden görmeyelim. Birbirimize bu güvenlik tehdidinde bulunmayalım. Şimdi bunu iki aslında teoriyle açıklamak lazım ki birini Xi Jinping kendi de kullandı. Tucidides tuzağı dedi.
0: Evet.
2: Yani iki ülke birbiriyle rekabet ederken üçüncü ülkelerin aradan sıyrılıp yükselmesini engellememiz lazım. İşte o yüzden rekabeti o tatlı rekabette tutalım. Gerilim haline getirmeyelim isteği bu Xi Jinping'in söylediği. Bu önemli. Ama bir de ikinci bir durum var. O da güvenlik ikilemi.
0: Evet.
2: Yani iki ülke birbirine karşı silahlandıkça daha çok silahlanıyorlar. Yani şu anda mevcut Amerika'nın durumu bu değil. Amerika zaten hani küresel bir güvenlik hegemonyası oluşturduğu için Çin'e karşı doğrudan yaptığı bir yatırım yok. Ama Çin eğer bu şekilde askeri yatırıma devam ederse Amerika bunu da artık göze almak zorunda kalacak. Hı hı. Ve bölgedeki askeri varlığını, düşürdüğü askeri varlığını yeniden yükseltmek zorunda kalacak. Yani her durumda iki ülkenin de lehine gitmiyor bu aralarındaki gerginlik. O yüzden sizinle de daha önce konuşmalarımızda ben bunu hep söylüyorum. Küresel sistemi bozmadan rekabet etmeleri
0: evet.
2: lazım. Birbirlerinin ayaklarına basmadan. Çünkü sistemin başa taktığı

0: aktörleri içerisinde, yani o 5 daimi üye, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi sistemin ana aktörleri.
1: Doğru.
0: Doğal olarak bunlar sistemi eğer bozarsa, hegemon oldukları mevcut küresel sistemi bozarlar. Bu da yerine neyin geleceğini bilmedikleri, onlar için iyi olmayan bir şeye delalet eder ki biz çokça çok merkezli sistemi tartışmaya başlamışken.
1: Doğru.
0: O yüzden bu dengeyi kurmak istiyorlar. Putin'le Trump'ın görüşmesinde de biz aynı şeyi görmüştük. Xi Jinping'le görüşmesinde de aynı şeyi görüyoruz. Aslında Trump'ın ne kadar artık öngörülemez değil, öngörülebilir. Söyledikleri şeyler, tırnak içinde söylüyorum, deli saçması değil. Aslında mevcut şartların en uç noktasından kartları açtığını artık net şekilde görebiliyoruz. O yüzden biraz daha her şey netleşiyor bu sistem içerisinde.
1: Peki, şunu sormak istiyorum. Şimdi Tayvan konusu önemli. Aslında söylediniz, dediniz ki karşılıklı el yükseltmeler artık bir noktada durmalı. Çünkü karşılıklı silahlanma, caydırıcılık kapasitesinin artması aslında barışa doğru götüren değil, bir noktadan sonra dengelerin değişmesiyle birlikte çok ciddi savaşların olmasına neden olabilecek patlamaya hazır bir bomba. Şimdi burada tabii iki ülke arasında da birbirlerine tehdit olarak aslında biraz da böyle parmak salladıkları konular var. Tayvan'da bunlardan bir tanesi. Tayvan konusunda Çin lideri çok net bir çizgi çekiyor. Bu noktada siz bundan sonraki stratejilerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, en azından Donald Trump döneminde, Tayvan'ın bir kriz olarak tekrar Çin'in önüne gelebileceğini, arada böyle parmak sallanan konu olabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa bu kriz biraz da böyle vagon diplomasisiyle, hani o bir köşede duracak da daha çok Donald Trump ticarete ve ekonomik anlaşmalara dönük politikalar izlediği için, aslında başarıyı biraz oradan inşa etmek istediği için, daha çok böyle kritik minerallerle ilgili rekabet de olsa, hani anlaşmalar işlenmesi, gümrük vergilerinin düşürülmesi, işte Çin'in 2027-2028 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nden en az 10 milyon ton kömür ithal etmeyi kabul etmesi vesaire gibi, yapay zekada birlikte belki işbirlikleri, bunlar mı daha ön planda olur?
0: Şimdi Trump biliyorsunuz bir ülkeyi korumak için asker bulundurmaktan artık hiç memnun değil herhangi bir
1: Evet.
0: yerde. Doğal olarak Tayvan da bunun içerisinde. Yani Tayvan'ı korumak bana niye askeri külfet haline geliyor diye görüyor Trump. Tabii burada şimdi Amerika'nın kullandığı bazı argümanlar var. İşte Çin nüfuzunu engellemek, Batı tipi demokrasiyi bölgede savunmak, bölgede ticaret yollarında
1: Evet.
0: güvenliği sağlamak vesaire gibi birçok konu var. Bazıları gerçek,
1: Bazıları
0: bazıları
1: değil.
0: daha duruma durumu şekillendirmek için söylenen sözler. Ama şunu görüyoruz. Evet, ticaret yolları vesaire bu en net gördüğümüz şey bu. Buradaki varlık doğrudan etkileyecek. Çünkü Güney Çin Denizi'ne doğru bir nüfuz alanının genişlemesi söz konusu ki Çin bunu kullanacağını zaten neredeyse açıkça söyledi. Tabii burada bölge ülkelerini tehdit etmek vesaire bunlar tamam. Ama bir de şu var. Şimdi Tayvan dediğimizde hep böyle çip krizi, çiple
1: Tabii.
0: ilgili o yarı iletkenler vesaire. Şimdi Trump'ın görüşü biraz şu. Ben Tayvan'ı koruma yükümlülüğüyle çipler konusunda niye bağımlıyım? Yani ben bunu eğer Amerika'da üretebilirsem doğal olarak Tayvan'da korumak zorunda kalmam. Şimdi bununla ilgili yatırımlar yaptı biliyorsunuz. Yani görüşmeler yaptı, o Silikon Vadisi'ndeki en büyük şirketlerle bu konuda görüşüldü. Yatırım kararı alındı. Tabii bugünden yarın olması kolay değil ama Trump'ın vizyonu bu çip üretimini Amerikan topraklarına çekmek. Bu da olursa zaten Tayvan'la herhangi bir bağ kalmayacak Amerika'nın aslında. Ve burada Çin'le Tayvan üzerinden gerilim yaratmaktansa bunu biraz da sizin söylediğiniz gibi artık yavaş yavaş göz ardı edilebilir bir hale getirmek. Hani bizde vardır böyle görünmez hale getirmek krizi. Trump bunu daha önce başka yerlerde de denedi.
1: Evet.
0: Tuttuğu oldu, tutmadığı oldu. Ama Tayvan'da bir şekilde görünmez hale getirmek istiyor. Tayvan'da farkında olduğu için bu sıralar zaten biraz Amerika olmazsa ne yaparızı da konuşmaya başladılar. Askeri kapasite vesaire ne olur? Tabii Çin'le mukayese kabul etmez. Doğal olarak bir Amerikan desteği çekilmesi halinde Çin eğer bir işgal vesaire planı yaparsa Tayvan burada çok büyük ihtimalle yani Çin'in o tek Çin politikasına dahil olur gibi görünüyor. Ama şimdi Trump'ın Çin'le ilişkileri evet yani böyle krizli alanlar var. Bunları göz ardı edecek ama onun gözünde daha büyük krizler var. Yapay zeka gibi.
1: Doğru.
0: Çünkü yapay zekada dünyada en çok çalışmayı yapan ve üretici olan Çin. İkinci Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi geleceğin teknolojisinde Amerika'nın ikinci olması çok kabul edilebilir bir şey değil Trump için. O yüzden burada bir atılım yapmak ve Çin'i geçmek istiyor. Ama Çin de buna devamlı ilerlediği için müsaade etmiyor. Üstelik o az önce konuştuğumuz o Tucídides tuzağı bu konuda tam da yerine oturuyor. Çünkü iki ülke birbiriyle rekabet ederken daha iyisi, daha hızlısı, daha büyüğü vesaire diye uğraşırken aradan bazı devletler bu işin regülasyonunu yapabilecek adımlar atıyor. İngiltere gibi. Yani İngiltere burada yapay zeka üretiminde yani sıralamada görmedim ben. Varsa belki düzeltiriz. Ama yani ilk sıralarda olmayan, üretimde ilk sıralarda olmayan bir ülkenin bu işin regülasyonunda önce olmaya başlayacağı en azından öyle bir niyeti olduğunu görüyoruz. Doğal olarak iki ülkenin bu regülasyonu birlikte yapması gerekiyor. Evet. İki liderin görüşü. O yüzden de zaten Xi Jinping gelmeden önce o büyük şirketler yapay zekanın sınırlandırılması vesaire gündeme getirmişti. Bu sadece Amerika'daki değil Çin'dekini de sınırlandırmak için söyleniyor. Hı hı. Doğal olarak böyle bir ortak regülasyon, ortak kararla böyle ne yapacağız, sınırları ne olacak vesaire bunu belirlemeleri gerekiyor. Yani burada Trump bunda istekli, Xi Jinping de çok karşı çıkmadı gördüğümüz kadarıyla. Çünkü eğer bu tip bir regülasyon olmazsa Çin'e başka türlü bir baskı söz konusu olabilir. Yani Avrupa Birliği gibi bu işi daha sert çözmek isteyen, daha sınırlı çözmek isteyen kurumlar olabilir. O zaman çok sınırlanır. O yüzden bunu Amerika ile çözmek istiyor. Ticaret konusu zaten yine sizinle konuştuk. İki ülke birbirine bağlı.
1: Evet.
0: Ve
1: peki yapay zekada bir işbirliği gerçekten olur mu?
0: Ya yapmak zorundalar aslında ama ne kadar, nerede bu yapay zeka işbirliği olacak? Yani şu andaki teknoloji iki ülkenin rekabetinden de kaynaklı hızlı ilerliyor aslında. Hı hı. Bu rekabet sınırlanırsa bir az önce konuştuğumuz regülasyon artık hazırlanır ve kesinleşirse burada mesela ilerleme duracağı için veya yavaşlayacağı için bir yerden sonra artık ortak çalışma halini vesaire görme ihtimalimiz var. Çünkü ekonomik olarak böyle yapmaları mantıklı. Yani şunu göz ardı etmeyelim. Amerika hani işin hep ekonomik tarafına bakar. Trump daha da ileride. Ama Çin de yani siyasi ve ekonomik yapısı biraz artık bunu öngörüyor. Yani neyi daha hızlı, daha ekonomik ve daha diğer pazarlara girebilecek hale getirirse onu tercih edecektir.
1: Doğru.
0: Doğal olarak burada Amerika ile bir şekilde birlikte hareket etmek Çin'in pazarını da genişletecek. Üretim kapasitesini de hızlandırmasa da kolaylaştıracaktır. Bunlar da Çin'in yararına şeyler tabii. Ticaret için de aynısı geçerli.
1: Evet.
0: Yani birlikte hareket etmek, işbirliği yapmak, iki ülkenin pazarını birbirine açmak. Biz hep böyle Çin'den üretilenleri Amerikan pazarı diye konuşuyoruz ama
1: doğru.
0: Amerika'da da üretilenler Çin pazarına açılsın istiyor Trump. Yani orada da bazı Amerikalı markalar kullanılsın Çin'de. Yani silahı satmak isteyen teknolojik ürünleri vesaire haydi haydi satmak ister.
1: Doğru.
0: O hale gelebilsin istiyor. Tabii yani bunun için çalışıyorlar ama bugün bu da bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ama iki tarafın da niyeti bu.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkilerin bundan sonraki süreçte nasıl seyredeceğini başkanlar görüştüler. Somut adımlar atıldı. Bu somut adımlar sonrasında özellikle işte anlaşmalar yapıldı, anlaşmalar uzatıldı. Bunlar tabii bir ara seçim var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Donald Trump için en önemli konulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla savaşları bitirdiğini ifade ediyor, büyük anlaşmalar yaptığını ifade ediyor. Özellikle dünyanın sorun haline getirdiği belirli konularda kendisini çözüm üreten bir lider olarak konumlandırmak istiyor. Diplomasiye açık, barışı önceleyen, krizleri bitiren bir lider olarak konumlandırmak istiyor. Her ne kadar dünyada yaşanan gelişmeler bunu işaret etmese de Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki diyaloğun arttığını ve bundan sonra belki kritik mineraller konusunda rekabet çetin bir şekilde devam edecek.

0: diye düşünüyorum ben, bilmiyorum hocam. Ama diğer konularda biraz daha nefes aldıracak bazı ekonomik ticaret anlaşmaları olabilir, olacakmış gibi görünüyor.
1: Ya bu mineraller konusunda bir iki cümle şunu
0: tabii
1: söyleyeyim.
0: Tabii ki.
1: Mineraller konusunda Çin zaten elinde
0: zaten güç onda.
1: Ama şimdi bir de Rusya faktörü de var. Rusya'nın da elinde mineraller var. Ve eğer Amerika ile anlaşma yapmazsa Rusya ile anlaşma yapma olasılığı var. Yani Trump bunların hesabını yapıyor. Amerikan sistemi yapıyor.
0: Ya öyle, bir de Ukrayna'da da var biliyorsunuz. Tabii. Özellikle Ukrayna'da hani bir anlaşma yapmak istemesi, bunları işletmek istemesi. Grönland'da da baktığımız zaman yine aynı şey söz konusu. Yani Donald Trump nereye böyle burası bizim olsa dediği bölgelere baktığınız zaman orada kritik mineralleri görüyorsunuz. Evet. Şimdi şey de var aslında. Olayın uzay boyutu da var ama konuyu dağıtmamak için oraya girmek istemiyorum. Çünkü yani uzayda yapılan, ayda yapılan anlaşmalar da aslında yine enerji kaynakları ile ilgili çok ciddi anlamda yeni bir jeopolitik rekabet alanının doğduğunu gösteriyor. Her ne kadar biz karayla ilgilensek de orada da inanılmaz derecede rekabet ve bloklaşma var anlaşmalarla. Doğru. Yani bu çok ciddi ve bence çok da üstüne düşünülmesi gereken bir konu.
1: Bir de çok özür diliyorum.
0: Tabii.
1: Grönland konusunda da şunu söylemek lazım. Yani sadece coğrafi olarak stratejik bir yer değil Grönland. İşte tam böyle kutuplar vesaire. Tabii. Bir yandan da Çin'in çok büyük yatırım yaptığı buz kıran gemileri var. Çin'in herhangi bir sahilinde buz olmadığına göre bu büyük yatırımlar Kuzey Buz Denizi üzerinden batıya doğru ticareti devam ettirme niyetini ortaya koyuyor. Amerika bunu biraz da kontrol etmek, o yol üzerinde bulunmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani uzay boyutu, kara boyutu, deniz boyutu aslında bu rekabet, evet bu rekabet var. Hı-hı. Ama istedikleri şey şu, rekabeti birbirimizin ayağına basmayacak hale getirelim.
0: Şekilde yapalım. Yani bir şeylere sahip olmaya çalışırken kendi aramızda da savaşıp birbirimizi yıpratmayalım diyor hegemon ülkeler. Şimdi gelelim İran'a. Zamanımız da daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Birleşmiş Milletler toplantısında New York'ta diplomatik temaslar hem arabulucular üzerinden oldu hem de Arakçı ile Witkoff görüştü. Pezeşkian oradaydı. Önemli açıklamalarda bulundular. Gel gelelim ateşkes olabilir mi konuşmalarından sonra iki tarafta iddiaları sert bir dille reddetti. Özellikle Donald Trump Katar'ın arabuluculuğunda masaya yatırılan 7 günlük barış planını reddettiğini ifade etmişti. Daha sonrasında hani bu plan hayata geçebilir mi? Nükleer konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri, İran'ın talepleri derken yine kriz yeniden patlak verdi. Şimdi ne dersiniz? Savaşı bitirmeye dönük olarak öneriler iki taraf arasında. Şimdi petrolün varil fiyatına yansıdığını da düşünürsek eğer ve gelen zamları, ara seçimi Kasım'daki. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi şuydu sevgili izleyiciler. İran ara seçimi bekliyor Kasım'daki. Donald Trump bunu vurguluyor. Ben diplomasi istiyorum, barışı istiyorum. Şartlarımız belli ama İran bunu bekliyor diyor. Ben de hocama sormak istiyorum. Gerçekten böyle bir durumda kriz biraz daha tırmanarak ya da dengeli bir şekilde bir seviyede tutularak devam mı eder? Çözüme dönük adımlar atılır mı? Bu arada yönetmenimden rica edeyim. Arakçı'nın da açıklaması vardı. Onu da LED'de görelim bu arada.
1: Şimdi hocam biliyorsunuz biz daha önce de konuştuğumuzda bu İran'la ilgili petrol konusunu önemli görüyoruz. Petrol fiyatının artması vesaire. Ama ben açıkçası yine o konuşmamızda şunu söylemiştim. Trump seçimden sonra bu işi bitirmek isteyecek. Ki biz bunu konuştuğumuzda daha Trump o açıklamayı yapmamıştı. Öyle ya da böyle bitirmek isteyecek. Yani ya şiddeti artırarak, daha fazla saldırarak bu işi sonlandırmak isteyecek ya da masada. Şimdi ikisinin de kartını açtı aslında. Evet, daha diplomasiyi biraz daha geri planda tutuyor. O da çünkü hem İran'ın söylemleri hala çok yüksek hem içeride bir baskı oluştu. Cumhuriyetçilerden İran meselesiyle ilgili baskı var. O yüzden daha sert söylemler ama ne olursa olsun özellikle de demokratlar kazanırsa çoğunluğu kongrede bu işin masa kısmının daha açılma olasılığı var. Ama burada şunu hatırlatmak lazım. Şimdi Arakçı'nın söylediği şartlar aslında daha önce imzaladıkları mutabakattaki şartlar.
0: Evet.
1: Yani o

0: Burada Hürmüz'ü açarız. Yeter ki işte bizim ambargoları kaldırın. İşte bir tazminat çerçevesiyle söylüyor ama Amerika onu başka türlü yorumluyor. Bunu verin vesaire. Sıraladığı şeyler hepsi vardı zaten. Ama anlaşmadan sonra Hürmüz'ün açılmasına özellikle devrim muhafızları izin vermediği için o anlaşma kadük kaldı ve yok oldu. E şimdi tekrar bunu dile getirdiğinde Trump da şunu söyledi. O zamandı dedi. Şimdi bir kere anlaşmak istediğini söyleyen biliyorsunuz hep böyle bir adım geride oluyor bu tip şeylerde. O zamandı diyerek aslında Trump da yeni oluşacak anlaşmanın o zamanki anlaşmadan daha Amerika lehine olacağını ima ediyor. Ki anladığımız kadarıyla da eğer bir masa kurulursa öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü yani o metin tam bir İran ne denir zaferiydi aslında. Ama bir şekilde o işte Hürmüz'ün açılmaması nedeniyle ortada kaldı. Şimdi bu söylemler doğal olarak yansıyor Amerika'ya ama yani evet petrol yani
1: Brent petrolün varil fiyatı 107 doları dolar sınırını aştı. Şimdi biz şuna alışkındık. Tabii 4 Ekim'de önemli bir toplantı var. Bu OPEC artı bu hani beklenen aslında belki de fiyatlarla ilgili de belirleyici olacak toplantılardan bir tanesi. Şimdi şuna alışmıştık. İşte pazartesi günleri ya da pazar günleri hafta sonları Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrasında fiyatlar bir düşüyordu. Sonrasında hafta içinde tekrar kriz açıklamalarıyla artıyordu. Ama şimdi hani ara seçimlerin de olması, bu durumdan dünyanın da artık şikayetçi hale gelmesi ve Donald Trump diyor ki yani benzin fiyatları düşecek. Ben diyor savaşı kazanacağım yakında. İran'a dünyanın iyiliği için savaş açtığını söylüyor. Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamalar buydu.
0: Yani tabii bu söylemler klasik. Yani Trump'ın uhrevi söylemleri kendini konumlandırdığı yerle ilgili. Ama petrolle ilgili şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet pompa fiyatlarına çok yansıyor.
1: Çok yansıyor.
0: Ve bu doğal olarak başta Amerikan toplumunu etkiliyor. Yani Trump'ın gözüyle baktığımızda. Çünkü bu yani dünya üzerinde Amerikan toplumundan daha fazla herhalde akaryakıt kullanan bir toplum yok.
1: Evet.
0: Devamlı araç üzerinde oldukları için ve bu doğrudan her şeyi etkiliyor. Ama bir de şöyle bir durum da var. Yani bunu Trump aslında üstü kapalı söyledi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı oldu Venezuela petrolleriyle birlikte. Şimdi doğal olarak böyle bir petrol krizinin fiyatların bu kadar yükselmesini biz hep Rusya'ya söylerdik hatırlarsanız. Fiyatlar yükseldikçe Rusya'ya yarıyor bu.
1: Yarıyor diyor
0: diye.
1: Çok konuştuk evet.
0: Şimdi Amerika'ya da yaramaya başladı bu durum. Doğal olarak evet mikro politikalar yani mikro ekonomi politikaları yani milletin cebindeki para bu konuda etkileniyor olabilir ama.
1: Bize yaramadı hocam Amerika, bu.
0: Amerikan ekonomisi o makro ekonomiye fayda sağlıyor olabilir. Bunu ayrıca incelemek lazım.
1: Doğru.
0: Ve Trump biraz buraya da yatırım yapıyor gibi görünüyor. Ve bu artan fiyatlar, talebin körfezden çıkıp başka kaynaklara yönelmesi bunlar hep bir şekilde Trump'a da yarıyor. Doğal olarak bunu çözmeye çalışıyor gibi yapıp bir yandan da bu alanı da boş bırakıyor gibi geliyor bana. Mesela Babülmendep bir de konuştuk biliyorsunuz geçen hafta konuşuldu her yerde. Orada da yani petrol fiyatlarına hızla artmasına neden olacak adım diye konuştuk. Oraya mesela Amerika'nın herhangi bir şeyi olmadı, müdahalesi olmadı, bir söylemi olmadı. Doğal olarak orada bu fiyatlamaya bir şekilde Amerika'da kendisi için hazırlanmış gibi görünüyor.
1: Evet, konuşacağız bu konuyla ilgili de oldukça aslında hem dünyanın güvenliğini, bölge güvenliğini etkileyen hem de beraberinde ekonomiyi etkileyen, enerji fiyatlarını etkileyen bir sürecin içindeyiz. Bu arada Netanyahu'nun da Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini gerçekleştirdiğini de ifade edelim. O da böyle çok gizli kapaklı olan bir ziyaret oldu. Onların da detaylarını önümüzdeki günlerde konuşacağız ama bugün konuşmamız gereken belki de en önemli konu Gazze. Özellikle Gazze'de yıkımın uydudan göründüğü ve nasıl bir katliam yaşandığını bütün dünyanın gözlerinin önüne serildiği görüntülerle karşılaştık. Aslında her programda neredeyse her programda Gazze'de yaşanan drama, soykırıma, burada uygulanan orantısız güce hep değindik. Ama bunu bir de uydu görüntüleriyle görünce dünyadan da tepkiler gelmeye başladı. Fakat çok uzun zamandır devam eden bu soykırımın gerçekten boyutunu anlamak için uydu görüntülerine mi ihtiyaç vardı? Birçok kez bu görüntüler paylaşıldı çünkü. Şimdi bir tarafta uydu görüntülerini görüyorsunuz, diğer tarafta da içeriden görüntüler var. Gördüğünüz gibi taş üstünde kalmamış ve öncesini sonrasını göstereceğimiz görüntüler de var ama önce buradan devam etmek istiyorum. Özellikle hiçbir şekilde yani yaşayan tek bir canlı bulabilmek burada. Sadece gelip işte bu bölgeden geçenler dışında yıkım. Bu yıkımın altında binlerce hayatını kaybeden insan. Gazze'nin yaşadığı soykırımı, yaşadığı felaketi gözler önüne seriyor. Uydu görüntüleri de içeriden görüntüler de karşımızda. Şimdi diğer taraftan baktığımızda bir de karşılaştırmalı görüntüler var. Onları da rica edeyim ben yönetmenimden. Çünkü ateşkesin kağıt üstünde olduğunu, aslında İsrail'in acımasız saldırılarının nasıl bombalarla, İHA'larla nasıl yerle bir ettiğini, yaşamı burada görüyoruz. Tabii The National da manşetine taşıdı. Soykırımı inkar eden herkese bunu gösterin dedi. Uydu görüntülerini paylaştı manşetinde. Yeni uydu görüntüleri İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı gözler önüne seriyor dedi The National'da. Şimdi diğer taraftan baktığımızda Gazze'de Refah'ta Kadisiyah Okulu yakınındaki bir alan. Mayıs 2022 ile 2026 arasındaki bakın farkı görüyorsunuz. Bir yaşam alanıymış. Orada evler var, işte iş yerleri var. Bir yaşam alanı, insanlar yaşıyor orada. Saldırılardan sonra 4 yıl içerisinde burası neredeyse bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Taş üstünde kalmamış. Yine Han Yunus Gazze'deki Bilim ve Teknoloji Fakültesini de yönetmenim yakından gösteriyor şu anda. Gördüğünüz gibi harabeye dönmüş. Yani harap bitap bir vaziyette. Tamamen ortadan kaldırılmış durumda. İşte Gazze'de dünyanın da gözünün aslında daha da açılması. Çünkü Birleşmiş Milletler'de çok konuşuldu bu konu. İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddet, soykırım, yıkım, bunlar çok konuşuldu. Hatırlarsınız, sınır tanımayan doktorlar bölgeye gittiği zaman oradan paylaştıkları görüntüler özellikle çokça konuşulmuştu. O güne kadar söylenenlerin aslında çocuklar, bebekler nasıl açlıktan hayatlarını kaybediyor, açlık nasıl bir silah haline gelmiş, bunları görmüştük. Hastaneler vurulmuştu, tedavi olacak alan yok, doktor yok, doktorlar özellikle hedef alınıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada da işte bütün dünyanın hani neden ses çıkartması gerektiği kadar ses çıkartmadığını en çok eleştirdiğimiz işte konu bu. Buralar yaşam alanıydı, insanlar yaşıyordu, burada hayatlar vardı. İsrail'in saldırılarından sonra hiçbir alan, nefes alacak alan, adım atacak alan bırakmadılar. Yerle bir ettiler Gazze'yi. Hocam sözü size bırakıyorum. Benim de şöyle bir 3 dakikam kaldı.
0: Şimdi aslında bu görüntüleri biz uzun zamandır görüyoruz. Yani bunun için dediğiniz gibi illa bir uydu fotoğrafına gerek yoktu. Hem havadan çekilmiş fotoğraflar vesaire zaten var. Oraya girenler de konuyu zaten gösteriyordu bize fotoğraflarda. Şimdi burada önemli olan şey şu. Birincisi bu kadar yani dümdüz edilmiş bir Gazze'den bahsediyoruz. Hastane, okul vesaire artık zaten bunlardan asla bahsedemiyoruz. Hatta hastanelerden doktorları sizin de söylediğiniz gibi doktorlar hedef alınarak vuruluyor. Ve üstelik başhekimler vesaire de gözaltına alınıyor. Ve biliyorsunuz İsrail gözaltında uzun süreli tutmasıyla artık yani onun işkenceleriyle vesaire meşhur maalesef ki. Yani böyle bir düzen var. Ama şimdi bu fotoğraf neden şimdi verildi? Yani Google bunu neden şimdi yayınladı? Ya biz şunu biliyoruz. Sonuçta istihbarat uyduları bu fotoğrafı milyon kere çekti.
1: Tabii.
0: Ve devletler bu fotoğrafı çok önce gördüler zaten. Ama halkın bunu görmesi geciktirilmişti. Ama bugün artık bu veriliyor. Ben burada biraz bu teknoloji

0: şirketlerinin, Google'ın bunu verme niyetini sorguluyor. Yani BM'de konuşulanlar ortada. Evet. Dünyada artık bir İsrail'le ilgili durum gittikçe daha netleşiyor. Amerika'da İsrail söz konusu olduğunda yine o ara seçime atıfla seçmenlerin bakışı daha netleşmeye başladı. Hı hı. Bu konuya artık bir İsrail lobisi, İsrail yanlısı lobiler haricinde çok da bu konuya tutunabilen kimse yok. O yüzden burada artık bunu göstererek net durumu netleştirmek isteniyor olabilir. Hı hı. Bunun da nedeni aslında yine bir Amerikan şirketi olduğu için Google, Amerikan başkanının bölge için yapmaya çalıştığı o ateşkes vesairenin ne kesinlikle kadar kıymetli olduğunu anlatmak, göstermek açısından bu kullanılacak bir argüman haline getirilecek.
1: Tabii.
0: Yani insanların görmesi açısından iyi ama neden yayınlandığını takip etmek, oraya da çok böyle insani yaklaşmamak lazım. Çünkü yani konu artık buradan çıktı. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kadar Gazze'nin tamamen dümdüz edildiği bir ortamda İsrail bakanın daha fazlasını istediği katsın, daha fazlasını istediğini de biliyoruz. Çünkü artık içeride yok edilecek bir bina yok. Hı hı. Veya yani burada oradan oraya sürdüğü halkın içerisinde istediği o teslimiyet vesaire oluşmadı.
1: Son cümlenizi alayım hocam.
0: O yüzden yurt dışındaki hedeflerin de vurulabileceğine dair söylemi tam da bu haritayla üst üste geldiğinde İsrail'in politikalarının yumuşamayacağı, hı hı, aksine daha da sertleşeceğini gösteriyor.
1: Çok teşekkürler. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman bizimle birlikteydi. DİPAM Başkanı, kendisine çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilerinden dolayı. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ve işte şimdi bugünlerde Yemen'e yayılan savaş demeyelim, kriz, inşallah savaşa dönüşmesin. Bölgemizi konuşacağız. Daha doğrusu bu savaşın anatomisini çıkartacağız. Ama aynı zamanda Yemen halkası ile birlikte sadece bölgemizi değil, dünya ticaretini de toptan etkilediği için son derece uluslararası bir krize dönüşme ihtimali var. Bunun da okumasını yapacağız. Çok değerli konuğumuz Serhan Afacanlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz aslında daha önce de buna kalkışmıştık ama Türkiye daima yeni haberlere açık bir ülke. Yayınımız tamamlanmamıştı. Fakat şimdi ona bir de Yemen eklendi. Şöyle başlayalım istiyorum Serhan Bey. Hem biraz geriye dönüp hatırlamak açısından. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı ve bir savaş oldu. Hala da bitmiş değil. Ama biz aslında Gazze'de ateşkes sürecinden söz ediyorduk. Trump'ın planı vardı Şarm el-Şeyh'te. Olumlu da karşılanmıştı. Fakat o işlemediği gibi bölgede başka bir savaştan konuşur olduk. Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, İran da her üçü de kazandığını iddia eden bir propaganda yaptı. Ben sizden önce rica ediyorum. Kimin muradı neydi? Ne kazandı, ne kaybetti? Bir şeyini çıkartırsak, bilançosunu.
1: Şimdi aslında tam sorunuzun özellikle son kısmı benim işimi çok kolaylaştıran bir yere getirdi konuyu. Bu kazanma ya da kaybetme mevzu kimin bu savaştan ne murad ettiğiyle ilgili. Burada da muradı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de aramamız gerekir. Çünkü savaşı başlatanlar bunlardı. Yani savaşı İran başlatmadı ki İran'ın buradan bir muradı olsun. Zaten bizim yetkililerimizle geçen sene Haziran ayındaki çatışmada olduğu gibi bu sene 70 takriben 40 gün süren 7 ayını takriben dolduran savaşta da bunu İran'ın kışkırtmadığını, bunun anlamsız bir savaş olduğunu söylediler. Tamam. Dolayısıyla burada bizim Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ne murad ettiğine bakmamız lazım. Sonra İran'a ayrıca döneriz. Şimdi ben burada da bir fikir birliği olduğu kanaatinde değildim. İsrail'in İran rejimini ortadan kaldırmak istediği ve bunu bir takıntı haline getirdiği izahattan varese bir şey. Bu biliniyor. Her gün söylüyorlar bunu. Her gün birkaç defa söylüyorlar yerine göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise burada muradının biraz ben farklı olduğunu düşünüyorum. Evet, eğer rejim düşerse bundan bir noktada memnun olabilirlerdi. İşte diyelim ki 28 Şubat'ta Ali Hamenei ülkenin lideri öldürüldüğünde rejim düşseydi, Tahran vurulduğunda rejim düşseydi vesaire. Ama bütün hesaplarını bunun üzerine inşa ettikleri kanaatinde değilim. Bence buradaki Amerikalıların buradaki muradı İran'ı zayıflatmaktı. İran'ın askeri kapasitesini eritmek.
0: Yani arada o beyan edilen rejimi devireceğiz, indireceğiz. Bunlar aslında bu propagandanın bir parçası mıydı?
1: Bence öyleydi. Yani Amerikalı, evet, yani ABD Başkanı Trump'a bakarsak zaten biliyorsunuz savaştan önce İran'da bir protesto dalgası vardı. Orada başlamıştı. İşte devlet kurumlarını tutun, rejim düştü düşecek falan ve sonrasında da bu söylemi sürdürdü. Buraya bakarsak Amerika'nın tek muradının rejimi düşürmek olduğunu görürüz. Ama hareket tarzına baktığınızda ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. İran'ı zayıflatmak olduğunu düşünüyorum ve kalıcı şekilde zayıflatmak ki bu da açılması gereken bir şey. Birincisi tabii ki İran'ı herhangi bir surette tekrar nükleer programını diriltecek, ihya edecek kapasiteden mahrum bırakmak. Ki zaten geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz. Bu sene de vururuz dedi. Yeni operasyonlar, potansiyel operasyonlar konuşuluyor. İkincisi bu Hürmüz konusunda biraz benim karmaşık bir tahlilim var şahsen. İran'ın elinden Amerika şu an Hürmüz kartını almaya çalışıyor. Bu uzun bir tartışma konusu. İsterseniz şu an için girmeyeyim. Çünkü bu devam eden de bir süreç bir taraftan. Dolayısıyla buradan bakarsak Amerika Birleşik Devletleri şu an için muradına erişmiş görünüyor. Açık konuşalım. Bunu bizim söylememize gerek yok. Hatta enteresandır. Türkiye'de İran'ın fedailiğine soyunan, işte biliyorsunuz bugünlerde İran, İsrail
0: ülkemizde İsrailciler, AB'ciler, Amerikancılar ve İrancılar da var.
1: Bunlar korkunç bir güruh. şu açıdan korkunç bir grup. Zaten saplantılarının, tahlillerinin değil saplantılarının olduğu biliniyor. Diğer taraftan bu insanların resmetmeye, tasvir etmeye çalıştığı görüntü İran içinde bile satın alınacak bir görüntü değil. Küçük bir azınlık dışında. İranlılar neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu savaşın maliyetlerinin ne olduğunu biliyorlar. İran'ın buradan önemli bir zarar gördüğünü ve bu zararın bizzat Cumhurbaşkanları söylüyor. Yani ekonomik durumu hatta hatırlayalım. Geçtiğimiz haftalarda İran'ın işte yeni lideri Mujtaba Amene'ye bir açıklama yapmak ve şunu söylemek zorunda kaldı. Bizim bütün noksanlarımızı, kusurlarımızı objektif olacağız diye açık etmeyin. Düşman bundan cesaret buluyor diye. Çünkü ortada objektif kriterlere göre İran'ın uğradığı zararlar var. İran'ın toparlanması gereken bir takım hasarları var vesaire. Şimdi dolayısıyla olaya bu taraftan bakarsak Amerika'nın muradının şu an için söylüyorum büyük oranda Amerikalılar açısından hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla savaşı başlatan Amerikalılar ve İsrailler, İsrail'i dışarıda bırakıyorum.
0: Orada bir dakika durur musunuz? Tabii. Diğer ülkelere geçmeden müsaadenizle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biz Irak savaşının, Irak işgalinden itibaren yavaş yavaş yükselen bir İran gördük. Hatta bir Şii ihlalinden söz edildi uzun yıllar. Açıkçası bu haritaya bakınca da gözüküyordu. Yani az çok bu işlerden anlayan birisi bile görebilirdi. Fakat sonra ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri sayesinde olduğu değerlendirmeleri de gizli saklı değildi. İran'ın misyonu mu bitti? De şimdi zayıflaması gerekiyor.
1: İran'ın misyonu bitmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri için.
1: İran'ın misyonu bitmedi. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışı biraz daha değişti. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü, daha iddialı, nükleer kapasitesiyle, füzesiyle, farklı şekillerde bölgeyi tehdit eden bir İran'ı artık taşımak istemiyor. Çünkü Amerika'nın burada

0: da kapasite azaltmasına, kapasite indirimine gitmek istediği bilinen bir şey. Yani artık Orta Doğu'ya çok fazla angaje olmayayım, bu pılımı pırtlayayım, toplayayım, gideyim anlamında değil biliyorsunuz strateji.
1: Yani öncesinde o yol verme hikayesi.
0: Bu doğru bir hikaye. Yani benim bu hikayeden hiçbir kuşkum yok. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi kasıtlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi de Amerikalıların...
1: Opportunist bir şey olduğunu.
0: Evet, ikincisi de Amerikalıların hesaba katmadığı, dikkate alınmayan, yeterince dikkate alınmayan bir sonuç. Şimdi bakın, İranlılar dediler ki bu Esed düştükten sonra biliyorsunuz hala da söylüyorlar. Baktım İran'ın aklı başında bir takım kurumları bazı Amerikalıları falan konuşturuyorlar. İşte bu CIA operasyonudur, Esed'in düşmesi, Şahrani'nin gelmesi falan gibi dünyada buldukları herkesi konuşturuyorlar. Ve diyorlar ki işte bunu Siyonistler düşürdü, emperyalistler düşürdü, filanca devletler bizim ülkemizde dahil. Bunlar da bunun peyki olarak onlara katıldılar falan. Şimdi ben Saddam Hüseyin Amerikalılar tarafından düşürülüp öldürüldüğünde İranlılardan hiç böyle bir şey duymadım. Saddam Hüseyin iyidir, düşmemelidir anlamında söylemiyorum. İranlılar Saddam Hüseyin düştüğünde bayram ettiler. Saddam Hüseyin Amerikalılar düşürdü, emperyalistler düşürdü demediler. Denilebilir ki İran Saddam Hüseyin'le 8 yıl savaşmıştı. Suriye'de de yüz binlerce, milyonlarca insan Beşar Esed katili o zaman savaştı. Dolayısıyla İran'ın bu pragmatik tavrını, pragmatist tavrını başka şekillerde ambalajlamaya çalışmasının bence bir karşılığı yok. Çünkü İran Saddam'ın düşmesiyle beraber Irak'taki mevziinin ve nüfuzunun çok genişleyeceğini biliyordu. Böyle de oldu zaten. 1600 kilometre sınır. Sınırın her iki tarafında milyonlarca Şii nüfus ki Irak'ın biliyorsunuz en azından yarısı, yarısından bir miktar fazlası Şii. Ve İran'ın öteden beri birlikte hareket ettiği Şii gruplar. Dolayısıyla Amerikan işgalinin, hatta Afganistan işgali ve Irak işgalinin İran'ın nüfuz alanını genişlettiği konusunda şahsen benim hiçbir kuşkum yok. Şunu da ekleyeyim müsaadenizle. İran yetkililer de zaman zaman şunu söylediler. Amerikalılarla özellikle Irak'ta Saddam'ı zayıflatmak ve çöküşünü hızlandırmak için istihbarat paylaşımı yaptıklarında bizzat kendileri
1: söyledi. Şimdi ben de aslında bunu sormak istiyordum. Şöyle ki, sizin de işaret ettiğiniz gibi yani bizim ülkemizde de bu propagandanın parçası olan insanlar var ve oldukça da başarılı gözüküyorlar. Onun için biraz daha açıklığa kavuşturmanızı istiyorum aslında söylediğiniz ama şimdi biz 79'dan bu yana Amerikan aleyhtarı değil yani şeytanlaştırılmış bir Amerika ve biz onun yüzüne bakmayız diyen bir yönetim görüyoruz Amerika, İran'da, komşumuzda. Fakat yer yer ki siz onu pragmatik diye, pragmatizm diye tanımlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile basbayağı ittifaka giren bir İran profili çıkıyor mu? Bunlar ne zamanlar da gördük? Yani çünkü bir ülkenin bir ülkeyle ilişkiye geçmesi ayıp bir şey değil. Ama bunu asla yapmam gibi sunduğunda ister istemez bu konuşulması gereken bir şey.
0: Şimdi Belkıs Hanım, benim sürekli vurgulama ihtiyacı duyduğum bir şey var. İran'a baktığımızda ilk gördüğünüz şey çok kesif, yoğun bir retorik. Gerçekten çünkü devrimden gelen
1: yani bir devrimci bir retorik.
0: Devrimci bir retorik, anti-emperyalist, anti-siyonist.
1: Bildiğimiz.
0: Bağıntısızlığı geçelim, bağımsızlıkçı. Biz biliyorsunuz istiklal vurgusu yapan ne doğu ne batı vesaire. İslam Cumhuriyeti vurgusu yapan vahdetçi, bütün ümmeti kapsamı iddiasında bulunan, efendime söyleyeyim, içeride de dışarıda her türlü işte istikbal stizi diyorlar. Her türlü hegemonik güce karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi kendi prensip edinmiş, amentü edinmiş bir rejim görüyoruz. Ve her zaman vurgulama ihtiyacı duyduğum şu, İran devrimini biz çok farklı şekillerde analiz ediyoruz biliyorsunuz. Konuşuluyor zaten bunlar. İşte sağcılar, solcular, tabii ki Hümeyni'nin taraftarları olan İslamcılar tırnak içinde ve bunların nasıl rejimin düşmesini mümkün kıldığı çok konuşulan bir şey. Ama asıl bence dikkat edilmesi gereken şu, bu sağ, sol, İslamcı söylemler 79 devrimine çok zengin bir retorik kabiliyeti de getirdi. Yani 79 devrimine giden süreçte ve sonraki süreçte baktığınızda bunun tamamen İslami bir söylemi olduğunu söyleyemezsiniz. İslami olmayan bir söylemi olduğunu.
1: Devrimci bir söylem.
0: Tabii ki, hatta
1: en önce.
0: Üçüncü dünyacı. Yani bağımsızlık
1: aynı zamanda.
0: Tabii ki. Yani
1: onun için solcuların da mahşuna gidiyor.
0: Elbette. Yani 79'da hatta merak edenler bununla alakalı baksınlar. Nacizane benim de bir bununla alakalı çalışmam olmuştu doktora dönemimde. Başka kişilerin de var. 79 devriminin Türkiye'de hatta İslam dünyasında nasıl görüldüğü, büyük oranla solun çok sahip çıktığını görürsünüz. Tabii ki bir takım

0: İslamcı grupların sahip çıktığını.
1: Ama Arapları bile peşine takmıştı.
0: Tabii tabii yani birçok yani sol ve dediğim gibi peşine takabilir ama sadece dindar Araplar değil, hepsi değil elbette. Bir takım İslamcı Araplar, bir takım sol Araplar vesaire. Çünkü içinde sol retorik var, İslamcı retorik var. Che Guevara da var.
1: Ümmet var.
0: Che Guevara da var, Hazreti Ali de var. Yani işte bir taraftan Amerikan emperyalizmi de var, bir taraftan tırnak için Emevi emperyalizmi de var. İşte bunların hepsi aslında Ali Şeriati diyelim isterseniz. Bence bunu bünyesinde barındıran Ali Şeriati'den daha somut, müşahhas
1: bir örnek. Ama bunların içerisinde tarihsel gerçekliği olan bir hat var. Hep var olan, değil mi? Yani söylem işte ne dediniz?
0: Yani Emevilerden Emevi, alıyor.
1: Mesela onu işitince insan aslında sonra o nereye gidiyor?
0: Yani bunu işte modern emperyalizme kadar getiriyor tabii ki. Yani
1: bu, ve modern bir dil ama o geleneğinin içinde de var.
0: Tabii bu Şii damar içinde bu zaman zaman farklı İslamcı okumalara da sirayet etmiş bir bence hastalık. Emevileri bu kadar telin etme, Emevileri tamamen marjinalize etme garip bir hastalıktır. Bu üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir şey ama şuraya geleceğim.
1: Evet değil mi? Evet, sadece evet. Bu bahis.
0: Tabii ki yani bunu başlı başına bence tartışılması gereken bir problem, bir illet olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Emevilerin İslam tarihi içinde, İslam medeniyeti içindeki yerini sırf materyal koşullara bile baktığımızda, İslam devletinin, ümmetin inkişafına bile baktığımızda görürüz. Problemler ayrıca vardır tabii ki. Bunları her zaman için söylemek gerekir. Asr-ı Saadet sonrasında bile yaşananları değil mi? İslam uleması da yazmış. İşte biliyorsunuz Cemel olayları, Sıffin olayları vesaire ama Emevileri böyle bütüncül olarak efendim söyleyeyim şeytanlaştırmak falan gibi korkunç bir hastalık da var. Şimdi şuraya geleceğim. İran'a ilk baktığınızda gördüğünüz bu retorik ve bu retorik büyüleyici bir retorik. Neden? Çünkü dünyada emperyalizmin alıp yürüdüğü, Siyonizmin bütün coğrafyamıza bir hastalık gibi musallat olduğu bir yerde bir devlet diyor ki anti-emperyalizm, anti-Siyonizm vesaire. Ve bununla hemen hemen bütün rejimleri de itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu Amerikan uşağı, bu bilmem ne uşağı, bu İsrail
1: uşağı. Bunun ikinci şeyi var esas, değil mi?
0: Bence temel ajanda bu zaten.
1: En önemli ayağı altı.
0: Bence temel ajanda bu zaten. Yani bence İran'ın anti-emperyalist ve anti-Siyonist kampanyasının temel ajandası, temel amacı
1: Serhan mevcut. Bey çok değişik, önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, evet. Yani bu bizim hep işittiğimiz bir şey ama bu şekilde bir değerlendirme.
0: Tabii tabii. Bence bunun temel birinci araçsal değeri bu. Yani biliyorsunuz.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail araçsallaştırılıyor aslında ikinci kategorideki bölge ülkeleri için.
0: Çok net. Çok net bir şekilde. Hatta bunu bir başka vesileyle zannediyorum bu kadar derinde bugün giremeyiz. Arzu ederseniz başka vesileyle gireriz. 79 devriminin meydana geldiği konjonktürü çok iyi okumamız lazım. En basitinden söyleyeyim ayrıntıya girmeden devrimden hemen önce 1978 ve 79'da Filistin davasının bağıntısızdan hareketinin temel devletlerinden biri olan bölgede Mısır Camp David anlaşmalarını imzaladı İsrail'le. İşte Enver Sadat bir tarafta Menahem Begin biliyorsunuz. Bu ne anlama geldi? Mısır'ı İsrail'le diplomatik ilişkilerini hani soğuk barış denen bir ilişkiyi tesis etti. Ve Filistin davasını tırnak içinde sattı. Neden? Çünkü kendi anlaşmasıyla Filistin'i ilgilendiren barış planı iki ayrı plan olarak kurguladı Camp David'de ve dediler ki sen hakikaten Filistin'le kader birliği yapıyor olsaydın
1: böyle
0: ikisini
1: bir şey
0: aynı anlaşmanın parçası olarak gördün ve derdin ki benim seninle anlaşmam Filistin'deki bu konulara Filistinlilerin hakkında riayet ettiğin sürece geçerlidir. Neyse sonrasında hemen zaten bunun ardından biliyorsunuz devrim gerçekleşti. Şah'ın da zaten İran konusundaki tavrı ortadaydı. Bugün bilmiyorum gördünüz mü? Bunun bir oğlu var biliyorsunuz Devrik Şah'ın. Amerika'da siz biliyorsunuz Los Angeles'da dolanıyor. Evet. Konuşabildiği her yerde konuşuyor. Oldukça zavallı. Ülkesinin bombalanması için bomba dilenen Amerika'dan bir karakter. Bugün diyor ki işte diyor bunlar bugün İsrail'e füze falan gönderiyorlar. İşte gençler hatırlamaz diyor. Benim babam zamanında Şah'ı kastediyor. Her gün uçak vardı Tel Aviv'de falan diyor. Tabii ki Şah'ın da İsrail'e yan yana verdiği görüntü. Hümeyni bunu aldı ve anti-Siyonizmi, anti-emperyalizmi her şeyden önce devrimi ihraç etmek ve bölgedeki bütün Arap rejimlerini itibarsızlaştırmak için kullandı. Etkili bir araç olarak da kullandı bu arada. Yani bunu da çok net bir şekilde.
1: Ama bir taraftan da küçücük bir parantez sormak istiyorum. Şimdi Arap rejimleri ama onunla da kalmıyor. Arap milletlerini de küçümseyen bu işte İsrail üzerinden türlü türlü itham eden bir söylem var. Ve o söyleme rağmen baktığımızda belki biz bunu unutuyoruz yani hafızamız çalıştırmamız gerekiyor. Hani kim daha çok öldü Filistin için diye sorduğumuzda herhalde cevap İranlılar değil Araplar olur değil mi?
0: Yani bunun hiç tartışılacak bir tarafı yok.
1: Evet, bunu
0: yani
1: hatırlamak büyük, gerekiyor.
0: Nekbe'de de büyük felaketten öncesine gitmiyorum. 1948 İsrail Devleti'nin kuruluşu orada da. 1967'de de, 1973'te de devlet bazında savaşlar açıldığında Arap devletleri savaş açtı. Savaşan ordular Arap ordularıydı. Daha sonra kurulan örgütlerde de büyük oranda zaten bunlar Arap'tı. Burada yardım edenler de Araplardı. Diğer İslam devletleri buna hiç destek olmadı demiyorum. Ama bunun taşıyıcılığını Araplar yaptı. Dolayısıyla oradaki itibarsızlaştırmanın falan hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ha, 67 savaşını, 73 savaşını, stratejisini tartışırsınız. Doğruydu elbette tartışılır.
1: Evet, bunlar başarılı başarısız onları bir tarafa bırakarak
0: onları bir
1: söylüyorum.
0: Tarafa
1: yani insanlar
0: kesinlikle,
1: neticede canlarını verdiler.
0: Kesinlikle canlarını verdiler ve bundan hiç de geri durmadılar. 73 petrol
1: ambargosu. Bir daha yaptılar.
0: Petrol ambargosunu hatırlayalım Berkis Hanım. Savaşı bir tarafa bırakın. Ya Arapların petrol ambargosu uygulayarak Ekim Savaşı'ndan ya da yol
1: aç kalmaları demek.
0: Yani uğradıkları baskı, uluslararası baskı bugün ölçeğinde hayal edilecek bir baskı değil.
1: Çünkü Faysal'ınkini söylüyorsun.
0: Tabii ki. Çünkü Batı
1: ekonomisi. Zaten şehit ettiler.
0: Evet şehit ettiler. Bütün Batı ekonomilerini felç ettiler ve bunun bedelini çok ağır ödediler. Sırf buradan bahsediyorum ki dediğim gibi verdikleri can kayıpları, yaşanan travmalar falan. Ve tabii ki biz şimdi mesela bugün Suriyelilerden bahsediyoruz değil mi? Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Filistinliler. Yani 48'den sonra 67'den sonra yüz binlerce, milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Ürdün'ün nüfusun yarısı belki daha fazlası Filistinli. Lübnan'a gittiler. Lübnan'da ciddi sorunlara neden oldu. Daha sonra biliyorsun Mısır'a gidenler oldu. Bütün yani bütün sonuçlarıyla yüzleşti Araplar. Doğru, yanlış, hatasıyla, sevabıyla bu tecrübe.
1: Ama tam bunun üstüne işte 78'de başlayıp 79'da gelen bir İran İslam devrimi var. Biraz evvel dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail düşmanlığı araçsallaştırılan bir şey bu politik söylem içerisinde. Diğerleri de kategorize ediliyor. Üstelik de bu mirasın üstüne kategorize
0: kesinlikle
1: ediliyor. Sonra biz şunu gördük mü? Yani bu tarafta ki Arap devletleri ve karşılarında İran. Yani ona karşı da bir mukavemet sorunu yaşadılar mı sizce?
0: Mutlaka yaşadılar. Zaten biliyorsunuz birincisi Ayetullah Hümeyni ile Enver Sadat karşı karşıya kaldı. Merak edenler lütfen baksınlar. Karşılıklı birbirlerini tekfir falan ettiler. Yani Hümeyni Enver Sadat Müslüman değil dedi. Enver Sadat Hümeyni kafayı yemiş bir çılgından başka bir şey değil dedi. Falan zaten iki sene sonra biliyorsunuz elbette İran'la bağlantılı değil. Halid İstanbuli adlı bir kişi tarafından Enver Sadat Kahire'de 73 savaşının harbinin Seney Devriyesi'nde öldürüldü vesaire. Diğer taraftan zaten Saddam Hüseyin ve İran Savaşı'nı yani İran-Irak Savaşı'nı buraya bağlayabiliriz. Mesela burada da şunun altını çizeyim madem oraya girdik. Şimdi Saddam Hüseyin'in nasıl bir figür olduğunu biliyoruz. 1979'dan itibaren Irak'a tamamen hakim hale gelmesi ve sonra Irak'ta yaptığı mezalimleri de biliyoruz. Ama benim kabul etmediğim bir şey varsa o da şudur. İran-Irak Savaşı'nın bütün faturasının çıkış noktasının Saddam Hüseyin'e kesilmesini ben tarihsel olarak doğru buluyorum.
1: Öyle mi? Neden?
0: Saddam Hüseyin elbette biliyorsunuz 1975 Cezayir Anlaşması ki İran'la Irak arasında Şaddül Arap sorunu yani Fırat'la Dicle birleştikten sonra takribi 200 kilometre yürüyen bir su yolu var. Bu iki ülke arasında oldukça önemli stratejik bir konu öteden beri. Yani sadece bizi izleyenlere şunu söyleyeyim. 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Irak'la beraber, İran'la beraber ve Afganistan'la beraber Sadabat Paktı'nı imzalarken İran'la Irak'ı aynı anlaşmada buluşturmak için önce ikisini Cenevre'de bir araya getirip Şaddül Arap'la alakalı bir protokol imzalamak zorunda kaldılar. Çok geleneksel bir sorun iki ülke arasında. 75 yılında Cezayir Anlaşması'yla bir statü inşa edildi. Daha sonra Saddam Hüseyin dedi ki artık ben bu statüyü tanımıyorum ve biliyorsunuz İran'a saldırdı. Ama savaş başlamadan önce Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız Irak'a karşı yani pek dostane hayırhas söylemlerde değil. Öyle bayağı mi? Irak'taki Şiileri tabii ki ayaklanmaya davet ediyor. Yani Saddam Hüseyin tabii ki bunu bir savaş olarak gerekçe kullanır mı? Daha sonra yaşanan fecaatleri bu meşrulaştırır mı? Ayrı soru elbette. İranlılar diyorlar ki bu cengi tahmilidir. Bize dayatılmış bir savaştır. Evet öyle görebilirsiniz ama bir taraftan 79'dan itibaren her yere söylem olarak saldırması.
1: Yani saldırgan bir rejim mi gördük biz?
0: Çok net. Bunun yani bu bizzat İranlılar tarafından tartışıldı. Bakın,
1: aleni olarak.
0: Evet, yani bu şekilde biz ilişki kuramayız. Artık normalleşmemiz gerekir diye. Ve hatırlayalım, biz zaten 1989'dan itibaren savaş

0: 88'de bitti. Rafsanjani 89'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı oldu. Ayetullah Humeyni ölmüştü Haziran'da derken orada işte
1: bir de daha rejimi
0: ekleyeyim müsaadenizle. Rafsanjani Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk yaptığı işlerden bir tanesi Körfez'le olan ilişkileri tamir etmeye çalışmak oldu. Çünkü 80'ler boyunca bozulmuştu bu ilişkiler. İran bu agresif tavrı sergiledi.
1: Rejimin kurulduğu daha çiçeği burnundayken Reagan'ın seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile perde arkasından bir ilişkisi de var değil mi?
0: Çok net. Şimdi hatta Reagan'ı İran'ın ya da İran krizinin daha da somut söylersek rehine krizinin herhalde başkan yaptığını söylemek, büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Konu da şuydu biliyorsunuz 1979'da devrim oldu. Amerikalılar hala İran'daydı. Yani Amerikan Büyükelçisi gitmişti ama Amerikan sefareti açıktı derken senenin sonuna doğru 4 Kasım'da devrimci gençler Amerikan elçiliğini bastı. Ve oradaki diplomatları esir aldılar ve 444 gün kadar bu insanlar esaret altında tutuldular.
1: Bir seneden fazla
0: tutuldular. Şimdi burada şöyle de bir tartışma var. Ayetullah Humeyni doğrudan bunun emrini vermiyor. Bundan hoşnut oldu mu olmadığı gibi tartışmalar da var. Oraya da girmeyeyim çünkü bence Humeyni'nin hesabını bozan bir şey.
1: İzni olmadan böyle bir şey imkansız.
0: Biraz öyle ama biraz da Humeyni'nin bunu ilk duyduğundaki tepkisinin çok hoş olmadığı, Amerikalılardan haz etmediği ortada. Ama bir taraftan da İran'ın o dönem çok büyük problemleri var. Humeyni mesela Ayetullah Humeyni o dönem Sovyetlere de eşit derecede kuşkucu yaklaşıyor. Dolayısıyla bu elçilik krizinden itibaren Jimmy Carter ki Şah'la arası biliyorsunuz çok iyiydi. Demokrat bir başkan olmasına rağmen Jimmy Carter bunları kurtarmak için yapmadığı iş kalmadı. Çöl kalkanı operasyonları yaptı. İspanya yakınlarında Tebes çöllerinde helikopterler düştü, askerler öldü vesaire. Rezil rüsva oldu tabiri caizse. Tam da o dönemde Reagan kampanya yürütürken Cumhuriyetçi kanat cenah adına İran'la gizli temaslar kurdu. Ve dedi ki siz bunların serbest bırakılmasını bekletin. Ben başkan olduktan sonra bunları serbest bırakacağız. Ben bunu kampanyada kullanacağım. Gerçekten kampanya süresi bitti. Başkan olduktan sonra bunlar serbest bırakıldı. Bunun karşılığında İran ne yaptı? İran-Irak savaşı patlak verdi. Meşhur lütfen ilgilenenler baksınlar. Bir İran gay skandalı var. Ya da kontrol gerilla skandalı var biliyorsunuz. Yani İran'a silah sağlanması İsrail üzerinden bu silahlardan elde edilen paraların da Nikaragua'daki evet yani komünist karşıtı kontrgerillalara transfer edilmesi o dönem Reagan yönetiminin başını çok ağrıttı. Hatta azledilmesi tartışmaları falan oldu. Oradan kurtuldu. Şimdi bunlar olabilir mi? Olabilir.
1: Bakın. Tabii ama söylemle çok farklı.
0: Tam oraya gelecektim. Dolayısıyla ilk karşılaştığınız o kesif söylem tabakası oluyor. Şimdi
1: mesele o.
0: Yoksa real politiği altta geldiğinizde herhangi bir devlet kadar pragmatik davrandığını görüyorsunuz. İşine geldiği yerde vahdetten bahsettiğini görüyorsunuz. İşine geldiği yerde biraz daha farklı davrandığını görüyorsunuz değil mi? Bu noktada susayım.
1: Evet, burada küçük bir ara verelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: henüz bitmemiş olsa da inşallah biter. 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta bunun üç ayağı elbette İsrail. Kim ne yaptı, ne murad etti, ne kazandı, ne kaybetti diye anatomisini çıkartıyorduk. Ve İran bahsinde siz İran Gate skandalında kaldınız. Yani Amerika'ya dönük söylemine nispetle siyaseti, ki bunu pragmatizm diye tanımladınız. Aradaki makasın açıklığından söz ediyordunuz ve araya gittik.
1: Buyurun. Evet, yani bu İran Gate skandalında daha güncel gelelim isterseniz. Tunus'ta ilk Arap Baharı çıktığında bizzat Ali Hamene'ye çıkıp halk hareketlerini selamlıyordu. Arapça konuşmalar yapıyordu. Bu İran devriminden mülhem bir halk hareketidir diyordu. Halklar ayağa kalktı diyordu. Kaderlerin ellerini alıyorlar. Bu meyanda konuşmalar yapıyordu. Ama aynı Ali Hamene'ye, aynı halk Suriye'de ayaklandığında bunları terörist olarak

0: uşakları tarafından tahrik edildiğini söylediğini falan.
1: Bayağı yani. Vizyonu darmış çünkü o oradan oralaya her yere atlayacağı.
0: Ve dahası oradaki...
1: pek çok kişi de düşünüyordu.
0: Tabii ki düşünüyordu ve oradaki müdahalesini, askeri müdahalesini, oradaki halkı öldüren Beşar Esed'e verdiği desteği de kutsal direniş olarak İran'ın isimlendirdiğini gördük. Oradaki harem, işte bir takım Hazreti Zeynep'in türmeleri, diğer önemli zevatın türmelerinin müdafası, tekfircilerin, selefilerinden, teröristlerin, IŞİD'çilerin elinden alınması için yapılan bir mücadele olarak resmedik. Şimdi buradan şuraya varıyorum. Devletlerin pragmatik davrandığının sayısız örneği var. Herhalde konuşsak Orta Doğu'da zaten bunun da örneği var. Dünyanın başka her yerinde yani örnekleri var. İşaret etmeye çalıştığım şey, İran'a baktığımızda neyi göreceğiz? Bazıları devamlı bu söylemi esas alıyorlar. Söylem üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ve İran'ın bu söylem kabiliyeti de onların elini güçlendiriyor.
1: Başarılı çünkü. Ama.
0: Bu çok başarılı. Yani az önce de söylediğim gibi zaten Mollaların böyle bir kabiliyeti var. Çünkü dini literatürü bu anlamda kullanıyorlar. Solun getirdiği bir literatür vesaire var, kabiliyetler var.
1: Bu savaş sırasında da öyleydi.
0: Şimdi bu savaş sırasında da öyleydi. Benzer bir şey gördük. Şimdi bu savaşla alakalı başta vurguladım. Tespit etmemiz gereken temel şey burada. Ortada bir İsrail problemi var. Bunu zaten biz 7 Ekim'den itibaren görüyoruz. 7 Ekim'de başlamadı. Bunu da defaatle, belki yüzlerce defa vurguladık. İnsanlar vurguladı. Dolayısıyla ortada bir İsrail saldırganlığı, bir Siyonizm sapkınlığı, saldırganlığı meselesi var. Amerikan saldırganlığı meselesi de var. Çünkü Amerika'nın coğrafyamızı nasıl istikrarsızlaştırdığını bir taraftan görüyoruz. Ama İran'ın buradan hareketle tamamen bulunduğu yeri meşrulaştırması, İran'ın hakkaniyet iddia ettiği yerde hakkaniyetin işlemesi, hakkaniyet iddia etmediği yerde başkalarının haksız durumda olması gibi bir söylemi kabul etmek çok mümkün değil. Belki bunu bir taraftan vurgulamak lazım. Dolayısıyla İran çoğunlukla pragmatik davranmayı gayet beceren, milli menfaatleri bunu gerektirdiğinde milli davranan, ama yeri geldiğinde de vahdet vurgusu yapmaktan da geri durmayan bir karşımıza İran İslam Cumhuriyeti gerçeği ve rejimi var. Ve bunu böyle tespit etmemiz lazım. Kaldı ki İran'da da söylediğim gibi bu tartışmalar çok soğukkanlılıkta yapılıyor, şu manada yapılıyor. Biz günün sonunda kendi milli menfaatlerimize bakmalıyız. Yani bizim önceliğimiz İranlı olmalı ki sokaklarda da bunun karşılığı var biliyorsunuz. Gazze'de, Lübnan'da bunlar değil. Bizim derdimiz İran tarzı bir toplumsal kabul de aynı zamanda var. Ama İran, Türkiye'de propaganda yapanlar, bunlar İsrail lehine propaganda yapanlar var. Elbette İran lehine propaganda yapanlar var. Bunlar tamamen bu söylemden hareketle bambaşka bir şey pazarlamaya çalışıyorlar. Ve buna karşı son dönemlerde alınan tedbirleri görmekte, açık konuşmak gerekirse, son derece memnuniyet verici.
1: Yani İran bile küme mi düşüyor?
0: Yani öyle görünüyor. Yani birileri bunları takip ediyor tabii ki. Yani bunlar görünmeyecek şeyler değil. Oldukça aşikar. İşte en son Mekke Anlaşması'nda nasıl süratle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını gördük. Daha yeni doğmuş oluşum sürecinde bir anlaşma. Bela işte kağıttan kaplan, Dışişleri Bakanımız da dedi ya. Ya daha durun dedi. Yani ortada yeni bir anlaşma var. Bu kurumsallaşacak, bir metni ortaya çıkacak. Ama bir taraftan bu hesaplarla bazen İsrailcilerin, bazen İrancıların, ha işte bunlar hiçbir şey yapamayacaklar, işi olsun diye yaptılar, bu sembolik bir şeyin ötesine geçmeyecek propagandasını çok süratle işletmeye çalıştıklarını gördük.
1: Şimdi diğer tarafta da bunu çok uzun uzun konuşmaya da ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü artık İsrail'i bilmeyen yeryüzünde insan kalmadı galiba. Fakat İsrail tarafından da baktığımızda 7 Ekim'den itibaren işte başka bir İsrail gördü bütün dünya artık, değil mi?
0: Tabii.
1: Buna mukabil.
0: Ya da gerçek yüzünü gördü.
1: Gerçek yüzünü gördü, evet. Yani Orta Doğu'nun biricik, dokunulmaz,
0: demokratik, batı değerlerine sahip.
1: Evet, epey bir sıfatı vardı, demokratik ama. Yani evet. Çünkü Netanyahu'nun Gazze'deki icraatını İsrail basınına göre %95-97 oranında destekleyen bir İsrail milleti var. Ve bu anlamda dünyada daha demokratik bir ülke yok. Çünkü makas tamamen neredeyse kapalı. Fakat İsrail, Trump'ın barış planından itibaren Gazze'den biz bu savaşla dikkati başka bir yere çekmeyi başardı ne yazık ki. Siz bu savaş dahilinde İsrail'i nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi İsrail sorunu dediğimiz şey, biliyorsunuz, modern Orta Doğu'nun oluşumundan beri eski bir sorun. Hani genelde biliyorsunuz 1917.